0: Gerçekten de ben anlamıyorum bazen ya. Şeyi anlamıyorum. Hani bu yetenekle de doğrudan bağlantılıdır ama biraz da insanın kendisini adamasıyla alakalı bir şey. Bak söylüyorum şimdi mesela İrfan Can kahveci. Adam kendi önünü tıkıyor ya. Kendi önünü tıkıyor. Bir de şu hevesten de vazgeçmek gerekir. Olmuyorsa olmuyor.
1: Bravo, yani
0: Bak
1: ben onu
0: Galatasaray'ın
1: anlamadım
0: yaptığı
1: da.
0: doğru şeylerden bir tanesi şudur. Oyuncu geliyor. Doğru mu? Ahmet Kutucu nerede?
1: İşte gönderdiler.
0: Ve olmadı. 6 milyon euro mu ne vermişti?
1: Evet.
0: Olmadı yolu. Böyle 50 tane oyuncu sayarsın.
1: Var var, evet, Galatasaray
0: Çünkü bu
1: orada
0: seviye
1: ısrarcı
0: başka
1: olmuyor.
0: seviye. Bak bu seviye başka seviye. Tamam. Olmuyorsa yollayacaksın. Yani bu yerli oyuncu azlığı kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Tekrar ediyorum. Yani dünkü maçla ilgili hakem tartışması yapılır ama ana sorumlu İsmail Kartal'dır kardeşim.
1: Oraya tekrardan yine detaylara geliriz ama birazcık şeyin üzerinde kalmak istiyorum. Mahmut Uslu'nun maçtan sonra yaptığı açıklamanın sertliği, dozajı neyi ima etti? Şimdi baktığında Mahmut Uslu
0: Hiçbir şey ima
1: gerçekten
0: etmedi.
1: niye?
0: Hiçbir şey. Ne yapacak mesela? Ligden mi çekecek takımı?
1: Her türlü tedbiri
0: Ne
1: alırız. Ne gerekiyorsa yaparız
0: tedbir
1: diyor.
0: ne? Çok yuvarlak bir açıklama. Tedbir ne?
1: Yani doğru bulmuyorsun o açıklama.
0: Hay
1: Yerinde
0: hay
1: bulmuyorsun.
0: ne?
1: E tamam
0: Tedbir
1: işte.
0: ne? Yani onu
1: Ama
0: anlamıyorum
1: altından
0: ben.
1: sopa göstermek
0: Ne
1: gibi bir
0: işte
1: şey bu işte.
0: ama buraları da yönetmek lazım. Yani ne söylüyor mesela Mahmut Uslu? Ne anladın şimdi sen?
1: İşte bir şey
0: Ligden
1: anlayamadım.
0: çekilme. Ligden çekilme. Başka?
1: Benim aklıma bir şey gelmiyor. Ben de sana
0: Yani bu
1: soruyorum.
0: tamam, ben de diyorum ki yani bunu somutlaştırmak lazım. Bunu somutlaştırmak lazım. Ben o açıklamanın içerisinde yani bir yön bulamadım açıkçası. Bir yön bulamadım.
1: Yani çıkıp işte birazcık böyle TFF gerekirse her şeyi yaparız ama ne yaparsınız sorusunun
0: Ne
1: cevabını
0: abi? Ne
1: bilmiyoruz işte
0: yapacaksın sen?
1: yani.
0: O mesele o. Gerekirse her şeyi yaparız. Yani
1: Biz buraya bir yılına geldik dedi.
0: bir yere mesaj vermeye çalışıyor. Abi bu iş mesajla falan olmaz. Mesajla falan olmaz yani. Ya bir de bak pozisyonunuzun da çok haklı noktada olması lazım. Bak dünkü maçtan sonra tekrar ediyorum dünkü maçtan sonra dün Fenerbahçe ligin gerçekten de hani en sıkıntılı takımlarından bir tanesine gitti maçı verdi. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Hakem hataları var mı? Var. Mesele şu an ligin ilk maçı itibariyle Fenerbahçe'nin kendi hatalarını görmesidir. Benim görüşüm bu. Hakemin yaptıklarını VAR'ın vermediklerini söyledik ve bunu zaten konuşuyoruz. Ama Mahmut Uslu'nun açıklamasında da gerekeni neydi bir daha söyle?
1: Gerekir yaparız dedi. Yani ne
0: Ne
1: gerekiyorsa yaparız
0: bilmiyorum abi
1: dedi.
0: işte biz bir yılına geldik. Şampiyon olamazsak ortalığı yıkarız mı? Ne
1: Bir
0: demek yani bu?
1: daha olursa aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız. Yani dediğin gibi bu,
0: Ligden mi
1: belki
0: çekileceğim?
1: ligden çekme olur ya
0: Ya
1: da
0: Allah aşkına
1: başka bir şey
0: bak bu
1: olur, ne
0: tekrar böyle
1: bileyim.
0: Fenerbahçe bu işlerin içerisine sokmaya gerek yok. Zaten
1: Soktular ama
0: Aziz
1: işte.
0: Yıldırım yok Aziz Yıldırım bunu buraya sokmaz da. Çünkü biliyorsun Ali Koç döneminde de tekrar ligden çekiliriz onu yaparız bunu yaparız vesaire. Bak dünkü maçla ilgili tekrar söylüyorum. Şu an bilmiyorum izleyenlerimiz neler yazıyorlar ama bir anket açsak hani
1: Süper
0: sorumlu
1: chatler var,
0: yenilginin
1: getireceğim ekrana.
0: mağlubiyetin sorumlusu yüzde kaç hakem kararlarıdır yüzde kaç İsmail Kartal'dır diye bir anket açsak. Muhtemelen yani en azından ben doğru tavrım bu olduğunu düşünüyorum. Karar şey çıkar abi. İsmail Kartal'ın hataları çıkar.
1: Katılıyorum.
0: Çünkü niye? Ya hoca kendisi anlatıyor zaten. Hoca kendisi anlatıyor zaten. Gittik de atamadık da olacak rakibin kalecisi İrfan Can Eybat olağanüstü bir maç çıkardı. Çok iyi maç çıkardı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. O da orada şey değil yani sonuçta bir işi var. Onu yapmaya çalışıyor. Özetle dünkü maç özelinde tekrar ediyorum. Hakem kararları tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin kaybını hakem üzerinden okumanın özellikle hakem üzerinden ısrarla hakem üzerinden okumanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya
0: Faydası olduğunu düşünmüyorum.
1: orada şu tonda bir açıklama yapsaydı Mahmut Bey belki daha etkili olabilirdi. Yani ben her maçımı iyi oynamak zorunda değilim ama siz her maçı doğru ve iyi bir şekilde yönetmek zorundasınız
0: Çünkü
1: hakem olarak.
0: VAR'la ilgili şöyle bir durum var Muzaffer. Yani VAR'ın avantajı ne? En ufak detayı yakalamak.
1: E tabii ki yani
0: Tamam
1: hakemin gözden kaçırdığı şeyleri
0: en ufak
1: görmek.
0: detayı yakalamak. Çünkü biz Talisca'nın pozisyonunu nerede fark ettik? Detaylarda fark ettik.
1: Çekimde, yakın çekimde gördüm.
0: O yüzden söylüyorum. Bu arada Talisca da fark etmedi zaten. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu
1: İtiraz da
0: fark
1: etmedi.
0: etmedi
1: Evet.
0: ki şöyle oluyor zaten. Ben şunu gördüm dünkü maçta. Mesela hiç elle falan alakası yokmuş. Hatırlıyor musun? Greenwood vurdu
1: Hı.
0: bir pozisyonda.
1: Evet, adamın elinin
0: İrfan,
1: altından
0: hayır
1: geçiyor mu?
0: İrfan şey pardon Vedat
1: Hı.

0: El diye ortalığı böyle ayağa kaldırdı. Genduzi de bu arada hakeme doğru gitti. Sonra orada bir incelendi o. Spiker söyledi hatta.
1: Evet. Alakası
0: Hakem
1: yok.
0: durdurdu, hiç alakası yok. Hakem direkt devam dedi. Yani şimdi burada oyuncuların davranışları da VAR'ı, hakemi doğrudan etkiliyor bu VAR kararlarında. Eğer dün Talisca örneğin onu görmüş olsaydı, bak ben sana söyleyeyim, o VAR'a gidilirdi. Ya VAR'ın görmesi gereken şeyi oyuncuların görmesi bekleniyor. Olmaz.
1: Tabii
0: Bu
1: tuhaf.
0: doğru değil
1: Ya
0: abi.
1: da o Mert Müldür'ün pozisyonunda şimdi Mert düşüyor. Düştükten sonra kalkıp oynamaya devam ediyor. Belki birazcık yerde yatsa, kıvransa hakem diyecek bir durun
0: Ya
1: bakalım ne oldu burada
0: o
1: gibi
0: da bu
1: bir durum
0: arada
1: olacak. Yanlış mı bakıyor
0: şöyle
1: aslında?
0: bir taraftan yükseliyor, düşerken böyle bir adamın ayağı geliyor. Şeyin arka tarafında ayağına doğru müdahalenin nasıl olduğu konusunda da bir şey yok. Zaten havada savruluyor, düşüyor. Oyuncu bunu yapar mıydı, yapmalı mıydı meselesi başka bir konu, ama dünkü iki örnekten yola çıkarak söylüyorum. Oyuncuların itirazları hakemi VAR'a etkiliyor. Görüntü bu.
1: Katılıyorum. Kürşat Bey demiş ki ey Cingöz, Gendüzü'ye yapılan faul neden söylemiyorsun? O faulden sonra gol oldu. Ben bir
0: Tamam
1: Bursa'nın da
0: abi.
1: faul
0: Tamam
1: olduğunu
0: abi.
1: düşünmüyorum.
0: Doğru. Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi hakemle birlikte yenmiştir. Bunu kabul ediyorsanız eğer, bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe'nin sorunlarını görmemezlikten gelerek hareket edebilirsiniz. Ne yaptı abi? Adam geldi.
1: Ben o
0: Gendouzi
1: pozisyonda
0: sırtı
1: faul
0: dönük.
1: olduğunu
0: Bak bir şey
1: düşünmüyorum.
0: daha söyleyeyim sana. Ha, iyi hatırlattın onu. Özellikle dün gece basın toplantılarını tamamını izledim ajans üzerinden. Metin Diyadin diyor ki, biz diyor, özellikle diyor oyuncularıma şunu anlattım diyor. Dinliyor musun Muzaffer? Bak
1: Dinliyorum,
0: önemli bu.
1: evet. Sen de kulağım.
0: Özellikle diyor şunu anlattım. Bak biz oyuna başlarken, sahamızdan çıkarken özellikle top kaptırmayacağız. Çünkü henüz yerleşememiş durumdayız. Adamlar bizim üzerimize doğru geldiğinde sırtı dönük özellikle çıkarken top kaptırırsak başımıza sıkıntı gelir. Özellikle buna dikkat edelim. Kendi bölgemize, kalemize yakın yerlerde çıkarken çok dikkatli olalım. Sırtı dönük oynamadan, yani oynamayı çok tercih etmeden, rakibin baskısına izin vermeden biz topu uzaklaştıralım dedim diyor. Bizim diyor endişe ettiğim, bizim böyle bir sorun yaşayabiliriz diye endişe ettiğim noktada Fenerbahçe bunu yaptı ve biz gitti topu alıp gole attık diyor.
1: Gayet de anlatmış
0: Ne var
1: zaten
0: abi o
1: fırsatı.
0: pozisyonda?
1: Ben faul olduğunu düşünmüyorum abi o pozisyonda zaten. Yani sadece söyledi diye okumak istedim. Bence temiz
0: Peki.
1: pozisyonu yani. Bu arada anlıkta 3500 kişiyiz.
0: İzleyenlerimize
1: Teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Birazdan süper chatlerin hepsini de tek tek ekrana getireceğim. Şimdi biz de anket açtık. Sen az önce söyleyince hani yenilginin sorumlusu kim diye 3 şık koyduk. İsmail Kartal, futbolcular ve hakem. Hakemler diye. Şu ana
0: Yani.
1: kadar hani 258-259 oldu oy kullanmış. %78 İsmail Kartal, %9 futbolcular, %13
0: Kendi
1: hakemler.
0: kabul ediyor zaten İsmail Kartal.
1: Yani anladın mı hani sen hani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Burada günün sonunda Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne karşı kazanması için zaten net bir oyun oynaması, net bir futbol oynaması gerekiyor. Bu da hani kime yazar abi? İsmail Hoca'ya yazar, çıkardığı kadroya yazar. Burada problem var. Ben mesela hakikaten ki çok tartışılacaktır. Abi bak bu
0: Abi bak
1: ligde
0: Fenerbahçe'nin, özür dilerim Muzaffer. Bak
1: söyle abi.
0: Fenerbahçe'nin şu Sturm Graz'la içeride oynadığı maç var ya.
1: Evet.
0: Beklenti o ya.
1: Tabii canım.
0: Doğru mu abi? Beklenti o oyun. Bu kadar. O kadro. Kadroda ısrar etmek.
1: Kadro istikrarı en önemlisi
0: Şimdi
1: zaten.
0: işin uzmanı değiliz ama ben Fenerbahçe'nin Lyon maçına giderken takımın yarısını değiştirecek kadar Fenerbahçe takımının yorgun olacağını düşünmüyorum abi. Bu adamlar her gün çalışıyorlar. Ama ben sebebini sana söyleyeyim. İsmail Kartal nasıl olsa gençleri yeneriz demiş.
1: Net ya o.
0: Bak çok net.
1: O çok net yani. Çünkü oyuncu tercihlerinden. Mesela şu da benim aklıma hani maçın kadrosu açıklandığında gelen sorulardan birisiydi. Yani hocam tamam İrfan Can Kahveci seviyorsun. Onu kazanmak istiyorsun da. Şimdi Nenek bence geçen sene çok haksız yere eleştirilen oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. İstatistiklerine baktığımda oyuncunun. Mesela niye Nene'ye şans vermiyorsun o
0: İsmail Hoca
1: kanatta?
0: genç sevmiyor abi,
1: Ama
0: oynatmıyor.
1: böyle işte sonra da bu
0: Yapmıyor
1: eleştirileri
0: yani
1: alıyor
0: bunu.
1: hoca yani. Orada
0: Yapmıyor
1: büyük
0: bunu.
1: sıkıntı
0: Ama
1: yaşıyor.
0: tekrar ediyorum bak. Biz hep bunu konuşuyoruz ya, bak Fenerbahçe'nin savunmada problemi var abi.
1: Var. Škriniar özellikle dün çok kötü bir
0: Bak
1: performans sergiledi.
0: Fenerbahçe'nin savunmada problemi var. Bu daha sert takımlara karşı daha sıkıntılı anlar yaşarsın. Yani İsmail Hoca hep buldukları pozisyonlardan bahsediyor. İşte rakip iki kere geldi attı. Gelip atır yani, ya atar. Yani bu da onun bazen şanslı senin şanssızlığın olabilir ama dönüp kimse sana ya öyle oldu böyle oldu demez. 2-3 maç daha böyle giderse bu sefer kararlar değişir.
1: Şimdi araya bir biraz süper chat alayım. Tamam. Sonra hem Aziz Başkan'ın ne yapacağı, Lyon maçı ve başka konulara ve soruların da var. Onlarla devam ederiz.
0: Tamam.
1: Emrah Bey demiş ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a güvenerek kendi kalemini kırıyor. Aykut Kocamansız bu iş olmayacak. İsmail Kartal hiçbir başarısı olmadan 4 kez gelmesi saçmalıktır. Olmaz İsmail'den vasıfsız demiş. İzleyicimizin yorumu.
0: Ya öyle de demeyelim şimdi. Yani ifadeleri de doğru geçelim. Tercih etmek lazım. Karar sonuç itibariyle bu yönetimin demiş. İsmail Kartal'ın başarısızlığı ve başarısızlığı tabii ki bu yönetime yazılacak. Bu iş böyledir. Aykut Kocaman gelmeli miydi? Bence de ben Aykut Kocaman'ın bu dönemde daha iyi işler yapacağını düşünenlerdendim ama yönetim bunda çok konuştuğumuz için tekrar geriye dönüp tabii. Öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Ama burada İsmail Kartal üzerinde de şunu söyleyeyim yalnız, hakkını teslim edeyim. Yani Fenerbahçe'de maliyet fayda olarak geriye dönük 3-4 yıla baktığımız zaman en başarılı adam da İsmail Kartal. Jose Mourinho'dan da, Jesus'tan da, neydi? Tedesco'dan da daha başarılı. Fayda ve maliyet. Maliyet ve fayda üzerinde bakarsak meseleye.
1: Yani bence hepsi başarısızdı da. Aralarında topladıkları puanlara göre ancak şey yapabilirsin
0: açısından
1: yani.
0: İsmail Kartal hepsinden daha iyi işler yaptı
1: ne
0: Fenerbahçe'de.
1: Ne yaptı abi?
0: Nasıl ne yaptı?
1: Ne yaptı?
0: Bak diyorum ki maliyet ve fayda. Sen Jesus'u getirdin 7-8 milyon euro verdin. Sana aldı bir tane Türkiye Kupası, bir tane evet. Lig ikinciliği.
1: Evet. Tamam.
0: İsmail Kartal şeyle daha net kafa kafaya yarıştı.
1: Daha uygun maliyete o da bir kupa.
0: Galatasaray'la daha kafa kafaya yarıştı, iyi işler yaptı. Şey dönemi Trabzon paralara gittikten sonra geçiş döneminde geldi. Jesus'a bence en azından toparlanmış bir kadro bırakmıştı. Mourinho dönemi hiç konuşmuyorum ya, tamamen bir skandal. Tedesco'yu da gördük işte. Yani, adama şey diyemezsin. Yani yok, İsmail Kartal bunların içerisinde en kötüsüdür falan
1: en
0: diyemezsin.
1: Kötüsü demem,
0: en iyi işi en yapmış iyi adamdır, öyle söyleyeyim.
1: Bence değil de.
0: Peki.
1: Devam edelim süper chatlere. Yalın Aksay demiş ki Aziz Başkan çocuklar üzülüyor dedi, kendi de üzdü demiş. Sinan Akyıldız, Mason Greenwood haricinde aynı kadro, sağ bek yok, Skriniar çok yavaş, sol kanat aynı, orta sahada eksildik, Safi ve Ali Koç bekliyor bizden söylemesi demiş. Ve beklerler doğal olarak.
0: Tabi yani şampiyonluk gelmesi, seneye seçim var, seçimde ateşli geçer. Ama daha erken bunlar için abi.
1: Abi
0: daha
1: şey erken. Şimdi ne oldu biliyor musun, bence süper chatlere devam edeceğim. Şimdi zaten bu ligde puan kaybını çok az yapıyor ya Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok az yapılıyor. Ve telafisi zor olduğu için direkt lige bu 3 puan kaybıyla başlamak, özellikle Gençler Birliği gibi rakibe karşı çok olumsuz bir havaya soktu taraftarı ister
0: sokar.
1: İstemez.
0: Bir de aynı hastalık, aynı sorun yani Fenerbahçe'deki. Yani öne geçiyorsun, maçı tutamıyorsun, koparamıyorsun. Adamlar geliyor. Geçen yılda Fenerbahçe bunu çok yaşadı. Ve bu kadroyla yaşadı.
1: Tabii.
0: Hoca da ısrar ediyor bu kadroda.
1: Aa, enteresan. Yani tercihleri hocanın gerçekten enteresan. İlla ki bunları daha da net anlayacağımız bir dönem gelecektir diye düşünüyorum. İskinov, koca Fenerbahçe penaltısız kazanamıyor mu? Bu ne saçma görüş demiş. Yani bunu söyleyen taraftar sayısı çok fazla zaten. Konuyu hakeme bağlamayalım, penaltıya bağlamayalım, biz kötü.
0: Bu hata ya. Olur çünkü.
1: Tabii.
0: Hata olur.
1: Yani sorunları halının altına süpürmek gibi bir şey olur bu aslında. Hemen bunu kendimize kalkan yapalım. 2 tane penaltımız verilmedi ama sen de bir şey yapamadın ya günün sonunda. O da problem yani. Mehmet Bey demiş ki 2 penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızla olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak?
0: Ne anlamadım.
1: 2 penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızla olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak demiş. Bu da izleyicimizin kendi yorumu. Şimdi Lyon maçı da var önümüzde. Şimdi bu maçtan sonra sence Aziz Yıldırım'ın tavrı ve tarzı ne olmuştur? Ersun Yanal'ın da bu konuyla alakalı bazı söylemleri var. Oraya gelmeden önce ilk önce sence dün gece nasıl geçmiştir Aziz Yıldırım için? Sen eskiden beri takip ediyorsun başkanı ve tecrübelisin
0: abi,
1: bu
0: gergindir
1: konuda.
0: Yani sonuç itibariyle. Şu açıdan kötü geçer. Ne umduk ne bulduk. Büyük bir sorumluluk aldı. Büyük bir sorumluluk alırken yeni bir dönem, yeni bir heyecan.

0: Önemli bir harcama yapıldı. Yeni bir takım kuruluyor. Dakika bir, gol bir. Ne hissedersin sen?
1: Hayal
0: Yani
1: kırıklığı.
0: şunu söyler, hoca bu ne hal der en azından. Bunu söylemesi kadar da doğal bir şey yok. Çünkü bu sene Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından, yönetim açısından çok kritik makas ya açılacak
1: Tabii.
0: ya daralacak ve Fenerbahçe'yi toparlayacak adam kim diye sorusuna benim yanıtım en başından beri Aziz Yıldırım'dı. Bugüne kadar da yaptığı işlerle bence süreci gayet iyi yönetiyor ama dünkü oyunun arkasından çıkıp da hoca bu ne hal, biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz demek gibi bir hakkı var. Zaten yapacağını da söylüyordu. Oralara müdahale eder söyleyeyim. Söylüyordu zaten Aziz Yıldırım.
1: Tabii yani
0: Müdahale
1: o
0: ederim diyordu.
1: dedi,
0: Müdahale
1: açıkça
0: de
1: söyledi bunu.
0: edecektir.
1: Şimdi Ersun Yanal da o da artık kendi YouTube
0: İzledim
1: kanalında
0: gece.
1: maçtan sonra yorumlar yapıyor. Senin de o detaylar varsa sana da onları ayrıca aktarırsın ama şu kısım tabii çok dikkat çeken kısım oldu. Bu puan kaybı Lyon maçını olumsuz anlamda etkiler mi sorusu sorulduğunda kendisine Ersun Yanal diyor ki Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması bir yöneticinin soru sorması bile bir mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler. Helal olsun yani. Aziz Yıldırım Samandıra'nın içinden geçer.
0: Neyin mesela Ersun Yanal, bu arada Ersun Yanal şöyle, Ersun Yanal'ın bir hikayesi var. Ersun Yanal Fenerbahçe seçimlerinden çok kısa süre önce artık futbola dönüyorum diye bir video paylaştı. O arada da Fenerbahçe'de işte hoca kim olur tartışmaları var. Ne Hakan Safi tarafından ne de Aziz Yıldırım tarafından Ersun Yanal'ın ismi geçmeyince benim anladığım kadarıyla ertesi gün ya da birkaç gün sonra Ersun Yanal çıktı. Bunlar plansız, programsız, bunlardan hiçbir şey olmaz. İki başkan adayına da sallayan bir tavır içerisindeydi. Şimdi YouTube yayınları yapıyor. İzliyorum ben de Ersun Yanal neler söylüyor diye. Dünkü yayınında özellikle şu vurguları bence önemliydi. Fenerbahçe'nin ideal bir 11'e ihtiyacı var. Bu arada kulüp tarafında da bayağı rahatsızlık yaratmış bu Ersun Yanal'ın sözleri. Hatta örnek olarak da şunu veriyorlar. Ya hoca sen de Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk yenilgin Konyaspor maçı, hoca onu da söylüyor bu arada. Ondan sonra toparladın. Ve ideal bir 11'i bulup yoluna baktın. Bu kadar erken kafayı kaldırmanın ne anlamı var? Orayı en iyi bilen, hocalığı en iyi bilen sensin. Hani İsmail Kartal'ı yıpratan bir tavır olarak bu değerlendiriliyor. Yani Ersun Yanal'ın dünkü yayınından sonra Twitter'ında da çok hareketli Ersun Yanal. Şeyden sonra demeçlerini alıntılayıp daha da sert ifadeler Ersun Yanal kullanarak devam ediyor. Bu da tabii hocayı bağlar. Hocanın değerlendirmesidir. Kalkıp Ersun Yanal'a bu maçla ilgili niye öyle yorum yaptın, niye böyle yorum yaptın diyecek hadde değiliz. Adam sonuç itibariyle yıllarca takım çalıştırmış, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış, milli takımda hocalık yapmış bir adamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Olayı anlatırken ne anlattığına doğal olarak bakıyorum. Ama Ersun Yanal'ın anlattıklarıyla son dönem eylemleri arasında uçurum var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani oynattı oyun falan filan
1: Tabii.
0: skandaldı. Yani o Antalya'da sonra bir ara Ahmet'e gitti, bir başka Alanya'da falan filan hakikaten çok kötüydü Ersun Yanal. O yüzden zaten kimse istemiyor. Şimdi Fenerbahçe meselesinde de bu arada Fenerbahçe'de ikinci döneminde de bence çok kötüydü Ersun
1: Çok.
0: Yanal. Hiç kalkıp da
1: O tamamen taraftar
0: buralardan
1: isteğiyle getirilmişti.
0: kendine de Ersun Hoca'nın ya ben oralarda iyiydim dedirtecek bir durum olmadığını da düşünüyorum. Orada diyor ya bir yöneticinin bile bir laf söylemesi şeydir,
1: Mobbingdir
0: mobbingdir.
1: diyor.
0: Samandıra'nın içinden geçer. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bunlar tabii biraz Aziz Yıldırım'a yönelik, Aziz Yıldırım'a karşı bir tavır olarak değerlendiriyorum. Aralarının iyi olmadığı çok açık. Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'ı da yollamıştı biliyorsun. Şimdi Ersun Yanal'a derler ki hocam durdum durdum bugünlerde mi bunlar aklına geldi? Sen 10 yıldır suskunsun bu konularda. Birden ne oldu da vurmaya başladın derler. Bu haklı bir sorudur. Onu söyleyeyim. Yoksa Ersun Yanal tabii ki burada görüşlerini ifade edebilir. Ama bir de şunun altını çizeyim. Hayat bu kadar da toz pembe değil kardeşim. Şöyle. Hepimizin hayatta sorumlulukları var. Doğru mu? Sorumlu olduğumuz birileri var. Doğru mu? O
1: Evet.
0: işi yapmakla sorumluyuz. Yani adam sana hem parayı verecek hem o sana o itibar gösterecek. Ama gelip de sana iki çift laf da söylemeyecek ve sormayacak. Sen de buna bana mobbing yapıyorlar. Abi böyle bir mobbing yok. Parayı alırken güzel. Doğru mu? Ama sana iki laf söylendiğinde ben bunlardan etkileniyorum. Yok böyle bir dünya. Zaten bu işler şöyle değil midir abi? Verdiğin kadar istemez misin Muzo?
1: Tabii ki de
0: He?
1: yani ne kadar
0: Şimdi
1: emek veriyorsan o kadar karşılığını görmek.

0: Yani buradan
1: İstersin.
0: Ersun Yanal'a bir soru mesela. Ersun Yanal milyon dolarlık bir adamdır. Büyük parayı da tazminatlardan kazanmıştır. Özellikle Trabzon'un bayağı tazminatını yemiştir. Ciddi söylüyorum bu arada. Bayağı. Milli takımlarda ne kadar olduğunu bilmiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Ersun Yanal mesela şu anda muhtemelen tabii işlerini takip eden adamlar vardır mesela. Ayda 350, 400, 500 bin lira verdiği bir adam işini yapamıyorsa gidip ona laf etmiyor mu?
1: Ediyordur tabii
0: He?
1: ki. Neden etmesin
0: O
1: yani?
0: mobbing değil mi?
1: O
0: Ya
1: değil.
0: geçelim bu işleri.
1: O bekle değil.
0: Hocam geçelim bu işleri. Çıkıp anlatsaydınız. Ya çıkıp anlatsaydınız.
1: Hayır, bir de bir şey diyeceğim.
0: Hayır hayır çıkıp anlatsaydınız. Sizin döneminizde ne oldu? Neden yollandınız? Yıllarca sesinizi çıkarmadınız bu konularla ilgili olarak. Aziz Yıldırım dedi ya ben buradayken gelemez dedi. Benden sonrasına da karışırım dedi. Ali Koç getirdi Ersun Yanal'ı. Ersun Yanal'ın değerlendirmelerine bakıyorum. Sonuç itibariyle yıllarca Türkiye'de hocalık yapmış bir adam olarak bir şey anlatırken bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ya bunu çok söylemek istemezdim ama reytingi çok düşük Ersun Yanal'ın. Biraz anladığım kadarıyla o orayı canlandırmak için bu kadar
1: Agresif mi?
0: agresif derken bu arada bunları söyleyebilir ha. Burada bir problem yok.
1: Tabii ki de. Herkes her
0: Yani
1: şeyi
0: biraz
1: söyleyebilir.
0: da arka planda ne oluyor herkes merak eder zaten. Mesela Fatih Hocam da şey yapıyor. Şu anda Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyemiyor. Transferle ilgili bir şey söyleyemiyor. Milyon milyon izlenmelerle başladı. Gündem kalmadı. En son takım otobüs yolcuna neler oluyor diye kapak atmışlardı. Takım otobüs yolcunda anılarını paylaşıyordu. Kimse izlemiyor. Şimdi hoca şu anda Galatasaray'la ilgili değerlendirme yapmazsa izlenmez ki zaten.
1: Tabii ki de.
0: Kim izleyecek? Kimse izlemez. Hoca da orada şimdi bir şey söylese başka bir yere çekilecek. Oraları daha dengeli götürüyor. Ersun Yanal tabii ki buralarda söz söyleme hakkına en çok sahip insanlardan bir tanesidir. Ama keşke bunları sizin dönem için o mesaj veriyor çünkü. Bir de belli ki İsmail Kartal meselesinde de bir şey de olabilir ya. Biraz yürüyor hoca üstüne yani İsmail Kartal'ın.
1: Aralarında bir problem
0: O
1: gibi
0: da
1: mi?
0: olabilir. O da
1: Peki.
0: olabilir.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ersun Yanal'ın çıktığı YouTube kanalı Smack Sport'muş. Kendi kanalı değilmiş. Onu da kaynak olarak belirtmiş olalım. O kanala
0: Evet.
1: konuşup bu
0: Ben
1: cümleleri
0: o
1: sarf etti kendisi.
0: kendi kanalı zannediyorum değilmiş
1: Evet,
0: evet.
1: değilmiş. Smack Sport'muş. Onu da belirtmiş olalım. Süper chatler var. Onları ekrana getirelim.
0: Getirelim.
1: Turgay Dere diyor ki kimse maça 2 gün kala İrfan Can'ın rakibin kalesine vermesinden bahsetmiyor. Verdim madem bize karşı oynayamaz maddesi koydur. Verdiğimiz her futbolcu bize karşı her zaman iyi oynamıştır. Bence büyük hata demiş. Artık bu kadar ince düşünür oldu Fenerbahçe taraftarı.
0: Sen yapar mıydın?
1: Aklıma bile gelmezdi öyle söyleyeyim yani.
0: Benim de aklıma gelmez ya.
1: Yani açık konuşuyorum.
0: Yani
1: Yapılsa
0: eskiden bunlar
1: yapılabilir
0: oluyordu bu
1: miydi?
0: arada sana karşı oynayamaz falan diye böyle
1: Evet.
0: tercihler yapılıyordu. Ama yani burada da abi çok adil bulmuyorum ben bunu. Yani bu arada o bilgilendirmeleri de yapanlar var. İrfan Can
1: Zaten şey hazırlık maçında
0: öncesine
1: falan
0: gitmiş
1: oynamış
0: oralarda
1: tabii.
0: oynamış. Adamların tahtası kapalıymış. Resmi
1: Evet.
0: olarak duyurusu da şeyden sonra başlıyor.
1: Ligden sonra lig başlayınca.
0: Açılınca duyuruyorlar
1: Açılınca.
0: zaten maça
1: Evet.
0: çıkarıyorlar. Çocuğu da tebrik ederim. Dün hakikaten iyi maç oynadı.
1: Çok kendiyle alakalı da çok öz eleştirisi yüksek bir açıklama da yaptı. Ben bu zamana kadar çok saha dışıyla ilgilendim. Saha içine odaklandığımda Fenerbahçe'de de böyle maçlarım oldu. Hata yaptım, kendimi
0: O
1: geliştireceğim
0: şeyde koptu ya
1: demişti.
0: o bağ geçen sene. Alanya
1: Elinden topu
0: maç.
1: kaçırınca orada
0: Alanya
1: gitti.
0: maçında koptu evet.
1: Bir garip adam desteğini göstermiş ve bir süper chat daha yollamış. Demiş ki sen Fenerbahçesin 2-3 tane atar maçı koparırsın. Penaltın verilmez konuşursun. Takım atamamış ki oynayamamış ki İrfan iyi topçuysa neden yerine adam alındı diye haklı bir soru sormuş. Ben sana söyleyeyim abi İrfan Can Kahveci'nin herhalde bu maçtan sonra sahada sonradan ya da ilk 11 oynama şansının olduğunu düşünüyor musun?
0: Tabii
1: Samimi
0: ki var.
1: soruyorum.
0: Var.
1: Ben
0: Sonradan.
1: bence
0: Sonradan oynar.
1: çok zor biliyor musun
0: Oynar
1: yani?
0: oynar.
1: Çok zor.
0: O oynar. Ay burada şunu da yapmamak lazım
1: Oynayamıyor
0: abi.
1: ki abi.
0: Sonuçta
1: Gerçekleri konuşmak lazım
0: bu
1: yani.
0: adamlar Fenerbahçe'nin oyuncuları yani bugün kötüdür yarın toparlar. O kadar da değil.
1: Bir sezonu
0: Ya bu
1: var.
0: adamlara ihtiyacım var bu arada. Yani mesele şu anda bunları yakıp yıkmak değil. Bir gerçek var. Bu adamlar şu an iyi durumda değil. Fenerbahçe'nin ideal 11'in adamları değil. Ama Fenerbahçe'nin bu oyunculara ihtiyacı var. Ve bunları yakıp yakıp ortadan kaldırmanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok, zararı var.
1: Nene var
0: O
1: abi orada?
0: dengeyi doğru kurmak lazım.
1: Bilmiyorum. Yani sen geçen sene İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya kiraladın da
0: Şu açıdan
1: Kasımpaşa'da ne yaptı da
0: doğru,
1: bugün
0: şu
1: Fenerbahçe'nin
0: açıdan
1: as kadrosunda, ana kadrosunda oynayabiliyor. Nene
0: şu
1: sana performans vermiş geçen sene mesela. Ben bunu anlayamıyorum.
0: tamam.
1: Neden tercih edilmiyor? Çok
0: Tamam.
1: tuhaf geliyor.
0: Ben de diyorum ki İsmail Hoca'nın tercihidir. Belki
1: Öyle zaten.
0: güvenmiyordur orada ama Bu oyuncu eğer şu an senin elindeyse, bir de 14 tane yerli lazım ya sana. Mecburen bunları tutacaksın. Birilerini tutacaksın. Daha hazır hale getireceksin. Bu oyuncudan da sorumluluğu var. Onu söylüyorum. Yani bugüne kadar İrfan Can Fenerbahçe'de bir şey kazandı mı? Kazanmadı. Bugüne kadar da geldi. Yani bu bugünün sorunu değil. Az önce Galatasaray örneğini o yüzden
1: Evet, senin
0: verdim.
1: anlattığın
0: Galatasaray
1: örnek.
0: şöyle yapıyor. Geliyor, bakıyor. Oldu mu? Oldu. Olmadı. Teşekkür ederiz. Bu iş bizde olmuyor diye bir oluyor. Böyle tartışmaları Galatasaray'da çok görmüyoruz.
1: Evet, katılıyorum.
0: Nadir daha doğrusu. Öyle
1: Çok
0: söyleyeyim.
1: nadir. Ya da dediğin gibi hani oyuncuyu elden çıkartana kadar zaten oyuncuyu sahada görmüyorsun Galatasaray'da. Bekliyor yedek kulübesinde. Vakti gelince de yolluyor Galatasaray. Ahmet Kutucu örneği çok yakın
0: Ya
1: zamanda bu
0: baktı
1: var
0: oldu
1: yani.
0: olmuyor.
1: Olmuyor, zorlanıyor.
0: Yolluyor.
1: Aynen öyle.
0: Yolluyor.
1: Enes Aydın, gözden kaçan şey 2 senedir bekler içler acısı halde, katılıyorum buna. Bir tane olumlu işleri yok. Ne defansif ne ofansif oyundalar. Mert'in hatasını U14'teki çocuklar yapmaz demiş. Orada hakikaten Mert Müldür'ün de inanılmaz bir hatası
0: Nereye
1: var.
0: gidiyorsun değil mi?
1: Tabii yani orada oyuncu zaten sana doğru
0: Ya
1: geliyor. Bir adım oraya atınca
0: kendi alanını boş bırakıyor.
1: rakibin önünü boşaltıyor.
0: İyi bir orta bu arada, savunma arasını.
1: Çok iyi.
0: Arkadan da geliyor, vuruyor orada. Bütün oyuncular da uyuyor Fenerbahçe'de.
1: Yani orada Mert Müldür'e de doğal olarak insanlar yükleniyorlar. Şimdi tabii şöyle oldu abi. Senin de yayının başında söylediğin gibi Galatasaray Çorum karşısında puan kaybetti. Trabzonspor Kasımpaşa karşısında puan kaybetti. Fenerbahçe direkt 3 puanı
0: Bu arada Salah bu
1: Gençlerbirliği'ne
0: sene
1: verdi.
0: iyi işler yapar abi, ben sana söyleyeyim.
1: Kim?
0: Salah.
1: Salah mı?
0: Ben
1: Ha.
0: dün özellikle Salah için izledim. Oyuna girdikten sonra da abi fark yaratıyor.
1: Abi dünya yıldızından
0: Fark
1: bahsediyorsun
0: yaratıyor.
1: yani. Premier Lig'de belki en değerli 3 oyuncudan birisidir bu zamana
0: Fark
1: kadar. Yani
0: yaratıyor.
1: inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe tırnak içerisinde yine Galatasaray'a can suyu oldu.
0: Her sezon bunu yapıyor. Bu Fenerbahçe'nin hastalıklarından bir tanesi. Bu hastalık değişsin diye Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Her şey eskiye döndü. Eskiye dön derken yeni bir başlangıç. Aziz Yıldırım geldi. Yani nedeni zaten Aziz Yıldırım'ın gelmeden nedenlerinden bir tanesi de bu. Fenerbahçe'nin bir an önce bu işi çözmesi lazım. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl mesela, bu net bir tecrübedir. İsmail Kartal'ın, bak şimdi ben İsmail Kartal'ım, şöyle bakardım meseleye. Abi şimdi ben en son sezonumda, çünkü orada İsmail Kartal benim gördüğüm kadarıyla kendinde hiç kusur bulmuyor. Televizyona çıkıp şampiyonluğumuzun çalındı, tescillendi diyecek kadar hoca kendinden emin. Derdim ki kendime, bilmiyorum diyor mu? Arkadaş, ben en son Fenerbahçe'yi çalıştırdığımda Galatasaray 102 puan aldı. Ben 99 puan aldım. Ama hoca orada ben zaten şampiyonum diyor. Aldılar diyor benim elimden diyor. Ama öyle değil. Şu açıdan sen bu yıl o sezon hatırla. Fenerbahçe Alanya'ya, Samsun'a, unuttuklarım varsa hatırlat. İstanbulspor maçı da, İstanbulspor o sezon İsmail Kartal dönemi miydi, Yesus dönemi miydi hatırlayamadım. Ama o sezon Fenerbahçe bu takımlara karşı kendi evinde maçlar verdi mi, vermedi mi?
1: Verdim.
0: Demek ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sorunlarından biri neymiş? Hoca diyor ya, beklenmedik diye. Hiç beklenmedik. Yani
1: Evet.
0: İsmail Kartal'sa söz konusu eğer, buralarda bekleyeceğiz işte. Çünkü
1: Tabii.
0: buraları İsmail Kartal beklenmedik olarak değerlendiriyor. Çünkü nasıl olsa kazanırım kafasıyla çıkıyor. Dolayısıyla hoca açısından şuraya bakması lazımdı. Ya ben son Fenerbahçe sezonunda buralarda kaybettim. Buralar çok önemli. Benim özellikle buraları çok daha ciddiye almam lazım. Çünkü niye biliyor musun? Abi Galatasaray maçını ciddiye almama şansın var mı?
1: Sıfır ya, mümkün
0: Trabzon
1: mü?
0: maçını var mı?
1: Değil.
0: Beşiktaş maçını var mı?
1: Yok.
0: Değil. Yani bunlarla ilgili zaten yüksek motivasyonla oynamak durumundasın, olmak durumundasın. Yani buralara belki garanti tahtaya 3 puan yazmıyorsun ama diğer takımlarla ilgili net 3 puan yazılıyor. 3 puanlık da top oynayacaksın o zaman. İsmail Kartal son sezonunda oralarda kaybetmiştir. O tecrübeleri yaşayan İsmail Kartal, ya ben buralarda bu sorunları yaşadım, tekrar yaşamamalıyım, yaşarsam bana bedeli ağır oluyor diyor mu kendine, demiyor mu? Bence demiyor. Deseydin olmazdı.
1: Katılıyorum.
0: Çünkü tekrar ediyorum, hocanın anlatımlarından çıkan, ben nasıl olsa burayı geçerim olmuş.
1: İsmail
0: Bak, iki
1: Kartal.
0: hocayı izleyenlerimizden rica ediyorum. YouTube'da da bulabilirler. İsmail Kartal 5 küsür dakika, Metin Diyad'ın 10 dakika falandır.
1: Hı.
0: Dünkü maç sonunda İsmail Kartal'ın tam olarak ne dediğini, Metin Diyedi'nin Gençler Birliği hocasının dünkü maçtan sonra maçla ilgili 10

0: 10 dakikalık basın toplantısında soru cevap kısımlarına lütfen baksınlar.
1: Peki. Bir süper chat daha var. Onu da ekrana getirelim. Bu da aslında benim yayının sonunda sormak istediğim bir soruydu. Ama bu kadar net değildi. En azından izleyicimiz sormuş olmuş. Sordu şu anda. Yalın Aksay diyor ki Lyon maçı yenilirsek yani elenirsek hoca gider mi? Şimdi akıllara bu soru
0: İşi
1: doğdu.
0: bir kere Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu çok yüksek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok değerli. Bu dükkanı döndürmen lazım. Bu kaynaklar ortadayken Şampiyonlar Ligi'nde olmanın sana çok ciddi bir doğal olarak getirisi var. Ve Fenerbahçe iki turu geçti. Önünde Lyon var. Hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz. Ama İsmail Kartal buradan Şampiyonlar Ligi'ne sokamazsa eğer takımı büyük darbe yer tabii yani. Oradan etkilenir. Kredisini çok azaltır onu söyleyeyim.
1: Az Yıldırım alır mı o kararı sence?
0: Abi birkaç maç daha böyle gitsin.
1: Net alır bence de.
0: Alır.
1: Çünkü
0: Çünkü
1: şeyi yok yani.
0: işte
1: Telafisi yok. Bir yıllığına geldim diyor.
0: bu da demek ki Mahmut Uslu'nun anlattıklarından çıkan sonuçlardan biri olabilir.
1: Ha, olabilir her türlü ama orada TFF'ye söylüyor bunu tabii yani.
0: Tamam.
1: Yani o kendi içiyle alakalı olamaz da. Ramazan Altıntaş demiş ki Fenerbahçeli oyuncuların durumunu en iyi bilmesi gereken hoca İsmail Kartal değil midir? Taraftarı olduğu takımı her sene izliyordur normal olarak. Sen bu İrfan, Oğuz ve Mert'in 2-3 senedir hangi maçı kazandırdığını gördün? Abi inanılmaz yani İsmail Hoca'nın bu tercihleri doğal olarak taraftar nezdinde de hem oyunculara okların yönelmesini sağladı hem
0: Bak
1: İsmail
0: burada
1: Hoca'ya
0: sürpriz
1: sağladı.
0: yok mesela.
1: Yok.
0: Olmuyor. Yani bu şöyle. Yine söylüyorum. Bu oyuncuları yok etmemek lazım. Bu oyunculara da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Ancak bu kararlarla bu oyuncular da iyice ders hale geliyor. Yani bu iş bir takım oyunuysa bir de bazen bir şey olur hani böyle ne olsa göze batar ya Muzaffer. Tam o noktaya gelmiş.
1: Evet.
0: Ama sana şu açıdan katılıyorum. İzleyenimize de katılıyorum. Az önce de konuştuk. Abi şu anda mesela Abdülkerim Galatasaray'da stoper oynuyor mu? Oynuyor.
1: Oynuyor.
0: Yani yarın öbür gün şey de yapacaktır. Yani hatalar da yapacaktır ama ya en azından yarın onunla ilgili bir eleştiri olsa hocası ya da basın mensupları çıkıp şey diyebilir mi? Ya arkadaş ya bu adam oynadı ve burada 3-4 tane şampiyonluğu var. Yani kazandı bu adam.
1: Hı.
0: Kazanmamış bir adamdan bahsetmiyoruz. Kredisi daha yüksek olmalı değerlendirmesi yapılır mı? Yapılır.
1: Yapılabilir tabii ki.
0: Bu oyuncularla ilgili az önce Ramazan Bey'in altını çizdiği konu bence önemli. Yok yani bunlarla bir şey kazanamadın. Kazanamadığın noktada bu oyuncularla ilgili çok ısrar etmenin anlamı yok. Bir de oyuncular da bir kendine gelmeli bence. Bir kendine gelmeli bence.
1: Özellikle hangi oyuncular için söylüyorsun? Hepsi için mi?
0: Ya
1: Yoksa
0: hepsi için.
1: beşli belli
0: Abi
1: başlı
0: şöyle hepsi
1: oyuncular
0: için.
1: var mı
0: Yani
1: kafanda?
0: bu bir beklenti herkesten yüksek. Bu Greenwood için de geçerli. Vedat için de geçerli. Kante için de geçerli, Kenduz için de geçerli. Yani zihnen bu kafada olması lazım herkesin.
1: Bir
0: Onu
1: tek
0: söylüyorum ama geriye dönük biz süreci değerlendiriyorsak eğer İrfan Can yani niye bu noktadasın ve neden sürekli geriye doğru gidiyorsun? Kendine gelmesi gerekiyor. İşte Mert Müldür bir var bir yok kendine gelmesi gerekiyor. Yani başkasının yaptığı şeyi sen niye yapamıyorsun sorusuna yanıt vermeleri gerekir. Ama tekrar ediyorum yani yerli oyuncu az. Bu da bu oyuncular açısından bir avantaj. Hayata şöyle bakıyor olabilirler. Ya ben zaten buradayım, paramı da alıyorum. Görev verirse işimi yaparım, geçerim. Olmaz. Olmaz.
1: sence dünkü sonuçtan sonra tabii ki Lyon maçı da burada referans olacaktır ama Fenerbahçe'nin Lukaku'yla büyük çoğunlukta transfer sezonunu artık bitirdiğini biliyoruz. Belki sol tarafa U23'e uygun bir oyuncu aradıklarına dair bir
0: Belki
1: bilgimiz var.
0: savunma hamlesi olacak.
1: Onu soracaktım. Yani sence
0: Bir
1: burada
0: de bu bir
1: transfer
0: an önce
1: politikası
0: bence
1: değişir mi?
0: kaleci hani Ederson tabii cezası nedeniyle yoktu ama
1: Evet.
0: kaleci konusu da bir an önce çözülecektir Fenerbahçe'de.
1: Transfer politikasında değişime gider mi Aziz Yıldırım ya da burada ya bakalım biz sol kanata belki daha etkili bir oyuncuya gidelim vesaire gibi kafalarda soru işaretleri oluşmuş mudur?
0: Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra o meseleler daha da netleşir. Şampiyonlar Ligi'nde olma durumuna göre Fenerbahçe'nin transfer politikasının daha belirgin hale geleceğini açıkçası düşünüyorum Muzaffer.
1: Maçında acaba Lukaku oynar mı? Var mı sende bir bilgi onda?
0: Sanmıyorum oynamaz.
1: Tamam.
0: Sanmıyorum. Yani şöyle kadroda bildirilmiş değil mi şey UEFA'ya?
1: Son 24 saatte değiştirme hakkında var
0: Yani
1: ya.
0: kadroda olabilir
1: Hı.
0: ama yani oynar mı dediğin sonradan falan dahil olması
1: Sonradan
0: meselesi.
1: o meseleleri
0: Şöyle,

0: adam beceriksiz falan diye.
1: Demek ki antrenman metoduyla alakalı bir şey yani.
0: Çünkü oluyor yani, Fenerbahçe'de o dönemde çok
1: Dün
0: sakatlık
1: Levent de
0: oldu.
1: tuttu fark
0: Bu
1: ettiysen.
0: dönemde başladığı şeyler, sakatlıklar, oraya da bir dikkat edilmesi gerekir gibi duruyor.
1: Valla zor abi.
0: Ama bu stoper konusunda tabii orası da başka bir problem. Muzo, Skriniar, Ake, üçüncü stoperi kim Fenerbahçe'nin?
1: Üçüncü stoper
0: Yani
1: işte
0: kim?
1: Çağlar, Yiğit Efe şu anda yani.
0: Ama net birisi var mı?
1: Yok.
0: Yok. Şimdi Galatasaray son 4 yılda orayı tutturdu. Yani Davinson'la şeyin, Abdülkerim'in kaçırdığı, birlikte oynamadığı maç sayısı
1: Çok
0: kaçtır?
1: azdır ya hakikaten.
0: 10 var mıdır?
1: Ben o kadar olmayabilir yani abi. Yani tercih dışarıda bırakıyorum.
0: Yani
1: Sakatlıktan ötürü yoktur
0: toplam ligde
1: yani.
0: 120 maç, hatta daha fazla da,
1: Evet.
0: 4 yıl üzerinde söylüyorum. 120 maç olsa %10'unu ya kaçırmışlardır ya
1: Evet.
0: kaçırmamışlardır. Onda öyle bir şansı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de özellikle böyle bir durumda savunmadaki adamlar, hamleler kimler olacak? Bunların arkasında kim olacak? O konuda önemli, ama operasyonda zor operasyon, onu da söyleyeyim.
1: Zor.
0: Bir sürü yollanacak adam var.
1: Ramazan Altıntaş. Evet, bu oyuncuların kendine gelmesi gerekiyor ama biz İrfan, Mert ve Oğuz'un kendine gelmesine izin vermiyoruz. Bu adamlar dibe vurduklarını kabul edip Fenerbahçe'den ikinci lige gidip oradan sıçrama yapması gerekir.
0: Ne yapması lazım Fenerbahçe'nin?
1: Fenerbahçe'den gidip yani ikinci daha düşük bir seviyeye
0: Ha,
1: gidip
0: anladım.
1: oradan tekrardan sıçrama yapmaları gerekiyor diyor. Kendilerini sorgulasınlar
0: Ama tekrar
1: demiş.
0: ediyorum, orada 14 tane de yerli oyuncu olmak zorunda ya Muzu.
1: Evet.
0: Bu adamları yollasan kimi koyacaksın yerine?
1: Abi onlar da yani hani kimseyi suçlamıyorum ve niyet okumak istemiyorum ama yani bunun rahatlığıyla da böyle
0: Eğer
1: performans
0: öyleyse o bir
1: sergiliyorlarsa
0: skandal
1: hakikaten
0: zaten.
1: yani çok
0: O bir skandal.
1: ayıp ve
0: Ama yani
1: yazık ya.
0: buraları da öngörüyorlardır ya. Yani
1: Bence
0: burada
1: de.
0: böyle bir ihtiyaç da var. Ben zaten buradayım gibi, idare ederim gibi bir düşünceleri de olabilir.
1: Burak Akyüz yerli oyuncular çok yavaş ve disiplinsiz, temposuz demiş. Mesela şimdi.
0: Güzel bir noktaya geldin. Bence çok önemli konu. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi. Bak, Fenerbahçe yavaş oynuyor. Fenerbahçe'nin hızlı oynaması lazım. Çorum maçını birlikte izledik senle. Galatasaray Çorum
1: Evet.
0: maçını. Galatasaray'ın daha hızlı Fenerbahçe mi?
1: Yani ikisi de hemen hemen aynı gibi.
0: Yapma Allah aşkına.
1: Galatasaray'da da bir şey yok abi. Galatasaray ne yaptı
0: Baba.
1: Allah aşkına? Hız
0: Ha,
1: diyorsun da neye göre
0: hangi?
1: hız yani?
0: Muzaffer bak. Yapma bunu.
1: Bir şey yapmıyorum
0: İki
1: abi.
0: takım arasında.
1: Şu an Galatasaray Fenerbahçe'den çok hızlı demem ben. Sen diyebilirsin. Ben demem yani.
0: Tamam deme. Galatasaray ile Fenerbahçe, özellikle söylüyorum, fark hız. Galatasaray daha hızlı oynuyor. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi.
1: Buna katılıyorum.
0: Fenerbahçe'nin bu yavaşlığı bir an önce ortadan kaldırması lazım.
1: Bir de bu yerli oyuncu
0: Yani
1: konusunda
0: hız, bu arada maçı da keyifli hale getiren şey
1: tabii
0: hız.
1: tempo.
0: Yani Gençler Birliği tempo yaparsa sen de yapmak zorundasın.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: yavaşsa sen daha yavaş oynuyorsun.
1: Bu şeyi de sana sorayım sonra toparlayalım abi. Şimdi hani İrfan Can, Oğuz Aydın hani bu oyuncular bir tık daha zaten geçtiğimiz sezonlarda oynamadıkları için hani kenarda bırakıyorum. Ama İsmail Yüksek meselesi mesela bu takımın aslında en önemli oyuncularından birisi. Chat'te de çok yazan oluyor. Ne zaman
0: İsmail'in
1: hazır olacak İsmail diye.
0: doğru.
1: Oynadığı maçlarda çok da etkili olamıyor açık konuşmak
0: İsmail
1: gerekirse.
0: kaçıncı maçını oynadı?
1: İki olması lazım.
0: Şutunburaz maçlarında yoktu. Yani sonradan ikinci
1: Sonradan
0: maçta mı
1: girdi.
0: oyuna girdi?
1: İkinci maçta sonradan girdi. Bu
0: Evet.
1: maçta ikinci
0: Ya
1: maçı.
0: İsmail bu kategorinin dışında olan adam bence.
1: Ama işte o da hani o forma
0: O, yani
1: şansını
0: çok çok bence
1: bulduğunda.
0: yerini kaybediyor ya İsmail.
1: Evet.
0: Çok. Ama bu
1: Daha öne.
0: arada dün iki tane de etkili iş yaptı. Ve uçarak vurduğu kafa.
1: Evet.
0: Kalecinin üstüne vurdu gerçi. Bir de ikinci yarının başıydı, hatırla. Ceza alanı dışında kafayı kaldırdı ve kaleyi gördü. İrfan Can'ın kurtardığı pozisyon vardı.
1: Peki.
0: Zaten dün öyle bir istatistik verildi. Süper Lig kariyerinde en fazla şut çektiği maç olmuş. İsmail'in muhtemelen İsmail'e öyle bir görev de verildi. Sen bunları yap diye.
1: Son bir anket yapmıştık transfer lazım mı diye. Gerek yok. %17 sol kanat lazım. %29 savunmaya takviye lazım. %48 orta saha lazım. %6
0: Sol
1: yani
0: kanatta şeyin yerine değil mi?
1: Kerem'in yerine.
0: Kerem yerine.
1: Evet. Ama yani çoğunluk senin de aynı fikirde. Yani savun bir takviye yapılacaksa savunmaya yapılsın noktasında yani çoğunluk öyle gözüküyor.
0: Şimdi burada mesela konu uzayacak ama hani Semedo gitsin diyenler vardı ya.
1: Tabii.
0: Ne yapacağınız? Ben
1: Nasıl
0: hani hiç
1: yapacağız?
0: o görüşü değilim açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaman zaman kötü olabilir ama Semedo'nun üstünde Fenerbahçe'de bir bek yok. Semedo giderse ne olur?
1: Kriz.
0: Şimdi bir de buradan yeni bir planlama yapmak zorundasın.
1: Tabii.
0: O yüzden şimdi Talişka kalıyor. Öyle görünüyor. Ederson'u teklif gelirse Fenerbahçe yollayacak. Ama kolay bir operasyon değil.

0: Vallahi işi zor. Yani şu
1: Zor.
0: son hemen hemen bir ay Fenerbahçe'nin özellikle transferde alacaktan çok gidecek ve doğru planlama meselesi gerçekten operasyonu zor. Ocağa kadar defteri kapatacaksın. Ama bu maçlara göre bir iki farklı planlama ben bekliyorum. Muzaffer, onda yeri
1: Ha,
0: gelmişken söyleyeyim.
1: yönetimin
0: Yani
1: işi
0: ben
1: zor
0: şöyle
1: abi.
0: düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eğer bir tane net atımlı kurşunu varsa savunma tarafına bunu doldurması daha anlamlı olur. Öyle görünüyor.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
0: Lyon maçında
1: sağlık.
0: görelim.
1: Hı.
0: Daha sağlıklı değerlendirmeler yaparız.
1: Tabii.
0: Yok, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz.
0: İyi
1: Yaklaşık
0: hafta
1: 4 gün
0: sonları.
1: civarında beraberdik. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Sansürsüz futboldan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Muzaffer.
1: İnanılmaz bir hafta. Favori
3: Aynen.
1: takımlar, inanılmaz transferler. Trabzonspor berabere kaldı. Tabii Galatasaray'da transfer gündemi diğer takımlara göre
3: Ama
1: daha...
3: son 4 sezonun şampiyonu
1: Tabii
3: hemen hemen
1: son
3: aynı
1: 4
3: oyuncularla
1: sezonun...
3: tekrar yapıyor.
1: Aynen
3: Aslında
1: öyle.
3: baktığın zaman en zengini Galatasaray.
1: Tabii.
3: Yani bugün transfer konusunda şikayetçi olan diğerlerine göre. Çünkü bu bahsettiğin takımlar transferle Galatasaray'ın oyuncu istikrarını ve oyun gücünü yakalamaya çalışacaklar. Düşünebiliyor
1: Çalışacaklar.
3: musun Galatasaray'daki zenginliği?
1: Tabii.
3: Ama o şikayet ediyor. Trabzonspor teknik direktörü şikayet ediyor. Fenerbahçe teknik direktörü şikayet ediyor. Okan Buruk diyor ki bir oyuncu gelecek. Transferde çözecekmiş işi. Fatih Tekke diyor ki ya bireysel hata, o oyuncu orada o penaltıyı yapmaz diyor. Yani benlik bir durum yok diyor. İsmail Kartal zaten o şaşkınmış, o pası oraya Aki atmış. Kendi kendilerine gol yemişler. Hatta ikinci o kenardan gelen ortada da boş bir adam golü atmış. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yani İsmail Kartal şimdi bugün buraya gelmeden önce bütün maç sonu açıklamalarını dinledim. Mesela Gornik maçıyla başlıyor. Gornik maçında diyor ki şahane, rakibi kaleye getirmedik. Plan süperdi. Her şey kusursuzdu diyor, değil mi? Deplasmandaki maçta diyor ki rakibe saygı duydum, direnç gösterdiler diyor. 2-3 aksayan oyuncu vardı, çıkardım oyunu toparladık diyor. Hemen aksayan oyuncuyu, hedef gösterdiği oyuncu Asensio'ydu.
1: Tabii.
3: Geldik Sturm Graz maçına. Ya kaleyi diyor gene buraya getirmedik. Nefis oynadık diyor. Ama diyor bunlar öyle diyor. Oyuncuların yeteneğiyle olmuyor diyor. Ben bunların hepsini gösterdim diyor. Antrenmanda ne çalıştıysak diyor hepsi oldu diyor. Hatta diyor Kante diyor güvendim orada diyor. Güvendiğini söylüyor Kante'ye. Mesela hiç korkmamış Kante'ye sahaya gönderirken, öyle diyor.
1: Zor karar değil mi?
3: Korkmadım diyor Kante'ye diyor. Çünkü diyor baktım diyor onu yapabilecek kalitede, yetenekte diyor. Ama diyor Kante'nin gelişmesi lazım diyor. O da tam anlamıyla yeterli değil diyor. Yani skorun gücüyle oyunu tamamen kendi antrenörlük becerileri üzerinde anlatan İsmail Kartal, kaybedilen maçlardan sonra da
1: Oyuncu yetenekleri
3: oyuncu
1: üzerine.
3: yetersizliği ya da bireysel hatadan anlaşılıyor. O zaman bu bahsettiğim, yani İsmail Kartal, Okan Buruk, Fatih Tekke, bunlarla ilgili hiçbir sorun yok ülkede. Çünkü bunlara göre kazandıklarında plan tamamen onların üzerinden, kaybedildiğinde bireysel hatadan anlatacaksın. Bu ülkenin acil teknik direktöre ihtiyacı var, ben sana söyleyeyim. Yani hepsinin genel performansına baktığımda bu ülke hiç olmadığı kadar teknik direktör becerisi konusunda aşağı indi. Hiç olmadığı kadar aşağı indi ve temel sebebi şu. Bugün teknik direktörlük görevi yapan insanların neredeyse tamamı geçmişinde çok üst düzey futbol oynamış insanlar. Yani siz onların teknik direktörlüklerinden çok futbolcuklarına inanıp teslim olup bugün
1: Evet.
3: teslim ettiniz takımlarınızı ve gelinen noktada oyunlar tanınmaz halde. Herkesin yaşadığı hayal kırıklığı da bu Muzaffer. Böyle bir şey yok. Bu kadar önemli yıldızların organizasyonun içine geldiği oyunlar nasıl tanınmaz hale geliyor?
1: Hepsini tek tek konuşacağız. Dediğim gibi Trabzonspor puan kaybıyla başladı. Galatasaray puan kaybıyla başladı. Fenerbahçe direkt 3 puanı bıraktı zaten Ankara'da. Bence beklenmeyen bir sonuçtu. 3 takım içinde söylüyorum. Ama Fenerbahçe'ninki tabii diğerlerine nazaran daha ağır oldu. Lige direkt
3: En büyük sürpriz. Net yani.
1: mağlubiyetle başladın. İstersen bir maçta başlayalım. Yani genel bir değerlendirme alayım senden. Sonrasında zaten konuşacağımız bir sürü sana soracağım
3: İstersen
1: soru
3: adım
1: var.
3: adım gidelim. Önce kadro tercihinden gidelim.
1: Bu rotasyon meselesi çok
3: evet,
1: eleştirildi.
3: yani takımlarda rotasyon olur. Bu anlaşılabilir bir durum. Yani bunda hiçbir anormallik görmüyorum. Kısa sürede üst üste maç oynuyorsan, yaş ortalaman yüksekse Ama kiminle rotasyon yapacağım ve rotasyon sayısı belirleyici olur. Ya İrfan Can'la rotasyon olur mu ya? Ya sen göremedin mi hala İrfan Can'ın sana bir şey katamayacağını? Ve buraya gelmene de gerek yok. Kasımpaşa'da görmedin mi sen İrfan Can'ın halini? Hiç mi ders çıkarmadın? Sonra diyorsun ki bireysel hatadan gol yedik. Gel Fenerbahçe'nin ikinci yediği gole. İrfan Can'ın takip edemediği sol bek ortayı yapıyor. E sen şimdi orayı görürsen problemin orada olduğunu anlarsın. Yani kiminle rotasyon yapman gerektiğini teknik direktör olarak iyi analiz etmen lazım. Edememişsin ya. Edememişsin, bak hala kimlere sarılıyorsun.
1: Hayır, bir de neyin ısrarı bu İrfan Can konusunda ya, ben onu anlayamadım. Abi.
3: Ben anladım onu, daha başta da anlattım. Yok, yeni söyleyecek bir şey yok Muzaffer ya. Yok, yeni söyleyecek bir sözü yok İsmail Kartal'ın. 99 puanın dışında anlatacak bir hikayesi yok. Onu da anca İrfan'a anlatır. Mert Hakan'a anlatır. Çağlar'a anlatır. Fred'e anlatır. O yüzden onlara sarıldı. Dinlemez Asensio ya. Asensio'nun umurunda olmaz senin 99 puanın.
1: Şampiyon oldu mu diye sorar.
3: Abi ikna edemiyorsun çünkü. Kante'yi ikna etmen lazım. Asensio'yu ama bilginle. Teknik direktörlük bilginle. Öyle magnetlerle ben aldım onu oraya çektim. Bunu buraya Kante'ye bunu söyledim. Olmuyor. Madem senin dediğin gibi oluyor teknik direktör olarak. Öyle dedi çünkü. Sorulan soruya dedi ki hocam bu değişim nasıl oldu dedi. Gornik maçı vasat geçti ama dedi içerideki Sturm Graz siyahla beyaz. Ben dedi akşam dedi önce dedi iyi bir analiz ettik dedi. Oyuncularla dedi hafta içi çalıştık dedi. Sonra dedi dün akşam dedi Sturm Graz maçından önceki akşam çağırdım oyuncuları dedi. Toplantı yaptı o şeylerle dedi gösterdim dedi. Hepsi de aldı dedi. Çok güzel geri bildirim aldık dedi. Ve çözdük tamamen dedi çalıştığımız yerden attık golleri dedi. Gel bugüne. İşler iyi giderken hepsi senin düşündüğün plan çerçevesinde oluyor. Kötü gidince oyuncuların bireysel hatası oluyor. Anlayamamış da mesela, o da enteresan. Anlayamadım diyor. Ya anlayamıyorsan orada daha büyük problem
1: yani
3: var
1: orada
3: ya.
1: Diyor ki İsmail Hoca, atıyorum işte 5 tane yeni oyuncuyla oynadık diye böyle bir sorun yaşayacaksak falan gibi bir açıklaması oluyor.
3: Skandal bir açıklama yani, diyebiliyor musun? 5 ne demek de... biliyor musun? 5 yarısı yok.
1: Tabii.
3: Bak yarısı ve o kadar fazla, bak not aldım burada. O kadar fazla kendiyle çelişen, her basın toplantısında her maçtan sonra sürekli kendiyle çelişen teknik direktör açıklaması. Önce diyor ki bence değerli olan o, ki bir önceki deneyimi de o. Kadro istikrarıdır belirleyici olan dedi ki 99 puanlar, yani anlattı o 99 puanı en fazla tekrar yapan oyuncularla kazandı Fenerbahçe değil mi? Doğru değil mi?
1: Tabii tabii.
3: E şimdi bugün diyorsun ki öyle bu iş tek başına ideal, yani oyuncu tekrarıyla olmaz. Ben bütün oyuncuları kullanmak zorundayım. E başarıyı öyle yakalamışsın. Sezon başında en çok ihtiyacım olan bu demişsin. Bugün maçtan sonra konunun bununla bir alakası yok diyorsun. Yine yanlış analiz yapıyorsun. Bak yine yanlış analiz yapıyorsun. Devam edeyim, daha problemli bir hadise. Belki de Fenerbahçe'nin konferans ligi şampiyonluğunun önüne geçen bir davranıştı İsmail Kartal'ın.
1: Olympiakos
3: maçında rotasyona gitmesi. Ligi düşünerek. Ne dedi o gün? Lig daha değerli dedi. Bugün ne diyor? Avrupa daha değerli diyor. Ama bir karar ver yani, biz de anlayalım. Şimdi diyor ki Şampiyonlar Ligi daha değerli. O gün diyor ki o daha değerli. Ya hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Belirleyici olan ideal oyuncularla yapacağın tekrar. Belirleyici olan her kupaya talip olmaktır. Ama analizi sağlıklı yapacaksın. Yapamamışsın işte, yanlış adamı sahaya göndermişsin. O da takip edememiş, ikinci gol yemişsin. Sen hala finalde bir tane adam üç adama karşı gol attı diyorsun yani. Bunları sen yapacaksın teknik direktör olarak yani.
1: Ben kadro açıklandığında gördüğümde açık konuşayım yani, hiç yalan yok. Evet dedim ya, rotasyon işi bence dedim iyi olmuş. Yani çünkü hani Lyon maçı, ben yani kendim bir taraftar olarak Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyorum. Ve Lyon maçının da önemsenmesinin doğru olduğunu gördüm. Ama tabii orada hata, senin de az önce bahsettiğin gibi orayı biraz açalım diye de tekrar soruyorum. Oyuncu tercihleri. Şimdi bakıyorsun abi, yani gerçekten. Hani dünden beri ben de böyle anlam veremiyorum, düşünüyorum, dışarıda konuşuyorum. Az önce Dici Futbol'da Aydın abiyle, Aydın Cingöz'le de bir yayınımız vardı. Onunla da konuştuk. Ya hocam hani tamam, Nene de muhteşem bir oyuncu değildi. Hani geçtiğimiz sezondan en azından oyuncunun bir alışkanlığı var ya. Hani bir rotasyon yapacaksan mesela onu neden tercih etmiyorsun? Biz Nene ne oldu mesela abi? Nereye şöyle, kayboldu? İrfan Can Kahveci ne yaptı, ne ikna etti de seni nenenin önüne geçti
3: işte
1: mesela?
3: Buna ikna etti. Onun dışında başka, yoksa fiziksel olarak, oyuncu tercihi olarak yani İrfan Can'ı kabul etmesinin ve sahaya göndermesinin başka bir açıklaması olamaz. Yani onun tamamen sarıldığı konu. Ya Fenerbahçe'nin aslında genel olarak üzüldüğüm konu ne biliyor musun? Bak Tedesco teknik direktör davranışı, maç önü maç sonu açıklamaları konusunda çok eğitici bir teknik direktördü. Evet. Her basın toplantısında bir şey öğreniyordun. Asla sahanın dışına çıkmayan, tutarlı, Ama onun da problemi şuydu. Oyuncu analizi çok kötüydü mesela. O da geçen sene çok iyi bir kadrosu varken bir anda
1: çorba
3: hiç ihtiyacı yokken sistemde değişime gitti. Yani Fenerbahçe'nin talihsizliği sürekli

0: teknik direktörlerin bir yerde problem yaşaması. Şimdi bununki daha büyük problem, bu bir türlü kendini ifade edemiyor ve sürekli kendiyle çelişen teknik direktör davranışı ve bunun Fenerbahçe'ye gelecek adına şöyle zararları olacak. Bu analiz belirleyici oluyor ya, mesela ona yine sorulan sorulardan biri diyor ki İrfan abi sormuştu Bartu ile ilgili. Hı hı. Bartu evladım dedi, bak evladımız dedi. Çok iyi çalıştı, hak etti, verdim dedi.
1: E şimdi ne oldu?
0: Şimdi attın evladını dışarı. O kadar insan da onu izliyor, takip ediyor. Oyuncular konusunda şimdi ister istemez oyuncu şöyle düşünüyor. İki tane şey var. Ya gerçekten sen çok tutarsız bir teknik direktörsün. Çünkü Bartu o bahsettiği toplantıdan hemen bir hafta sonra listeye alınmadı. Evet, üç gün sonra kadroda yoktu, listeye alınmadı. Bu kadar kısa sürede bir oyuncunun performansı buradan buraya gelmezdi. Seninle ilgili soru. Diğer hadise, birileri sana müdahale ediyor o zaman. Bu daha tehlikeli bir hadisedir. Bir teknik direktör olarak dışarıdan baskılarla, yönlendirmelerle kadroyla ilgili bir tercih yapıyorsan o çok daha gelecek adına tehlikeli bir durumdur ki bence Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu en tehlikeli hadise o. Çünkü Asensio'nun hazır olduğunu düşünmüyor. Ben tek tek girip basın toplantılarından, hocanın söylediklerinden gidiyordum. Hazır olmadığını söyledi Asensio'nun. Hazır olmadığını söylediği oyuncuyu sürekli sahaya gönderiyor ve ilk fırsatta onu dışarı atıyor. Şimdi bazı oyuncular, Asensio, Greenwood gibi oyuncular, geçen programda da söyledim. Artık onlarla çok boğuşmaman gerekiyor. Ya tutacaksın o sistemin içerisinde ya da diyeceksin ki ben bunlarla oynamıyorum, bunlarla ben oyunu inşa edemem deyip dışarıda bırakacaksın. Şimdi İsmail Hoca'nın bu davranışları gelecek adına bu oyuncu tercihi, açıklamalar, işte bu işi idari konusunda yönetme hadisesinde ciddi Fenerbahçe'ye problem çıkartacak gibi geliyor. Bir de analizlerinde de çok problem var Muzaffer. Diyor ki mesela hoca, çok iyi başladık maça diyor. Aslında bence yine bir teknik direktör üzerinden genel bir değerlendirme yapalım mı? Yani ülkenin aslında ne kadar ya kusura bakmasınlar ama böyledir. Futbolculukları çok üst düzey olabilir. Aynı şey Metin Diyad'ın içinde evet. Söyleyeceğim. Ya arkadaş, hocam diyorsunuz ki Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik diyorsunuz. Bu bizim tercih ettiğimiz bir durum değildi aslında, Fenerbahçe'ye topu teslim etmek. Yani onlar bizden daha iyi oyunculara sahip ve topa onlar talip olacak. Ama biz onun dışında şöyle bir oyun planladık. Oyunu kendi yarı sahamızda kabul edip hızlı oyuncularla Fenerbahçe'ye problem çıkartacağız dedi. Ve olağanüstü bir savunma yaptık dedi. Nasıl olağanüstü savunma yaptın ya? Fenerbahçe'nin 6 tane net pozisyonu var. 2 topu direkten
1: dönmüş. 2 top direkten
0: dönmüş. Nasıl sen, ve penaltı pozisyonları vardı.
1: Orada onlar da konuşacağız.
0: Evet. Şimdi nasıl sen teknik direktör olarak bu oyunun devamında müthiş savunma yaptık diyorsun. Gel İsmail Kartal. Ondan sonra da İsmail Kartal konuşuyor. Diyor ki rakibe diyor saygı duyuyoruz. Rakip diyor bizi diyor çok iyi analiz etmiş. O da diyor müthiş savunma yapmışlar diyor. Sonra devamında da diyor ki ama diyor bizim maçı kazan diyor. En az 6-7 pozisyonumuz var. Ya 6-7 pozisyona girmiş bir takım nasıl çok iyi savunma yapmış? 2 topu direkten dönmüş. Nasıl oyunu anlatıyorsunuz? Şimdi biz taraftar olarak ne anladık bu işin içinden? Nasıl biz aydınlanacağız? Nasıl bu oyunu anlamaya çalışacağız? Aynı şey Gençler Birliği içinde geçerli. Ya bak, ben bu işin teknik direktör tarafıyla ilgili bunların davranışlarının çok problemli olduğunu düşünüyorum ve bu bizi olumsuz anlamda, yani işin içinden çıkılmaz bir durumun içine sokacak yani.
1: Öyle gözüküyor. Şimdi mesela rotasyona başladı İsmail Hoca. 56. dakikada Oğulcan'dan golü yedin. 59 Kante, 59 Kante, 60 Greenwood. Yani zaten peş peşe çıkartıyor. 3 tane oyuncuyu sahaya attın. Ana rolündeki oyuncular bunlar. Oyuncular da maçı döndürmek için ister istemez daha fazla efor sarf ettiler.
0: Ne anladık o işten?
1: Şimdi ne anladık o işten oldu biraz.
0: Ya bir kere bak, diğer hadiseli şeyde, konuda ne biliyor musun? Şimdi sen diyorsun ki ben analiz yapıyorum diyorsun teknik direktör olarak. Bu bahsettiğin oyuncuların da antrenmanda çok iyi olduğunu söylüyorsun. Hak ettiler bunlar diyorsun ve teknik direktör olarak organizasyonuna da güveniyorsun. Ben hepsiyle çalışıyorum diyorsun. Ve bana göre şu an Fenerbahçe'nin bu sezona başlarken bir takım seç deseler herhalde Gençler Birliği seçeceği takımlardan biri olur diye düşünüyorum.
1: Çünkü hazır olmayan bir takım.
0: Bir önceki seneden kaç tane teknik direktör değiştirmiş, tabii, sayısını unutmuş. Bugün teknik direktörü kaçıncı kez gelmiş gitmiş sayısını unuttuk. O bile yarın orada olup olmayacağını bilmiyor ki maçtan sonra kongreden dolayı oyuncu da alamadık diyor. Aslında yine kendiyle çelişiyor. Ya alamaman aslında senin zenginliğin ya. Ne kadar alırsan o kadar ayağına dolanıyor o sayı. Şimdi sen böyle bir takıma karşı en kolay, yani kağıt üzerinde, oyuncu kalitesi üzerinden de en rahat halletmen gereken problemi, ki şunu da unutmamak lazım. Evet, rotasyon, dinlendirme önemlidir ama hani çalıştım diyor ya hoca. Mesela ben eskiden çalıştığım, mesela Yılmaz Vural bunu çok yaptırırdı bize. İşte yabancı teknik direktörlerle de çalıştığımızda. Skoru bulduğunda aktif dinlenme var. Sahanın içinde

0: dinlenir oyuncu. Topa sahip olarak dinlenir. Kaleye gitmeden dinlenir. Rakibi topun peşinden koşturarak dinlenir. Yani oyuncu sahadayken de aktif dinlenebilir. O da bir planın parçasıdır. Yakalarsın skoru lehine. Çok da rahat onu yapabileceğin kalitede oyuncuların var.
1: Tabii.
0: Şimdi onu diyorsun ama sıkıştın 59'da gönderdin oyuncuları. Yani şimdi yarım saat daha az oynadıkları için bu bahsettiğim plan da devreye girmiş mi oldu yani? Maçtan sonra öyle diyorsun çünkü.
1: Tabii.
0: Gece döneceğiz, dinleneceğiz. Bir de artık bilimsel olarak, bak bilimsel olarak bizim oynadığımız dönem gibi de değil. Oyuncuların yenilenme konusunda ya ciddi anlamda değişime uğradılar ve 48 saat sonra bir oyuncu yenileniyor zaten yani. Yenileniyor oyuncular. Senin rakiplerin de seyahat etmiyor mu şimdi? Lyon'da seyahat edecek, gelecek buraya değil mi? Ya onlar da bir antrenmandan, bir maç programından geçmiyor mu yani? Daha bir de bismillah, sezonun başı ya. Yaparsın bir göze. Kante'yi dinlendirirsin, Ake'yi dinlendirirsin, şöyle anlarım. Yaşı ilerlemiş, sakatlık riski olan oyuncular.
1: Riski var, onları tutayım.
0: İki taneyi dinlendireyim. Beş ne ya?
1: Ya bir de mesela...
0: Sezonun birinci haftası beş oyuncuda rotasyon mu olur
1: abi
0: ya?
1: Bir de
0: ve
1: mesela...
0: Ve sığındığın, çok özür dilerim Zafer, sığındığın oyuncu da İrfan Can.
1: Tabii. Ya o kısmı var ya bak, yemin ediyorum konuşmak istemiyorum. Belki hani yani. Daha sezonun başı diye yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani
0: bence söyle
1: derken,
0: şu an Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan yani. Şey ne biliyor musun? Yanlış şey söyle. Bugün yanlış bir şey söylersen düzelttin. Yoksa evet. Bu treni kaçırırsan 2-3 hafta yani, sonra istesen de kurtaramazsın.
1: Hakikaten yani. Ya İrfan Can tercih. Şimdi 24 yaşında, az önce çok güzel örnek verdin abi. Şimdi Kante'yi dinlendir. Anları yaşı ilerlemiş oyuncu ya. Ake. Hani zaten böyle sakatlık riski olabilen bir oyuncu. Bunları anlarız. Ya 24 yaşında Greenwood. Mesela İrfan Can nasıl Greenwood'un önünde abi? Gerçekten aklımı almıyor ya.
0: Aynı fikirdeyim. Greenwood'la ilgili de yine girdim. Diyor ki oynayarak hazırlanacak bir oyuncu.
1: Oynatmıyorsun ki.
0: Ya o kadar çelişiyor ki, ben zaten yani daha önce de söyledim, hala o söylediğimin o konuda arkasındayım. Bence Fenerbahçe'de maç önü maç sonlarını bir tane adam yapabilir şu an. Kayıt yapabilir. O kaydı anlatsın. Kayıt kendi hafızasında, bilgi birikiminde onu bir süzgeçten geçirsin. Kendi bilgisi üzerinden anlatsın. Çünkü bunlar bitmeyecek. Her söylediğiyle sürekli çelişecek. Bu Fenerbahçe'nin ayağına da dolanacak bu hadiseler yani.
1: Şimdi doğal olarak burada kaybedilen puan ve bu kaos hali. Abi şimdi biz ligi bütün sene boyunca seninle beraber değerlendiriyoruz burada. Geçtiğimiz sezon da aynıydı. Bu ligde puan kaybının telafisi çok zor oluyor. Çünkü rakiplerin bakma hani Trabzon'da puan kaybıyla başladı. Galatasaray'da bugün Beşiktaş ne yapacak bakacağız. Bence yenecektir ama yani puan kayıplarının telafisi zor oluyor. Sen daha dakika bir gol bir 3 puanı verdin bile. Şimdi sonra bunları arayacaksın.
0: Puandan ziyade oyundur belirleyici olan. Sen oyunu da yakalayamadın.
1: Oyunu da yakalayamadın.
0: Sürekli değişen bir oyun var. İçeride 2 tane Gornik'le Sturm Graz maçında Fenerbahçe oyunu izledik. 3 tane deplasmanda Fenerbahçe. 3'ü de çok kötü Fenerbahçe oyunu. İçeride idare eder Fenerbahçe oyunu. Ve seviye anlamında hani seni testten geçirecek maçları da daha oynamadın henüz. İşte Lyon bu anlamda bir test maçı. Ve ne olacağını bilmiyorsun. Ya bak bunlar çok tehlikeli yani, sezonun başında daha Fenerbahçe'nin hala ya bu kadar belirsizliğin içerisinde olması da ya çok problemli bir hadise. Ama bak yine aynı noktaya geleceğim ya, teknik direktörün analizi çok sağlıksız. Bak bu analizi yapan birinin ne oyuna ne oyuncuya faydası olur. Bak geliştiremez senin oyununu İsmail Kartal. Gelecek adına seni limana yanaştıramaz. Çok zor ya.
1: Ben aynı fikirdeyim.
0: Çok zor
1: ben
0: yani.
1: Ben aynı fikirdeyim.
0: Şimdi bak Kerem'le ilgili yine bir soru sorulmuş.
1: Kimse de kusura bakmasın.
0: Diyor
1: abi.
0: Ki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Bak oyuncu analizi de çok önemlidir. Bak teknik direktörün oyuncu analizine bak abi. Şimdi diyor ki orada soruyu soran arkadaşımız. Hocam Kerem Aktürkoğlu diyor. Bugün diyor diğer maçlara göre Sturm Graz maçından bahsediyor. Takım savunmasında diyor daha iyiydi diyor. Ama diyor beceri konusunda hala sorun yaşıyor diyor, tamam mı? Şimdi o da diyor ki bak aldı sorunun cevabını verecek. Diyor ki ben diyor Kerem'le diyor devre arası diyor.

0: Katılıyorum. Şimdi yine oyuncu performanslarına, teknik direktör performanslarına geliriz. Birazcık Galatasaray'ı da konuşuruz aynı zamanda ama şimdi dünkü maçtaki bir diğer hadise, maçın bu kötü oyuncu performansı ve teknik direktör performansının dışında da bir hakem konusu var. Fenerbahçe'nin net bir şekilde açık iki tane penaltısı verilmedi. Sen aynı fikirde misin bilmiyorum ama iki pozisyonda ben penaltı olduğunu düşünüyorum.
1: Yani şöyle, ilk pozisyonu zaten çok net bir şekilde,
0: evet,
1: ayağını zaten sallıyor. Orada hani yani yorumun ne olduğunu bilmiyorum. Yabancı bir hakem var değil mi yani?
0: Hugh Dallas'ın oğluymuş.
1: İskoçya'dan bir.
0: Andrew Dallas.
1: Ya şimdi bilmiyorum Muzaffer. Yabancılar orada olduğu için şimdi yerli varken hemen onun arkasından başka bir şey düşünüyorduk. Yerlilere birileri bunları söyledi ya da geçmişteki hesaplarını görüyorlar burada dedik. Ya sağlıklı bir durum değil de. Ama yabancıyı buraya getirdiğin zaman ben şöyle okuyorum. Bütün o yorumları. Çünkü yabancıyı da maalesef sen talep ettin ya. Yani ısrarla yabancıların oraya gelmesi gerektiğini de sen geçmişte bir idareci olarak talep ettin. Geldi yabancılar. Bu işin yerlisi yabancısı olmaz.
0: İyisi
1: yani.
0: Kötüsü vardır.
1: Yani bu kadar basit yani. Şimdi yerli ya geldi yabancı. İskoçya'dan birileri. Şeyli değilse, İskoçya'da Galatasaray'a aşığı bir adam değilse, Fenerbahçe'ye de zarar verme aşkıyla yanıp tutuşan bir adam değilse.
0: Kötü hakem olduğu için girmedi devreye.
1: Evet yani burada kötü. Yani şöyle yorumladım. Arkadaş onun, o daha net gördü. Onun yorumuna göre değilse benim yorumuma göre de değil. Onlar biraz daha şöyle bakıyor. Bak yabancılarda yanıldığımız konu ne biliyor musun Muzaffer? Onlar çok net bir şey olmadığı sürece onlara göre. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de böyle çok örneği gördük. İngiltere Ligi'nde de çok var. Onlar mümkün olduğunca hakeme maçı yönettirmeye çalışıyorlar. Şimdi biz de çok fazla müdahale ediyoruz. Olmayan şeylere de gel buraya diyoruz. Şimdi penaltı mı penaltı ama yabancı hakem öyle yorumluyor. O zaman... İşte bu yerli yabancı vır zıvır değil. Bir de bizim hakem konusunda şöyle sorunumuz var. Arkadaş gencecik çocukları sahaya gönderiyorsunuz. Bir sürü deneyimli adamlara hakemliği bıraktırdınız yani.
0: Tabii.
1: Hakemlik deneyim isteyen bir iştir. Yaş ortalamasını futbolcuda düşüreceksin. Yaş ortalamasını hakemde yukarı çıkartacaksın. Bu kadar basit. Yanlış yapıyorsun. MHK olarak da federasyon olarak da planlaman külliyen yanlış. Bu benim teknik yorumum. Kafaların arkasında ne olup bittiğiyle alakalı bir şey söyleyemem Muzaffer. O başka bir yere gider. Çünkü bu ülkede hakemden şikayet etmeyen bir takım ben görmedim. Yukarıyı oynayan da en aşağı oynayan da benzer ifadeyi kullanıyor.
0: Yani seni destekleyecek şunu söyleyebilirim. Mesela Dünya Kupası finallerine bakıyorsun. Şampiyonlar Ligi finallerine bakıyorsun. Çoğunun son maçı oluyor hakemlerin. Niye? Öyledir. Deneyim.
1: Ya öyledir yani.
0: Hiç genç hakem bak, hatırlıyor musun Şampiyonlar Ligi finalini yöneten?
1: Olur mu öyle şeydi ya?
0: Hani çok iyi performans sergiledi bu hakem. Bunu verelim bu sene Şampiyonlar Ligi finalinde işte, görmüyoruz.
1: Biz işte katılıyorum burada hata sana yapıyoruz. Ben maç önü programında, Galatasaray maç önü programımızda Burçin Keskin hocayla programdayken o da şahane bir yorum yaptı. Galatasaray maçına verilen hakemle ilgili. İlk maça normalde en zirve hakemini verirler. Mesela Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonalarına açılış maçına verdikleri hakemler final maçı adayıdır dedi. En deneyimliyi verirler dedi. Sen açılış maçına zaten bu kadar ortalık yangın yeri, en deneyimsizi gönderiyorsun sahaya. Yani yanlış yani, bana MHK federasyon konusunda ya şaşırmıyorum, hani bu kadar planlama konusunda hata yapan birilerinden hakem performansını böyle gördüğümde şaşırmıyorum, çünkü onları da bunlar yönetiyor, ne bekliyorsun ki zaten Muzaffer? Farklı bir şey olursa ben şaşırırım zaten şu an.
0: Tabii. Hani
1: başarılı bir performans olsa şu an şaşırırım. Ya derim bu Anthony Taylor geldi çok kısa sürede dokundu mu falan derim yani. Çünkü mümkün değil yani, olma şansı yok. Yani yabancı varlarla ilgili bununla karşılaşacağız. Yabancı varlar mümkün olduğunca orta hakeme maçı yönettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok fazla, çok anormal bir şey olmadığı sürece çağırmıyorlar ki Fenerbahçe yine yabancı hakem mağduru. Vinç. Şeyde oldu, Galatasaray maçında oldu, hatırla.
0: Vinç için şeyin
1: Vinç için performansında Fenerbahçe baktığın zaman.
0: O da Dünya Kupası finalini yönetti.
1: Şimdi yine orada da Fenerbahçe mağdur oldu yani.
0: Mustafa Bey, yabancı olunca alet olmuyor mu ahlaksızla? İşiniz gücünüz Fenerbahçe'ye zarar demişsiniz de biz konuda şimdi siz neye dayanarak yabancı varın bir ahlaksızla alet oluyor? Bir kötü, onu anlatmaya çalışıyoruz ya zaten. İyi hakem mi kötü hakem mi? Bak, kararın doğruluğunu tartışmıyoruz.
1: Bak,
0: şu anda yani.
1: Mustafa Bey mi?
0: Mustafa Bey.
1: Bir kere bizim bir kere kendi zihnimizi düzeltmemiz lazım. Bir kere insana güvenmen lazım. Seni Avrupalı idarecilerden, taraftarlardan ayıran en temel özellik ne biliyor musun? Onlar insana güveniyorlar. Yani hakemin verdiği kararda, yaptığı hatada her insan gibi, kendisi gibi hakemin de hata yapabileceğini, futbolcu gibi hakemin de hata yapabileceğine inandığı için öyle yorumluyor. Şimdi ben nereden bileyim onun kafasının arkasında, ama sen biliyorum diyorsun. Şimdi ben ne diyebilirim?
0: Böyle yani bir şey varsa da bunu ortaya çıkartacak kişi sen ya da ben değilim ki abi.
1: Ya da ben,
0: yöneticiler yapacak
1: bunu. Bir de ben
0: bunu
1: mesela bir hakemle ilgili kafaların arkasında ya da belgeleyeceğim bir şey varsa, neyse bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım yer, gidip suç duyurusunda bulunurum. Ama bir varsayım üzerinden, niyet okuma üzerinden

0: Böyle bir şey diyemem. Ben şimdi ne diyeyim, İskoç'un kafasının arkasında plan mı var diyeyim yani.
1: Yani ne diyebilirsin?
0: Kötü diyorum. Yerli için de kötü diyorum. Bunun için de kötü diyorum.
1: Yabancının da kötüsünü senin, getiriyorsun.
0: Senin al bak burada senin hakemin kötü değil mi? O zaman hemen teknik direktörüne şunu söyle. Sezonun birinci haftası. Mert Günok. Adele sakatlığı Osterwold'e. Adele sakatlığı Muriç, Adele sakatlığı.
1: Dün
0: senin
1: Levent'e
0: hakemin
1: tuttu.
0: Vermediği penaltı kadar tehlikelidir bu durum, biliyor musun? Tamam. Bak 3 oyuncun, 3 önemli oyuncun senin teknik direktörünün antrenman planlaması yüzünden kas sakatlığı yaşamış. Hakemin vermediği faul kadar, vermediği penaltı kadar önemlidir o teknik direktörün yanlış antrenman sonucunda 3 tane önemli oyuncusunu kullanamaması. E oraya bak, oraya niye bakmıyorsun yani?
1: Tabii dün Levent de tuttu Adele'yi o maçın son dakikalarında, onda da sıkıntı vardı. Bugün de Serdar Ali Çekler, dün ya da yanılmıyorsam, o demiş 4 hafta sonra demiş. Görün Fenerbahçe'de çok ciddi sakatlıklar bekliyormuş.
0: Serdar Ali Çeliker nereden almış bilmiyorum bilgiyi. Kendi bilgisinin olacağını düşünmüyorum.
1: Bir yerden duymuştur illa ki.
0: Bir yerden duymayla da o yorum yapılmaz. Yanlış yani. Ben şimdi tabii başkasından duyduğum teknik olarak bilgim, birikimim, donanımın olmadığı bir konu hakkında da gidip orada antrenman planlaması
1: 4 hafta sonra görürsünüz
0: denmez.
1: Demem.
0: Denmez ya. Şimdi orada da hata var yani. Bizde de böyle bir durum var abi. Kimse bilgisi, birikimi, donanımı, tecrübesi olmadığı konu hakkında ya ben bir susayım dinleyeyim demiyor. Öğrensin Serdar Ali Çeliker kimden ne öğreniyorsa da, ama gelip bunu insanları oraya da o şekilde söyleyerek anlatmasın yani.
1: Yani birazcık interaktif olsun diye chat'e de bakıyorum. İşte Yağız Bey demiş ki ilk maçtan İsmail Kartal'ı tetikçiliğe başladınız. Mesela ne konuşsak mutlu olurdunuz? Şey İsmail, mi deseydik mesela İsmail, ne demeliydik dünden sonra?
0: Problem şu, konu İsmail Kartal değil, onu anlamak istemiyor insanlar yani. Konu Okan Buruk değil, konu Fatih Tekke değil. Konu teknik direktör davranışı. Ben diyorum ki İsmail Kartal'la ilgili olumsuz yorum yapıyoruz şu an, değil mi? Kötü giden bir maçtan sonra. Hoş maç iyi de olsa benzer yorumu yaparım. Yani tabii ki artıları eksileri bir araya getirirsiniz ama burada belirleyici olan şu olacak. İlk maç ya da son maçla alakalı bir durum değil. Genel teknik direktör davranışında problem var. Burada ilk maç son maç üzerinden bir şey okuyamazsınız. Burada bir şey... Bak antrenman planlaması yanlış olmuş. Kadro planlaması yanlış olmuş. Oyuncu tercihleri yanlış olmuş. Rotasyon dediğin oyuncu sayısı yanlış olmuş. Şimdi tamamında bu kadar dalgalanan ve sezon başında olması daha büyük problemli hadisedir. Şimdi biz bunları görmeyelim mi? Ya da şöyle mi yapalım? Ya Fenerbahçe iki topu direkten döndü. Bir sürü de gol kaçırdı. Futbol bu, kaybedebilir. Eyvallah. Yarın bu işler kötü gittiğinde ne olacak yani? Bizim de burada varlık sebebimiz bir şeyleri de daha önce öngörüp tespitte bulunmak değil mi? Biz anlatmadık mı? Tedesco 5 tane attığı maçtan sonra bak atılan 5 gol sizi yanıltır. Yenilen 2 gollerin üzerinden yorumlarsan geleceği görebilirsin. Tedesco seni hedefe götüremez dediğinde de benzer yorumu yapıyordun. Deli misin sen ya? 5 tane atmış teknik direktörü. Niye evet eleştiriyorsun diyordun. Sonuç? Bırakın da o kadar yani, ya küçük de olsa sahanın etrafında bir 20 senemiz geçmiş de iki tane bir şeyler öngörelim. İsim üzerinden de yapmıyorum. Aynı eleştiriyi Okan Buruk'a da yapıyorum. Bence sen de Fenerbahçeli olarak yap, nasıl bu oluyor bu kadar sakatlık? Tabii. Nasıl oluyor bu rotasyonda hala oyuncuların gelişmemesi, yanlış oyuncular üzerinden de gitti 3 puanın ya.
1: Öyle,
0: ya belki
1: öyle
0: de senin şampiyonluğunu etkileyecek bir durum. Bak senin bugün İsmail Kartal'ı desteklediğin İsmail Kartal yarın buradan ayrıldığında bıraktığı enkazı birileri toparlayabilmesi için belki de şampiyonluğu kaybedeceksin. Buradan bak anlarsın zaten.
1: Abi zaten böyle kaybetmiyor muyuz şampiyonluğu?
0: Öyle
1: yani,
0: oldu bugüne
1: işte
0: kadar yani.
1: Ben geçtiğimiz sezonu düşünüyorum. Karagümrük'e yenilmeseydik şampiyonduk. Bir önceki sezon düşünüyorum.
0: Geçtiğimiz sezon bak
1: Giresun'a yenilmesem şampiyonduk.
0: Jose Mourinho'nun enkazıyla uğraştı Fenerbahçe. Tabii. Getirdi Amrabat'ı, getirdi Alvarez'i. Bunlar dedi benim için çok önemli. Aldım ayağına dolandı. Bak ikisi de piyasada yok. Böyle bakın ya, birilerinin enkazını diğeri toplamak zorunda. Tıpkı Saadettin Saran'ın çok fazla gereksiz yatırımlar yaptığı, yüksek maliyetli oyuncuları bugün buraya getirip bugün Aziz Yıldırım yönetiminin onlarla vedalaşmaması üzerine oyunu inşa etmesi gibi.
1: Tabii hala konuşuyorsun kim şimdi gidecek, bunları, kim kalacak.
0: Ne diyeyim şimdi, o zaman Saadettin Saran'ın bu transferlerinin yanlış olduğunu söylediğimde o zaman şöyle de diyebilirsin. Ya ne diyorsun abi, Kante'yi getirmiş adam. Getirmiş de bak şimdi, ama fazla kadro, kimi göndereceksin?
1: Hayır, getirmiş de şimdi orada da şöyle bakmak gerekmez mi abi şimdi? Kante'yi getirirsin ama bir yöneticilik başarısı yaparak getirsin. Kante ne şartlarda geldi bu
0: ya
1: ülkeye? Hiçbir
0: yerde alamayacağı şartlarda ya, sana.
1: Onu demek istiyorum ya, yani hepsi, hani orada ya, da bir şey bak, o parayı versen ben de getirirdim.
0: Kadro planlamasını
1: yani
0: çok yanlış yapıyoruz. Mesela Talisca bugün Fenerbahçe'nin bitiricilikle olan en iyi oyuncusu değil mi? Bütün maçlarda gol atmış Talisca. Şimdi sen Talisca'yı Lukaku geldiğinde, Muriç geldiğinde oynat diyorum. Asensio'dan vazgeçeceğim belli. Yani İsmail Kartal'ın bugün dışarıya verdiği mesaj ne? Sürekli Asensio'nu dışarıda tutması. Lukaku ya da Muriç

0: geldiğinde bu oynar, arkada Talişka oynar, şey dışarı, Asensio dışarı. Asensio dışarı demek Asensio ile yolları ayırman demek. Hemen vedalaşman lazım Asensio ile. Bak, Asensio ile vedalaşman lazım. Geçtiğimiz sezon o senin hücum organizasyonunun en değerli oyuncusu. Bak, bir teknik direktör davranışıyla gitti. Benzer sorun da Greenwood'la ilgili başlıyor. Bak, başlıyor. Dün hazır olması gereken, oynayarak hazır olacak dediğin oyuncuyu, 24 yaşında oyuncuyu bugün sahaya göndermiyorsun. Temel sebebi ne biliyor musun? Geri gelmiyor. Fiziksel olarak durumundan memnun değilsin.
1: İrfan çok geldi ya zaten. Çok iyiydi.
0: Sarıldığın oyuncu da İrfan.
1: Çok iyiydi.
0: Ve geri gelmediği için gol yedin. Şimdi bunu biz anlatmayalım. İsmail Kartal üzerinden kafamızın arkasında başka bir şey var.
1: Önüne çıkacak abi. Olabilir?
0: Şöyle mi yani, seninle bana mı verecekler Fenerbahçe İsmail Kartal giderse? Hayır. İkimiz yar- yani ne o zaman? Ne
1: sen hoca, ben yardımcı
0: ne,
1: mı?
0: Ne çıkarım olabilir Kite'in mesela benim? Ben. Ben onu anlamıyorum mesela. Derdim ne olabilir benim ya? Ama ben görüyorum gelecekle ilgili ki bu bana özel bir durum değil. Bütün futbol oynamış arkadaşlarımın neredeyse tamamıyla sohbet yaptığımda benzer teknik yorumları yapıyorlar.
1: Ya bak, zaten çete baktığımda senin söylediklerine, yani biz bu yayında seninle en fikir olduğumuz için ben sana şey yapamıyorum. Biliyorsun bazen böyle anlaşmadığımız konularda ben olabilir, abi olur mu ya diyorum öyle, hani falan diyorum. Sen anlatmaya çalışıyorsun ama aynı fikirde olduğumuz için izleyenlerimizin çoğu da bizimle aynı fikirde. Mesela yani Can Bey diyor ki, abi Greenwood var, İrfan oynuyor. Kim bu, Messi mi diyor? Yani hani insan ancak öyle olur ya, yani senin Greenwood'un yerine öyle bir oyuncu tercih etmen lazım ki onun Greenwood'dan çok gömlek üstünde olması lazım ve sen bu oyuncu, bak şu da güzel bir soru bu arada. Sen Gornik Zarbze maçlarında Greenwood ve Asensio'yu devre arasında çıkarttın. Yani ikinci devreye onlarla başlamadın. Evet. İrfan Can'ı niye ikinci devrede çıkartamadın? Mesela soruyorum abi, ister istemez dün bunu soruyorum. Neden sahada
0: çünkü,
1: diyorum.
0: İşte çünkü sarılıyor.
1: Yani acayip çünkü bir sarılıyor. Şey yani.
0: Bak, bu böyledir. Bir yerlerde kendini eksik hissettiğin, bilgi ve donanım konusunda eksik hissettiğin yerlerde böyledir. Bir dal ararsın. Tutunacak bir dal ararsın, anladın mı? Çünkü orada bilgin, birikimin, donanımın, insanları ikna etme konusundaki yeterliliğinde problem olduğunu bildiğinde bir dalar. Onların dalı yerli oyuncular. O yüzden Mert Hakan'a sarılıyor, İrfan'a sarılıyor, Çağlar'a sarılıyor, Cengiz'e sarılıyor.
1: Peki. Şeyi de konuşalım, sonra yavaş yavaş toparlayacağım. Galatasaray, o da beni şaşırtan bir maç oldu. Yani Çorum'un özellikle, ben çok maçta, çok keyifli maçtı bu arada. Galatasaray Çorum maçı, müthiş bir gol. Çorum'un özellikle İlk golüydü, aynen ilk golü. Evet. İnanılmaz iyiydi. O maçı nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray transfer, yani Galatasaray taraftarının yaptığı o transfer yangını haklı mı? Haklı mı çıkıyor?
0: Ya şöyle, ya, aklın mantığın almayacağı hadiseler oluyor bu ülkede. Yani gerçekten yurt dışından bir insanı bu ülkeye getirsen, bu işi en üst seviyede, Klopp'u buraya getirsen, desen ki sezona başlıyoruz, Galatasaray son 4 yılın şampiyonu, elindeki oyuncular bunlar, Fenerbahçe şampiyon olamadı, şu kadar oyuncuda değişime gitti, Trabzonspor, Beşiktaş, baktığında direkt ne der biliyor musun? Bu takım çok ciddi anlamda avantajları içinde barındırıyor. Evet. Çünkü hemen hemen aynı oyuncularla tekrarla bu işi götürüyor, bunlar alır bu işi halleder. Şimdi en zengin olduğu yerde en eksik olduğu durumu anlatıyor Okan Buruk, transfer diyor. Ya oyun yok ortada, senin oyunun gitmiş. Yani seninle alakalı bir durum kalmamış ortada. Tamamen doğaçlama oyuna teslim edilmiş Galatasaray oyunu. Böyle oyun gelişmez. Böyle ya, Galatasaray takımının sen yedek kulübesini gördün mü ya? Ya altyapıdan bir tane ofansif hücum organizasyonlarına katkı sağlayacak bir oyuncu bulup o kulübeye oturtamıyorsanız yazık ya. Tabii. 3 tane sol beki koymuşsun oraya. Oradaki derdin de şu, ben biliyorum, bak oradaki amaçlar da şu, yok demeyi anlatmaya çalışıyor insanlara. Nasıl yok ya, nereden geldi bu Kerem Aktürkoğlu, gelmedi mi Erzincan'dan?
1: İsmail Yüksek.
0: Ya İsmail Yüksekler gelmedi mi, Çağlar Söyüncüler altyapılardan gelmedi mi? Bak bu coğrafyada kaynıyor altyapılarda. Ama eksikliğin...
1: Ama orayla işimiz yok bizim.
0: İşte eksikliğin oralara bakmıyorsun. İşte bu Okan Buruk'u sen alıştırdın tembelliğe, alıştırdın İsmail Kartal'ı tembelliğe. Hepsini bak, Fatih Tekke'de bunu, hepsini alıştırdın tembelliğe. Trabzonspor... Bak Trabzonspor gençlerde final oynadı. Final. Evet. 19 yaş final.
1: Barcelona'ya
0: bir tane çocuğu katamadık o şeyin içine Trabzonspor'da ya.
1: Hakikaten ya.
0: Bir tane ya. Olabilir mi sence? Bir tanesi de yarışmacı olmaz mı orada ya? Bir tane katamadın. Niye? Senin derdin orada. Ben ona çüye veririm. Ben olayının gelişimine talip olurum. Ben hani olumsuz olduğu için söylemiyorum ama o Bornaçum mu diye bir oyuncusu vardı. Sakattı. oyuncu sakat, testle ilgili sakat. Ben onun geleceğine güveniyorum dedi Fatih Terim. Ben dedim ki Fatih Tekin, ya keşke dedim onun gelişimine talip olacağın kadar alttan bir tane çocuğun, çünkü muhtemelen o çocukların, tabii, evinde

0: Senin posterin var, fotoğrafların var ya. Senin
1: seninle
0: kült ya.
1: İdol almışlar.
0: Ya al ya, al gerekirse onunla da kaybedin ya. Bu kadar korkmayın.
1: Zaten
0: Okan Buruk, al adayı. Al Berat Lüju. Al çık gönder. Kaybet, o 20 bin kişi alkışlar seni. Bir tane de görsünler ya, birinin geleceğine de ben dokunayım. O akademinin altyapısına yetişmedi mi Okan Buruk?
1: Evet.
0: Ne diyor bugün? Oyuncular diyor yeterli değil ve burası diyor yetiştirme değil, yarışmacı diyor. E sen altyapıdan A takıma çıkarken 17-18 yaşında o günkü teknik direktör de senin için aynı şeyi söylese, burası Galatasaray, burası milletin gelişmesini yetişeceği bekleyeceğimiz yer dese, Fatih Terim aynısını söylese. Ya bunlar yapıyor da siz niye yapamıyorsunuz?
1: Doğru.
0: O yüzden Galatasaray'ın, evet tabii ki kadro rotasyonunda ihtiyacı olan bölgeler var, oyuncu kalitesi önemli, ama Galatasaray şu an en son transferi konuşması gereken. Çünkü 4 sene şampiyon olan bir takımın oyunun bu kadar dalgalanması normal bir hadise değil yani.
1: Peki, bir süper chat gelmiş, onu sonra hemen aktarayım. Angel var, öğrenci tribününe üye olmuş, teşekkür ederiz kendisine. Berke iş öğrende demiş ki, İbrahim abi lig ve Avrupa aynı anda gitmez diyen yorumcular var. Senin yorumun nedir abi?
0: Gider gitmez mi? Niye bu kadar oyuncuları bir araya getiriyoruz? Buradaki sorun şu, Tedesco aslında bize çok güzel de bir örnek vermişti o dönem, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bize bu program veriliyor dedi. Onun bahanesi olmaz dedi. Biz yapıyoruz o programı. O yüzden hazırlayacaksın ama kimlerle yola çıkacağını iyi bileceksin. Sen İsmail Kartal olarak ya da diğer takımlar için de geçerli. Yapacağım planlamanı. Biliyorsun hangi tarihte Türkiye Kupası oynayacaksın. Lig maçı oynayacaksın. Avrupa maçı oynayacaksın. Hazırlayacaksınız. Bir zahmet de hazırlanın ya. Siz istiyorsunuz ki abi hiçbir yerde bir sizle ilgili eksiklik ortaya çıkmasın. Oyuncu gelsin, problemi çözsün. Hakem sıkıştığımda hakemin üzerinden anlatayım. Öyle olmaz. Yani %100 şeyim ben. Yani
1: ben de aynı
0: nerede
1: fikirdeyim.
0: Varsa oraya oynamak zorundasın. Abi, oynuyor, Lyonlar tabii, oynuyor, ötekiler oynuyor.
1: Herkes oynuyor. Hayır, bir de sen öyle bir kadro kurmuşsun ki gören de sanır yani 50 milyon euroluk, 60 milyon euroluk kadrom var. 350 milyon euroluk kadrom var. Ben sadece ligde oynayabilirim. Ya, bir de baba nasıl yapacağız?
0: Bir de çok enteresan bir durum var. Adalet istiyor mesela. Bak, bu hepsi için geçerli. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Sizin var. Adalet en son konuşacak takımlar bunlar. Niye biliyor musun? 300 küsur milyonlar 20-30 milyonlarla yarışıyor. Şimdi adalet nerede var? Hangi tarafında adalet var? Arada bir kere kadro kalitesi olarak uçurum var. Taraftar uçurum, basın uçurum. Hala bu insanlar da adalet diyor ya. Ya olur mu? Bir kere yarış adaletsiz bir yarış. Baktığın zaman ekonomik şartlarda.
1: Tabii canım.
0: Hala bunun olduğu yerde adalet üzerinden insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorlar ya.
1: Yani bir de hani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini isteyen taraftarlara da böyle sanki hainlik yapıyormuş gibi. Tabii ya, ben izlemek istiyorum
0: tabii
1: ya
0: İsmail
1: artık.
0: İsmail Kartal'ın verdiği mesaj da şu aslında taraftara. Ya siz ne diyorsunuz ya, 18 yıldır diyor, ben şimdi sokacağım sizi oraya diyor. Bir durun diyor. E lig? Bir tanesini yapacağım. Şeyi kaçırdın senin yüzünden.
1: Ne yapacağız?
0: Lige bakacağım dedin, konferans kupasını kaçırttın bize o zaman.
1: Benim anladığım şöyle olması gerekiyor abi o zaman. Bir tane başkan gelecek. İşte 300 milyonluk lig kadrosu, 400 milyonluk Şampiyonlar Ligi kadrosu. Hocam kafana takacağın hiçbir şey yok. Ligi bunlarla oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ni bunlarla oynuyorsun. Öyle problemi çözüyoruz. Ya
0: öyle şey olur mu?
1: Yani hakikaten hiç katılmadığım bir hadise. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunların yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Orada
0: Beşiktaş,
1: oynamalıdır yani.
0: Beşiktaş bugün ligin teknik direktör davranışı olarak en iyi teknik direktörüne sahip takım. Bak, Sergen Yalçın'ın 3-4 transferle anca halledebiliriz dediği kadroyla, bak o kadroyla geldiği günden beri bir tane transfer dönemini işaret etmeden bugün ligin en organize takımı. Bak, evet. En organize takımı haline getirdi. E şimdi nasıl oluyor da aynı oyuncularla? Kim değişti Beşiktaş'ta ya? Salih ile İlan'ın dışında bana üçüncü oyuncu söyle. Şu an o bugüne kadar oynanan maçlara giren.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor da Sergen Yalçın zamanı tanınmaz takım İtalyano ile bu kadar kısa sürede organize bir takım haline gelebiliyor? Sen sayısını arttır. İtalyano gibi insanların sayısını arttır. Bak, şeyi de unutma, çok kısa onu da söyleyeceğim.
1: Söyle abi, tabii ki.
0: İlan Palut'la alakalı geçtiğimiz sezon, ben aslında sansürsüz de yine anlatmıştım ama kaybedilen Rize maçından sonra tekrar oraya bir geri döndüreyim. İnsanlar 2,5 senede Rize Spor'da başarısız İlan Palut performansına hiç bakmadı. 2,5 ayda başarılı performansı üzerinden amil takıma getirin, Beşiktaş'a getirin dedi. E ne oldu şimdi İlan Palut dediğin teknik direktör? Ya şunu nasıl bir yorumluyorlar? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum Muzaffer. 2,5 sene ben seni burada tutuyorum. 2,5 sene... diyorum ki ya Muzaffer, ya bir yerde bir sorun var yani. Olamaz. Evet. O tek başına 2,5 aylık başarı Muzaffer'in başarısı olamaz. Orada sistem oturmuştur, bir şeyler vardır. Muzaffer o sistemin içerisinde devam ediyordur. Yani teknik direktör tercih ederken insanların bence işin o tarafına bakması lazım. Kime talip oluyorsun? İlhan Palut çok iyi dediğin an hemen oraya döneceksin. 2,5 sene Rize'den iyi olmadı.
1: Tabii.
0: Öyle anlarsın teknik direktörün yeterliliğini, yetersizliğini.
1: Abi zaten yani izleyenimiz de yazmış. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek çılgınlıktır diye.
0: Hayatı bu kadar
1: diye.
0: Da şey yapma yani, ya. Yani
1: açık
0: böyle
1: ve net bu
0: zaman
1: yani.
0: Çok değerli, çok kıymetli. Sürekli bunları yapıp da insan hayatını da gerçekten yani heba etmemesi lazım diye düşünüyorum ya.
1: Katılıyorum.
0: Sen yapıyor musun? İnsanlar kendi hayatında bunları yapıyor mu?
1: Ya
0: kulüpleri
1: mu
0: yönetirken yaptıkları hata kadar aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi. Kendi olur. Hayatında yap bakalım ne yapıyor hayat seni yani.
1: Aynen öyle. Hatandan dönmek zorundasın. Bir hata varsa düzeltmek zorundasın. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Radyo Go.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsüne değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. İtalyano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Matsun'u yayınla hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Dört büyüklerin puan kaybettiği haftada Beşiktaş Eyüpspor karşısında 1-0 kazanmayı başardı. Junior Orayta'nın asistinde Vaslav Černi'nin golüyle Beşiktaş 1-0 kazanmayı başardı. Tabii ki bugün Beşiktaşlı için çok çok duygusal bir akşamdı. Necip Uysal'a bir veda vardı. Birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Tabii ki çok değerli bir futbol adamıyla, çok değerli bir abimle tartışacağız. Alper Üstündağ bizlerle beraber ki bir Beşiktaş maç sonu klasiği haline de geldi. Alper Üstündağ ile sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif demek istiyorum. Alper abi hoş geldin.
1: Sevgili Can, herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Yarın da artık iyi haftalar olacak.
0: Alper abi keyifler yerinde gibi algılıyorum sesten.
1: Keyifler yerinde ama ben Beşiktaş'ın böyle kısır döngüde 3 puan almasını, artık daha böyle farklı galibiyetlere yaymasını istiyorum. İtalyan hoca bunu başarabilecek güçte. Bunu yapabilecek güçte. Yani Beşiktaş'ın böyle maçlarına baktığımda artık 1-0 görmek istemiyorum. 2-0, 3-0, 4-0 görmek istiyorum. Onu da herhalde Vlahović'in takıma dahil oluşuyla beraber göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Vallahi kesinlikle katılırım. Çok benzer bir yakarış, daha doğrusu çok benzer bir temenni diyelim. Daha doğru bir Türkçe olacak. Çok benzer bir temenniyi bugün... bizim çetede çok fazla yazanlar oldu. O yüzden de ben de benzer bir yorum yapmıştım Alper abi. Peki aslında genelden özele gittiğimizi biliyorsun Alper abi. Yani birçok konuyu konuşacağız. A'dan Z'ye değerlendireceğiz hem maçı hem Beşiktaş'ı ama bugünkü 90 dakikada biz sahada nasıl bir Beşiktaş gördük? Nasıl bir Eyüpspor gördük? Tabii ki genel sahada yaşanan saha içiyle başlamak isterim Alper abi.
1: Son zamanlarda aslında Beşiktaş Eyüpspor maçları çok çekişmeli geçer. Son dakikada Beşiktaş'ın golleri gelir, Beşiktaş kazanırdı Eyüpspor karşısında. Bu sefer Beşiktaş ilk yarıda golü buldu. İnanır mısın bilmiyorum. Dün gece rüyamda bir pozisyon oluyor. Olaytan harika bir orta yapıyor. Trossard'ın golüyle Beşiktaş Eyüpspor 1-0 yeniyor.
0: Yani yarısı golü, tutmuş abi.
1: Golü atanı tahmin edemedim. Yani rüyama denk gelmedi ama Olaytan'ın harika pası gerçekten rüyama denk geldi. Şimdi hep diyoruz ya, merkez orta saha lazım Beşiktaş'a. Merkez orta saha lazım. Evet, Olaytan genç bir oyuncu, yetenekli oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Ama merkez orta saha Beşiktaş'a tecrübeli. Yani bir söylediğim gibi her zaman bir Hacı, bir Alex de Souza, bir Sergen Yalçın lazım Beşiktaş'ın orta sahasına. Yani orada bir kere Orkun Kökçü ile Salih Özcan müthiş oturdu.
0: Kesin.
1: Yani Endidi'ye geçmiş olsun. Bence Endidi Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler değerlendirilecek diye düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra Kaptan Orkun yanında Salih'i başkasını isteyeceğini sanmıyorum.
0: Kesin katılıyorum.
1: O yüzden orada bir nokta atışı durum var. Kaleye geldiğimizde gol yemeyen bir Nübel var. Nazar değmesin. Gerçekten parmak ısırtan performansı. Zaten çok Nübel'e de top geldiği söylenemez aslında. Hani diyoruz Nübel gol yemiyor diyoruz. Geldiği zaman zaten kale emin ellerde ama gerçekten Beşiktaş savunması kim oynarsa oynasın canlı başla oynuyor. Beşiktaş'ın her zaman söylüyorum yine sol tarafı aksıyor. Yani ne o Attara ne Rıdvan orayı pek halledemiyor gibi geliyor bana. Beşiktaş'ın oraya bir müdahalede bulunması gerekiyor. Bas bağırıyor yani. Beşiktaş'ın sol beki bas bağırıyor yani bana mutlaka bir sol bek transferi yap diye. O yüzden oraya bir müdahalede bulunacaktır Beşiktaş yönetimi. Aslında Beşiktaş yönetiminin şu an yapması gereken iki şey kaldı. Bir merkez orta saha, bir de sol bek aldın mı Beşiktaş sezonda gümbür gümbür eser. Ben bu kadar söyleyeyim. Ama bir merkez orta saha almaz. Olaytan'la bu işi döndürebiliriz derlerse. Sol bek almaz. Ya Rıdvan'la Ovattare'yle sezonu tamamlarız derlerse Beşiktaş için SOS alarm sinyalleri verilir. Benden şimdiden söylemesi sevgili.
0: O SOS hakikaten verilebilir. Peki Alper Üstün'den şunu da sormak istiyorum. Yani aslında chat şunu da söylüyor. Bize gelen mesajlar şunu ifade ediyor. Sağ öne de her ne kadar Černi 2 maçtır golle buluşuyor. Bugün tempo olarak da bence ilk 75 dakikada gayet üstüne koymuş bir performans verdiğini düşünüyorum. Kendi adıma söyleyeyim bunu ama Alper Üstün'den tabii ki yorumlar. Yani sağ öne de bir en azından forma rekabeti olmasını sağlayacak Černi'nin bir oyuncu da gerekmez mi diye aslında sormak isterim ve sol stoperi de soracağım tabii ki.
1: Şimdi şöyle, yani İtalyan hoca gerçekten güven veriyor. Yani Yılmaz Vural'ın İtalyan hali, İtalyan hoca.
0: Doğru, doğru, katılırım.
1: İnanılmaz, inanılmaz coşkulu, inanılmaz taraftarla bütünleşen, taraftarı coşkulandıran, futbolcusuna sahada o enerjiyi veren, Kore jabasını takımda yaratan bir hoca. İtalyan hoca da çok nokta atışı bir transfer olmuş Beşiktaş için bence. Ama İtalyan hoca biraz daha yani sonuç bazlı ilerliyor. 1-0 olsun, benim olsun mantığıyla ilerliyor. O yüzden biraz daha İtalyan hocanın Vlahovic'den sonra gol yollarında daha etkili olacağını Beşiktaş'ın düşünüyorum. Ama şimdi futbolda tabii net bir kural var. Atanın tutanın iyi olacak. Bir kere sevgili Can, şunu söylemek istiyorum. Vlahovic transferinde saçma sapan konuşan yorumcular var. Ben bu yorumcu arkadaşlara sadece gülüyorum. Futboldan anlamayanlar, herkes ağzı olan torba konuşuyor, biz demiyorsun. Yani Vlahovic'in yok işte bonservisi elindeymiş, kulüp kulüp gezmiş. Ondan sonra işte İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan teklifleri değerlendirmiş. Sonra istenilen performans olmayınca Beşiktaş'ı kabul etmiş. Arkadaş, böyle bir şey olabilir mi ya? Sevgili Can Genç, sana soruyorum. Beşiktaş evet. taraftarları da mutlaka şimdi dinliyorsa gülüyor.
0: Şu anda çok fazla taraftar dinliyor Alper abi. Çünkü maçtan dönen birçok kişi Radyo Gol'ü tercih ediyor. Radyolarında maç sonrasında bir maç yorumu dinlemek, Beşiktaş'ın konuşulmasını dinlemek istiyorlar. O yüzden de bayağı bir kişi dinliyor. Soruyu bir kez daha alayım mı abi? Bir kez daha alabilir miyim? Vlahovic transferiyle alakalı, oyuncunun tutumuyla alakalı mıydı soru abi?
1: Ya şöyle bir şey var sevgili Can. Yani arkadaşlar konuşuyorlar. Konuşmak için konuşuyorlar. Yani Vlahovic'in elinde bonservisi kulüp kulüp gezmiş. İstediği performansı alamayınca Beşiktaş'a evet demiş. Yahu aylardır Beşiktaş'ın transfer listesinde bu çocuk, 26 yaşında. Kesin. İtalyan hocanın elinde büyümüş Fiorentina'da. Yani İtalyan hocayla devamlı bir temas halinde, Önder Özen peşinde. Yani Vlahovic'i almak için düğmeye basmışlar, menajeriyle devamlı temaslar. Vlahovic de Beşiktaş'a istediğini söylüyor. Şimdi ben soruyorum, yani tüm Beşiktaş taraftarı gülüyor yani, bu yorumlara gülüyor. Ben
0: kesinlikle
1: bunu sordum sana. Ya yani bugün Vlahovic dünyanın 25-26 yaşındaki bir kule santrafordan bahsediyoruz. Sol ayağı raket gibi. Hava topları hakimiyeti var. Gücü var. Ya Vlahovic'i
0: bugün... Frikik bile atıyor abi bu arada. Frikik bile atıyor adam yaydan yani.
1: Aynen, hangi kulüp istemez? Yani bir kere hiç oynatmasa Real Madrid, hiç oynatmasa Chelsea, hiç oynatmasa Manchester United, hiç oynatmasa Bayern Münih, iyi bir yedek olarak takımında görmek ister Vlahovic'i.
0: Kesin.
1: Ya şaka mısınız? Yani yorum yapmak için yorum yapılmasın lütfen Türkiye'de. Artık bunun da önüne geçilsin sevgili Can Genç. Ya Vlahovic Beşiktaş'a gelmiş. Helal olsun Beşiktaş yönetimine. Çok iyi transfer yaptılar demiyorlar. Ya inanılır şekilde, ya inanılmaz şekilde böyle yorumlar yapılıyor ve ben bunlara gülüyorum.
0: Bence Beşiktaş taraftarı da buna çok net gülüyor Alper abi. Çünkü şöyle de bir şey var. Yani ister istemez belki de oyuncuyu pozitif manada böyle yorumlar varsa bu oyuncuyu pozitif de etkileyebilir. Yani bence bu yorumları yapan kişiler biraz da bu faktörü de bir düşünsün derim. Eğer farklı takımlıysa diye böyle söze de bir ekleme yapmak istedim abi arada.
1: Bir kere şunu net şekilde tüm Türkiye gördü. Trabzonspor transferde düğmeye bastı, yıldız oldu. Yıldız Salah transferiyle gündemin birinci sırasındaydı. Fenerbahçe takımında Asensio'dan Talisca'ya, Talisca'dan Gündüzlü'ye, Kante'ye kadar yıldızlar var. Galatasaray takımında transfer yapılmıyor, neden yapılmadığını hala anlamış değilim. O kadar milyon eurolarımız var denildi. Şimdi geliyoruz sonuca. Galatasaray berabere kaldı, Trabzonspor berabere kaldı, Fenerbahçe yenildi. Beşiktaş kazandı, 3 puan aldı.
0: Etkilemiş yani, midir abi o arada? Bu arada o 3 maçın sonucu bugün Beşiktaş'ı pozitif manada etkiledi dersek doğru mu olur? Yoksa Beşiktaş yani, zaten kendi işine bakan bir camia mıdır diye bakar Alper üstünde?
1: Sevgili Can, şöyle, ben hem eski futbolcu hem de aynı zamanda antrenör medya mensubu olarak da cevaplayayım bu soruyu. Bir kere futbolda bu işler biraz kriz yaratabilir. Yani rakiplerin puan kaybetmiş, senin üzerinde baskı oluşabilir. O yüzden takımların çok bunlara takılmaması gerekiyor. Takılan takımlar oldu. Çünkü geçen seneye bakıyoruz mesela. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kaybettiğini, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Trabzonspor'un kaybettiğine şampiyonluk yolunda tanıklık ettik. Takımlar aslında bunlara çok takılmamalı. Ben Türkiye'de şu sistemin mutlaka getirilmesi taraftarıyım ki yıllar önce vardı. Turgay Hoca kulakları Çınlasın Marmara Üniversitesi'nde birlikte çalıştık. Bir mentor olarak ben her zaman şunu söylüyorum. Futbol takımlarının mentorlarla çalışması lazım. Yani bir mentorla çalışmak ne demek?

0: takımların o havasını, o ambiyansı çok iyi koklar. Böylesine kriz dönemlerinde rakipler puan kaybettiğinde futbolcunun üzerinde baskı oluşmaması için yardımcı olur. O yüzden Beşiktaş'ta da İtalyan hoca bence futbolcularını çok iyi adapte ediyor, çok iyi motive ediyor. Ben Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada İtalyan hocanın haydi çocuklar çok moralliyiz, kazanmak için çıkıyoruz, 3 puan alacağız, 4 büyükler arasında 3 puan alan ilk takım olacağız birinci hafta dediğini sanmıyorum. Mutlaka zaten Eyüpspor karşılaşmasına 3 puan paralosuyla hazırlandı Beşiktaş, ama burada sevindirici nokta, yıllardır Eyüpspor ligdedir. Beşiktaş hep son saniye golleriyle kazanır. Hatta geçtiğimiz seneyi iyi hatırlar futbol severler. Evet. Rafa Silva'nın son dakika golüyle Beşiktaş kazanmıştı. Burada Rafa Silva demişken de Çenli'ye bir parantez açmak
1: lütfen
0: istiyorum.
1: Abi. Lütfen abi.
0: Yani demek ki hoca her şey. Şimdi Beşiktaşlı ne demek istediğimi çok iyi anladı. Keşke İtalyan hoca olsaydı da Rafa Silva gitmeseydi. Merkez orta saha arıyor Beşiktaş demeseydik. Merkez orta sahanın kralı Beşiktaş'taydı aslında Rafa Silva. Ama Sergen Hoca yüzünden Rafa Silva'yı kaybetti siyah beyazlılar. Az kalsın eğer ki Sergen Hoca kalsaydı Çerni'yi de kaybedecekti Beşiktaş tarafında.
1: Doğru, doğru. Hatta 60'ta sürekli oyundan alınıyordu Çerni ve o iletişimsizliği sahada Çerni'nin suratından dahi okuyabiliyorduk. %100 katılırım Alper abi.
0: Kafayı kaldırıp devamlı skorboard'a bakan bir Çerni vardı. Ama şimdi yüzü gülen, mutlu, gol atan, takımına 3 puan kazandırmaya çalışan, takımı için her şeyi yapan, son vuruşlarında gerçekten çok etkili olan, o eskiden ya şu takımda bir Çerni var, ne biçim topçu dediğimiz Çerni geri geldi. Bu da İtalyan hocanın bir başarısıdır sevgili Can.
1: %100 katılırım. Alper abi, şu iki tane dinleyicimizden aynı mesaj geldi. Bunu okumak isterim. Birisi Öcal Bey, birisi İltuğ Bey. İkisine de sevgilerimizi ve selamlarımızı iletelim. Diyorlar ki Olaitan'ı bugün ikisi de çok beğenmiş. Bir tanesi şöyle yorumlamış. Dinamizmi olmazsa takım savunmasında zorlanabilir. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye topu çok iyi taşıdığını ifade etmiş bir tanesi. Bir diğeri de bu gece net damgasını vurdu. Göztepe'deki performansına yakın bir performansı Beşiktaş'ta görmeye başladık. Hocanın Olaitan'a dokunuşu var diye ifade etmiş. Olaitan hakkında tabii ki yorumunu almak isterim. Yani bugün nezdinde Alper Üstündağ Olaitan konusuna nasıl bakar? Genel manada nasıl bakar? Bugün manasına nasıl bakar? Alper Üstündağ Olaitan'ı nasıl yorumlar diye söz sende Alper abi.
0: Ya Junior Olaitan 24 yaşında daha. Beninli futbolcu. Ve hakikaten Göztepe'de gösterdiği performansla Beşiktaş'a zaten transfer oldu. Olaitan yani geçtiğimiz seneyi acemi çaylak dönemiyle geçirdi. Ama bu sene İtalyan hocanın ona vermiş olduğu destek, ona vermiş olduğu güçle beraber yani bir hocanın bir futbolcuya dokunuşu diye bir kavram vardır biliyorsun. Hı-hı. Hakikaten çok önemli bir şekilde İtalyan hoca Olaitan'a dokunmuş belli ki. Olaitan serbest oynuyor, rahat oynuyor. Verdiği paslar, ara pasları, asistleri, attırdığı goller, çektiği şutlar gerçekten takdir edilecek durumda. Olaitan 24 yaşında olduğu için ben yani Beşiktaş'ın tecrübeli bir orta sahaya ihtiyacı var diyorum. Tabii ki Olaitan da bu işi halledebilir. Yani Arda Güler bugün Real Madrid'de 20 yaşında oynayıp harikalar yaratıyorsa 24 yaşındaki Olaitan da Beşiktaş için çok şey yapabilir. Ben Olaitan'ın bu seneki performansını ve oyununu çok beğeniyorum. Beşiktaş'a çok büyük katkılar oluyor. Hakikaten bence gün geçtikçe de iyi konuma gelmiş durumda. Trossard da oynadı bugün.
1: Onu nasıl yorumlar Alper Üstünden?
0: 60-62 dakika sahada kaldı Trossard. Semih Kılıçsoy oynadı. Yani ben bu gençlere çok kızıyorum sevgili Can. Yani Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasının maalesef değerini bilmeyenler. Yani bu iki futbolcu da yani iki imzadan sonra kazandıkları paralarla beraber Batuhan abilerini örnek alıyorlarmış gibi geliyor bana. Bu beni çok üzüyor. Yani Batuhan Karadeniz'in ben muhabirlik dönemlerimde bir ifadesi vardır. 16 yaşındayım Alper abi. 32'ye kadar oynasam her sene 1 milyon euro alsam 16 milyon euro mantığıyla yürümüştü. Bak Batuhan Karadeniz'in esamesi okunmuyor şimdi. Doğru. Yorumculukla para kazanmaya çalışıyor. Doğru. Yani Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu bir kere giydikleri formanın ağırlığını bilmeliler. O takımda oynadıklarının farkına varmalılar. Nevzat Demir tesislerinde yatıp kalkmalılar. Öyle özel evlerinde yatıp jipleriyle beraber Nevzat Demir tesislerine gidip idman bittikten sonra evlerine gitmemeliler. Bak tekrar söylüyorum. Yani ben de altyapıda o formayı giydiğimde A takım hayal

0: kurmuştum. Siz A takım formasını eğer kavuşmuşsanız, A takımda o formayı giyebiliyorsanız, o çimleri sizin Nevzat Demir tesislerinde yemeniz lazım.
1: %100.
0: Sabah akşam çalışmanız lazım. Semih Kılıçsoy'a bakıyorum, sanki Beşiktaş'ın forvetinde oynamıyormuş gibi bir hava içerisinde. Semih Kılıçsoy ne yaptı mesela bugün? Mustafa Hekimoğlu sahaya girdiğinde ayakta duracak hali yok. Yani kule santrafor diyoruz. Vlahovic'e paralar veriliyor. Beşiktaş'a kazandırılıyor. Yani Mustafa Hekimoğlu eğer şurada oynadığı 2-3 sene içerisinde performansını artırsaydı, Beşiktaş, Vlahovic, Charlotte ya da başkasının peşinde koşar mıydı? Mustafa Hekimoğlu yani, var tabii. Ya benim derdi.
1: Tabii ki.
0: Ama maalesef Beşiktaş'ta Türk futbolunun kanayan yarası bu. İşte işlerinden bir tane Arda Güler çıkıyor. Gidiyor da şovunu yapıyor. Ama onun haricinde mesela yıldız olacak dediğimiz isimlerin hepsi aldıkları bir tane villayla, bir tane jiple, ondan sonra da milyon euroları bankaya koyduktan sonra yeterli bu benim için diyorlar. Bu en üzücü noktalardan bir tanesi.
1: Kesin katılırım.
0: Semih Kılıçsoy'un ve Mustafa Hekimoğlu'nun bir an önce kendilerine gelmeleri lazım. Beşiktaş'tan gittiklerinde çok üzülürler.
1: Gökhan Bey'in bir mesajı var. Gökhan Bey de iyi bir Beşiktaşlı olduğunu görüyorum. Telefon numarasının sonu da Beşiktaş'ın kuruluş yılını işaret ediyor. Tabii ki kalanını söylemeyeyim. Kişinin
0: Selam olsun. Gökhan Bey'in ismi Gökhan Keskin'den mi geliyor acaba?
1: Sorur. Gökhan Ayhan beyefendi yazmış. Alper abiye sorar mısın? Abi sana zahmet demiş. 5 milyon euroya Beşiktaş almıştı Olaitan'ı. Göztepe'liler iyi paraya sattık diye seviniyorlardı. Bugün itibariyle o Göztepe'liler ne düşünüyorlardır acaba? Alper abiye bu soruyu iletirsen çok sevinirim demiş. Alper abime de çok saygılar, selamlar diye de mesajını noktalamış. Alper abi biraz Olaitan yorumu almıştık ama bir de o tarafından yorum almak istemiş Gökhan Ayhan beyefendi. O yüzden iletmiş olayım mesajını.
0: Sevgili Gökhan Bey'e selam olsun. O zamanki 5 milyon euro çok iyi paraydı. Göztepe onu çok iyi değerlendirmiştir, merak etmesin. Yani şimdinin parasına göre o zamanki 5 milyon euro çok iyiydi. Yani Olaitan şu anda Beşiktaş'ta verilen paranın fazlasıyla beraber satılabilecek durumda. Bu açıkçası Beşiktaş için sevindirici bir durum tabii. Ama Beşiktaş şimdi Olaitan'ı satmak yerine Olaitan'dan faydalanmanın yollarını arıyor. Bu da İtalyano hoca başarısı.
1: Gökhan Bey demiş ki çok iyi tahmin demiş. Alper Üstün daha bir kere daha tebrik etmiş. Gökhan Keskin'den dolayı koymuş vallahi dayım, yemin billah diye mesajını iletmiş. Yine tahminde de varsın Alper abi.
0: Gökhan hocama selam olsun. Beşiktaş'ın benim çocukluğumun efsane kadrosudur o. Yani bugün hala da o kadroyu ezbere sayabiliyorum. Yani eskiden Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da o kemik kadrolar hep sayılırdı. Herkesin aklındadır.
1: Tabii.
0: Maalesef şimdilerde işte bu yabancı sayıların artmasından sonra sevgili Can, o kadroları, böyle kemik kadroları net şekilde sayamıyoruz. En üzücü noktalardan bir tanesi. Sözü gelmişken söylemek istedim.
1: Alper abi şunu sormak istiyorum. Şimdi birazdan maça bir kez daha döneceğim abi. Çünkü ister istemez dün İsmail Kartal rotasyon yaptı ve sonucu alamadığı için çok eleştirildi. Lig maçının ve şampiyonlukta bir puanın bile çok önemli olduğu bir durum öne sürüldü. Bugün Vincenzo Italiano'dan da aslında bir rotasyon gördük. Yani 4-5 oyunculu diyebileceğimiz bir rotasyon gördük. Yani Vincenzo Italiano burada bir risk aldı da başardı diye mi yorumlamalıyız? Yoksa Vincenzo Italiano bu konuda hata yaptı ama işler istediği gibi gitti mi demeliyiz diye sormak isterim.
0: En sondakini söylemek daha doğru sevgili Can. Yani işler istediği gibi gitti. Beşiktaş kazandı. Beşiktaş iyi futbol oynadı. Eyüpspor da buna çok karşılık veremediği için İtalyan hoca şanslıydı. Ben bu rotasyon olaylarına çok karşıyım. İsmail Kartal hoca, İtalyan hoca bence çok doğru bir hamle yapmıyor. Yani rotasyon dediğiniz şey nedir? Yani bugün 2000 yılına geri döndüğümüzde sevgili Can, 96-2000 arasında Fatih Hoca Galatasaray'ın kadrosunda hiç değişiklik yapmazdı. O kemik kadro belliydi ve aynı futbolcularla beraber hem Süper Lig maçı yaparlardı, hem Türkiye Kupası oynarlardı, hem de UEFA'da mücadele ederlerdi. Sonucunda da 3 kupayı birden kaldıran Galatasaray vardı 2000 yılında. Bunu kimse unutmasın. O yüzden hani şimdinin futbolu o zamanki futbolla beraber kıyaslayanlar olabilir. Ancak ben rotasyonları çok doğru bulmuyorum. Eğer siz Süper Lig'e yeni başlangıç yapıyorsanız sizin taraftarınız sizden 3 puan bekliyordur. Dün İsmail Kartal'ın işte Fenerbahçe'de yaptığı gibi. Yani Fenerbahçeli taraftarlar bir 3 puan bekler, hayal kırıklığı yaşadılar Ankara'da. Beşiktaş'ta da bugün o hayal kırıklığı olabilirdi. Yani sen Taylan oynatıyorsun. Sen Semih'i oynatıyorsun. Yani ben çok anlamlı bulmadım açıkçası. Yani rotasyonları çok doğru bulmuyorum. Ama İtalyan hocaya çok fazla güvenildiği için vardır bir İtalyan hocanın dediği, bildiği değil. Çok da konuyu uzatmak istemiyorum açıkçası.
1: Şöyle çünkü bakıyorum, çok fazla mesajımız var Alper abi. Tabii ki insanlar Beşiktaş'ın özlemiş, lig maçlarını özlemiş, Süper Lig'i özlemiş ve tabii ki Alper abinin Süper Lig yorumlarını da özlemişler. Sana gelmişler. Herkes de sana. Yusuf Bey yazmış, demiş ki Beşiktaş tam bir Avrupa takımı olmuş diye bir yorumu var. Yusuf Bey'in katılır mı Alper Üstündağ diye sorayım.
0: Ben katılmıyorum. Avrupa takımı daha olmadı Beşiktaş. Yani Beşiktaş muhteşem bir futbol oynamıyor. Harika bir futbol oynamıyor ama iyi yolda. Yani Avrupa takımı olmuş derken neyi kastetmiş bilmiyorum ama daha takımın çok eksikleri var. Yani merkez orta saha, sol stoper, sol bek, yani buraları tamamlamazsa Beşiktaş evet, Bilal abi çok iyi transfer, Trossard çok iyi transfer, Salih çok iyi transfer, Nübel çok iyi transfer, İlhan Fakılı çok iyi transfer. Yani bir kolej havası var takımda ama daha bir Avrupa takımı olduğunu söyleyemeyiz.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki, Alper abi bölüyorum kusuruma bakma, şöyle bakayım ismine de dinleyicimizin, en azından ismini de paylaşmış olayım. Harun Bey yazmış. Demiş ki lütfen Rıdvan için de bir iki kelime, iki yorum alalım Alper abiden demiş. Yanındaki adama pas atamıyor, kafayı yedirtiyor bize demiş. Alper abi böyle
0: Harun
1: bir durum var.
0: Harun Bey selam olsun. Ben Rıdvan için aslında siz daha hemen yayının başında söyledim. Beşiktaş'ın sol beki sallanıyor. Yani ne o Attara ne de Rıdvan oraya ilaç olamadı. Rıdvan'ın zaten Beşiktaş'ın altyapısından çıktıktan sonraki performansı Sergen Yalçın sayesindedir. Bir anda Avrupa'ya transfer oldu. Yani bu dedim çelimsizlikle, bu güçsüzlükle, hani çok büyük yetenekleri olmamasına rağmen nasıl transfer oldu dedim. Bir menajer başarısıydı. Beşiktaş'a para kazandırıp gitti. Sonra Beşiktaş'tan tekrar para aldı. Sergen Hoca yine getirdi geriye. Biliyorsunuz Rıdvan ve Ersin sevdası vardı Sergen Hoca'nın.
1: Doğru.
0: Sonra Rıdvan işte geldi, şimdi Beşiktaş'ta oynuyor ama yani bazen bakıyorum ne yanındakine pas verebiliyor, ne kanattan girdiği zaman orta yapabiliyor, ne topu kaldırabiliyor. Yani Rıdvan'la bu sezonu tamamlaması mümkün değil, onu söyleyeyim.
1: Şöyle bakıyorum Alper abi, Öcal Bey demiş ki bugün nezdinde maçın hiçbir anında Eyüp Spor'un gol atacağını biz Beşiktaş taraftarı olarak hissetmedim demiş. Alper abi katılır mısın?
0: Doğru. Rakip dedim ya, az önce de söyledim. Yani rakip çok Beşiktaş'ı zorlamadı. O yüzden İtalyan hocanın yaptığı rotasyonda çok göze çarpmadı. Yani şanslıydı İtalyan hoca bu konuda. Daha çalışmış, daha motive olmuş bir rakip olsaydı Beşiktaş'ın karşısında bu rotasyonu iyi kullanabilirdi. Ama dediğim gibi İtalyan hocanın hamlelerini çok beğeniyorum. Mutlaka eğer bir yerde sallansaydı hemen 2-3 tane takviye yapıp maçı sağlama alırdı. Beşiktaş taraftarlarının aslında kaleci Nübel'e güvendiği kadar İtalyan hocaya da güvendiğini düşünüyorum.
1: Şöyle bakıyorum, çok fazla mesajımız var. Alper abi esprili mesaj gelmiş ama bunu okumayayım. Başka zaman, yani bu şu anda Beşiktaş maç sonunda yaz, o yüzden onu okumayayım. Esprili mesajı, Amerika'dan mesajımız var. Hatta dinleyicimize en azından selamımızı yollayalım. Nevzat Bey'e selamımızı yollayalım ama
0: neyle ilgili? Salah'la ilgili.
1: Yok yok, onunla alakalı değil. Alper abi altyapıda oynadığın dönemle alakalı yetenek mi eksikti demiş, aslında yeterince çalışmamış mı şeklinde esprili mesaj var.
0: Yo, yetenek eksik olsaydı Beşiktaş'ta 5 sene top oynamaz.
1: Evet, o da var yani, bilmiyorum oradaki sebebi sormuş.
0: Yetenek vardı, iyi ön liberoydum ama bizim zamanımızda adamcılık vardı. Beşiktaş'ın o dönemki teknik direktörü benim 96-97 idi galiba, yanlış hatırlamıyorsam 96 idi. Skala vardı A takımda. Ben de o dönem şampiyon olmuştuk. Skala altyapıdan 16 yaşında takımından adamlar istemişti. Şöyle istemişti açıkçası, Skala'nın hakkını yemeyeyim. 20 kişi var takımda, 7-7 A takıma yollayın, denemek istiyorum demişti. Sonra ben A takıma gideceğim, kendimi göstereceğim diye beklerken sevgili Can, kendimi Büyükşehir Belediye'de buldum. Başakşehir, şimdi Başakşehir Futbol Kulübü, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi.
1: Doğru.
0: Hatırlayanlar iyi bilir. Sonrasında 2 sene oynadım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Sonra biz Sakaryaspor'a elendik. İlyas Tüfekçi'nin çalıştırdığı, hasta bu arada, İlyas hocama da acil şifalar diliyorum.
1: Acil şifalar.
0: Sakaryaspor'a elenmiştik ve o zaman adıyla 1. Lig'e gelememiştik. Şimdinin Süper Lig'ine çıkamamıştık. Sonra Ribada Kamp'ta birçok kulübün transfer listesindeyken maalesef dizimden çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Şimdi o geçirdiğim sakatlığı 5-6 ayda düzeltiyorlar. Ama o zaman, o 98 yılında
1: teknoloji öyleydi.
0: Yüzümün sakatlık adı altında futbola nokta koymak zorunda kaldım. Yani bir yeteneksizlikten dolayı

0: ya da kabiliyetsizlikten dolayı futbolu bırakmadım. Amerika'ya selam olsun.
1: Amerika'dan böyle bir mesaj gelmiş, aktarmak istedim yani konudan bir bağımsız olduğu için. Yani yine de bir sorayım dedim ama sen de Alper abi konuyu açınca ben de sormuş bulundum.
0: Sorun değil ya, cevaplarız.
1: Alper abi tabii ki bir dinleyicimiz Çanakkale'den Bora Bey yazmış. Kalecimiz 10 numara diye bir görsel göndermiş.
0: 10 numara
1: tabii. Hakikaten numara. Çok
0: güven
1: çok
0: veriyor.
1: Gerçekten öyle. 5 maç kalesini gole kapadı. Ya bugün çok iş düşmedi ama hakikaten acayip performanslarda gördük.
0: Yıllardır Beşiktaş kalesi bu kadar emin ellerde olmamıştı. Bir Tolga Zengin döneminde galiba böyle arka arkaya gol yemedi Beşiktaş. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemden sonra bir Fabri gelmişti. Fabri'nin de ben bir Muslera kalitesinde olduğunu düşünüyordum ama işte yediği bir talihsiz gol vardı. Ondan sonra Fabri gitti. Yapamadı. Şimdi Nübel geldi. Ben Nübel'in gerçekten çok büyük güven verdiğini, Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünenlerden.
1: Bir de ben soru sormak isterim. Birçok tabii ki dinleyici mesajlarını aktardım Alper abi sana ama tabii ki biraz da Necip Uysal hakkında yorum almak istiyorum abi. Çünkü Necip Uysal'a bugün bir veda töreni düzenlendi. Tabii ki taraftarların gerçekten çok duygusal anlar yaşadığı görüntüler de tabii ki yayıncı kuruluş tarafından servis edildi. Gerçekten benim adıma da duygusal bir andı diyebilirim. Ben de tabii ki futbolun bu taraflarıyla da çok ilgilenen bir futbol severim diyeyim. Alper abi tabii ki hem Beşiktaş kulübünün havasını solumuş hem tabii ki birçok konuyu bilen birisi olarak Necip Uysal'la alakalı bu vedayı nasıl buldu? Necip Uysal hakkında neler söylemek ister Alper abi, söz sende.
0: Vallahi sevgili Can şöyle yani 35 yaşına geldi Necip Uysal. Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymedi. Forma giymeyi de düşünmedi. Necip Uysal'a geçen sene yapılan çok büyük ayıptı. Necip Uysal'ı kadro dışı bıraktılar. Ve Necip Uysal hak etmediği şekilde Beşiktaş formasından koptu, koparıldı. Yani bunu Sergen Hoca'nın yapmış olması da Sergen Hoca'ya hiç yakışmadı. Necip Uysal en azından sezonu bitirebilirdi. Bugün Joker anlamında nereye koysanız oynayabilecek bir oyuncuydu Necip. Yani hala da aynı gücü, evet sakatlıktan sonra belki biraz toparlayamamıştı ama yine aynı gücü toparlayabilirdi. 35 yaş futbol için güzel bir yaş. Vedalar hüzünlüdür ama vedaların sonrasında başarı çıtasının nasıl yükseleceğini teknik direktörlüğünde göreceğiz. Necip Uysal'ın yolu açık olsun. Ailesiyle beraber, evlatlarıyla beraber artık bambaşka bir hayata başlıyor. Necip Hoca'yı merakla bekliyoruz. Sahada neler yapacak diye.
1: Necip Hoca'yı hakikaten ben de çok merak ediyorum. Teknik adam olarak da Necip Hoca'yı da görmek çok çok isterim. Peki,
0: İnşallah.
1: Peki Alper abi kıymetli katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol sevgili Can. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol Alper abi. Tabii ki birçok bağlantımız olacak. Bugün Alper abiyle maç sonu programımızı gerçekleştirdik. Açıklamalara da gideceğiz. Hatta Vincenzo Italiano flash röportajı şu ana kadar benim hayatımda gördüğüm en uzun flash röportajı olduğunu da söyleyeyim. Çok da merak ediyorum açıkçası neler konuşulduğuna dair ama her şeyden önce Beşiktaş taraftarı şu anda arabalarında yolda gidiyorlar ve yani ben de birazcık bugünün özel anlam ifade ettiğini son sorumlu aslında Alper abiye de aktardım, son soruyla vurgulamıştım. Bir Necip Uysal'ın veda içeriğini yaklaşık olarak şöyle bakıyorum önümde 3-3,5 dakikalık bir veda içeriği var. Necip Uysal'ın veda içeriğini bir sizlere dinletmek istiyorum. Sonrasında tabii ki hem teknik adamların açıklamaları hem de aynı zamanda oyuncu grubunun, sahanın aktörlerinin açıklamalarına doğru uzanacağız.
2: Sizlere hayatımın en önemli cümlelerini okuyacağım. Bayrampaşalı küçük bir çocuk olarak bundan 22 yıl önce adımımı attım içeri. O gün aklımda büyük hayallerden başka hiçbir şey yoktu. Sadece o formayı bir gün gururla taşımak vardı. Zaman geçti, çocukluk bitti. Gençlik başladı. Ama hayallerim hiç değişmedi. Altyapının o sert öğretici günlerinde öğrendim bu oyunun aslında ne olduğunu. Sadece top oynamayı değil, sabretmeyi, mücadeleyi, geri düşüp tekrar ayağa kalkmayı gördüm. Yağmurda, çamurda yapılan idmanlar, kimsenin görmediği, alkışlamadığı antrenmanlar. O günlerde şunu anladım. Bu yol kolay olmadı.

0: Sahada ter döktüğüm her dakika bu formanın ağırlığını hissettim. Kaptanlık yaptım, kupalar kaldırdım. Avrupa'da kulübümü temsil ettim, rekorlar kırdım. Bu yolculukta çok güzel günler kadar çok zor günler de oldu. Gitmenin kalmaktan çok daha kolay olduğu günler. Sakatlıklar yaşadım, eleştirildim. Bazen hak ettiğim, bazen hak etmediğim şeyler duydum. Ama hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman bahane üretmedim. Sadece çalıştım. Sadece profesyonelce yaşadım. Son dönem belki en zor dönemlerden biriydi. Kadro dışı kalmak, takımdan uzak kalmak. İçimde fırtınalar kopsa da dışarıya aynı şeyi yansıttım. Saygı. Bu kulübe, bu formaya, bu taraftara olan saygım hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Bugün geriye dönüp baktığımda bir çocuğun hayalinden bir adamın hayatına uzanan bir hikaye görüyorum. Her anı gerçek, her anı mücadele dolu, her anı Beşiktaş. Ve şimdi artık o an geldi. Birçok kulüpten gelen tekliflere nazikçe teşekkür ederek ileride çocuklarıma babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı diyebilmek için futbolu sadece Beşiktaş forması altında bırakıyorum. Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen oyuncularından biri olarak Avrupa'da en çok forma giyen Beşiktaşlı futbolcu unvanıyla 10 kez kupa kazanmanın gururuyla hiçbir zaman kulübümle maddiyat dahi konuşmadan güzel anılarımızla, şampiyonluklarımızla armağımıza olan sadakatimle. Bu kulübe olan sevgim, bu formaya olan bağlılığım, bu taraftarı olan minnetim benim bu işimde. Teşekkür etmek istediğim birçok insan var. Beni yetiştiren hocalarım, birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarım, kulübün görünmeyen kahramanları, emektar eşim, ailem ve her koşulda arkamda duran Beşiktaş taraftarı her zaman kalbimde olacak. Sizler olmasaydınız bu hikaye böyle anlamlı yaşanamaz. Umarım yollarımız bir daha kesişir demeyeceğim. Çünkü artık daha yakınız, yan yanayız. Sizden biri olarak sizin yanınızda olacak ve sizlerle aynı tutkuyla Beşiktaş'ımızı destekleyeceğim. Bu yüzden de hoşça kalın demiyorum. Burası benim kimliğim, burası benim evim, burası benim ailem. Kim ailesine veda edebilir ki? Benim bütün taraftarımıza hakkım helaldir. Siz de hakkınızı helal edin. Beşiktaşlı Necip'ten sevgi ve saygılarla.
1: Bu güzel açıklamayı sizlere en azından Necip'in ağzından dinletmek istedim. Maç sonunda normal şartlarda genelde direkt oyuncu açıklamalarına gidiyoruz ama bugün özel bir gün. Hatta şu anda yayıncı kuruluşta da Necip Uysal'a takdim edilen plaket verildiğini vurgulayalım. Necip Uysal'a da ilerleyen kariyerinde başarılar dileyelim ki zaten kendi de mesajı çok güzel bir şekilde aktarmış. Peki oyuncu röportajlarına geçiyoruz yavaş yavaş. Tabii ki dinleyicilerimizin mesajları da var ama şöyle bakayım. En azından dinleyicilerimize selamımızı iletelim. Harun Bey'in mesajı var. Teşekkür edelim, selamımızı yollayalım. Serkan Bey'in mesajı var ki önde baskıyla alakalı sormuş. Önde baskı oyununun çok çok iyi olduğunu vurgulayayım çok kısa olarak. Şöyle bakayım, önde baskı oyununu verimli bulduğumu söyleyebilirim. İtalyano oyununda bunu çok bariz bir şekilde saha içi yerleşimini, saha içi parselizasyonu diyeceğim. Çok çok olumlu bulduğumu vurgulayabilirim. Tabii ki Beşiktaş'ın daha farklı galibiyetlere gitmek adına da tamamen daha takımının tamamlanmadığını da işaret edelim. Birazcık tam kadroyla takımları görmeyi hepimiz istiyoruz diye sabırsızlandığımızın sinyalini de verelim bir futbol sever olarak. Şöyle bakıyorum, 35 yaşında da olsa Necip o her zaman genç Necip demiş. Öcal Bey de böyle bir mesaj yollamış. Peki oyuncu açıklamalarına gidiyoruz. Rıdvan Yılmaz'la başlıyoruz.
2: İyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, staffı, işçisi, yönetimi. Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu sezon için bizim.
3: 5 maçta 5 galibiyet. Ancak maçı kurban kurduğunda biraz böyle
2: ya tabii ki de bunun için çok çalışıyoruz zaten. İkmanlara çalışıyoruz bitiricilik konusuna. Bence bunun ana nedenlerinden bir tanesi takımın daha %100 kesin bir şekilde hazır olmaması. O da gelecek. O da

0: olacak. Maç tempomuzu kazandıkça azından bundan sonrasında haftada 3 günde bir maç oynayacağız. Onların da yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum ben. Ya ben bunu açıkçası rekabet olarak görmüyorum. Bir dostluk, bir emek paylaşması olarak görüyorum. Benim tek hedefim takım olarak burada başarılı olmak. Oğutlar da çok iyi bir oyuncu. O da eminim ki burada çok büyük katkılar verecektir. İkimiz de bunun için çabalıyoruz. Güzel bir arkadaşlığımız var. İnşallah ikimiz de elimizden gelen her şeyi yapıp güzel katkılar vereceğiz.
1: Başka sorusu olan?
2: Hocanın oyuncularından beklentisi çok güzel.
0: Hoca zaten bizlerle birebir yani elinden geldiğince konuşmaya çalışıyor. Bu bence bir oyuncu için çok değerli. Yani ikili ilişkilerde çok iyi bence. Bize de zaten antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini söylüyor, beklentilerini söylüyor. Biz de onun beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki de atak konusunda, hücum konusunda buradaki en önemli faktör rakibin nasıl pozisyon aldı. Bunu okuyup iyi değerlendirip ona göre bir atak varyasyonu geliştiriyoruz. Öyle yani her topu aldığımızda atağa çıkıp geri gelmek tabii ki de mümkün değil. O da rakibin pozisyonuna göre bir açıklık varsa bekler olarak onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Lütfen teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi akşamlar, kolay gelsin herkese.
3: I didn't make a good run also, so when I see him, I know what to do.
4: Güzel bir pas oldu. Çerni de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm.
5: It's like two matches in a row that you have assisted Cerny. Are you working on that in the trainings? And also against Kralove, you made an assist to Vasla. And today is this something that you are working on especially?
6: Yeah, in training at times we play together, so I know how he plays. He's just like Okun, so I know the kind of football Okun plays, and Cerny also, so I know every player from the attacking midfield and the defense in our team. So like this, we can create a good team as a team. So when we know each other.
4: İdmanlarda birlikte oynuyoruz. İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Çerni'yi de tanıyorum. Orkun'la yan yana oynuyorum. Onu da tanıyorum aynı şekilde. Her oyuncuyu hem hücumdaki hem savunmadaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olduğu zaman da güzel şeyler yapabiliyoruz. Birbirimizi tanımamız bu anlamda yardımcı oluyor.
3: After the first match against Michelin, you know, that got set by the wound, you know, and the fans cheered you today, you know, they supported you so much. How did you maintain your performance?
6: Yeah, in a big team like this, after the first game, I got criticized by the fans. So I just talked to myself, if you want to be a big player and you want to play top level, so you need to keep pushing, you need to keep going every day, every game. I need to show my best in the game. I need to fight for the team. I need to fight every every ball. So today I'm happy the fans cheered me, so that means I'm back. It shows I'm performing and I'm helping the team, so I need to continue like this.
4: Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman bu normal. İlk maçtan sonra eleştirildim ama o maçtan sonra kendi kendime büyük bir oyuncu olmak istiyorsan, büyük seviyelerde, yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan zorlaman ve devam etmen gerekir diye bir telkinde bulundum. Her gün, her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın desteğini de görmek bu anlamda benim için çok güzel. Kendi adıma geri döndüğümü, iyi performansıma döndüğümü söyleyebilirim. Takıma katkı vermek güzel. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum.
7: Son soru. İlk önce güzel maç için tebrik etmek isterim.
3: Congrats for the good match, good performance.
7: Ondan sonra Beşiktaş'ın bu seneki hedefleri.
3: What about our target and objectives individually and collectively for the season?
6: Thank you for the congratulatory message. First of all, we know what happened last season. We can't let that happen this season again. So all the guys, we are motivated.

0: We are ready to fight for this badge. We are ready to fight for the fans, and we're just starting. So we need to keep going. We have our aim, we have our goal, so we need to go and look for it, and I hope at the end we're gonna get it.
1: Tebriğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen sene neler olduğunu, neler yaşandığını biliyoruz. Bu sene bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz motiveyiz. Arma için, taraftar için mücadele etme hedefindeyiz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerimiz var. Ben sezonun sonunda da bu hedeflere ulaşacağımızı umuyorum.
2: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
1: Thank you.

0: Evet, şimdi teknik direktörlerin açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Bu arada dinleyici mesajları da bayağı bir alıyoruz. Bütün Beşiktaş taraftarını da tebrik edelim bir kez daha. Eyüpspor karşısında Beşiktaş 1-0 kazanmayı başarmıştı. İbrahim Bey yazmış, uzun uzun bir mesaj yazmış. Şu dakikalarda hocanın açıklamalarınızı dinletmek durumundayım. Kusuruma bakmayın ama en azından selamınızı aldığımı ifade etmiş olayım. Ersin Bey yazmış. Aynı zamanda Ersin Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Hasan Bey yazmış. Hasan Bey'e de kucak dolusu sevgiler. O halde Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına geçiyoruz.
1: Teşekkürler. Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 4 maç Avrupa'da galibiyet, gol yemeden ilerleyen bir Beşiktaş ve bu istatistiği Süper Lig'e taşıyan bir hoca. Süper Lig'deki karşılaşma 1-0'lık galibiyet, yine gol yemeyen bir Beşiktaş. Hoca bugünkü oyunu nasıl değerlendirir? Neler söylemek ister? Seyircisiyle bütünleşen bir Beşiktaş vardı sahada.
2: Beşiktaş davanti al suo popolo, cosa vorresti dire?
3: Ma grande primo tempo, grandissimo primo tempo, davvero complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato e iniziato bene la gara, abbiamo veramente giocato con un ritmo, una qualità importante. Potevamo nel secondo tempo fare molto di più, soprattutto quando il nostro avversario è rimasto in inferiorità numerica, però partiamo con una vittoria, partiamo con una buona prestazione, 3 punti in campionato, non subiamo ancora gol, cosa che ci fa un immenso piacere, e ci prepariamo bene per la gara di giovedì, quindi siamo contenti per questo periodo, ma sappiamo che è l'inizio e bisogna sempre stare concentrati, perché purtroppo già giovedì abbiamo un'altra partita e dobbiamo attaccare subito la spina.
4: Öncelikle gerçekten çok çok iyi bir ilk yarı oynadık. Gerçekten çok iyiydi. O yüzden oynayan arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Özellikle ritmimiz, tempomuz çok iyiydi. Kalitemiz çok iyiydi. Bunları iyi yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı daha iyi olabilir miydik? Evet, olabilirdik. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Ama iyi bir başlangıç yaptık. Ligde 3 puana başladık. İyi bir performans gösterdik ve yine gol yemedik. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. Fakat önümüzde bir problem var. Perşembe günü tekrar bir maç var. Ona konsantre olmamız gerekiyor. Her zaman konsantre olmamız gerekiyor. Ona da iyi başlamamız gerekiyor. Perşembe günü için iyi hazırlanmaya başlamamız lazım.
1: Hoca bugün rotasyonlu bir kadro çıkardı ama rotasyonlu kadro olmasına rağmen oyuncular o taktik ve mentaliteyi çok iyi kavradıklarını aslında sahada göstermeye çalışıyorlar. Hoca da değindi. İlk yarı çok iyi oynayan bir Beşiktaş'tan bahsetti ve topu geri kazanma süresi 6 saniyenin altında 5.7 saniyeydi. Bu hocanın istediği bir performans mı ilk yarı özelinde? Ve şunu da sormak istiyorum, benim dikkatimi çeken bir unsurdu. Golden sonra hoca gole sevinmek yerine notlarını almaya devam etti. Aslında orada neleri hedefliyordu?
3: La cosa più bella, chiaramente la soddisfazione è che cambi, oggi ne abbiamo cambiati 4 e l'identità rimane, la squadra continua a proporre e non ci disuniamo e quindi questa è una risposta molto bella da parte del gruppo, da parte dei ragazzi. Ho sempre detto che nelle partite così ravvicinate ci sarà bisogno di tutti e quando poi si rimane a giocare come alcuni che avevano giocato un po' di più, questa è una bella soddisfazione. Sul gol dovevamo cercare di stare attenti, soprattutto nel momento in cui stavamo palleggiando, di prendere qualche contropiede, qualche contrattacco da parte del nostro avversario, e a fine primo tempo abbiamo discusso di questo con i ragazzi perché il pericolo poteva arrivare da un nostro errore, una loro ripartenza, però siamo stati bravi anche lì, abbiamo concesso poco e su questo aspetto stiamo veramente crescendo perché vedo grande attenzione da parte dei ragazzi.
4: Yeah. 4 değişik yaptım bu maçta ve bu gerçekten sizi çok mutlu eden bir şey, çünkü takım hala o kimliğini koruyor, aynı oyunu oynatmaya devam ediyor, üretmeye devam ediyor ve bu gerçekten bana oyuncularımın verdiği mükemmel bir cevaptı ve bu yüzden çok mutluyum. Bu sezonda her kupa, her kulvarda herkese ihtiyacımız var. Kimi daha az oynayacak, kimi daha fazla oynayacak ama işte bu beni çok mutlu eden bir şey, çünkü herkes %100'ünü vermeye çalışıyor. İlk yarının sonunda soyunma odasına girdiğimde daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim çocuklara. Çünkü biz top yaparken, pas yaparken bazen basit top kaybı yapıp rakibe kontra şansı veriyorduk. O yüzden daha dikkatli olmalarını söyledim. Çünkü kontralardan gerçekten tehlike yakalayabilen bir rakibe karşı oynadık bugün. Ama az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Daha da iyileştiğimizi görüyorum her maçta ve daha da iyi olacağımızı ileride söyleyebilirim.
1: Son olarak da Beşiktaş'ın beklediği golcüsü geldi. Eski oyuncusu siyah beyazlı formayı giyecek ki antrenmanlara da başladı ama hocanın hep Dušan'la iletişimde olduğu yönünde bilgiler alıyorduk. Dušan Vlahović ne zaman kadroda olacak? Taraftarın merak ettiği bir soru. Direkt olarak hocamıza sorayım.
5: Quando lui può giocare?
3: Ma in questi casi state vedendo anche quello, la gestione che stiamo avendo contro Sard, piano piano, minuti dopo minuti. Secondo me oggi abbiamo anche un po' forzato i suoi quasi 70 minuti, però piano piano lo farà anche Vlahović. Si è allenato da solo, è stato tanto tempo lontano da quello che è un gruppo squadra. Bisogna stare attenti perché guai a far male a un calciatore, quindi giovedì sarà convocato, verrà con la squadra, penso che verrà in panchina e sarà a disposizione per la sua prima gara ufficiale col Beşiktaş, quindi con calma perché il rischio è quello di fargli far male, infortuni inutili, quelli li dobbiamo chiaramente cercare di stare attenti e poi rimetterlo in condizione e speriamo che ci dia quello che vogliamo, cioè grande forza fisica, presenza dentro l'area, gol. Ci auguriamo tutti che lui possa fare questo.
4: Aslında bu yönetimi birazcık Trossard'da da gördük. Yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum oyuncular. Mesela bugün Trossard yaklaşık 70 dakika oynadı. Vlahović de aynı ritme yavaş yavaş girecek, yavaş yavaş yakalayacak, o da süre bulacak. Çünkü uzun bir süre takımla beraber çalışmadı, hep bireysel çalıştı. Ve burada dikkatli olmamız gerekiyor, yoksa oyuncular sakatlanabilir. Bundan sonraki hafta, yani perşembe günkü maçtan bahsediyorum, bence yedekte olacak ama tekrar ediyorum, dikkatli olmamız gerekiyor çünkü gereksiz yere oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Yavaş yavaş o da kondisyona giriyor ve zaten çok fiziksel bir oyuncu, biliyorsunuz ceza sahasında çok önemli bitirici, onu da yakında sahada görebileceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum, tebrik ederim, başarılar dilerim. 90 dakika sonrasında Vincenzo Italiano'nun değerlendirmelerini sizlere aktardık. Spor oyuncusu Talha Ülvan bizimle birlikte. Talha, fizik kalitesi yüksek bir karşılaşmaydı ki 68. dakikada da 10 kişi kalan bir Eyüpspor'da ama 1-0'lık mağlubiyet var. Bugün evet puan alınamadı ama oyun anlamında iyi bir oyun sergileyen de Eyüpspor'u gördüğümüzü söyleyebiliriz. 90 dakikayı sen nasıl değerlendirirsin, neler söylersin?
6: 90 dakika, yani tabii ki biliyordu zaten buraya geldiğimizde çok önemli ve ciddi bir maç olacağını. Tabii ki Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Zaten böyle maçlar oynamak için küçüklükten beri çalışıyoruz. Güzel bir atmosfer, güzel bir takıma karşı oynuyoruz. İyi hazırlandık ama tabii ki Beşiktaş futbol kalitesiyle, sakin oyunuyla maalesef yani şanssız bir gol yedik. Biraz fokus kaybı yaşadık orada biraz maalesef. Takım olarak iyi mücadele ettik, 10 kişi kaldık. Yani bilmiyorum doğru mu doğru değil mi diye o kırmızı kart ama işte hakem de sonuçta işini yapıyor. Sağlık olsun diyeyim. Çalıştık, mücadele ettik. Bir puanla dönebilirdik ama 10 kişiden düştükten sonra bir de ilk yarın sonuna doğru yani oyunda biraz zorlandık, biraz yorulduk sağdan sola kaymakla. Daha iyi döneceğiz inşallah. En yakın zamanda puanlarla evimize döneceğiz inşallah.
1: Çok teşekkürler Talha. Merhaba, iyi misin? Sen nasılsın?
7: Ben iyiyim.
1: Türkçe öğrenmeye başlamış Calegari, artık kaptanlık pazo bandını da takıyor ve artık o dilimizi de öğrenmeye başladığını gördüm.
7: Sim, estou tentando falar um pouco turco até para comunicar com os meus companheiros turcos. Sim, fizemos um bom jogo. Meu primeiro jogo oficial como capitão do Yupi, estou muito orgulhoso disso, é um privilégio para mim estrear como capitão na Superliga. Não conseguimos nosso objetivo, que era 3 pontos, mas estamos construindo uma boa equipe para fazer uma boa temporada.
8: İlk olarak teşekkür ederim.
1: Mikrofona.
8: İlk olarak teşekkür ederim. Türkçe öğrenmeye, takım arkadaşlarımla komünikasyon kurmaya çalışıyorum. Maça da gelirsek iyi bir maç. İlk olarak kaptan olarak başladığım için mutluyum. Benim ilk maçım kaptan olarak bu takımda. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alamadık ama iyi bir oyun inşa ediyoruz. 3 puan istiyorduk, olmadı.
1: Bugün oyunda olumlu gördüğü şeyler neydi? Çünkü 68. dakika sonrasında 10 kişi kalan bir Eyüpspor vardı. Rakip Beşiktaş fizik kalitesi çok yüksek bir takım pozisyonunda ve Eyüpspor da buna cevap verdi.
8: Eyüp respondeu da mesma forma como fisicamente contra Beşiktaş. Que quer dizer sobre isso?
7: Sim, a gente tem uma equipe, a gente está construindo uma equipe muito forte. Principalmente defensivamente, porque nosso objetivo é manter o jogo 0-0, que a gente está mais perto da vitória. Então, acho que a gente fez um jogo muito bom defensivamente, acho que faltou um pouco ofensivamente, só que vamos melhorar para o próximo jogo, pegar 3 pontos na nossa casa.
8: Öncelikle iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Defansif olarak iyi işler yapıyorduk. Aynı fizik kalite, aynı şekilde destek vermek istedik. Oyunu 0-0'da tutmak istedik. Defansif olarak iyi işler yapıyoruz. Hücumda da biraz iyi işler yapma ihtiyacımız var. Dediğim gibi 3 puan için bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.

0: Özer Özhan Polat bizimle birlikte. Hocam ilk karşılaşma zor bir rakibe karşı ama bugün sahaya baktığımızda o fiziksel kaliteyi Beşiktaş'la eşdeğer gördüğümüz bir Eyüp Spor var. Bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz hocam, neler söylersiniz?
1: Yani tabii ki de burada işimizin zor olduğunu çok iyi biliyorduk. Çünkü gol yememiş, sürekli kazanmış, Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden ve maç önünde söylediğim gibi 2-3 organizasyonu iyi yapan bir ekibe karşı oynayacaktık. Aslında önlem aldığımız birçok şeyi yaptık. 25. ile 25 ve 45. dakikalar arasında gereksiz gömüldük. Çünkü bizim orada özellikle stoperlerin top almasına karşı orta sahalarımızdan birini o markaja yolluyorduk. Orta sahamızı düşünce Agbadu rahat bizim ceza sahamıza girip artı biri sağladı. Yani oyun bir anda 9 hücumcu 10 savunmacıya döndü. Bu da bizi zorladı. Baktığımızda bizim temel hücum prensibimiz şuydu. Özellikle 2 stoperi geride bırakıp 8 oyuncuyla rakip sahada yerleşen bekleri, özellikle ceza sahası yakınlarına monte eden Beşiktaş'a karşı çabuk kenar hücumları, beklerin boşalttığı yerden hücum etmeyi planladık. Yani bu hızlı başlama isteği, sırtı dönük oyuncumuzun rahat topu alamaması, alıp dönse kaleyi karşısına alacak. İşte futbolda ilk dokunuşun önemi, zamanlamanın önemi, doğru pozisyon almanın. Döndü kalemizde, gol oldu. Biz burada 10 kişi, özellikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi durduk, iyi pozisyon aldık. Şunu unutmamak gerekiyor. Geçen yıldan sadece 5 oyuncuyuz biz. Burada çok değerli bir iş başarıldı. Emeğe geçen hocalarıma, yöneticilerime, herkese sonsuz teşekkürler. Biz bu hikayeyi daha iyi yere getirmek için mücadele ediyorduk ama mevcut kadrodan 5 oyuncunun üzerine yeni bir takım kurduk. Birbirini tanımaya çalışan bir takımız. Çok mütevazi bir kadroyuz. Ama bir oyunu doğru oynamaya çalışıyoruz. Bu kimine göre keyif verir, kimine göre keyif vermez ama burada biz olabildiğince pragmatik kararlar alıp doğru pozisyon alıp bugün İnönü'nde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. 10 kişi kaldığımız durumda da oyuncularımızın artı bir mücadele etmesi, rakibinin sürekli oyuncu değiştirmesine rağmen o senin de demin bahsettiğin fiziksel direnci hep üst seviyede tutması bize gelecek için umut verdi. Bu yüzden ben bugün burada kaybettik ama kazandığımız şeyler de var. Buradan bugün dersimizi çıkarıp yarın yeni bir gün hemen Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacağız.
0: Hocam 68. dakikada 10 kişi kaldınız ve belki de bu dakika sonrasında hava da çok sıcak, neminde olduğu bir gün ve ama baktığımızda Eyüp Spor bu direnci gösteren bir takım pozisyonunda. Siz de söylediniz hocam, Tüpraş Stadyumu'nda, Dolmabahçe'de oynanması gereken bir oyunu oynadık dediniz. Eyüp Spor'la aynı değerde olan takımlara karşı Özhan Polat nasıl bir futbol oynatacak ve bugün sahada gördüğünüz o olumlu şeyler nelerdi?
1: Bugün sahada gördüğümüz olumlu şey, top rakipteyken doğru pozisyon alma, evet topu rakibe verme, üçüncü bölgede de rakibimiz topla buluştu ama olabildiğince, mesela Beşiktaş çok yüksek isabetli şut oranıyla oynayan bir takım. Bugün şut girişimleri oldu ama dördü isabetliydi. Biz bu hafta, geçtiğimiz hafta boyunca hep buna çalıştık. Top rakipteyken noktasında iyi yaptığımız şeyler çok değerliydi ama hücum biraz daha zaman alıyor, biraz daha beceri istiyor. Biz o noktalarda beceri kısmını çok fazla kullanamadık. Bir de eksilince dediğin gibi nem, taraftar desteği, Beşiktaş'ın sürekli oyuncu değiştirmesi ve takımın direncini arttırması bizim elimizi zorlaştırdı ama belki 11-11 bir oyunda Beşiktaş'a dair en temel benim analizim şuydu, negatif anlamda. 70'te başlayan düşüşler son iki maçtır 60 ve 55. dakikalara tekabül ediyordu. Beşiktaş'ın 55-60. Dakikalardan sonra oyunun kontrolünü vereceğini, arkada geniş boşluklar bırakacağını, Midtjylland karşısında 10 kişilik bir rakibe bile 80. dakikada %100 gol pozisyonu verdiğini hep aramızda konuştuk. 10 kişi kaldığımızda da oyunculara bunu hatırlattım. Ama işte orada 11-11 kalamama durumu bizim planlarımızı biraz alt üst etti açıkçası.
0: Çok teşekkürler hocam. Ben başarılar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.

Evet, iki teknik adamın da açıklamalarını, iki takımın oyuncu grubunun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki bugün sayısız mesaj aldık. Beşiktaşlı taraftar mutlu, Beşiktaşlı taraftar memnun, skordan memnun en azından. Oyunda bazı oyunculardan memnun, antrenöründen memnun, 5 maçtır gol yememekten dolayı da memnun ama biraz da gol arıyor artık Beşiktaş taraftarı. Birazcık daha farklı galibiyetler istiyor, bunu arzuluyor, bunu yazıyor bize her zaman. Bunları da tabii ki bizler de okumakla görevliyiz. Bugün birçok mesaj aldık. Beşiktaş taraftarları şu anda evlerine giderken bizleri tercih ettiği için bir kez daha kendi adıma çok çok teşekkür etmiş bulunayım. Tabii ki maç sonu yayınlarımız devam edecek. Lig boyunca dört büyüklere maç sonu yayınları yapıyoruz. Maç önlerinde, maç sıralarında ve maç sonlarında ben Can Genç sizlere dilim döndüğünce eşlik etmeye gayret ediyorum. Bugün de gösterdiğiniz, bizi tercih ettiğiniz için bir kez daha kendi adıma teşekkürlerimi bütün dinleyicilere aktarmış olayım. O halde bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyeyim.

0: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyiyim abi, sen nasılsın?
4: Ben deyim. Tüm izleyenlerimize selamlar.
3: Herkese selamlar. Bekleyen herkese teşekkür ederiz. Çok ufak bir geciktik, sen diğer bir çekimden geldiğin için ufak da olsa geç kaldık aslında.
4: Evet.
3: 2.30'da yapacaktık. O yüzden bekleyen herkesten özür dileyelim ve yayınımıza başlayalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bu arada Aydın Cingöz'ü sorularınız olursa da genel anlamda Süper Chat üzerinden gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getirip sizler adına seslendiriyor olacağım. Aydın abi, dünkü maçla başlayacağım.
4: Evet.
3: Doğal olarak. Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyetle lige merhaba dedi. Bence hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu. İsmail Hoca'nın da beklemediği bir sonuçtu ki belli olacak ki rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ben aslında orada mantıklı da bulmuştum rotasyonu ama sonrasında
4: bak,
3: o işlerin
4: işler
3: öyle olmayacağını görmüş olduk.
4: Olur, hayatta olumsuzluklar olur. Yani Fenerbahçe dün maçı kazanabilir miydi? Kazanabilir. İki tane direkten dönen topu var. İrfan Can Ayırbayat iyi maçlarından bir tanesini çıkardı hakikaten. Dün Fenerbahçe baskıyı da kurdu. Ama beklenmedik sonuç falan. Yani bunlar hocanın anlatacağı şeyler değil. Yani İsmail Kartal sezon yeni başladı. Fenerbahçe'nin bu 5. resim maçı oldu değil mi? Tabii 2 Gornik, 2 Sturmgras. Bu 5. maçı.
3: Aynen.
4: Salı günü de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon maçına çıkacak. Yani basın toplantısını İzlerken İsmail Kartal'ın, yani kendi kendine 50 tane itirafı var İsmail Kartal'ın. Yani Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin izahı yok abi. Onu öncelikle söyleyeyim. Şampiyonluk parolasıyla çıktığın haftada Galatasaray berabere kalmış. Trabzon berabere kalmış. Sonuç itibariyle bunlar senin şampiyonluktaki rakiplerin. Gençler Birliği çok zor koşullarda sezona hazırlanmış. Transfer tahtaları kapalı. Transfer yapmaya uğraşıyorlar. Metin Diyedin'in anlattığına göre zaten hani çok toparlama, elde sağda solda ne varsa orada bulduklarıyla bu maça çıkıyor. Sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorsun, yine 3 tane farklı Fenerbahçe görüyoruz. Maça başladı, golü buldu, sonra durdu. Böyle bir hastalıklı bir hali var Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Yani bir geri çekilme gibi bir durumu var. Adamlar geldiler, golü buldular. Sonra ikinci golü buldular. İsmail Kartal apar topar takımında bir 4-5 tane birden bir değişikliğe gitti.
3: Tabii direkt Fenerbahçe, ana oyuncuları attı.
4: Evet, Fenerbahçe orada istediği sonucu alabilir miydi? Tabii alabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama olmadı. Yani burada İsmail Kartal'ın anlattığı gibi, hocanın anlattığı gibi bir kere ben pozitif bir tablo falan olduğunu düşünmüyorum. Rotasyon meselesine gelirsek, ya daha sezonun başı. Yani önce Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe daha hani eklemelerle birlikte yeni bir takım olmaya çalışıyor. Doğru mu?
3: Evet.
4: Şimdi abi ben mi yanlış biliyorum? Yani bu hep işte maç ritmi, oyuncuların birlikte oynaması gibi gibi analizler yapılmıyor mu? Bunlar evet. Anlatılmıyor mu? Oyun alışkanlığından bahsedilmiyor mu? Peki şimdi rotasyona gittin. Ne oldu peki? Yani 40 dakika boyunca Lyon maçında oynatacağın adamları tekrar oyuna almak durumunda kaldı. Niye? Çünkü başladığın oyuncuların bu işi bitiremeyeceğini gördün. Diğer yandan geliyoruz oyunculara. Burada da şöyle bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin dün 11'inde hani süper, yani 11'de işte Kante bekliyordun, yoktu. Greenwood bekliyordun, yoktu. Kim vardı? İrfan Can vardı. Oğuz Aydın vardı. Mert Müldür vardı.
3: İlk 11'de değildi de Mert Müldür sonradan oyuna girdi.
4: Evet. Şimdi
3: ilk 11'deydi ya, pardon.
4: İlk 11 ya, bugün evet, çekimde evet. De aynı muhabbet
3: evet,
4: oldu.
3: Evet, pardon.
4: Sonra Semedo oyuna dahil
3: sonradan
4: oldu.
3: Sonradan girdi, doğru diyorsun.
4: Şimdi bakıyorsun abi, yani Gençler Birliği bulup buluşturduklarıyla maça çıkıyor. Fenerbahçe'nin maça başladığı adamların tamamı milli takım oyuncusu.
3: Evet.
4: Milli takım oyuncusu ya. Ama burada oyuncu da sorumluluk alacak. Yani sen o rekabetin içerisinde olmak istiyorsan bugün bundan sonraki maçlarla ilgili birçok oyuncunun şimdi millet üstünü çizdi. Kim bunlar? İrfan Can.
3: Net.
4: Kahveci. Şimdi ben yayına girerken bakıyorum. Mert Müldür'le ilgili bir sürü yazan izleyenimiz var. Mert Müldür'ü yine de ayrı bir tarafa açıkçası tutarım. Sorumluluk alması gerektiği zamanlarda, beklentilerin karşılanması gerektiği dönemlerde Mert Müldür elinden geldiğince yapmaya çalışıyor bence de. Ama arkadaş biraz da siz ya, biraz da siz. Yani hoca hatalı, bence hatalı. Yani bırak şu takım bir otursun. Bırak bir kendine gelsin. Şimdi tekrar soruyorum abi. 40 dakika boyunca rotasyonda değerlendirmeyi düşündüğün oyuncular neden oyuna sokmak zorunda kaldı? Neden?
3: Çünkü geriye düştü.
4: Maç gidiyor, bağırıyor, bağırıyor çünkü. Aynen, sonra basın toplantısına çıkıyor, hoca diyor ki tabii diyor oynaması gereken oyuncularla sonrasında onları oyuna koyduk. Ya şimdi hocam Allah aşkına yani olur. Her insan muazzam konuşmak zorunda değil. Ama biraz da insanın ne dediğini kulağa duyacak. Şimdi ne diyelim abi biz buna? Biz bu oyuncularla başladık. Bunlar eğer bu maçı çeviremiyorlarsa, ki anladığım kadarıyla hafife almış.
3: Öyle gözüküyor.
4: Hafife almış. Hafife alırsan da dayağı yersin. Sonra sezon sonunda da çıkıp şey deme hocam. Bizim şampiyonluğumuzu aldılar falan deme. Buralarda dayak yiyorsun zaten. Buraları geçemiyorsun. Kafa karışık. Bence bir küçümseme hali de var. Net bir 11 lazım Fenerbahçe'ye. Bak senle Sturm Graz maçında konuşmuştuk. Sturm Graz maçında Fenerbahçe'de üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu abi. Fenerbahçe o maçta gerçekten iyi oynadı. Abi uğraşmayacaksın, dağıtmayacaksın. İyi bir 11'in varsa onu da ısrar edeceksin. Buraya çalışacaksın. Bir de zaten şunu da anlamıyorum. Ya bu oyuncular büyük paralar almıyorlar mı?
3: Evet.
4: Ve gelirken hedef olarak ne konuyor bu oyunculara? Şampiyonlar Ligi, Dubai, Avrupa, Lig.
3: Türkiye
4: tamam
3: Kupası.
4: Demiyorum ki ya adam yorgunsa yapacak bir şey yok da daha sezonun başlangıcı. Tamam. Ve şimdi dün birisiyle konuşurken söyledi. Dedi ki ya eskiden dedi lig araları yani bu tatil dönemi var ya evet. Oyuncular giderdi bir buçuk ay hiçbir şey yapmazdık. Ya şimdi öyle bir durum da yok. Yani ara dediğim mesele var ya. Sadece maçlara ara veriyorsun. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular aynı şiddette neredeyse çalışmaya devam ediyorlar. Yani o sezon başı yüklemeleri falan eskisi gibi bu kadar da eskiden olduğu gibi hocaları çok zorlayan bir taraf değil. Yine de bir hazırlık var. İsmail Kartal'ın en büyük hatası bak geçen yıllarda da Fenerbahçe'de bu oldu. Jesus sürekli çorba. Mourinho çorba. İsmail Kartal bir 11 yakalamıştı. Hocam siz kendi tecrübeniz var ya. Siz bir 11 yakaladınız ve bu işle devam ettiniz. Sezon ilk maçı yakıp yıkmaya da gerek yok ama abi bu kaybettiğin 3 puan yarın senin önüne çıkacaktır. Metin Diyadin'i dinlersen maç sonunda Metin Diyadin çok temiz bir şey anlatıyor. Ya biz diyor nasıl bir oyun oynayacağımızı biliyorduk diyor. Yani bizim için hiçbir şey sürpriz değildi diyor. Ne sürpriz değil? Galibiyeti bu arada sürpriz olarak şey yapmıyor. Yani doğaldır. Galibiyet bir sürpriz gençler bir açısından da. Ben diyor 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin ne oynayacağını, nasıl oynayacağını, bizim ne yapacağımız belliydi. Adamlar bizden daha yetenekli, topa daha fazla bizden sahip olacaklardı. Bizim yapacağımız şey neydi? İyi savunma yapmak, bir de hızlı ataklarla Fenerbahçe'de gol aramaktı. Şimdi sen ne yaptın? Gençler bir ne yapacaktı sana karşı? Bunları yapacaktı. O gollerden yedin mi? 2 tane öyle gol yedin mi kardeşim?
3: Tabii canım, net.
4: Yedin. Demek iyi çalışamamışsın. Bitti gitti. Bak bitti gitti. İsmail Hoca'nın artık ya şu şeyden vazgeçmesi lazım. Yani dün
3: abi?
4: Şimdi ekrana çıkıyor hoca. İzliyorum. Yani yüzünde bir şey bir kızgınlığı gülüşe döküyor. Anlıyorsun onu. Abi ben her şeyi yaptım modunda. Bak işte hata oldu da öyle oldu. Ya zaten o bu böyle bir şey yani.
3: Kabul etmiyor hocam. Hayır, genel demek, olarak öyle bir durumu var
4: zaten. Böyle bir şey değil mi abi? O hata yapacak birisi hata. Diğeri de o hataları kapatacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bak hiç tartışmasız net bir 11'e ihtiyacı var.
3: Aslında var da abi.
4: Bundan ısrar edeceksin.
3: Var zaten. Ben sana şu
4: oyun
3: anda desem
4: alışkanlığı,
3: ki.
4: Bak bütün hocalar diyor ki oyun alışkanlığı takımın birlikte oynaması gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Değerlendirmeler yapıyorlar. Fenerbahçe'nin en bugünden itibaren yani en başından itibaren net bir 11'i üzerine çalışma var mı yok mu? Var. Bu kadar dağıtmaya gerek yok. Yani Ankara'da cumartesi gecesi maç oynayan futbolcu salı günü Lyon maçına çıkamayacak duruma geliyorsa bu da o zaman hocanın hatası. O zaman iyi hazırlayamamışsınız. Bir de şu var. Ya anlarsın hani, dersin ki ya mesela İrfan Can ısrarı. Abi olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Dün gördün işte ceza sahası üstünde karşı karşıya kaldığı pozisyonda atamadı, yapamadı, devamı da yok zaten.
3: Yok.
4: Dersin ki ya adam oynuyor. Hani yapacak da bir şey yok. Greenwood ya da başkası. Ondan daha mı iyi? Daha iyi. Sorun çözüyor mu? Sorun çözüyor mu? Çözüyor. E bunlar var mı? Yok. Ondan sonra da şey diye anlatmayın hocam. Yani sürekli böyle daha ne yapalım? Dön abi olsun işte böyle girseydi öyle Gençler Birliği işte iki tane atak yaptı ikisi de tamam.
3: Olabilir futbol yani, zaten yani.
4: Bunları bize gördük zaten. Niye böyle oluyor? İsmail Kartal'ın çözmesi lazım.
3: Katılıyorum. Şimdi doğal olarak
4: yani
3: İsmail
4: orada büyük
3: Hoca...
4: bir isyan olur. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi yani şunu özür dilerim şunu
3: Estağfurullah
4: söyleyeyim.
3: Estağfurullah abi.
4: Şimdi en önemli maç Lyon maçı ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok önemli. Gelirler açısından çok önemli. Kendine tekrar gelmesi açısından da çok önemli. İsmail Kartal'ın bak tahminimi söyleyeyim mi? Bir tahmin yapacağım sadece yani. Abi bu buraları hızlıca toparlaması lazım. Yoksa bence hocayla ilgili de karar değişikliğine gidilebilir.
3: Olabilir.
4: Çünkü Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir seninle geldim kardeşim. Hatay'a yer yok. Hatay'a yer yok. Bir de ya insan der ki mesela bak geçen sene bu kadro zaten rezil rüsva almış. Dünkü 11'den bahsediyorum. Akey çık kenara. Doğru mu kardeşim?
3: Evet.
4: Hayır diyebilir misin? Ya alamadın bu takımdan alamadın işte. Bu takımı değiştirmeye çalışıyorsun. Şimdi bu oyuncular geldiyse bunu hızlıca sok. Vedat mesela abi Vedat. Vedat ya. Soruyorum şimdi sana Muzaffer. Dün girdikten sonra adam etkili miydi değil miydi?
3: Yani topla buluşmaları top tutması konusunda etkiliydi. Evet.
4: Kafa vuruşları. Kafa vuruşu. Ya oynat o zaman. Ne oldu abi bu adam neden aylardır yok? Oynat o zaman onunla başla. Talisca kötüdür diye demiyorum.
3: Bir yerden sonra orada
4: ama bir şey yap yani. Sonra
3: işte.
4: Golleri yedikten sonra apar topar 3-4 tane oyuncunun yerini birden değiştiriyorsun.
3: E tabii.
4: Vallahi İsmail Hoca kötü bir sınav verdi. Bu işin dünkü sorumlusu da odur ben sana söyleyeyim.
3: Ya net bir şekilde öyledir. Şimdi İsmail Hoca zaten geldiği günden bugüne ilk önce kamuoyunda şöyle bir durum yaşandı. Biliyorsun Asensio İsmail Kartal çekişmesi hiç olmadık bir yerden bir kriz doğdu. Şimdi bir de İrfan Can Kahveci ısrarı. Ben de tabii ki bütün suçu İrfan Can Kahveci tercihine bağlamıyorum ama şimdi Gornik Zabrze maçı,
4: Çukuraz maçı. Adam.
3: Bunlar da oynatmışsın ve oyuncudan biri verim alamamışsın
4: yapamıyor.
3: Ya. Şimdi buradaki ısrar, şimdi ne ya oldu?
4: Bırak
3: Greenwood
4: oynasın, daha hazır hale gelsin. Öyle değil. Ya ben mi yanlış biliyorum abi? Yani oyuncu oynayarak daha hazır hale gelmiyor mu?
3: Ya öyledir
4: daha
3: yani.
4: İyi hale gelmiyor mu?
3: Herhalde abi.
4: Maç performansı başka, idman performansı demiyorlar mı? Ya bunları anlatıyorsunuz. Sonra bunun tersine kararlar veriyorsunuz. Fenerbahçe, bak şunu da söyleyeyim sana. Bu arada onu da söyleyeyim. Altını çizeyim Muzaffer. Yani dün Fenerbahçe evet. Fenerbahçe'de bir problem daha var. Dün Fenerbahçe doğru. Çok sayıda pozisyon buldu. Hoca öyle diyor. 7-8 tane pozisyon bulduk.
3: Bulacaksın
4: doğru
3: zaten.
4: Atamadın. 2 tane geldi adamlar attı. Yani savunmanda da problem var. Savunmanda da problem var sonucu çıkar. Adamların nasıl geleceği belli. Ne yapacağı belli. Sen 2 tane gol yiyorsan senin savunmanda da problem var demektir. Bunu da çözecek olan sizsiniz. O zaman ona göre daha doğru bir planlama yapacaktınız. Ona göre bir raporlama yapacaktınız. Bunlar hepsi başa dert konular.
3: Vallahi abi büyük problem. Dün Mahmut Uslu'nun da açıklamaları oldu maçtan sonra. Şimdi biz saha içerisinde İsmail Kartal'ın tercihlerini ve oyuncuların performanslarını değerlendirdik ama bir de hakem performansı konusu var. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı meselesi. Mahmut Uslu da bununla alakalı maçtan sonra çıkıp çok net bir şekilde açıklamalarda bulundu. Bence sert de açıklamalarda bulundu. Her türlü tedbiri alırız. Böyle şeylerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Buraya neler söyleyeceksin ve hakem performansını aynı zamanda.
4: Şimdi o kararlar özellikle Mert'in pozisyonuyla ilgili hakemin içeriği daha iyi sözmesi lazımdı ama Talisca'nın şutunda adamın eline çarpan topla ilgili olarak çünkü adamın nizami durumda değil kolu. Hı-hı. Orada devreye girecek olan vardı. VAR devreye girmedi ve Fenerbahçe'nin burada doğal olarak haklı olarak eleştirileri var. Sezonun ilk maçı hakemle ilgili bir şey diyebilir misin abi?
3: Penaltıyı vermediyse derim tabii ki abi.
4: Yok yok yani ilk o Mert Müldür'ün pozisyonuyla ilgili alanı ne kadar gördüğü çünkü biz de ekranlarda çok az gördük.
3: VAR'ın müdahale
4: burada
3: olması
4: abi bak,
3: gerekiyor.
4: Dünkü maçta iki tane net bir VAR kusuru var.
3: Evet.
4: VAR'ın iki tane net kusuru var yani. Buraya girecek işi çözecekti.
3: Tabii.
4: Çözmüyorsa niye var? Çözmüyorsa niye var? Fenerbahçe haklı olarak diyor ki kardeşim niye böyle bize izahat verin. Yani böyle hakemlik olmaz. Böyle VAR hakemliği olmaz. Zaten en başından beri bu VAR meselesi tartışma konusu. Ne zaman devreye gireceği, ne zaman girmeyeceği karma karışık bir konudan bahsediyoruz. dünkü maçta net olarak iki tane penaltı konusunda VAR'ın çok belirgin bir hatası var. En azından şunu söyleyeyim, yani otoriteler penaltı olduğunu söylüyor. Abi çağır sen VAR olarak, doğru mu?
3: Tabii ki.
4: Çağır. Hakemi çağır, hakem bunu versin ya da vermesin. Ama iki pozisyonda da VAR'ın devreye girmemesi VAR açısından ilk maçta sınıfta kalması anlamına geliyor.
3: Şimdi Mahmut Uslu bu hakemle alakalı sert söylemlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda adeta res çeker gibi aynı VAR hakemini bu akşamki Beşiktaş maçına atadı. Andrew Dallas, Hük Dallas'ın oğlu bu arada.
4: Galiba şey, orada herhalde bir sözleşmeleri varmış. Yani maç özelinde sözleşmeleri varmış. Bilemiyorum yani.
3: Yani orada direkt bu tavır gibi gelmedi mi sana da? Yani Mahmut Uslu'nun çıkıp biz her türlü tedbir alırız deyip VAR'ı eleştirmesi, VAR'ın devreye girmemesi, bu akşamki Beşiktaş maçında da yine aynı hakemi sanki adeta ödüllendirmiyor
4: teknik olarak, olması. Teknik olarak yani o sözleşmeden bahsediliyor ama şuna katılırım. Yani böyle iki tane büyük hata yapmış bir hakemi sonuç itibariyle bugün tekrar maça vermek bir hatadır. Net bir hatadır yani. Çünkü dün iki tane büyük hata yapmış. Yani bu tabii. Bu arada hani biz bunu ben bu arada federasyon tarafının da dünkü kararlardan VAR yönetimden memnun olmadığını biliyorum. Bu her şeye rağmen size karşı bak biz buraya bunu koyuyoruz gibi bir nitelikte bir atama olduğunu açıkçası düşünmek istemiyorum. Bir anlamı yok yani buralarda, çünkü yanlışa yanlış demek lazım. Doğruya da doğru demek lazım. Ama VAR'ın dün iki pozisyonda, ya biri bence çok net, onu söyleyeyim. Bu arada gençlerle oyuncunun da o pozisyonlarda ekrana geliyor. Gençlerle oyuncu da bayağı ayağını savuruyor yani. Adama bayağı tepki şeyi tabii, atıyor. Tabii yani. Tekmeyi atıyor. Ama Talisca'nın pozisyonunda net olarak tekrar söylüyorum. Orada o detayı görecek olan şey.
3: VAR.
4: VAR'ın kendisi. Hakemin zaten görme şansı yok. Çok zor bir pozisyon
3: çok
4: zaten.
3: Sen
4: izlerken, sen izlerken anladın mı?
3: Yok. Şey, tekrarı gelince fark ettim
4: ve
3: ben.
4: Ve şöyle topun böyle yönünü net bir şekilde değiştirmiş gibi durmuyor.
3: Evet,
4: ama
3: evet.
4: Oyuncunun, yani gençlerle oyuncu pozisyonu hatırla. Kol burada, buraya doğru çekiyor. Top geldiğinde zaten bu el savruluyor. Yani
3: evet.
4: Net bir şekilde oyuncunun elinin topa temas ettiğini görüyoruz. Zaten otoritelerde penaltı diyor. Ama tekrar ediyorum, yani Fenerbahçe'de bu maçı böyle ısrarla hakem üzerinden okumana bir manası
3: katılıyor.
4: Yok. Bu çünkü Fenerbahçe'ye zarar verir abi. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Şu açıdan zarar verir. Yani gerçeği dörtmek olur. Gerçeği dörtmek olur. Mesele Fenerbahçe'nin net bir kadrosu, belli ısrarlardan vazgeçmesi. Ama diğer yandan şunu da altını çizelim. Kadronda 28 tane adam var ya, bu 14 tanesi yerli olmak zorunda.
3: Evet.
4: 14 tanesi yerli olmak zorunda. Bu yerli futbolculardan ne kadar faydalanabilirsen o kadar değerli. Ama oyuncuların da bir kendine gelmesi lazım. Ya bu boş vermişlik. Bir de ya gerçekten de ben anlamıyorum bazen ya. Şeyi anlamıyorum. Hani bu yetenekle de doğrudan bağlantılıdır ama biraz da insanın kendisini adamasıyla alakalı bir şey. Bak söylüyorum şimdi mesela İrfan Can Kahveci. Adam kendi önünü tıkıyor ya. Kendi önünü tıkıyor. Bir de şu hevesten de vazgeçmek gerekir. Olmuyorsa olmuyor.
3: Bravo yani.
4: Bak Galatasaray'ın yaptığı da doğru şeylerden bir tanesi şudur. Oyuncu geliyor. Doğru mu? Ahmet Kutucu nerede?
3: İşte gönderdiler.
4: Ve olmadı. 6 milyon euro muna vermişti.
3: Evet.
4: Olmadı, yolluyor. Böyle 50 tane oyuncu sayarsın.
3: Var evet. Galatasaray
4: çünkü
3: orada
4: bu seviye başka
3: olmuyor.
4: Seviye. Bak bu seviye başka seviye. Tamam. Olmuyorsa yollayacaksın. Yani bu yerli oyuncu azlığı kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Tekrar ediyorum, yani dünkü maçla ilgili hakem tartışması yapılır ama ana sorumlu İsmail Kartal'dır kardeşim.
3: Oraya tekrardan yine detaylara geliriz ama birazcık şeyin üzerinde kalmak istiyorum. Mahmut Uslu'nun maçtan sonra yaptığı açıklamanın sertliği, dozajı neyi ima etti? Şimdi baktığında Mahmut Uslu
4: hiçbir
3: gerçekten
4: şey ima etmedi.
3: Niye?
4: Hiçbir şey. Ne yapacak mesela? Ligden mi çekecek takımı?
3: Her türlü tedbiri alırız. Ne gerekiyorsa yaparız
4: tedbir
3: diyor.
4: Ne? Çok yuvarlak bir açıklama. Tedbir ne?
3: Yani doğru bulmuyorsun o açıklama. Yerine
4: hayır hayır ne ne? Tedbir tamam işte. Ne? Yani onu
3: ama
4: anlamıyorum
3: ben. Ama altından sopa göstermek ne gibi işte, bir şey bu işte.
4: Ama buraları da yönetmek lazım. Yani ne söylüyorsun mesela Mahmut Uslu? Ne anladın şimdi sen?
3: İşte bir
4: ligden
3: şey
4: çekilme. Ligden çekilme. Başka?
3: Benim aklıma bir şey gelmiyor. Ben de sana
4: yani
3: soruyorum.
4: Bu, tamam, ben de diyorum ki yani bunu somutlaştırmak lazım. Bunu somutlaştırmak lazım. Ben o açıklamanın içerisinde yani bir yön bulamadım açıkçası. Bir yön bulamadım.
3: Yani çıkıp işte birazcık böyle TFF gerekirse her şeyi yaparız ama ne yaparsınız sorusunun cevabını bilmiyoruz.
4: Ne yapacaksınız işte yani. O mesele o. Gerekirse her şeyi yaparız. Yani
3: biz buraya bir yıllardan geldik.
4: Bir yerlerden bir yere mesaj vermeye çalışıyor. Abi bu iş mesajla falan olmaz. Mesajla falan olmaz yani. Ya bir de bak pozisyonunuzun da çok haklı noktada olması lazım. Bak dünkü maçtan sonra tekrar ediyorum. Dünkü maçtan sonra dün Fenerbahçe ligin gerçekten de hani en sıkıntılı takımlarından bir tanesine gitti. Maçı verdi. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Hakem hataları var mı? Var. Mesele şu an ligin ilk maçı itibariyle Fenerbahçe'nin kendi hatalarını görmesidir. Benim görüşüm bu. Hakemin yaptıklarını, VAR'ın vermediklerini söyledik ve bunu zaten konuşuyoruz. Ama Mahmut Uslu'nun açıklamasında da gerekeni neydi bir daha söyle?
3: Gerekirdi yaparız dedi. Yani ne gerekiyorsa
4: ne,
3: yaparız
4: abi
3: dedi.
4: İşte biz bir yılına geldik. Şampiyon olamazsak ortalığı yıkarız mı? Ne
3: bir
4: demek
3: daha
4: yani?
3: Olursa aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız. Yani ligden bu belki ligden çekme olur ya da
4: ya Allah aşkına bak şey bu tekrar böyle ya. Fenerbahçe bu işlerin içerisine sokmaya gerek yok. Zaten
3: soktular ama.
4: Aziz Yıldırım bunu buraya sokmaz da. Çünkü biliyorsun Ali Koç döneminde de tekrar ligden çekiliriz, onu yaparız, bunu yaparız vesaire. Bak dünkü maçla ilgili tekrar söylüyorum. Şu an bilmiyorum izleyenlerimiz neler yazıyorlar ama bir anket açsak hani sorumlu yeni gezinin mağlubiyetin sorumlusu yüzde kaç hakem kararlarıdır, yüzde kaç İsmail Kartal'dır diye bir anket açsak muhtemelen yani en azından ben doğru tavrım bu olduğunu düşünüyorum. Karar şey çıkar abi, İsmail Kartal'ın hataları çıkar. Çünkü niye? Ya hoca kendisi anlatıyor zaten. Gittik de atamadık da olacak. Rakibin kalecisi İrfan Can Eyvat olağanüstü bir maç çıkardı. Çok iyi maç çıkardı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. O da orada şey değil yani sonuçta bir işi var. Onu yapmaya çalışıyor. Özetle dünkü maç üzerinde tekrar ediyorum. Hakem kararları tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin kaybını hakem üzerinden okumanın özellikle hakem üzerinden ısrarla hakem üzerinden okumanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Yani faydası olduğunu düşünmüyorum.
3: Orada şu tonda bir açıklama yapsaydı Mahmut Bey belki daha etkili olabilirdi. Yani ben her maçımı iyi oynamak zorunda değilim ama siz her maçı doğru ve iyi bir şekilde yönetmek zorundasınız.
4: Çünkü
3: hakem
4: VAR'la
3: olarak.
4: VAR'la ilgili şöyle bir durum var Muzaffer. Yani VAR'ın avantajı ne? En ufak detayı yakalamak.
3: Tabii ki yani tamam, hakemin gözden kaçırdığı şeyleri
4: en
3: görmek.
4: En ufak detayı yakalamak. Çünkü biz Talisca'nın pozisyonunu nerede fark ettik? Detaylarda fark ettik.
3: Çekimle, yakın çekimle gördüm.
4: O yüzden söylüyorum. Bu arada Talisca da fark etmedi zaten. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu
3: İtiraz
4: fark etmedi ki. Şöyle oluyor zaten. Ben şunu gördüm dünkü maçta. Mesela hiç elle falan alakası yokmuş. Hatırlıyor musun? Greenwood vurdu. Hı hı. Bir pozisyonda. Evet,
3: adamın elinin
4: İrfan,
3: altından geçiyor.
4: Hayır İrfan
3: mu?
4: Şey pardon. Vedat. Hı hı. El diye ortalığı böyle ayağa kaldırdı. Genduzzi de bu arada hakeme doğru gitti. Sonra orada bir incelendi o. Spiker söyledi hatta.
3: Evet evet. Alakası
4: hakem
3: yok.
4: Durdurdu hiç alakası yok. Hakem direkt devam dedi. Yani şimdi burada oyuncuların davranışları da VAR'ı hakemi doğrudan etkiliyor. Bu VAR kararlarında. Eğer dün Talisca örneğin onu görmüş olsaydı bak ben sana söyleyeyim o VAR'a gidilirdi. Ya VAR'ın görmesi gereken şeyi oyuncuların görmesi bekleniyor. Olmaz.
3: Tabii tuhaf.
4: Bu doğru değil abi.
3: Ya da o Mert Müldür'ün pozisyonunda şimdi Mert düşüyor. Düştükten sonra kalkıp oynamaya devam ediyor. Belki birazcık yerde yatsa, kıvransa hakem diyecek bir durum bakalım ne oldu
4: arada,
3: burada gibi
4: o da bu
3: bir
4: arada,
3: durum olacak. Yanlış
4: bir şöyle bir taraftan yükseliyor. Düşerken böyle bir adamın ayağı geliyor. Şeyin arka tarafında ayağına doğru müdahalenin nasıl olduğu konusunda da bir şey yok. Zaten havada savruluyor düşüyor. Oyuncu bunu yapar mıydı yapmalı mıydı meselesi başka bir konu ama dünkü iki örnekten yola çıkarak söylüyorum oyuncuların itirazları hakemi ve VAR'ı etkiliyor görüntü bu.
3: Katılıyorum. Kürşat Bey demiş ki ey Cingöz Genduzzi'ye yapılan faul neden söylemiyorsun o faulden sonra gol oldu ben
4: tamam
3: bu
4: abi,
3: sonunda faul
4: tamam
3: olduğunu
4: abi,
3: düşünmüyorum.
4: Doğru Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi hakemle birlikte yenmiştir bunu kabul ediyorsanız eğer bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe'nin sorunlarını görmemezlikten gelerek hareket edebilirsiniz. Ne yaptı abi? Adam geldi. Genduzzi sırtı dönük. Bak bir şey daha söyleyeyim sana. Ha iyi hatırlattın onu. Özellikle dün gece basın toplantılarını tamamını izledim ajans üzerinden. Metin Diyadin diyor ki biz diyor Özellikle diyor oyuncularıma şunu anlattım diyor. Dinliyor musun Muzaffer?
3: Dinliyorum,
4: bak önemli
3: evet,
4: bu.
3: Evet, sen de kulağın.
4: Özellikle diyor şunu anlattım. Bak biz oyuna başlarken sahamızdan çıkarken özellikle top kaptırmayacağız. Çünkü henüz yerleşememiş durumdayız. Adamlar bizim üzerimize doğru geldiğinde sırtı dönük özellikle çıkarken top kaptırırsak başımıza sıkıntı gelir. Özellikle buna dikkat edelim. Kendi bölgemize, kalemize yakın yerlerde çıkarken çok dikkatli olalım. Sırtı dönük oynamadan, yani oynamayı çok tercih etmeden, rakibin baskısına izin vermeden biz topu uzaklaştıralım dedim diyor. Hı hı. Bizim diyor endişe ettiğim, bizim böyle bir sorun yaşayabiliriz diye endişe ettiğim noktada Fenerbahçe bunu yaptı ve biz gittik

0: Topu alıp gole attık diyor.
1: Gayet de anlatmış
0: Ne var abi o
1: zaten satayım.
0: pozisyonda?
1: Ben faul olduğunu düşünmüyorum abi o pozisyonda zaten. Yani sadece söyledi diye okumak istedim. Bence temiz
0: Peki.
1: pozisyon o yani. Bu arada anlıkta 3500 kişiyiz.
0: İzleyenlerimize
1: Teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Birazdan süper chatlerin hepsini de tek tek ekrana getireceğim. Şimdi biz de anket açtık. Sen az önce söyleyince hani yenilginin sorumlusu kim diye 3 şık koyduk. İsmail Kartal, futbolcular ve hakem. Hakemler diye. Şu ana
0: Güzel.
1: kadar hani 258-259 oldu oy kullanmış. %78 İsmail Kartal, %9 futbolcular, %13
0: Kendi
1: hakemler.
0: kabul ediyor zaten İsmail Kartal.
1: Yani anladın mı hani sen hani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Burada günün sonunda Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı kazanması için zaten net bir oyun oynaması, net bir futbol oynaması gerekiyor. Bu da hani kime yazar abi? İsmail Hoca'ya yazar, çıkardığı kadroya yazar. Burada problem var. Ben mesela hakikaten ki çok tartışılacaktır. Abi bak bu
0: Abi bak
1: ligde
0: Fenerbahçe'nin, özür dilerim Muzaffer. Bak
1: söyle abi.
0: Fenerbahçe'nin şu Sturm Graz'la içeride oynadığı maç var ya.
1: Evet.
0: Beklenti o ya.
1: Tabii canım.
0: Doğru mu abi? Beklenti o oyun. Bu kadar. O kadro. Kadroda ısrar etmek.
1: Kadro istikrar en önemlisi
0: Şimdi
1: zaten.
0: işin uzmanı değiliz ama ben Fenerbahçe'nin Lyon maçına giderken takımın yarısını değiştirecek kadar Fenerbahçe takımının yorgun olacağını düşünmüyorum abi. Bu adamlar her gün çalışıyorlar. Ama ben sebebini sana söyleyeyim. İsmail Kartal nasıl olsa gençleri yeneriz demiş.
1: Net ya o.
0: Bak çok net.
1: O çok net yani. Çünkü oyuncu tercihlerinden. Mesela şu da benim aklıma hani maçın kadrosu açıklandığında gelen sorulardan birisiydi. Yani hocam tamam İrfan Can Kahveci seviyorsun. Onu kazanmak istiyorsun da. Şimdi Nenek bence geçen sene çok haksız yere eleştirilen oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. İstatistiklerine baktığımda oyuncunun. Mesela niye Nene'ye şans vermiyorsun o
0: İsmail Hoca
1: kanatta?
0: genç sevmiyor abi,
1: Ama
0: oynatmıyor.
1: böyle işte sonra da bu
0: Yapmıyor
1: eleştirileri
0: yani
1: alıyor
0: bunu.
1: hoca yani. Orada
0: Yapmıyor
1: büyük
0: bunu.
1: sıkıntı
0: Ama
1: yaşıyor.
0: tekrar ediyorum bak. Biz hep bunu konuşuyoruz ya, bak Fenerbahçe'nin savunmada problemi var abi.
1: Var. Škriniar özellikle dün çok kötü bir
0: Bak
1: performans sergiledi.
0: Fenerbahçe'nin savunmada problemi var. Bu daha sert takımlara karşı daha sıkıntılı anlar yaşarsın. Yani İsmail Hoca hep buldukları pozisyonlardan bahsediyor. İşte rakip iki kere geldi, attı. Gelip atır yani, ya atar. Yani bu da onun bazen şansı, senin şanssızlığın olabilir ama
1: Evet.
0: dönüp kimse sana ya öyle oldu böyle oldu demez. 2-3 maç daha böyle giderse bu sefer kararlar değişir.
1: Şimdi araya bir biraz süper chat alayım
0: Tamam.
1: sonra hem Aziz Başkan'ın ne yapacağı Lyon maçı ve başka konulara ve soruların da var onlarla devam ederiz.
0: Tamam.
1: Emrah Bey demiş ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a güvenerek kendi kalemini kırıyor. Aykut Kocamansız bu iş olmayacak. İsmail Kartal hiçbir başarısı olmadan 4 kez gelmesi saçmalıktır. Olmaz İsmail'den vasıfsız demiş izleyicimizin
0: Ya
1: yorumu.
0: öyle de demeyelim şimdi. Yani
1: Ben vasıfsız kısmını
0: ifadeleri de doğru tercih
1: geçelim.
0: etmek lazım.
1: Dört kez
0: Karar
1: gelme
0: sonuç itibariyle bu
1: saçmalık demiş.
0: yönetimin, İsmail Kartal'ın başarısızlığı ve başarısızlığı tabii ki bu yönetime yazılacak. Bu iş böyledir. Aykut Kocaman gelmeli miydi? Bence de ben Aykut Kocaman'ın bu dönemde daha iyi işler yapacağını düşünenlerdendim ama yönetim, bunu da çok konuştuğumuz için tekrar geriye
1: Tabii
0: dönüp
1: tabii.
0: öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Ama burada İsmail Kartal üzerinde de şunu söyleyeyim, yalnız hakkını teslim edeyim. Yani Fenerbahçe'de maliyet fayda olarak geriye dönük 3-4 yıla baktığımız zaman en başarılı adam da İsmail Kartal. Jose Mourinho'dan da, Jesus'tan da, neydi? Tedesco'dan da daha başarılı. Fayda ve maliyet. Maliyet ve fayda üzerinde bakarsak meseleye.
1: Yani bence hepsi başarısızdı da aralarında topladıkları puanlara göre
0: Abi
1: ancak
0: yaptığı
1: şey
0: iş
1: yapabilirsin
0: açısından
1: yani.
0: İsmail Kartal hepsinden daha iyi işler yaptı
1: Ne yaptı
0: Fenerbahçe'de.
1: abi?
0: Nasıl yaptı?
1: Ne yaptı?
0: Bak diyorum ki maliyet ve fayda. Sen Jesus'u getirdin, 7-8 milyon euro verdin. Sana aldı bir tane Türkiye Kupası, bir tane lig
1: Evet.
0: ikinciliği. Tamam.
1: Evet.
0: İsmail Kartal şeyle daha net kafa kafaya yarıştı
1: Daha uygun
0: Galatasaray'la.
1: maliyete o da bir kupa
0: Galatasaray'la
1: aldı.
0: daha kafa kafaya yarıştı, iyi işler yaptı. Şey dönemi, Trabzon paraya gittikten sonra geçiş döneminde geldi. Jesus'a bence en azından toparlanmış bir kadro bırakmıştı. Mourinho dönemi hiç konuşmuyorum ya, tamamen bir skandal. Tedesco'yu da gördük işte.
1: Yani
0: Adama şey diyemezsin. Yani
1: yok
0: İsmail Kartal bunların içerisinde en kötüsüdür falan
1: en kötüsü
0: diyemezsin. En
1: demem
0: iyi işi
1: en iyi de
0: yapmış
1: demem
0: adamdır, öyle söyleyeyim.
1: bence değil de
0: Peki.
1: devam edelim süper chatlere. Yalın Aksay demiş ki Aziz Başkan çocuklar üzülüyor dedi kendi de üzdü. demiş. Sinan Akyıldız, Mason Greenwood haricinde aynı kadro, sağ bek yok, Skriniar çok yavaş, sol kanat aynı, orta sahada eksildik, Safi ve Ali Koç bekliyor bizden söylemesi demiş.

0: Yaşıyorsun, maçı tutamıyorsun, koparamıyorsun. Adamlar geliyor. Geçen yıl da Fenerbahçe bunu çok yaşadı ve bu kadroyla yaşadı.
1: Tabii.
0: Hoca da ısrar ediyor bu kadroda.
1: Aa, enteresan yani, tercihleri hocanın gerçekten enteresan. İlla ki bunları daha da net anlayacağımız bir dönem gelecektir diye düşünüyorum. İskinov, koca Fenerbahçe penaltısız kazanamıyor mu? Bu ne saçma görüş demiş. Yani bunu söyleyen taraftar sayısı çok fazla zaten. Konuyu hakeme bağlamayalım, penaltıya bağlamayalım. Biz
0: Bu
1: kötüydük
0: hata
1: diye.
0: olur çünkü.
1: Tabii.
0: Hata olur.
1: Yani sorunları halının altına süpürmek gibi bir şey olur bu aslında. Hemen bunu kendimize kalkan yapalım. İki tane penaltımız verilmedi ama sen de bir şey yapamadın ya günün sonunda. O da problem yani. Mehmet Bey demiş ki iki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin. Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak?
0: Ne
1: Demiş.
0: anlamadım.
1: İki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin. Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak? Demiş. Bu da izleyicimizin kendi yorumu. Şimdi Lyon maçı da var önümüzde. Şimdi bu maçtan sonra sence Aziz Yıldırım'ın tavrı ve tarzı ne olmuştur? Ersun Yanal'ın da bu konuyla alakalı bazı söylemleri var. Oraya gelmeden önce ilk önce sence dün gece nasıl geçmiştir Aziz Yıldırım için? Sen eskiden beri takip ediyorsun başkanı ve
0: Abi
1: tecrübelisin bu konuda.
0: gergindir yani sonuç itibariyle. Şu açıdan kötü geçer. Ne umduk ne bulduk. Büyük bir sorumluluk aldı. Büyük bir sorumluluk alırken yeni bir dönem, yeni bir heyecan. Önemli bir harcama yapıldı. Yeni bir takım kuruluyor. Dakika bir, gol bir. Ne hissedersin sen?
1: Hayal
0: Yani
1: kırıklığı.
0: şunu söyler. Hoca bu ne hal der en azından. Bunu söylemesi kadar da doğal bir şey yok. Çünkü bu sene Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından, yönetim açısından çok kritik makas ya açılacak
1: Tabii.
0: ya daralacak ve Fenerbahçe'yi toparlayacak adam kim diye sorusuna benim yanıtım en başından beri Aziz Yıldırım'dı. Bugüne kadar da yaptığı işlerle bence süreci gayet iyi yönetiyor ama dünkü oyunun arkasından çıkıp da hoca bu ne hal, biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz demek gibi bir hakkı var. Zaten yapacağını da söylüyordu. Oralara müdahale eder söyleyeyim. Söylüyordu zaten hazırlarım.
1: Tabii yani
0: Müdahale
1: onu
0: ederim diyordu.
1: dedi. Açıkça
0: Müdahale de
1: söyledi bunu.
0: edecektir.
1: Şimdi Ersun Yanal da o da artık kendi YouTube
0: İzledim
1: kanalında
0: gece.
1: maçtan sonra yorumlar yapıyor. Senin de o detaylar varsa sana da onları ayrıca aktarırsın ama şu kısım tabii çok dikkat çeken kısım oldu. Bu puan kaybı Lyon maçını olumsuz anlamda etkiler mi sorusu sorulduğunda kendisine Ersun Yanal diyor ki Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile bir mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler. Helal olsun yani. Aziz Yıldırım Samandıra'nın içinden geçer.
0: Neyin mesela Ersun Yanal, bu arada Ersun Yanal şöyle, Ersun Yanal'ın bir hikayesi var. Ersun Yanal Fenerbahçe seçimlerinden çok kısa süre önce artık futbola dönüyorum diye bir video paylaştı. O arada da Fenerbahçe'de işte hoca kim olur tartışmaları var. Ne Hakan Safi tarafından ne de Aziz Yıldırım tarafından Ersun Yanal'ın ismi geçmeyince benim anladığım kadarıyla ertesi gün ya da birkaç gün sonra Ersun Yanal çıktı. Bunlar plansız, programsız, bunlardan hiçbir şey olmaz. İki başkan adayına da sallayan bir tavır içerisindeydi. Şimdi YouTube yayınları yapıyor. İzliyorum ben de Ersun Yanal neler söylüyor diye. Dünkü yayınında özellikle şu vurguları bence önemliydi. Fenerbahçe'nin ideal bir 11'e ihtiyacı var. Bu arada kulüp tarafında da bayağı rahatsızlık yaratmış bu Ersun Yanal'ın sözleri. Hatta örnek olarak da şunu veriyorlar. Ya hoca sen de Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk yenilgin Konyaspor maçı, hoca onu da söylüyor bu arada. Ondan sonra toparladın. Ve ideal bir 11'i bulup yoluna baktın. Bu kadar erken kafayı kaldırmanın ne anlamı var? Orayı en iyi bilen, hocalığı en iyi bilen sensin. Hani İsmail Kartal'ı yıpratan bir tavır olarak bu değerlendiriliyor. Ersun Yanal'ın dünkü yayınından sonra Twitter'ında da çok hareketli Ersun Yanal. Şeyden sonra demeçlerini alıntılayıp daha da sert ifadeler Ersun Yanal kullanarak devam ediyor. Bu da tabii hocayı bağlar. Hocanın değerlendirmesidir. Kalkıp da Ersun Yanal'a bu maçla ilgili niye öyle yorum yaptın, niye böyle yorum yaptın diyecek hadde değiliz. Adam sonuç itibariyle yıllarca takım çalıştırmış, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış, milli takımda hocalık yapmış bir adamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Olayı anlatırken ne anlattığına doğal olarak bakıyorum. Ama Ersun Yanal'ın anlattıklarıyla son dönem eylemleri arasında uçurum var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim.

0: Yani oynattı oyun falan filan,
1: Tabii.
0: skandaldı yani. O Antalya'da, sonra bir ara Ahmet'e gitti, bir başka Alanya'da falan filan, hakikaten çok kötüydü Ersun Yanal. O yüzden zaten kimse istemiyor. Şimdi Fenerbahçe meselesinde de, bu arada Fenerbahçe'de ikinci döneminde de bence çok kötüydü Ersun
1: Çok.
0: Yanal. Hiç kalkıp da
1: O tamamen taraftar
0: buralardan
1: isteğiyle getirilmişti.
0: kendine de Ersun Hoca'nın ya ben oralarda iyiydim dedirtecek bir durum olmadığını da düşünüyorum. Orada diyor ya, bir yöneticinin bile bir laf söylemesi şeydir,
1: Mobbing'dir
0: mobbingdir.
1: diyor.
0: Samandıra'nın içinden geçer. Şimdi Aziz Yıldırım'ın, bunlar tabii biraz Aziz Yıldırım'a yönelik, Aziz Yıldırım'a karşı bir tavır olarak değerlendiriyorum. Aralarının iyi olmadığı çok açık. Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'ı da yollamıştı biliyorsun. Şimdi Ersun Yanal'a derler ki, hocam durdum durdum, bugünlerde mi bunlar aklına geldi? Sen 10 yıldır suskunsun bu konularda. Birden ne oldu da vurmaya başladın derler. Bu haklı bir sorudur, onu söyleyeyim. Yoksa Ersun Yanal tabii ki burada görüşlerini ifade edebilir. Ama bir de şunun altını çizeyim. Hayat bu kadar da toz pembe değil kardeşim. Şöyle, hepimizin hayatta sorumlulukları var, doğru mu? Sorumlu olduğumuz birileri var, doğru mu? O
1: Evet.
0: işi yapmakla sorumluyuz. Yani adam sana hem parayı verecek, hem o sana o itibar gösterecek. Ama gelip de sana iki çift lafta söylemeyecek ve sormayacak. Sen de buna bana mobbing yapıyorlar. Abi böyle bir mobbing yok. Parayı alırken güzel, doğru mu? Ama sana iki laf söylendiğinde ben bunlardan etkileniyorum. Yok böyle bir dünya. Zaten bu işler şöyle değil midir abi? Verdiğin kadar istemez misin Muzo?
1: Tabii ki de
0: He?
1: yani ne kadar emek
0: Şimdi
1: veriyorsan o kadar karşılığını görmek
0: buradan
1: istersin.
0: Ersun Yanal'a bir soru mesela. Ersun Yanal milyon dolarlık bir adamdır. Büyük parayı da tazminatlardan kazanmıştır. Özellikle Trabzon'un bayağı tazminatını yemiştir. Ciddi söylüyorum bu arada. Bayağı. Milli takımlarda ne kadar olduğunu bilmiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Ersun Yanal mesela şu anda muhtemelen, tabii işlerini takip eden adamlar vardır mesela. Ayda 350, 400, 500 bin lira verdiği bir adam işini yapamıyorsa gidip ona laf etmiyor mu?
1: Ediyordur tabii
0: He?
1: ki. Neden etmesin
0: O
1: yani?
0: mobbing değil mi? Ya
1: O değil.
0: geçelim bu işleri.
1: O bekle değil.
0: Hocam geçelim bu işleri. Çıkıp anlatsaydınız. Ya çıkıp anlatsaydınız.
1: Hayır, bir de bir şey diyeceğim.
0: Hayır hayır çıkıp anlatsaydınız, sizin döneminizde ne oldu? Neden yollandınız? Yıllarca sesinizi çıkarmadınız bu konularla ilgili olarak. Aziz Yıldırım dedi ya ben buradayken gelemez dedi. Benden sonrasına da karışırım dedi. Ali Koç getirdi Ersun Yanal'ı. Ersun Yanal'ın değerlendirmelerine bakıyorum. Sonuç itibariyle yıllarca Türkiye'de hocalık yapmış bir adam olarak bir şey anlatırken bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ya bunu çok söylemek istemezdim ama reytingi çok düşük Ersun Yanal'ın. Biraz anladığım kadarıyla o orayı canlandırmak için bu kadar
1: Agresif mi?
0: agresif derken, bu arada bunları söyleyebilir ha. Burada bir problem yok.
1: Tabii ki de. Herkes her
0: Yani
1: şeyi
0: biraz
1: söyleyebilir.
0: da arka planda ne oluyor herkes merak eder zaten. Mesela Fatih Hocam da şey yapıyor. Şu anda Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyemiyor. Transferle ilgili bir şey söyleyemiyor. Milyon milyon izlenmelerle başladı. Gündem kalmadı. En son takım otobüs yolcuna neler oluyor diye kapak atmışlardı. Takım otobüs yolcunun da anılarını paylaşıyordu. Kimse izlemiyor. Şimdi hoca şu anda Galatasaray'la ilgili değerlendirme yapmazsa izlenmez ki zaten.
1: Tabii ki de.
0: Kim izleyecek? Kimse izlemez. Hoca da orada şimdi bir şey söylese başka bir yere çekilecek. Oraları daha dengeli götürüyor. Ersun Yanal tabii ki buralarda söz söyleme hakkına en çok sahip insanlardan bir tanesidir. Ama keşke bunları sizin dönem için, o mesaj veriyor çünkü. Bir de belli ki İsmail Kartal meselesinde de bir şey de olabilir ya. Biraz yürüyor hoca üstüne yani İsmail Kartal'ın.
1: Aralarında bir problem
0: O
1: gibi
0: da
1: mi?
0: olabilir. O da
1: Peki.
0: olabilir.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ersun Yanal'ın çıktığı YouTube kanalı Smack Sport'muş. Kendi kanalı değilmiş. Onu da kaynak olarak belirtmiş olalım. O kanala
0: Evet.
1: konuşup bu
0: Ben
1: cümleleri
0: o
1: sarf etti kendisi.
0: kendi kanalı zannediyorum değilmiş
1: Evet,
0: evet.
1: değilmiş. Smack Sport'muş. Onu da belirtmiş olalım. Süper chatler var. Onları ekrana getirelim.
0: Getirelim.
1: Turgay Dere diyor ki kimse maça 2 gün kala İrfan Can'ın rakibin kalesine vermesinden bahsetmiyor. Verdim madem bize karşı oynayamaz maddesi koydur. Verdiğimiz her futbolcu bize karşı her zaman iyi oynamıştır. Bence büyük hata demiş. Artık bu kadar ince düşünür oldu Fenerbahçe taraftarı.
0: Sen yapar mıydın?
1: Aklıma bile gelmezdi öyle söyleyeyim yani.
0: Benim de aklıma gelmez ya.
1: Yani açık konuşuyorum.
0: Yani
1: Yapılsa
0: eskiden bunlar
1: yapılabilir
0: oluyordu bu
1: miydi?
0: arada, sana karşı oynayamaz falan diye böyle
1: Evet.
0: tercihler yapılıyordu. Ama yani burada da abi çok adil bulmuyorum ben bunu. Yani bu arada o bilgilendirmeleri de yapanlar var. İrfan Can
1: Zaten şey hazırlık maçında
0: öncesine
1: falan
0: gitmiş,
1: oynamış
0: oralarda
1: tabii.
0: oynamış. Adamların tahtası kapalıymış.
1: Evet.
0: Resmi olarak duyurusu da şeyden sonra başlıyor.
1: Ligden sonra, lig başlayınca.
0: Açılınca duyuruyorlar, açılınca zaten maça çıkıyorlar. Evet. Çocuğu da tebrik ederim. Dün hakikaten iyi maç oynadı.
1: Çok, kendiyle alakalı da çok öz eleştirisi yüksek bir açıklama da yaptı. Ben bu zamana kadar çok saha dışıyla ilgilendim. Saha içine odaklandığımda Fenerbahçe'de de böyle maçlarım oldu. Hata yaptım, kendimi geliştireceğim.
0: O şeyde koptu ya, o bağ geçen sene. Alanya maçı.
1: Elinden topu kaçırınca
0: Alanya maçında koptu, evet.
1: Bir garip adam desteğini göstermiş ve bir süper chat daha yollamış. Demiş ki sen Fenerbahçesin, 2-3 tane atar maçı koparırsın. Penaltın verilmez konuşursun. Takım atamamış ki, oynayamamış ki, İrfan iyi topçuysa neden yerine adam alındı diye haklı bir soru sormuş. Ben sana söyleyeyim abi, İrfan Can Kahveci'nin herhalde bu maçtan sonra sahada sonradan ya da ilk 11 oynama şansının olduğunu düşünüyor musun?
0: Tabii
1: sana
0: ki
1: soruyorum.
0: Var. Sonradan oynar.
1: Çok zor, biliyor musun?
0: Oynar.
1: Çok zor.
0: Oynar. Ay, burada şunu da yapmak lazım abi. Sonuçta bu adamlar,
1: konuşmak lazım
0: bu yani. Adamlar Fenerbahçe'nin oyuncuları yani, bugün kötüdür yarın toparlar. O kadar da değil.
1: Bir sezon.
0: Ya bu adamlara ihtiyacım var bu arada. Yani mesele şu anda bunları yakıp yıkmak değil. Bir gerçek var. Bu adamlar şu an iyi durumda değil. Fenerbahçe'nin ideal 11'in adamları değil. Ama Fenerbahçe'nin bu oyunculara ihtiyacı var. Ve bunları yakıp ortadan kaldırmanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok, zararı var.
1: Nene var
0: o abi, dengeyi orada. O dengeyi doğru kurmak lazım.
1: Bilmiyorum yani, sen geçen sene İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya kiraladın. Şu Kasımpaşa'da açıdan, ne yaptı?
0: Doğru.
1: Bugün
0: şu
1: Fenerbahçe'nin
0: açıdan,
1: az kadrosunda, ana kadrosunda oynayabiliyor. Nene sana performans vermiş geçen sene mesela. Ben bunu anlayamıyorum. Tamam. Neden tercih edilmiyor? Çok tamam, tuhaf geliyor.
0: Ben de diyorum ki İsmail Hoca'nın tercihidir. Belki zaten güvenmiyordur orada ama bu oyuncu eğer şu an senin elindeyse, bir de 14 tane yerli lazım ya sana, mecburen bunları tutacaksın, birilerini tutacaksın, daha hazır hale getireceksin. Bu oyuncuların da sorumluluğu var, onu söylüyorum. Yani bugüne kadar İrfan Can Fenerbahçe'de bir şey kazandı mı? Kazanmadı. Bugüne kadar da geldi. Yani bu bugünün sorunu değil. Az önce Galatasaray örneğini,
1: evet,
0: o yüzden verdim. Galatasaray
1: örnek
0: şöyle yapıyor, geliyor, bakıyor, oldu mu? Oldu. Olmadı, teşekkür ederiz. Bu iş bizde olmuyor deyip yolluyor. Böyle tartışmaları Galatasaray'da çok görmüyoruz.
1: Evet.
0: Nadir, daha doğrusu. Öyle
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok nadir. Ya da dediğin gibi hani oyuncuyu elden çıkartana kadar zaten oyuncuyu sahada görmüyorsun Galatasaray'da. Bekliyor yedek kulübesinde. Vakti gelince de yolluyor Galatasaray. Ahmet Kutucu örneği çok yakın zamanda
0: ya bak,
1: bu var yani.
0: Olmuyor.
1: Olmuyor, zorlanıyor. Yolluyor. Aynen öyle.
0: Yolluyor.
1: Enes Aydın, gözden kaçan şey 2 senedir bekler içler acısı halde, katılıyorum buna. Bir tane olumlu işleri yok. Ne defansif ne ofansif oyundalar. Mert'in hatasını U14'teki çocuklar yapmaz demiş. Orada hakikaten Mert Müldür'ün de inanılmaz bir hatası
0: nereye
1: var.
0: Nereye gidiyorsun değil mi?
1: Tabii yani orada oyuncu zaten sana doğru geliyor. Kendi, bir adım oraya atınca.
0: Kendi alanını boş bırakıyor.
1: Rakibin önünü boşaltıyor.
0: İyi bir orta bu arada, savunma arasını.
1: Çok iyi.
0: Arkadan da geliyor, vuruyor orada. Bütün oyuncular da uyuyor Fenerbahçe'de.
1: Yani orada Mert Müldür'e de doğal olarak insanlar yükleniyorlar. Şimdi tabii şöyle oldu abi. Senin de yayının başında söylediğin gibi Galatasaray Çorum karşısında puan kaybetti. Trabzonspor Kasımpaşa karşısında puan kaybetti. Fenerbahçe direkt 3 puanı Gençler Birliği'ne verdi.
0: İyi işler yapar abi, ben sana söyleyeyim.
1: Kim?
0: Salah.
1: Salah mı?
0: Ha. Ben dün özellikle Salah için izledim. Oyuna girdikten sonra da abi fark yaratıyor.
1: Abi dünya yıldızından bahsediyorsun.
0: Fark yaratıyor.
1: Yani. Premier Lig'de belki en değerli 3 oyuncudan birisidir bu zamana
0: fark
1: kadar.
0: Yaratıyor.
1: Yani inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe tırnak içerisinde yine Galatasaray'a can suyu oldu.
0: Her sezon bunu yapıyor. Bu Fenerbahçe'nin hastalıklarından bir tanesi. Bu hastalık değişsin diye Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Her şey eskiye döndü. Eskiye döndü derken yeni bir başlangıç. Aziz Yıldırım geldi. Yani nedeni zaten Aziz Yıldırım'ın gelmeden nedenlerinden bir tanesi de bu. Fenerbahçe'nin bir an önce bu işi çözmesi lazım. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl mesela, bu net bir tecrübedir. İsmail Kartal'ın, bak şimdi ben İsmail Kartal'ım, şöyle bakardım meseleye. Abi şimdi ben en son sezonumda, çünkü orada İsmail Kartal benim gördüğüm kadarıyla kendinde hiç kusur bulmuyor. Televizyona çıkıp şampiyonluğumuzun çalındı, tescillendi diyecek kadar hoca kendinden emin. Derdim ki kendime, bilmiyorum diyor mu. Arkadaş, ben en son Fenerbahçe'yi çalıştırdığımda Galatasaray 102 puan aldı. Ben 99 puan aldım. Ama hoca orada ben zaten şampiyonum diyor. Aldılar diyor benim elimden diyor. Ama öyle değil. Şu açıdan sen bu yıl o sezon hatırla. Fenerbahçe Alanya'ya, Samsun'a, unuttuklarım varsa hatırlat. İstanbulspor maçı da, İstanbulspor o sezon İsmail Kartal dönemi miydi, Yesus dönemi miydi hatırlayamadım. Ama o sezon Fenerbahçe bu takımlara karşı kendi evinde maçlar verdi mi, vermedi mi?
2: Verdi.
0: Demek ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sorunlarından biri neymiş? Hoca diyor ya, beklenmedik diye. Hiç beklenmedik. Yani evet. İsmail Kartal'sa söz konusu eğer, buralarda bekleyeceğiz işte. Çünkü tabii, buraları İsmail Kartal beklenmedik olarak değerlendiriyor. Çünkü nasıl olsa kazanırım kafasıyla çıkıyor. Dolayısıyla hoca açısından şuraya bakması lazımdı. Ya ben son Fenerbahçe sezonunda buralarda kaybettim. Buralar çok önemli. Benim özellikle buraları çok daha ciddiye almam lazım. Çünkü niye biliyor musun? Abi Galatasaray maçını ciddiye almama şansın var mı?
1: Sıfır ya.
0: Trabzon maçını var mı?
1: Değil.
0: Beşiktaş maçını var mı?
1: Yok.
0: Değil. Yani bunlarla ilgili zaten yüksek motivasyonla oynamak durumundasın, olmak durumundasın. Yani buralara belki garanti tahtaya 3 puan yazmıyorsun ama diğer takımlarla ilgili net 3 puan yazılıyor. 3 puanlıkla top oynayacaksın o zaman. İsmail Kartal son sezonunda oralarda kaybetmiştir. O tecrübeleri yaşayan İsmail Kartal, ya ben buralarda bu sorunları yaşadım, tekrar yaşamamalıyım, yaşarsam bana bedeli ağır oluyor diyor mu kendine, demiyor mu? Bence demiyor. Deseydi olmazdı. Çünkü tekrar ediyorum, hocanın anlatımlarından çıkan ben nasıl olsa burayı geçerim olmuş.
1: İsmail Kartal.
0: Bak, iki hocayı izleyenlerimizden rica ediyorum. YouTube'da da bulabilirler. İsmail Kartal 5 küsür dakika, Metin Diyad'ın 10 dakika falandır. Hı hı. Dünkü maç sonunda İsmail Kartal'ın tam olarak ne dediğini, Metin Diyadi'nin Gençler Birliği hocasının dünkü maçtan sonra maçla ilgili 10 dakikalık basın toplantısında soru cevap kısımlarına lütfen baksınlar.
1: Peki. Bir süper chat daha var, onu da ekrana getirelim. Bu da aslında benim yayının sonunda sormak istediğim bir soruydu ama bu kadar net değildi. En azından izleyicimiz sormuş olmuş, sordu. Şu anda Yalın Aksay diyor ki, Lyon maçı yenilirsek, yani elenirsek hoca gider mi? Şimdi akıllara bu soru doğdu.
0: İşi bir kere Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu çok yüksek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok değerli. Bu dükkanı döndürmen lazım. Bu kaynaklar ortadayken Şampiyonlar Ligi'nde olmanın sana çok ciddi bir doğal olarak getirisi var. Ve Fenerbahçe iki turu geçti. Önünde Lyon var. Hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz. Ama İsmail Kartal buradan Şampiyonlar Ligi'ne sokamazsa eğer takımı, büyük darbe yer tabii yani. Oradan etkilenir. Kredisini çok azaltır, onu söyleyeyim.
1: Az Yıldırım alır mı o kararı sence?
0: Abi birkaç maç daha böyle gitsin.
1: Net alır bence de.
0: Alır.
1: Çünkü şeyi yok yani.
0: İşte
1: telafisi yok. Bir yıllığına geldim diyor.
0: Bu da demek ki Mahmut Usun'un anlattıklarından çıkan sonuçlardan biri olabilir.
1: Ha, olabilir. Her türlü ama orada TFF'ye söylüyor bunu tabii.
0: Yani. Tamam.
1: Yani o kendi içiyle alakalı olamaz da. Ramazan Altıntaş demiş ki, Fenerbahçeli oyuncuların durumunu en iyi bilmesi gereken hoca İsmail Kartal değil midir? Taraftarı olduğu takımı her sene izliyordur normal olarak. Sen bu İrfan, Oğuz ve Mert'in 2-3 senedir hangi maçı kazandırdığını gördün? Abi inanılmaz yani. İsmail Hoca'nın bu tercihleri doğal olarak taraftar nezdinde de hem oyunculara okların yönelmesini sağladı hem İsmail Hoca'ya.
0: Bak burada
1: Hoca'ya
0: sürpriz
1: sağladı.
0: Yok mesela.
1: Yok.
0: Olmuyor yani, bu şöyle, yine söylüyorum, bu oyuncuları yok etmemek lazım. Bu oyunculara da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Ancak bu kararlarla bu oyuncular da iyice ders hale geliyor. Yani bu iş bir takım oyunuysa, bir de bazen bir şey olur hani, böyle ne olsa göze batar ya Muzaffer, tam o noktaya gelmiş.
1: Evet.
0: Ama sana şu açıdan katılıyorum, izleyenimize de katılıyorum. Az önce de konuştuk. Abi şu anda mesela Abdülkerim Galatasaray'da stoper oynuyor mu? Oynuyor.
1: Oynuyor.
0: Yani yarın öbür gün şey de yapacaktır. Yani hatalar da yapacaktır ama ya en azından yarın onunla ilgili bir eleştiri olsa hocası ya da basın mensupları çıkıp şey diyebilir mi? Ya arkadaş, ya bu adam oynadı ve burada 3-4 tane şampiyonluğu var. Yani kazandı bu adam.
1: Hı hı.
0: Kazanmamış bir adamdan bahsetmiyoruz. Kredisi daha yüksek olmalı değerlendirmesi yapılır mı? Yapılır.
1: Yapılabilir tabii ki.
0: Bu oyuncularla ilgili az önce Ramazan Bey'in altını çizdiği konu bence önemli. Yok yani bunlarla bir şey kazanamadın. Kazanamadığın noktada bu oyuncularla ilgili çok ısrar etmenin anlamı yok. Bir de oyuncular da bir kendine gelmeli bence. Bir kendine gelmeli bence.
1: Özellikle hangi oyuncular için söylüyorsun? Hepsi için mi? Yoksa
0: ya hepsi için.
1: Beşli, belli
0: abi şöyle, hepsi için. Yani
1: kafa.
0: Bu bir beklenti herkesten yüksek. Bu Greenwood için de geçerli, Vedat için de geçerli, Kante için de geçerli, Kenduz için de geçerli. Yani zihnen bu kafada olması lazım herkesin. Bir onu tek söylüyorum ama geriye dönük biz süreci değerlendiriyorsak eğer, İrfan Can yani niye bu noktadasın ve neden sürekli geriye doğru gidiyorsun? Kendine gelmesi gerekiyor.

0: İşte Mert Müldür bir var bir yok, kendine gelmesi gerekiyor. Yani başkasının yaptığı şeyi sen niye yapamıyorsun sorusuna yanıt vermeleri gerekir. Ama tekrar ediyorum, yani yerli oyuncu az. Bu da bu oyuncular açısından bir avantaj. Hayata şöyle bakıyor olabilirler. Ya ben zaten buradayım, paramı da alıyorum. Görev verirse işimi yaparım, geçerim. Olmaz. Olmaz.
1: Sence dünkü sonuçtan sonra, tabii ki Lyon maçı da burada referans olacaktır ama Fenerbahçe'nin Lukaku'yla büyük çoğunlukta transfer sezonunu artık bitirdiğini biliyoruz. Belki sol tarafa U23'e uygun bir oyuncu aradıklarına dair bir
0: Belki
1: bilgimiz var.
0: Savunma hamlesi olacak.
1: Onu soracaktım. Yani sence
0: Bir
1: burada
0: de bu
1: transfer
0: bir an önce
1: politikası
0: bence
1: değişir mi?
0: kaleci, hani Ederson tabii cezası nedeniyle yoktu ama
1: Evet.
0: kaleci konusu da bir an önce çözülecektir Fenerbahçe'de.
1: Transfer politikasında değişime gider mi Aziz Yıldırım? Ya da burada ya bakalım biz sol kanata belki daha etkili bir oyuncuya gidelim vesaire gibi kafalarda soru işaretleri oluşmuş mudur?
0: Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra o meseleler daha da netleşir. Şampiyonlar Ligi'nde olma durumuna göre Fenerbahçe'nin transfer politikasının daha belirgin hale geleceğini açıkçası düşünüyorum Muzaffer.
1: Maçında acaba Lukaku oynar mı? Var mı sende bir bilgi onda?
0: Sanmıyorum, oynamaz.
1: Hmm.
0: Sanmıyorum. Yani şöyle kadroda bildirilmiş değil mi UEFA'ya?
1: Son 24 saatte değiştirme hakkında var
0: Yani
1: ya.
0: kadroda olabilir
1: Hı.
0: ama yani oynar mı dediler, sonradan falan dahil olması
1: Sonradan
0: meselesi.
1: o meseleyi de söyleyeyim.
0: Şöyle
1: İlk 11'i ben de
0: Fenerbahçe
1: sanmıyorum da.
0: bence oynayacaktır. Şöyle ki çünkü Fenerbahçe özellikle bu playoff sürecinde ikinci hazır golcüsünü, ikinci golcüsünü de getirmek istiyordu. Niye? Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu var. Orada riski aza çekerim diye.
1: Hı.
0: Gidişata göre ben Lukaku'nun oynayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Var mı?
0: Yani bu mantıktan yola çıkarak,
1: Hı.
0: anlatılanlardan yola çıkarak bunu söylüyorum.
1: Var mı abi eklemek istediğin? Eksik
0: Yo,
1: bıraktığımız bir şey var
0: toparladığımızı
1: mı? Evet.
0: düşünüyorum.
1: Kötü bir başlangıç Fenerbahçe için.
0: Bence çok kötü başlangıç.
1: Çok ağır
0: Yani
1: yani abi, ağır.
0: kötü değil, kötü değil, çok kötü başlangıç. Buralarda kaybettiğin puanlarla şampiyonluğu zaten
1: Veriyorsun.
0: kaybediyorsun. İsmail Hoca açısından da az önceki konu değerliydi. Tekrar hocanın dönüp ya ben nerelerde kaybediyorum sorusuna yanıt verirse eğer, buraları küçümsemeden hakkını vererek geçmeyi başaracağını düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun diyelim. O zaman bir süper chat daha geldi. Onu da
0: Tamam.
1: hemen ekrana getirelim. Bir garip adam. Direksiyonda İsmail Hoca oturuyor. Araba kaza yapıyor. Direksiyonda oturandan hariç herkes suçlu demiş.
0: Biraz oraya gidiyor. Hoca biraz onu anlatıyor.
1: Evet. Ama İsmail Hoca'ya çok büyük bir tepki var yani.
0: Bir de bu
1: Özellikle
0: adalet
1: sosyal medya
0: sakatlığı
1: üzerinden.
0: meselesi de başka bir problem. İsmail Kartal'ın her döneminde Fenerbahçe'de sakatlık çok oluyor. Farkında mısın?
1: Evet. Dün Serdar Ali Çelikler de buna benzer bir şey söylemiş.
0: Demek
1: Dördüncü
0: ki
1: hafta demiş görürsünüz ne olacağını
0: bu
1: gibi
0: doktorla
1: sakatlık
0: ilgili bir şey
1: özelinde.
0: değil. Çünkü bir ara bu Ertuğrul Karanlık'a çok yüklendiler.
1: Yükleniyordu.
0: Bu adam beceriksiz falan diye.
1: Demek ki antrenman metoduyla alakalı bir şey yani.
0: Çünkü oluyor yani,
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de o dönemde çok
1: Dün
0: sakatlık
1: Levent de
0: oldu.
1: tuttu fark
0: Bu
1: ettiysen onu.
0: dönemde başladığı şeyler, sakatlıklar, oraya da bir dikkat edilmesi gerekir gibi duruyor.
1: Vallahi zor abi.
0: Ama bu stoper konusunda tabii orası da başka bir problem Muzo. Şikrinyar, Ake, üçüncü stoperi kim Fenerbahçe'nin?
1: Üçüncü stoper
0: Yani
1: işte
0: kim?
1: Çağlar, Yiğit Efe şu anda yani.
0: Ama net birisi var mı? Yok.
1: Yok.
0: Şimdi Galatasaray son 4 yılda orayı tutturdu. Yani Davinson'la Abdülkerim'in
1: Hı.
0: kaçırdığı, birlikte oynamadığı maç sayısı
1: Çok
0: kaçtır?
1: azdır ya hakikaten.
0: 10 var mıdır?
1: Ben o kadar olmayabilebilir yani abi. Yani tercih dışarıda bırakıyorum.
0: Yani
1: Sakatlıktan ötürü yoktur
0: toplam ligde
1: yani.
0: 120 maç, hatta daha fazla da,
1: Evet.
0: 4 yıl üzerinde söylüyorum. 120 maç olsa %10'unu ya kaçırmışlardır ya
1: Evet.
0: kaçırmamışlardır. Onda öyle bir şansı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de özellikle böyle bir durumda savunmadaki adamlar, hamleler kimler olacak? Bunların arkasında kim olacak? O konuda önemli ama operasyon da zor operasyon, onu da söyleyeyim.
1: Zor.
0: Bir sürü yollanacak adam var.
1: Ramazan Altıntaş. Evet bu oyuncuların kendine gelmesi gerekiyor ama biz İrfan Mert ve Oğuz'un kendine gelmesine izin vermiyoruz. Bu adamlar dibe vurduklarını kabul edip Fenerbahçe'den ikinci lige gidip oradan sıçrama yapması gerekir.
0: Ne yapması lazım Fenerbahçe'nin?
1: Fenerbahçe'den gidip yani ikinci daha düşük bir
0: Ha,
1: seviyeye gidip
0: anladım.
1: oradan tekrardan sıçrama yapmaları gerekiyor diyor. Kendilerini sorgulasınlar
0: Ama tekrar
1: demiş.
0: ediyorum, orada 14 tane de yerli oyuncu olmak zorunda ya Muzu.
1: Evet.
0: Bu adamları yollasan kimi koyacaksın yerine?
1: Abi onlar da yani hani kimseyi suçlamıyorum ve niyet okumak istemiyorum ama yani bunun rahatlığıyla da böyle performans
0: Eğer öyleyse o bir
1: sergiliyorlarsa
0: skandal
1: hakikaten
0: zaten.
1: yani çok
0: O bir skandal.
1: ayıp ne
0: Ama yani
1: yazık ya.
0: buraları da öngörüyorlardır ya. Yani
1: Bence
0: burada
1: de.
0: böyle bir ihtiyaç da var. Ben zaten buradayım gibi, idare ederim gibi bir düşünceleri de olabilir.
1: Burak Akyüz yer

0: Oyuncular çok yavaş ve disiplinsiz, temposuz demiş. Mesela şey.
1: Güzel bir noktaya geldin. Bence çok önemli konu. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi. Bak Fenerbahçe yavaş oynuyor. Fenerbahçe'nin hızlı oynaması lazım. Çorum maçını birlikte izledik seninle. Galatasaray Çorum maçını. Galatasaray'ın daha hızlı Fenerbahçe'nin.
0: Yani ikisi de hemen hemen aynı gibi.
1: Yapma Allah aşkına.
0: Galatasaray'da da bir şey yok abi. Galatasaray ne yaptı
1: Baba.
0: Allah aşkına? Hız
1: Ha,
0: diyorsun da neye göre
1: hangi?
0: hız yani?
1: Muzaffer bak. Yapma bunu.
0: Bir şey yapmıyorum
1: İki
0: abi.
1: takım arasında.
0: Şu an Galatasaray Fenerbahçe'den çok hızlı demem ben. Sen diyebilirsin. Ben demem yani.
1: Tamam deme. Galatasaray ile Fenerbahçe özellikle söylüyorum. Fark hız. Galatasaray daha hızlı oynuyor. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi.
0: Buna katılıyorum.
1: Fenerbahçe'nin bu yavaşlığı bir an önce ortadan kaldırması lazım.
0: Bir de bu yerli oyuncu
1: Yani
0: konusunda
1: hız bu arada maçı da keyifli hale getiren şey hız.
0: tabii tempo.
1: Yani Gençler Birliği tempo yaparsa sen de yapmak zorundasın.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: yavaşsa sen daha yavaş oynuyorsun.
0: Bu şeyi de sana sorayım, sonra toparlayalım abi. Şimdi hani İrfan Can, Oğuz Aydın, hani bu oyuncular bir tık daha zaten geçtiğimiz sezonlarda oynamadıkları için hani kenarda bırakıyorum, ama İsmail Yüksek meselesi mesela, bu takımın aslında en önemli oyuncularından birisi. Chat'te de çok yazan oluyor. Ne zaman
1: İsmail'in
0: hazır olacak İsmail diye.
1: doğru.
0: Oynadığı maçlarda çok da etkili olamıyor açık konuşmak
1: İsmail
0: gerekirse.
1: kaçıncı maçını oynadı?
0: 2 olması lazım.
1: Şutunburaz maçlarında yoktu. Yani sonradan ikinci
0: Sonradan
1: maçta mı
0: girdi.
1: oyuna girdi?
0: İkinci maçta sonradan girdi. Bu
1: Evet.
0: maçta ikinci maç
1: Yani
0: için.
1: İsmail bu kategorinin dışında olan adam bence.
0: Ama işte o da hani o
1: O,
0: forma
1: yani
0: şansını
1: çok çok bence
0: bulduğunda.
1: yerini kaybediyor ya İsmail.
0: Evet.
1: Çok. Ama bu
0: Daha net.
1: arada dün iki tane de etkili iş yaptı. Ve uçarak vurduğu kafa.
0: Evet.
1: Kalecinin üstüne vurdu gerçi. Bir de ikinci yarının başıydı hatırla. Ceza alanı dışında kafayı kaldırdı ve kaleyi gördü. İrfan Can'ın kurtardığı pozisyon vardı.
0: Peki.
1: Zaten dün öyle bir istatistik verildi. Süper Lig kariyerinde en fazla şut çektiği maç olmuş. İsmail'in muhtemelen İsmail'e öyle bir görev de verildi. Sen bunları yap diye.
0: Son bir anket yapmıştık, transfer lazım mı diye. Gerek yok. %17 sol kanat lazım. %29 savunmaya takviye lazım. %48 orta saha lazım. %6
1: Sol
0: yani
1: kanatta şeyin yerine değil mi?
0: Kerem'in yerine.
1: Kerem yerine.
0: Evet. Ama yani çoğunluk senin de aynı fikirde. Yani bir takviye yapılacaksa savunmaya yapılsın noktasında, yani çoğunluk öyle gözüküyor.
1: Şimdi burada mesela konu uzayacak ama hani Semedo gitsin diyenler vardı ya.
0: Tabii.
1: Ne yapacağınız? Ben
0: Nasıl
1: hani çok
0: yapacağız?
1: görüşlü değilim açıkçası.
0: Evet.
1: Çünkü önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaman zaman kötü olabilir ama Semedo'nun üstünde Fenerbahçe'de bir bek yok. Semedo giderse ne olur?
0: Kriz.
1: Şimdi bir de buradan yeni bir planlama yapmak zorundasın.
0: Tabii.
1: O yüzden şimdi Talisca kalıyor. Öyle görünüyor. Ederson'u teklif gelirse Fenerbahçe yollayacak. Ama kolay bir operasyon değil. Vallahi işi zor. Yani şu
0: Zor.
1: son hemen hemen bir ay Fenerbahçe'nin özellikle transferde alacaktan çok gidecek ve doğru planlama meselesi gerçekten operasyonu zor. Ocağa kadar defteri kapatacaksın. Ama bu maçlara göre bir iki farklı planlama ben bekliyorum. Muzaffer onda yeri
0: Daha
1: gelmişken söyleyeyim.
0: yönetim
1: Yani
0: işi
1: ben
0: zor
1: şöyle
0: abi.
1: düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eğer bir tane net atımlı kurşunu varsa savunma tarafına bunu doldurması daha anlamlı olur. Öyle görünüyor.
0: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
1: Lyon maçında
0: sağlık.
1: görelim. Daha sağlıklı değerlendirmeler yaparız.
0: Tabii.
1: Yok ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz.
1: İyi
0: Yaklaşık
1: hafta
0: 4000
1: sonları.
0: civarında beraberdik. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Muzaffer.
0: İnanılmaz bir hafta. Favori
3: Aynen.
0: takımlar, inanılmaz transferler. Trabzonspor berabere kaldı. Tabii Galatasaray'da transfer gündemi diğer takımlara göre
3: Ama
0: daha...
3: son 4 sezonun şampiyonu
0: Tabii
3: hemen hemen
0: son
3: aynı
0: 4
3: oyuncularla
0: sezonun.
3: tekrar yapıyor.
0: Aynen
3: Aslında
0: öyle.
3: baktığın zaman en zengini Galatasaray.
0: Tabii.
3: Yani bugün transfer konusunda şikayetçi olan diğerlerine göre. Çünkü bu bahsettiğin takımlar transferle Galatasaray'ın oyuncu istikrarını ve oyun gücünü yakalamaya çalışacaklar. Düşünebiliyor
0: Çalışacaklar.
3: musun Galatasaray'daki zenginliği?
0: Tabii.
3: Ama o şikayet ediyor. Trabzonspor teknik direktörü şikayet ediyor. Fenerbahçe teknik direktörü şikayet ediyor. Okan Buruk diyor ki bir oyuncu gelecek. Transferde çözecekmiş işi. Fatih Tekke diyor ki ya bireysel hata, o oyuncu orada o penaltıyı yapmaz diyor. Yani benlik bir durum yok diyor. İsmail Kartal zaten o şaşkınmış, o pası oraya Aki atmış. Kendi kendilerine gol yemişler. Hatta ikinci o kenardan gelen ortada da boş bir adam golü atmış. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yani İsmail Kartal şimdi bugün buraya gelmeden önce bütün maç önü maç sonu açıklamalarını dinledim. Mesela Gornik maçıyla başlıyor. Gornik maçında diyor ki şahane, rakibi kaleye getirmedik. Plan süperdi. Her şey kusursuzdu diyor, değil mi? Deplasmandaki maçta diyor ki rakibe saygı duydum, direnç gösterdiler diyor. 2-3 aksayan oyuncu vardı, çıkardım oyunu toparladık diyor. Hemen aksayan oyuncuyu, hedef gösterdiği oyuncu Asensio'ydu. Evet. Geldik Sturm-Graz maçına. Ya kaleyi diyor gene buraya getirmedik, nefis oynadık diyor. Ama diyor bunlar öyle diyor, oyuncuların yeteneğiyle olmuyor diyor. Ben bunların hepsini gösterdim diyor. Antrenmanda ne çalıştıysak diyor hepsi oldu diyor. Hatta diyor Kante diyor güvendim orada diyor. Güvendiğini söylüyor Kante'ye mesela. Hiç korkmamış Kante'ye sahaya gönderirken, öyle diyor.
0: Zor korktum, karar değil mi?
3: Korkmadım diyor Kante'ye diyor. Çünkü diyor baktım diyor onu yapabilecek kalitede, yetenekte diyor. Ama diyor Kante'nin gelişmesi lazım diyor. O da tam anlamıyla yeterli değil diyor. Yani skorun gücüyle oyunu tamamen kendi antrenörlük becerileri üzerinde anlatan İsmail Kartal, kaybedilen maçlardan sonra da
0: oyuncu yetenekleri
3: üzerinden, oyuncu yetersizliği ya da bireysel hatadan anlaşıp, o zaman bu bahsettiğim yani İsmail Kartal, Okan Buruk, Fatih Tekke, bunlarla ilgili hiçbir sorun yok ülkede. Çünkü bunlara göre kazandıklarında plan tamamen onların üzerinden, kaybedildiğinde bireysel hatadan anlatacaksın. Bu ülkenin acil teknik direktöre ihtiyacı var, ben sana söyleyeyim. Yani hepsinin genel performansına baktığımda bu ülke hiç olmadığı kadar teknik direktör becerisi konusunda aşağı indi. Hiç olmadığı kadar aşağı indi ve temel sebebi şu. Bugün teknik direktörlük görevi yapan insanların neredeyse tamamı geçmişinde çok üst düzey futbol oynamış insanlar. Yani siz onların teknik direktörlüklerinden çok futbolcuklarına inanıp teslim olup bugün teslim ettiniz takımlarınızı ve gelinen noktada oyunlar tanınmaz halde. Herkesin yaşadığı ayak kırıklığı da bu Muzaffer. Böyle bir şey yok. Bu kadar önemli yıldızların organizasyonun içine geldiği oyunlar nasıl tanınmaz hale geliyor?
0: Hepsini tek tek konuşacağız. Dediğim gibi Trabzonspor puan kaybıyla başladı. Galatasaray puan kaybıyla başladı. Fenerbahçe direkt 3 puanı bıraktı zaten Ankara'da. Bence beklenmeyen bir sonuçtu. 3 takım içinde söylüyorum. Ama Fenerbahçe'ninki tabii diğerlerine nazaran daha ağır oldu. Lige direkt mağlubiyetle, mağlubiyetle başladın. İstersen bir maçla başlayalım. Yani genel bir değerlendirme alayım senden. Sonrasında zaten konuşacağımız bir sürü sana soracağım
3: İstersen
0: soru
3: adım
0: var.
3: Adım adım gidelim. Önce kadro tercihinden gidelim.
0: Bu aslında rotasyon meselesi. Çok evet, eleştirildi.
3: Yani takımlarda rotasyon olur. Bu anlaşılabilir bir durum. Yani bunda hiçbir anormallik görmüyorum. Kısa sürede üst üste maç oynuyorsan, yaş ortalaman yüksek, ama kiminle rotasyon yapacağım ve rotasyon sayısı belirleyici olur. Ya İrfan Can'la rotasyon olur mu ya? Ya sen göremedin mi hala İrfan Can'ın sana bir şey katamayacağını? Ve buraya gelmene de gerek yok. Kasımpaşa'da görmedin mi sen İrfan Can'ın halini? Hiç mi ders çıkarmadın? Sonra diyorsun ki bireysel hatadan gol yedik. Gel Fenerbahçe'nin ikinci yediği gole. İrfan Can'ın takip edemediği sol bek ortayı yapıyor. Sen şimdi orayı görürsen problemin orada olduğunu anlarsın. Yani kiminle rotasyon yapman gerektiğini teknik direktör olarak iyi analiz etmen lazım. Edememişsin ya. Edememişsin, bak hala kimlere sarılıyorsun.
0: Bir de neyin ısrarı bu İrfan Can konusunda ya, ben onu anlayamadım. Abi.
3: Ben anladım onu, daha başta da anlattım. Yok yeni söyleyecek bir şey yok Muzaffer ya. Yok yeni söyleyecek bir sözü yok İsmail Kartal'ın. 99 puanın dışında anlatacak bir hikayesi yok. Onu da anca İrfan'a anlatır. Mert Hakan'a anlatır. Çağlar'a anlatır. Fred'e anlatır. O yüzden onlara sarıldı. Dinlemez Asensio ya. Asensio'nun umurunda olmaz senin 99 puanın.
0: Şampiyon oldu mu diye sorar.
3: Abi ikna edemiyorsun çünkü. Kante'yi ikna etmen lazım. Asensio'yu ama bilginle, teknik direktörlük bilginle, öyle magnetlerle ben aldım onu oraya çektim, bunu buraya, Kante'ye bunu söyledim. Olmuyor. Madem senin dediğin gibi oluyor teknik direktör olarak. Öyle dedi çünkü. Sorulan soruya dedi ki hocam bu değişim nasıl oldu dedi. Gornik maçı vasat geçti ama dedi içerideki Sturm-Graz siyahla beyaz. Ben dedi akşam dedi önce dedi iyi bir analiz ettik dedi. Oyuncularla dedi hafta içi çalıştık dedi. Sonra dedi dün akşam dedi Sturm-Graz maçından önceki akşam çağırdım oyuncuları dedi. Toplantı yaptı o şeylerle dedi gösterdim dedi. Hepsi de aldı dedi. Çok güzel geri bildirim aldık dedi. Ve çözdük tamamen dedi, çalıştığımız yerden attık golleri dedi. Gel bugüne. İşler iyi giderken hepsi senin düşündüğün plan çerçevesinde oluyor. Kötü gidince oyuncuların bireysel hatası oluyor. Anlayamamış da mesela, o da enteresan. Anlayamadım diyor. Ya anlayamıyorsan orada daha büyük problem
0: yani
3: var.
0: Yani orada diyor ki İsmail Hoca, atıyorum işte 5 tane yeni oyuncuyla oynadık diye böyle bir sorun yaşayacaksak falan gibi bir açıklaması oluyor.
3: Skandal bir açıklama yani, diyebiliyor musun? 5 ne demek biliyor musun? 5 yarısı yok.
0: Tabii.
3: Bak yarısı ve o kadar fazla, bak not aldım burada. O kadar fazla kendiyle çelişen, her basın toplantısında her maçtan sonra sürekli kendiyle çelişen teknik direktör açıklaması. Önce diyor ki bence değerli olan o, ki bir önceki deneyimi de o. Kadro istikrarıdır belirleyici olan dedi ki 99 puanlar, yani anlattı o 99 puanı en fazla tekrar yapan oyuncularla kazandı Fenerbahçe değil mi? Doğru değil mi?
0: Tabii tabii.
3: E şimdi bugün diyorsun ki öyle bu iş tek başına ideal, yani oyuncu tekrarıyla olmaz. Ben bütün oyuncuları kullanmak zorundayım. E başarıyı öyle yakalamışsın. Sezon başında en çok ihtiyacım olan bu demişsin. Bugün maçtan sonra konunun bununla bir alakası yok diyorsun. Yine yanlış analiz yapıyorsun. Bak yine yanlış analiz yapıyorsun. Devam edeyim, daha problemli bir hadise. Belki de Fenerbahçe'nin konferans ligi şampiyonluğunun önüne geçen bir davranıştı İsmail Kartal'ın.
0: Olympiakos
3: maçında rotasyona gitmesi. Ne dedi o gün? Ne dedi o gün? Lig daha değerli dedi. Bugün ne diyor? Avrupa daha değerli diyor. Ama bir karar ver yani, biz de anlayalım. Şimdi diyor ki Şampiyonlar Ligi daha değerli. O gün diyor ki o daha değerli. Ya hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Belirleyici olan ideal oyuncularla yapacağın tekrar. Belirleyici olan her kupaya talip olmaktır. Ama analizi sağlıklı yapacaksın. Yapamamışsın işte, yanlış adamı sahaya göndermişsin. O da takip edememiş, ikinci gol yemişsin. Sen hala finalde bir tane adam üç adama karşı gol attı diyorsun yani. Bunları sen yapacaksın teknik direktör olarak yani.
0: Ben kadro açıklandığında gördüğümde açık konuşayım yani, hiç yalan yok. Evet dedim ya, rotasyon işi bence dedim iyi olmuş. Yani çünkü hani Lyon maçı, ben yani kendim bir taraftar olarak Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyorum. Ve Lyon maçının da önemsenmesinin doğru olduğunu gördüm. Ama tabii orada hata, senin de az önce bahsettiğin gibi orayı biraz açalım diye de tekrar soruyorum. Oyuncu tercihleri. Şimdi bakıyorsun abi, yani gerçekten. Hani dünden beri ben de böyle anlam veremiyorum, düşünüyorum, dışarıda konuşuyorum. Az önce Dici Futbol'da Aydın abiyle, Aydın Cingöz'le de bir yayınımız vardı. Onunla da konuştuk. Ya hocam hani tamam, Nene de muhteşem bir oyuncu değildi. Hani geçtiğimiz sezondan en azından oyuncunun bir alışkanlığı var ya. Hani bir rotasyon yapacaksan mesela onu neden tercih etmiyorsun? Biz Nene ne oldu mesela abi? Nereye şöyle kayboldu? İrfan Can Kahveci ne yaptı, ne ikna etti de seni Nene'nin önüne geçti
3: işte
0: mesela?
3: Buna ikna etti. Onun dışında başka, yoksa fiziksel olarak, oyuncu tercihi olarak yani İrfan Can'ı kabul etmesinin ve sahaya göndermesinin başka bir açıklaması olamaz. Yani onun tamamen sarıldığı konu. Ya Fenerbahçe'nin aslında genel olarak üzüldüğüm konu ne biliyor musun? Bak Tedesco teknik direktör davranışı, maç önü maç sonu açıklamaları konusunda çok eğitici bir teknik direktördü. Evet. Her basın toplantısında bir şey öğreniyordun. Asla sahanın dışına çıkmayan, tutarlı. Ama onun da problemi şuydu. Oyuncu analizi çok kötüydü mesela. O da geçen sene çok iyi bir kadrosu varken bir anda
0: çorba
3: hiç ihtiyacı
0: oraya
3: yokken sistemde değişime gitti. Yani Fenerbahçe'nin talihsizliği sürekli teknik direktörlerin bir yerde problem yaşaması. Şimdi bununki daha büyük problem, bu bir türlü kendini ifade edemiyor ve sürekli kendiyle çelişen teknik direktör davranışı ve bunun Fenerbahçe'ye gelecek adına şöyle zararları olacak. Bu analiz belirleyici oluyor ya. Mesela ona yine sorulan sorulardan biri diyor ki İrfan abi sormuştu Bartu ile ilgili. Hı hı. Bartu evladım dedi, bak evladımız dedi. Çok iyi çalıştı, hak etti, verdim dedi.
0: Ya şimdi ne oldu?
3: Şimdi attın evladını dışarı. O kadar insan da onu izliyor, takip ediyor. Oyuncular konusunda şimdi ister istemez oyuncu şöyle düşün. İki tane şey var. Ya gerçekten sen çok tutarsız bir teknik direktörsün. Çünkü Bartu o bahsettiği toplantıdan hemen bir hafta sonra listeye alınmadı. Evet, üç gün sonra kadroda yoktu, listeye alınmadı. Bu kadar kısa sürede bir oyuncunun performansı buradan buraya gelmezdi. Seninle ilgili soru. Diğer hadise, birileri sana müdahale ediyor o zaman. Bu daha tehlikeli bir hadisedir. Bir teknik direktör olarak dışarıdan baskılarla, yönlendirmelerle kadroyla ilgili bir tercih yapıyorsan o çok daha gelecek adına tehlikeli bir durumdur ki bence Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu en tehlikeli hadise o. Çünkü Asensio'nun hazır olduğunu düşünmüyor. Ben tek tek girip basın toplantılarından hocanın söylediklerinden gidiyordum. Hazır olmadığını söyledi Asensio'nun. Hazır olmadığını söylediği oyuncuyu sürekli sahaya gönderiyor ve ilk fırsatta onu dışarı atıyor. Şimdi bazı oyuncular, Asensio, Greenwood gibi oyuncular, geçen programda da söyledim. Artık onlarla çok boğuşmaman gerekiyor. Ya tutacaksın o sistemin içerisinde, ya da diyeceksin ki ben bunlarla oynamıyorum, bunlarla ben oyunu inşa edemem deyip dışarıda bırakacaksın. Şimdi İsmail Hoca'nın bu davranışları gelecek adına bu oyuncu tercihi, açıklamalar, işte bu işi idari konusunda yönetme hadisesinde ciddi Fenerbahçe'ye problem çıkartacak gibi geliyor. Bir de analizlerinde de çok problem var Muzaffer. Diyor ki mesela hoca, çok iyi başladık maça diyor. Aslında bence yine bir teknik direktör üzerinden genel bir değerlendirme yapalım mı? Yani ülkenin aslında ne kadar, ya kusura bakmasınlar ama böyledir. Futbolculukları çok üst düzey olabilir. Aynı şey Metin Diyad'ın içinde evet. söyleyeceğim. Ya arkadaş, hocam diyorsunuz ki Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik diyorsunuz. Bu bizim tercih ettiğimiz bir durum değildi aslında, Fenerbahçe'ye topu teslim etmek. Yani onlar bizden daha iyi oyunculara sahip ve topa onlar talip olacak. Ama biz onun dışında şöyle bir oyun planladık. Oyunu kendi yarı sahamızda kabul edip hızlı oyuncularla Fenerbahçe'ye problem çıkartacağız dedi. Ve olağanüstü bir savunma yaptık dedi. Nasıl olağanüstü savunma yaptın ya? Fenerbahçe'nin 6 tane net pozisyonu var. 2 topu direkten
0: dönmüş. 2 top direkten dönmüş.
3: Nasıl sen, ve penaltı pozisyonları vardı.
0: Orada onlar da konuşacağız.
3: Şimdi nasıl sen teknik direktör olarak bu oyunun devamında müthiş savunma yaptık diyorsun. Gel İsmail Kartal. Ondan sonra da İsmail Kartal konuşuyor. Diyor ki rakibe diyor saygı duyuyoruz. Rakip diyor bizi diyor çok iyi analiz etmiş. O da diyor müthiş savunma yapmışlar diyor. Sonra devamında, bak devamında da diyor ki ama diyor bizim maçı kazan diyor, en az 6-7 pozisyonumuz var. Ya 6-7 pozisyona girmiş bir takım nasıl çok iyi savunma yapmış? İki topu direkten dönmüş. Nasıl oyunu anlatıyorsunuz? Şimdi biz taraftar olarak ne anladık bu işin içinde? Nasıl biz aydınlanacağız? Nasıl bu oyunu anlamaya çalışacağız? Aynı şey Gençler Birliği içinde geçerli. Ya bak, ben bu işin teknik direktör tarafıyla ilgili bunların davranışlarının çok problemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu bizi olumsuz anlamda, yani işin içinden çıkılmaz bir durumun içine sokacak yani.
0: Öyle gözüküyor. Şimdi mesela rotasyona başladı İsmail Hoca. 56. dakikada Oğulcan'dan golü yedin. 59 Kante, 59 Kante, 60 Greenwood. Yani zaten peş peşe çıkartıyor. 3 tane oyuncuyu sahaya attın. Ana rolündeki oyuncular bunlar. Oyuncular da maçı döndürmek için ister istemez daha fazla efor sarf ettiler.
3: Ne anladık o işten?
0: Şimdi ne anladık o işten oldu biraz.
3: Ya bir kere bak, diğer hadiseli şeyde, konuda ne biliyor musun? Şimdi sen diyorsun ki ben analiz yapıyorum diyorsun teknik direktör olarak. Bu bahsettiğin oyuncuların da antrenmanda çok iyi olduğunu söylüyorsun. Hak ettiler bunlar diyorsun ve teknik direktör olarak organizasyonuna da güveniyorsun. Ben hepsiyle çalışıyorum diyorsun. Ve bana göre şu an Fenerbahçe'nin bu sezona başlarken bir takım seç deseler herhalde Gençler Birliği seçeceği takımlardan biri olur diye düşünüyorum.
0: Çünkü hazır olmayan bir takım.
3: Bir önceki seneden kaç tane teknik direktör değiştirmiş, tabii, sayısını unutmuş. Bugün teknik direktörü kaçıncı kez gelmiş gitmiş sayısını unuttuk. O bile yarın orada olup olmayacağını bilmiyor ki maçtan sonra kongreden dolayı oyuncu da alamadık diyor. Aslında yine kendiyle çelişiyor. Ya alamaman aslında senin zenginliğin ya. Ne kadar alırsan o kadar ayağına dolanıyor o sayı. Şimdi sen böyle bir takıma karşı en kolay, yani kağıt üzerinde, oyuncu kalitesi üzerinden de en rahat halletmen gereken problemi, ki şunu da unutmamak lazım. Evet, rotasyon, dinlendirme önemlidir ama hani çalıştım diyor ya hoca. Mesela ben eskiden çalıştığım, mesela Yılmaz Vural bunu çok yaptırırdı bize. İşte yabancı teknik direktörlerle de çalıştığımızda. Skoru bulduğunda aktif dinlenme var. Sahanın içinde de dinlenir oyuncu. Topa sahip olarak dinlenir. Kaleye gitmeden dinlenir. Rakibi topun peşinden koşturarak dinlenir. Yani oyuncu sahadayken de aktif dinlenebilir. O da bir planın parçasıdır. Yakalarsın skoru lehine. Çok da rahat onu yapabileceğin kalitede oyuncuların var. Tabii. Şimdi onu diyorsun. Ama sıkıştın, 59'da gönderdin oyuncuları. Yani şimdi yarım saat daha az oynadıkları için bu bahsettiğim plan da devreye girmiş mi oldu yani? Maçtan sonra ne diyorsun çünkü? Tabii. Gece döneceğiz, dinleneceğiz. Bir de artık bilimsel olarak, bak bilimsel olarak bizim oynadığımız dönem gibi de değil. Oyuncuların yenilenme konusunda ya ciddi anlamda değişime uğradılar ve 48 saat sonra bir oyuncu yenileniyor zaten yani. Yenileniyor oyuncular. Senin rakiplerin de seyahat etmiyor mu şimdi? Lyon'da seyahat edecek, gelecek buraya değil mi? Ya onlar da bir antrenmandan, bir maç programından geçmiyor mu yani? Daha bir de bismillah, sezonun başı ya. Yaparsın bir göze. Kante'yi dinlendirirsin, Ake'yi dinlendirirsin, şöyle anlarım. Yaşı ilerlemiş, sakatlık riski olan oyuncular.
0: Riski var, onları tutayım.
3: İki taneyi dinlendireyim. Beş ne ya?
0: Ya bir de mesela
3: sezonun birinci haftası beş oyuncu da rotasyon mu olur
0: abi
3: ya?
0: Bir de
3: ve
0: mesela
3: sığındığın, çok özür dilerim Zafer, sığındığın oyuncu da İrfan Can.
0: Tabii. Ya o kısmı var ya, bak yemin ediyorum konuşmak istemiyorum. Belki hani yani daha sezonun başı diye yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani
3: bence söyle
0: derken,
3: şu an Fenerbahçe'de en çok ihtiyacı olan yani şey ne biliyor musun? Yanlış şey söyle. Bugün yanlış bir şey söylersen düzelttin düzelttin. Yoksa evet, bu treni kaçırırsan 2-3 hafta yani, sonra istesen de kurtaramazsın.
0: Hakikaten yani, yani İrfan Can tercih. Şimdi 24 yaşında az önce çok güzel örnek verdin abi. Şimdi Kante'yi dinlendir. Anları yaşı ilerlemiş oyuncu ya. Ake. Hani zaten bu sakatlık riski yani, olabilen bir oyuncu. Bunları anlarız. Ya 24 yaşında Greenwood. Mesela İrfan Can nasıl Greenwood'un önünde abi? Gerçekten aklımı almıyor ya.
3: Aynı fikirdeyim. Greenwood'la ilgili de yine girdim. Diyor ki oynayarak hazırlanacak bir oyuncu.
0: Oynatmıyorsun ki.
3: Ya o kadar çelişiyor ki, ben zaten yani daha önce de söyledim, hala o söylediğimin o konuda arkasındayım. Bence Fenerbahçe'de maç önü maç sonlarını bir tane adam yapabilir şu an. Kayıt yapabilir. O kaydı anlatsın. Kayıt kendi hafızasında, bilgi birikiminde onu bir süzgeçten geçirsin. Kendi bilgisi üzerinden anlatsın. Çünkü bunlar bitmeyecek. Her söylediğiyle sürekli çelişecek. Bu Fenerbahçe'nin ayağına da dolanacak bu hadiseler yani.
0: Şimdi doğal olarak burada kaybedilen puan ve bu kaos hali. Abi şimdi biz ligi bütün sene boyunca seninle beraber değerlendiriyoruz burada. Geçtiğimiz sezon da aynıydı. Bu ligde puan kaybının telafisi çok zor oluyor. Çünkü rakiplerin bakma hani Trabzon'da puan kaybıyla başladı. Galatasaray'da bugün Beşiktaş ne yapacak bakacağız. Bence yenecektir ama yani puan kayıplarının telafisi zor oluyor. Sen daha dakika bir gol bir 3 puanı verdin bile. Şimdi puandan sonra bunları ziyade, arayacaksın.
3: Puandan ziyade oyundur belirleyici olan. Sen oyunu da yakalayamadın.
0: Oyunu
3: senin
0: da yakalayamadın.
3: Sürekli değişen bir oyun tabii var. İçeride 2 tane Gornik'le Sturm Graz maçında Fenerbahçe oyunu izledik. 3 tane deplasmanda Fenerbahçe. Üçü de çok kötü Fenerbahçe oyunu. İçeride idare eder Fenerbahçe oyunu. Ve seviye anlamında hani seni testten geçirecek maçları da daha oynamadın henüz. İşte Lyon bu anlamda bir test maçı. Ve ne olacağını bilmiyorsun. Ya bak bunlar çok tehlikeli. Yani sezonun başında daha Fenerbahçe'nin hala ya bu kadar belirsizliğin içerisinde olması da ya çok problemli bir hadise. Ama bak yine aynı noktaya geleceğim ya. Teknik direktörün analizi çok sağlıksız. Bak bu analizi yapan birinin ne oyuna ne oyuncuya faydası olur. Bak geliştiremez senin oyununu İsmail Kartal. Gelecek adına seni limana yanaştıramaz. Çok zor ya.
0: Ben aynı fikirdeyim.
3: Çok zor
0: ben
3: yani.
0: Aynı fikirdeyim.
3: Şimdi bak Kerem'le ilgili yine bir soru sorulmuş.
0: Kimse de kusura bakmasın.
3: Diyor abi ki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Bak oyuncu analizi de çok önemlidir. Bak teknik direktörün oyuncu analizine bak abi. Şimdi diyor ki orada soruyu soran arkadaşımız. Hocam Kerem Aktürkoğlu diyor. Bugün diyor diğer maçlara göre Sturm Graz maçından bahsediyor. Takım savunmasında diyor daha iyiydi diyor. Ama diyor beceri konusunda hala sorun yaşıyor diyor, tamam mı? Şimdi o da diyor ki bak aldı sorunun cevabını verecek. Diyor ki ben diyor Kerem'le diyor devre arası diyor konuştum diyor. Biraz diyor sorumluluk alman gerektiğini söyledim diyor. Ya bir kere almış oyuncu sorumluluk. Sorumlulukla ilgili bir sorun yok. Beceriyle ilgili neden o topu kaybettiğini, neden bitiricilikle ilgili sorun yaşadığını sana soruyor. Gazeteci soruyor. Sen onu anlatacaksın ya. Diyor ki ben onu söyledim diyor. Sonra dedim ki diyor evet hocam doğru söylüyorsun. Sorumluluk almam lazım dedi diyor. Sonra dedim ki ona diyor biraz içeri gir dedim diyor. Sonra diyor takıma yardım et savunma. Ya bu adamın zaten takım savunması ile ilgili bir sorunu yok ki. Senin burada halletmen gereken sorun ne biliyor musun? Bu Kerem Aktürkoğlu neden fiziksel olarak ön tarafta bitiricilikle ilgili sorun yaşıyor? Çünkü hiç gelmemesi gereken yerlere geliyor. Çok fazla Asensio'nun yerine geliyor. Talişka'nın takım savunmasına katkı sağlamadığı için geri geliyor. Greenwood'un katkısı. Sen teknik direktör olarak bu analizi yapacaksın. Bu oyuncunun orada yaşadığı sorunu ortadan kaldıracaksın ve bunu güzel bir şekilde anlatacaksın. İnsanların anlayabileceği bir dilde anlatacaksın yani.
0: Katılıyorum. Şimdi yine oyuncu performanslarına, teknik direktör performanslarına geliriz. Birazcık Galatasaray'ı da konuşuruz aynı zamanda ama şimdi dünkü maçtaki bir diğer hadise, maçın bu kötü oyuncu performansı ve teknik direktör performansının dışında da bir hakem konusu var. Fenerbahçe'nin net bir şekilde açık 2 tane penaltısı verilmedi. Sen aynı fikirde misin bilmiyorum ama 2 pozisyonda ben penaltı olduğunu düşünüyorum.
3: Yani şöyle ilk pozisyonu zaten çok net bir şekilde
0: evet,
3: ayağını zaten sallıyor. Orada hani yani yorumun ne olduğunu bilmiyorum. Yabancı bir hakem var değil mi yani?
0: Hugh Dallas'ın oğluymuş.
3: İskoçya'dan bir.
0: Andrew Dallas.
3: Ya şimdi bilmiyorum Muzaffer, yabancılar orada olduğu için şimdi yerli varken hemen onun arkasından başka bir şey düşünüyorduk. Yerlilere birileri bunları söyledi ya da geçmişteki hesaplarını görüyorlar burada dedik. Ya sağlıklı bir durum değil de ama yabancıyı buraya getirdiğin zaman ben şöyle okuyorum bütün o yorumları. Çünkü yabancıyı da maalesef sen talep ettin ya, yani ısrarla yabancıların oraya gelmesi gerektiğini de sen geçmişte bir idareci olarak talep ettin. Geldi yabancılar, bu işin yerlisi yabancısı olmaz.
0: İyisi yani kötüsü vardır.
3: Ya bu kadar basit yani. Şimdi yerli ya geldi yabancı, İskoçya'dan birileri. Şeyli değilse, İskoçya'da Galatasaray'a aşığı bir adam değilse, Fenerbahçe'ye de zarar verme aşkıyla yanıp tutuşan bir adam değilse.
0: Kötü hakem olduğu için girmedi devreye.
3: Evet, yani burada kötü yani şöyle yorumladı. Arkadaş onun o daha net gördü. Onun yorumuna göre değilse benim yorumuma göre de değil. Onlar biraz daha şöyle bakıyor. Bak yabancılarda yanıldığımız konu ne biliyor musun Muzaffer? Onlar çok net bir şey olmadığı sürece onlara göre, yani çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de böyle çok örneği gördük. İngiltere Ligi'nde de çok var. Onlar mümkün olduğunca hakeme maçı yönettirmeye çalışıyorlar. Şimdi biz de çok fazla müdahale ediyoruz. Olmayan şeylere de gel buraya diyoruz. Şimdi penaltı mı penaltı ama yabancı hakem öyle yorumluyor. O zaman işte bu yerli yabancı vır zıvır değil. Bir de bizim hakem konusunda şöyle sorunumuz var. Arkadaş, gencecik çocukları sahaya gönderiyorsunuz. Bir sürü deneyimli adamlara hakemliği bıraktırdınız yani.
4: Tabii.
3: Hakemlik deneyim isteyen bir iştir. Yaş ortalamasını futbolcuda düşüreceksin, yaş ortalamasını hakemde yukarı çıkartacaksın. Bu kadar basit. Yanlış yapıyorsun. MHK olarak da federasyon olarak da planlaman külliyen yanlış. Bu benim teknik yorumum. Kafaların arkasında ne olup bittiğiyle alakalı bir şey söyleyemem Muzaffer. O başka bir yere gider. Çünkü bu ülkede hakemden şikayet etmeyen bir takım ben görmedim. Yukarıyı oynayan da en aşağı oynayan da benzer ifadeyi kullanıyor.
0: Yani seni destekleyecek şunu söyleyebilirim. Mesela Dünya Kupası finallerine bakıyorsun. Şampiyonlar Ligi finallerine bakıyorsun. Çoğunun son maçı oluyor hakemlerin. Ama niye öyledir, deneyim?
3: Öyledir yani.
0: Hiç genç hakem bak, hatırlıyor musun Şampiyonlar Ligi finalini yöneten?
3: Olur mu öyle şeydi ya?
0: Hani çok iyi performans sergiledi bu hakem. Bunu verelim bu sene Şampiyonlar Ligi finalinde işte, görmüyorsun.
3: Biz işte katılıyorum burada hata sana yapıyoruz. Ben maç önü programında, Galatasaray maç önü programımızda Burçin Keskin hocayla programdayken o da şahane bir yorum yaptı. Galatasaray maçına verilen hakemle ilgili. İlk maça normalde en zirve hakemini verirler. Mesela Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonalarına açılış maçına verdikleri hakemler final maçı adayıdır dedi. En deneyimliyi verirler dedi. Sen açılış maçına zaten bu kadar ortalık yangın yeri, en deneyimsizi gönderiyorsun sahaya. Ya yanlış yani, bana MHK federasyon konusunda ya şaşırmıyorum, hani bu kadar planlama konusunda hata yapan birilerinden hakem performansını böyle gördüğümde şaşırmıyorum, çünkü onları da bunlar yönetiyor, ne bekliyorsun ki zaten Muzaffer? Farklı bir şey olursa ben şaşırırım zaten şu an.
0: Tabii.
3: Hani başarılı bir performans olsa şu an şaşırırım. Ya derim bu Anthony Taylor geldi çok kısa sürede dokundu mu falan derim yani. Çünkü mümkün değil yani, olma şansı yok. Yani yabancı varlarla ilgili bununla karşılaşacağız. Yabancı varlar mümkün olduğunca orta hakeme maçı yönettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok fazla, çok anormal bir şey olmadığı sürece çağırmıyorlar ki Fenerbahçe yine yabancı hakem mağduru. Vinç. Şeyde oldu, Galatasaray maçında oldu, hatırla.
0: Vinç için şeyin
3: diyorsun. Vinç için performansında Fenerbahçe baktığın zaman.
0: O da Dünya Kupası finalini yönetti.
3: Şimdi yine orada da Fenerbahçe mağdur oldu yani.
0: Mustafa Bey, yabancı olunca alet olmuyor mu ahlaksızla? İşiniz gücünüz Fenerbahçe'ye zarar demişsiniz de biz konuda şimdi siz neye dayanarak yabancı varın bir ahlaksızla alet oluyor? Kötü, onu anlatmaya çalışıyoruz ya zaten. İyi hakem mi kötü hakem mi? Bak, kararın doğruluğunu tartışmıyoruz bak,
3: Mustafa,
0: şu anda yani.
3: Mustafa Bey mi?
0: Mustafa Bey.
3: Bir kere bizim bir kere kendi zihnimizi düzeltmemiz lazım. Bir kere insana güvenmen lazım. Seni Avrupalı idarecilerden, taraftarlardan ayıran en temel özellik ne biliyor musun? Onlar insana güveniyorlar. Yani hakemin verdiği kararda yaptığı hatada her insan gibi, kendisi gibi hakemin de hata yapabileceğini, futbolcu gibi hakemin de hata yapabileceğine inandığı için öyle yorumluyor. Şimdi ben nereden bileyim onun kafasının arkasında, ama sen biliyorum diyorsun. Şimdi ben ne diyebilirim?
0: Böyle yani bir şey varsa da bunu ortaya çıkartacak kişi sen ya da ben değilim ki abi.
3: Ya da ben,
0: yöneticiler yapacak
3: bunu. Bir de ben
0: bunu
3: mesela bir hakemle ilgili kafaların arkasında ya da belgeleyeceğim bir şey varsa neyse bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım yer, gidip suç duyurusunda bulunurum. Ama bir varsayım üzerinden, niyet okuma üzerinden böyle bir şey diyemem. Ben şimdi ne diyeyim, İskoç'un kafasının arkasında plan mı var diyeyim yani.
0: Yani ne diyebilirsin?
3: Kötü diyorum. Yerli için de kötü diyorum. Bunun için de kötü diyorum.
0: Yabancının
3: ama
0: da kötüsünü senin getiriyorsun.
3: Senin al bak burada senin hakemin kötü değil mi? O zaman hemen teknik direktörüne şunu söyle. Sezonun birinci haftası. Mert Günok, Adele sakatlığı, Osterwolde. Adele sakatlığı, Muriç Adele sakatlığı.
0: Dün
3: senin
0: Levent'te
3: hakemin
0: tuttu
3: vermediği penaltı kadar tehlikelidir bu durum, biliyor musun? Evet. Bak 3 oyuncun, 3 önemli oyuncun senin teknik direktörünün antrenman planlaması yüzünden kas sakatlığı yaşamış. Hakemin vermediği faul kadar, vermediği penaltı kadar önemlidir o teknik direktörün yanlış antrenman sonucunda 3 tane önemli oyuncusunu kullanamaması. Oraya bak, oraya niye bakmıyorsun yani?
0: Tabii dün Levent de tuttu Adele'yi o maçın son dakikalarında, onda da sıkıntı vardı. Bugün de Serdar Ali Çekler dünyada yanılmıyorsam o demiş 4 hafta sonra demiş. Görün Fenerbahçe'de çok ciddi sakatlıklar bekliyormuş.
3: Serdar Ali Çeliker nereden almış bilmiyorum bilgiyi. Kendi bilgisinin olacağını düşünmüyorum.
0: Bir yerden duymuştur illa ki.
3: Bir yerden duymayla da o yorum yapılmaz. Yanlış yani. Ben şimdi başkasından duyduğum teknik olarak bilgim, birikimim, donanımın olmadığı bir konu hakkında da gidip orada antrenman planlaması
0: 4 hafta sonra görürsünüz
3: denmez. Denmez ya. Şimdi orada da hata var. var yani. Bizde de böyle bir durum var abi. Kimse bilgisi, birikimi, donanımı, tecrübesi olmadığı konu hakkında ya ben bir susayım, dinleyeyim demiyor. Öğrensin Serdar Ali Çeliker kimden ne öğreniyorsa da, ama gelip bunu insanları oraya da o şekilde söyleyerek anlatmasın yani.
0: Yani birazcık interaktif olsun diye chat'e de bakıyorum. İşte Yağız Bey demiş ki ilk maçtan İsmail Kartal tetikçiliğe başladınız. Mesela ne konuşsak mutlu olurdunuz? Şey İsmail, mi deseydik mesela İsmail, ne demeliydik bakın, dünden bak, sonra?
3: Problem şu, konu İsmail Kartal değil, onu anlamak istemiyor insanlar yani. Konu Okan Buruk değil, konu Fatih Tekke değil, konu teknik direktör davranışı. Ben diyorum ki İsmail Kartal'la ilgili olumsuz yorum yapıyoruz şu an değil mi? Kötü giden bir maçtan sonra. Hoş maç iyi de olsa benzer yorumu yaparım. Yani tabii ki artılar eksileri bir araya getirirsiniz. Ama burada belirleyici olan şu olacak. İlk maç ya da son maçla alakalı bir durum değil. Genel teknik direktör davranışında problem var. Burada ilk maç son maç üzerinden bir şey okuyamazsınız. Burada bir şey... Bak, antrenman planlaması yanlış olmuş. Kadro planlaması yanlış olmuş. Oyuncu tercihleri yanlış olmuş. Rotasyon dediğin oyuncu sayısı yanlış olmuş. Şimdi tamamında bu kadar dalgalanan ve sezon başında olması daha büyük problemli hadisedir. Şimdi biz bunları görmeyelim mi? Ya da şöyle mi yapalım? Ya Fenerbahçe iki topu direkten döndü. Bir sürü de gol kaçırdı. Futbol bu, kaybedebilir. Eyvallah. Yarın bu işler kötü gittiğinde ne olacak yani? Bizim de burada varlık sebebimiz bir şeyleri de daha önce öngörüp tespitte bulunmak değil mi? Biz anlatmadık mı? Tedesco 5 tane attığı maçtan sonra bak atılan 5 gol sizi yanıltır. Yenilen 2 goller üzerinden yorumlarsan geleceği görebilirsin. Tedesco seni hedefe götüremez dediğimde de benzer yorum yapıyordun. Deli misin sen ya? 5 tane atmış teknik direktörü. Niye eleştiriyorsun diyordun. Sonuç? Bırakın da o kadar yani, ya küçük de olsa sahanın etrafında bir 20 senemiz geçmiş de iki tane bir şeyler öngörelim. İsim üzerinden de yapmıyorum. Aynı eleştiriyi Okan Buruk'a da yapıyorum. Bence sen de Fenerbahçeli olarak yap, nasıl bu oluyor bu kadar sakatlık? Tabii. Nasıl oluyor bu rotasyonda hala oyuncuların gelişmemesi, yanlış oyuncular üzerinden de. Gitti 3 puanın ya.
0: Öyle.
3: Ya belki
0: öyle
3: de senin şampiyonluğunu etkileyecek bir durum. Bak, senin bugün İsmail Kartal'ı desteklediğin İsmail Kartal yarın buradan ayrıldığında bıraktığı enkazı birileri toparlayabilmesi için belki de şampiyonluğu kaybedeceksin. Buradan bak anlarsın zaten.
0: Abi zaten böyle kaybetmiyor muyuz şampiyonluğu?
3: Öyle
0: yani,
3: oldu bugüne
0: işte
3: kadar yani.
0: Ben geçtiğimiz sezonu düşünüyorum. Karagümrük'e yenilmeseydik şampiyonduk. Bir önceki sezon düşünüyorum.
3: Geçtiğimiz sezon bak, Jose Mourinho'nun enkazıyla uğraştı Fenerbahçe. Tabii. Getirdi Amrabat'ı, getirdi Alvarez'i. Bunlar dedi benim için çok önemli. Aldım ayağına dolandı. Bak ikisi de piyasada yok. Böyle bakın ya, birilerinin enkazını diğeri toplamak zorunda. Tıpkı Saadettin Saran'ın çok fazla gereksiz yatırımlar yaptığı, yüksek maliyetli oyuncuları bugün buraya getirip bugün Aziz Yıldırım yönetiminin onlarla vedalaşmaması üzerine oyunu inşa etmesi gibi.
0: Tabii hala konuşuyorsun kim şimdi gidecek, bunları, kim kalacak.
3: Ne diyeyim şimdi, o zaman Saadettin Saran'ın bu transferlerinin yanlış olduğunu söylediğimde o zaman şöyle de diyebilirsin. Ya ne diyorsun abi, Kante'yi getirmiş adam. Getirmiş de bak şimdi, ama fazla kadro, kimi göndereceksin?
0: Hayır, getirmiş de şimdi orada da şöyle bakmak gerekmez mi abi şimdi? Kante'yi getirirsin ama bir yöneticilik başarısı yaparak getirsin. Kante ne şartlarda geldi bu ya ülkeye?
3: Hiçbir yerde alamayacağı şartlarda
0: sana. Onu demek istiyorum ya yani hepsi, hani orada ya, da bir Muzaffer, şey bak, o parayı versen de ben de getirirdim.
3: Kadro planlamasını yani çok yanlış yapıyoruz. Mesela Talisca bugün Fenerbahçe'nin bitiricilikle olan en iyi oyuncusu değil mi? Bütün maçlarda gol atmış Talisca. Şimdi sen Talisca'yı Lukaku geldiğinde, Muriç geldiğinde oynat diyorum. Asensio'dan vazgeçeceğim belli. Yani İsmail Kartal'ın bugün dışarıya verdiği mesaj ne? Sürekli Asensio'nun dışarıda tutması. Lukaku'ya da Muriç geldiğinde bu oynar, arkada Talisca oynar, şey dışarı. Asensio dışarı. Asensio dışarı demek Asensio ile yollar ayırman demek. Hemen vedalaşman lazım Asensio ile. Bak, Asensio ile vedalaşman lazım. Geçtiğimiz sezon o senin hücum organizasyonunun en değerli oyuncusu. Bak, bir teknik direktör davranışıyla gitti. Benzer sorun da Greenwood'la ilgili başlıyor. Bak başlıyor. Dün hazır olması gereken, oynayarak hazır olacak dediğin oyuncuyu, 24 yaşında oyuncuyu bugün sahaya göndermiyorsun. Temel sebebi ne biliyor musun? Geri gelmiyor. Fiziksel olarak durumundan memnun değilsin.
0: İrfan çok geldi ya zaten. Çok iyiydi.
3: Sarıldığın oyuncu da İrfan.
0: Çok iyiydi.
3: Ve geri gelmediği için gol yedin. Şimdi bunu biz anlatmayalım. İsmail Kartal üzerinden kafamızın arkasında başka bir şey var.
0: Önüne çıkacak abi.
3: Şöyle mi yani, senle bana mı verecekler Fenerbahçe İsmail Kartal giderse? Hayır. İkimiz yani ne o zaman? Ne
0: sen hoca, ben yardımcı
3: ne,
0: mı?
3: Ne çıkarım olabilir Kite'in mesela benim? Ben onu anlamıyorum mesela. Derdim ne olabilir benim ya? Ama ben görüyorum gelecekle ilgili ki bu bana özel bir durum değil. Bütün futbol oynamış arkadaşlarımın neredeyse tamamıyla sohbet yaptığımda benzer teknik yorumları yapıyorlar.
0: Ya bak zaten chat'e baktığımda senin söylediklerine, yani biz bu yayında seninle en fikir olduğumuz için ben sana şey yapamıyorum biliyorsun. Bazen böyle anlaşmadığımız konularda ben olabilir, abi olur mu ya diyorum öyle, hani falan diyorum. Sen anlatmaya çalışıyorsun ama aynı fikirde olduğumuz için izleyenlerimizin çoğu da bizimle aynı fikirde. Mesela yani Can Bey diyor ki abi Greenwood var, İrfan oynuyor. Kim bu, Messi mi diyor. Yani hani insan ancak öyle olur ya, yani senin Greenwood'un yerine öyle bir oyuncu tercih etmen lazım ki onun Greenwood'dan çok gömlek üstünde olması lazım ve sen bu oyuncu, bak şu da güzel bir soru bu arada. Sen Gornik Zarbze maçlarında Greenwood ve Asensio'yu devre arasında çıkarttın. Yani ikinci devreye onlarla başlamadın. Evet. İrfan Can niye ikinci devrede çıkartamadın? Mesela soruyorum abi, ister istemez dün bunu soruyorum. Neden sahada
3: çünkü,
0: diyorum.
3: İşte çünkü sarılıyor.
0: Yani acayip çünkü bir sarılıyor. Şey yani.
3: Bak bu böyledir. Bir yerlerde kendini eksik hissettiğin, bilgi ve donanım konusunda eksik hissettiğin yerlerde böyledir. Bir dal ararsın. Tutunacak bir dal ararsın, anladın mı? Çünkü orada bilgin, birikimin, donanımın, insanları ikna etme konusundaki yeterliliğinde problem olduğunu bildiğinde bir dal ar. Onların dalı yerli oyuncular. O yüzden Mert Hakan'a sarılıyor, İrfan'a sarılıyor, Çağlar'a sarılıyor, Cengiz'e sarılıyor. Peki.
0: Şeyi de konuşalım, sonra yavaş yavaş toparlayacağım. Galatasaray, o da beni şaşırtan bir maç oldu. Yani Çorum'un

0: Galatasaray taraftarının yaptığı o transfer yangını haklı mı? Haklı mı çıkıyor?
1: Ya şöyle, ya, aklın mantığın almayacağı hadiseler oluyor bu ülkede. Yani gerçekten yurt dışından bir insanı bu ülkeye getirsen, bu işi en üst seviyede, Klopp'u buraya getirsen, desen ki sezona başlıyoruz, Galatasaray son 4 yılın şampiyonu, elindeki oyuncular bunlar, Fenerbahçe şampiyon olamadı, şu kadar oyuncuda değişime gitti, Trabzonspor, Beşiktaş, baktığında direkt ne der biliyor musun? Bu takım çok ciddi anlamda avantajları içinde barındırıyor. Evet. Çünkü hemen hemen aynı oyuncularla tekrarla bu işi götürüyor, bunlar alır bu işi halleder. Şimdi en zengin olduğu yerde en eksik olduğu durumu anlatıyor Okan Buruk, transfer diyor. Ya oyun yok ortada, senin oyunun gitmiş. Yani seninle alakalı bir durum kalmamış ortada. Tamamen doğaçlama oyuna teslim edilmiş Galatasaray oyunu. Böyle oyun gelişmez. Böyle ya, Galatasaray takımının sen yedek kulübesini gördün mü ya? Ya altyapıdan bir tane ofansif hücum organizasyonlarına katkı sağlayacak bir oyuncu bulup o kulübeye oturtamıyorsanız yazık ya. Tabii. Üç tane sol beki koymuşsun oraya. Oradaki derdin de şu, ben biliyorum bak, oradaki amaçlar da şu. Yok demeyi anlatmaya çalışıyor insanlara. Nasıl yok ya? Nereden geldi bu? Bu Kerem Aktürkoğlu gelmedi mi Erzincan'dan? Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor. Gol pozisyonu, vurana, gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kale, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Günaydın saygıdeğer dostlar, kıymetli misafirler. Tarihler 17 Ağustos'u gösteriyor. Saatler 7.07'de ve yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul ve çevre iller için, hatta Türkiye'nin büyük bir bölümü için sağanak yağmur uyarıları yapılırken biz Ağustos'un yavaş yavaş ortasını geçip sonuna doğru koşmaya başladığımız bu süreçte birinci haftayı geride bıraktık ve ilk haftayı Sayın İlhan Uzundurukan'la radyomuz icra kurulu üyesi gazeteci yazar üstadımızla konuşacağız. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar, iyi haftalar herkese.
0: Sürprizlerle başlayan bir hafta ve ligin yeni takımı Ahmet liderlik koltuğunu Erzurum karşısında aldı. 3-0'lık galibiyetle ele geçirdi. Aldı. Şimdi baktığımızda Beşiktaş 3 puan aldı ama Fenerbahçe tam bir şok. Galatasaray şaşkın. Trabzonspor neler oluyor bana diyor. Buyurun, top sizde.
1: Vallahi gayet iyi.

0: Bizim için malzeme, bizim için renkli bir iş. Yani Galatasaray maçıyla başlayalım. Galatasaray zaten hazırlık maçlarında da hiç hazır bir görüntü vermemişti. Lige de öyle başladı. Taraftar doldurdu stadı. İşte 3 olur 5 olur derken maç 2-1'e gelince aslında gelmeden itibaren başladı. Taraftar ve yönetim istifa. Yönetim zaten bunların başına geleceğini bildiği için bir transfer çalışması yapıyorum, şöyle görüşüyorum, böyle görüşüyorum diye maç öncesi bu tür açıklamalar geldi. İşte kulübe yakın YouTube'çular bunları sıraladılar ama taraftar sahada görmeyince kıyameti kopardı. Osimhen olmasa vallahi mağlup olup çıkacaktı. Yani Osimhen ilk golü yoktan var etti. İkinci golde de adamlar hissettiler gol olacağını. Üç kere hakem ceza alanına müdahale etti. Ayırdı Osimhen'i tutanlardan birbirine ama yine Osimhen kafayı vurdu. Yani Çorumspor zaten ekonomik olarak çok güçlü bir kulüp. Fena top oynamadı. Galatasaray'dan da puan almak ve Galatasaraylı bir oyuncunun teknik direktörlüğünü yaptığı, Uğur Uçar'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Çorumspor lige iyi başlamış oldu ama Galatasaray'ın Çorum karşısındaki beraberliği normalde İsmail Kartal'ın kulağına küpe olmalıydı ve demeliydi ki olan bak koca Galatasaray kendi evinde puan verdi. Ama şu gençler maçında bir kaza olmasın. Ben güçlü bir kadroyla çıkayım. Oyuncuları sonra dinlendiririm. Skorayı aldıktan sonra demek yerine rotasyon yapayım yapınca çok kötü de bir oyunla yenildi. Yani taraftarı çıldırtan bir durum oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisi. Fenerbahçe şaka gibi goller yedi. Yani ilkinde kendileri topu kaptırdılar, golü yediler. İkincisinde 8'e 1. Yani orta yapıldığı alanda 8 Fenerbahçeli bir Gençlerbirliği oyuncu vardı. Adam gelip uçarak kafa vurdu, golü attı. Yani bu Fenerbahçe'nin hani gol yeme sorununu çözdü dediğimiz Fenerbahçe'yi iki tane şaka gibi gol yedi. Ondan sonra da herkesi koydu ama karşı tarafta da işte son kaleci sensin der gibi yolladıkları İrfan Can'ı yenip acayip bir maç çıkardı. Özellikle o Talisca'nın karşı karşıya vurduğu ve işte penaltı olan pozisyondaki çıkardığı topla da maçı kurtarmış oldu. Ve Fenerbahçe çok ağır bir dersi bedeli 3 puanla almış oldu. Trabzon ondan önceki saatte oynadığı gündüz maçı işte Kasımpaşa karşısında aslında Trabzon tamamen maçın hakimiydi ama işte gereksiz bir penaltı beraberliği getirdi. Ondan sonra Salah'ın çok gayreti vardı. Salah'ın Trabzonspor'a ben ne yararı olacak diyordum ama Trabzonspor'un bu halini, Onaçı'nın bu halini görünce çok yararlı olacağı aşikar. Onaçı çok formsuzdu. Önden geçen toplara, üstünden geçen toplara sanki şike yapmışçasına dokunamadı. Bir sakatlık yaşamış, onun sonrasında geç formuna giriyor deniyor. Ama Trabzon'a da beraberlik Kasımpaşa'dan maçından galibiyet bekliyordu herkes ama beraberlikle onlara da bir ders olmuş oldu sezon başında. Beşiktaş, ben çok iyi oynadı Beşiktaş gerçi ama yani Eyüpspor bir hafta önce transfer tahtasını açabildi. Yani gerçekten çok ciddi sıkıntılar TMSF şirketi, ama ona rağmen topladığı bu genç insanlarla Beşiktaş karşısında tek yenilgiyle, tek golle yenildi. Bir de belli epey bir süreydi, 10 kişi oynadı. Ama Beşiktaş'ın oyunu, tabii ki bir golcü eksiği var Beşiktaş'ın. Vlahovic geldikten sonra nasıl saha içinde bir paylaşım olacak, kim nerede oynayacak, biraz taşlar yerinden oynanacak gibi görünüyor. Ama hala Beşiktaş'ın en iyi yıldızı Orkun Kökçü.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Hakemlerle ilgili çok sert açıklamalar geldi. Gereğini yaparız diyen bir Mahmut Uslu'dan bahsediyoruz. Hakemlerin verdiği vermediği kararlar çok tartışıldı. Hatta Dallas bu konuyla ilgili bir pozisyona binaen o pozisyon artık yeni kurallar gereği öyle değil böyledir değerlendirmesini yaptı. Bu da basına düştü. Ne söylersiniz ve en önemlisi bir daha bu kulüplerin maçlarını hiçbir yabancı hakem yönetmez, bu TFF'den içeri girmez diyen federasyon başkanının tam tersi bir söylevine tanıklık ettik ve VAR hakemleri yabancıydı. Hem de hiçbirimizin haberi olmadan.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Günler yaşıyor. Federasyonu indirmek için bir çaba var. O nedenle
1: bütün tuşlara basıyor mu?
0: Tabii Mahmut Uslu hakemlere ve federasyona söylüyor gibi duruyor ama aslında İsmail Kartal'a söylüyor, sen bir daha böyle bir şey yaparsan bütün önlemleri alırız diye. Ve Olimpik Lyon karşısındaki iki olumsuz maç İsmail Kartal'ın sonunu getirir. Çok kötü bir kadro çıkardı ve takıntıları var. Onları aşamazsa sonu olur. Az Yıldırım burada hani bir yıldığına geldik, her şeyi şöyle yapacağız böyle yapacağız diyor ama kadro iyi, hoca kötü olduğunu kabul etmesi lazım.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir forma çıkarma olayı oldu. Tanıklık etmişsinizdir ve her kesimden en sonda Sayın Bakan Çiftçi'den açıklama geldi. Çok sert tepki verdi Osman Aşkın Bak'ta kezali. Siz nasıl okuyorsunuz bu hadiseyi? Bana Twitter'dan gelen bir mesajda işte kardeşim sokmasalarmış çocukları oraya falan gibi diyen bir avukat beyefendiden de geldi. Ben de ona yanıt vermeye çalıştım. Bir iki tane böyle mesaj da aldım.
0: Şimdi bu zaman zaman bir kez de Galatasaray stadında oldu galiba. Güvenlikler garajdan formaları çıkarttırmak istemişlerdi çocuklara ya da çıkarttırmışlardı, bunun haberi olmuştu. Aslında yani ne olur ki öyle olsun. Hadi çocuk değil normal insan olsa ne olur ki yani. Bir tane formayla gelecek, zaten ne yapacak senin içinde? Sen binlercesin, o bir tane. Ne yapacak yani, sizin tribünde size mi saldıracak? Yani bunların hepsi palavradan işler, eğitimsizliğin dibi. Yani bunlara işte asıl çok ağır cezalar verilmeli. İşte bunlar gözaltına alınmış zaten ama hani yapılacak çok fazla bir şey yok. En kötü maça girmesi yasaklanır ama zor şeyler yani. Türkiye'de bunları işte karşı tarafta götürmeseydi çocuğunu falan gibi ilkel düşüncelere sahip oluyor. Yani ne olur ki oysa bir sürü statta da ne bileyim babası işte Fenerbahçe formalı, çocuğu Beşiktaş formalı, Trabzon formalı, Galatasaray formalı görüyoruz. Ya da ben Galatasaray tribünlerinde çok Fenerbahçeli çocukları gördüm. Yani hatta Bir maçta benim önümde Beşiktaşlılar oturuyorlardı. Ben de maça gittiğimi söylememiştim. Tabii ki lamba gibi çocukları gösterince ben de arkalarında oturuyorum. Yakalanmıştım maça gittiğimi. Yani bunlar güzel diye insanların kameraların gösterdiği şeyi çirkinleştirmemek lazım. Yani şimdi bunu gören insanlar çocuklarını götürmezler tabii maçlara, yazık değil mi?
1: Kesinlikle, ama hükümetin de cephesinden ve sağduyulu bir kesimden de çok sert tepkiler geldi haklı olarak. Ve bununla ilgili gelenin yapıldığını da söyledi. Necip veda etti. Necip için birkaç cümle evet. Etmek istersiniz belki.
0: Vallahi zamanı gelmişti. Etsin ve bir şekilde bir yılda hiçbir yerde görev almayıp yurt dışına gidip eğitimlerini tamamlasın. Ondan sonra iş bulur, yardımcı antrenörlükten başlasın. Aman yani birinci hocalıktan başlamasın da öyle başlarsa da kötü gidiyor. Onun yerine tecrübeli birinin yanında başlayıp ya da Beşiktaş'ın altyapılarında başlayıp, altyapısı dediğim de altyapıda birinci hoca gene olmamalı, ya da A takımın yardımcı hocalarından biri olarak başlayıp öyle bir kariyer yapmalı.
1: Efendim tabii konuşulan bir başka mevzuda hiç kuşku yok ki Ahmet Spor. 3 gollü bir Erzurum galibiyeti liderlik koltuğunu aldı. Bu konudaki fikriniz, ligin yeni takımı, yeni lider.
0: Öbür takım da tabii yeni takım. Onlar da yeni yapılanma ve yeniden kadro kurma sıkıntısı içindeler. Ahmet Başkan orada toparlar orayı, ama tabii ilk maç böyle bir skor, talihsiz bir başlangıç olmuş, ama Erzurumspor daha güçlü ve daha renkli bir sezon geçirecektir. Ahmet açısından da tabii çok iyi bir sporla bir barış iyi olur. Ahmet'in de lige renk katmasını bekliyorum açıkçası.
1: Bir de tabii en çok konuşulan konulardan birine gidelim dilerseniz. Avrupa macerası, 3 takım sahne alacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor.
0: Evet, Fenerbahçe işte şimdi burada inşallah bu bir ders olmuş olur. Oyuncuların da teknik ekibinde, yönetiminde işi sıkı tutması açısından Gençler Birliği yenilgisi ciddi anlamda bir ders olmalı diye düşünüyorum, ama bu...
2: Akıllı bir yatırımcı kimdir? Varlıklarını akıllıca yöneten kişilerdir. Para çekme sürecinde kaybolmazlar. Paranıza erişmek basit olmalıdır. Akıllı bir yatırımcı, stressiz işlem yapmak için güçlü bir aracı olan FX Pro ile işlem yapan kişidir.
3: Ya, zor bir rakibe karşı oynadık. Dün de demiştim bunu. Ön alanda bastılar. Önde baskı kuran bir rakip. İlk yarı fırsatlar bunlar. İkinci yarıda fırsatlar bunlar. Kırmızı kart sonrası özellikle. Rakibin birkaç fırsatı oldu, ama biz bu noktada birlikte kaldık ve takım halinde savunma yaptık.
1: Evet. Kavacı yarın Lyon'la oynuyor. Saat 22'de.
3: Golü attık. Perşembe günü de önemli bir galibiyet oldu bugün.
1: İki Türk
3: takımı. İyi hissediyorum. İyi bir hissiyat. İlk geldiğinden beri herkesle de aram bu anlamda çok iyi. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Elimden geldiğince de iyi oynamak, takıma yardımcı olmak istiyorum. Oynadığımız oyunda
1: bu arada Defne Kurt yine Avrupa şampiyonu oldu.
3: Ben futbolda bu yüzden seviyorum.
2: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Haberliğimiz tümasıyla devam ediyor. İlhan Uzundur Kan'dan reklama gittik. Reklamların ardından sizlerle beraberliğimiz tümasıyla devam ediyor. Değerli konuklarımız var ve bu konuklarımızı sizlere yayına taşıyoruz. İlhan Uzundur Kan'ın ardından Mehmet Fatih Gedik'e gideceğim ve Mehmet Fatih Gedik'ten de ayrıntıları almaya çalışacağım. Bakalım o neler söyleyecek, o nasıl bir bakış açısı içerisinde olacak. Sürpriz sonuçlarla dolu bir haftayı geride bıraktık ve Mehmet Fatih Gedik'e gidelim bakalım. O neler söylüyor, bize neler anlatacak. Özellikle Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçlar ligin gelecek haftaları için nasıl bir kerteriz almamız gerektiğini de ortaya koyacak. Mehmet Fatih Gedik şu anda hattımızda. Kendisine güçlü bir günaydın diyelim. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. En güçlüsünden bizden de bir günaydın gelsin Emre Bey.
0: Peki. Efendim, neler söylersiniz? Nasıl bir görüntü ilk hafta geride kaldı ve ligle ilgili sürprizlerle dolu bir haftaydı?
1: Evet, öncelikle Süper Lig tekrar başladı. Güzel bir yıl olsun, güzel bir sezon olsun, sakatlıkların olmadığı, hakem hatalarının olmadığı, bir hakemleri konuşmadığımız ve futbolu konuştuğumuz bir yıl olsun diyerek başlayalım ve sürprizlerle başladı. Evet, Fenerbahçe, önce Galatasaray, arkasından Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş. Tabii burada Beşiktaş dün oynadı ve çok iştahlı oynuyor. Tamamen bu iştahı da seyrederken hissediyoruz. Ateşli bir oyun var. Bu da tabii yıllardan beri gelen bu ihtiyacın ya da bu bir şekilde başarılı olamamanın vermiş olduğu bir gücün de olduğunu düşünüyorum. Psikolojik de olduğunu düşünüyorum. Aynısının tam tersi Galatasaray'da var. Kadrolara baktığımızda hani Galatasaray'ın kadrosu, Beşiktaş'ın kadrosu, yani aralarında çok büyük fark yok ama arada iştah farkı var. O da zaten farkı yaratıyor. Galatasaray'da bir bence mental olarak bir hani iş körlüğü diyoruz biz ona. İş körlüğü olmuş durumda. Artık hep aynı takım, hep aynı şeyler. Hatta bir Instagram'da bir video izledim. Çok da güzel hazırlamışlar. Maçı izliyor, Galatasaray maçı izliyor bir kişi. İşte yayıncı kurumu arıyor. Ya diyor, özet geçen sene özetleri bitmedi hala. Neden yeni maça geçmiyoruz diyor. Aynı şekilde aynı takım diye. Gerçekten çok güzel hazırlanmıştı. Öyle bir başlangıç oldu. Tabii buradaki en büyük aslında sürpriz Fenerbahçe'nin mağlubiyeti. Yani başlangıçlar. Bence bu sene Fenerbahçe şampiyon olabilir. Çünkü Fenerbahçe hep çok böyle ateşli başlayıp sonra işte bu sene o sene deyip sonrasında Ocak ayı gibi böyle bir yavaş yavaş aşağı inmeler oluyor. Belki bu sene tam tersi olup daha sonra yukarıya doğru çıkar. Tabii işin esprisi ama kimse Fenerbahçe'de bir mağlubiyet beklemiyordu açıkçası. O da çok bence haftanın en büyük sürprizi oldu.
0: Peki Sayın Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz. Mehmet hocam, birazcık ekonomiden de bahsedelim. Nasıl bir görüntü sergiliyor ekonomi?
1: Vallahi Emir Bey, biraz hani işte adli tatil, işte meclis tatile girdi. Ekonomide böyle o aşırı dalgalanmalardan sonra sanki böyle bir tatile girmiş gibi, işte ufak dalgalanmalar, altında ufak yükselmeler, sonra geri gelmeler, işte Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili realist güncellemeleri, tabii ki bir şekilde tatilin de etkisi, böyle seyrimizi de çok büyük değişiklikler olmadan bizi götürüyor. Ama ana kırılma noktası bence faizlerin düşmesiyle başlayacak diye düşünüyorum. Hani faiz bu şekilde seyrettiği sürece ekonomide bir şeylerin değişmesi, işte hareketle canlanmanın olması beklenmiyor. Ama tabii faizlerin düşebilmesi için de bütün konjüktürün, dünya konjüktürünün ya da işte Türkiye'deki konjüktüründe buna hazır olması gerekiyor. Maalesef uzun zamandan beri gerek savaşlar, Gerekse işte tüm dünyanın içerisinde olduğu ekonomik koşullar, işte enerji krizleri, maalesef enflasyonu dolayısıyla da faiz oranlarını bir türlü gevşetemiyor. Faizin yüksek olduğu her ülkede, her ekonomide maalesef durağanlık söz konusu. Çünkü faiz getirileri insanların hem ticaret yapmasını ya da yeni yatırımlar yapmasını ya da başka yerlere geçmesini engelliyor. İnşallah çok kısa vadede dünya konjonktürü de biraz sakinler ve Türkiye'de de faizlerin yavaş yavaş geri gelmesiyle canlanmanın olmasını bekliyoruz. Böyle durumlarda işte zaman zaman altın, zaman zaman döviz. Tabii reel sektör çok ciddi anlamda dövizin baskılanmasından dolayı kriz içerisinde. Hani ihracat yapan firmaların birçoğu, özellikle tekstil sektörü çok geriye gitmiş durumda. Birçok firma maalesef sıkıntı yaşıyor. İşte hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan sorusu hep yıllarca sorulur ve işin içinden çıkarılamaz, ama aynı o durumdayız. Hani döviz çıkmalı ki bu firmalar, ihracatımız artmalı. Döviz çıktığında enflasyon pompalanıyor. Ya da işte ülkenin döviz borcu, yani sonuçta döviz borçlu olduğu için ülke ekonomisi problem yaşıyor. Böyle bir çıkmazın içerisindeyiz. İşte inşallah yakın zamanda tüm dünya normale döner. Biz de ülke olarak biraz rahatlarız.
0: Neler bekliyorsunuz özellikle altın piyasasında ve ekonominin dolar euro bazında yıl sonu endeksini nasıl görüyorsunuz ve tabii ki gayrimenkul sizin işiniz gayrimenkul
1: Evet.
0: mesela yazın gayrimenkul fiyatları artardı bu sene istenilen verimin çok uzağında kalındı herhalde. Geçen bir arkadaşımla sohbet ettim. Yani yaklaşık taban 45 metrekare olan bir ev, orta sınıf bir evin maliyeti neredeyse arsa payını çıkarttığınızda 4 milyon TL'ye yaklaştı dedi. Buna arsa payı, konumsallık, diğer kavramlar eklendiğinde nereden bakarsanız bir evin fiyatı ortalama 7-8 milyonu buluyor. Ve bu rakamları
1: Evet.
0: ödeyebilecek kimlik sayısı da çok azalıyor.
1: Evet, maalesef zaten o sebepten dolayı da özellikle şu anda TOKİ projeleri ya da işte ilk evini alacak olan vatandaşa yönelik kredi faiz oranları ile ilgili kampanyalar gündemde. Bu da maalesef sizin de biraz önce söylediğiniz gibi artan maliyetlerden maalesef gayrimenkulün satılamıyor o hale gelmiş olması. Çünkü maliyetler arttı. Maliyetler artıyor ama üreten firma maalesef bu artan maliyetlerin altında kalmış durumda. Çünkü üstüne karlılığını koyup satamıyor. O yüzden de birçok yerde maalesef maliyetine satışlar gerçekleşiyor. Biz bütün alıcılarımıza şunu söylüyoruz ve hesaplıyoruz da. Bakın şu anda burada bu arsayı alsanız, üstüne bu evi yapsanız, üstüne de kar koysanız bu para eder. Ama şu anda o paraya satılmıyor ve siz bunun maliyetin de altında alma imkanınız var. Hatta geçen beni Hollanda'dan bir takipçimiz aradı Emre Bey. Dedi ki ya ben dedi Türkiye'den dedi bir tane arsa alacağım Fatih Bey, bir yardımcı olur musunuz? Ben dedim ki ya Hollanda'dan arıyorsunuz, hani neden arsa alacaksınız? Hani siz inşaatçı mısınız, ne yapacaksınız? Ya dedi işte dedi, yazları gelince kalalım Fatih Bey, işte Urla'dan bir şey yapalım falan diye. Dedim ki ya şu anda hani geldiniz, aldınız, üstüne yaptınız. Vallahi dedim size bitmişini daha ucuza alırız şu anda. Ki gerçekten hesapladığımızda bitmişini o vatandaşımıza, Hollanda'daki vatandaşımıza aldık. İş bu noktaya gelmiş durumda. Özellikle gayrimenkuldeki bu sıkışıklık tabii ki faizlerin birazcık düşmesiyle, sonuçta bir ertelenmiş bir talep söz konusu. Bu talebin hareketle geçmesiyle birlikte fiyatlar da yükselişe geçecektir. O yüzden hep söylüyorum, şu an gayrimenkul gerçekten alma seviyesinde ve fiyatlar o anlamda bayağı geride kalmış durumda. Ha, ilanlara baktığınızda belki ilan fiyatları gerçekten onu söylemiyor, ama biz sahada tapuda biter rakamları bildiğimiz için gerçekten piyasanın gerçekliği bu. Gerçekten alınma zamanı diyebilirim Emre Bey. Onun dışında altın fiyatlarında da böyle bir aşırı, o bir ara çok yükseldi ve şu anda birazcık bence piyasayı kitleyen de o. Çünkü insanlar bir şekilde yükselmeye başladığında almaya başlıyorlar ve o harekette maliyetleri çok yukarıda olan birçok vatandaşımız var ve bu maliyetlerden dolayı da şu anda ben o maliyet gelmeden bozamam deyip hareket etmiyor. O da piyasayı kitleyen sebeplerden bir tanesi. Ama kısa vadede hani ben açıkçası bir sebep göremiyorum tekrardan oralara gelmesini. Yani çok büyük bir kriz tekrardan, savaşın başlaması tekrardan başka dünyada sorunların çıkması belki hareket ettirebilir ama çok kısa vadede tekrardan o 8 seviyelerini görmesini ben açıkçası beklemiyorum.
0: Hakemleri nasıl buldunuz ilk hafta? Eski bir hakem olarak.
1: Ya hakemler yeni yeni yüzler görüyoruz tabii. Genç hakemlere yıllardır bir şekilde yatırım yapılıyor. Doğru olanın bu olduğu söyleniyor ama bence birazcık eskiyle yeninin harmanlanması önemli. İşte Fenerbahçe maçında yine hata yapıldı. Hani var olmasına rağmen hata yapıldı. Bence gerçekten hani elle oynama kısmında o ele çarpma hızı ve şeyi hani çok böyle gri ama gerçekten diğer pozisyon bence net penaltı. Hani VAR'ın burada neden müdahale etmediğini ben de açıkçası anlayamıyorum. Böyle şeyler tabii ki geliyor. İnşallah tekrarlanmaz. Sonuçta ilk haftadan işte biz gerekeni yaparız, biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız söylemleri oluşuyor. Bugün o söyleyecek, yarın öbürü söyleyecek. Biz yine aynı kaosun içine gireceğiz. Aynı şeyleri konuşuyor olacağız. O yüzden hakemlerin buradaki duruşu ve performansı en kritik nokta. Ama açıkçası hani umut var mı ya düzelir mi diye sorsanız ben çok inanmıyorum. Çünkü hiçbir şey değişmiyor ki Emre Bey. Yani hani çok kısa zaman öncesinde işte İzmir'de bir eski futbol hakemi abimizin FIFA kokartlı abimiz beni gördü. Ya Fatih sen neden dedi gelip de gözlemcilik yapmıyorsun. Bu kadar emeğin var, şu var, bu var dediğinde. Ya doğru söylüyorsun abi dedim. Bir gittim. Bir tane eğitime katıldım Emre Bey. Ya şimdi biz tabii ki yıllardır hani bir şekilde şirketlerin içerisindeyiz. İşte profesyonel eğitimlere katılıyoruz. Zaman zaman eğitimci olmama rağmen tecrübe paylaşımlarına ben gidiyorum ama gidip bakıldığında gerçekten bir hazırlık aşaması var. Oradaki insanlara bunu nasıl anlatacağın var. Sunumu var. Bir hazırlık var yani. Ben mesela gittim mi bir hakemlerin eğitimine İzmir'de. Ya bir hazırlık yok. Eller cepte. İl Hakem Kurulu Başkanı eşofmanla sahnede. Yani hani maalesef bu kadroların değişiyor olması lazım. Ben gözlemcilere baktım. Yıllar önceki gözlemciler aynı. Ya biz artık eskiden kağıda yazardık. Ya bu insanların teknolojiyi kullanması, bu insanların bu hakemleri geliştirmesi mümkün değil yani. O yüzden ben çok böyle gerçekten camianın baştan böyle değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yıllardır aynı insanlar yönetiyor. Ama bir şey de gelişmiyor. İnşallah bu sene farklı olur. Ama çok fazla inancım var mı? Bence benim yok.
0: Yabancı hakem giremez denilen TFF kapısından içeri VAR'da yabancı hakemler girdi.
1: Evet, ya işte aynı şeyleri konuşuyoruz Emre Bey. Yani Sayın Başkanımız Hacı Osmanoğlu Beyefendi ben VAR'da hata olmayacak, hadi hakem hata yapar dedi. Geçen sene olanlar ortada. Üstüne benim olduğum yerde yabancı hakem asla giremez dendi. İşte siz söylüyorsunuz yabancı hakem girdi. Yani hani dik duruş diyoruz ya ki hani hep onu söyleniyor. İşte biz söylediğimizin arkasındayız. Bunu sorulduğunda da hep yuvarlak cevaplar, kaçamak cevaplar. Geliştiremiyorsak dışarıdan satın alıyoruz. Yani sonuçta bu ülkenin aslında ekonomisindeki en büyük problem de bu. İthalata bağımlılık. İşte biz de böyle ithal edersek hakemi, kendimiz geliştiremezsek. 3 yıldır hep gençler var. Bu hep 3 yıldır da bir sürü hakem bir şekilde haklıdır, haksızdır sebebiyle bir şekilde açıklanmadan kadro dışı bırakıldı. Bunun içerisinde arkadaşlarımız var, konuşuyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Haklısı var, haksızı var. Ama işin özüne bakıldığında birileri gönderildi ve bir karakter konuldu. Bu karakter de artık hani birinci sene tamam. hatalar oldu. İkinci sene gelişiyordu, tamam. Artık üçüncü sene birilerinin gelişmiş olması lazım. Bizim oraya artık yabancı getirmememiz lazım. Demek ki bir şeyler doğru yapılmıyor Emre. Belki hala hakem ithal ediyoruz. Şu var işini çözemedik. Burada tabii ki yöneticilerin takımların da hatası var mı? Var, şöyle var. Sonuçta sabır ederken işte sürekli yabancı gelsin, yabancı gelsin, yabancı gelsin dendi. Hatta bir derbiyi hakem adını yalnız söylemeyeyim, Vinčić mi yönetmişti? Hakemliği de bıraktı hatta bu sene. Final maçını yöneten, Dünya Kupası finalini yöneten. Sonuçta bu da oldu ülkede. Ama geldiğimiz bu noktada, yetiştireceğiz dediğimiz bu noktada hala 3 senede yabancı hakeme hala başvuruyorsak gerçekten yapısal bir problem var demektir.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Kolay gelsin. Mehmet Fatih Gedik, namı değer villacı Mehmet hocamla birlikte olduk. Saatler 7.39'dan 7.40'a doğru akıyor. Az sonra reklamlara gideceğim. Sonra da çok değerli bir konuğuma daha gideceğim ama şunu söylemekte fayda var. Hakikaten hakemler çok konuşulacak nitelikte. Az sonra Binali Kartal'la birlikte olacağız. Ve bakalım Binali Kartal hocam, eski FIFA kartlı hakemimiz, bize hakemler noktasında neler söyleyecek. İsmail Kartal rotasyonu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Yapmalı mıydı, yapmamalı mıydı? Bence ligin kredibilitesi sıfır olan teknik direktörlerinden biri İsmail Kartal. Olası bir Lyon sıkıntısında İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin yollarının çok hızlı ayrılabileceğini düşünenlerdenim. Bir reklam arası, ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
11: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, şimdi de hattımızda çok değerli bir isim. Profesör Doktor Fatih Doğan Hocam var. Estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. Canım hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar Emre Bey. Sevgiler, saygılarımı sunuyorum.
0: Aynı dileklerle. Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olun hocam. Hocam dilerseniz ligle başlayalım. İlk haftayı değerlendirelim. Sonra Avrupa karnesine bakarız takımların. Nasıl bir ilk hafta izlediniz? Bu oyuncunun yerde yatma hadisesini birazcık kompanse eden, daha doğrusu artık önüne geçen hakem yönetimleri sanki biraz tempoyu arttırmış gibi değil mi? Hakemler özellikle evet, oyuncu evet. Bir dakika dışarıda kalacağım endişesiyle hemen ayağa kalkıyor. Hiç böyle Hollywood yıldızı oyuncu görmedim.
1: Bence iyi oldu bu Emre Bey. Yani oyun biraz daha hızlı, akıcı devam ediyor. Tabii bu Süper Lig başlangıcı hepimiz için sürpriz oldu. Galatasaray'ın puan kaybı, Fenerbahçe'nin puan kaybı. Ondan sonra Ahmet Spor'un şu an lider olması herkes için bir şey oldu bence, sürpriz oldu. Bizi iyi bir lig bekliyor, heyecanlı bir lig beklediğini düşünüyorum.
0: Özellikle Fenerbahçe'deki bu puan kaybı ve rotasyon çok tartışıldı İsmail Kartal. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim.
1: Evet, yani Emre Bey doğru, rotasyona bağlanıyor ama yani Fenerbahçe'nin çıkan kadrosunun da Gençler Birliği'ni yenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii talihsiz bir direkten dönen topları oldu. Ondan sonra verilmeyen penaltılar var. Olabilecek bir şey, bir ligin başladığı dönemde bir küçük kaza geçirdiklerini düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe iyi bir takım kurdular. Daha önce de konuşmuştuk. Bu uzun süredir başarısızlığın getirdiği bir sabırsızlık var. Bence ilk maçtan hem teknik heyeti hem Fenerbahçe yönetimini bu konuda çok sıkmamak lazım. Puan kaybı olabiliyor. Ama şu da bir gerçek. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, belki lige yeni katılan takımlar. Yani bu sene güç farkı çok fazla yok. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda birkaç puanlık bir farkla şampiyon belli olacak. Yani en başta kaybedilen puanlar daha sonrasında bence çok önemli hale gelebilir.
0: Bu hafta kritik bir hafta. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ön eleme maçları var. Trabzonspor, Beşiktaş Perşembe günü, Fenerbahçe Salı günü, yani yarın oynayacak. Neler söyleriz bu maçlara ilişkin? İlk Fenerbahçe-Lyon maçıyla başlayalım. Üç takımımız da evinde oynuyor.
1: Ne inşallah galibiyetle sonuçlanır üçü de. Yani özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ben hazır olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş için gerçekten de golsüz, hiç gol yemeden devam ediyorlar. Bu çok iyi bir şey. Fenerbahçe ne yazık ki biraz kolay gol yiyor gibi geldi bana. Aslında savunma hattı çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Ama kolay gol yiyor gibi. Lyon maçını inşallah sıkıntısız, problemsiz atlatırlar. Çünkü lig başlangıcında alınan mağlubiyet, eğer Lyon maçında da sıkıntı olursa taraftar bununla ilgili hem yönetimi hem teknik heyeti hakikaten çok ciddi eleştirebilir.
0: Sayın Profesör Doktor Fatih Doğan Hocam'la birlikteyiz. Estetik ve rekonstrüktif cerrahisi üzerine önemli isimlerden biri. Galatasaray'a baktığımızda gelmeyen transfer ve oyunun son bölümünde ısrarla istifaya davet edilen bir yönetim vardır. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Yani Emre Bey, tabii ki taraftar yönetimi ve teknik heyeti sıkıştırmak istiyor. Galatasaray'ın böyle bir taraftarı var. Yani 4 yıllık şampiyonluktan sonra bunun belki birazcık yersiz olduğu düşünülebilir. Birçok takım taraftarı bunu eleştiriyor da. Ama Galatasaray taraftarının böyle bir özelliği var. Sürekli olarak yöneticileri, oradaki teknik heyeti alert durumda tutmaya çalışıyor. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama konusunda da hakikaten ligin başladığı dönemde Siz şampiyon olarak bitirdiğiniz lige başlarken henüz herhangi bir transfer yok. Yani bununla ilgili bir ciddi bir açıklama yok. Şunu diyebilirler, biz transfere ihtiyaç duymuyoruz, duymadığımızı düşünüyoruz diyebilirler. Ama bu sürekli Galatasaray taraftarı, muhabirleri, eski yöneticileri, herkes tarafından konuşuluyor. İhtiyaç var, bir 10 numara ihtiyaç var. Yani şey dışında, Osimhen dışında golcü yok. Ve gerçekten ben de şunları düşünen taraftarlardanım. Osimhen tek başına takımı sırtlayıp götürüyor. Yani bu şekilde olmaması lazım. Bir takım oyunuyla bu işin olması lazım. Geçen sene Osimhen'le şampiyon olduk. Tamam, tabii ki Uğurcan'ın da etkisi vardı. Ama bu sene tek başına Osimhen yetmeyebilir diye düşünüyorum.
0: Efendim, hakemlerin performansları yine çok tartışıldı. Çünkü majör hatalar var. Fenerbahçe maçında verilmeyen iki tane penaltı Fenerbahçe için. Keza Beşiktaş maçında bir saçtan çekme hadisesi var. Bu gözden
1: Evet.
0: kaçmış. Galatasaray maçında tartışılan pozisyonlar var. VAR'larda
1: Evet.
0: da yabancı hakemler var. Bu konudaki görüşünüzü de almak isterim.
1: Yani Emre Bey, şöyle, yabancı hakemi getirmek çok bir şeyi çözmüyor. Yani bence onların futbol mentalitesiyle bizim hakemlerin futbol mentalitesi de birbiriyle uyuşmuyor olabilir. Yani bu Fenerbahçe maçındaki el pozisyonu için söyleyeyim. Yani hakikaten Türk hakemi bunu penaltı olarak değerlendirebilir, ama belki yabancı hakem topun hızı azalmadığı için, yön değiştirmediği için penaltı değil diyebilir. Burada belli ki Futbol Federasyonu da gelen eleştirileri önemsiyor, buna bir çözüm bulmaya çalışıyor diye değerlendiriyorum ben. Ama çözüm ne yazık ki bu değil. Yani dokusu birbirine uymayan, dili birbirinin tamamen aynısı olmayan, bizim hakemler İngilizce de bilebilir. Ama ben yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ben keşke Türk hakemleri yaptıkları hatalara rağmen, yani onların eğitimi, onların daha donanımlı, daha sakin kalması ile ilgili eğitimler, çalışmalar yapılsaydı daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu bir gerçek ki Türk hakemlerinin üzerinde inanılmaz bir baskı var. Her maçta hangi taraftar olursa olsun, hangi takımın taraftarı olursa olsun, inanılmaz derecede eleştiriyor. Taraftarların hepsi birer hakem olmuş durumda. Biz televizyondan maçı izliyoruz. Sürekli olarak geri geliyor, izliyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu, yavaş çekim, hızlı çekim. Öyle değerlendiriyoruz. Hakem orada anlık, birkaç saniye içerisinde karar vermek zorunda. Tabii ki doğru karar vermek zorunda. Ama bence çok aşırı bir eleştiri durumu var. Bu da hakemlerin üzerinde inanılmaz bir baskı yaratıyor. Bu baskıdan kurtulmanın da yollarını bulmaları lazım. Ben yabancı VAR hakemlerinin buna çözüm olacağını sanmıyorum ki, ilk hafta bile yani birçok konu tartışılıyor. VAR çağırmadı, görüşülmedi, edilmedi diye. Bu konuda ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: Efendim, birkaç soru var. Mustafa ve Fatma'dan gelmiş. Aslında İlhan abiye sormuşlar ama size de sorayım. Beşiktaş
1: Tabii ki.
0: dün Necip Uysal'a veda töreni düzenledi. Sergen Yalçın olsaydı bu tören düzenlenir miydi demişler.
1: Yani Sergen Yalçın olsaydı görürdük. Ama düzenlenmeyebilir tabii ki.
0: Peki, sevgili Derfin Yunus Tane'den gelmiş. 27 sene önce 17 Ağustos unutmadık diyor. Biz de altını çiziyoruz. Deprem öldürmüyor. Çürük binalar, hırsız müteahhitler, çalan ekipmandan ve buna bağlı olarak da evleri birer iskambil kağıdına dönüştüren insanlar öldürüyor. Bu anlamda da ev alırken bunlara çok dikkat etmek gerek diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Tabii, kesinlikle. Şimdi ben tabii 6 Şubat depremini de yaşadım Emre Bey. 17 Ağustos'ta da arkadaşlarımı kaybetmiştim. Deprem çok kötü bir şey, inanılmaz bir doğal afet. Hem bundan zarar gören, enkaz altında kalan, yaralanan insanlar için, hem de sağ kurtulsa bile bu depremi yaşayan insanlar için inanılmaz bir psikolojik travma oluşturuyor. Bununla ilgili şu an hakikaten iyi şeyler de yapılıyor. Yani binaların yapımında, bunların denetiminde ciddi kanun şeyleri, düzenlemeleri yapıldı. Yapılması lazım. Sonuç olarak insanların oturduğu evler onların mahrem alanları ve doğal afetlerde onların zarar görmemesi lazım. Deprem ne kadar büyük olursa olsun olabilir. Yani binalar zarar görebilir, insanlar yaralanabilir. Ama bu kadar büyük, çok sayıda insanın kaybettiği depremlerde tek başına depremin kendisini suçlamamak lazım. Yani müteahhitler, belediyeler, belki devletin kendisini çıkarmadığı kanunlar yüzünden eleştirmek lazım. Hem
0: Peki
1: 17
0: Arif.
1: Ağustos hem 6 Şubat için hepsine de ölenlere rahmet diliyorum. Hakikaten kötü zamanlardı.
0: Gerçekten Allah bir daha hiç yaşatmasın bize. Emre
1: Amin
0: Beyciğim
1: inşallah.
0: günaydın. Size ve ekibinize güzel bir hafta, iyi yayınlar diliyorum. Tatil dönüşü, iş günü, işe giderken değerli dostumla birlikte yayındasınız. Size kucak dolu sevgiler demiş. Arif Tuna'dan gelmiş. Arif hocama
1: Çok
0: çok teşekkür
1: selamlar.
0: ediyoruz. Diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Dünkü maçta saç çekme olayı kırmızı kart mıydı diyor Beşiktaş maçında. Bir de 17 yaş altı kızlarımız dünya ikincisi olmuş. Emeklerine sağlık diyor voleybolda.
1: Saç çekme ile ilgili kurallara ben tam hakim değilim. Ama kırmızı kart olması gerekir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum Emre Bey, siz daha iyi
0: Birçok kişi
1: biliyorsunuzdur.
0: kırmızı kart dedi hocam. Zaten bir benzer bir pozisyonda Avrupa'da kırmızı kartla cezalandırıldı. Ben kırmızı kart olarak değerlendiriyorum pozisyonu.
1: Emre Bey, bir de dün Gençler Birliği Fenerbahçe maçındaki, belki siz konuyu açacaktınız ama
0: Cumartesi günü bir
1: ben...
0: çocuk değil mi?
1: Evet. Yani bunlar hiç olmayacak şeyler. Bunu tabii şimdi sizin dinleyicileriniz, takımların bütün taraftarları, ben eminim herkes bunu eleştiriyor ama ya şunu anlamak lazım. Stada girdiğimizde tribünlerde bir holigana dönüşmemek lazım. Burada toplu hareket edildiği için, hep beraber tezahürat yapıldığı için, hep beraber kızıldığı için, öfke gösterildiği için duygulanımın şeyleri hakikaten frekansları çok yüksek oluyor. Ama hiçbir şey bir çocuğun spor sevincine zarar verecek kadar ileri gidemez. Böyle bir şey olamaz. Biz aynı taraftarlar, aynı iş yerinde çalışıyoruz farklı taraftarlar olarak. Farklı restoranlara gidiyoruz, aynı yolu kullanıyoruz. Bazen aynı evin içerisinde oluyoruz ama stada gidince yani ruh halimiz değişiyor. Bunu kesinlikle düzeltmek lazım. Yani ben şimdi tabii ki bir işin içinde 4 yaşında bir çocuk olduğu için herkes aşırı bir tepki veriyor ama ya çocuk da olmayabilir. Yani hep beraber bir maçı izleme zevkinden niçin mahrum olalım? Yani bunu birazcık gündemde tutmak lazım. Bence takım taraftarların, kulüp başkanların bu konuyla ilgili yani daha dostane mesajlar vermesi lazım.
0: Aynı fikirdeyim. Özellikle sayın bakanların da hem sayın çiftçinin hem sayın bakın ortaya koymuş oldukları yaklaşım, polisin orada çocuğumuzu alarak bir anlamda ortamdan uzaklaştırılması, daha sonra kendi tişörtünü vermesi, oradaki beyefendinin öfkesini anlamlandırmakta zihnim çok zorlandı. Söyleyeceğim çok şey
1: Evet.
0: var ama bunu biraz sonra söyleyeceğim. Sizin vaktinizden çalmayayım. Efendim, hayat
1: Estağfurullah.
0: çok garipten gelmiş. Acaba diyor Galatasaray'da yeni transferler var mı? Gerekli mi? Siz de bir Galatasaraylısınız. Gerekli olduğunu
1: Evet.
0: düşünüyor musunuz hocam?
1: Kesinlikle Emre Bey. Yani Galatasaray'ın takımı yönetecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani hakikaten Galatasaray içerisindeki oyuncuların kalitesi belli. Gerçekten iyi oyuncular var. Ama bir kısır döngüye girmiş durumda. Özellikle geçen seneki sezonun bitiminden bu yana patinaj çekiyor. Aynı yerde sayıyor. Osimhen tek başına takımı çektiğini düşünüyorum ben. Bir takım liderine ihtiyacı var. Kesinlikle forvete ihtiyacı var. Hem hazırlık maçları için söylüyorum. Hem Çorum maçında çok kolay gol yiyoruz. Yani belki tamam biz gollerin bir kısmını Uğurcan'ın ya da diğer kalecilerimizi şanssızlığı olarak görüyoruz ama ya o şutun çekilmemesi lazım. O golün Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımın bu golleri yememesi lazım. Çok ciddi sıkıntılar var. Kesinlikle bence takviye ve yıldız oyunculara ihtiyaç var Galatasaray'da.
0: Orçun Bey ve ailesi Sayın Kaçmaz bizi dinliyormuş. Ailecek Çanakkale yolundalarmış. Elize, küçük Elize de kucak dolu sevgiler gönderir misiniz demiş. Tabii ki yollarız. Eliz de, küçük
1: Sevgiler
0: Eliz de
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: zannediyorum 5 yaşlarında, 6 yaşlarında arka koltukta oturuyor. Anne ve babası da Çanakkale yolunda. Çanakkale geçilmez ona göre. Efendim, bir soru var Murat Tozcan'dan gelmiş. Emre Bey merhaba. Fenerbahçe maçındaki iki pozisyonda penaltı değil, alakası yok. El postunun doğal konumunda koşarken top ele çarpıyor. İkinci pozisyonda da tribün çekimi var. Kesinlikle penaltı değil demiş. Ben aynı fikirde değilim. Birçok hakem de pozisyonların penaltı olduğunu düşündü. Sizin yorumunuz nedir?
1: Ben el pozisyonu için biraz yani arada kaldım. Hakikaten top yavaşlamıyor, yön değiştirmiyor. Zaten orada şeyin de Talisca'nın hiçbir tepkisi yok bu şeye. Yani o belki hakemin yorumu belki doğru olarak değerlendirilebilir. Ama Mert'in pozisyonunda yani bence penaltı ceza sahası içerisinde olabilir.
0: Kontrolsüz hareket diye tanımlıyorlar.
1: Kontrolsüz hareket tabii ki. Yani faul var mı? Var. Varsa penaltı demektir zaten bu.
0: Efendim, gelen Arif Suna'dan gelmiş. Bunu Emrullah'a iletiyorum. TÜYAP'tan aşağı inerken Büyükçekmece'ye doğru Doğa Koleji'ne kadar radyo golün frekansı farklı bir radyo ile karışıyormuş. Ona dikkat edin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam, var mı eklemek istediğiniz, eksik bıraktığım, burayı da tamamlayalım dediğiniz bir nokta?
1: Çok teşekkür ediyorum. Süper Lig başlangıcından dolayı da tüm taraftarları tebrik ediyorum. İnşallah bu sene güzel bir futbol izleriz. Hakemleri konuşmadığımız, daha çok takımların başarılarını, uluslararası başarılarını konuştuğumuz bir yıl olur inşallah. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
0: Aynı dileklerle kucak dolu sevgiler. Profesör Doktor Fatih Doğan, estetik ve rekonstrüktif cerrahisinin Türkiye'deki özel ismi bizlerleydi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun Emre Bey.
0: Efendim bir reklam arası. Reklamların ardından beraberliğimiz devam edecek. Ayrılmayın lütfen. Buradasınız değil mi? Dostlar, bekliyoruz. Hiçbir yere gitmeyin. Arada bir bütün tuşlara basıyorum ama siz beni hoş görüyorsunuzdur. Ya üç tuşlara basmıyorum, uzaktan bağlanıyorum ya. Arada bir önümdeki ekran kopuyor o yüzden.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz bir teknik direktörümüzle süper bir isimle devam ediyor. Sayın Tufan Şenol bizlerle birlikte. Sayın Şenol günaydın, hoş geldiniz, saygıdeğer hocam.
1: Günaydın Emre'ciğim. İyi çalışmalar, herkese iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Hocam siz olsanız Fenerbahçe maçında rotasyon yapar mıydınız?
1: Vallahi büyük ihtimalle yapardım ama şöyle. Orta sahada İsmail'i oynatmazdım. Büyük ihtimalle o tandemi bozmazdım. Yani Kante kendisi tandemini bozmazdım. Ama şöyle bak Emre. Hafta içi hoca çalışıyor. Perşembe büyük ihtimalle taktik idman yapıyor. Ya bunlar hep milli oyuncular. Yani bunlar oynayacak. Hoca da şöyle hak veriyorum hoca da. Kimseyi küstürmek istemiyor. Herkese forma versin. Her şey güllük günü sandık olsun.

0: tane de kaleci de kalecinin de o maçta bir dahili yok yani. Çocuğun yediği gollerde bir sıkıntı yok. Bu kadar büyük rotasyondan sonra bir de gol oldu biliyorsun. Gol olduktan sonra da hoca hemen tabii şeye kilitlendi bu sefer. Büyük ihtimalle Lyon maçına kilitlendi. Yani bu maçı nasıl alırım şeyine girdi. Ya bence şöyle doğruyu yaptı bence ama ilk yarı bittikten sonra bence değişik yapması lazımdı. 60'lara falan kadar bekledi. Orada bir sıkıntı oldu. Yani maçı kesin kazanacağını zannetti. Şimdi gençlerin durumunda biliyorsun ya. Transfer tahtası da kapalı. Maçı nasıl bir şekilde alırız dedi ama bazen hoca talihsizliği de oluyor. İşte pozisyonlar oldu olmadı değil. Ama şöyle diyeyim sana. Yani hücum setlerinde Fenerbahçe'nin çok sıkıntısı var. Yani adam kapanmış artık. Kapalı defansları açman lazım. Onun dengesini bozman lazım. Cutback koşulları yapman lazım. Ya Oğuz kaç kere çizgi indi Allah'ını seversen. Korner çizgi o tarafta çok uzak bölgelerden indi. İrfan Can zaten içeri çekip arka direği orta yapıyoruz da klasik herkes ezberledi yani. Bu sefer Muriç'i aldı. Bu antrenöre topu veriyor. Geri alıyor. Kanada veriyor. Kanattan tekrar orta yapıyor. Herkes hat içerisinde. Ya gençler bile oyuncular zaten seviyor gelen topları vurmayı, etmeyi. Ya savunmacı zaten savunmayı seven. Çok değişik şeyler yapmak lazım. Hafif pasları kullanacaksın. Cutback koşulları yapacaksın. Penetreler yapacaksın. Bunları aşmak için. Burada İsmail Hoca böyle eleştirebilirim bir şekilde. Hafta içi pek herhalde Lyon maçına kilitlendiler. Onlar da çok önemli tabii. Çok önemli bir maç. Final maçı. Bilmiyorum ya. Şimdi çok kötü oldu yani. Psikolojik olarak kötü oldu. Hocanın baskısı arttı. Üzerindeki baskısı. Şimdi Lyon maçı ne olur? Eğer bir sıkıntı olursa vallahi ben hocanın değişeceğini tahmin ediyorum.
1: Hoca
0: Yani
1: kalmaz
0: fazla.
1: diyorsunuz, değil mi?
0: Ben kalmaz diyorum.
1: Ben
0: Çünkü
1: de aynı fikirdeyim. Yani İsmail Kartal Lyon maçı İsmail Kartal'ın kader maçı olacak.
0: bence.
1: Böylesine bir sorumluluk onun sırtında Damokles'in kılıcı hata yaptırma potansiyelini de arttırır.
0: Büyük ihtimal. Ya hoca zaten sezon başından beri böyle bir şey görüyorum hocada ya. Böyle tedirgin, 4. defa geldi ya. Bir baskı var üzerinde. Yani duruşu muruşu, vücut dili bana onu anlatıyor. Ama bak bu hafta ben sana söyleyeyim. Yöneticiler abi alacaklar çantaları, pijamaları. Gidecekler Samanlara'ya. Herkes karargah kuracak oraya. Topçuları alacaklar, bulacaklar. Bu şampiyonlar ligi maçı. Çünkü bu şeyin telafisi var. Gençler Birliği maçını bir şekilde telafi eder. Zaten mağlup olacaksın, namağlup. Ligi bitiremeyeceksin zaten büyük ihtimalle. Bunu telafi edersin ama Lyon maçının telafisi yok Emre. Yani büyük getiri var. Büyük maddi kazanç var. Psikolojik bir kazanç var. Yıllardır gidememişsin şampiyonluğa. Şampiyon Ligi müziğini Fenerbahçe stadında dinleyeceksin seyirciye. Ya çok kötü psikolojik bir duruma girdik ama bilmiyorum bakalım ne olacak. İsmail Hoca ya yardım gerekiyor bence. Çok yalnız kalmamalı. İşte Oğuz hocalar işte yöneticiler destek olmalı. Vallahi salı günü maçı herhalde değil mi? Bugün pazartesi yarın salı. Çabuk toparlanmalılar. Çünkü Olimpik Lyon da sıkıntılı takım çünkü şeye benzemez. Sturm Graz'a benzemez.
1: Sizin fikriniz nedir? Nasıl bir maç olur Olimpik Lyon maçı?
0: Valla İsmail Hoca eğer şeyden tedirgin olmadıysa ya yeni bir sayfa açması lazım. Gene 3. bölge baskısı. Baskılı olacak ki gol açacak. Gol at yani 1-2 gol. Yani 1-0 bile belki orada turu getirebilir. Biliyorsun Fransız takımları çok atletik, hareketliler. Benim tek sıkıntım şu arkadaki Skriniar'ın ağırlığı. Bir de bu Gündoğan'ın bu iki stoper arasına girip top alması bence onu biraz endişelendiriyor. Çünkü neden orta sahada bir eksik kalıyor Fenerbahçe. Topu oyuna sokarken de çok ağır hareket ediyor. Fenerbahçe yavaş oynuyor. Ya bu sıkıntıları gidermesi lazım. Santrafor kim oynar? Vallahi gene aynı mı çıkar bilmiyorum. Talisca'yla mı çıkar? Bu hafta içi analizlerini yapacak, çıkacak. Yenilmemesi lazım en kötü. 1-0 bile olsa 2-1 bile olsa iyi sonuç olur.
1: Sayın Tufan Şenol hocamla birlikteyiz, teknik direktörümüz. Efendim Muhammed Salah geldi. Trabzonspor her yeri sallar dendi. İnanılmaz işler yapacak diye konuşuldu. Trabzonspor farklı transferler yaptı ama Kasımpaşa engeline takıldı. Bu konudaki görüşünüz nedir? Bir de Muhammed Salah gerçekten hani birçok kişiye nasıl derken oyuna girdikten sonra oyuna bir ağırlığını koydu. 3-4 pozisyon
0: Evet.
1: oluşturdu.

0: Evet, adam hazır ya. Hazır görünüyor. Ya Fenerbahçe için de söyleyeceğim şey de Trabzon için de geçerli. Biraz ağır oyun var. Orada da bir rotasyon oldu. Mimaroğlu'nu aldı forvet arkasına. Aslında sonradan giren takım yedekleyen bir oyuncuydu. Orada da orta sahasında bir sıkıntı var. Stoperlerden birisi çok hata yapıyor. Salah'la başlamalı mıydı? Valla bence başlamalı. Çünkü çok diri gördüm Salah'ı. Ve de hakikaten her hareketinde bir şey var yani. Mutlaka bir şey olacak, bir pozisyon olacak, gol olacak. Ya ilerleyen günlerde göreceğiz, bakın Trabzonspor'u taşıyacak herhalde. Bir de şu Onaçu'nun formsuzluğu, ağırlığı. Kendini hala toparlayamamış Onaçu. Galatasaray'la, bak Trabzon'la Galatasaray ikisi de santroforlarına bağımlı oynuyorlar. Yani başka bir seti yok adamlar, hücum setleri. Ya havadan orta şişir, o vursun bu vursun. Bunları değişik yapmaları lazım. Hocalar herhalde değerlendiriyordur bunu. Trabzon'u ben biraz Onaçu'ya bağımlı gördüm. Devamlı sağdan soldan şişirme ortalar yapıldı.
1: Onaçu'da
0: Hiçbir de sonuç
1: formsuz diyor.
0: alamadı. Çok. Yani çok. Yani eski Onaçu değil yani. Bu adam yani vücut size falan fazla olduğu için işte böyle bu tip oyuncular biraz zor forma giriyor yani. Ya buna ekstra idman yapıyorlar mı bilmiyorum. Ya yapmaları lazım. Lan futbolcuların ekstra idman yapmaları lazım. Özel PT'ler olması lazım. Bilmiyorum ya, ben Onaçu'yu çok bitik gördüm. Halsiz gördüm ama birkaç yıl sonra belki toparlar. Trabzon'da iyi takım ya. Trabzon'da kötü takım değil. Onlar da iyi takım.
1: Peki, Sayın Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam Galatasaray çok önemli bir kayıp. 2 puan elinde, ligin yeni takımı
0: Evet.
1: Çorum önünde. Ve
0: Evet.
1: maçın son 15 dakikalık diliminde çok sert eleştiriler, istifaya
0: Hı.
1: davet eden sözler ve hedeflerin en başında da Dursun Özbek var.
0: Vallahi sana katılıyorum. Ben de diyordum hani Eylül ayında başlayacak lig, fırsat transferi yapacaklar, bekleyecekler diye, ama hakikaten bir maddi sorun var galiba. Öyle geliyor bana da. Çünkü hiçbir hareket yok ve de gittikleri futbolcular da sıradan futbolcular. Yani böyle bir ismi duyulmuş, kendi ispat etmiş topçular değil. Yani ben mesela isimler geçiyor, ilk defa diyorum isimleri. Onlar da oyuna iyi başladı aslında. Golü de buldular. Onlar da en azından santroforlar iş yapıyor abicim ya. Adam yani girdiği pozisyonu yapıyor. Orada da sırıtıyor yani. Forvet arkasında bir oyun kurucu, bir beyin, yani bir karar verici mekanizma yok. Mutlaka oraya bir adam alınması lazım. İkinci bir santrofor alınması lazım. Hala bekliyorlar. Acaba bir sıkıntı mı var? Bu anlayamadım gitti yani. Acaba maddi sıkıntı olabilir yani bu Osimhen'den dolayı. Acaba ödemelerde mi sıkıntı oluyor futbolcuların? Sen ne diyorsun?
1: Valla bence bir maddi problemi var. Yani Bora Yargıç bunu sürekli yazıyor. Galatasaray divanlarının da önemli isimlerinden biri bir denetçi zaten. SPK denetçisi. O yüzden Galatasaray'ın transfer yapma noktasında yaşadığı problemi biraz maddiyatla örtüştürüyor. Ama ne kadar maddiyatla örtüşse de sonuçta pamuk eller cebe demesi lazımdı. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro Galatasaray'ı bence büyük hüsrana uğratır. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde
0: Bence.
1: pek iş yapmaz. Çünkü dediğiniz çok doğru. Tek bir alternatif var. Yani kanatlardan birileri orta yapacak. Osimhen de o topa vuracak.
0: Aynen.
1: Peki
0: Yani
1: Osimhen Allah
0: Mertens.
1: korusun sakatlanırsa ne olacak?
0: Ama vallahi yani Barış oynatacak büyük ihtimalle. O da yani ne derece iş yapar? İşte Yunus'u kanada çeker eder ama Şampiyonlar Ligi için çok yetersiz. Hani Türkiye Ligi'nde de idare edilmiş 5 haftada. Yani dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde çok yetersiz bir kadrosu var. Ya yani ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz ama yani mutlaka bir transfer 3-4 tane adam alması lazım. Sıkıntı var yani. Bize orta sahadaki Torreira'nın pandemin biraz formsuzluğu da var. Orada işte Lemina daha dönmedi herhalde. Ya Galatasaray'da işlere gitmiyor. Bak o maçta seyrettim ben. Orada da son dakikalarda attı galiba. Değil mi? 90'lar uzatmalarda attı. 90'da attı Osimhen. O maçta mesela bir Fenerbahçe akıbeti olabilirdi yani.
1: Tabii tabii yani ben
0: tabii
1: Çorum kazanabilirdi. Son anda
0: kazanabilir de
1: dönemiyor.
0: ya adamlar yani Çorum'u da yani tebrik etmek lazım. Ya ilk sezonu harika oynadılar ama sana da şunu söyleyeyim. Dünya Kupası da ya bu Paraguay, Avustralya, El Salvador bunlar da hakikaten hocalara biraz şey olmuş. Yol açmış herhalde. Ya Gençler Birliği Paraguay'ı seyrettim sanki Gençler Birliği maçında. 6 kişi 7 kişi defans ya perdelediler iyice yaptılar yani blokladılar yani sanki voleybol seyrettim yani o yüzden Dünya Kupası'na biraz faydası olmuş Emre bizim hocalarımıza.
1: %100 katılıyorum hocam. Hocam Gençler Birliği maçında Fenerbahçeli bir çocuğun zorla formasını çıkartmak istedi bir taraftar. Polis onu korumaya aldı. Çocuğu dışarı çıkarttı. 5 yaşlarında, 4 yaşlarında bir çocuktu. Toplumun her kesiminden özellikle de Sayın Bakanlardan çok sert tepkiler geldi. Bu konuda bir teknik direktör olarak sizin de görüşlerinizi almak isterim.
0: Ya bu çok eskilere gideceksin. Eskilerde Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar oturup beraber maç seyrediyorlarmış. Yani küçücük bir çocuk babasıyla gitmiş. Maç seyretmeye gitmiş. Kime ne zararı var? Kime ne bir etkisi var? Ya anlamadım. Bir de bu karşı çıkan da galiba bu tribün lideriymiş galiba. Çocuğun üstünden formayı çıkartıyorlar bilmem ne. Ben gördüm o hadiseyi. Hakikaten çok kötü bir şey. O çocuk o travmayı yaşadı ya. Bir daha maça gitmez. Mümkün değil yani. Niye bunları yapıyoruz, niye ediyoruz bilmiyoruz. Bu kültürümüz nedir böyle bizim? Bu ya inanılmaz bir olay ya. Ya maçın önüne geçti bence bu olay. Bütün bak kadınları, çocukları ya sahadan uzaklaştıran etkenler bunlar. Ya hiçbir baba, anne çocuğun elinden tutup gidemeyecek, bir yerde maç seyredemeyecek. Ya onu o formayı, rakip formasını giymek, onu düşman olarak mı görmek gerekiyor yani? Ya çok saçma ve en ağır cezaların verilmesi lazım bence. Fenerbahçe kulübü de tebrik ederim. Hemen önlem almışlar, çağırmışlar herhalde. Lyon maçında ailecek davet etmişler. Çok kötü bir hadise yani bu bilmiyorum ya. Bence maçın önüne geçti bu hadise. Emre.
1: Peki, şimdi Lyon maçını biraz konuştuk ama Beşiktaş'ı da konuşalım, Trabzonspor'u da konuşalım. Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Italiano'nun kara kartalı hakikaten dinamik, etkin, başarılı bir oyun ortaya koydu ve sahadan 3 puan almayı başardı. Neler söylersiniz bu konuda?
0: Vallahi şu anda en organize takım görünümde Beşiktaş. İlk 25 dakikası müthiş temposu var. Harika bir hücum setleri var. Değişkenlikleri var. Defans arkası koşulları var. Hareketlilik var. İşte Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki, Trabzon'daki eksikliği anlatırken de buradaki fazlalıkları da söylemek lazım. Büyük ihtimal hoca hakikaten üstüne düşüyor bu işin. Çok tekrar yapıyor büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum da gerçi. Antrenmanlar çok tekrar yapıyor. Çünkü maç içerisinde çok değişken pozisyonlar görüyorum. Ataklar görüyorum. Organize ataklar görüyorum. Setler görüyorum. Yani bir de Beşiktaş'ın biliyorsun yani atanı tutanı iyi olduğunu harika bir şey ortaya çıkıyor. Kalesi zaten çok iyi bir kaleci bulmuşlar. Bulanları da tebrik ederim. Vlahovic daha takıma katılmadı. Vlahovic de gelecek. Orta sahada olaydan müthiş top oynuyor. Salih acayip kesici top bırakmıyor. Orkun desen hakikaten üst düzey bir oyuncu. Ya Beşiktaş'ı şu anda hepsinden çok önde görüyorum. Ama şöyle bir şer koyabilirim. Arada bir de böyle pozisyon veriyor. Bir kaçak oluyor ama onu da bir çözmeleri lazım. Çok aşırı yüklenmeden dolayı mı? Ama bir süre sonra takım duruyor tabii. İkinci yarının ortalarına doğru takım duruyor. Tabii o kadar baskı yaptıktan sonra da zaten normal. Ama birkaç hafta sonra da eğer böyle bu tempoyla devam ederlerse daha da bence şampiyonluğun büyük adayıdır Beşiktaş.
1: Trabzonspor.
0: Valla Trabzonspor'da çok iyi kadro yapmış. Hoca biraz daha çalışacak, emek verecek. Bu İtalyan'a gibi bak adam yeni geldi derler ya yeni geldi. Topçuları tanımıyor etmiyor. Böyle bir şey yok yani. Bu adam zaten finallerin adamı. Çalışkan bir adam. Liyakatı var. Fatih Hoca da benim gördüğüm kadarıyla çok iyi bir antrenör. Akıllı bir antrenör.

0: Kasımpaşa kötü takım değil. İyi hazırlanmış. Emre Hoca da iyi hazırlanmış takımı. Trabzon'u düzelecek ya. Trabzon Salah'ı var ya. Ben Salah'a bak çok değişken bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Hakikaten yıldız oyuncu göreceksin. Değiştirecek olayları Emre.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Rica ederim. Ne demek? İyi yayınlar dilerim. Herkese selamlar, iyi haftalar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok değerli bir isimle Tufan Şenol hocamla bir araya geldik. Şimdi Binali Kartal'a gideceğiz. Pozisyonları soracağım tek tek. Onlarla zamanı paylaşacağız Binali Kartal hocamla. Ama önce bir reklam aram var. Reklamların ardından sizlerle birlikte olacağız ve Binali Kartal hocama soracağız. Bakalım nasıl bir mücadele, nasıl bir görüntü.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
8: Efendim devam ediyoruz. Hattımızda Binali Kartal hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Ülkemin güzel kasabası Balıkesir Burhaniye'den herkese iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum size.
8: Hocam ben de topu size yuvarlıyorum. Beşiktaş'la başlayarak Fenerbahçe'ye kadar bu haftaki majör hataları anlatır mısınız?
9: Evet, çok ciddi hatalar var. Ama bu ciddi hataların neden olduğunu yıllardır söylüyoruz, sebeplerini söylüyoruz. Ama gel gör ki çözümler üretilmiyor, çözüm geliştirilmiyor. Bu yüzden dolayı baktığınızda Süper Lig başladı. Yeni bir sezon. Takımlar tabii ki hazırlanmışlar. Herkesin bir hedefi, amacı var. Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda sahaya çıkıldı. İlk 90 dakikalar oynandı. Bütün faturalar maalesef yine hakeme çıkarıldı. Oysa şöyle söyleyeyim. Tabii müsabakalarda hatalar olacak ama bütün hataları hakemlerin üzerine çıkarmak, takımların kendi hatalarını bir kenara bırakıp yapılan birçok yanlışları sadece hakemler üzerinde yorumlayınca keyifsiz, tatsız, istenmeyen pozisyonlar oldu. Müsabakalarda hakem hataları var ama bütün bu işin müsebbibi ve sebebi hakemlerde değil. Bunu da kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Örneğin ülkemizde baktığımızda dört büyükler kazandığı zaman hiçbir sorun olmuyor veya hatalar halının altına süpürülüyor. Oysa dört büyükler kaybedildiğinde kıyamet kopuyor. Böyle bir şey yok. Bu ligde sadece dört büyükler yok. Diğer takımlar var ve diğer takımlar da transferler yapıyorlar. Bu yarışta varlar. Onlar kazanınca işte

0: takımlar kendi hatalarını aramak yerine, kendi yaptıkları yanlışları düzeltmek yerine faturayı hakemlere çıkarması, yine başladık bir hakem sezonu konuşacağız gibi. Burada en büyük etken ve sebep tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimle ilgili, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'nin yönetimiyle ilgili. İşte hep söyledik, bu ülkede yabancı hakem getirmeyin, işte yabancı VAR gelmesin, yabancı eğitimci gelmesin aslında. Yabancı eğitimci Türkiye'ye geldiği günden beri Türk hakemliği geriye gitti, hep geriye gidiyor. Çünkü yabancı eğitimci benim hakemime verecek hiçbir duygu, düşüncesi ve geliştirici hiçbir tarafı yok. Çünkü yabancı hakemler bu işi çok iyi bilmiyorlar. Bizim gözümüzde büyüttükleri o Avrupalı yabancı hakemler, seyrettik Dünya Kupası'nda da, Avrupalı devrin dünya hakemini için söylüyorum, genelinde de çok da iyi değiller. Burada ne var? Hep söylenen, söylenmesi gereken, hakemlerin psikolojik olarak hazırlanması, iletişimlerinin sağlanması, bütün bunlardan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum Emre Bey. Evet, ciddi hatalar var, evet. Ama bu her iki tarafa yapılan hatalar.
1: Binali Kartal hocamla birlikteyiz. O zaman biraz pozisyonlara da bakalım hocam. Şimdi Fenerbahçe maçında iki pozisyon var. Penaltı mı değil mi? Hatta Sayın Mahmut Uslu bu majör hatalar bizim canımızı sıktı. Çok sert çıkışlar yaptı. Sayın Mahmut Uslu'nun ben 1994'ten beri ulusal, 89'da yerel. İşte bu 37. yılım. 37 yıldır hep bu çıkışlarını görürüm Mahmut Uslu'nun. Sert çıkışlar yapar Mahmut Uslu. Ne dersiniz? Biz o sert çıkışları bir kenara bıraktığımızda aklı selim bir bakış açısında neyi görüyoruz? Nasıl görüyorsunuz pozisyonları? Pozisyonlar penaltı mı?
0: Şöyle söyleyeyim Emre Bey. Evet, penaltı. Ama bütün bunlara sebep olan nedir? Niye bu penaltılar verilmiyor? Veya işte karşı tarafa bunlar niye kendilerine verilse, karşı taraf mağdur edilse ne olacak? O yüzden burada futbol takımlarımızın yöneticilerinin çok büyük hataları var. Asıl sebebi kendileridir. Kendilerini de arasınlar hatalar, hakemlerde değil. Bu işin bu hale gelmesinde ne etkileri oldu onu düşünsünler. Ben de Sayın Mahmut Uslu Beyefendi'yi tanırım, diğer yöneticileri de tanırım. Hakemlik için ne yaptılar? Türkiye'nin gelişmesi, güzelleşmesi için ne yaptılar? Efendim Futbol Federasyonu bunları düzeltsin. Hayır, hep beraber düzelteceğiz. Bu ülkede hakemliği düzelteceğiz. Yabancı hakem isteriz. Dediler ne oldu geldi? Yabancılar olmaz. Kendi insanımıza, kendi hakemimize yatırım yapacağız.
1: Ama sonuç itibariyle bu kulüpten, daha doğrusu bu TFF'den içeriye yabancı hakem giremez diyenler bu hafta VAR'a yabancı hakemleri oturttular.
0: Ya bir de onun bunun oğlunu getiriyorlar yani. Ben onun bunun oğlundan bu ülkede zarar göreceğini biliyorum. Yapmasınlar lütfen. Bize bu işi yapacak insanlar var yani. Türk insanını, Türk milletini, Türk hakemliğini bu kadar aşağılamasınlar. Tamamen suçlu yöneticilerdir. Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Ya düşünebiliyor musunuz? Koskoca Türkiye Futbol Federasyonu'nu 250 kişi seçiyor. Bu kadar küçük mü bu iş? 85 milyon ya. 250 kişiyi bağlayın, istediğiniz gibi at oynatırsınız. Ki öyle yapıyorlar.
1: Yani 305 kişilik delege var. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ciddi bir sıkıntı bu.
0: Yani Emre Bey, niye taban birlikleri yok? Amatörlerin neler çekiyorlar? Şu an amatör, Türkiye'de amatör futbolu mu kuruyorlar? Bu ama ülkede taban, yerli futbolu taban, yok ettiler.
1: Taban birlikleri federasyon başkanı seçimini belirliyor. Ve o taban birlikleri de kendilerini kim mamalıyorsa, tabir yerindeyse, burada hiç teşbih yapmıyorum, kim kendilerine maddi anlamda destek veriyorsa onun peşinden koşuyorlar.
0: Evet, böyle olmamalı. Türk futbolu aslında bakın yerli çocuklarımız yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakar mısınız? İşte Portekiz'den aldığınız geldiğiniz futbolcu adamın ayağına basıyor. Basmayacak kardeşim. Ciddi olarak basıyorlar. Ya, bilmem müsabakanın kaçıncı dakikasında adamın saçını tutup çekiyor. Çeken yabancı çekiyor. Niye çekti? Niye çekiyorlar? Amaçları nedir? Çekilmeyeceğini bilmiyor mu? Çekilirse kırmızı kart göreceğini bilmiyor mu? Hakem orada kırmızı kart belki göstermemekte çok iyi yapmıştır biliyor musunuz? Çünkü bir oyunun aleti olmamıştır.
1: Nasıl yani?
0: Bakın, valla ben şöyle söyleyeyim. Ben kötü kokular alıyorum bu işin içinde. Yani 40 yıllık bu işin içindeyim. Art niyet hissediyorum bir takım şeylerde.
1: Nasıl bir art
0: yapmasınlar
1: niyet?
0: Hayır, niye siz o saçı çekersiniz bir insana zarar verirsiniz, vermek istersiniz?
1: Yani hani burada yani bu tabii çok derin bir suçlama. Ben bunun içerisine
0: hayır,
1: dahil olamam.
0: Hayır, o suçlamaya da hayır, tırnak içinde söylüyorum ama o suçlamaya da girmek istemiyorum ama futbolcu da biraz lütfen şey olsun.
1: Ya bazen istemsiz yaparsınız ya hareketleri. Hani futbolda vardır o istemsiz.
0: Hayır, istemsiz şeyler
1: nabız,
0: değil
1: mi? Nabız 180 olunca hani böyle bir kontrolsüz hareketler yapılır.
0: Yapılmaz Emre Bey. Profesyonel adam yapmaz.
1: Ha, yapılmaz.
0: Profesyonel adam yapmaz. Profesyonelse o parayı alıyorsa milyon dolarlar alıyorsanız insanlar milyonlarca insan sizin peşinize koşuyorsa siz o yanlış hareketleri yapmamalısınız. Hiçbir yanlışı yapmamalısınız. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi bir başkasına yapmayınız.
1: Eyüp maçındaki o pozisyon
0: futbolcu da yönetici de.
1: Eyüp maçındaki o pozisyon kırmızı kart mı?
0: Evet. Ciddi bir kırmızı kart.
1: O zaman majör bir hakem hatası var.
0: Hata yani. Yapmayacaksınız. Ama niye yaparlar? Niye görülmez bütün bunlar?
1: Peki bunu hakem niye görmedi? Hadi hakem görmedi. VAR niye görmedi?
0: VAR'ı onun bunun oğlunu getirmişler. Yük Dallas'ın oğluymuş. Oradan Fenerbahçe maçını arkasından o maçı atıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Kim bu adamlar? Benim sıkıntım tamamen bu yabancılarla ilgili. Ben olsam değnekle kovarım bu adamları. Bunu ısrarla söylüyorum Emre Bey. Size 10 sene önce de CNN Türk'te de söyledim. Havaalanında beklerim bu adamları sopayla kovalarım dedim bu yabancıları. Çünkü bir Türk hakemliğe zarar verir dedim.
1: Ama sizce Türk hakemliği de rayına oturmuş mu? Yani mesela Fenerbahçe maçında iki pozisyon var. Orada o iki pozisyon iki mesela orada ayrılıyoruz bir tanesinde. Eyle müdahale var mı yok mu ama Mert'in pozisyonu net penaltı değil mi? Mesela bunu nasıl ıskalar var? Bunu nasıl ıskalar maçın hakemi?
0: Iskalamaması gerekiyor. Çünkü kadroyu kuramazsanız ıskalanır. Kadro. Tamamen kadro kurmak. Bakın sezon başında Haziran aylarında hakem kadroları yapılır. Sezon bitince herkes hakemleri unutuyor. Asıl bu hakem kadrosu kurulduğunda müdahale etmek lazım. Hak eden, liyakat sahibi, bu iş yapabilecek insanların orada olması lazım. Onun kardeşi, bunun oğlu, onun amcası falan olmaması lazım. Hak eden çocuklarımızın kafasını koparsanız. Şimdi 32 yaşında bir kardeşimiz var. Bankacı, klasman hakemi. 32 yaşında bu sene bir üste çıkmazsa çocuğun hakemliği bitirecek. 32 yaşındaki adamın hakemliğini niye bitiriyorsun? Niye bitiriyorsun?
1: İyi
0: mi? Niye gençliğini? Niye bitiriyorsunuz? Bırak hakemlik yapsın. İkincilikte, üçüncülükte daha tecrübeli olacak, daha iyi olacak. Efendim 35 yaşında Sayın Özcanoğlu hakemliğe başladı. 49 yaşında hakemliği bıraktı. 5 sene FIFA hakemliği yaptı. Siz 32 yaşındaki adama yaşlı deyip hakemliğini bitiriyorsunuz. Sorunlar o kadar ciddi ki, o kadar şey ki. Siz efendim genç hakem, bayan hakem. Bak yapmayın böyle kardeşim. Bu işi yapabilecek yürekli adamlar koyacağız oraya. Her şeyiyle liyakat sahibi, yürekli, toplumla iletişimi olan, insanları tanıyan, efendim ya kolay, inanın çok kolay ama müsaade etmiyorlar, düzeltelim bu işleri. Türk hakemliği düzelir 6 ayda.
1: Nasıl?
0: Herkese buradan söylüyorum.
1: Nasıl?
0: Türk hakemliği 6 ayda düzelir. Bu işin kadrosunu Merkez Hakem Komitesi, iyi bir Merkez Hakem Kurulu eğer teşkil edilirse 6 ayda inanın Türk hakemliği düzelir. Herkes hakemlik konuşmaz. Ha hakemlik konuştun diye bütün bunlar da yapılıyor. O da işin ayrı bir tarafı. Hakemlik konuşmak da birilerinin işine geliyor.

0: gündem değiştirmek. Emre Bey, çok doluyum. Çok şey söyleyebilirim ama gücüm yok.
1: Peki.
0: Aslında Türkiye Futbol Adamları Derneği'yle genel sekreteriyim. Yani Türk futbolununa yön verecek insanların içerisinde bir genel sekreterim. Eski bir hakemim. 40 yılımı bu işe verdim. Düzeltelim diye şey yapıyor. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu istedik, randevu alamadık.
1: Nasıl yani?
0: Nasıl izin bir yazımızda yazdık? Türkiye
1: Futbol
0: Futbol
1: Adamları
0: Federasyonu.
1: de Türkiye Futbol Adamları Derneği Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu mu alamıyor?
0: Evet, randevu alamıyoruz. Alamadık. Niye, çok biliyorlar. Bilmiyorsunuz siz bu işi. Siz bu işi bilmeyenler idare ettiği için burada katlanacağız, yapılacak bir şey yok. Ama Türkiye'de futbolcu da var, yönetici de var, efendim hakem de var. Hatta biz dünyaya hakem ihraç ederiz müsaade ederlerse. Dünyaya hakem ederiz. Futbolcu da ihraç eder. Bir altyapılara gidiyorum. Halihazırda dolaşıyorum. Ne çocuklarımız var. Ne çocuklarımız var. Pırlanta gibi gelişiyor. Ama çocuğun hayali yok. Çocuğun hedefi yok. Gidecek yeri yok. Siz doldurmuşsunuz yabancılarla bu ülkenin şeyini, cennet ülkemin yabancılarla, ondan sonra tribünlerde düşünebiliyor musunuz? Tribünler parsellenmiş. Orada bir taraftar grubu başkanı, başındaki adam 4 yaşında çocuğa her şeyi yapacak. Ha, böyle bir şey var mı? Neyin şeysinde, havasındalar?
1: Peki,
0: Kabul edemiyorum Emre Bey.
1: size bir eleştiri var Süleyman Bitmez'den. Diyor ki, Binali Hocam iyi konuşuyor, hoş konuşuyor da yabancı öğretici gelmesin demek bilime, gelişmeye, öğrenmeye karşı olmak değil mi diye sorar.
0: Valla biz bilimde, şeyde, her şey bizde var. Bakın nasıl Avrupa'nın teknolojisini alın. Bugün Çinliler dünyada bütün teknolojiyi taklit edip en iyisini yapıyorlar, değil mi? Ama Çinlilerden dışarıdan yabancı mühendis falan yoktur. Yani kendilerini geliştirdiler. Biz de Türk insanı da çok akıllı ve şu an dünyada birçok yerde, her yerde varız. Bugün Almanya'nın ekonomisini biz, Fransa'nın ekonomisini biz yönlendiriyoruz. Katkıda bulunuyoruz. O yürekli insanlarımız katkıda bulunuyor. Her yerde varız. Biz her şeyin en güzelini yaparız. Ama biz kendimizi küçük görmeyelim. Sıradan görmeyelim. Teknolojiyi biz de yaratırız. İmkan verelim.
1: Evet ama yani burada tabii aklıma hep şu soru geliyor. Ben bu tarafında değilim işin. Ben tamamıyla futbol tarafındayım. Futbol tarafına
0: Ben de futbol
1: baktığımızda
0: tarafı.
1: efendim.
0: Ben de futbol tarafındayım da ne
1: Futbol
0: kadar.
1: tarafına baktığımızda hani Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonalarında maalesef bizim hakemlerimiz çok ender gözükebiliyorlar. Bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz ama o yanlışı da yıllardır işte ben dedim ya az önce de 37 yıldır bu işteyim. Çözemiyoruz ya 37 yıldır. Bu problem
0: Evet.
1: nasıl çözülemez onu anlamakta çok zorlanıyorum.
0: Emre Bey, şöyle söyleyeyim. Bizde bir insan daha iyi olsun diye, daha önce de söyledim size, olsun diye maalesef engel koyuyoruz önüne. Benim üstüme kimse gelmesin, benden daha iyi olmasın düşüncesi maalesef bu hale geldi. Oysa birlik beraberlik içerisinde iyiye destek olarak onun bunun adamı demeden çok daha güzel şeyler
1: Peki bu
0: yapabiliriz.
1: haftanın en majör hatası hangi maçta yaşandı sizce?
0: Valla o saç çekme olayı çok daha ciddi. Ya penaltılar kaçar. Efendim verilmeyebilir ama basmalar ve şeyler, arkadan vurmalar, yani futbolcunun kendisine yapılmasını istemediği hareketleri başkasına yapmamalı. En büyük hata o saç çekme olayı, çok ciddi bir hata yani.
1: Birinci hafta hakemler sınıfı geçti mi kaldı mı?
0: Kaldı. Yani sıkıntı var. Niye var? Şöyle, iletişim yok hakemlerde. Hakemler şeylere, yöneticiler, antrenörler, taraftar hakemlere inanmıyor. Hele hele şimdi işte o Süper Lig kadrosunu 22 kişi içinde yapacağız dediler ya. Şeyde İngiliz de geldi. İşte o büyük hoca, hiçbir hoca falan değil, çok boş bir adam. Buradan söylüyorum, Türk milleti de bilsin. Türk
1: Hocam ama
0: hakemin.

0: Çok iyi.
1: İnanılmaz bir kariyer var yani. Ona boş
0: Ya
1: demek biraz.
0: kariyer bende de var. Cüneyt Çakır'da da kariyer var. Ülkeye sokmuyoruz.
1: Ama o bizim hatamız değil mi?
0: Yani işte bakın kariyerler olmuyor. Şey yapmayacak, güne göre, zamana göre insanlara konuşacak. Nabza göre şerbet verecek. Birkaç hafta sonra da şey olacak. Bazı takımlar öne çıktığında onlardan yana tavır alacak. Ve onlara göre konuşacak. Gelenler hep böyle yaptılar. Bu işi götürecek ama çok büyük zarar verecek. Ben yabancıdan yana değilim. Şiddetle karşıyım.
1: Bu
0: Yani
1: bir
0: milliyetçilik
1: eğitici
0: falan
1: olduğu
0: diyorsun.
1: için söylüyorum. Yani eğiticilik anlamında yabancı ya.
0: Ya
1: Onun
0: bu
1: için.
0: neyi eğitecek? Neyi eğitecek? Yani neyi eğitecek? Ben bırakın ben eğiteyim. Geçen hafta size bir fıkra anlattım yani. Bırakılsına bir de bir 6 ay. Bana 10 tane hakem versinler. Müsaade edin. 10 tane hakem versinler. 10 hafta sonra ben onlara hakemlik nasıl olduğunu göstereyim. Niye müsaade etmiyorlar benim hakem yetiştirmeme?
1: Anladım. Peki hocam, ama süren bitti.
0: Yani
1: Saat
0: kusura bakmayın
1: 9.48
0: çok
1: kaldı.
0: benden diyorum ama
1: Yok
0: ben
1: estağfurullah.
0: bu işi ben diyorum ama benimle birlikte bu işi bilen hakem arkadaşlarımız var. En azından bir kardeşimiz var. Öğretim üyesi, teknik direktör. Adam bu işin ilmi tarafını yani kitabını okumuş, yutmuş, kuralları bilen, her şeyi bilen adam. Adamı eğitimci diye kadroya almıyorlar. Niye almıyorlar? Kıskandıklarından. Biz kıskanılıyoruz. Kıskanılan adamları bulsunlar. Bu kadroyu kursunlar Türk hakemliği düzeltir. Bu kadar basit.
1: Peki Binali hocam, harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ
0: Saygılar sunuyorum.
1: olun hocam. Evet, Binali Kartal hocam bizlerle birlikteydi. Yorumlarını aldık. Saatler 8.41. 8.40 reklamım var. Hızlıca ona gidiyorum. Ardından beraberiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Geliyor.
1: Tamam, kapattım şu anda. Kapattım şu anda. Tamam. Emre Bey.
0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Erkut Konter hocamla birlikteyiz. Spor psikolojisi adına önemli isimlerden biri ve bizlerle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey. Umarım her şey yolundadır.
0: Yolunda hocam. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Hocam, rotasyon kavramı bir futbolcunun üzerinde nasıl bir zihin haritası oluşturur? İsmail Kartal'ın bu hafta Gençler Birliği maçına çıkarken bu kadar rotasyon yapması, Olimpik Lyon maçını düşünerek hamlelerde bulunması çok eleştirildi. Oyuncu açısından, evet, bunu okursanız nasıl bir resimle karşı karşıya kalırız?
1: Evet. Yani araştırmalar bize yani genellikle gruplar, grup dinamikleri açısından, takım psikolojisi açısından baktığımızda önce bir şekillenme aşaması oluyor. Yani kişiler yeni transferlerle falan bir araya geliyorlar, eskiler, yeniler. Bu eğer liderlik burada iyi yapılırsa, yönetilirse ilk aşamada

0: zaten kişiler ben buraya ne veriyorum, ne alıyorum, bunun değerlendirmelerini yaparlar. Yani her gruba giren kişi diğerleriyle kendini kıyaslar. O ne veriyor, ne alıyor, ben ne veriyorum, ne alıyorum, bunu kıyaslar. Eğer burada bir eşitlik algısı oluşursa grup dinamikleri daha iyi yönetilir. Yani liderin buradaki amaçlarından bir tanesi de bu eşitlik algısını yaratabilmesi. Ondan sonra eğer bu liderlik iyi gerçekleşirse her grup fırtına sürecine girer. Şimdi sorunuzu cevaplayacağım ben sizin. Fırtına sürecinde kişiler yer kapma, pozisyon kapma mücadeleleri oluşur. Eğer burada liderlik, iyi liderlik varsa ve problemleri çözebilirse grup üçüncü aşamaya doğru ilerler. Bu aşamada normları, kuralları olan bir grup haline, takım haline gelir. Bizim sorduğumuz Türkiye'de senin sorduğun soru da bu fırtına sürecinden bir türlü normlanma, kuralları olan bir grup aşamasına girilemiyor. İyi bir liderlik olmadığında. Ve herkes buradan bir performans bekliyor. Aslında grup daha fırtına sürecinde, ondan sonra kuralları olan bir grup haline gelecek. Ondan sonra performans ortaya koyabilir. Dördüncü aşamada grup bütün üniteleriyle, bütün gücüyle ve potansiyeliyle performans ortaya koyabilir. Buradaki liderliğin nasıl yapıldığı ve bu grubu bu aşamaya taşıyabilme potansiyeli çok önemli oluyor performans ortaya koymada. Burada dediğiniz gibi sorulacak sorulardan bir tanesi de yani bu sürecin liderlikle iyi yönetilememesi performans sürecine ulaşılamamasında önemli bir faktörü oluşturuyor. Bu faktörlerden bir tanesi de devamlı değişikliklerin var olması. Şimdi sorunuza cevap olarak da yani biz biliyoruz ki bir takımın yükselişe geçememesinde, birçok araştırmalar devrilişe geçmesinde devamlı değişikliklerin var olması, orada normlanmaya, kurallı bir grup olmaya ulaşılamaması performansı aşağı çeken ve devriliş dediğimiz bir devriliş sürecine takımı sokabilen bir durum oluşturuyor. Bu grup dinamikleri açısından, takım psikolojisi açısından böyle. Ben tabii kendi için Fenerbahçe özelinde bütün bunları konuşacak olduğumuzda yani var olan bir yapıyı oluşturması lazım. Ve bu yapı üzerinde çok büyük değişikliklere gitmeden bunu dediğim gibi performans sürecine taşıyacak bir liderlik ortaya koyması gerekiyor. Burada bu sorun yaşanmış olabilir diye düşünüyorum. Evet.
1: Erkut Konter hocamla birlikteyiz. Profesör Doktor Erkut Konter bir spor psikoloğu. Yani burada mesela şunu mu anlamalıyım anlattığınızdan? Rotasyon
0: Evet.
1: iyi bir şey değil mi?
0: Rotasyon ana yapı korunduğu sürece ana bir yapının oluşması gerekiyor. Ama ana bir yapı oluşmadan, daha tam oluşmadan sürekli rotasyonlara gitmek takımı ileriye doğru taşımıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Yani
1: Yani
0: gerçekten de
1: bilimsel olarak
0: rotasyon
1: rotasyon yapmak çok anlamlı değil o zaman. Ben onu anlıyorum. Yani şimdi Salı günü
0: sürekli.
1: Lyon'la oynayacak bir Fenerbahçe var ve Cumartesi
0: Evet.
1: günü Gençler Birliği maçına rotasyonla çıkan bir İsmail Hoca var.
0: Evet.
1: Bunu yapması
0: Evet.
1: bilimsel olarak doğru değil miydi diyorsunuz?
0: Yani devamlı değişikliklerin var olması takım bütünleşmesini oluşturamıyor. Takım performans yeni devamlı değişiklikler meydana geliyor. Bu yeni duruma devamlı futbolcular uyum sağlamak durumunda kalıyorlar. Ayrıca kenarda bekletilenlerin de içerlemeleri olabilir. Yani şimdi üç durum oluşuyor takım motivasyonunda. Bu da bu sorduğunuz soru bağlamında önemli. Kişiler bu takıma verdiği ve aldığı oranlarını diğerlerinin aldığı ve verdiği oranlarından düşük görüyorsa kişi burada öfke ve kızgınlık yaşar. Bunu ya çözer, A tipi kişilikler bunu ben göstereceğim kim olduğumu, ne olduğumu deyip bunun için mücadele eder. Kimisi bunun altında ezilir ve belki tartışmalı bir kavram olarak pasif saldırganlık dediğimiz dolaylı yoldan zarar verme, yani bilinçli ve bilinçli olmayan yollardan zarar verme yoluna da gidebilir. Şimdi bilemiyorum bütün bunları futbolcuların hepsini yakından tanımadığım için.

0: çalışmadığım için böyle doğrudan bir takım şeyler söylemem de iyi olmaz. Yani ölçmediğim, görmediğim, yakından izlemediğim, dışarıdan ancak izleyebildiğim kadarıyla konuşuyorum ve araştırmalara dayalı konuşmaya çalışıyorum. Bunları söyleyebilirim.
1: Peki, şimdi Mahmut Uslu, Fenerbahçe yöneticisi, ligle ilgili aklımıza ne gelirse yaparız. Fenerbahçe ile artık kimsenin oynamaması lazım. %100 penaltılarımız verilmedi dedi. Biz kötü oynadık diye susuyoruz ama böyle olmaz, her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık dedi. Burası çok önemli. Her şeyi yaparız. Her şeyin içerisinde birçok şey gizli. Ama bu tip açıklamalarda oyuncuların, ligin, yöneticilerin ve TFF'nin üzerinde nasıl bir psikolojik etki oluşturur?
0: Bu da önemli bir şey. Zaten performansın ortaya çıkmamasında ama hakemlikte ama oyuncularda etrafta devamlı olumsuz eleştirilerin var olması. Devamlı olumsuz eleştiri ortamında, atmosferinde bir iş icra ediliyorsa, yapılıyorsa burada takımlar olsun, hakemler olsun istenilen performansı ortaya koyamayacaklardır. Yani biz olumlu bir atmosfer yaratmadıkça bu şekilde doğrudan ve dolaylı saldırganlığın var olduğu bir ortam içerisinde kişiler istenilen performansı, düzeyi yakalayamayacaklar. Yani bizim öncelikle yani bacadan temiz çıkma şansınız yok. Yani bataklıkta bir gül yetiştirme şansınız da yok. Yani öncelikle ortamın düzgün olması gerekiyor. Çevrenin, olumlu atmosferin var olması gerekiyor ki kişiler istenilen performansları daha rahat ortaya koyabilsinler. Bu baskıyı arttıran bir faktör. Ayrıca içerlemeyi, kızgınlığı arttıran bir faktör. Ayrıca ve boğulma dediğimiz, baskı altında boğulma dediğimiz, kişilerin gerçekten potansiyellerini ortaya koyamamasında ana faktörlerden bir tanesi bu söylediğiniz şey. Yani öncelikle işin başını çekenlerin konuşma tarzları, biçimleri önemli. Ama bu sadece Fenerbahçe özelinde olan bir şey değil. Yani genelde var olan bir durumdan konuşuyoruz. Bunları söyleyebilirim. Bu da ayrıca bizim ilerlemememizde, yani performans yönünde yükselemeyişimizdeki ana faktörlerden bir tanesi de bu. Ve güvensizlik ortamı yaratıyor ayrıca. Güvensizlik ortamının olduğu bir durumda kişiler çok zorlanacaklardır. Zaten stres nedeniyle, baskı nedeniyle birçok hatalar yapılabiliyor. Bu hatalar artacaktır. Nitekim bunu hakemlerde de görüyoruz. Yani onlar üzerindeki baskı arttıkça, eleştiriler arttıkça, olumsuz ortam devamlı arttıkça, devamlı onlar suçlandıkça bu durumun değişmediğini de uzun yıllardır görüyoruz.
1: Peki buraya bir yabancı ismin monte edilmesi paratoner görevini de görür mü? Ve burada bir topa basma durumu olur mu? Yoksa az önce Binali Kartal'ın dediği gibi yabancıların gelişi bu ülkede dinamikleri bozuyor mu?
0: Yani bilgilerinden, becerilerinden yararlanılabilir ama öncelikle bizim bunu kendimizin yapması gerekiyor. Yani biz bunu yapabiliriz. Niye biz kendimiz yapamayalım ki? Yani yabancılara tabii ki herkes gelebilir. Yani herkesin bilgisinden yararlanılabilir. Çok değerli kişiler var. Ben de şimdi Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi'nden yeni döndüm. Orada iki tane sunumum oldu. Yani mesela hakemlerde cesaret konusu benim mesela bir ölçeğim var şu anda. Geliştirilmiş.
1: Peki Türkiye'de mesela hakemler cesur mu?
0: Yani olamıyorlar. Çünkü oldukları zaman başlarına nelerin gelebileceğini biliyorlar. Bu bağlamda onlara etki eden birçok dışsal faktörler var. Cesaret dediğimiz şey riskli koşullarda kendine güvenini kaybetmemekle ilgili bir durum. Ustalık ortaya koyma riskli koşullarda. Bunu görebiliyor muyuz? Artıca kararlılık görebiliyor muyuz hakemlerde? Kararlılık, tutarlılık, kararlılık görebiliyor muyuz cesur olabilmeleri için? Bu gerekiyor. Ayrıca atılganlık, girişkenlik gerekiyor. Gerekli atılganlığı riskli koşullarda ortaya koyabiliyorlar mı? Yoksa tereddüt mü ediyorlar? Ki bunları görüyoruz. Cesarette bu vardır. Riskli koşullarda atılganlık ortaya

0: ve girişkenlik ortaya, güvengenlik ortaya koyabilmeyi, korkuyla başa çıkabilmeyi, korkuya rağmen korkunun üzerine giderek, onunla baş ederek tehlikeyi göze almayı biliyoruz biz, yani cesaretle. Ki hakemlerde en çok gerekli olan konulardan bir tanesi. Ayrıca fedakarlık, özverili olabilme. Yani burada belki kendine başına gelebilecek birçok şeyleri göze alabilme. Yani bütün bunlar cesarette var. Bunlar var mı şu anda? Yani hakemlere genel olarak baktığımızda. Yok. Böyle bir ortam var mı? Yok, olmadığı gözüküyor. Bu nedenle futbol hakemlerinde...
1: Bunların varlığını nasıl ortaya çıkartabiliriz? Bunların varlığını nasıl geliştirebiliriz onların bünyesinde?
0: Üzerinde ben çalışıyorum şu anda. Araştırmalarımız da var, geliştirdiğimiz ölçek de var. Bu dediğim faktörlerin eğitimini nasıl yapabiliriz? Kişilere bunları nasıl kazandırabiliriz?
1: Bu çalışmadan Türkiye Futbol Federasyonu'nun haberi var mı? Mesela siz Avrupa'da gidip bunun sunumunu yaptınız. TFF'den bir Allah'ın kulu Profesör Doktor Erkut Konter hocamı arayalım, destek alalım dedi mi?
0: Yok, ben yıllardır, yani 40 yıla yakın, 35 yıldır bu işlerin içindeyim. Herkes beni bilir. Yani okuyanlar, çalışmalarımdan, makalelerimden. Ben basında da, gazetelerde de yazdım. Yani bilim dergilerinde yazdığım gibi birçok takımlarda da çalıştım. Şu ya da bu şekilde işin içinde olanlar beni bilirler. Gündüz Tekin olay zamanından beri geçmişte birkaç kez federasyona da çağrıldım. Ve bu işin mental hazırlığının ne kadar önemli olduğunu, sporcular ve hakemlikte, bütün bunlarla ilgili sunumlar yaptım, projeler hazırladım, verdim. Ama şu ana kadar hiçbirinin dikkate alınmadığı gözüküyor. Maalesef.
1: Bizde ahbap çavuş iş ilişkileri neden bu kadar önde hocam? Yani biz yabancıları da kendimize benzetiyoruz. Mesela Fenerbahçe Gençler Birliği maçında VAR'da çok ciddi hatalar yaptı Dallas. Ama yetmedi, Beşiktaş Eyüp maçına da atandı. O maçı da Dallas'ın yönetmesi sağlandı. Donaldson Dallas, biliyorsunuz, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda danışmanlık yapan MHK'de bir dönem Hugh Dallas'ın oğlu. Yani söyleyecek çok şey var da susuyorum, siz de anlıyorsunuz.
0: Evet, yani performansa dayalı, yani böyle özel ilişkilere dayalı değil de biz bunu üniversitelerde de görüyoruz. Yani siyasi veya dediğin gibi ahbap çavuş ilişkileriyle değil de performansa dayalı, liyakata dayalı, yani bir sistem oluşturmamız gerek değil mi? Herkes söylüyor artık. Yani bunu her konuşmacıda duyuyoruz, bu liyakatsizliği. Yani performansa dayalı, emeğe dayalı, beceriye dayalı bir gelişme sistemi oluşturmak gerekiyor. Bunda çok başarılı olmadığımız gözüküyor. Evet, haklısınız yani bu konuda. Ama bana sorarsanız da bunlar nasıl olacak, nasıl çözülecek falan, bunların birçok çok boyutlu çözümler gerekiyor. Yani bunun tek boyutlu, hani siyasi çözümleri gerekiyor bunun. Ne bileyim, biyolojik olsun, fizyolojik çözümleri olsun, psikolojik çözümleri olsun. Yani birçok çözümler gerekiyor. Bu tek bir şeyin bir tek sınıfta, bir tek kulüpte çözülmesiyle olabilecek bir durum değil açıkçası.
1: Hocam ben yıllardır çözüm önerileri dinliyorum da çözüm önerilerinin hayata geçip biçimlenmiş şeklini göremiyorum. Burada bence bizim patoloji burada başlıyor. Sağlıksız atmosfer.
0: Şöyle, önemli filozoflardan bir tanesi Adorno'dur. Ciddi eleştirileri vardır sistemle ilgili. O şöyle der: ben de benzer bir düşünceye sahibim. Yanlış hayat doğru yaşanmaz der Adorno. Yani hayat yanlış olduğunda doğru yapma ve doğru yaşama şansımız da maalesef azalmış oluyor, öyle değil mi?
1: Evet, Theodor Adorno, kültür endüstrisi kavramı diye bir kitabı vardı diye hatırlıyorum. Yanlış okumadıysam,
0: evet. Yani ben kendim felsefe uzmanı değilim ama psikoloji çalışırken, spor psikolojisi, biz işin felsefi tarafına da gireriz yani. O nedenle biliyorum, yani bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar. Mesela biz itaatsiz olanlarla da ilgili problemlerimiz var. Yani kişi belki yeni bir şey bulacak, yeni bir şey söylüyor. Yani bunları dinlememiz lazım. Kendinden olmayana karşı toleranssız, bunun bir çeşitlilik, renklilik olarak görmeyen, onu yok etmeye çalışan, önüne geçirmemeye çalışan, Yani bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar diyor aynı zamanda.
1: İnsan
0: Yani
1: kültürü tükettiğini düşünürken aslında kültür endüstrisi
0: bunlar
1: aslında insanda neyi tüketiyor onu birazcık düşünmek lazım değil mi? Öyle diyordu Adorno
0: tabii
1: yanlış
0: ki.
1: hatırlamıyorsam.
0: Evet. Yani bu konuda çok önemli felsefede de kişiler vardır mutlaka. Ben dediğim gibi spor psikolojisi, performans psikolojisinde daha çok çalışan birisiyim.
1: O zaman akla benim şöyle bir
0: Başlıyorum.
1: soru geliyor. Adorno'dan girdiniz madem ben size sorayım.
0: Evet.
1: Bugün futbolu biz mi izliyoruz yoksa futbol endüstrisi bize izlememiz gerekeni mi sunuyor?
0: Bize izlememiz gereken sunuluyor tabii canım. Biz hayatın özneleri değiliz. Yani biz hayatın nesneleri durumundayız. Bu hayatı yapan kişiler, özneler durumunda olduğumuz söyleyemeyiz. Bu nedenle bize sunulan ortam, koşullar, neyi tüketmemiz gerekiyorsa ona ilişkin bir koşullar sunulmuş oluyor. Öyle değil mi?
1: Hocam harika sohbet ama süren bitti. Artık.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Evet,
1: ediyorum
0: sağ olun.
1: Profesör Doktor Erkut Konter hocam. Çok sağ olun.
0: İyi günler.
1: Harikasınız. Sağ olun. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim çok değerli bir isimle diş hekimi ve aynı zamanda spor okulu sahibi bir eski futbolcu Sayın Doktor Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese güzel haftalar olsun.
0: Çok sağ olun hocam. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Gayet iyiyiz. Fethiye'de havalar hafif bir serinlik gösterdi, bizi biraz rahatlattı. Gayet iyiyiz.
0: Peki. Hocam sorularla başlayayım mı? Size biraz soru sorayım. Yani
1: tabii
0: benim
1: ki.
0: Gibi sorular.
1: Olur, buyurun.
0: Dinleyici soruları.
1: Tabii ki.
0: İltuğ Güler diyor ki, Emre Bey, dün akşam Muğla Bandırma maçının son dakikası Fenerbahçe Mert'e yapılan hareketin aynısının pozisyonunda hakem penaltı verdi. Hakemler iki penaltımızı es geçti. Hakemleri de yenmek zorunda mıyız? 12 senedir neler yaşıyoruz demiş. Fenerbahçe maçıyla başlayalım o zaman. Ne söylersiniz?
1: Yani Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Ben İsmail Kartal'ın yakın bir zamanda yönetim tarafından uyarılacağı düşüncesindeyim. Elindeki etkin oyuncularla başlaması gerektiği düşüncesindeyim. Tabii ki karşısında gerçekten çok etkili, hızlı oyuncular olan bir Gençler Birliği buldum ve bence çok motive ettiler. Yani bunda Metin Hoca'nın da kesinlikle ligi bilmesi, Fenerbahçe'yi bilmesi, motivasyonu dinamik tutması etkinde. Hakemlerle ilgili yani şöyle, biz bu konuyu ne kadar deşersek hep içinde böyle bir girdap şeklinde döneceğiz bence. Biraz bu kurumu rahat bırakmamız lazım. Kesinlikle katılıyorum. Birçok pozisyonlarla
0: rahat
1: ilgili.
0: Bıraksalar. Mesela dün bir saç çekme olayı var. Bunu bir
1: %100
0: Kartal hocama öyle sordum. Sert tepki verdi. Bir değerli dinleyicim, Ben Q17 demiş ki Zidane da birine kafa atmıştı. O zaman yani sayın hocama katılmıyorum demiş, Binali Kartal hocam için söylüyor. Futbol hayatı mı bitseydi Zidane'ın, bazen göremiyor biliyor hakemler demiş. Bu konuda fikrinizle de devam edelim.
1: Şöyle, saç çekme olayını görememe şansı.

ilgisi yok. Yani hani kesinlikle bir kart cezası yani netti. Yani çok net bir pozisyon. Yani buradaki değerlendirmesi %100 olmalıydı. En basitiyle bir sarı kart olması lazımdı yani hani bunda. Bunun yanı sıra yani hakemlerle ilgili her konuya girersek yani Trabzon'un kendi aleyhine aldığı penaltı pozisyonu da bence yani basit bir pozisyondu. Yani Trabzon çok mu etkiliydi, çok mu iyi oynadı? Hayır, kesinlikle değildi. Ama yani bu kadar da yine ligin başına geçen sene de aynı şeyler yaşadığını düşünüyorum Trabzonspor'un. Yine lige böyle bir şekilde başladı. Bazı oyuncular açısından düşünürsek şöyle düşünecektir.

0: bazı pozisyonların kararlarının aleyhine verildiği düşüncesi ve ben buna katılıyorum. Trabzonspor için konuşuyorum bunu. Bu sene de böyle bir başlangıç yaptı. Bence çok basit bir pozisyondu. Yani ne art niyet var ne kasıt var. Devam eden bir pozisyon içerisinde doğru ufak bir temas var. Ama gördük ki Dünya Kupası'nda bu tarz ufak temaslara hiçbir zaman için orta sahalarda faul verilmedi. Çok basit bir temastı. Güven'in de penaltı alma isteğiyle sonuçlandırdığı bir penaltı. Yani ama böyle bu kadar emek sarf eden, şampiyonluğu kovalayabilecek takımların böyle basitçe yani aleyhine alması, yine aynı takım üzerine olması bence düşündürücü oluyor. Saç çekme olayı da aynı şekilde. O zaman herkes tabii ki lige bir yön verildiği düşüncesine giriyor. Ya bu kadar büyük bir
1: Lige bir yön
0: manipülasyon.
1: veriliyor mu peki?
0: Ya ilk haftadan bunu demek çok zor. Yani bunun sürekli olarak hale
1: Sayın Mahmut
0: gelmesi
1: Uslu
0: lazım.
1: dedi mesela. Dedi ki iki penaltımız verilmedi. Bu şekilde bu lig devam etmez. Ligle ilgili aklımıza ne geliyorsa yapacağız dedi. Gözü bu kadar kararttık dedi. Korktum ben.
0: Yani bakalım neler olacak o zaman. Ama dediğim gibi yani biz niye hep bu tarz işlerle uğraşıyoruz onu bilmiyorum. Uğraşmamamız lazım. Hakemlerin daha dinamik, daha etkili, daha otoriter, daha kararlarının net olduğu ve iyi yönettiği, otorite olarak sayılabileceği, saygınlıkta olduğu bir lig olursa ancak böyle düzelmeler olur. Ama biz hiçbir zaman için yıllardır giderek bozulan bir hakem müessesesi gördük. Sürekli kadroları değişen, sürekli oraya müdahale edilen bir hakem müessesesi gördük. Evet, kaliteli hakemlerimiz yok. Bunu kabul edelim. Yani iyi yönetilen maçlarımız sayısı az. Bu tabii ki hazeyana yansıyor, tepkilere yansıyor. Bu böyle gidecek bir süre çünkü bu kalitede değiliz maalesef. Ligi bırakın, hakemlerimiz bu kalitede değil. Ama bu bir girdap, az önce söylediğim gibi. Ya sürekli aynı girdabın içinde de ilerlemeyi kaydedemeyeceğiz.
1: Peki. Gökhan Lök diyor ki her sene 150-200 milyon euro para harcayıp daha kötü bir takım kurmayı beceren Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Asıl sıkıntı yaş ortalaması. Çok yaşlı bir takım. Ve lig ilerledikçe sakatlıklar yüzünden erken ligden koparlar demiş. Katılır mısınız?
0: Çok katılmıyorum. Yani bence Fenerbahçe dinamini sağlayacaktır. Bu hafta tabii ki böyle geçti. Hatta bu haftanın en karlısı Beşiktaş oldu skor olarak. Çok ilginç bir başlangıç oldu. Şampiyonluğu kovalama adayında olan takımlar adına. Ben Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanacağı düşüncesindeyim. Ben İsmail Kartal'ı eleştiririm burada.
1: Rotasyondan dolayı mı?
0: Rotasyondan dolayı yani bu kadar dinamik bir Greenwood varken niye başlamazsın? Yani
1: Ya da Kante varken değil mi?
0: niye hani veya Kante varken yani içeri girer girmez her iki oyuncu da bu kadar enerji sağladı. O zaman neden yani? Ben bu
1: Ya da
0: soruyu
1: sen
0: sorarım
1: Mozart mısın
0: Fenerbahçe
1: yani
0: adına.
1: Türk marşıyla başlıyorsun 6 tane Türk oyuncuyu ortaya koyuyorsun yani.
0: Bence de yani bence de elindeki oyuncu kadrosunun en iyisini kullanma ilk hafta ya. Yani ilk hafta her zaman ilk başlangıçlar çok önemlidir. Çünkü herkes heyecanla bunu bekliyor. Yeni transferleri görmek istiyor. Herkes Greenwood'un aktifliğini konuşurken neden yani? Ben Greenwood olsam ben de şaşırırım. Yani neden yani? Bu kadar durağan oynayan ayakları çok temiz olabilir. Teknik potansiyeli yüksek olan İrfan Can Kahveci. Yani hani ben oyuncuyu eleştirmek adına kötülemek adına konuşmuyorum. Ama sıralamada Greenwood'dan geride kalabilecek bir oyuncu. Elindekinin en iyisiyle başlaması ve aktifliği sağlaması ne oldu? Sonra maçı çeviremedi. Skor olarak aleyhine oldu. O zaman bunu düşünmek lazım.
1: Sadece skor
0: Yani
1: olarak
0: ben burada
1: ben şöyle söyleyeyim.
0: değil
1: Eğer
0: tabii
1: Lyon'a
0: ki.
1: karşı bir kayıp olursa hoca haftayı görmez. Cuma günü gider.
0: Aynı düşüncedeyim. Yani hiç kim Fenerbahçelilerin böyle bir tahammülü yok çünkü şu anda.
1: Aziz Yıldırım'ı yok bence.
0: Bence de soyunma odasına bir an önce girebilir.
1: Tabii. Aziz Yıldırım delirmiştir yani. Ben şöyle söyleyeyim. Çıldırmıştır. Hani hani ağlama duvarına çevirmiştir İsmail Kartal'ı.
0: Bu İsmail Kartal üzerine büyük baskı oluşturacak ama handikaplara yol açma ihtimali yüksek.
1: Peki Galatasaray transferde son durum bilginiz var mı diyor. Avrupa'da hiç başarı yok. Hatta Süper Lig'de yıldız oyuncu çıkmıyor. Bunu hocama sorar mısınız demiş. Kim? Eyüp Kaya.
0: Süper Lig'de yıldız oyuncu çıkmıyor derken yani bu soru
1: Anlamadım.
0: bunu tam
1: Yani
0: anlamadım.
1: ben de
0: Evet.
1: anlamadım ama sordum işte. Yazdığı gibi okudum.
0: Yani şimdi şöyle Galatasaray'ın zaten bir yorgunluk taşıyacağını, artık oyuncuların mental olarak şampiyonluklarda bir doygunluk yaşayacağını, Okan Buruk'un da aynı kafada olduğunu zaten hep bunu söyledik. İçeriye rekabeti arttırabilecek kaliteli oyuncuların girmesi gerekiyor ama bunu şu ana kadar başaramadık.

0: Ve içerideki oyuncular da kaliteli olmalarına rağmen bence bu ligi hafife alarak başladılar. Davinson Sanchez'in yaptığı hata yani inanılmaz amatör bir hata şeklinde yorumlanır. Topu rakibe doğru yönünü çevirmek, almak sonrasında zaten sonuçlar belli. Bence bunları yaşayacak. Bence bütün oyuncularda en dinamik oyuncusunda bile merkez oyuncularını kastediyorum. Osimhen hariç. Osimhen inanılmaz bir yapı. Yani bu kadar hırslı, bu kadar aktif, bu kadar sonuç isteyen bir devamlı olan bir oyuncu bu liglere az gelmiştir. Yani Galatasaray çok zorlanacak.
1: Hocam Karasu diyor ki Erden Timur bu ligi bitirmeyiz dediğinde hepiniz üstünde tepindiniz diyor. Doğru söylüyor. Ben dahil olmak üzere kendimi de dahil ediyorum. Aylarca konuştuk bunu. Erden Timur'a bir de fırça attık. Yani sen ne diyorsun kardeşim, bunu nasıl söylersin falan diye. E diyor, Mahmut Uslu'nun dedikleri bundan farklı mı diyor. Yani doğru söze ne geliyor?
0: Paralel giden işler, evet, paralel giden işler. Baktılar ki o işler böyle başarılı oluyor, evet bir hazine yaratılıyor. Hemen paralelinde birilerinde bu topa girmesi gerekiyor. Mahmut Usta bunu yaptı, aktif olacaktır. Türkiye'de bu işler tutuyor maalesef. Ne
1: Ya,
0: diyelim, böyle
1: ağlanacak halimize
0: diyelim.
1: gülüyoruz. Hocam
0: Evet.
1: neredeyse 11 oyuncusu ve bu yaştan sonra sakatlık dönüşü zor olur diyor. Muriç 50 gündür toparlanamadı diye de not düşmüş. Fenerbahçe'nin özellikle sakatlık sorunu yaşayabileceğini söylüyor. Siz bir doktorsunuz, olur mu öyle yaştan dolayı? Geri dönüş var mı?
0: Şöyle ya artık gerçekten sağlık sektöründe çok ileri düzeydeyiz. Yani bu geri dönüşler tabii ki bir genç oyuncuyla, genç oyuncunun aktifliğiyle belli bir yaş üzerindeki adale yorgunluğu olan veya mental yorgunluğu olan oyuncunun geri dönüşü arasında bir fark oluşabilir ama bu çok üst düzey olmaz çünkü o

0: olabilir ama bu çok üst düzey olmaz çünkü o kadar...
1: Evet, tekrar. Evet, tekrar birlikteyiz. Burada bir minik elektrik kesintisi oldu. Minicik bir bağlantım düştü. O yüzden de son cümlenizi bir daha tekrar etmenizi isteyeceğim.
0: Şöyle, artık analizlerle oyuncuların hangi düzeyde sakatlıklarını ve geri dönüşlerini tespit edilebiliyor. Bu genç oyuncuyla aktif, yani yaşlı dediğimiz, yani 30'lu yaşların üzerinde, biraz üzerinde oyuncular için ya bence geri dönme ve iyileşme konusunda büyük bir fark oluşturmaz. Çok küçük farklar oluşur. Hatta şöyle bir şey var. Genç oyuncu bir an önce kendi kontrol edemeden aktif, kendini hep hazır, dinamik hissetmek isterken belli bir tecrübede olan oyuncular kendini koruyarak sahanın içerisinde pozisyonlar tecrübeleriyle bunu daha iyi sağlayabilirler. O yüzden ben böyle büyük farklar oluşacağını düşünmüyorum. Geriye dönüşler açısından sakatlığına yaşanınca artık teknoloji çok ilerledi ve ciddi ölçümler yapılabiliyor. Bu ülkemizde de yapılabiliyor. Artık adale gruplarının bir sene önceki, üç ay önceki, bir ay önceki bütün kuvvet farkları tespit edilip oyuncu hep bu seviyede tutulabiliyor. Bu sağlandığı zaman da sakatlık riskleri en aza indirilebiliyor. Ben böyle bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum.
1: Peki hocam, bunu daha önce de anlattım ama bazı dinleyiciler anlamamakta ısrar ediyorlar. Sürekli yanlış tuşa bastın, geri zekalı modundalar benim için. Yanlış tuşa basmıyorum efendim. Ben Seferihisar'dayım. Yayınları annemden dolayı burada yapıyorum. Burada da zaman zaman elektrik kesintileri oluyor. Ben de bu elektrik kesintilerin önüne geçebilmek için buraya bir UPS aldım. Ama o elektrik kesildiğinde UPS hemen devreye girmiyor. Yaklaşık bir 15 saniye gecikme oluyor. O sırada da AnyDesk ile bağlandığım için sistem burayı toparlayamıyor ve siz o arada böyle kısacık arka arkaya böyle bir benim müziğimi, fon müziğimi 15 saniye dinliyorsunuz. Ya yani insanların mesela 15 saniyeye bile tahammül edemedikleri bir dönem yaşıyoruz. Farkında mısınız hocam? Mesela bankaya gidersin.
0: Böyle bir şey. Küçük,
1: mesela bunu yazan, evet, beni gerizekalı olarak adlandırılan arkadaşın ne iş yaptığını merak ediyorum mesela.

0: bir toplum olduk. Ama bunun altyapısı, evet evet, ama kendimiz mükemmel değiliz. Aslında bunun altyapısı kendimizdeki yetersizliktir aslında. Ya bunu yazan kişi kendisi gerçekten çok yetersiz bir altyapıya, yani insani yapıya sahip olduğu için bunları sürekli alışkanlık haline getirmiştir. Ve toplum bununla dolu oldu. Bunu her yerde görüyoruz. Pastanede görüyoruz, tribünde görüyoruz. Bakın sporun içinde de görüyoruz. Ya çok hoşgörüsüzüz.
1: Ya tabii 4 yaşındaki yani niye takılıyoruz ki bu kadar? Fenerbahçe forması giydi diye atmaya çalışıyoruz işte. Ya da burada ya, 15 saniyelik, yani bunu defalarca anlatmış olmama rağmen yaşanan süreci. Neyse, buraya çok girmeyeceğim. Hocam devam ediyorum. Birkaç tane soru var. Özellikle Lyon maçı tabii için neler düşünüyorsunuz? Ve sonra da Beşiktaş ve Trabzonspor. Beşiktaş kazandı ama Trabzonspor da şoku yaşattı. Bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim.
0: Ya Trabzon bende handikap yarattı. Ben iyi başlayacağı düşüncesindeydim. İçerideki bazı oyuncuların ekstra yapma istekleri, düzensizlik, bazılarında çok durağan kalması, Onaçu gibi. Geçen sezona göre etkin bir oyuncuydu. Mustafa'nın da hep fazla yapma, enerjisini çok üst tutma, kontrolsüz davranma gibi. Ya içeride bir dinamizmde bir bozukluk vardı. Beşiktaş konusunda, ya Beşiktaş'ı da daha iyi buldum. Bence antrenör faktörü önemli oldu burada. İyi işler çıkartıyor. Yeni oyuncuların katılmasıyla da daha iyi bir yapıya sahip olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak orada, ama Trabzon beni şaşırttı gerçekten. Daha düzenli, daha iyi, daha kaliteli, iyi oynayan, sahada daha iyi yayılan, daha organize işler yapan bir Trabzon bekliyordum ben açıkçası. Lyon maçı ile ilgili gerçekten İsmail Kartal'ın işi çok zor. Yani gerçekten zor. Çünkü elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Ben bunu çok sahip, bu potansiyele sahip olduğu düşüncesine değilim.
1: Peki, devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Bu mesajları okumaya gayret ediyorum. Fenerbahçe'yi uçurmayın demiş. Fenerbahçe'yi hiçbir şekilde uçurmuyoruz zaten. Ama Ake ile Şinkriyan ne kadar ağır olduğunu görmezden gelen insanları konuşturuyorsunuz demiş. Salvalar arka arkaya geliyor hocam bugün.
0: Peki Ake için ağır mı diyorlar, yani ne demek istiyorlar? Evet, yani ağır bir oyuncu oldu mu?
1: Öyle diyor hocam.
0: Bravo. Yani bunu diyen kişi yani gerçekten futbol bakışını yani kendisine has bir yorum olarak değerlendiririm. Şimdiye kadarki kariyeri belli. Yani Skriniar için evet bu doğrudur, ama ayakları temiz, pozisyonunu bilen ve yanına gerçekten Ake gibi bir oyuncu lazımdı. Ve o bulundu. Bence orada çok ciddi bir yani Türkiye ligleri için veya Fenerbahçe için çok büyük bir sorun olduğu düşüncesinde değilim. Yani bunu diyen bence biraz bakışını değiştirmesi lazım.
1: Hocam sonunda sizi de çıldırttım ya.
0: Yani ama öyle değil mi? Ake'den bahsediyoruz yani, ne bileyim. Yani hocam, geçmişi belli, oynadığı oyun belli.
1: Ya ben Aziz Nesin'in kitaplarıyla büyüdüm. Yani çok okudum hepsini, hemen hemen okudum böyle. Aziz Nesin'in orada bir saptaması vardır. Herkes bilir o saptamayı. Bir daha üstünden geçmeyeceğim ama şu son 4 yılda yaptığım radyo yayınlarında bazen bazı yorumların bende yarattığı etki oradaki Sayın Nesin'in kitaplarındaki yansımaların bir vücut bulmuş şekline dönüşüyor.
0: Ya evet, ortaya dökülüyor değil mi birçok şeyler? Yani aslında bizim hiç konuşmamıza bile gerek kalmıyor. Birçok şey kendini gösteriyor.
1: Hocam biz, yani ben Slavan Bilic'e kesin katılıyorum. Yani bilgisi olanların bu ülkede yetkisi yok.
0: %100.
1: Bilgisi olanların da bilgisi yok. Mükemmel bir söz hocam. Ya al bunu.
0: Ya ortaya bıraktığı çok güzel bir laf ya. Evet evet.
1: Al bunu işte şeye, yani nereye koyarsan koy hocam, her yere uyuyor.
0: %100 öyle. Yani ortaya bıraktığı çok güzel bir laf. Yani hani kesinlikle bizim her şeyimizi anlatan çok kısa, net bir cümle.
1: Evet, ben sıkı bir bilitçiydim zaten. Proleter yapısı da beni hep etkilemiştir. Ama
0: aynı. Evet, evet.
1: Hocam süren bitti.
0: Çok güzel bir sohbet oldu.

0: Teşekkür ediyorum. Çok güzel haftalarınız olsun.
1: Hocam yarın size şöyle bir soru gelebilir. Sen diş çekmeyi biliyor musun?
0: 30 senedir bir şeyler yaptığımız ve hala hasta geldiğine göre herhalde biraz bir beceriye sahibiz veya bilgi.
1: Cansınız hocam ya, seviyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Abi.
1: Tamam canım.
0: Efendim, beraberliğimiz Faik Gürses üstadımla bitiyor. Faik abi, yurt dışındasın gibi bir izlenim alıyorum.
1: Yok. Ordu'da bir bisiklet organizasyonu vardı.
0: Ha.
1: Ordu'dan sabahleyin 3.30 uçağından İstanbul'a geldim. 6.30 uçağından Konya'ya geldim. Şimdi benim eski bir dostum beni Konya'dan havaalanından aldı. Akseki'nin Süleymaniye köyüne gidiyorum. Dün orada büyük bir trekking vardı. Bir iki günde Akseki'de kalıp sonra tekrar malikaneme, yani Bodrum'a döneceğim.
0: Abi müthişsin. Vallahi billahi, yani inanılmaz Speedy Gonzales gibisin maşallah.
1: Yani alkışlanacak bir durum yok.
0: Yok abi, yani maşallah diyorum. Hiç durmuyorsun. Beni de yanına al.
1: Yani
0: Çantan olarak gelirim.
1: sen her zaman yanımdasın zaten.
0: Beşiktaş için neler söylersin, onunla başlayalım. İtalyano tam
1: Şimdi ben
0: 12'den vurdu mu?
1: tabii şimdi ben de tam postaya, haftanın basın tribünü var biliyorsun artık. Onu kaleme alıyordum. Sen aradın. Şöyle bir soru geldi bu moderatörümüz Şaban Özden'den. Acaba bu Beşiktaş'ın başarısında sportif direktör Önder Özen ve İtalyano'nun nasıl katkısı var diye. Tam da bunun üzerinde yazıyı yazarken sen aynı soruyu sordun. Evet, Beşiktaş bir stent operasyonu yapmamış. Yönetim sportif direktörü getirdikten sonra sadece kalbe 3-4 tane stent takıp kuvvetlendirme yerine direkt bypass'a girmişler. Bu bypass Beşiktaş'ı ilk 4 Avrupa Kupası maçı ve Eyüpspor karşısında da damarların, futbol damarlarının ne kadar açık olduğunu, nasıl berrak ve akciğerlerin ne kadar büyük işlediğini, takımın ne kadar büyük bir nefes aldığını ortaya koydu. Sadece Olayitan'ı mesela dün herhangi bir menajer seyretse herhalde Beşiktaş'a yapacağı teklif karşısında çok büyük bir bonservis ücretiyle karşı karşıya kalır. Ama Beşiktaş'ın da bu saatten sonra Olayitan'ı pek böyle satışa koyacağını tahmin etmiyorum. Ben hep geçen seneden beri Beşiktaş acaba böyle koşan bir Atiba bulur mu dedim. Vallahi sadece Atiba bulmamış, oyunun 30 yönünü, 40 yönünü oynayan, koşan, basan, presleyen ve asistleriyle beraber takımı büyüten bir oyuncuya kavuşmuş. Geçen sene Olayitan bu vaziyette oynamıyordu. Bu sene başka, aynı adam başka bir kimlikte, başka bir futbol karakteriyle oynuyor. Yani ilk iki maçta, yani iki gün arayla Terni'ye aynı asiste benzer bir pasını vermesi, ki alkışlanacak ve şapka çıkartılacak bir asist yaptı. Maçtan sonra da o kadar mütevazi ki, ben bu pası attıktan sonra içimden o oyuncunun nereye kaçacağını

Yani ve o pası aldıktan sonra neler yapacağını hissediyorum diyerek kendini de biraz mütevaziliğin dışına çıkartıyor ama çok da pek fazla iddialı bir şey etmiyor. Çok böyle sakin bir dille ifade ediyor. Sadece Olaytan değil. Olaytan'ın dışında Beşiktaş'ın gol yemeyişi ki geçen sene biliyorsun bütün takımlar Beşiktaş'ın üzerine gelerek sayısız gol fırsatları yaşatıyordu kalede. Yani Beşiktaş'ın yenildiği veya berabere kaldığı bütün maçlarda Beşiktaş'ın karşı kaleye gidişi yok denecek kadar azdı. Bu sene Santra ile birlikte Beşiktaş karşı kalede oyunu oynuyor ve basarak karşı takım topu kaybettikten 1-2 saniye sonra direkt gol pozisyonuna girerek takımın ne kadar büyük bir çalışkanlıkla hedefe doğru koştuğunu ortaya koyuyor. Şimdi bu böyle devam eder mi? Edeceğe benziyor. Çünkü biliyorsun Vincenzo Italiano ilk 4 Avrupa maçında aynı 11'i koydu. Bir Guattara'nın kırmızı kart görmesinden sonra yaptığı değişiklik hariç. Ama dünkü Eyüp maçında 4 değişiklik yapıp işte takıma monte ettiği Agbadu, efendime söyleyeyim Semih, onun yanında diğer iki oyuncu inanılmaz derecede oynamayan oyuncuların yerine büyük görevler yaparak takıma o kadar büyük bir şekilde yardım ederek, yardımlaşarak oynadılar ki o kenarda oturan oyuncuların kimse farkına varmadı. Yani demek ki Ümraniye'de bir şeyler olmuş Temmuz ayından bu yana. İtalyano geldikten sonra sevgili Önder Özen'in de nokta transferlerde büyük pay sahibi olduğunu katarsak Beşiktaş'ın bu ikili de takımı yeniden bypass yapıp liglere döndürdüğünün açık ve net bir belgesini görmüş olabiliriz. Yani kale emin ellerde, kalenin emin ellerde olmasının dışında Orkun ve Salih orta sahanın imarı, mimarı, mühendisi haline gelmiş. Olaytan zaten Nübel'in önünden topu alıp yardımlaşarak karşı kaleye dikine giderek, bakın burası çok önemli. Beşiktaş geçen sene yanlara çok oynuyordu. Bu sene dikine giderek ki dikkat ederseniz Semih çıkana kadar hiç göbek atağı yapmadılar. Hep Trossard'ın soluna ve Çerli'nin sağ kanadına topu atarak ve kontra kanatları değiştirerek rakibin önünde çok acımasız bir baskı kuruyorlardı. Yani Beşiktaş'ın yapmış olduğu 400'ün üzerinde pas, topa sahip oluşu istatistiklere pek fazla inanmıyorum ama yani bu şekilde istatistiklerin Beşiktaş lehine cereyan etmesi de takımın böyle kendi başına oynamadığının planlı ve sistemli bir biçimde sahaya yayıldığının açık bir ifadesidir. Yani bir teknik direktör ve buna bağlı nokta transferlerin bu kadar kısa sürede takımla bir işbirliğine girip bir Beşiktaş yaratılması da kolay değil. Yani Beşiktaş bir de savunma anlayışıyla kendi kalesinin üzerinde büyük bir tahakküm kurmuş. Çok fazla Nübel'e bile tehlikeli pas yapma veya onun kurtarışına ani olacak hareketleri çok evvelden bertaraf ediyor. O bakımdan sevgili Emre, şu ana kadar Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda takımı dolduran ki Vincenzo Italiano diyor ki bu taraftar bizim takımı başka bir şekilde ateşliyor diyor. Yani bu da bir faktör. Yani Beşiktaş'ın taraftarının takıma nasıl sahip çıktığını biliyoruz ama bu sene de o takımı görünce tezahürat şekli, biçimi de çok değişti. Yani takımın o taraftarın pardon o çıkardığı o ses şeyin içerisinde Tüpraşların içerisinde futbolcu öyle bir etki yaratıyor ki öyle bir sinerji veriyor ki mecburen

0: oynamayan bir futbolcu bile o sesten etkilenip daha çabuk takımla birlikte karşı kaleye gitme fırsatı doğuyor. Terni'ye bakıyorum, geçen seneki Terni değil. Jalo'ya bakıyorum, geçen seneki Jalo değil. E ne oldu da bu ikili bu kadar çabuk takıma katkı vermeye başladılar? Demek ki hatta Olaytan'ı da içine katarsın. Yani geçen seneki oyuncular bu sene daha fazla takıma katkı vererek ve sahip çıkarak bir Beşiktaş'ın, yeni bir Beşiktaş'ın yaratılmasına büyük bir çaba sarf etmişler. Ve öyle bir ahenk var ki Beşiktaş'ın karşı kaleye gidip orada etkili olmasının sadece kısır bir yönü bir gol sorunu var. Yani her maç 2-3 top direkten dönüyor. Her frikik direkten dönüyor. Kaçırılan goller. Vincenzo Italiano da dün diyor ki baştan sonra üretmekte biraz zorlanıyoruz diyor. Evet, onu da Vlahovic belki de geldiği zaman belki de çift santrafor oynayacaklar, başka bir şey olur. Ama ben Vlahovic'in takıma girdiği andan itibaren çok mecbur kalmadıkça Oh'un birazcık yedekte kalacağını, Vlahovic'in de yani Charlie, Rosart gibi, Olaytan gibi, Orkun gibi, Salih gibi oyuncular tarafından golle burun buruna bırakılacağı pasların
1: Evet.
0: kendisine getireceğini düşünüyorum. Biraz fazla oldu galiba.
1: Yo, bence mükemmel oldu. Bir ara sesinizde böyle bir bulunduğunuz konumdan kaynaklı bir sıkıntı olmuş olabilir.
0: Dağların arasından geçiyoruz sevgili Emre, ondan.
1: Neyin arasından?
0: Dağların arasından geçiyoruz. Şu anda Akseki'ye doğru gidiyoruz.
1: Ha, Akseki. Peki. Efendim,
0: Evet.
1: yarın Fenerbahçe'nin maçı var ve bir mağlubiyetle başladı Fenerbahçe. Mahmut Uslu hakemlerle ilgili lige bir ayar verdi. Sert çıktı. Yıllar önce Erden Timur bu ligi bitirmeyiz demişti. Bu kez de aynı şeyi Mahmut Uslu söyledi. Benzer bir şekilde farklı cümlelerle. Neler söylersiniz?
0: Gereksiz bir çıkış. Yani bu, ben televizyonda altyazıda meğer Fenerbahçe 11'iymiş, Fenerbahçe'nin yedekleri zannettim. Yani
1: Yapma ya.
0: durup dururken hakikaten durup dururken, yani sükutu hayale uğradım. Durup dururken bu kadar fazla rotasyon yapılması, evet yani İtalyano da rotasyon yaptı. Dört tane adam değiştirdi ama takımın iskeletini bozmadı. Yani baştan aşağı değişmiş Fenerbahçe 11'i. E bu mağlubiyet sonundan 2-1'den sonra birazcık yama yapayım derken olmadı işte. Bu mağlubiyet
1: Evet, Faik Gürses'le birlikteyiz. Biliyorsunuz az önce kendi de söyledi.
0: işte çok iyi Avrupa Kupası'na başlarken, işler Fenerbahçe adına çok iyi giderken, kadar oyuncu değişikliğiyle bu kadar oyuncusu yadırgadım. İsmail Kartal gibi Fenerbahçe'de görev yapmış deneyimli bir hocanın öylesine bir 11 değişikliğe gitmesine de hayret ettim. Çünkü maçtan önce şeyini duydum. Evet, bütün takım hazır, biz bu oyuncuları niye aldık diyor. O da güzel. Ama takımın seyrini, takımın 11'ini 4'te 3 değiştirdikten sonra birbirleriyle beraber hiç oynamamış, resmi maça çıkmamış oyuncuları bu 11 içine yerleştirirsen zaten hata yapacakları da belli. Yani Oğulcan'a o vaziyette bomboş kafa vurduran bir savunmanın herhalde özür dileyecek bir tarafı yoktur. Artık şu olayı da vazgeçelim. Her mağlubiyetten sonra taraftarımızdan özür diliyoruz lafı da artık rafa kalkmalı. Taraftardan özür dilemeyeceksin. Taraftara özür dilemeyecek bir 11, özür dilemeyecek bir skor sunacaksın. O bakımdan sevgili yöneticilikte artık belki de Sayın Aziz Yıldırım'ın tecrübesiyle üstünde yer alacak bir basketbol üstadı Mahmut Uslu Beyefendi'nin, yani bu 2-1'lik yenilgiyi, 2 tane penaltımız verilmedi, hakeme bağlıyoruz, Fenerbahçe'nin daha yolunu kesemeyiz derken ayıp etmiş. Bu sırada futbolcu da, aa biz kötü oynadık, hocam da yedekleri çıkaracağına, asıl 11'i sahaya çıkacağına demek ki hata yapmamış diyerek böyle bir

0: manzumeler silsilesi geçirecek. Yanlış. Şimdi sen diyeceksin ki sevgili Mahmut Uslu, bizim hoca da biraz yanlış yaptı galiba. Bu gereksiz rotasyona ne gerek vardı diye bir çıkış yapsaydı, onun içerisine, onun halkasına hakem yorumu katsaydı başka bir şey olur. Geçtik.
1: Arda 3'te 3 yaptı Ukrayna Ligi'nde. Dolu dolu gidiyor abi. Son maçında 1-0 kazandı.
0: Biraz evvel şuna bağladım. Öyle bir soru gelmişti bana gazetenin basın tribününde sevgili Şaban Özden.
1: Şaban da bugün Galatasaray'da, aynı
0: gidiyoruz. Evet, Şaban 10 numarayla bir santrfor eksikliği. Acaba Galatasaray'ın Okan Buruk üzerinde bir olumsuz etkili yatır mı diye. Bir defa bu Çorum beraberliği Sayın Dursun Özbek ve yönetimine yazar. Hiç Okan Buruk'un, yani Okan Buruk elinde muazzam santrforlar vardı da Osimhen'in yanında bir tane veya birkaç tane Icardi koyup da neticeyi mi aldı, galibiyeti mi aldı? Gelen oyunculara bakar mısın? Kazımcan, İlkay, Kaan. Yani bu oyuncuların ofansif tarafı da inan olmadığı için kenarda mecburen böyle bir hani kayıntı yapmak zorunda kaldı. Yani Galatasaray'ın bu oyuncularla gazını alıp taraftarı memnun eden, taraftarı yönetime karşı bağırtmayan bir yanında oyuncu grubu olsaydı Okan Buruk bu maçı Galatasaray'a kazandırırdı. Ama öyle bir oyuncu grubu yok. Yani Icardi, tamam Icardi artık göbeği salmış, çok fazla antrenman yapmayan ama topu ayağına aldığı zaman da Osimhen'e ve karşı kaleye tehlikeli duran bir oyuncu. En azından Osimhen Icardi ikilisi olsaydı belki de Çorum'a 3-2'lik galibiyet veya 4-2'lik galibiyet gelebilirdi. Belki diyorum, varsayımda konuşmayalım ama alınan sonuç orada da. Yani 2-1'den sonra da 2-2'den sonra da Çorum'un da galibiyeti kaçırdığını unutmayalım. Şimdi eğer Okan Buruk şu Avrupa Kupası maçı, yani şimdi 12 ne zaman çekiliyor kuralar?
1: Önümüzdeki hafta.
0: Önümüzdeki hafta. Galatasaray'ın bir defa zehir gibi bir gruba düşer kesin. Ama yani burada Liverpool'u yenmiş, Barcelona'yı mağlup etmiş, diğer büyük takımlara karşı kafa tutmuş Galatasaray'ın şu anda aman Osimhen'e bir şey olmasın, Sezen Aksu'nun şarkısı gibi pamuklara sarayıp bir yere kaldıralım, bizi kurtaran odur şeklindeki bir yoruma gerek yok. Osimhen zaten aldığı paranın karşılığını geçen sene çok verdi. Bu sene de vermeye devam ediyor. Esas bu yönetim Okan Buruk'un yanına bir lider on numara, bir de santrfor alsaydı sezon başında ne Galatasaray Çorum Spor beraberliği yaşayabilecekti belki de, ne de Şampiyonlar Ligi grup kuralları çekildikten sonra bu zorlu rakiplerin üzerinde biz nasıl üstesinden geleceğiz yorumunu yaparlar. Şimdi o korku var.
1: Bu arada tam tarih, şimdi gelecek oyun, tam tarih de vereyim abi, 28 Ağustos'ta çekiliyor.
0: 28 Ağustos'a kadar Galatasaray'ın belki de...
1: Pardon, 27 Ağustos. 27 Ağustos Şampiyonlar Ligi, 28-20, yani, 28 tabii, Avrupa ve Konferans.
0: Daha maçın 20. dakikasında yönetime bağıran bir taraftar grubu var. Siz artık taraftarın artık aydın bir grup olduğunu kabul edelim. Yani bu dijital mecrada Galatasaray 5.
1: Evet, sevgili Faik abiyle birlikteyiz. Faik abi yolda, zaman zaman kesilmeler meydana geliyor. O yüzden de zaman zaman yayından kopabiliyor. Faik abi tekrar döndü. Faik abi bir gitti yayından sesiniz, tekrar geldiniz. Yine gitti. Dediğim gibi yolda olduğu için Faik abi zaman zaman kesilmeler meydana gelebiliyor. O yüzden de ben bir kez daha Faik abiyi arıyorum. Bakalım ulaşabilecek miyim Faik abiye? Hattan düştü çünkü. Evet, şu anda geldi Faik abi tekrar hattımıza. Evet Faik abi, siz dinliyoruz. Evet, maalesef yeniden Faik abi hattan düştü. bir kez daha Faik abiyi arayalım ve ondan görüşleri almaya çalışalım. Bu arada 27-28'inde kuralar çekilecek ve 27-28'inde belli olacak kura çekimiyle rakipler. Ve Faik abiye
2: aradığınız kişi.
1: Evet, maalesef ulaşılamıyor yolda olduğu için. O zaman ben bir reklama gideyim. Reklamların ardından çok değerli bir başka konuğuma gideceğim. Lütfen benden.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Kası.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor. Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.

Evet, ben telefonlarla uğraşıp bağlamaya çalışırken Faik abi ardından Zafer Büyükavcı'yı sona erdi gibi jingle'ımda girdi ama sona ermedi. Son bölüme girdik. Son bölümde sevgili Zafer Büyükavcı hocamla Fanatik Gazetesi'nin değerli haber müdürüyle birlikte olacak ve böylelikle yayını tamamlayacağız. Ama şunu söylemekte fayda var. Faik abinin söyledikleri çok önemli. Küçük notlar verecek olursak özellikle Beşiktaş'ı beğendiğinin vurgusunu yaptı. Galatasaray'ın Okan Buruk değil de faturanın Dursun Özbek'e çıkartılması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe için de rotasyon yanlışının altını çizdi. Şimdi Zafer Büyükavcı'ya gideceğiz. Ama arada gelen mesajlar var. Faik Bey niye arabayı kenara çekmiyor, durup konuşmuyor demiş. Çünkü yetişmesi gereken bir etkinlik var. Ve bizim konuklarımız tamamıyla gönüldaşlık esasına göre bizlerle birlikte oluyor saygıdeğer dostum. O da şu anda bir organizasyona yetişmek zorunda. Çünkü dün gece Ordu'daki organizasyonu bitirdi ve koşar adımlarla hemen geldi. İstanbul Konya yaptı. Konya'dan da şimdi o organizasyona saat 10'a oraya yetişmek zorunda. 20 dakika yayına bağlanıp bu durum olsa o organizasyona yetişemeyecek. O zaten kendi asli işi. Bize teveccüh ediyorlar gerçekten saygıdeğer dostlarım. Hiçbir bedel almadan, hiçbir bedel istemeden bu zamanı bizle paylaşarak çok değerli bilgilerini bize aktarıyorlar. Bu bağlamda arabayı da süren başka biri var. Zaman zaman böyle maalesef aslında burada faturayı birazcık telekomünikasyon şirketlerine de çıkartmak lazım. İşte görüyorsunuz çarşaf çarşaf reklamlar var. Türkiye'nin her yeri bizimdir. Her yerde çekiyoruz. İşte yaşadık birebir. Çekiyor mu? Gördünüz. Emre Bey günaydın. Forması yüzünden tepki gören çocuk olayı hakkında fikirlerinizi birazdan söyleyeceğim demiştiniz. Merak ediyorum demiş. Mert Kan'dan gelmiş. Rezalet. Rezillik. Ya bu tahammülsüzlüğümüzün geldiği noktayı düşündüğümde dehşete düşüyorum. Ve akıl almaz bir durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyorum. Bakın, ben bu noktayı size aktarmaya çalışırken Twitter'da da yazdım ve Twitter'da yazdıktan sonra bana çok değerli bir beyefendiden ki avukat olduğunu öğreniyorum. Bursa Spor Kongre üyesi olduğunu öğreniyorum. Bursa Şehir Milliyetçisi olduğunu öğreniyorum ve bundan büyük keyif alıyorum. Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal'in askeriyim şeklinde yazıyor Sayın Hakan Dinçtürk. Çok değerli bir isim. Şöyle bir tweet atıyor bana. Emre Bey, çocuğa bu yaşlarda mevcut konulmuş bir kısım kuralları ailesi öğretemezse bir başkası gelir tatsız bir şekilde öğretir. Hiç kimse bir çocuğun bu duruma düşürülmesinden

mutlu olamaz. Ancak olayın başlangıç noktası hiçbirimiz bilmiyoruz. Baba belki üslubunca güzel bir şekilde uyarılmıştır. Ancak ısrarcı olmuştur. Konuyu Gençler Birliği taraftarını dinlemeden tek yönlü ele almamak gerekir diyor ve şöyle devam ediyor. Emre Bey, o tribün Gençler Birliği seyircisine ayrılan tribün. Belli. Fenerbahçe seyircisine ayrılan tribünde yeri belli. Bu nedenle babanın bu olaya çok büyük bir kabahati var. Verilen reaksiyona biraz empati yaparak değerlendirdim. O çocuk Fenerbahçe ile oynanan bir maça, üzerinde Fenerbahçe formasıyla maça gelecekse yeri Fenerbahçe tribünüdür. Burada o çocuğa üzerindeki forma ile Gençler Birliği seyircisi arasında alan güvenliklerinde büyük kusuru var demiş Hakan Dinç Türk. Avukat bu saygıdeğer dostumuz. Ben bunun üzerine başka bir yorum yapamam. Ama ben sadece şunu söyleyebiliyorum. Bakın, avukat beyefendinin dediği, eğer 18 plus birisi gitseydi o tribüne Fenerbahçe formasıyla yine hoş görmemiz gerekirdi, ama bunu 4 yaşında bir çocuktan beklemek ve ebeveyinden beklemek. Mesela şunu düşünebilir mi mesela avukat dostumuz ya da bizler, empati yapalım dedik. O zaman yapalım, hadi gelin. Bilet bulamamış olabilir mi mesela? Fenerbahçe tribününe bilet bulamadı. Ve doğal olarak dedi ki ya 4 yaşında çocuk Fenerbahçe formasıyla gitse oraya ne olur dedi. Ve Fenerbahçe formasıyla gitti. Ve orada Fenerbahçe formasıyla bu maçı seyretti. Buna bu kadar sert tepki vermek, Gençler Birliği amigosu olduğunu söyleyen beyefendinin bu kadar sert çıkışı, polisin kucağındayken bile çocuğun dehşet saçan bir ifadeyle yaklaşım göstermesi, bunu anlamakta çok zorlanıyor benim aklım. Ben bunu kabul etmiyorum saygıdeğer dostlar. Kim kabul ediyorsa sabaha kadar da onunla tartışmaya hazırım. 4 yaşında ya. 4 yaşındaki bir çocuğa bu tepkiyi verebiliyorsak eğer, biz insanlık vecibelerimizin tamamını yitirdik demektir. Kapatalım dükkanı ya. Kapatalım, kapıya kilit vuralım, hepimizi de gömelim toprağın altına. Velat dalin, amin diyelim. Bu mudur yani? Yani biz 4 yaşındaki bir çocuğun formasına tahammül edemeyecek noktaya geldiysek, hakikaten dehşete düşmemek elde değil. Şaşkınlığı yaşamamak elde değil. Sükuneti bozmamak elde değil. Ve burada bu çocuk zaten Fenerbahçe tribününe gitmeliydi yaklaşımını anlamam mümkün değil. Çocuk ya çocuk. Çocuk. Ne yapacağız mesela, atıyorum Fenerbahçe forması giymiş 3-4 yaşında iki tane çocuk karşıdan geliyor. Biz de X bir takımın mensubuyuz ve gidiyoruz bu çocukları gördüğümüz yerde çıkartın lan formalarınızı mı diyeceğiz? Yazık. Sadece bu Fenerbahçe Gençler Birliği maçına yansıyan bir görüntü. Trabzonspor Kasımpaşa maçında da benzeri olmuş. Burada da polisler içeri almamış küçük çocukları. Üzerinde Trabzonspor forması var diye. Dün Twitter'dan Sayın Bakan'a seslendim. Saygıdeğer Bakanım Osman Aşkın Baka. Saygıdeğer İçişleri Bakanıma sesleniyorum buradan. Belli bir yaş aralığı koysun. Yani 13 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar, 10 yaşındaki çocuklar istedikleri formalarla gelip istedikleri yere biletleri olduğu takdirde oturarak o maçı izleme özgünlüğüne sahip olsun. Ya ben yıllarca İngiltere Premier Ligi anlattım. Bir Wembley'de bir tünel vardır. Tünelden geçersiniz. O tünelde bir taraf bağırır come on Arsenal diye. Diğer taraf bağırıyor come on Newcastle diye. Ve o tünelde iki taraf yan yana yürüyor, gülüşüyorlar, birbirlerine laf atıyorlar. Ya da ben Portekiz-Türkiye maçını Portekiz tribünlerinin arasından seyrettim. UEFA akredite edemedi. Bilet bulamadı. Bana dışarıdan bir bilet geldi. Portekiz maçını Portekizli tribünlerin arasından seyrettim. Ve kimse de hiçbir şey demedi. Ya biz hoşgörüyü ne zaman yitirdik? Ne zaman kaybettik? Ne zaman bu kadar sert üslupların içerisinde yer alan bireyler olduk? Anlamakta çok zorlanıyor. Ve aklım hafsalam almıyor. O yüzden hani bana bu konuyu sorarsanız çok sert ve acımasız konuşabilirim. Ama sadece bu noktada kesiyorum. Allah hepimize akıl fikir versin diyorum. 4 yaşındaki bir çocuğun sevdasına kimsenin ket vurmaya hakkı yoktur hocam. Her ne olursa olsun. İster A tribününün lideri, ister B tribününün lideri olsun. Sayın bakanların da hem içişleri

hem de spor bakanlarının da ortaya koyduğu tavrı ayakta alkışlıyorum. Ve 62-22'den dolayı ya kardeşim sen babayı uyarmışsın hadi çıkar demişsin. Çocuk polisin artık kucağında ve sen hala çıldırmış şekilde bağırıyorsun. Kimsin kardeşim? Tribün lideri olman oranın efendisi olduğun anlamına geliyor. Kimdir abi bu tribün liderleri? Bana bir bunu anlatın ya. Kimdir? Yani tribünlerde binlerce kişinin gönüldaş oldukları hadisenin içerisine giren ve onlarla birlikte hareket eden anlayışlar. Ya benim için tribün lideri karınca ezmezdir. Benim için tribün lideri optiktir. Benim için tribün lideri alendir. Nezaketiyle. Yücel abidir. Yani biz tribün liderlerini bile farklı kalıpların içerisine sokmaya başladık. Ve tribün lideri dediğimizde Ali Kıran baş kesen tiplerle karşı karşıya kalmaktan ben yoruldum artık. Tribün lideri dediğimiz coşkuyu, sevinci hep birlikte toparlayıp bunu tribünlerden sahaya yansıtma noktasındaki önemli bir aracıdır. Ama biz bunu bile ıskalıyor ve geçmişin başarılı tribün liderlerinden hiç feyiz almıyoruz. Optikleri, karınca ezmezleri, alenleri ya da diğer farklı alpaslanları hiç anlamamışız biz. Onları özümseyememişiz. Kalbimizin derinliklerindeki bir noktada analiz edememişiz. Otur abi, hepimize sıfır veriyorum. Hepimiz sıfır aldık. Hala bu işi savunan dostlar var. Onları da şaşkınlık içerisinde izliyorum. Ve diyorum ki Allah dediğim gibi hepimize akıl fikir versin. Saygıdeğer dostlar. Allah akıl fikir versin. Bak, çok net söylüyorum. Devam ediyorum. Gelen mesajlar var. Doğru söylüyorsun, helal olsun. Baba bunlar adam neyse öyle demeyelim. 4 yaşındaki bir çocuk. Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar. Olması gerektiği gibi konuşuyorsunuz ama maalesef işte ülkemizde bazı gerçekler var. Bu sadece futbolda değil, her alanda öyle. Siyasette, evet siyasette de öyle. Ya farklı mecralara oy veriyoruz, farklı düşüncelere sahibiz. Birimiz milliyetçi olabiliriz, birimiz solcu olabiliriz, birimiz sağcı olabiliriz. Birimiz farklı fraksiyonların peşinden koşuyor olabiliriz. Onlara bile birbirimiz tahammül edemiyor. Renklerimiz bizim farkımız, farkımız bizim güzelliğimiz değil mi? Hayır. Hayır, onu yapamıyoruz. Yapmadığımız sürece de zarar görüyoruz. Abi merhaba. Çocuklar üzerinden spor ve siyaset yapan tüm insanların, tüm canlı varlıkların aklından ve ahlakından şüphe duyarım demiş Bilgin Budak. O zaman futbolcular sahaya çıkarken bazı... Evet abi ne güzel söylüyor ya. Niye o zaman çocuklar ellerinden tutularak sahaya çıkartılıp onlar bu işe sevdirilmeye çalışılan bireyler olarak geliyor? 4 yaşındaki o çocuğun yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz ya? Bir polisin kucağında ve çocuk şunu düşünüyor. Benim polisin kucağında ne işim var? Ve Fenerbahçe formasının üzerine niye bir polis forması giydirildi bana diyor. Ben suçlu muyum? Yanlış bir şey mi yaptım diyor. Bunu Cuma günü Emin Erdoğan'la konuşacağız. Bir çocuğun psikolojisini bunu nasıl etkileyeceğini. Ama akıl alır gibi değil. Ben kabul edemiyorum hocam bunu. Emre abi günaydın. Bence olması gereken 13-15 yaşlarındaki çocukların istediği formayla girmelerinin bakanlığın ve hiçbir şekilde problem görmemesi. Kesinlikle katılıyorum. 62-22'de değişiklik yapılacak. 13 yaşı olur, 14 yaş olur. Yaş aralığı ona göre psikologlarla konuşulur. Ona göre bir planlama yapılır ve bu çocuklar istedikleri tribünde, istedikleri formayla maç seyreder. Eğer bu çocuklara en küçük bir müdahalede bulunan kimlikler olursa onlara da hapis cezası artı ömür boyu statlardan men cezası verilir. Ya ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani bu adamlar şunu mu yapıyorlar o zaman? Sen kendi çocuğun, ya benim çocuğum Beşiktaşlı mesela. Ben Göztepe'liyim. Bambaşka bir rüya alemindeyiz ikimiz de. Ben Göztepe'yi tutuyorum, o Beşiktaş'ı tutuyor. Ne yapacağız yani? Gençler Birliği'ndeki o taraftarın oğlu yarın çıkıp ben Ankaragücü taraftarı oldum derse ne diyecek? Yapmayın ya. Günaydın Emre Bey. Bütün dinleyicilerin de hayırlı haftalar olsun Emre Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal'a son derece kızgın ve öfkeliyim. Ligin ilk maçı Galatasaray puan bırakmış. Sen rotasyon yapıyorsun İbrahim Oruç. Hocam hep söylüyorum. Fenerbahçe
iyi kadro kuruyor, kötü teknik direktör seçiyor. Kötü kadro kuruyor, iyi teknik direktör seçiyor. Ve ikisi arasında dengeyi kaybediyor. Emre abi, maalesef alkol alıp sarhoş geliyorlar. Sonra da ana, evet. Ya biz bunun önüne hala geçemedik ya. Ya statta binlerce polis var. Ve polisin önünde ana avrat küfrediyor adam. Ve polis de onun gözlerinin içine bakıyor. Yapma kardeşim diyor. Ya yapma diye bir şey yok hocam. Spor polisi o arkadaşı alacak, dışarı çıkartacak. 62-22'den de her gün bunu bütün tribünlerde yaptığın takdirde bak bakalım bunun önüne geçebiliyor musun? Ya ben İstanbul-İzmir yolunda yanımdan 180 ile 200 ile geçen arabalar görüyordum. Bugün herkes tırıs tırıs 120 ile gidiyor, 130 ile gidiyor. Birkaç tane böyle son sürat gidiyorlar. Niye? Çünkü hızla gidişin bedeli bugün 200 bin TL ceza. Bunu 3 yerde yedin mi İstanbul-İzmir giriş gelişin 600 bin liraya mal oluyor. 600 bin lira. İstediğin kadar zengin ol, 600 bin lira senin kuyruğunu titretir. Böyle radikal önlemler alacaksın. Küfür mü ediyorsun? Ömür boyu o sezon tribünlerden men cezası. Küfür mü ediyorsun? O cezayı verdin, her gün gidip karakola imza vereceksin. Ya artık biz kuralları uygulamaya başlasak mı? Ya biz hep bir adamcılık ortaya koyuyoruz. Ve öyle devam ediyoruz. Hep araya biri, sen benim kim olduğumu biliyorsun. Ay bilmiyorum ben senin kim olduğunu. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletini biliyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kurallarını biliyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin koymuş olduğu yasaların peşinden koşmayı biliyorum. Devam edelim. Günaydın, iyi çalışmalar diliyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak 4 yaşındaki çocuğa yapılan muameleyi kınıyorum. Ancak benim takıldığım nokta, bunun karşılığında o kişiye ev hapsi verilmesi. Tribünden maçlara gelmesini yasaklansın ancak. Hapis çok ağır bir eylem bence demiş. Hiç ağır değil abi. Hiç ağır değil. 4 yaşında bir çocuğun hayalleriyle oynayan bireyler şöyle bir 10 gün girecek abi içeri. Orayı bir yaşayacak. Diyecek ki ben bir daha bunu yapmayayım. Islah etmek kavramı var ya bak, ıslah etmek. Islah etmek kavramı çok önemli. Devam ediyorum. Emre Bey günaydın. Siz 50 bin kişinin bir kaleciye küfür etmesini normalleştiren bir kişisiniz. Hatırlatmak isterim. Ben hiç bunu normalleştirmedim. Yani bu konuda Kemal Bey nerede hangi yayını yaptıysam bunu lütfen söyleyin. Ben bunu asla normalleştirmedim. Eğer Volkan olayıyla ilgili bir değerlendirme yapmanızı istiyorsanız ben orada Volkan'ın içeriye girişinin milli takım formasıyla yanlış olduğunu, tribünlerin yaptığınınsa büyük bir rezalet ve iğrençlik olduğunu vurguladım. Ama ben küstüm. Siz burada abuk subuk mesajlar yazıyorsunuz bazen. Abuk subuk. İşte bunlardan biri de bu mesela. Yani olayı farklı bir noktaya çekerek sizin yazdığınız abuk mesaj. Ben şunu mu yapmalıyım? Benim artı 49'da başlayan bir dinleyici abuk bir mesaj yazdı bana. Ben yayını bırakıp gidiyorum. Küstüm mü diyeceğim? Ben onu anlatmaya çalıştım. Ama siz hiç anlamamışsınız. Yurt dışında kalınca herhalde Türkçe anlama kabiliyeti azalıyor. Devam ediyorum saygıdeğer dostlar. Pardon Emre Bey, Emine Erdoğan nedir? Emine Erdoğan cuma günü bizim konuğumuz ya, sosyal psikolog doktor Emine Erdoğan bizlerle birlikte oluyor, dinlemiyorsunuz herhalde. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi gibi algılamışsınız, değil. Sabahları bizle birlikte olan Emine Erdoğan var, sosyal psikolog ve sosyal bilimci, doktor öğretim görevlisi 9 Eylül Üniversitesi'nden bizlerle birlikte oluyor. Bunu sormak istiyorum kendisine. Yani Emine Hanım mesela bu olayı nasıl okuyor? Acaba kendi çocuğunda olsa aynısını düşünür mü? 4 yaşında bu çocuğa... Şöyle bir dakika. Devam edelim. 4 yaşında böyle bir yaklaşım içerisinde olunamaz demiş. Böyle bir değerlendirme yapmış. Devam edelim. Günaydın Emre Bey. Bütün dinleyicilerinize bunu okumuştuk zaten. Artık yavaş yavaş sona geldik, veda edeceğim. Zafer Büyükavcı arayacaktı ama arayamadı, ulaşamadı. Biz mutlaka çocuklarımıza tribünlerde örnek olmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramadığımız zaman kim şampiyon olursa olsun, kim zaferi kazanırsa kazansın, kim hangi noktada olursa olsun, bunların hiçbir önemi kalmıyor hocam. Ben
Eğer 4 yaşındaki bir çocuğun gözyaşlarındaki bir damlanın yere düşüne şahitlik ediyorsam,

0: Kapatın hocam bu ligi ya. Allah kapat.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşü oranı...
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin... Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi değil. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır.

klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double moment hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra

0: bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz. Ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşulları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Eksik parçalarda yerini oturduğunuz sürece gerçekten hayal kurdurmaya veya hayal kurmanıza sebebiyet verebilir. Dün Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili olarak hem Ufuk Kankaracan'ın da L1 Üçgen kanalında Vlahovic'le ilgili olarak yapmış olduğu yorumları baz alarak böyle bir nokta koyabiliriz aslında ki Taraftar Kulübü'ne başlıyoruz. Yeni bir haftanın başlangıcı gibi bugün 17 Ağustos, detayları, ayrıntıları, gelişmeleri hep beraber incelem altına alacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum. Doğan Öncel ben. Sevgiler, saygılar olsun. Bereketli, güzel, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir hafta inşallah bizi karşılayacaktır, bekliyordur. Onun sonrasında biz de tabii ki hem program için detayları, ayrıntıları, tabii ki pazartesi günü ise bir Oğuz Altay bağlantısıyla da yapacağız. Onu da hemen aktaralım, söyleyelim. Uzun bir ara kendisiyle bağlantı kuramadık ama yeni bir haftaya da başlayalım bakalım. Oğuz abi de neler söyleyecek? Başlangıçta Galatasaray'ın bir puan kaybı, sonrasında diğer beklentilerini biraz konuşacağız. Abi günaydın, iyi haftalar diliyorum.
4: Günaydın, günaydın Doğancığım, nasılsın?
3: Teşekkür ederim, seni sormalı.
4: Ben iyiyim, teşekkür ederim, gayet iyiyim.
3: Her şey yolunda gibi gözüküyor.
4: İnşallah. Sağlık saat yerindeyse aile iyiyse gerisini bir şekilde tamamlıyoruz.
3: Kesinlikle öyle. Bulunduğun ortamda

0: telefonda biraz cızırtı yapıyor.
1: Acaba kulaklık var ondan mı?
0: Ondan kaynaklanıyor olabilir mi?
1: Yer değiştireyim, olmazsa çıkarayım.
0: Tamam.
1: Şu anda nasıl?
0: Şu anda daha iyi gözüktü.
1: O zaman buradayız. Yok, o zaman.
0: Peki, tamam, peki. Yeni bir haftaya başlıyoruz ama tabii senin sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında da yapmış olduğun yorumlarla ilgili olarak öncelikle konuşmana başlamadan önce şunları dile getirmek istiyorum dediğim bir şey var mı?
1: Bütün maçları seyrettim. Önce hayırlı olsun Süper Lig. Birinci hafta maçlar oynandı. Bütün maçları seyrettim. Kasımpaşa, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Çorum, Fenerbahçe, yani Gençlerbirliği Fenerbahçe maçlarının tamamını seyrettim. Hatta başka maçları da seyrettim. Söyleyeceğim tek bir şey başlangıç olarak, tabii detaylara hepsine gideriz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da konuşuruz ama ligimizin temposu çok düşük.
0: Ya bir Beşiktaşlı olarak çok katılasım gelmedi de o yüzden temposu yüksek olabilir.
1: Uzun
0: bir hasret kalmışlığın getirmiş olduğu bir şey olarak adlandırayım aslında, ben de onu öyle söyleyeyim sana.
1: Tabii benim de genelleme yapmam lazımdı Beşiktaş konusuna gelince, onunla ilgili de söyleyeceğim bazı çok önemli şeyler var.
0: Peki bu arada bir beklentiye girilmiş, sonrasında ya bir yol kazası olursa yönetime daha fazla bir baskı yapılacaktır diye tahmin ettiğimiz süreci de yaşadık. Cuma akşamı sonrasında Galatasaray'da ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir santrafor arayan Galatasaray'ın sürpriz bir hamlesi gerçekten yedek bekleyecek biri mi diye sordurmaya başladı. Şapkadan Charlotte çıktı. Çok fazla konuşuluyor. Gel artık Batrakov şeklinde yorumlar yapılıyor. Noah Lang Galatasaray'a geri gelebilir yorumları yapılıyor. Bilmiyorum ama senin duyumlarında bir hamle var mı bu hafta içerisinde? Hem Avrupa hikayesi başlarken takımlarımızın, Şampiyonlar Ligi öncesinde biraz o gerginliği dindirebilecek bir açıklama gelir mi yönetimden?
1: Yani burada açıklama dediğin transferle olabilir ve de eksik olan bölgeye yapılacak olan transferle olabilir. Zaten Galatasaray taraftarı 4 sene şampiyon olup üzerine de elinde hala şampiyon kadroyu koruyan teknik direktörü ve kadrosu varken eksik yerlere belki 3 tane, bilemedin 4 tane transferi yapacağı durumda zaten bu konuların buraya gelmesi mümkün değildi. Galatasaray taraftarı bundan dolayı çok rahatsız oldu. Gerginlikler yaşadı. Şimdi Galatasaray'ın bildiğimiz herkesin ağzına pelesenk olmuş bir 10 numarası, bir orta sahası, işte santrafor, Osimhen'in yanına, yerine veya arkasına, yerine diyemem de bir kanat oyuncusundan bahsediliyor ki bana kalsa ben her zaman söylüyorum. Galatasaray'ın çok iyi bir Mariano gibi, Eboué gibi yerinin iyisi müstahabeke de ihtiyacı var ama bu gelmiş olduğumuz süreçte bu lafların konuşulabilmesini göğüsleyebilmenin tek nedeni 4 sene üst üste gelen şampiyonluk ama şunu da kabul etmek gerekir ki zaman zaman böyle bunu böyle satır aralarında söylüyorum. Galatasaray taraftarı artık çok farklı bir boyutta. Şöyle bir boyutta, bunu övgüler yazarak söyleyecek bir durumda değilim. Aslında biraz da serzenişim var bu konuda. Bu işin de biraz dertlisiyim açıkçası Doğan. Yani yaşı özellikle 25-28 30'a kadar olan dönem, yeni jenerasyon dediğimiz nesil, hani gerçekten hep bir söylediğimiz başarılarla büyümüş olmaktan kaynaklı asla sabretmiyor. Her şeyi yerinde ve zamanında mükemmel istiyor. Belki de doğrusu onların dediğidir. Ama her zaman her şey olmuyor. Şimdi Galatasaray bu transferlerini yapmış olsaydı şu anda yönetimin bir derdi, bir sorunu görünmüyordu ki. Yönetimin de kendine göre bir planı vardı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacağız. Direkt katılacağız. İlk maçımızı Eylül'ün 14'ünde oynayacağız. Bununla birlikte şampiyon kadromuzu Icardi dışında koruyoruz. Icardi'nin de zaten performans olarak gitmesi gerekiyordu çok sevilmesine rağmen. Ama bizim bir zamanımız var diye düşünülüyordu. Bu zaman da Haziran ve Temmuz aylarında bence de tüketildi. Fakat şöyle bir durum var. Galatasaray bu süreç içerisinde bitirme noktasına getirdiği oyuncu da olmadı. Görüşmeler oldu mu? Oldu ama bitirdiği noktasına getirdiği oyuncular da olmadı. Şimdi bunun üzerine de hani ihtiyaçtandır

0: Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un daha fazla transfer yapması ihtiyaca yönelik, Galatasaray şampiyon kadro Galatasaray'a yetişebilmek, onu artık 5. şampiyonluktan edebilmek için hamle üstüne hamleler geldi. Bir de doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa Kupaları ve Şampiyonlar Ligi öncesinde oynanacak maçlar vardı. Hem sezonu önce açmak zorundaydı, hem daha önce form tutmak zorundaydı. Galatasaray'ın böyle bir zorunluluğu da yoktu. Çünkü Galatasaray zaten ön eleme oynamayacaktı Eylül'e kadar.
1: Bu sebeplerden bir tanesiydi Oğuz abi. Yani önce bir Icardi krizini çözelim, Dünya Kupası bir bitsin. Zaten Eylül'de oynamaya başlayacağız Avrupa maçlarımızı. Tamamen güzel bir kadromuz var. Mutlaka bir takviyeler yapılacak derken bahane konusunda eli çok kuvvetliydi yönetimin. Ama zaman evet onlar için ilerleyemedi. Bu arada rakiplerin de tabii hamle yapıyor olması ve iyi isimler getiriyor olması biz ne yapacağız beklentisini daha da arttırdı camia.
0: Ya aslında bu söylediklerine katılayım ama bir yandan şöyle söyleyeyim. Aslında Icardi süreci diye bir şey Galatasaray'da bana göre, yani şimdi ben satır arasının böyle mektubu büyük resme bakarak okuduğum zaman Galatasaray'da Icardi durumu geçen sezon bittiği zaman bitmişti. Burada Icardi'yi yıpratmadan, Icardi'ye olan düşkünlüğüyle bilinen Galatasaray taraftarının Galatasaray yönetimine tepki vermemesi için Icardi'ye sunulan teklifin aslında açıklaması, Icardi bak bizim sana sunduğumuz teklif bu. Sen istersen buna bir bak ama kabul etmeyeceğini biz biliyoruz demekti bu. Aslında Icardi gidecekti, gönderilecekti. Bunun daha yumuşak bir şekilde olabilmesi için bu kadar süre beklendi. Zaten o dönemde ne yapabilirsin ki? 10+ kuralından dolayı 10 tane futbolcun var yabancı. Bir tek Icardi'den çıkabilmişsin. 9 tane yabancın duruyor şampiyon kadroda. Bir tane A+ oyuncuyu alabilirsin. Diğerleri 23 yaş altı olmak zorunda. Şimdi o bir tane oyuncuyla ilgili düşünürken aslında Galatasaray'ın bir bahaneye falan da ihtiyacı yok. Ne yapacaksın? A+ oyuncu. Ne eksiğin var? Ne eksiğin var? Ya menemen yapacaksın. Yumurtan yok. Al yumurtayı. O zaman menemen olur. Ama sen 10 numaraya mı bunu kullanacaksın? Kanada mı bunu kullanacaksın? Orta sahaya mı kullanacaksın? Öbürlerini 23 yaş altına göre mi kullanacaksın? Bu düşünülüyordu. Bu zaman da senin dediğin gibi işte tam bu ortaya çıkıyor. Galatasaray'a vermiş olduğu bir süre rahatlığı vardı. Şimdi o süre rahatlığı bitti. İhtiyaçtan dolayı diyorum, herkes şampiyon olmak için kadrolarını güçlendiriyordu ama Galatasaray'ın şampiyon bir kadrosu vardı. Şimdi bunu niye söylüyorum? İhtiyaçtandır. Yani biz de bugün bir düğüne gitsek takım elbisemiz olmasa, hadi Doğan gidelim kendimize bir gömlek ya da eksiğimiz neyse, kravat mıdır ayakkabı mıdır, ona bakarım dediğimiz. Galatasaray'ın bu kadar acil ihtiyaçları yoktu. Takviye edilmesi gereken, takımın daha da güçlendirilmesi gereken bir durumu söz konusu var. Şimdi Çorum Spor maçında mesela gireyim oraya da biraz.
1: Tabii.
0: Çorum Spor maçı, Galatasaray'ın da aslında senin söylediğin o zaman meselesi, bahane meselesi için ideal bir takımdı. Hem birincilikten Süper Lig'e yeni çıkmış, hem de Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Bir haftada Çorum Spor'u yenip kazanırız. Arkasından da o dönem içerisinde de uygun transferleri yaparız. Adı altında bir süreçti. Tamam, maçı kazanamadın. Futbolda bu da var ama şimdi baktığın zaman Galatasaray taraftarı, onu söylüyorum. Yani 30 yaş civarına gelmiş Galatasaray genç taraftarları benim düşündüğüm gibi düşünmüyor. Belki onlar doğrusunu düşünüyor. Ben daha sabırlı davranabilirim. Bu söylediklerimi düşünebilirim ama onlar Fenerbahçe aldı kardeşim. Gitti Greenwood'u aldı. Beşiktaş Trabzonspor'u aldı. İşte şimdi Bilović'i aldı. Ya senin elinde Osimhen var, Barış Alper Yılmaz var, Sané var, Davinson Sanchez var, Torreira var. Sende var, orada yoktu. Olmayanı takviye yapmak zorundaydı takımını güçlendirmek için rakiplerin. Çorum Spor maçında, ben Çorum Spor maçını seyrettim. Tabii beraberliğe çok üzüldüm. Ertesi gün Fenerbahçe'nin maçını seyrettim. Dün Beşiktaş maçını seyrettim, Trabzon maçını seyrettim. Baktım ki çok da üzülecek fazla bir şey yok. Galatasaray oyun anlayışıyla transfersiz. Geçen sene son Antalya maçında herkesin ölüp ölüp dirildiği, pozisyon üretmekte zorluk çıkan bir maçta

0: Neolank'ın oyuna girmesiyle canlanan, son anda şampiyonluk gollerini atan bir Galatasaray'dan bugüne yine aynı kadroyla gelmiş. Niye? Çünkü transfer yapmadı. Bir tek Leslie Ugochukwu'yu yaptı. Leslie Ugochukwu da zaten kenarda oturuyor. Çok güzel oturuyor ama. Fiziği falan heybetli yani. Ondan sonra.
1: Ya şimdi işte, öyle isimler tabii hamle olarak hele hele işte çok kısa sürede iki tane golün kalesinde görülmesinin ardından kurtarıcı gibi bir pozisyona geçiyor ya o saatten sonra oyuna giren. İşte Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan gibi isimler sahne almaya başlayınca Eren ve Lemina'dan sonra bunlarla mı şampiyon olacağız biz? Çünkü kadroda zaten bir sıkıntı yok aslında genel anlamda. Hayır. Bakıldığında. Ama hamle isminin olmayışı yedek kulübesinde mesela hadi transfer ettin Leslie'yi, Ogopçuk'u, sonra dedin ki bunu şimdi bir de oyuna koyarsam iki hata yaparsa zaten hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilemedi. Bu tribünler benim üzerimden geçer diye düşündü herhalde Okan Hoca.
0: Yani bunu düşünmesi için herhangi bir nedeni yok. Zaten bu gerçek. Şimdi sen Leslie Ogochukwu'yu oyunu kurtarması için değil, oyunu tutması için alabilirsin. Sen 2-1 öndesindir, rakip çok etkili geliyordur veya 10 kişi kalmışsındır. Oyunu tutması için, rakibi karşılaması için o kullanabileceğin bir oyuncu. Sana oyunu kazandıracak oyuncu. Şimdi bir forvet sürebiliyor musun? Yok, Kazımcan'ı koyuyorsun. Bak, ben Kazımcan'ı veya oyuna giren oyuncuları eleştirmek için bunu söylemiyorum. Onlar maçı kurtaracak değil, onlar maçı tutacak adamlar. Yani skoru. Onun için Galatasaray'ın yedek kulübesinde evet transfer yapılmadığı için oyuna süreceğim bir santraforun dahi yoktu. Şimdi bütün bunlardan sonra Galatasaray taraftarının çilesi, stresi fazlalaştı. Şimdi baktık nereye geldik? Galatasaray transfer yapma durumlarına geldi. Ha şunu da söyleyeyim. Saymış olduğum maçları izledikten sonra çok samimi söylüyorum. Son 7-8 senedir benim izlediğim en iyi Fenerbahçe ön hazırlık dönemindeki futbol takımı vardı ki bu futbol takımından Gençler Birliği maçında 5 tanesini zannedersem rotasyon adamı amacıyla sana Lyon'la maç var. Kenarda oturturdu. Şimdi İsmail Hoca da salı gününü düşünmüş. İsmail Hoca da Gençler Birliği'ni ben nasıl olsa geçerim demiş. Galatasaray Çorum Spor'u nasıl geçerim dediyse. Hatalıydı. Şimdi onları ayrı ayrı konuşuruz. Apayrı bir şekilde konuşuruz. Ama benim seyrettiğim takımlar içerisinde Gençler Birliği Fenerbahçe maçı hariç en lige hazır takım Beşiktaş. Bakın Beşiktaş'ın iyi yönlerini çok seyrettim. Örneklemesini de yapacağım. Onu söyleyeceğim. Ama Beşiktaş'ın bana göre katılan olur olmayan olur ama bir eksiği olduğunu da söyleyeceğim. Bir kere Beşiktaş'ın bana göre bu sezonki en iyi transferi Vincenzo Italiano. Çünkü bana çok net bir şekilde 92 senesindeki Karl-Heinz Feldkamp'ın Kalle'nin Galatasaray'ını hatırlatan bir oyun tarzını sahaya koyup oyuncularından bunu sonuna kadar isteyen bir teknik direktör görüntüsü veriyor. Ne veriyor? Bir ara gözlerime inanamadım. İşte Paris Saint-Germain'in, City'nin, Arsenal'in yaptığı, Galatasaray'ın yıllardır yaptığı iki defans oyuncusunu bile, stoperlerine bile orta sahaya çıkardığı bir oyunu biz düşünürken bir ara ne gördüm biliyor musun Doğan dünkü maçta? Hmm. 30 metreye çıkmışlardı iki stoper. Arkada 60 metreye, 40-50 metreye yakın boşluk vardı. Yani o kadar gözünü karartmış, rakibi hataya zorlayan, aynı pozisyon içerisinde, bakın 5 dakika içerisinde değil, aynı pozisyon içerisinde 3 defa 4 defa Eyüpspor'un ayağından topu kapan bir Beşiktaş gördüm. Bunu yapabilmek için yani bu gegenpressi, yani 5 saniyenin altına düşürmeye çalışıyor Beşiktaş, doğru gidiyor. Rakibe yapmış olduğu baskıda hem top çıkarttırmıyor, çıkarttığı topta yanlış pas hatasına sebebiyet veriyor. Ya taca attırıyor, ya korner attırıyor, ya avut attırıyor. Bunu yapabilmek için çok iyi bir fizik kalite lazım. Kenardaki insana, teknik direktöre, o zamanki Kalli, şimdiki Italiano, ya gerçekten futbolcuların o oyun anlayışına çok iyi inanmış olması gerekiyor. Bir şey daha gerekiyor. Bu oyunun en keyifli kısmı şudur. Eğer oyuncu oynadığı oyundan, rakibin yaptığı hatalardan, kendi sahasından çıkamaz hale gelmesinden keyif almaya başlarsa değmeyin Beşiktaşlı futbolcuların ve taraftarların keyfine derim. Fakat benim

0: tespitin mesela bu sistemin içerisinde, Beşiktaş'ın oynadığı sistemin içerisinde geçen sene çok göze batmayan ya işte falan dediğimiz bazı oyuncuların artık daha çok ön plana çıkmaya başlaması. Jalo bunlardan bir tanesi bana göre ama Olaytan bu rakip alanda yapılan baskıyı aslında en çok ateşleyen, en çok Beşiktaş takımının ben bu işi yapmaya başladım hepiniz gelin işaretini veren oyuncu konumunda Olaytan. Mesela Olaytan'a geçen sene yani çok atletik diyorduk ama bu seneki rolü yoktu. İşte bunlara teknik direktör dokunuşlarının olması Beşiktaş'ta Beşiktaş taraftarının coşkusunu artırdı. Bu coşku sahaya yansıyor diyorum. Fakat bana göre Beşiktaş'ın bir şeyi var, handikapı var. Evet, bu söylemiş olduklarımı Orkun'la yapabiliyor. Salih Özcan'a çok beğeniyorum açıkçası. Salih Özcan'ı milli takımın iki
1: araya ortası bir aslında. Maşallah ekleyebilir misin abi?
0: Maşallah ama bir eksiği var.
1: bunu dinleyici istemiş. Oğuz Atay öyle Beşiktaş konuşuyor ki araya bir maşallah ekletir misin lütfen?
0: Ama ben Beşiktaş'ı konuşmuyorum. Beşiktaş bana bunu konuşturtturuyor. Ben Beşiktaş'ın bütün hazırlık maçlarını seyrettim. Ben de diyorum ki bu tempoyu sürdürebilmek kolay değildir.
1: Abi bir bu istikrarı kulübü biraz yakalasın. Bir 3 haftası var. Tamam 5 maçlık bir seri oldu belki. O yüzden kalesinde gol görmemiş olması, İtalyano kadar Nübel'in de ne kadar iyi bir transfer olduğunu ya da İtalyano'nun gelişiyle elindeki oyuncuların Jalos'undan Taylan'ına kadar, İlhan'ına kadar, Salih'in gelişine kadar, Önder Hoca'nın oradaki duruşuna kadar bir sürü detayı var Beşiktaş'ın iyi olma sebepleri arasında. Bunlar tabii ki güzel. Vlahovic geldiğinde nasıl bir kaynama yapacak, uyum süreci nasıl olacak, işte arkasında besleyebilecek oyuncular belki o ahengi çok kısa sürede yakalayıp yakalayamayacağı konuşulacak falan. Bunlar güzel şeyler. Ben şimdi tabii burada biraz rotasyon nasıl yapılır? Biraz mesela İtalyano da eleştirilebilirdi. Son dakikada bir Eyüp beraberliği olsaydı örnek veriyorum. Burada Doğan, konuşurduk.
0: Çok önemli bir yere geldin sen aslında. Vlahovic geldiği zaman şimdi Vlahovic herkesin çok isteyeceği bir futbolcu. Yani A plus hiç konuşulacak tarafı yok. Juventus'tan geliyor zaten. Ne yaptığı ne yapacağı belli. Fakat benim kendi tespitim Beşiktaş'ın oynadığı tüm maçlar adına söylüyorum. Eğer sen Eyüpspor maçında ve diğer maçlarda bu kadar iyi performans gösterip fizik kalite ortaya koyup bütün biri biraz önce saydıklarımı yaparken ben Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntının bir benzerini Beşiktaş'ın yaşayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kreatif 10 numara pozisyonunda hatta 8'in iyisi de olabilir. Tamam mı? Hem tabelayı değiştirecek hem de önde oynayan oyunculara kreatif.
1: Şu an Olaytan ve Orkun'dan bahsediyorsun aslında. Çünkü İkisi arkada de, kesici ve onların ileride kalmasını sağlayan bir Salih faktörü var.
0: Tamam ama bu Orkun değil.
1: Ya sen de Mertens önde oynarken Torreira ve Lemina'nın onu ne kadar beslediğini, Sara'nın nasıl destek verdiğini görebiliyorduk.
0: Orkun Mertens değil. Orkun çok kaliteli bir futbolcu. Keyif ama Mertens değil. Mertens her türlü kilidi çözüyordu sana. Yani öyle bir sorunu yok. Adam zaten ne olduğu belli. Napoli efsanesi. Ama Beşiktaş'ın o noktasında bu oyunu Mertens diyelim. Yo attım hadi Rafa Silva tarzı. Hı hı. Rafa Silva deyince Beşiktaşlar kızıyor ama ben kalitesinden bahsediyorum. Böyle bir oyuncu olmuş olsa tadından yenmez. Beşiktaş'ın bak bu sene çok iyi oynadığı maçlarda bile puan kaybetme olasılığı yüksek olan maçları olabilir. Çünkü hem bu tempoyu bu şekilde sürdürebilmek mümkün olmaz. Bütün sezon boyunca çünkü hem Avrupa Kupası oynayacaksın, Türkiye Kupası oynayacaksın, milli takımlara oyuncu göstereceksin, göndereceksin. Bütün bunlardan sonra dönüşlerde falan yorgunluklar falan bu dün yaşadığımız ve 4 tane öncesindeki hazırlık maçında yaşadığımız tempoyu yakalamak kolay olmayabilir. O zaman Beşiktaş'ın defası ortaya çıkar.
1: Evet, oynarken bir de aynı zamanda rakibi oynatmamak kısmına gelindiğinde tabii ki bu tam anlamıyla tamamlanmış oluyor. O evet. Yüzden Beşiktaş'ın güzel yanları bu. Dün Agbadu olmasına rağmen senin dediğin gibi defans hattının 30-40 metrelere kadar çıkması, yarı sahada bekliyor olması, en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini takıma tamamen adapte etmiş olması İtalyano'nun artıları. Bunlar çok tabii, güzel şeyler.
0: Almışsın rakibi karşı kaleye 60 metre öteye götürmüşsün.
1: Bir de Eyüp de zaten çok da bir reaksiyon gösteremedi. Yani bir şey yapabileceğini yani. Mesela genç

0: Gençler Birliği bir tehlike olursa ya buradan bir sıkıntı yaratır mı kısmını, ben mesela o esnada televizyona giderken böyle radyoları da geziyorum. Can bizde yayındaydı. Haluk Kesim de işte Lig Radyo'daydı. Dedik ya Gençler Birliği'nin gol atması, biliyorsun tek ayağında da problem vardır Haluk abinin. Şey dedi mesela, benim 100 metreyi 8 saniyede koşmamla eşdeğer derken Gençler Birliği gol attı. Ya ben yanlış, nasıl koşacağım şimdi dedi 100 metreyi 8 saniyede dedi yani.
1: Tamam ama bence orada bir kıyaslama içerisine girerse çok da doğru bir örnek vermemiş. Çünkü Gençler Birliği kapanmayı becerip iki tane siyahi oyuncusu o kadar hızlılar ki Gençler Birliği bu geçişi yapıp sonuçlandırabilirdi. Eyüpspor'un böyle bir oyuncusu yok.
0: Yoktu. Ya o şeyi vermedi zaten. O yüzden bir de Beşiktaş taraftarının Nübel gibi bir güvencesi olmaya başladı ya. Sen nasıl Muslera ile şampiyonluk kazanabildiysen, kalede o, evet, güveni verdirebildiysen taraftara ya da ekran başında izleyene, Nübel de aynı şekilde. Yani hayal kurdurmasının sebepleri arasında taraftarın.
1: Beşiktaş taraftarı hayal kurabilir. En doğru tarafı. Yani geçmiş yıllarda kuramadığı hayali bu sene kurabilir ama tabii ki de böyle gitmeyecek Fenerbahçe, Galatasaray adına. Benim seyrettiğim takımlar içerisinde beni aslında hayal kırıklığı demeyeyim ama en çok böyle soru işareti oluşturan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u ben hiç iyi bulmadım yani.
0: Kesinlikle bir hani benzetme yanlış anlaşılmasın, bir ölü toprağı varmış gibiydi. Yani ben hayatımda ilk defa bu kadar donuk bir Onaço izledim. Onun sonrasında Salah'ın oyuna girmesinden sonra dün bunu televizyonda da konuştuk. Ben dedim ki Salah'ın gelmesi Türk futbolu adına, Trabzon adına müthiş bir diriliş. Gerçekten diriliş Trabzon. Hani camianın, evet, tekrar kombine satışlarından, loca satışlarından, sponsorluklardır. İşte
1: geçen
0: maçın beklemesi,
1: kombine satmışlar Doğan.
0: Evet evet, inanılmaz bir satış var mesela şu an. Tarihin en büyük satışlarından bir tanesi var ama Fatih Tekke acaba mutlu mu diye sordum ben. Çünkü oyunu Salah üzerinden mi değiştirmek zorunda kalacak? İstediği oyunun şablonu mu bozuldu acaba? Tabii ki Salah ama her oyuna karşı adapte olabilecek kalitede bir oyuncu. Ayrı bir konu ama oradaki beklentiyi, çünkü Trabzon'un en büyük sıkıntısı abi biliyorsun kendi kendini imha edebilmesi.
1: Evet ama
0: hani yerel basınıyla, işte camiasıyla, evet, herkesin futbolun içinde oluşuyla, bunlar çok doğru, güzel şeyler ama çok. Bu arada tabii Salah'ın gelişi bu sene abi şampiyonluk bize yakışır'a dönünce o olay sıkıntı yaratıyor işte.
1: Ya o büyük baskı yaratır, en ufak birkaç maç puan kaybında o bildiğimiz ateşli Trabzonspor taraftarı bir anda alevlenen yapılarıyla orada sıkıntı olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, ben Trabzonspor'u bunu söylerken hani sen dedin ki acaba Salah'ın gelmesi Fatih Tekke, Fatih Tekke Hoca bugüne kadar biz öve bitiremiyoruz, seviyoruz da. Ama bugüne kadar oynadığı takımlarda geçiş oyunlarıyla ün salmış bir hoca. Çünkü neden? Elindeki kadro öyleydi. Bütün Anadolu takımlarında çalışırken kendisine şimdiki kadar geniş imkanlar verilmemişti. Ona açısı yoktu, Salah'a yoktu, geçen seneki Zupro yoktu. Ona nasıl yoktu? Ama şimdi bu malzeme varken de, o zaman kusura bakma, malzemen var, açacaksın. Salah'ı nasıl kullanacağına da Doğan Öncel'le Oğuz Altay karar vermesin yani.
0: Tabii.
1: Bunu da kullan.
0: Yok mesela aynı şekilde Vakayeme üzerinden şey yapmadı mı yani? Sistemi geliştirmedi mi? Mesela o biraz daha lider vasıflı bir oyuncu değil miydi? Yavaş olmasına rağmen.
1: Ya çok güçlü, çok yetenekliydi de gerçekten çok yavaştı. Ama Muhammed Salah da şimdi yeni geldi hemen birinci maçta.
0: Abi bizde öyle bir beklenti var. Greenwood'dan zaten girer girmez 3 gol. Trossard'dan en azından 3 orta bir gol. Ne bileyim, hani Salah'tan en azından bir gol falan. Hani böyle bir beklentiye giriyoruz. Sen şimdi, evet, örnek veriyorum. Lukaku oyuna girecek Fenerbahçe'de. Abi gör ondan sonraydı. İşte Vedat Muriç daha atamadı. Değil mi?
1: Evet.
0: İşte hani olmayınca abi acaba mıya dönüyor bir anda. Ya bizde öyle sabırsızlık çok büyük bir rahatsızlık.
1: Kabul. Ama Muhammed Salah'ın birkaç hafta sonra Trabzonspor taraftarına büyük keyif vereceği belli ama ben Trabzon maçını seyrederken Trabzonlu oyuncular Salah diye bir oyuncunun oyuna girdiğinin farkına vararak oynamadılar ki. Kullanamadılar bile. Salah'ı topla buluşturacaksınız yani alverleri şey yapacaksın Salah'la. Salah da sana pozisyon hazırlayacak. Salah oyunu tersi çevirecek. Salah uzak köşelere plaseler yapacak. Ayağındaki topu da vermeyen bir oyuncu zaten.
0: Ya yani ben bu... şöyle söyleyeyim, senin de başına gelmiştir, bizi dinleyenler de mutlaka yaşamıştır böyle bir şeyi. Bazen böyle bir halı sahada falan maça çıktığında ya da eski çocukluk yıllarında mahalle

0: maçlarında bir arkadaşın öyle bir performans sergiler ki senin içinden o gün oynamak gelmiyordur ama ona ayıp olmasın diye oynarsın ya. Abi doğru. Trabzon maçında bir Mustafa Eski Ellaç izledim. Dedim evet. ki adam bir günlük hani daha doğrusu iki maçlık performansını bir maça sığdırmış gibi. Ya oraya evet, koşuyor, buraya koşuyor, gidiyor, geliyor, deliriyor, orta yapıyor, şut çekmeye çalışıyor. Yani arkadaşı olsam dedim ki ya Mustafa için oynayayım bari bugün.
1: Vallahi bu söylediğin de doğru. Fakat aslında sistemler çok önemli. Yani Mustafa Eskerilaç'ın o gösterdiği performansın belki %60'ı kadar bir performansla daha fazla performans verebilmesi de takıma adına söz konusu. Yani her yere sağ sola koşup yani iyi niyetinden şüphe etmiyoruz. İyi futbolcu olduğundan zaten onu konuşmak için konuşuyoruz burada. Bizde bir şeyler farklı gidiyor. Yani mesela seyrettiğimiz maçların içerisinde Dünya Kupası dahil mücadeleyi görüyorsun. İkili mücadelelere kadar her şeyi görüyorsun ama deli saçması gibi ortalıkta sağa sola koşan insan görmüyorsun. O kadar iyi parselizasyon ve şey yapılmış ki, sistemler kurulmuş ki yani Avrupa'daki büyük takımlar için de bu geçerli. Bizde birinci dakikadan 99. dakikaya kadar uzatmalarına herkesin deli divane koşması bekleniyor.
0: Evet.
1: Ya tam burada da bir şey var. Bunun da bir çözümlenmesi lazım.
0: Abi her işte yeri geldiğinde sadece adamı değil de topu koşturabilmek falan gibi yorumlanıyor ya işte. Orada kalite ortaya çıkıyor.
1: Evet. Ama bütün bu maçları seyrettikten sonra şunu söyleyebilirim. Bütün bu anlattıklarından Fenerbahçe'nin mesela onu Fenerbahçe'ye de bir dokunayım. Greenwood'un hakikaten bu kadar iyi oyuncu olduğunu tahmin etmiyordum. Yani Sané'nin geçen sezon dahil, bu sezonun başlangıcı dahil yapamadıklarını 3 maçta yaptı. Neyi yapamadı? Bak Sané'den Galatasaraylılar kızmasın. Her sağ tarafta oynayan sol ayaklı oyuncu doğal olarak içe kat edip oyun kuruyor, içeriye giriyor, şut çekiyor, pas atıyor vesaire ama Greenwood bunu sıfır pas hatasıyla yapıyor ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. O kadar derinlemesine seyretmişsindir. O kadar derinlemesine içten insanların da dokunma mesafelerinin bile hesap edildiği bir açıyla ve topun sertliğiyle o topu oyuna sokup yön değiştiriyor ki ben açıkçası hayran kaldım Greenwood'a. Trossard'a bakıyorum. Trossard bir oyuncu bu kadar takım oyuncusu olabilir. Hem yetenekli hem de bu kadar takım oyuncusu olabilir. O bir futbolun defansif ve ofansif anlamda her şeyini bir insan bu kadar yapabilir. Bunun üstüne
0: mesela bir tane mesaj okudum az önce Trossard'la ilgili olarak. Ne kadar topa bastığını, ne kadar topu öldürdüğünü, takımı ne kadar geri çektiğini dün gördünüz mü diye yazmış Trossard.
1: Olumsuz söylüyor yani değil mi?
0: Evet.
1: Demek ki senin düşünceni bilmiyorum ama ben demek ki başka maç seyretmişim. Yani o arkadaşımızın görüşüne bir şey diyemem. O öyle görmüş. Ama ben öyle görmüyorum.
0: Hani istediği onun aslında çizgiye kadar inmesi ve sürekli koşması, adam eksiltmesi, 3 kişiyi çalınması, 1 kişiyi boşa bırakması, 4 kişinin arasından orta yapması falan bunlar bekleniyor ya hemen.
1: Arkadaşlar bak bir şeyi herkes gözünün önüne şunu getirsin. Premier Lig'de oynadığınız zaman rakip her takım daha ileride oynadığı için kanat oyuncularına top sürecek, çalım atacak alan kalıyor zaten. Adam 11 kişi kalesinin önüne yığılmış. Hangi sıfıra ineceksin? Sıfır yok ki.
0: Trossard'ın biraz güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Yeri geldi olur.
0: Tabii ki. Greenwood'un biraz daha örnek veriyorum işte bu lige adapte olması gerekir. Vlahovic için bunu, Lukaku için bunu söyleyebiliriz. Diğer yeni transferler Salah için de belli bir süreye ihtiyaç duyulabilir. Bunları kabul ediyoruz bunları. Her gelen yeni oyuncu için de söylüyoruz zaten. Gelir gelmez diye çok fazla şey yok. Böyle bir karşılığı yok ama burada merak edilen şeyler var. Şimdi seni de sosyal medyadan takip edip yayınlarına da bakınca aslında geçen sene sezon bitmeden önce başlayan ve sezon bittikten sonra da devam eden yönetim kriziyle alakalı Galatasaray'ın içerisinde bir Erden Timur tek başına yapılan işlerle biliyorsun o gittikten sonra işte iki ismin Sayın Abdullah Bey ile İbrahim Bey'in ön plana çıkması ama bir Erden Timur etkisi yaratmaması falan konuşuluyordu, hatırlıyorsun değil mi? Sonrasında Sayın Özbey'in kardeşinin iş işine girmesiyle falan denildi. Transferde işte yapılan hamlelerin Okan Hoca tarafından istemesi, yönetimin işte arada bir dakika bir durun demesi, işte bu işi gidip Sayın Kavukçu'nun halledememesi, Hatipoğlu'nun olaydan çekilmesi falan derken bir yönetim krizi olduğu söylenmeye başladı ve sen de bunu dile getirdin. Bu evet. Olay nereye varıyor ve nasıl çözümlenecek? Elbet Galatasaray kaosları çok kolay halledebilecek bir yapıya sahip camia diye söylüyorduk ama bu sefer biraz uzun sürdü gibi Oğuz abi.
1: Yani işin o kısmı, bahsetmiş olduğum kısmı keyifli gitmiyor. Şimdi burada ne Erden Timur güzellemesi yapıp ne de diğer arkadaşları olumsuz bir duruma sokmaya gerek yok. Ama Erden Timur'un o dönemdeki elindeki imkanlar, transfer yetkileri açık bir şey söyleyeyim, Abdullah Kavukçu'da yoktu. Çünkü Abdullah Kavukçu'ya sen kiralık oyuncular üzerine git, bonservis olanları biz yapacağız diye başkanın bir talimatı olduğu bana söylendi. Bir yerden duymadım. Bana söylendi. Ama şimdi bu durumda zaten o kişinin ortaya çıkıp burada bir kahramanlık yapabilmesi söz konusu değil ki. Şimdi ben Abdullah Kavukçu'yu da korumuş olmadım bu arada. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz, insanların, herkesin kalibrasyonu farklı. Herkesin beceri alanları farklı. Şimdi Erden Timur'un yarattığı efekti sen şu andaki, geçen seneki İbrahim Hatipoğlu benim dostum, Abdullah Kavukçu tanıdığım birisi camiada olduğum için, ben bu kişilerle karşılaştırıp bunları değersizleştirmek de istemem. Ama Erden Timur daha yıldızı parlak, daha cevval, daha iş bitirici, elinde yetkisi bir de daha fazla olan transferde bir insan konumundaydı ve bir tat bıraktı Galatasaray camiası üzerinde, doğruyu söylemek gerekirse. Ama o yeteneklere ya da o meziyetlere sahip olmayan birisinin de kulübe sağladığı başka katkılar vardır. Bunu böyle değerlendirebilmek lazım eğer gemiyi limana sağlıklı yanaştırmak istiyorsan. Ama böyle bir sıkıntı var mı? Var. Böyle bir sıkıntı var. Neresini söyleyeyim, neresinden bahsedeyim? Ben mesela geçen yayınımda dedim ki, futbolu bir tek Sayın Dursun Aydın Özbek mi biliyor dedim. Ama o tüccar. Galatasaray Kulüp Başkanı ama sokaklardan gelme bir tüccar. Yani o bir malı alırken en uygun haliyle alıp en yüksek rakama satabilmenin de verim alırken hesabını yapıyordur Galatasaray'ın hesapları için. Bu beklenen süre, biraz önce anlattığımız, konuştuğumuz nedenlerden dolayı bu süreçti. Ama bu süreç bitti. Bu saatten sonra böyle bir zaman yok. Onun için artık ben Galatasaray yönetiminden birkaç gün içerisinde, fazla da sürmez, birkaç gün içerisinde, bu hafta içerisinde bazı transferlerin geleceği yönünde haberler duyuyorum.
0: Peki bunlar zorunlu hale mi geldi? Yani aslında böyle bir düşünce çok fazla yok muydu? Mesela şöyle söyleyeceğim sana. İşte son yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak mesela divan kurulu toplantısı ertelendi mi?
1: Evet. Temmuz.
0: Temmuz'da. Sen katıldın. Ağustos'ta olması gerekiyordu.
1: Doğru. Ağustos'u orada şeye sundular. Ağustos ayında
0: ertelemeye işte, Eylül'e sundu.
1: Aynen öyle. Oy birliğiyle ertelendi. Bu döneme denk geldi tesadüfen. Ama genelde de böyle oluyormuş. Ağustos erteleniyormuş. Dün
0: herkesin yazlıkta olması, şudur budur derken toplanmama. Ondan kaynaklıdır. Evet.
1: Dün Kalamış'ta da hep genel kurul üyeleriyle konuşurken ben de bu konuyu sordum. Yok, zaten Ağustos'ta hep böyle oluyor Galatasaray'da dediler. Onun için bu döneme denk geldik. Ha ola ki bu süreç Mart ayında yaşanıp bir de divan kurulu toplantısı olsaydı Galatasaray çok ciddi sıkıntı yaşardı.
0: Yani 2-3 alkış alacağım diye ben geleceğini heba edemem açıklaması var ya başkanın, Galatasaray'ın geleceğini 2-3 alkış alacağım diye heba edemem şeklindeki açıklamasından sonra. Evet. Bu tabii bir de Çorum beraberliği bir zorunlu transfere yöneltmiş gibi hissettiriyor ama değil. Hamleleri vardı. Yani birkaç oyuncuyla ilgili cevap alınamama durumundan kaynaklı bir gecikme yaşanıyordu ama ben dün Ali Naci ile de televizyonda da yayında da konuştuk. Batrakov'un bittiğini söyledi artık.
1: Yani, evet, Batrakov bitti. Batrakov'la ilgili tabii birçok kişi medyadan, bugüne kadar bilmiyordu, medyadan izlediler, seyrettiler, okudular. Batrakov 21 yaşında çok önemli yeteneklere sahip olan bir oyuncu. Ama Rusya Ligi, ya ben bazen biraz realist olmaktan da böyle ya yapım öyle, ona bir şey söyleyemiyorum. Rusya Ligi'nde yapmış olduğu performansı, bu kadar katı defans içerisinde sertliğin olduğu bir defans anlayışında olan Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterir mi göstermez mi? Niye? Ben futbolcunun kendisini canlı seyrettikten sonra karar verebilirim. Ben uçup kaçmayı sevmiyorum Doğan. Yani oyuncunun yeteneklerini, meziyetlerini biliyorum. Galatasaray'ın doğru bir isme gittiğini biliyorum ama bunun realitesinin Galatasaray'la ne kadar farklı olumlu şeyler vereceğini benim seyretmem lazım.
0: Valla şunu söyleyeyim, Galatasaray'a transfer olduğunu yazan bir gazete haberini sosyal medyada beğenirse bir oyuncu artık geliyor demektir zaten.
1: E tabi, bu doğru. Ama Galatasaray'ın şeyi bu değil. Ben esas Batrakov'la 10 numara transferi bitti diye düşünülüyorsa, şapkadan tavşan çıkarsa da kimse şaşırmasın. Onu da
0: bu arada
1: sana.
0: 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun.
1: Tabi 21 yaşında.
0: Yani şöyle söyleyeceğim, 10 numara bir oyuncunun performansı ve istatistiğine bakarsan forvet mi alıyoruz da dönebilir. Tabii o lig bu lig aynı mı olur, o ayrı bir konu. Tabii ki önündeki kriter çok önemli, Mertens'le kıyas yapılacak. Orası ayrı bir çıkmaz.
1: Bir tek orasında takılıyorum ama gördükten sonra karar veririm diyorum ya. Ama bu oyuncunun yeteneklerini yadsımak mümkün değil, gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray iyi bir oyuncu alıyor. Gelişime de açık. Ama Galatasaray'ın hedeflerine götürecek oyuncu bu mu? Yoksa mesela Bruno Fernandes gibi, Can Uzun gibi de bir oyuncu olabilir mi? Bunları zaman içinde göreceğiz. Ama
0: Can Uzun'la Batrakov arasında bir fark görebiliyor musun? Yani verebilecekleriyle alakalı olarak. Mesela Can Uzun gerçekten çok daha şey verecek gibi hissediyor musun?
1: Şöyle hissediyorum. Biraz önce söylediğimi bağlamış olayım. Can Uzun Bundesliga'dan geliyor. Bu yapmış olduğu başarıyı, attığı golleri, asistleri Almanya'da yapıyor. Hı hı. Öbürü Rusya'da yapıyor. Frankfurt'ta oynarken, Bayern Münih'le oynarken yapıyor. Stuttgart'ta oynarken yapıyor. Dortmund'da oynarken yapıyor. Yani onun için Can Uzun'un bu konuda fizik kalite olarak ve oyun anlayışı olarak daha önde olduğunu da söyleyebiliriz. İstatistiklere bakmaksızın. Çünkü birisi Rus liginde. Zaten adamlar kendi aralarında yaşadıkları sıkıntılardan dolayı ne oynadıkları belli değil. Ama Almanya öyle değil. Can Uzun gerçekten çok klas futbolcu. Çok klas futbolcu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş bir sürpriz hamle yapmış olmuş olsa, Can Uzun'u alıp şimdi takıma koysa, biraz defansif özelliğiyle ilgili İtalyano ona hoca olarak katkı yapmış olsa, yani rekorlar kırarlar. Şimdi bunu niye söyledim? Galatasaray Can Uzun'dan çıkmadı. Bruno Fernandes'ten de çıkmadı. Hala bu konularda görüşmeler var. Ha, santrafor konusunda Charlotte ismi ön plana çıktı. Neden? Çünkü Galatasaray geçen sene ciddi bir sıkıntı yaşadı. Yani Osimhen'in bileğinin kırılması, daha öncesinde Afrika Kupası'na doğal olarak gitmesi, Icardi'nin formsuzluğu döneminde Galatasaray'ın böyle bir santraforu yoktu. Eğer Galatasaray'ın maaş bütçesine ayıracağı bir rakamı varsa Afrika Kupası'ydı, sakatlıktı. Ya düşünsene, Çorum Spor maçı oynarken baktın işler yolunda gitmiyor. Osimhen'in yanına Sörlot'u koy. 18'den çıkamazlar. Stoperleri oyuna giremez.
0: Bu arada Patrick Schick olayı da var. Onu da unutmayalım. Var. Bir anda hani gündeme gelirse, ya Sörlot bekliyorduk, bu nereden çıktı ya dönmesin.
1: Yani olabilir ama ez cümle şunu söyleyeyim. Galatasaray eksik olan bölgelerini tamamlayacak.
0: Bak bana şimdi mesela netleştirelim o zaman. Batrakov bitti diyelim. Sherlock mu, Schick mi konusunda geçerken Mesut Yıldırım da bugünkü köşesinde şöyle bir şey yazmış. Onu da okudum sabah gelirken. Diyor ki Galatasaray'ın
1: transferi... Sen okuyorsun. Araba sürerken şey mi sürüyorsun? Gazete mi okuyorsun? Ya
0: sürmeden önce okudum ben. Sabah alıyorum hem gazete. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Leao'dan sürpriz bir telefon geldiğini duymuş. Portekizli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu aramış. Geliyor musun benimle diye. Daha bana öyle bir teklif gelmedi demiş Hakan Çalhanoğlu da Leao'ya. Ben gidiyorum, evet. Hani haberin olsun demiş Galatasaray'a.
1: Vallahi Galatasaray'ın
0: Mesut'un böyle bir köşesinde yer alıyor, bilmiyorum.
1: Evet, Galatasaray'ın böyle bir teklif yapacağı zaten %100. Ya Barış Alper formsuz olsa, Barış Alper Yılmaz gerçekten Allah korusun bir sakatlık yaşasa kimi oynatacaksın?
0: Formlu muydu? Çorum maçında formlu muydu? Hani formsuz olsa dedin ya.
1: Ya Barış Alper Yılmaz'ın ben sezon içerisinde 4 tane 5 tane kötü oynadığı maçı kabul ederim. Şampiyonlar Ligi'nde, milli takımda, Galatasaray'da bu kadar devamlılığı olan, sakatlanmadan takıma defansif ofansif skor üzerinde bu kadar katkı veren bir oyuncu öpüp başına koymak lazım. Her maç neyi bekliyor insanlar? Bunlar robot değiller. Sürekli oynuyorlar. Bakın daha sezon başlamadı. Sezon başladıktan sonra ben Barış Alper Yılmaz'a ne diyeyim yani? Ben Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu da yıllardır konuşuyoruz seninle. Eleştirmesine de taraftarlarım. Çünkü bak bazı oyuncuların adı çıktı mı? Eskilerden beri Erhan Ünal'dan başladı. Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ile gitti. Fenerbahçe şimdi Kerem'e kafayı taktı.
0: Daha İrfan önce Can'da, Fenerbahçe'de işte Selçuk vardı falan. Onlar konuşulurdu. Vardı. İşte Beşiktaş'ta zaman zaman konuşulurdu öyle isimler.
1: Evet, İrfan Can da şimdi oralara girmeye başladı Fenerbahçe'de. Ondan sonra. Yani bazı oyuncuların da hakkını yendiğini düşünüyorum açıkçası. Barış Alper Yılmaz'a ben kesinlikle bu anlamda şey yapmam. Olumsuz bir şey söylemem ama ya sen yap kardeşim. Ne? Ya bak konudan konuya geçiyorum. Biraz önce sen dedin ki Leo Hakan Çalhanoğlu aramış. Muhtemelen İstanbul'u, Galatasaray'ı, Türkiye'yi sormuştur. Sen geliyor musun kısmı, dümen kısmı. Ben orasını geç. Ama bak fiyatı düşmeye başladı.
0: Yani bu arada Milan'da beraber forma giymişlerdi zaten Leo ile Hakan.
1: Evet. Yani şimdi fiyatının düşmesi söz konusuydu. Ağzımıza kolay geliyor. 5 milyon 8 milyon euro da düşerse aman al kardeşim. Al kardeşim de olmuyor, bir de bunu ödemek lazım. Biliyorum bana katılmıyor dinleyiciler. Ben taraftarım. Ben anlamam kardeşim diyor. Ama bir gün öyle bir anlatırlar ki koluna kelepçeyi takarlar UEFA'dan. Bir kere daha transfer yasağı gelir. Ondan sonra bütçe kalmaz derken 15 sene kendine gelemezsin. Ya bunların hepsi hesap işi. Galatasaray'ın bütün seyrettiğim maçlardan sonra Galatasaray taraftarının karalar bağlamasına gerek yok. Galatasaray taraftarı santraforunu 10 numarasını, kanat oyuncusunu takviye yapıp rotasyona da sokup performansları yükselttikten sonra ya bana göre şampiyonlukta yine en önde olan takımdır. Oyun anlayışıyla Vicenza Italiano'yu çok beğenmekle birlikte.
0: Evet, performansıyla oyuna verdiği katkıyla beraber az önce Batrakov'la ilgili konuşurken kendisi işte Lokomotiv Moskova'da oynuyor. Can Uzun işte bir Almanya geçmişi var. O yüzden evet, aradaki kalite farkını biraz daha düşünmek lazım dedin. Ben de o arada Şalay'a baktım. Ne yapıyor bu çocuk diye. Evet. İtalya'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Almanya'ya geçmiş zaten. Palermo'dan Apoel'e, Apoel'den de Freiburg'a, Freiburg'dan da Galatasaray'a gelmiş. Yani evet, bir Şalay transferi yapıldığında, isim anlamına bakıldığında biraz burun kıvırırsın. İşte hep yıldız isimlerin gelmesine alışmış bir camiaysan eğer. Ama oynadığı oyun sonrasında bir tane daha bundan bulabilsek var ya diye döner konu.
1: Oraya döner çünkü yıldız futbolcu deyince hep aklımıza Osimhen gibi, Icardi gibi ikon oyuncular geliyor ama aslında takımına hocasının istediğini sahada uygulayabilen, takım arkadaşlarının açıklarını kapatabilen, fiziğini her türlü mücadelesini ortaya koyan ve iyi takım oyuncusu olabilen oyuncular bana göre yıldız oyuncular. Yoksa Osimhen'i es geçebilir miyim?
0: Peki yani, iki tane konu, gergin konu. Onu da geçiyorum şimdi hemen sana. Bir tanesi tabii Ultra Aslan'la alakalı, dağılacağı yönünde gidişatla ilgili son durum nedir? Tribünlerde işte bir uyumsuzluk söz konusu olur mu? Bundan sonra Ultra Aslan'ın yapmış olduğu tezahürata destek vermeyen taraftar kitlesinin çok fazla olduğu gözüktü. Bir endişe yaratıyor mu sende diye sormuşlar Oğuz Altay'a.
1: Ya ben bu işin dertlisi kederlisi. Yani endişeyi yaratmayı bırakın, bu işin dertlisi kederlisiyim. Ben belki Ultra Aslan'ı 2001'de kurmuş olabiliriz. 25-26 senelik bir mazi ama onun 20 sene öncesi de var. 6 var. Şimdi bu kadar adanmış hayatların olmuş olduğu bir noktada gelinen seviye, bu kadar emek. Ya ben küçük kızımın 23 yaşında büyüdüğünü görmedim Doğan. Oradaki çalışmalarımdan ve bu dünya üzerindeki organizasyonlarını yapmam. Kızımın hayatımdaki üzüntülerimden bir tanesidir. Pişmanlık demeyeyim. Kızımın büyüdüğünü görmedim. Şimdi yaşanan süreçlerle ilgili elbette bizim de bildiğimiz, insanların bilmediği konular var ama her bildiğini de, her doğruyu da her yerde konuşacaksın diye bir şey yok. Burada konuşacağımız şeyler yok. Bildiklerimiz zaten sosyal medyada cesaretle. Ha, bu arada onu da söyleyeyim, buradan dinleyen varsa ya da haber olursa onların da kulağına gitsin. Bizim jenerasyonumuzun içerisinde kör, sağır, uyku numarasında olan insanlar var. Dostluklar böyle zamanda belli. Camiaya sahip çıkmak böyle zamanda belli. Uykudan uyanmalarını da beklemiyoruz. İş işten geçti artık. Ama bildiğim tek bir şey var. Bir dönemin sessiz, sakin bir şekilde devam edip Galatasaray'a destek vererek geçmesi gerekiyor. Bunun altı çok dolu. Ben seninle yan yana geldiğimde yüz yüze kahvemizi içerken konuşuruz aramızda. Ama hiçbir şey bitmeyecek. Onu söyleyebilirim. Bazı şeyler olacak. Biraz zamana bırakmak lazım. O kadar hassas bir konu ki Doğan, konuşamıyorum da yani. Hı hı. Konuşmak da istemiyorum. Senin de buna anlayış göstereceğini düşünüyorum kardeşim.
0: Yok, ben soru üzerine, ben konuyu zaten biliyorsun seninle görüştüğüm için hani burada ben evet, konuşmak istemiyorum seninle dediği anda ben de üzerine gidip de ne demek işte çekiniyor musunuz Oğuz Bey bilmem ne falan durumunda birbirimize tanımamazlık yapmıyoruz zaten. Orada bir sıkıntı varsa, yaşanıyorsa bunun sana yansımaları ne olur ne biter, bununla ilgili bana, işte ben, sorular da geliyor, anladın mı? Yani tabii ki bana, bir süreç içerisinde.
1: Ya bana ya bir şey bunun yansımasına gerek yok. Yansımaması mümkün değil. Ben sokakta hani insanlar bazen abartırlar diye yürüyemiyorum. Diyorlar ya abartarak bazı konularda. Gerçekten öyle. Tanıyan tanımayan herkes bana devamlı soru soruyor. Yani onun için mümkün olduğu kadar boş vakitlerimde evde kalmayı işte tercih ediyorum. Gerçekten öyle tercih ediyorum. Ya güneşlenirken gelip soruyorlar. Tabii insanların da böyle bir hakkı var. Çünkü ben bu işin kurucusuyum. İki ayrı dönemde başkanlığını yapmışım. Benden bir şey al. Ama gelen insanların kinaye içinde geldiğini gördüğüm zaman da reaksiyon verecek hale geliyorum. Onun için mümkün olduğu kadar uzak duruyorum insanlardan. Şu sürecin biraz daha dinmesini bekliyorum. Ondan sonra konuşulacak, yapılacak ne var? Hep beraber göreceğiz. Benim de kendime göre bildiklerim var tabii.
0: Peki. Bunları konuştuktan sonra baktım süreyi de doldurmuşuz, bir saati tamamlamışız. Tamam. O zaman ağzına yüreğine sağlık diyeyim abi, sağ olasın.
1: Çok teşekkür
0: önümüzdeki
1: ediyorum.
0: Önümüzdeki hafta ile ilgili olarak önce tabii hafta içinde oynanacak olan Avrupa hikayesi, macerası var takımlarımızın. Başarılar
1: dileriz. Başarılar dileriz. Galatasaray'ın böyle bir derdi yok kardeşim. Direkt gidiyor.
0: Biraz rahatsın o konuda. ama önümüzdeki hafta mücadeleleriyle alakalı olarak mesela Galatasaray'ın yine bir cuma heyecanı olacak. Erzurum maçıyla deplasmanda başlayacak ikinci haftanın heyecanı. Bu havada Erzurum'a gitmek, o da bir şans.
1: O zaman bunda bir yapı meselesi söz konusu olabilir mi?
0: Fikstürü de ayarlamışsın Oğuz Altay. İbale devam et.
1: Çok güzel.
0: Hemen ayarlamışsın Erzurum'a da, ne bileyim Ağustos'ta gitmek herkese nasip olmaz yani.
1: Niye Mart'ta gitmiyorsun? Fikstürü de ayarladın.
0: Biz niye o zaman ocağın işte yağmurda, çamurda, karda, kışta gidiyoruz?
1: Ağlanacak halimize gülüyoruz Doğan.
0: Zehri atayım da kaçayım ben, hadi görüşürüz
1: diye. Seviyorum seni kardeşim.
0: Görüşmek üzere abi, sağ olasın. Oğuz Altay'la beraberdik. İşte merak edilenlerin cevabını verdik. Vermeye çalıştı daha doğrusu. Konuşmak istemediğim durumlar var dedi. Sıkıntının aslında ne kadar küçük olmadığını görebiliyoruz burada. Burada işte şıracı, bozacı kıvamına da gelebilir. Ben deşmek ya da bilgi almak ya da burada belki onun söylemeyeceği bir şey vardır. İnanın ki tanıdığım için söylüyorum. Gerçi tanıdığımı zannettiğim kısma da gelebiliyor bazen. İşte aynısını o da söylüyordu. Kandırılmış olabilir miyim şeklinde yorumlar yapılabiliyor bazı konularda. Zaten zarar dışarıdan tanımadığın insandan gelmiyor. Etrafımızdaki bütün sıkıntılarımızın sebebi yakınlarımızdan kaynaklanıyor. Hiç ummadığımız hamleler gelince üzüntüsü, şaşkınlığı ya da belki de işte daha büyük oluşunun sebepleri bunlar. Yani insana koymasının nedeni bu. Ya başkası yapsa çok etkilenmezdim ama ondan hiç beklemezdim'e gelen bazı şeyler var ya, işte o noktada ya ben tanıyordum, ben ya benden iyi tanıyan yok dediğim kişinin tanınmayacak hale gelmesi, tanıyamamışım durumu insanı daha fazla etkiliyor tabii derinden. Bu gerçekleri de kabul etmek gerekiyor. Bizim çevremizde de, kendi hayatımızda da, yaşantımızda da bunlar var. Reklama gidelim, yeni bir saatin başlangıcını yapalım. Telefon hattımızı açalım, gelen mesajlara bakalım. Biraz tabii konuşulması gereken konular var. Sabah Emre de dile getirdi. İşte bir tribün krizi yaşandı. Bu Gençler Birliği maçında tribünde Fenerbahçe forması üzerinde bulunan 4-5 yaşında bir çocuğumuza yapılanlarla alakalı. Kulübün Gençler Birliği'nin açıklamaları, Fenerbahçe'nin bu konuda gösterdiği reaksiyon gerçekten çok üzüntü verici. Yani biz çocukların tribünden korkmadan özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabileceği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğu, durumunu yaşamakla mükellefiz aslında. Bu 18 yaşında 20 yaşında bir çocuk tarafından yapılsaydı belki burada reaksiyon daha anlaşılır hale gelebilir miydi? Var, çünkü tahrik edici bir unsur gibi gözükebilir ama 3 yaşında bir çocuktan tahrik olmak da ne bileyim ayrı bir tartışma konusu olabilir. Tabii şimdi bu çok da bilemedim, Japon Şenel mi deniliyordu, öyle bir şey mi deniliyordu, yapmış olduğu harekiri ile alakalı şeyi söyleyeceğim. Nasıl bir birlik olduk değil mi bir anda? Çünkü çocuk çok önemli bir hassas nokta ya, kırmızı çizgi ya. Burada daha önce bütün videoları ortaya çıktı, yapmış olduğu konuşmalar çıktı, bütün detaylarıyla paylaşıldı falan. Bu tribündeki bireylerin biraz daha abi statüsünde yöneticilerle daha yakın olabilme, işte bunu işte Göztepe'de de Ali Bey'in yaşadığı sıkıntı esnasında yönetimin yanında olan sıfatı ne olduğu belli olmayan, akreditasyon kartları nereden ne şekilde niye verildiği, çalışan mıdır işte yöneticinin asistanı mıdır, işte ne bileyim tribünle taraftar arasındaki bağ kurabilen midir, çünkü orada farkındaysanız Gençler Birliği tribünlerinde bu reaksiyonu gösterirken kişi etrafında kimse bir şey söyleyemedi. O camiada tanınan da biri. Şimdi ona bir şey söylersek hani Şenel ne yapıyorsun be kardeşim? Ne, battı mı yani? Ula, otur oraya, çocuk giymiş formayı. Bundan mı rahatsız oldun falan diyememenin sebebi de şey olabilir. Hani orada demek ki bir korku yaratılmış. Vardır öyle insanlar. Abi dokunmayalım şimdi falan. Yani mahallede de biri vardır. Abi hani Ahmet abiye söyleyin de arabayı oraya çekmesin. Ben nasıl söyleyeyim oğlum Ahmet abiye? Hani deli misin sen falan. Yani Bizimkiler dizisinde miydi? Mahallenin muhtarları mıydı? Bizimkiler değil miydi ya? Kapıcı Cafer değil miydi? Horozcu muydu? İşte bir karakter vardı. Ona bir şey söyleyememe, çöp kovalarını buraya koyuyorsun deyip arabayla yıkardı ederdi. Yönetici perdenin arkasından bakardı. Aman efendim falan filan derdi de Sabri Bey. Yukarıdan hemen anında kapıcıya söylerdi. Git ona söyle falan, yani bir kızgınlıkla. Ya sen söylesene ona yiyorsa. Hani bunlar yaşadığımız şeyler olduğu için söylüyorum yani. Aman efendim ben tabii sana mı söyletti gene? O da bilir mesela onun ona çıkışını. Aslında biri tarafından yönlendirildiğini. Hani hep bunlar yaşadığımız şeylerdi ya. Katil geliyor falan gibi yorumlanınca tabii. Net örnek verdim yani bir anda aklıma gelince. Bunlar vardı. Tabii bu reaksiyonu da konuşuruz. Merak ettiğiniz veya gündeme gelmesini istediğiniz bir konu varsa onu da dile getiririz. Reklama gidelim, bir ara verelim, ardından devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank. Daha...
1: Reklam.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: verdi.
1: Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku, 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarını duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Taraftar Kulübü devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Bir kez daha Doğan Öncel ben. Süper Lig heyecanını Cuma akşamı başlattık. Galatasaray Çorum maçıyla 2-2'lik bir beraberlik, transfersizliğin yanında böyle bir yol kazası ister istemez camiada yönetime karşı olan tepkiyi daha da kuvvetlendirdi. Ardından Rize'nin son dakikada bulduğu Konya karşısındaki deplasmandaki galibiyeti çok kıymetliydi. Kasımpaşa Trabzonspor'daki beklenti sahaya yansımayınca bir birlik bir sonuçla sahadan ayrıldı her iki ekipte. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında almış olduğu galibiyetle bir soğuk duş etkisi yarattı. Gülme komşuna tarzında bir sonuç aslında bu. Faturayı birilerine çıkartmak gerekiyordu. İsmail Hoca bu konuda en ön sırada yer alan kişiydi. Ardından Antep-Alanya maçı bir birlik bir beraberlikle tamamlandı ve düne geçildi. Başakşehir-Kocaeli karşısında aynı seriyi sürdürdü. Aynı tarife uygulandı. Daha önce oynanan Başakşehir maçlarında hep 2-0 galibiyetler vardı. Bir yenisi daha eklendi bu mücadeleye. Ahmet'in Erzurum'la olan karşılaşması tabii ki biraz daha dikkatleri üzerine çekiyordu. İnsanların sebebi ise acaba tribün

Nerede bir sıkıntı olur mu? Maç öncesinde gerginlikler, taşkınlıklar yaşanır mı şeklinde yorumlanıyordu ki ligin iki yeni ekibinin Diyarbakır'daki randevusu aslında biraz da oynanacak oyundan daha öteye geçmişti. Burada 3-0'lık bir galibiyet, Ahmet'in lige çok güzel başlamış olması, işte Diasaba'nın daha önce Sivas'ta ki performansıyla hatırladığımız bir isimdi, Gökhan Gül'le de 3. golü bulması liderlik koltuğunu oturttu şimdilik. Bugün oynanacak olan Samsun Göztepe maçında alınacak skorla tabela belirlenecek. Tabii burada İçişleri Bakanı'nın Sayın Mustafa Çiftçi'nin, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bakın, eski spor bakanlarının, milletvekillerinin mücadeleye gitmiş olması, işte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu oradaydı, Federasyon Başkanı Hazır Kıta bulundu bu karşılaşmada. Gerginliğin emniyet güçlerinin almış olduğu tedbirle biraz geri planda kaldı. Maç öncesinde 3-5 haber geldi, gözaltı alınmaları, o'su bu'su falan diye bir konuşuldu ama tabii bu süreçle de alakalı bir konuydu. Bunun diğer yansımaları nasıl olabilir? Bu sadece Ahmet üzerinden de bakılmaması gerekiyor. Bu taşkınlıklar, sıkıntılar zaman zaman yıllara öncesine de götürüyor bizi. İşte Kasımpaşa Karagümrük maçları öncesinde, Beşiktaş Bursa maçları öncesinde, Kocaeli Sakarya maçları öncesinde, Göztepe Karşıyaka maçları öncesinde falan böyle şeyler yaşanır. İşte Ankara Gücü tribünlerinin yaşadığı sıkıntılar, onlar bunlar falan. İşte Trabzon Fenerbahçe maçları öncesinde falan. Bunları ilk defa yaşıyormuş gibi de düşünmemek gerekiyor aslında arkadaşlar. O yüzden buradaki süreç biraz daha farklı tabii. Biraz daha siyasi bir konuya evrildiği için bunun endişesi aslında beklentiyi biraz daha farklılaştırdı. Saha içindeki zeminden saha dışında yaşanabileceklere döndü konu. Kazasız belasız atlatıldı. İnşallah bundan sonrası da böyle olacaktır diyerek konuyu noktalayayım. Tablo oluşacak. Sonrasında ikinci haftanın heyecanı 21 Ağustos'a denk geliyor galiba, önümüzdeki cuma. İşte Erzurum Galatasaray maçıyla, sonrasında Rize kendi evinde Samsun'u, Çorum Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe Konya'yı ağırlayacak. İşte Trabzon Başakşehir, Eyüp Antep, Alanya Beşiktaş, Göztepe Gençlerbirliği ve Kocaeli Ahmet maçı da 24 Ağustos pazartesi ikinci haftanın kapanışı şeklinde karşımızda duruyor ama gözler hafta içine çevrildi. Yarın oynanacak olan Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki reaksiyonu. Ardından Perşembe günü Beşiktaş Kauno Zalgiris'le, Trabzonspor'da Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Aynı gün aynı saatte oynanacak ki hani Türk takımları aynı gün aynı saatte oynamıyor derken, iki şehir takımı eğer olursa, yani Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın maçları olsaydı farklı bir saat diliminde başlayacaktı. O yüzden farklı şehir takımları olduğu için aynı gün aynı saatte oynanabiliyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Saat 20'de başlayacak Perşembe günü hem Beşiktaş Zalgiris hem de Trabzonspor Ferencvaros mücadeleleri. Trabzon'un tutuk başlaması belki o durgunluğu giderecektir. Avrupa hikayesi çok daha farklıdır. Onun motivasyonu, konsantrasyonu daha ayrı olacaktır. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin o yol kazasıyla başladığı, belki öyle olması çok daha iyi oldu ki Beşiktaş'ın da bundan iki sezon öncesinde Süper Kupa maçında Galatasaray'a 5 tane gol atmasının ardından Beşiktaş müthiş başladı, harika geliyor derken, bu Galatasaray ne yapacak acaba derken, o senenin şampiyonluğunun geldiğini de unutmamak gerekiyor. En başında yaşanılan şeyler belki ders çıkartma konusunda elinizi güçlendirebilir. Biraz bu açıdan bakmak lazım ama diyerek orada hemen bir nokta koyuluyor. İşte İsmail Hoca ve rotasyonları, işte Kite'ın devreye girmesi lazım, yönetimin bu konuya bir el atması lazıma döndü. Burada tekrar bir hakem üzerinden gidildi. İşte pozisyonları tam süzememe, hadi hakem görmedi de VAR'daki Dallas ne yapıyor durumu oldu. Hani yabancı VAR gelmeyecekti deyip Sayın Hacı Osmanoğlu'na geçildi konu üzerinden.
Bunları yaşayacak, yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz.

aslında. Şimdi daha önce bu Dallas'la ilgili Ömer abiyle de dün televizyonda da konuştuk. Babadan oğula, ondan sonra amcadan yeğene falan geçen bir süreç vardı ya. Burada da aynı. VAR'daki hakemlerin de aslında geçmişinde bunlarla karşı karşıya kalınıyor. Anthony Taylor'ın gelişi, hakemler üzerindeki etkisi, danışmanlık görevi ve VAR'daki yabancı hakemlere geçiş süreci, işte İskoç hakemi ön plana çıkarttı. Talişka'nın pozisyonunda elin açık olması, koşarken olması, bunu İngiltere'de Şampiyonlar Ligi'nde vermiyorlar ama Süper Lig'de maalesef bu standart biraz daha ağır basıyor. Hani onu görmedin etmedin de Mert'in pozisyonu kısmına geçiliyor. Burada bu performansıyla tamamen eleştirilmiş ve hatalı bulunmuş bir VAR hakeminin ödül gibi Beşiktaş maçına verilmiş olması da ayrı bir tartışma konusu. Bu Jalo'yla Carlos arasındaki o saç çekme durumuna getiriyor konuyu. Şimdi burada sen ne düşünüyorsun? Kendi aranızdaki düşüncelerinizle ilgili izlediğimiz kadarıyla eski hakemler bu konuda ne yorum yaptılar? Kırmızı diyenler oldu. Şimdi şunu da öğrendik. Bundan yaklaşık olarak 2-3 sezon öncesinde İngiltere'de bu olaylar yaşanmış. Dün onun net karşılığı, tabii biz İngiltere miyiz kısmına gelebilir. 2025 sezonunda Nisan ve Mayıs aylarında böyle problemler yaşanmış İngiltere'de. Ve bütün kararlar kırmızı kartla sonuçlanmış. Bu saç çekme olayıyla ilgili 2026-27 sezonunda İngiltere Federasyonu bu saç çekme durumunu, İşte hafif kafa atma olaylarında şiddete bağlanmıştı ya, bunun gaddarlıkla ya da aşırılıkla bağdaşıp bağdaşmaması incelenmesi konusunda bir karar kalınmış. 2026-27 sezonunda artık bir şiddet yoksa, sürekliliği yoksa, onun sonrasında tutup hemen reaksiyondan sonra bıraktıysa, burada sarı kartla cezalandırılmasına karar verilmiş. Bu şimdi bilinen bir şey miydi? İngiltere bunu yaptı da işte Oğuzhan Çakır kararı verdi. İngiliz ya da İskoç hakem, işte neydi, Andrew Dallas mıydı? Andrew Dallas bu konuda neden devreye girmedi gibi sorular sorulabiliyor. Yani o yüzden benim düşüncem aslında, İlk defa karşı karşıya kaldığım için böyle bir ligde, daha önce birileri söyledi, işte bir kere daha olmuştu yıllar öncesinde, Hasan Şaş'ın girdiği bir pozisyondu falan gibi bir şey de söylendi, araştırdım hatırlayamadım, bulamadım da. Ama işte dün televizyonda da yazdı bir izleyen de, işte böyle böyle yıllar öncesinde olmuştu falan diye, ben de o sırada da baktım ama bulamadım. Bana göre hani, evet, yapılmaması gereken bir şeydi ve cezası da kırmızı kart olsaydı bir şey diyemezdim diyebileceğim bir sonuca götürdü beni. Ama burada tabii şeye bakmak lazım. İşte gördün mü, rakip 10 kişi kaldıktan sonraki maçın kaderini etkileyen bir durum oldu mu? Tabii ki böyle bakmamak da lazım. Ama bunu da bir bahane olarak ön plana tutan ve çıkartan insanlar da var karşımızda. Eyüp'ün zaten öyle bir reaksiyonu yoktu. Hani maçı alabilecek, 11 kişi kalsaydı bu maçı çevirebilecek bir reaksiyonu da yoktu. Bundan sonrası için bir örnek teşkil etti aslında. Şimdi çok da uzun saçlı bir oyuncu, işte Gomis'i hatırlıyorum. Buffett'imi Gomis'i hatırlıyorum. Öyle saçlarıyla daha ön plana çıkmış. Trabzon'da bir oyuncu vardı. Pina mıydı? Defans oyuncusuydu. O da yukarıdan falan topluyordu falan saçlarını. Arşi Brown keza öyle. Maruz kalırsa ne olur ne biter falan. Bilmiyorum yani, öğreniyoruz aslında biz de. Kırmızı kart görmüştü. 9 kişi kaldığımız, 1-0 yenildiğimiz maçta Bülent Korkmaz da görmüştü gibi bir yorum yaptı. Serhat'ın saçını mı çekmişti falan diye. Tabii ben de senin olmayan saçlarını çeksem Doğan sen ne yaparsın diye.
Olmayan bir şeyi çekmeye çalışmak da ayrı bir meziyet tabii. Orada

0: karar seninle ilgili olur. Yani benle ilgili bir şey olmaz çünkü. Düşme Doğan, düşme falan diye bu kadar Beşiktaş konuşmasının sebebi Oğuz'un konulara girememesi falan diye devam ediyor. Daha yeni Dünya Kupası'nda da örneği var. Kukurella'nın saçı çekiliyor dünkü gibi, hakem VAR'a gidiyor, kırmızı veriyor şeklinde örneği var. Attım sana Doğan diye burada yardım edeyim dedim, kırmızı kart gördüm. 4 kişi 7 kişiyle tamamlamıştık diye yorumu yapılıyor. Hasan Şaş'ın oyuncuyu yerden kaldırmaya çalışırken mi, yoksa saçından çekip yere düşürdüğü pozisyon muydu o? Saçlarını çekti diye. Galiba Serdar Tatlı maçında hakemi gördüğüm kadarıyla hakem de verdiğine pişman oldu sonra falan diye devam etmiş. Kırmızı kartla ilgili konuyu verdim diyor. Sağ olsun dinleyici de paylaşmış. Abi ben Mustafa Erkes saç çekmeyi konuşuyor ama kimse demiyor o kadar uzun saç açık olarak oynaması ne kadar sağlıklı diye. Biraz da bu açıdan mı bakmak lazım demiş. Suçlu şimdi saçı salan kişi mi oluyor, oraya mı dönüyor konuya gider. Stada girerken bazı oliganlara alkol testi yapılmalı. Gençler Birliği tribün lideri o Japon Şenel'in kafası düzgün değildi bence demiş. O da saçını kesseydi o ne öyle Rapunzel gibi demiş. Bak savunmalara bak. Abi 4 kırmızı kart çıkmıştı ya Kadıköy'de, ondan bahsediyor demiş. Galatasaray bundan sonra yapacağı en iyi transfer Şampiyonlar Ligi hocası bulmaktır. Cenk Ben demiş. Uzun saçlı Arjantinli süper yıldız Nartallo vardı Beşiktaş'ta, onu da hatırlıyorum demiş. Saçlarını kestirsinler abi. O ne öyle öyle saça mı, maça mı çıkılır diye. Saçına baksın maçına, maçına baksın saçına bakacağına diye. Abi bırakalım hakemleri, Dünya Kupası hakemlerini kabullendiniz, hiçbir yere varamadınız diye devam etmiş bir dinleyicimiz. Paris Saint Germain Chelsea maçında ne var, aynı hareketi yaptı, kırmızı yedi İzmir'den Recep Ben demiş. Aykut Kocaman getirmediği için Aziz Yıldırım pişman olacak. Lyon maçından sonra İsmail Hoca hala aynı kafayla gidiyor. Vedat Muriç sağlamken Tarişka ile başlamak nedir abi, anlamıyorum demiş. Abi bu taşkınlık kelimelerini bir kullanmasanız mı artık, sanki hep Ahmet böyle şeyleri başlatan tarafmış gibi lanse ediliyor. Lütfen, yıllardır o tribünlerden tek bir küfür dahi duymadım ben Diyarbakır'da diyen bir dinleyicimiz var. Abi dün Ahmet Erzurum maçı başlarken dikkatimi çekti. Bunca bakan ve federasyon başkanı onca maç arasında bu maçta hazır kıtaydı. Bu maçın ne farkı var diğer maçlardan diye. Niye Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçı değil de Ahmet maçıydı acaba demiş. Selamlar, Ahmet Konanç'ın boğazında leblebi kalmış. Kendisine Hemlich manevrası yapmak isterim şu an. Söyler misiniz demiş. Yarın bu konuda konuşulabilir. Doğan abi, Mahmut Uslu şampiyon olmak, aklınıza gelen her şeyi yapacağız. Benim aklıma gelen ilk şey Şike geliyor. Şike mi yapacaklar diye yazmış. Biraz kötü bir yorum olmuş, ucuz bir yorum olmuş ama tabii şeye dönüyor konu. Dün biraz Tahir Kun'la da bu konuyu konuşurken şu sonuca vardık. Erden Timur'un biz bu ligi bitirtmeyiz sözünden sonra düştüğü pişmanlık, yapmış olduğum hata, eşim bile uyardı. Nasıl bir konuşma dediğinde almış olduğu 13-14 haftalık bir hak mahrumiyet cezası vardı. Dün de Mahmut Bey'in söylemleri ön plana çıkmıştı. İşte maç sonrasında, Gençler Birliği maçından sonra, bu şekilde bu lig devam etmez, gerekeni yaparız şeklindeki yorumundan sonra federasyonun acaba disiplin kuruluna sevki olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuda Tahir Kum'a göre olur, olması gerekir. Çünkü olmazsa, böyle açıklamaları diğer kulüp yöneticileri yaparsa ne ceza vereceksin? Vermezsen, eğer onlara verirsen Mahmut Uslu örneği çok fazla önüne gelecektir diye yorumlanıyor. Bu aynı zamanda ertelemeyle ilgili olarak da Fenerbahçe'nin Lyon maçı öncesinde, işte bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, ülke puanı bu kadar önemliyken, kıymetliyken, bir Türk takımının, iki Türk takımıyla beraber aslında Şampiyonlar Ligi'nde ülkeyi temsil etmesi imkanı varken böyle bir şeyin yapılmaması bir üçgüzarlıktır, ne bileyim belki de bilinçlidir şeklinde yorumlandı Ahmet Ercanlar tarafından. Bunlar konuşuldu, edildi. Sonuç aslında verildiği takdirde yorumlanmaya kaldı. Biz de bunu hatırlatmış olalım. 0212-273-1010 hem telefon hattımızı açalım hem de sizinle beraber gelen mesajları da şöyle bir gözden geçirelim. İki klima açayım dedim. Morg gibi oldu bir anda stüdyonun içerisinde, dondum valla. Yeni gelecek transferlerle ilgili takıma adaptasyon süreci işte hazır olmadığı gerekçesiyle Gençler Birliği maçı kadrosuna alınmamıştı Lukaku. Lukaku dedi deminki arkadaş da ısrarla Lukaku deyince herhalde Lukaku diye mi ben de düşündüm ama alışınca da tabii ister istemez şeye geliyor. Lukaku daha kulağa hoş geliyor. Lukaku deyince bir anda tırmaladı beni. Ben Lukaku'ya alıştım, ben öyle söyleyeceğim. Affınıza sığınayım hadi veya bir yanlışım varsa. Tabii Romelu Lukaku'nun gözü Lyon karşılaşmasında diye yazılmış bugünkü gazetelerin bir tanesinde köşe olarak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA listesine dahil edeceği Belçikalı forvet imza töreninde sakat değilim, ritim ve oynamak istiyorum, aynı zamanda fitim de açıklamaları var. Hocaya mesajı göndermişti. İşte İsmail Hoca'nın oyuncuyla karşı karşıya kaldığında ayaktan kafaya, kafadan ayağa kadar süzüşüyle onun ne kadar iri yarı fiziki açıdan ne kadar üstün olduğunu falan gördüğündeki yaşadığı şaşkınlık çok fazla yansıdı. O konuşuluyor ediliyor ama süreç bakalım ne olacak. Tabii bu arada Olaytan'ın, Çerni'nin, Orkun'un, Salih'in, Nübel'in Beşiktaş'taki o performansını sürdürüyor olması, işte sıradaki rakip Kauno, ona karşı nasıl bir oyun sergilenecek? Bir taraftan Beşiktaş deyince işte yeni transferlerinde ön plana çıkması Vlahovic ile ilgili olarak şöyle bir şey söylenebilir. Çok güzel bir açıklaması vardı. Hocanın ne oynatmak istediğini biliyorum. Ben bu hocayla nasıl oynaması gerektiğini de biliyorum. Sözü yeterlidir bence bu transferde. O belki kısır olan üçüncü bölgedeki eksikliği de tamamlayıp tamamlayamayacağını ya da bunun için ne kadar bir alışma sürecinin geçeceğini hep beraber izleyince göreceğiz. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir gerçek var. 22 sene boyunca bu formayı terleten Necip Uysal'a bir veda töreni düzenlendi. Yapılan hatadan geri dönüldü. Daha önce benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Burada bir tavır sergilemek değil aslında benim. Necip'e karşı yapılanın ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştık. Kaptanlığın alınması, kadro dışı bırakılması, bir anda istenmeyen adam ilan edilmesi bu yönetim tarafından yapılmıştı. Sergen Hoca'ya mı faturayı kesmem lazım diye düşündürdü. Çünkü Necip'e vedayı da hazırlayan bu yönetim. Burada bazen iletişimin ne kadar kopuk olduğunu, insanlara bazı soruların cevaplarını net bir şekilde veremeyince yorumların daha tehlikeli hale geldiğini aslında fazlasıyla biliyoruz. Ama dün o hatadan geri dönüldü, ailesine, Necip'e karşı bir duruş sergilendi. Necip'in gönlü alındı, gururu okşandı. Yıldız bir oyuncu değildi belki ama Necip'e yapılanlardan sonra gençlere örnek, belki takımdaki oyunculara bir örnek olarak bir aidiyet duygusunun nasıl olduğunun hatırlatılması burada aslında sahneye konuldu. O yüzden Başkan Serdar Adalı'dan 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye olarak alan Necip, hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin dediğinde birçok Beşiktaş taraftarının gözü dolmuştur. Hani bu biraz duygusallıktır, fanatizmdir, belki bağlılıktır. Pardon, bir aşktır. O açıdan da bakılabilir. Ama vallahi Necip'le ilgili olarak aklımda kalan bu bahis operasyonlarıyla ilgili olarak isimler açıklandığında ilk duyduğumda yok artık nasıl olabilir diyerek yakıştıramadığım ve sonrasında bir hata olduğu gerçeğini de öğrendiğimiz bir sonuç karşıma çıktı. Necip'le ilgili olarak. Hani Beşiktaş'ta kaptanlığın alınmasının yanı sıra kadrodan da kopartılmasını bir tarafa koydum. Böyle bir şeyle anılıyor olması, Necip'in isminin böyle bir operasyonda geçiyor olması, abi o olur bu olur şundan beklerdim ama Necip, yani Vallahi yok artık ya, bir yanlışlık vardır dedirtti. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu, Elazığlı, Erzurumlu, Antalyalı, ne bileyim Kocaelili, Tekirdağlı, Edirneli futbol severler tarafından da. Çünkü o hissiyatı veriyordu, hani herkese kızarım ama Necip'in yeri bir ayrı dedirtiyordu zaten. O yüzden böyle bir isme bunun yapılıyor olması, yapılmış olması ayrı değil. Sabri için de, Galatasaray'da da aynı, Sabri Hoca için de söyleyebilirim ama dün işte üçlü çektirmiş olması, camiaya mesaj veriyor olması, tribünlerin onu sarmalaması, yönetimin hatasından dönmesi, bunlar güzel şeylerdi. Alkışlanacak olan şeylerdi. Bir Necip geldi geçti. Bundan sonra Necip Hoca'nın yapacakları merakla bekleniyor diyelim. Teknik direktörlük kariyeriyle futboldaki yaşantısına devam etmek istediğini de ekledi Necip Uysal. İyi ki tanımışız seni. İyi ki bu formayı giymişsin. İyi ki kendini sevdirmişsin. Bundan sonrasında da inşallah güzel haberlerinle, başarılarınla senin adını tekrar zikrederiz bu yayınlarda. Telefon hattını açalım bakalım, gelen mesajları da araya sıkıştıralım. Sonrasında kalan bu son 25 dakikayı tamamlayalım. Kimler var, kimler var? Oo, maşallah ne güzel telefonlar gelmeye başlamış. 55-12 ile açılışı yapalım. Hoş gelmiş kendileri, iyi haftalar.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, buyursunlar.
1: İsmim Şevket. İstanbul'dan katılıyorum da. Biraz nostalji yapmak istiyorum sizinle. Benim yaşım aşağı yukarı 52-53. İyi bir Fenerbahçeliyim. İyi bir Fenerbahçeliyim. Şöyle söyleyeyim. Şampiyon olduğumuz sene Trabzon deplasmanına gidecek kadar. O sene yaşı 18-19. Şuraya varmak istiyorum. Şimdi şu zamanla nostaljiye döndüğümüz zaman, şimdiki bu kadar güzel futbolcular, bu kadar güzel ortam varken tezatlıkları konuşmak istiyorum. Önce bu ortam nasıl gelişti diyorsak, gerçekten önce bu yeni spor dijitallerde çıkan arkadaşlar olsun, bazı spor kanallarında spor yorumculuğundan daha fazla biz taraftarları tetikleyecek fanatik, mesela Fenerbahçeli olaraktan şeyi söyleyeyim, mesela Ahmet Kovanç'ı söyleyeyim, Galatasaraylı arkadaşları söyleyeyim. Onlar bizim gibi taraftarları fişekliyorlar. Ondan sonra neden bu fanatizm oluyor? Önce biraz kendilerine biraz dikkat etmeleri lazım. İkincisi bahis diyoruz. Bahis diyoruz ama bu konuştuğumuz radyoda dahi bahis programları yapılıyor. Şu böyle, bu böyle kazanır, bu böyle kazanır. Bu da bir tezat. Yani bunun ortamın düzelmesi için önce biz kendi spor muhabirleri olarak, siz sunucular olarak, biz kendimiz olarak biraz kendimize çeki düzen verirsek, özellikle bu sene, çünkü gerçekten iyi bir Fenerliyim ama bu sene çok iyi bir transferler yapılmışken, tüm takımlar için konuşuyorum, tadını çıkarmak varken daha ligin birinci haftasında öyle böyle oldu, olmaması gerekir. İnşallah bundan sonra üstümüze daha dikkat edersek, bence en başta size düşüyor görev. Çünkü yayın yaparken muhakkak kışkırtıcı yayınlar yapmasak, iğneleyici yayınlar yapmasak, bu da diğer taraftarlara yansımaz. En azından böyle bir başlangıç yaparsak sevinirim. Bu yüzden aradım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum size de, yapmış olduğunuz hatırlatmalardan dolayı. 99-69'u gördüm. Ona da buradan günaydın diyeyim. 99-69 sana da selamlar.
2: Selamlar abi, kolay gelsin.
0: Hepimize.
2: Ben bir Galatasaray taraftarıyım abi. Bizim yönetimimizin transfer politikasını birkaç şeyle değinmek istiyorum. Bu saatten sonra panik transferlerine iş gidiyor gibi. Yani bunun olmamasını diliyorum. Yani Trossard'ın Beşiktaş'a 18+2'ye gelip biz onun yediği olan Gabriel Martinelli için 40-45'ler konuşuluyor. Hangi mantıkla bunu çekişler yapılıyor? Hiçbir fikrim yok.
0: Aslında şöyle bir şey söyleyeyim ama ben sana. Mesela Uğurcan'a 17-18 almak varken son az kaldığı için işte bu kadar 35-36'lara, 34'lere falan geliyor olması mı örnek olarak gösteriliyor?
2: Abi zaten hani bunu artık Sağır Sultan biliyor. Yani sen Ederson'u konuştun. Son gün oldu artık yani. Bir gidiyorlar Basri Kaleci'ye, bir gidiyorlar Emiliano Martinez. Yani artık Uğurcan baktı adam, yani şimdi ben olsam ben de derim kardeşim 30 ver, 40 ver, 50 ver yani, madem öyle son gün sen bu şekilde oluyor. Şimdi Gabriel Martinelli yani bizi kurtarabilecek bir potansiyel. Yani sol kanadın Barış'la beraber yarışabilecek bir adam. Ama Barış'a mutlaka ve mutlaka bir yanına bir adam alınması lazım. Geçen sene de Barış'ın performansı çok kötüydü. Yanına Lang geldi. Lang geldikten sonra Barış bir değişmeye başladı. Demek ki bazen rekabet gerekiyor saha içinde. Osimhen'in de şöyle bir şey var. Ben Galatasaray ben ne dersem onu yapmak zorunda mantığıyla hareket ediyor biraz. İşte burada ben tek başımayım. Ama bunu da artık Osimhen'e birini anlatması lazım. Burası Galatasaray. Öyle kafana göre her şeyi yapamazsın.
3: Sağdan mesela Osimhen'in gelişi şöyle bir es vereceğim size. İzninizi isteyerek tabii ki. Osimhen'in gelişi ve o kadar fiyat aralığının artması diğer oyuncuların da maaş beklentisini ve bundan sonra satışları ile ilgili bonservis ücretlerini arttırmasına sebebiyet veriyor ya. Bu yönetimleri zorluyor mu sizce? Mesela işte Salah'ın gelişi de çok yani fiyat anlamında o ekonomik tabloyu bozabilecek bir oyuncu biraz takımın da önüne geçiyor ya. Yönetimleri en çok zorlayan taraf bu mu sence?
2: Abi kesinlikle bu. Zaten benim bu konuda bir tezim var.
3: Ama taraftar da bunu istiyor.
2: Nasıl abi?
3: Taraftar da bunu istiyor ama.
2: Taraftar bunu istiyor evet abi. Ama Galatasaray yönetiminin bence şu an transfer yapamasının sebeplerinden biri de geçen sene Osimhen'e verilen bonservis, Sané'ye verilen maaşlar. Bu olduktan sonra Galatasaray neler konuşulmaya başlandı? Yunus Akgün'ün maaşına zam istiyor. Barış Alper maaşına zam istiyor.
3: Evet işte onu söylüyorum.
2: Davinson evet. Zam istiyor. Bunlar olduğu zaman da şimdi Galatasaray diyor ki kardeşim ben geçen sene bu hatayı düştüm. Bu sene bunları yapmayayım. Ama yaptım. Oldu. Ama taraftar istiyor diyorsun da Doğan abi şimdi şu kadar şey yapacağım. Abi ben içtiğim suya kadar değiştirdim ya. İçtiğim suya gittim, flori suyla değiştirdim. Bana forma dediler, gittim formayı aldım. Kutu dediler, kutuyu da aldım. Bileklik dediler, onu da aldım. Ben ne yapayım abi daha taraftar olarak? Çıkıp da televizyona çıkıp da 500 milyondan bahsetmek, bizim paramız var demek, taraftarımız rahat olsun demek kolay. Tamam taraftar rahat da sen de bir şeyler yap. Yani hala Nualang konuşuluyor mesela. Hani kendisi bana o etki vermez o Nualang. Hani bir taraftar olarak. Bana ne gelirse mesela alırsa ben de giderim maçlarına da gelirim. Formumu da alırım. Yine bir kutu çıkar, bir kutu daha alayım. Ama yönetim bilmiyorum ne düşünüyor bu konuda. Diyeceklerim bu kadar abi. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Diğer telefonlara şöyle bir bakalım. 74-40'ı gördüm. Sana da günaydın.
4: Günaydın. Merhaba. İyi yayınlar abi.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Öncelikle Necip'e hayırlı olsun diyorum. Yani kendisi şey olarak bir Galatasaray taraftarıyım. Yani futbolculuk olarak falan çok değerlendiremiyorum ama Beşiktaş'a göre bir efsane. Hayırlısı olsun. Allah yolunu açık etsin, bahtını açık etsin diyelim. Ben Necip'ten aslında Necip'le ilgili bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Necip'in ben Beşiktaş'ta bu kadar hani böyle uzun süreler vakit geçirmesinden ziyade Necip'in böyle bir Anadolu kulübünde orada abilikler yapıp hani oralarda güzel oyunlar ortaya koyup hani şimdi vardır mesela Serdar Güller var. Samsun'da unuttum adını şimdi de. Mesela o vardır sağ bekte oynuyor.
3: Zeki Yavru.
4: Hayır yaşa. Aynen. Oğlum mesela yani onlar gibi kendini oralarda gösterseydi futbolculuk anlamında, futbol anlamında daha katkılı olabileceğini düşünüyorum ama işte uzun süre kalmakla biraz işin kolayına kaçtı gibi geliyor.
3: Tıpkı Aytaç Kara gibi aslında. Hani geldiğinde nasıl takımda bir liderken büyük takımlara gelince kaybolan oyuncular var ya. Aytaç Kara da onlardan evet. Bir tanesiydi Galatasaray'da mesela.
4: Evet Aytaç Kara yani daha var bir sürü sayabiliriz bunun tabii. Örnekleri de. Ben bu anlamda katkılı olabileceğini düşünüyordum ama kendisinden hani böyle bir kusum sergilemesi Beşiktaş'a olan aliyetiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Öyle olsun. Hayırlısı olsun. Allah yolunu açık etsin. Galatasaray ile ilgili takımımla ilgili benim şöyle bir düşüncem var. Hani tabii ki başkana kızabiliriz, şey yapabiliriz ama bu inşaat meselesi aslında yani onlar bu söylemleri yapmakta söylediklerinin yanlış çıkmasında altının dolu olmamasında işte efendim hani isim söyleyip bak bir şey söylerim ama işte bir ben isim versem ortalık şöyle karışır. Bunları böyle söyleyip de hani

0: gündemleri çok çabuk unutulan insanlar. Yani o yüzden başkan oluyorlar vesaire oluyorlar. Şimdi bu adam inşaata başladı. Yani inşaat işi kolay bir iş değil ki, bu zamanda hiç kolay değil. Şeyleri olarak olsun. Benim fikrimce bu inşaatlara başlaması, o komplekslere başlamasıyla bence burada taraftar işin içine hani bir şekilde oyalayarak ligi bir şekilde böyle çok aşağılarda bitirmeden hani ikinci, üçüncü, belki Şampiyonlar Ligi'nden ilk 8'den de çıkamayabilir gibi şampiyonluğa o zaman daha fazla atılmak gibi. Yani zaten hani şu noktada Galatasaray şampiyonluk çıkarırsa bence Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon filan şapkasını önüne koysun. İyi düşünsün, biz ne yapıyoruz? Biz oyun oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz? Yoksa bir efektin içerisinde mi gidiyoruz diye düşünsün. Yani bence şu anda Galatasaray bir daha başka şu şekilde böyle yakalayamaz kimse. Yani o inşaatlar bittikten sonra Galatasaray çok farklı bir vizyon çizer. Öyle düşünüyorum, öyle temenni ediyorum. Hani biz alt sıralardan bir önceki sene alt sıralardayken 4 sene üst üste şampiyon olmuş takımız. Onda kolay da olmadı yani. Gerçekten kolay oldu. Son seneyi saymazsak eğer. Hani son sene biraz daha çok daha fazla zordu. Yani demek istediğim böyle bir durum söz konusu. Bence inşaata gidiyor paralar. Gitsin helal olsun. Öyle bir kompleks oluruz. Voleyboluyla, basketboluyla biz de adından söz ettirilebilir kulüp olabiliriz. Ben çok da fazla, sadece iş ihale başkana kaldı. Bizde başkanların şeyi değişmez. Biz aynı lise mantığı gidiyoruz zaten. Yeni bir başkanı göndeririz, o da gider. Bence tam da böyle şey yapması lazımdı ama bu inşaatlardan sonra gidecek gibi duruyor Dursun Özbek'te. Okan da gider gibi. Yeni bir yapılanma gelir bizde. Tekrardan birkaç senelik şampiyonluğu bağlarız biz yani. Öyle düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun o zaman.
0: Ama hayırlısı olsun. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. 70.08 sana da günaydın, iyi haftalar.
2: Merhaba.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Tanıyalım.
2: Vahit, ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun.
2: Ben Galatasaray'ın bu forvet hattında Osman da olsa, Şorlet de olsa bir yarar vereceğini düşünmüyorum. Şöyle lakin Raşit'e bize bir oyuncu lazım. Nasıl İçerdi zamanında Kerem bir tarafa, Raşit'e bir tarafa orta yapan, hava topundan orta yapan bir kanat oyuncuları lazım. Yoksa Barış zaten orta yapmak istese de orta yapamıyor. Sana da sadece içeri katılıyor. Bir de Okan hakkında, Okan Hoca hakkında bir eleştirim olacaktı. Ya madem bu Nazay'ı oynatmayacaktın kardeşim, niye Trabzon'u elinden aldın? Bu adamın ne eksiği var yani? Kaan Ayhan'dan olsun, Soraya'dan olsun, Yemin Adan olsun, ne eksiği vardı ki oynatmıyorsun, bunu taktın kafaya? Buna da bir anlam veremiyorum.
1: Bu serzenişi de dile getirmiş oldun. Teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın. 53-31 sana da günaydın. İyi haftalar.
3: İyi haftalar Doğan Bey. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İzmir'den arıyorum. Sesim geliyor değil mi?
1: Evet efendim, buyurun, dinliyoruz sizi.
3: Şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bu hafta Fenerbahçe çok kolay kazanabileceği bir maçı skandal şekilde kaybettiğini düşünüyorum. Yani bu da şampiyonlukta ileride Fenerbahçe'nin başını çok artabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeceğim onun dışında. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu vardı. Mert Müldür'ün hava topunda rakibinin direkt onun baldırlarına vurduğunu gördük. Hı hı. Yani %100 penaltı. Talişka'nın pozisyonunu hiç konuşmuyorum. Onun için de penaltı deyip de penaltı değil diyenler de var. Hı hı. O konuyla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyorsanız saha içinde kavga edeceksiniz. Fenerbahçe'nin Mert Müldür pozisyonunda Allah aşkına bir tane futbolcu itiraz etmedi. Ya Fenerbahçe böyle şampiyon olamaz. Eğer ki bu pozisyon rakibi olsaydı, rakip lehine bu pozisyon olsaydı, hakem penaltı vermeseydi, Fenerbahçe kollanıyor. Fenerbahçe kollanıyor algısı inanılmaz yayılacak. Ve bir hafta sonra Fenerbahçe üzerinde acayip şeyler olacak, baskı olacak. Galatasaray yöneticisi olsun, önümüzdeki maç bakın Fenerbahçe kullanıyor, rakibin penaltısı verilmedi. Ya bu Fenerbahçe futbolcuları bu pozisyonda Galatasaray'ın başında hakem vermeseydi, Barış Alper'e yapılsaydı, ya en az 6-7 tane futbolcu hakemin üzerine düşmüştü. İnanılmaz şekilde hakeme ya bu penaltı olmayan pozisyonda bile bunu yapıyorlar. Fenerbahçe futbolcularında neden bu gevşeklik var, ben bunu anlayamadım. İki, Fenerbahçe'ye de ne yazık ki, ben iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de en büyük zararı veren Fenerbahçe taraftarları. En büyük zararı veren Fenerbahçe taraftarları, çünkü son 10 yıldır Fenerbahçe taraftarlarının istediği oluyor. Transferlerde oluyor. Bugün Tedesco anlatıyoruz. Geçen sene Tedesco Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda en büyük zararı veren hocadır. Karabük maçları, Kasımpaşa maçları, Eyüp maçları çok zarar verdiğini, ama hala bugün Tedesco'yu alkışlarla yolladı. Fenerbahçe'nin değeri olan, Fenerbahçe için saçlarını beyazlatan, Fenerbahçe'yi Avrupa'da tarihinin en büyük başarısını yaşatan, şampiyon yapan bir adamı da tukaka edildi. Aykut Kocaman.
4: Peki bir şey söylemek istiyorum size. Aykut Hoca'dan bir açıklama duydunuz mu bu zamana kadar? Mesela o kadar uzun süre, 12 yıllık, 13 yıllık şampiyonluk, işte 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti varken hiç bir açıklama geldi mi teknik adamı eleştirme konusunda, hatırlıyor musunuz?
3: Ya şöyle, Aykut Kocaman'ın ben bir yayınını dinledim. Ben dedik sahada tekrar hocalık yapmayacağımı düşündüğüm an yorumculuk yaparım. Fenerbahçe için de Fenerbahçe'nin eksikliklerini, tespitlerini söylediğinde geçen sene çok fazla da medyatik biri değil. Çok fazla yayınlara çıkmıyor. En ihtiyaç olan anda bile çıkmıyor. Çünkü adam küstürüldü. Adam Fenerbahçe için saçını beyazlattı. Bana göre Fenerbahçe tarihinin efsanelerinden ilk üçüne girebilecek bir adam.
4: Ben
3: bana
4: şöyle
3: göre,
4: söylemek yani yok, istiyorum bu, size. Şurada araya gireceğim. İzninizle onu da söyleyeyim ama Ersun Yanal'ın bugün bir açıklaması var. Hürriyet gazetesinde okuyorum da. Aziz Başkan'la ilgili yorum yapıyor. Tercihlerle ilgili yorum yapıyor. Gençler Birliği maçından sonraki mağlubiyetle ilgili yorum yapıyor. Diyor ki mesela kamuoyunda böyle bir kanı söz konusuysa Aziz Yıldırım'ın ilk 11 seçimine müdahalesi vardır diyor. Ardından
3: %100 ben de öyle düşünüyorum.
4: Ardından mesela Ersun Hoca'nın İsmail Hoca varken bu konuşmayı yapıyor olması ayrı bir konu. Mourinho varken yapmış mıydı böyle açıklamalar? Hatalar olmamış mıydı? Doğru Mourinho, evet. Doğru. Var mıydı? Yoktu.
3: Yani Mourinho yoktu, evet.
4: Yoktu. Mesela diyor ki Vedat Muriç ile ilgili olarak, bu oyuncular oynayacak diyor. Bacağı mı koptu bunların, kolu mu kırıldı, omuzu mu çıktı? Bu seviyedeki oyuncular hazır olmak zorundadır. Lukaku geldi, ben hazırım diyor. İmzayı attıysa o oyuncu hazırdır. Vedat Muriç 3-4 hafta yok diye açıklandı. 6 hafta geçti. Ne oldu bu adamın bacağı mı koptu? Bu adam ne zaman hazır olacak? Bu takımın en büyük problemi santrafor. Talisca'yı çıkar, gol atacak oyuncu yok. Gendouzi çok iyi ama oyun disiplini daha yüksek olması gerekiyor dedi. Katılır mısınız?
3: Şimdi ben Ersun Hoca'nın YouTube yayınında da dinledim Ersun Hoca'yı. Birçoğuna da katılıyorum. Yani orada İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları bile skandal. Yani Gendouzi'yi tutup oyuncunun taraftarının önüne atmak da skandal.
4: Ya Gendouzi ile ilgili gerçekten onu hatırlatayım söylediniz diye. Hoca rotasyonla ne alakası var bu mağlubiyetin? Bireysel başarılar dedi ya.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Ya çok ilginç de bir şey söyleyeyim. Ben bugün Fenerbahçe'nin Talisca'nın hamle oyuncusu olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de Talisca 5 maç oynadık. 5'i de Türkiye'de gerçekten gençler birini de içine katıyorum. Belki %90 küme düşeceğini bilmiyorum. Bu kolay maçlarda Fenerbahçe, şöyle söyleyeyim, Talisca'nın oynadığı maçlarda Fenerbahçe 10 maç oynuyor. Talisca cezalanın içinde Fenerbahçe topu getirdiği zaman bir gol atıyor ve bizim gerçekten Fenerbahçe'nin başına bela olduğunu düşünüyorum. Ya biz Vedat Muriç'i oyunu aldıktan sonra inanılmaz fizik üstünlüğü vardı. Sırtı dönük topu indiriyordu, topa vuruyordu. Gol olmasa bile gelecek adına umut veriyordu. Ya ben Talisca gol atsa bile ben oyun içinde Talisca'yı göremiyorum. İkiye bir de göremiyorum. Rakibi kovalarken göremiyorum. Vücudunu koyup top sakladığını göremiyorum. Bunların hiçbirini göremiyorum. Bu ileriki haftalar için, zorlu maçlar için, Fenerbahçe için bir tehlike. Ama bunu görebilecek gerçekten hoca kapasitemiz yok bizim. Fenerbahçe. Ha, Talisca'dan faydalanmak mı istiyorsun? Ya forvet oynayamaz bu adam. Bu adam forvet oynayamaz. Yani Fenerbahçe'de bu maçlarda gol atıyor. Biz bunu geçen sene de gördük. Bu sene de Talisca gol atmasına rağmen ben görüyorum. Talisca yayın üzerine top geliyor kendini bırakıyor. Yayın üzerine top geliyor kendini bırakıyor. Ya bu takım oyuncuları nasıl oyundan düşürüyor? Ama şurada şöyle söyleyeyim. Ya ilk hafta Galatasaray puan kaybetmiş. Trabzonspor puan kaybetmiş. Ya yani bu rotasyon saçmalığı nereden çıktı onu anlamadım. Gerçekten yani maçı izlerken de ya biz eğer ki şampiyonluğu kaybedersek yarın öteki gün güçlü bir Beşiktaş'ta oynayacağız. Trabzon'la oynayacağız. Galatasaray'la oynayacağız. Bizim şampiyonluk bu maçlardan geçer. Şampiyonluk Gençler Birliği maçından geçer. Karagümrük maçından geçer. Konya maçından geçer. Yıllar önce şöyle bir algı çıkarmışlardı. Çok fazla da yayınınızı almak istemiyorum. Aykut Hoca şunu söylüyordu. Yıllar önce son senesinde rakibi çok iyi analiz ettik. Bizim çok bilmiş yorumcular ya Anadolu takımı analiz edilir mi? Sen Fenerbahçe'sin, hücum oynayacaksın. Fenerbahçe'nin geldiği nokta bu. Mantığı bu. Sanki karşıda bir rakip yok. Sanki bu rakip çalışmamış. Sanki bu rakibin oyuncuları alet topçuları. Yani bu rahatlıkla çıkıyorlar. Ben anlamıyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin bu gidişle hüsran, bu sene de hüsran olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten yani Lyon'la karşılaşan onu geçebilecek misin? O da belli değil. Geçersen de gruptan şeyden çıkamayacaksın. Gerçekten Türkiye Ligi'nde tekrar 12 senedir şampiyon olamadın.
1: Çok da olumsuz bakmamak lazım ya. Böyle de düşünmemek lazım. Sürekli olumsuzu çağırmak gibi oluyor. O yüzden biraz daha umutlu olmakta fayda var.
3: Siz şöyle söylediniz. Geçen hafta ben çok yayına bağlanmak istedim de. Ya güzel şeyler konuşalım şeyle ilgili. Önümüzdeki sezonla ilgili olumlu şeyler konuşalım diye. Ben de çok bağlanmak istedim de. Ya biz Polyanacılık oynayamayız. Gençler bir maçında gördük ya. Mert Müdür'e yapılan harekete. Ya ne var gösterdi. Ne bizi diyebildik. Ne bizim futbolcularımız buna bir reaksiyon gösterebildi. Ne bunun üzerinden bir şey hakem adaleti sağlanabildi. Ya bu ülkede bizim hani Fenerbahçe olarak hem hakem yönetiminden memnun değiliz hem de ben Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe kulübü üzerindeki ya gerçekten yanlış algılarla yürümelerinden mutlu değilim. Çünkü Fenerbahçe kendi içinde sıkıntı yaşıyor. Dışarıda sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe kendi içinde buna çözüm bulamıyor. Bulabilecek bir irade var. Daha yıldırım o da bulamadı. Birden hiç ismi olmayan bir hoca geldi. O da çıkardığı kadro, oynattığı oyun Fenerbahçe için gelecek adına çok umut vermiyor. Yani bu, Fenerbahçe'nin buna bir an önce bir önlem alması lazım. Yoksa ben Kasımpaşa geçen sene Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenseydi Galatasaray'la aynı puan bulacaktı. Bir puan verdim. O hafta yollarım Tedesco'yu. O hafta Tedesco'yu yollarım Fenerbahçe'nin iç dinamiklerinden Volkan Demirel mi boşta? Bir başkası mı onu getirdi?
1: Peki, çok zaman aldık. Bir telefon daha alalım. Teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı. İyi haftalar diliyorum.
3: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
1: 24-26 sana da günaydın. Seninle de noktalayalım artık yavaş yavaş programı.
5: Günaydın efendim.
1: Buyursunlar efendim.
5: İyi günler. Öncelikle biz Fenerbahçeli olarak bu ahdi vefayı bir geçmemiz gerekiyor. Gerçekten artık günümüz futbolunda atletik koşan adamlar gerekiyor. Hala böyle yaşlanmış, çikrin yer gibi, aka gibi atletik defans olması gerekiyor. Bu Türkiye'de bir şey soracağım size. Koşu mesafesini ilk söyleyen hoca kimdir?
1: Yani bunu ben bunu Aykut Hoca'dan da duymuşumdur. Bunu Abdullah Avcı da dile getirir. Onlar o zamanlar şey yapılıyordu. Hani koşu mesafe hocam bırak Allah aşkına. Bunlar atletizmci mi ya? Bunlar futbolcu ne koşması falan. Alex'e bak koşmadan da oynayabiliyor gibi yorumlanıyordu işte.
5: Yani antrenör takımı da Aykut Hoca söylemişti. Yani aslında öngörüsü o kadar yüksek, o kadar donanımlı, bilgili bir hoca ki nedense bu Fenerbahçe taraftarı kendimiz işimizde ne istedik, ne yapıyoruz ya bir şey söylemek istiyorum onunla ilgili. İnşallah buradan sesim gider. Hocama diyeceğim kelime şudur. Sevgi ne kadar görünmez olsa da gücünü kaybetmez. O bizim gerçekten gururumuz, kralımız. Ama bir türlü anlamadılar, anlamak istemediler, sabretmediler. Ve Fenerbahçe böyle çekti. Ben iddia ediyorum. Lyon'u da geçemeyeceğiz. Göreceksiniz. İsmail Kartal 3. haftayı göremeyecek. Bu kadar basiretsiz, bu kadar röportajlarda, basın açıklamalarında korkunç bir şekilde konuşan bir hoca ben hayatımda görmedim. Yani o konuşurken afakanlar basıyor, ne dediğini bilmiyor, devamlı kendini bir ispatlama çabasında, devamlı ben şuyum, ben buyum, işte ben şunu oynattım, ben bunu bir şey yaptı, gerçekten yok. Yani bu İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına gelmiş en korkunç felakettir. Yani bunu söyleyeceğim. Peki. Buradan da tekrar kralımız Aykut Kocaman'a sevgilerimizi sunuyorum. İyi günler.
1: Peki. Yeni yapılanmalara hazırlıklı olmak gerekiyor. 3 haftayı görmez. Kayıt devam eder. Arkasından işte Aykut Hoca da gelir. Daha başlangıç. Bu daha başlangıcı falan dönmüş durumda yani. Bilmiyorum. Valla çok sabırsız mıyız? Yoksa bazen şeye mi geçmek gerekiyor? Ne derler? Biraz daha balık baştan kokar durumuna mı geçmek gerekiyor? Bilemedim. Onu incelemek lazım. Ahmet ne neredesin Ahmet? Neredesin Ahmet? Diye yarın biraz gündemi tabii ki bu konular üzerinden yorumlayacağız. Maça gidiyor mu acaba Ahmet Konanç? Yarınki mücadeleyle ilgili yok mu bir ayrıntı, bir detay? He? Oraya da bakalım mı? Saati de doldurduk mu? Vallahi teşekkür ediyorum. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmet olursa detayları, ayrıntıları konuşmak üzere burada olacağız. Fenerbahçe-Lyon maçı öncesinde Ahmet Konanç'la da yarın detayları konuşuruz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğutlar olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, O, Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki. Tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırlanılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ha Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından.

0: gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. Ha, el alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili. Yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasında kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football Work. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve yaklaşık 2 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteyim. WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Süper Lig'de artık ilk haftayı noktalıyoruz. Bugün oynanacak, bu akşam oynanacak saat 21.30'daki Samsunspor Göztepe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de ilk hafta sona erecek. TFF 1. Lig'de de 21.30'da Batman Petrolspor Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Haftanın son mücadelesi olacak TFF 1. Lig'de de. Haftanın sonuçlarına şöyle bir göz atalım. Sonrasında konuklarımızla birlikte programımıza başlayacağız. Açılış karşılaşmasında Galatasaray ve Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geldiler. Çorum Futbol Kulübü'nün 10 kişi kaldığı mücadelesi.

Mücadelede 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2. Açılış karşılaşmasının sonucuydu. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesinde ise 1-1'lik eşitlik vardı. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 karşılaşmanın sonucuydu. İki takım sahadan birer puanla ayrıldılar. Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesinde ise son dakikada gelen penaltı golüyle 3 puan Çaykur Rizespor'un oldu. Rizespor 3 puanla başladı sezona. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında geri dönmeyi başardı. 2-1'lik galibiyeti aldı. 1-0 geriden gelip kendi evinde Gençler Birliği. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor mücadelesinde Alanyaspor 1-0 öne geçmişti ama skoru koruyamadı. Sorescu'nun attığı müthiş gol 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı mücadele. Başakşehir Kocaelispor mücadelesinde ise Başakşehir 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve skoru belirledi. Başakşehir Futbol Kulübü 2-0 kazanan taraf oldu. Kocaelispor karşısında. Ahmet Spor Kulübü Erzurumspor mücadelesinde ise 3 farklı üstünlüğü yakaladı Ahmet Spor Kulübü ve 3-0'lık galibiyetle 1. sıraya zirveye oturmuş vaziyette ve dün oynanan bir başka mücadelede Beşiktaş haftanın karlı çıkan tarafı oldu 4 büyükler arasında. Eyüpspor karşısında 1-0'lık galibiyet, 10 kişi kaldı Eyüpspor bu mücadelede ve Beşiktaş da 3 puanla başladı sezona.

0: Hemen bağlantımızla başlıyoruz. Hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. 90'ın merhaba yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Kronolojik olarak başlayalım.
1: Galatasaray
0: Çorum Futbol Kulübü mücadelesiyle başladık sezona ve 2-2'lik eşitlik aslında Çorum Futbol Kulübü kazanmaya da çok yaklaşmıştı. Ama 2-2'lik eşitlik 10 kişi kaldı Çorum Futbol Kulübü karşılaşmada ve Galatasaray taraftarından da yönetim istifa sözlerini duyduk. Nasıl değerlendiriyorsun bu başlangıcı?
1: Açıkçası yani Çorum takımı, Çorum Futbol Kulübü daha doğru bir ifadeyle çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Yani maçın belirli anlarında hakikaten kazanmaya daha yakın olan taraftı ki belki de 10 kişi kalmasalardı maçı kazanma ihtimalleri de çok yüksekti. Galatasaray takımında şöyle bir görüntü var. Yani her takımda olduğu gibi, yani başarılı olan her takımda olduğu gibi Galatasaray takımında da başarıya bir doymuşluk görüntüsü var. Bu Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta da olmuştu. Üst üste kazanan 2 yıllık şampiyonluktan sonra 3. yılda bir motivasyon kaybı yaşanmıştı ve sıralamada şampiyonluk yarışının gerisinde kalmışlardı. Galatasaray takımında bu Çorum Futbol Kulübü maçında çok bariz şekilde gözlendi. Dediğim gibi taraftarların yönetim istifa soranları oldu ki aslında tabii ki çok radikal bir söylem ama protesto durumunda bir nevi haklılar. Yani tabii ki istifa ettiklerinde haksızlar ama genel olarak haklılar. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi geçen senenin Galatasaray'ın gerisinde kalan takımlar güçlenirken Galatasaray herhangi bir takviye yapamadı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasına da, daha doğrusu lig aşamasına da az bir süre kaldı. Tabii ki bu şekilde olduğu için Galatasaray taraftarlığı protestoları haklı ama üst üste 4 defa şampiyon olmuş ve geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalamış bir takıma da daha birinci haftadan yönetim istifa sloganları almak tabii ki biraz da ironik bir durum. Ama yani şu var, Galatasaray takımı bence biraz kadrosunu değiştirmeliydi, geç kaldı. Bazı oyuncularıyla yorumlarını ayırarak orada bir kan tazelemesi yapmalıydı. Çünkü 4 yıllık bir seri ve ister istemez oyuncularda bir başarıya doymuşluk, bir motivasyon kaybı yaratması bekleniyordu ki beklendiği gibi de oldu. Yani baktığınız zaman Çorum Futbol Kulübü maçında Galatasaray hani beraberliği veya kazanmayı ne kadar hak etti diye sorarsanız çok önemli bir soru işareti bu noktada.
0: Tabii oyuncuları da çok olumlu etkileyen bir şey değil bu durum. Daha aksine olumsuz etkileyen bir şey. Dün Necati Ateş mesela diyor ki 3 oyuncuyla karşılaştım diyor. İsmini vermiyor. Bu transfer isteği, yoğun transfer isteği biraz moralimizi bozdu diyor. Biz her şeyimizi verdik bu takıma diyor. 4 yıldır şampiyon oluyoruz. Hani bu dereceye gelmesi, hemen ilk puan kaybında bu dereceye gelmesi konunun, hatta maçlar başlamadan hazırlık sürecinde bu dereceye gelmesi moralimizi bozdu demiş oyuncular.
1: Kesinlikle. Zaten hazırlık maçı, yani Çorum Futbol Kulübü maçı değil, hazırlık maçından itibaren Galatasaray taraftarların yönetime ve futbolculara yönelik bazı eleştirileri vardı. Bunlardan biri Barış Alper Yılmaz'dı ki Çorum Futbol Kulübü maçında zaman zaman yuvalandı, tepki aldı. 4 yıldır şampiyon olan takımın oyuncusu Barış Alper ama işte hazırlık maçları ve Çorum Futbol Kulübü'nde tartışmaya açık performansla yuvalandı. Ve dediğin gibi tabii ki bu durum oyuncuları, sporcuları, işte hocayı, başkanı, yönetimi elbette olumsuz olarak etkiler. Çünkü 4 yıllık bir serinin aktörleri ama en ufak bir başarısızlıkta bu şekilde olumsuz söylenme tabii ki doğal olarak bir motivasyon kaybı, bir enerji kaybı yaratabilir. Ama burada şu var, ligin daha birinci haftası ve henüz aslında hiçbir takımın da çok da iyi olmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla burada şunu söylemek gerekir, biraz da haksızlık yapılıyor. Yani Galatasaraylı oyunculara, teknik heyeti, yönetime biraz da haksızlık yapıldığını söylemek mümkün. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 4 yıl üst üste olan bir takım veya kulüp, yönetim, başkan, hoca, futbolcular her neyse birinci haftadan itibaren yani bırak git veya işte yönetim istifa şeklinde gibi sloganlarla karşılaşmaz bence.
0: Peki Galatasaray'da bu gidişatın nasıl devam edeceğini düşünüyorsun? Hamleler gelecek mi transfer konusunda? Taraftar tatmin edecek hamleler gelecek mi? Yoksa sezon boyu yaşanacak bir sıkıntı mı göreceğiz taraftar ve yönetim, hatta takım arasında?
1: Şöyle, yani hamleler gelmezse bu kriz giderek büyür. Burada Galatasaray yönetiminin önemli bir avantajı var. Transfer dönemi hala daha devam ediyor. Bitmedi. Az bir süre kaldı ama bitmedi. Dolayısıyla bu yaklaşık bir aylık periyotta Galatasaray takımı önemli takviyeler yapabilir ki genelde Galatasaray takımı son günleri bekleyen bir takım transfer döneminde. Bunun yanlış olduğunu kabul ediyorum ama baktığımız zaman bir şekilde bundan verim alıyorlar. Yani Osimhen'i son gün getirdiler. İşte geçen sene Singo, Uğurcan gibi oyuncuları son gün aldılar. Her ne kadar Singo başarısız bir transfer olarak kabul edilse de genelde Galatasaray takımı fırsat transferi olarak tarif edilen o transferi tercih ediyor. Ama tabii ki bunu her sene yapmak da büyük bir risktir. Ama dediğim gibi transfer döneminin bitmesine uzun bir süre var. Bu aslında bir avantaj. Çünkü üst üste iki tane, üç tane A sınıf oyuncu takımı da yaparsanız bir anlamda bu bütün kaotik veya bütün bu eleştirileri de son vermiş olursunuz. Ama transfer yapamadığınız her günde bu eleştiriler giderek artacaktır. Çünkü Galatasaray'ın fikstürü çok zorlu bir fikstür. Yani Galatasaray'ın önümüzdeki ilk 5-6 maçlık Süper Lig'deki fikstürüne bakıldığı zaman hakikaten zorlu bir fikstür söz konusu ki bunlara bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki o zorlu fikstür eklenecek. Tabii ki şu an takımlar daha belli ama Şampiyonlar Ligi ligindeki takımları ne kadar ciddi, ne kadar birinci sınıf takımlar olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray takımı takviye yapmadığı sürece her geçen gün bu kriz giderek artacaktır. Ama burada tabii ki takviyenin nasıl bir takviye olduğu da önemli. Yani herkesi bütün eleştirileri yok edecek birinci sınıf tartışmasız bir takviye yapılmazsa Galatasaray takımı en ufak bir başarısızlıkta yine eleştiri okları hocaya, yönetime ve futbolculara doğal olarak yöneltilecektir. Çünkü bakıldığında Çorum Futbol Kulübü'nün maçında Osimhen bir kenara performansı iyi olan kaç tane oyuncu vardı mesela? O da çok ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla yönetiminden hocasına, futbolcusuna bütün oyuncuların olumsuz olarak bir sezon başlangıcı yaptığını söyleyebiliriz. Ve seri galibiyetler aynı zamanda da tabii ki herkesi olumsuz eleştirilere son verecek transferler yapılmadığı sürece Galatasaray takımı bu kaotik ortamdan çıkması biraz zor gözüküyor. Yani buradan çıkış için birinci faktör seri galibiyetler. İkincisi de bütün olumsuz eleştirilere son verecek net takviyeler.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki abi Barış Alper'le bu iş olmaz. Sol açık, iki dinamik orta saha, bir on numara, bir de sol stoper lazım diyor. Katılır mısın?
1: Şöyle, tabii ki bu tespitlere katılıyorum ama Barış Alper konusunda katılmıyorum. Barış Alper bence iyi bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz'ın sadece biraz yüzü etkili Galatasaray. Genelde en ufak başarısızlıkta takımdaki en eski oyuncular hedef tahtasına konulur. Galatasaray'da da böyle bir durum var şu an. Barış Alper Yılmaz 2021 yılında geldi. 5 yıldır orada. 5 yılda 4 tane şampiyonluk yaşadı. Dolayısıyla bakıldığı zaman burada mevcut takımdaki en eski oyuncusu en eski oyuncu olduğu için bütün hedef aslında bir anlamda bütün ihale bir anlamda ona kalıyor. Ama onun dışında pozisyonel olarak tarif edilen pozisyonlara katılıyorum. Galatasaray takımının Mertens gittiğinden beri bir on numarası yok. Zaten mesela şu an halen daha Galatasaray takımının yedek forveti yok. Hani Osimhen'e bir şey olsa, sakatlansa veya işte kırmızı kart cezalısı vesaire gibi bir ceza alsa Galatasaray takımına forvet oynatabileceği oyuncusu yok. Bu çok ciddi bir eksiklik. Onun dışında zaten Saadet'te bir soru işareti var. İşte geçen sene devre arasında Saşa Boy geldi ama gönderildi. Yani yaşlı kiralık ölçmüş sona erdi. Singo oynayabiliyor orada ama Singo ne kadar verimli bir futbolcu, ne kadar işte o maliyete değen bir futbolcu soru işareti. Dolayısıyla bu pozisyonlara katılıyorum. Bunlarla beraber Galatasaray takımının en az bence 5 tane takviye yapması gerekiyor. Bu kalan dönemde Galatasaray takımı bu 5 takviye yapabilir mi? O önemli bir soru işareti. Çünkü Haziran ayında başlayan transfer döneminden sonra Galatasaray sadece bir tane takviye yapabildi. Şimdi biraz matematiksel olarak gidersek 2 aylık periyotta bir tane takviye yapan takımın 1 aylık periyotta 5 tane takviye yapması elbette ki zor gözüküyor. Ama yapması da kesinlikle gerekiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Galatasaray 3-4 tane net gol kaçırdı. Çorum'un bir pozisyonu var ya da yok. Nasıl Galatasaray beraberliği hak etmemiş yoksa yanlış mı anladım demiş. Saygılarımla diyor Levent Bey.
1: Şöyle tabii ki Galatasaray takımının Çorum Futbol Kulübü'ne karşı 3-4 tane pozisyon kaçırması çok yani afaki bir şeydi. Hatta yani Galatasaray takımının maçın başında maçı 15-20 dakikalık o periyotta skoru çok daha farklı şekilde getirmesi gerekirdi. Çünkü rakibiniz lige yeni çıkmış bir takım. Siz ise Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene Grand Tours elemiş, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve birçok defa da çeşitli kupalar almış. Türkiye Kupası, Süper Kupası vesaire gibi takım sayısı. Dolayısıyla yani maçın geneline bakıldığında Çorum Futbol Kulübü bence galibiyeti daha hak eden taraftı. Çünkü 10 kişi kalmasına rağmen çok fazla pozisyon vardı. Yani Galatasaray takımına her takım 4 tane 5 tane pozisyon verebilir. Ki lige yeni çıkmış bir takım olarak siz 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takıma sadece 4 tane 5 tane pozisyon veriyorsunuz. Bu bence yani o kadar da olumsuz bir durum değil. Galatasaray takımı kaç tane pozisyona kaç tane pozisyon veya işte kaç defa Çorum Futbol Kulübü net gol girişiminde bulundu. Yani pozisyon olarak bahsettim. Ceza sahası içinde topla buluşma olabilir veya işte çeşitli şekilde şeyler olabilir. Yani kırmızı kart görmeseydi mesela Çorum Futbol Kulübü çok zorlayabilirdi Galatasaray takımını. Ve şöyle bir durum var. Osimhen bambaşka bir oyuncu. Yani tek başına şampiyonluğu değiştirebilen, maçın kaderini değiştirebilen bir oyuncu. Ve attığı mesela ilk gol inanılmaz bir santrafor golü. Yani o golü Osimhen dışında dünyada atabilecek çok az oyuncu var. Dolayısıyla Galatasaray takımı biraz da Osimhen faktörüyle bence Çorum Futbol Kulübü karşısına beraberliği kurtardı gibi duruyor.
0: Peki bir diğer tarafta da Trabzonspor Kasımpaşa karşısındaydı. 1-0 öne de geçti aslında. Trabzonspor skoru da aldı ama sonrasında Adrian Benedicek'in penaltıdan kaydettiği gol 1-1'lik eşitlikle sona erdi mücadele. Sonrasında Muhammed Salah oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un bulduğu pozisyonlar vardı ama yeterli olmadı. 1-1'lik eşitlik nasıl değerlendirirsin?
1: Aslında tabii ki herkesin büyük bir heyecanla beklediği, özellikle Orta Doğu coğrafyasında ve Mısır'da herkesin büyük bir heyecanla beklediği bir maçtı. İlk yarısında dediğim gibi Trabzonspor biraz daha etkili olan taraftı. Yani ilk 10-15 dakikalık periyotta Trabzonspor'un etkili atakları oldu. Sonrasında Kasımpaşa da maç ortak oldu. Onlar da pozisyon buldu. Ama genel olarak şu söylenebilir, biraz Trabzonspor cephesinde hayal kırıklığı yaratan bir karşılaşma oldu. Çünkü hem bakıldığında net gol pozisyonu olarak çok az sayıda net gol pozisyonu var Trabzonspor'un. Kasımpaşa'nın belki net gol pozisyonu olarak daha fazla pozisyonu vardı. Ve işte koşu mesafesi gibi bir durumda da Kasımpaşa takımı Trabzonspor'dan 8 kilometre fazla koşmuş. Yani aşağı yukarı Kasımpaşa bir oyuncu fazla oynamış gibi duruyor. Dolayısıyla bunlar çok ciddi soru işaretleri ki Trabzonspor Perşembe günü Fransparos'la Avrupa Ligi'ne karşı karşıya gelecek. Böyle bir karşılaşma, bu kadar kritik bir karşılaşma öncesinde Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik tabii ki bir orada soru işareti yarattı. Çünkü aşağı yukarı herkesin fikri Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezona galibiyetle başlayacağı yönündeydi. Ama oyuna, işte oyuncuların performansına bakıldığında bunun o kadar da kolay olmadığı görüldü. Çünkü Trabzonspor takımı hala eksiklikleri olan bir takım ve Onalçu'nun aslında biraz da performans olarak yaşının da getirisiyle beraber geriye gittiğini söylemek mümkün. Çünkü son 12 maçta Trabzonspor'da son 12 resmi maçta sadece 3 gol atabilmiş ve Kasımpaşa karşılaşmasında aslında daha yani geçen senenin ilk yarısındaki 16 veya işte 3 senesindeki 16 olabilseydi farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Ama Trabzonspor yani İlk yarıda bence iyi oynadı ama ikinci yarıya bakıldığında maçın totale bakıldığında maçın hakkı beraberlikti. Fakat Trabzonspor'un dediğim gibi çok ciddi eksiklikleri var. Yani bir 6 numara kesinlikle Trabzonspor'un alması gerekiyor. Alamadığı senaryoda bütün bu yatırımların heba olma gibi bir durumu olabilir. Çünkü Trabzonspor'un sahasında şu an kesici olarak sadece Tim Cebal Folcarelli var. O da fakat. Ve dolayısıyla böyle bir durumda top rakipteyken sıkıntı yaşarsanız Trabzonspor takımı Kasımpaşa maçında bunun çok büyük sorununu yaşar. Yani orta saha zaman zaman çok boşluklar verdi ve topu rakipten alma konusunda çok sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla Trabzonspor takımı aslında Kasımpaşa maçında bir uyarı aldı. Bu uyarıdan yola çıkarak gerekli hamleleri yapması gerekiyor.
0: Muhammed Salah'ı nasıl değerlendirirsin? Tabii ilk maçı ama pozisyonlara girdi Muhammed Salah ve istekli gözüktü.
1: Kesinlikle şöyle, yani Muhammed Salah oyuna girene kadar ikinci yarıda net bir şekilde Kasımpaşa'nın üstünlüğü vardı. Bunu kimse aksini söyleyemez bence. Salah oyuna girdikten sonra Trabzonspor etkinliğini arttırdı. Birçok pozisyon buldu. Özellikle Salah tarafında birçok pozisyon buldu ve Salah'la beraber buldu pozisyonları da. Orada işte Onalçu Salah'ın düşünce hızına veya işte topla hızına yetişemedi bazı pozisyonlarda. Ama genel olarak Salah oyuna girdi ve net fark yarattı. Ve Salah'ta şöyle bir durum da var. Yani Salah yaklaşık bir aydır topa değinen bir oyuncu. Yaz kampı yönetici için en son işte Mısır milli takımını Dünya Kupası oynadı ve üzerinden yaklaşık bir aylık bir dönem geçti. Bir ay oynamayan bir futbolcu olmasına rağmen bakıldığında 5 tane sprint atmış o enerjilikten sonra ve yani birçok oyuncu da geçmiş. Yani fiziksel durum açısından bakıldığında iyi bir durumda. Sadece biraz maç eksiği veya işte kondisyon eksikliği olduğunu söylemek mümkün ama çok bence olumlu bir görüntü ortaya koydu. Yani 30-35 dakikalık periyotta yapabileceğinin en iyisini yaptı. 2 tane pozisyon net olarak pozisyonlar içindeydi ve yaratıcı olarak da birçok pozisyonu yaratan isimdi. Yani girdi net şekilde fark yarattı. Dolayısıyla bakıldığında kendine iyi bakan bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün ki zaten Premier Lig'de geçen sene 40 maç oynayarak gelen bir oyuncu. Dünya Kupası'na iyi oynayarak gelen bir oyuncu. Sadece biraz maç eksikliği veya işte kondisyon eksikliği gibi çeşitli konularda eksikliği olduğu söylenir ama ben Perşembe günü oynanacak French Boros maçıyla birlikte artık ilk 11'de yerini alması da bir anlamda bekleniyor Trabzonspor cephesine bağlı salalım.
0: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı ama sonrasında geri dönen bir Gençler Birliği vardı. Gerçekten iyi bir görüntü veren Gençler Birliği vardı ve 2-1 kazanan tarafta Gençler Birliği oldu. Fenerbahçe de puan kaybıyla puansız olarak başladı sezona ve eleştiri okları da teknik direktör tarafına İsmail Kartal'a döndü. Yani tabii şunu sormak gerekiyor şimdi. Katılır mısın bilmiyorum Furkan ama Olympique Lyon için rotasyon yapmak bana şu soruyu sordurdu. Yani tamam
1: bir daha verebilir
0: ama bu kadar derin bir rotasyonda Olympique Lyon'u elerse eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa bu tarz maçları sezon boyu oynayacak. Olympique Lyon'dan daha iyi takımlarla da oynayacak, daha kötü takımlarla da. Daha kötü takımlara rotasyon yapmaz demeyin. Çünkü daha kötü takımlar zaten hedef maçları olacak Fenerbahçe'nin. Kesin kazanması gereken, asıl rotasyon yapması gereken maçlar olacak. Sezon boyunca bu şekilde çıkan, lig maçlarını bu şekilde kadrolarla çıkan bir Fenerbahçe mi göreceğiz? Ve bu şekilde çıkarsa bu puan kayıpları devam eder mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi ve bu rotasyonu?
1: Öyle. 4 büyük takım açısından bakıldığında bence en sıkıntılı durumdaki takım Fenerbahçe. Bir kere onu söylemek gerekiyor. Çünkü çok fazla yabancı oyuncu var. Çok fazla yabancı oyuncu var ve bunlardan acilen çıkmak zorunda. Ama hangisinden çıkacağı konusunda ciddi bir soru işareti var. Bu bir. İkincisi yıllardır şampiyon olamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir takım. Yani başarıya hasret bir takım. Ve şimdi de dediğim gibi sezona daha birinci haftadan yenilgiyle başladık ve Fener akabinde Lyon'la oynayacak. Lyon'dan sonra Konya'yla oynayacak. Konya'dan sonra yine Lyon'la oynayacak ve ondan sonra bir tane daha zor maçı var. Yani çok kritik bir fikstüre döneme giriyor Fenerbahçe. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünmek lazım. Gençler Birliği maçında alınan yenilgi çok aslında sert bir mağlubiyet oldu. Bu yenilgiden sonra Lyon'a karşı da mağlup olursanız o zaman hakikaten burada çok sıkıntılı bir durum olduğunu söylemek mümkün. Ve böyle bir durum yaşanabilir. Çünkü Lyon'a içeride mağlup olmanız takdirde Fransa'da tur atlamanız zorlaşacaktır. Ama tabii ki Gençler Birliği karşısına yenilgi aldıktan sonra gidip de Kadıköy'de Lyon'u yenebilirsiniz. Çünkü son yıllarda Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa arenasında az yenilgi alan bir takım. Ama burada rakibi çok sert bir takım, çok güçlü bir takım. Yani Sparta Praga'yı eleyen bir takım ve Olympic Lyon zaten Fransız futbolunun önemli takımlarından biri. Dolayısıyla Fenerbahçe için çok ciddi bir sınav olacak Lyon maçı. Eğer Fenerbahçe Lyon olarsa bence Süper Lig'de de en büyük şampiyonluk adayı olduğunu gösterebilir. Ama elenmesi hali inanılmaz bir sahiplik duruma girebilir bir anlamda. Çünkü sezona yenilgiyle başlayan bir Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'nin şansını belki de mücizelere bırakan bir Fenerbahçe görüntüsü olacak. Ve bir yandan da dediğim gibi hoca işte oyuncu tercihleri zaten şu andan beri tartışılmaya başladı. Giderek de muhtemelen tartışılacak. Ama burada bence İsmail Kartal bir hata yaptı. Yani bu kadar rotasyona gerek yoktu. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi işte genel olarak kadrosu çok geniş bir kadro. Çok yıldızlarla dolu bir kadro. Yani Gençler Birliği maçında oyuna gelen oyunculara baktığımız zaman işte Kantesi'nden Nenesi'ne, Kerem Aktürkoğlu'ndan işte Arşiv Buramlı'na. Yani inanılmaz bir geniş kadrosu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla 1-0 öne geçtiğiniz bir maçı özellikle de birçok pozisyon bulmanıza rağmen 2-1 kaybediyorsanız burada ciddi bir sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü sizin Gençler Birliği gibi geçen sene kümede son haftalarında kalan bir takımı bu kadar yatırım yaptığınız bir sezonda ki sadece Vedat ve Greenwood için Fenerbahçe yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Dolayısıyla bu kadar yatırım yaptığınız bir durumda, kadronuzun da bu kadar geniş olduğu bir durumda 1-0 öne geçtiğiniz bir maçı 2-1 kaybetmeniz yani açıklanabilir bir durum değil. Bunun bahanesi pek olmayabilir. Ki, ama Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe Gornik Zagreb maçından beri de aslında ciddi uyarılar veriyordu. İlk maçtan, ikinci maçtan beri. Çünkü oyun olarak Fenerbahçe henüz o net durumda değil. Özellikle Polonya'daki ikinci maçta çok ciddi uyarılar vermişti. Gençler Birliği maçında bunun bedelini ödedi. Şimdi çok daha sert bir takım, çok daha güçlü bir takım. Olimpik Lyon. Lyon'a karşı da bu şekilde oyun ve oyuncu performansını düşük olursa o zaman hakikaten İsmail Kartal bir anda hedef tahtasına konulabilir. Burada İsmail Kartal'ın bence teknik adamlık kariyerinin en önemli maçı.

0: stresli bir durum İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu durum. O bakımdan bence İsmail Kartal'ın teknik adamlık kariyerinin en zor, en kaotik iki maçını yaşayacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şansı açıkçası bence Geçtaş'la maçındaki performansından yola çıkarak bence yani %40 Fenerbahçe, %60 Lyon gibi duruyor. Ama dediğim gibi bu kadar da rotasyon yapılmamalı. Yani ligin ilk maçında bu kadar rotasyon yapmamalısınız. Çünkü siz zaten 3 günde bir maç oynamaya alışık bir takım olmanız lazım. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından birinin 3 günde bir veya 2 günde bir maç yapmaya alışık olması lazım.
1: Bir diğer tarafta da tabii Mahmut Uslu'nun açıklamaları vardı. O açıklamaları da özetleyecek olursak Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu mücadeledeki hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini kabul etmemesine tepki gösterdi. Açıklamalar şu şekilde: "Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak şekilde buna benzer bir şey olursa diyor ve susuyor. Sonrasında iki tane penaltımız verilmedi. Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talişka'nın vurduğu topta kol çok açık. Kitap yazıyor. Penaltı ve kırmızı kart. Var yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. TFF başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Bir yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez." Mahmut Uslu'ya "tedbir dediniz, açar mısınız?" şeklinde bir soru yöneltildi. Soruya yanıtsa şu şekilde: "Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması gerekiyor. Fenerbahçe ile kimsenin oynamaması gerekiyor. %100 penaltı Talişka'nın pozisyonu. Mert'in pozisyonu da öyle. Penaltı. Bu kadar olmaz. Böyle bir şey olur mu? Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız. Bu kadar. Gözü karartık. Prensip kararı almışlar. Bir şey değil. Biz aldıkları karara karışamayız. TFF bu işi yönetiyor. Bu kadar transferler yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Tüm maçları kazanarak geldik. Türkiye Ligi çok zor. Diğer rakiplerimizin hepsi de puan kaybetti. Bununla ilgili lig çok uzun. Böyle devam ederse yanlış oluyor," diyor Mahmut Uslu.
0: Yani ben Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skora net şekilde etki eden bir hakem hatası görmedim. Kaldı ki yani Gençler Birliği'nin de penaltı ettiği Milan Škriniar'ın dirsekle bir müdahalesi oldu. Dolayısıyla ligin birinci haftasından, yani birinci haftasını bittikten sonra, yani ilahi sezonun ilk maçından sonra bu şekilde açıklamalar bana pek doğru gelmiyor. Bunlar yani bence olmaması gereken açıklamalar. Hangi takım olursa olsun. Dolayısıyla hani kötü tasvip ettiğim söylemler değil. Kaldı ki dediğim gibi yani bence skora etki eden bir hakem kararı olmadı. Diğer taraftan da maçların ertelenmemesi bence doğru bir karar. Çünkü maçlar ertelendiği zaman çok daha sıkışık bir fixture dönemine giriliyor ve burada aslında bunun bedelini de oyuncular ödüyor. Yani 3 günde bir maçtan şikayet ediyoruz ama o zaman 2 günde bir maç haline geliyor fixture'un sıkışması. Dolayısıyla ben dediğim gibi maçın kaderini etkileyen bir hakem hatası görmedim. İkinci olarak da temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Avrupa dönüşündeki maçlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu.
1: 3 takımın gelecek haftaki maçlar için bir erteleme talebi olacağını ve bugün de TFF'ye bu talebin iletilmesi bekleniyor. Nasıl değerlendiriyorsun peki, yani bu maçlar ertelenmemeli mi diyorsun?
0: Kesinlikle bence ertelenmemeli. Geçen sene bunu yaşadık. Bazı maçlar ertelendi ama ertelendikten sonra fikstür çok sıkışık bir hale geliyor. Dolayısıyla bu kadar karmaşıklığa bence yani, gerek yok. Bu kadar yatırımın yapıldığı bir organizasyonu yani, ligde takımların maçlarımız ertelensin şeklinde çağrıda bulunması bana oyunu kuralına göre oynayan bir davranış gibi gelmiyor. Ve
1: o transferler oynayamıyor. Gidenler gidiyor ama.
0: Evet doğru, yani orada da bir sıkıntı var baktığın zaman. Kesinlikle orada da prosedür olarak yani eğer ertelenecekse de o prosedüre yeni bir kural getirilmeli. Dolayısıyla yani bence ertelenmemesi en doğru karar. Yani umarım da ertelenmez. Biz geçen sene bunu yaşadık. Fenerbahçe'nin Alanya maçı ertelenmişti. Dönüşünde 2-2 biten maçta Fenerbahçe birçok oyuncu sonra yatamadı. Maç 2-2 bitti. Belki ertelenmeseydi, Fenerbahçe yeni transferlerini o maçta oynasaydı, belki de o maçı kazanacaktı. Ve 2 puan fazla olacaktı.

0: Dolayısıyla hani maçımız ertelensin çağrısı bazen olumsuz bir durumda yaratabiliyor. Geçen sene mesela İhsan Can Kaleci vardı o maçta Fenerbahçe'nin kalecisi. Ertelenmesini belki Ederson olacaktı ve o gol İhsan Can Kaleci'nin 90 dakikada o gol yemeyebilirdi. Dolayısıyla bana saçma geliyor yani maçımız ertelensin veya işte maçlar ertelensin çağrısı.
1: Peki haftanın karlı çıkanına gelelim, Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta kendi evinde Üsspor karşısında 1-0 kazandı ve 4 büyüklerde 3 puan alan tek takım oldu. Taraftar da gerçekten çok istekli gözüktü. Takım da çok istekli gözüktü. 1-0'lık galibiyet nasıl değerlendirirsin Furkan?
0: Dediğin doğru, evet. Beşiktaş haftanın kazanan takım oldu ve baktığında da açıkçası öyle bir görüntü yoktu. Yani 3 takımın puan, 3 takımın galibiyet alamadığı haftada galibiyet alan tek takım oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş hakikaten iyi bir performans sergiliyor. Henüz gol yememeleri için çarpıcı olan durum. Ve önde basan sürekli hareket eden bir takım görüntüsü. Tabii ki buraya işte Dirahir için katılışı nasıl olacak veya işte Trabzon'un 90 dakika oynamaya başlamasıyla muhtemelen daha efektif bir takım da görebiliriz. Aslında Beşiktaş bence Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un kadro olarak biraz gerisinde gibi dursa da oyun olarak hiç de onlardan geride kalan bir takım olmadığını gösteriyor ve aslında yaşanan teknik adam değişikliğinin de ne kadar doğru bir tercih olduğu da anlaşılıyor. Şimdi Beşiktaş'ın tabii ki en büyük sorunlarından biri geçen yıllarda Ekim ayında, Kasım ayında ligi havlu atan bir takım görüntüsünde olmasıydı. Bu seneki kurulan takım sanki iddiasını Ocak ayına, Aralık ayına kadar yani ligin yarısına kadar yani kış transfer dönemine kadar şampiyonluk yarışının içinde olması beklenen bir takım gibi duruyor. Tabii ki sonrası yapılacak takviyelere göre bağlı ama şu an bakıldığında en önemlisi Beşiktaş takımı kolay pozisyon vermiyor ve hiç gol yemiyor. Bu tabii ki çok ciddi bir durum. Yani bir takımın zor gol yiyen bir takım olması zaten maçları kazanma yolunda çok önemli bir adım. Dolayısıyla Beşiktaş takımı da yeni teknik heyetiyle, yeni hocasıyla, yeni kadrosuyla beraber bu önemli adımı 60 ve o kabuk değişimini de 11 yani ilk 11'indeki o kabuk değişimini de başarılı şekilde tamamlamış gözüküyor. Dolayısıyla ben Avrupa Ligi'ne kalacaklarını düşünüyorum Beşiktaş'ın. O konuda biraz daha iyi bir fikstüre sahipler. Yani iyi bir buraya şansına sahipler. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalacağını ligde de sürpriz galibiyetlere daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani sürpriz galibiyetlerinin üst üste seri galibiyetlere imza atabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş takımının.
1: Yani şöyle, kazanan takım eleştirilmez normalde, evet, ama şöyle bir eleştirim olacak benim. Ya Beşiktaş skoru daha da arttırabilirdi, şu şekilde düşünüyorum. Yani çok tehlikelidir 1-0'lık skorlar, biliyorsun Furkan, yani özellikle ligin ilk haftasında Eyüpspor gibi takımlara karşı. Beşiktaş'ın bu şansları da oldu ama bu şansları değerlendirememekte çok bonkör davranan bir Beşiktaş vardı. Daha farklı bir galibiyet olabilir. Hani bu maçta sıkıntı olmadı ama ilerleyen zamanlarda tehlike arz edebilecek bir durum. Bu yüzden tek eleştirim bu yönde olurdu. Bir de bence yani herhalde tüm kamuoyu aynı fikirdedir. Kırmızı kartı verilmesi gerekirdi Beşiktaş'ın.
0: Kesinlikle, yani belki de dünya futbol tarihinde en enteresan faullerden biriydi. Beşiktaş yönetimi hareketlerinin takımdan çıkması gerekiyor. Yani tartışmasız kırmızı kart vermesi gerekiyor. Skoru arttırmak konusuna gelirse evet, Beşiktaş o konuda zayıf kaldı. Sıra var yani Eyüp Spor takımına bizim de açıkçası en zayıf takımlarından biri ve karşısında bir tehdit yaratamadılar. Beşiktaş'ı tabii ki Midyalı karşısına aldığı galibiyetler yanlı galibiyetler ama bir de Süper Lig'deki sert takımlar karşısında görmek gerekir. Yani bir Göztepe deplasmanında, bir Samsun deplasmanında ortaya koyacağı oyun performansını oradan görmek gerekir. Ama genele bakıldığında Beşiktaş takımının bence en dikkat çekici özelliği çok hareketli bir takım. Yani hızlı oynuyorlar, önde basıyorlar ki bu zaten Beşiktaş özelliği İtalyanların çok dikkat ettiği bir konu. Ve bunu da başarılı şekilde uyguluyorlar. Dolayısıyla genel hatlarıyla Beşiktaş'ta olumlu bir tablo olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Beşiktaş'ta yine olumsuz görüntü veren bir isimden de ben bahsedeyim. Semih Kılıçsoy. Pek olumlu bir görüntü vermedi. Nasıl değerlendirirsin Furkan?
0: Kılıçsoy yani kiralık gitti geldi. Aslında İtalya'da önemli golleri de imza attı. Orada önemli performansı da imza attı ama bakıldığında yani performansı genel hatlarıyla pek bir yere gitmemiş gibi gözüküyor. Topla halen daha çok fazla oynuyor. Halen daha çok fazla çalıma giriyor. Ve sonuç olarak da çok fazla taşlar yapıyor. Dolayısıyla da bence yeni sezonda Beşiktaş takımının 3. forveti olur ve çok da fazla maçta oynayamaz gibi duruyor. Dolayısıyla bence yani seni Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş'tan temelli olarak ayrılması gerekiyor. Çünkü yani artık onun da yüzü eskimeye başladı ve bir türlü o beklenen patlamayı artık yapamıyor. Dolayısıyla bu bir noktadan sonra ona çok negatif bir durum haline gelecektir. Şu an Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da olduğu gibi. Bence hiç böyle bir şeyden sanmadan Semih'in Beşiktaş'tan kiralık veya bonservisine bir şekilde ayrılması gerekir. Çünkü bu sene yani Ohun ve işte bu senenin olmayacağı maçlarda forvette onu göreceğiz. Ve yani ondan artık beklenen patlama gerçekleşmiyor. Yani o Semih Kılıç'ta yaptık potansiyelini ortaya koymalı ama bakıldığında dün akşamki ortaya koyduğum nota çok ciddi soru işaretleri var.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde de bir Žalgiris mücadelesi var tabii ki ve bu yönde de İtalyano'dan aslında bir rotasyon gördük ama Fenerbahçe'nin aksine bu rotasyon işe yaradı. Taylan benim dikkatimi çekti. Bu rotasyondan şans bulan isimlerdendi ve iyi bir performans gösterdi Taylan'da ve Černý için yani bunu çok fazla oyuncu için söylemeyiz ama yani kredisi azalıyor dedi, kredisi artmaya başladı bir anda. Ama olay Tanada kesinlikle bir parantez açmak gerekir. Nasıl bir pasta o?
0: Kesinlikle Černý'den başlamak lazım. Černý, senle daha önce yaptığımız yayında performansının giderek düştüğünü söylemiştik. Ne zaman ikinci yarısından bu ama bu akşam galibiyeti getiren isimlerden biri oydu. Taylan Kocacık keza geçen sene önemli bir bonservis bedeliyle takıma katıldı ama bir türlü formayı kapamadı. Yani kaptığı zamanlarda da performans olarak ayak kırıklığı yarattı ama o da dün akşam iyiydi gerçekten. Olayıtan keza o da iyiydi. Yani bakıldığında hemen hemen tüm futbolcuların performansında bir artış olduğunu söylemek mümkün. Bu da totalde bir teknik adam başarısı da. Tabii ki Semih'in az önce konuştuğumuz durumunu bir kenara bırakarak onun dışında Semih dışındaki tüm oyuncularda bir performans artışı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabii ki bu teknik adamın oyuncuları iyi şekilde hazırlamasının bir unsurudur ama ben de Černý'in hakikaten çok iyi bir futbolcu olduğunu görüşündeyim. Yani bence Černý ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Çok iyi şut atabilen bir oyuncu ve çok zeki bir oyuncu. Oyunu biliyor. Bu çok önemli. Ve dün akşam attığı gol de zaten bunu belli etti. Olayitan konusunda da Olayitan da iyi bir oyuncu. İyi bir atlet ama biraz da sanki Beşiktaş takımının tamamlanmasıyla beraber daha çok alternatif oyuncu pozisyonunda olabilecek bir oyuncu gibi duruyor bence.
1: Peki. Furkan çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii ki sizlerden gelen mesajları da ileteceğim, okumaya devam edeceğim. 0212 273 10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şu hatırlatmayı da yapalım ki WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle paylaşabiliyorsunuz mesajları. Hüseyin Mecit bizimle birlikte. Hüseyin Mecit diyor ki bizim Galatasaray'da Okan Hoca'yı eleştiriyorlar ama elinde futbolcu yok ki demiş. İyi ki varsın Göksel'in kardeşim, Allah'a emanet ol demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Cihan Bey anlamadım mesajınızı. Erkan Bey. Erkan Bey şimdi mesajınızı bilerek okumuyorum, anlamadım. Cihan Bey demişsiniz. Eski bir yayını mı dinliyorsunuz acaba? Bu arada soran çok oldu. Cihan Dişli izinde. Bir yere gitmedi yani. Gelecek. Merak etmeyin. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Sormadım şimdi. Dün konuştum kendisiyle de. İzne çıkan bir insana da yani ne zaman döneceksin demek biraz irite edebilir. Nasıl gidiyor diye konuştum. Çok iyi yani. Keyfi yerinde, onu da iletmiş olayım. Erkan Bey mesajınızı anlamadım ama yani dediğiniz şeye yorum yapmak gerekirse de hani muhatabı biz değiliz şu anda yazdığınız mesajın. Göksel'in selamlar, Beşiktaş'ımıza ve Elazığ sporumuza başarılar diliyoruz demiş bir dinleyicimiz Mehmet Bey. Mehmet Yıldırım Bey. Abi Okan Hoca'nın elinde oyuncu yok ne demek ya? Geçen senenin, ondan önceki 3 senenin şampiyonu değil mi bu takım? Ne oldu? Bir senede futbolcular yeteneklerini mi kaybettiler demiş Levent Bey. Ama Levent Bey şu derece, ben sizi haklı buluyorum bu arada ama diğer düşüncedeki taraf için de şu savunulabilir. Oyuncular yaş aldı artık. Herkes Osimhen olmasa Galatasaray maç kazanamaz diyor. Talisca olmasa Fenerbahçe'de maç kazanamayacak. Galatasaray'da Sörloth gelirse eğer nasıl bir diziliş olur sahada, yedek mi olur yoksa 11'de mi? Şimdi Sörloth'un yedek olmak için geleceğini düşünmüyorum. Ama şu hataya düşerse Galatasaray, bence Sörloth'un gelişi eğer gelecekse, böyle bir şey varsa, benim fikrim kötü olur. Çünkü Norwich, Haaland ve Sörloth ikilisini aynı anda oynatmak için etkili kanat oyuncularını yedek bırakmak zorunda kaldı. Zaman zaman Şelderup, zaman zaman Antonio Nusa, zaman zaman Oscar Bob. Sörloth kanatta oynattı ve kanatta gerçekten kötü performanslar gösterdi Sörloth. Yani Dünya Kupası'nı hiç iyi hatırlamıyoruz mesela kendisini. Hadi be Cihan, izne mi çıkmış, tüh ben de gitti sanmıştım demiş bir dinleyicimiz. Ya gider mi o bir yere Allah aşkına? Tanımıyor musunuz? Benden iyi tanıyorsunuz siz artık lütfen. Emre Bey. İyi yayınlar abi. Şunu anlayamıyorum. Yorumcu arkadaş, maçın kaderini etki edecek bir hata yok diyor. İki tane penaltı kararı maçın kaderini etkilemiyor muydu acaba demiş bir dinleyicimiz. Dinleyicimizin ismini de söyleyelim hemen. Hanefi Bey. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında hakem hatasını görmediniz mi? Bence üzerindeki formayı çıkarttın demiş yorumcuya. Yani yorumcumuza, Furkan'a demiş herhalde Hakan Bey. Merhaba iyi yayınlar, yorumcunuz objektif yorum yapmıyor, taraflı yorum yapıyor demiş Burhanettin Bey. Galatasaray rakip ceza sahasına 53 kere girmiş, kalecisi Çorum'un kalecisinin 13 net kurtarışı var diyor Erol Bey. Galatasaray gayet iyi oynadı, kaleciyi geçemedi demiş. Bir başka dinleyicimiz. Mesajlar geldikçe okumaya da devam edeceğim. Merhaba, Galatasaray taraftarıyım. 4 yıl boyunca altyapıdan 2 tane bile oyuncu çıkartamamanın hiçbir bahanesi olamaz. Okan Buruk gençlik yıllarında kendisine verilen şansın yarısını şu anki gençlere vermiyor demiş bir başka dinleyicimiz. Kısa bir araya gidelim. Mesajlarınızı da bekliyorum bu arada. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı iletin lütfen. Aranın ardından Anıl Kartal'la birlikte olacağız. Kendisine de yöneltmemi istediğiniz sorular varsa yine 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı
2: reklam.
0: Ve saksanlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında.

0: Bireysel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'in gücü, Türkcell çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. İki tane penaltı neye göre, kime göre? Sen Gençler Birliği'ni yeneme, ondan sonra hakem yapı demiş Kenan Bey. Fenerbahçe'ye madem bu ülkenin en geniş kadrosuna sahip oluyoruz, Mahmut Uslu'nun maç sonu çıkıp maçımızı ertelemediler demesi komik biraz demiş. Adı yazmıyor dinleyicimizin. İsviçre'den Can Bey diyor ki bence Semih kalmalı. Sonuçta 3 forvet İtalyano'nun yanında kendini bulacaktır. Hala çok genç, başka forvet aramaya gerek yok. 3. forvet demek istemiş Can Bey. Başka forvete gerek yok diyor. Beşiktaşlıyım ama Furkan Bey'in Gençler Birliği Fenerbahçe maçı hakeminin maçın sonucuna etki etmediği açıklamasıyla komik duruma düştüğünün farkındadır sanırım demiş dinleyicimiz. Agop Bey yazmış. Selam Göksel'in kardeşim, kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Agop Tekin, Fenerbahçe taraftarıyım. Biz iyi hoca kötü takım, kötü hoca iyi takım denkleminden bir türlü kurtulamıyoruz senelerdir. Daha ligin ilk maçında rotasyon olayını anlayamıyorum. Sen koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Maçın başında ilk yarıda çıkarsın az kadronla, maçı kopartırsın. Ondan sonra rölantiyi alırsın. Yaptığı değişikliklerdeki oyuncular maçı çevireceğiz diye daha çok yoruldu. O zaman ne anladık biz bu işten demiş Agop Bey. Mesajı birazdan Anıl Kartal'a da ileteceğim Agop Bey. Bir başka dinleyicimiz de Bülent Bey yazmış. Bülent Bey de... Ligin ilk haftasında takımın yarısını rotasyon yapmak nasıl bir anlayış? İdeal 11 bulmak yerine daha lig yeni başlamış. Neyin yorgunluğu be kardeşim? Fenerbahçe taraftarının bu senede sabır taşları yerinden oynayacak demiş.

0: ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökçen, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İlk haftayı neredeyse geride bıraktık. Bugün son karşılaşma oynanacak. Süper Lig'in ilk haftasında gerçekten şaşırtıcı sonuçlar vardı. İlk olarak Galatasaray Çorum Spor karşılaşması, Çorum Futbol Kulübü mücadelesi, 2-2'lik eşitlik ve tribünlerden gelen yönetim istifa sesleri nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, ilginç bir ilk haftayı geride bıraktık. Uzun süredir ligimizde bu denli bir hafta yaşamamıştık. Açıkçası özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray, yine Trabzonspor öne geçtikleri maçlarda puan kaybettiler. Burada tabii Galatasaray Çorum maçına baktığımızda Çorum ligimizin yeni ekiplerinden, ama iyi bir kadro kurdular. İyi bir süreç geçirdiler. Süper Lig'e renk kattılar. Galatasaray'da da tamamen bir kaos hakimiyeti vardı. Bunu söylemekte fayda var. Bu tip ortamda Galatasaray 1-0 öne geçmişken bir anda 2-1 yakalamak kolay değil. Çorum Spor bunu başardı. Yakaladığınızda da zaten taraftarların bir tepkisi var. Bu sefer o negatif enerjiyi Galatasaraylı oyuncular hissetmeye başladı. Çünkü yönetime tezahüratlar yapılmaya başladı Galatasaray konusunda. Galatasaray yine Duran Top'ta yapılan ortada Osimhen'in attığı golle maçı 2-2 tamamladı. Daha farklı bir skorda olabilirdi.
0: Peki bir başka taraftan baktığımızda da Trabzonspor'da puan kaybetti. Kronolojik olarak gitmek gerekirse Trabzonspor'da 1-1'lik eşitlik Kasımpaşa deplasmanında. Nasıl değerlendiriyorsun bu mücadeleyi? Muhammed Salah da sonradan oyuna dahil oldu.
1: Ya tabii Trabzonspor'da Muhammed Salah heyecanı var. Bir anda işi bambaşka bir boyuta götürdü. Çünkü Trabzonspor geçen sene daha farklı bir mentaliteye, daha farklı bir durumda performans sergiliyordu. Şimdi Muhammed Salah'ın gelmesi bir anda bütün o havayı değiştirdi Trabzonspor'da. Hatta bir ara maç Olimpiyat'ta mı oynansın tarzında Trabzonsporlu taraftarların beklentileri vardı. Burada tabii oyun anlamında oturacak Trabzonspor. Transferler yaptılar. Dediğim gibi daha farklı bir stratejiye gittiler. Kasımpaşa'ya geçen senenin aksine ben bu sene hazırlık maçlarını baktığımda iyi görmüştüm. Zaten iyi bir sinyal vermişti. Bunu da penaltıdan attığı golle de olsa Trabzonspor karşısında yaptılar. Bence önemli bir beraberliğe imza attılar. Trabzon için de dediğim gibi yorum yapmak için çok erken, ama yani geçen seneden farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizi en azından ilk maçta görmüş olduk diye düşünüyorum.
0: Ve bir diğer tarafta da tabii Fenerbahçe. Fenerbahçe de puan kaybetti. 1-0 öne geçmişti Talisca'yla ama skoru koruyamadı. Yoğun rotasyon eleştiri konusu oldu. Yani gerçekten ciddi bir rotasyon vardı ve puan kaybıyla başladı Fenerbahçe.
1: Göksel'e şöyle bakmak lazım. Yayından önce bağlansaydım ve bir ilk 11 verseydik herhalde ilk 11'den 5-6 oyuncu tahmin edemezdik. Yani Greenwood'u bekliyorduk açıkçası. Yine Vedat oynayabilir diye düşünüyorduk. Kerem sahne alabilir diye düşünüyorduk. Çünkü Fenerbahçe, evet, kolay değil. Deplasmana gidiyorsunuz, eviniz dolu oynuyorsunuz. Rakip kim olursa olsun 90 dakikalık bir performans sergiliyorsunuz. Bir de kampta yüklemeden geldiniz. Bu tip durumlarda dün Beşiktaş'ın yaptığı gibi arada rotasyonlar yapılabilir. Ama Galatasaray'ın da berabere kalmasıyla Fenerbahçe yani Şampiyonlar Ligi yolunda da kazanarak geldiği için bir hava oluşmuştu Fenerbahçe'de. Ama bu mağlubiyet havayı biraz bozdu. Şimdi Lyon maçı daha kritik hale geldi. Zaten kritik bir müsabakaydı. Ama Gençler Birliği mağlubiyetiyle o moral ve motivasyonun düştüğü sekanslarda Lyon maçı Fenerbahçe için çok önemli. Burada bazı kesimlerde keşke ideal ilk 11'le başlanılsaydı. Daha sonra işte 5 oyuncu değişiklik hakkınız var. Yavaş yavaş oyuncuları kenara alabilirsiniz diye söyleyebilirim.

0: Ardından Gaziantep, Beşiktaş ve Gaziantep bir süreç, Fenerbahçe için zor bir süreç. Bakalım buradan nasıl çıkılacak.
1: Bir dinleyicimiz İstanbul'dan Agop Bey diyor ki biz iyi hoca kötü takım, kötü hoca iyi takım denkleminden bir türlü kurtulamıyoruz senelerdir. Daha ilk ligin ilk maçında rotasyon olayını anlayamıyorum. Sen koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Maçın başında ilk yarıda çıkarsın az kadronla, maçı kopartırsın. Ondan sonra rölantiyi alırsın. Yaptığı değişikliklerdeki oyuncular maçı çevireceğiz diye daha çok yoruldu. O zaman biz ne anladık bu işten diyor Agop Bey.
0: Yani dediğim gibi mesela Greenwood'u dinlensin diye yedeğe aldınız ama Greenwood'un yedekten gelip sergilediği performans oyuncuyu daha çok yordu. Çünkü dediğim gibi bütün toplar Greenwood'a gitti. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı bir süreç oldu diye düşünüyorum. Dediğim gibi maç geride kaldı. Muhakkak çıkartılacak dersler vardır. Çıkartılması gerekiyordur da Fenerbahçe için. Ama şöyle bir baktığımızda yani Doğum maçı, Konya maçı artık o baskıyı daha da hissettiği bir süreç olacak Fenerbahçe'nin. Hani bir nebze evinde oynaması avantaj olabilir Fenerbahçe için.
1: Peki Lyon maçı için neler düşünüyorsun Anıl?
0: Yani ben şimdi baktığımızda yani Sparta Prag Lyon eşleşmesinde Lyon'u tercih ederdim açıkçası. Çünkü Sparta Prag ligi başladı. 3 hafta oldu. Zaten kırmızı kart görmeselerdi bence Lyon'u eleyebilecek potansiyelleri de vardı. Hani ikisi arasında Lyon'u tercih ederdim. Ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, olası bir kötü senaryoda yani camianın hani tekrar o negatif atmosfere geri dönme durumu olduğu için Fenerbahçe açısından baskının hissedileceği bir maç. Uzun yıllardır şampiyonluk gelmiyor ve ne kadar cebinizden para verirseniz verin bu işin oluru sponsorluk geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Fenerbahçe'nin bu gelire çok fazla ihtiyacı var. Oradan gelecek bir parayla bir yerli takviyesi olabilir, bir yabancı takviyesi daha olabilir. Cihan Kemal yabancı transferini kapattık dedi ama hani belki bir fırsat transferi olabilir Şampiyonlar Ligi'ne gidilirse. O yüzden yani Gençler Birliği maçının bir telafisi var ama bu maçının çok fazla telafisi yok. Çok kritik bir süreç Fenerbahçe. Yani çok zor tabii ama 2-3 farklı bir skorla ancak oradan çıkarsa rahat bir ikinci maç olma olasılığı var. Ama dediğim gibi tribünlere yarın çok fazla iş düşüyor gibi görünüyor.
1: Beşiktaş'a ne diyorsun peki? Beşiktaş haftanın karlı çıkan tarafı oldu. 3 puanı almayı başardı Eyüpspor karşısında. 1-0'lık galibiyetle ki Olayta'nın nefis bir asisti vardı. Çerni'yi de çok güzel bitirdi.
0: Yani şöyle baktığımızda Beşiktaş da rotasyon yapacağım. Acaba demişti insanlar çünkü yani onlar da zorlu bir periyottan çıktı. Dediğim gibi rakip yani kaliteli veya kalitesiz olsun, sizin seviyenizde olsun olmasın fark etmez. Bir maç temposu yaşıyorsunuz, bir yolculuk temposu yaşıyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın işi kolay değildi. Fener Galatasaray Beşiktaş'a baktığımızda da rotasyon anlamında en sıkıntı yaşayan takımında Beşiktaş olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle dün Olayta'nın ve Rıdvan'ın performansları Beşiktaş ön plana çıktı. Tabii burada savunmayı da tebrik etmek lazım çünkü yani şu anda gol yemedi Beşiktaş. Onun da çok büyük avantajı var. Yani baktığımızda bu da takdir edilesi bir durum. İtalyan'a bazı şeyleri oturuyor, oturmaya devam ediyor. Kolay bir süreç değil. Yani Beşiktaş için rotasyonun arttırılması lazım. Bazı bölgede transferlerin arttırılması lazım. Ama hocayı şu konuda kutlayabiliriz. Dün maçtaki kondisyonuna baktığımızda iyi hazırlanmış takımı. Yani takım iyi bir kamp geçirmiş. Biz bunu bazı hocalarda geçen senelerde göremedik ama İtalyano'da bunu net bir şekilde görülebiliyor. Bu da tesadüf olmayarak sahaya yansıtıyor. Yansıyor ve Beşiktaş şu anda gol yemeden yoluna devam ediyor. Tabii ki yeterli değil. Bir iki takviyeyle Beşiktaş daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bunun bir Avrupa ayağı olacak Beşiktaş'ta. Bence gruplara kalacaklar. Lig ayağı, kupa ayağı. Yani zorlu bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden doğru takviyelere devam etmek lazım.
1: Peki. Anıl çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Selamlar, kolay gelsin. Ben sadece şu noktaya değinmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu nedense Mahmut Uslu hakkında en ufak dahi yorum yapmadı. İş

Galatasaray'a gelince Amerikalardan saat fark etmeksizin cevap veren, üste çıkmaya çalışan yönetim şimdi neden susuyor demiş bir başka dinleyicimiz. Selamlar Göksel'in Sefaköy'den Halil ben, Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaray Çorum Spor maçı çok keyifliydi. Hepsinin ayaklarına emeklerine sağlık. Çorum Spor'un ilk golü çok güzeldi. Freddy'nin sola doğru boş koşusu harikaydı. Golü atanın önünü açtı. İki takıma da tebrikler demiş Halil Bey. Bir başka dinleyicimiz de Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz. Bir hayli sinirli gözüküyor. İstifa, Okan Buruk istifa, Dursun Özbek istifa demiş. Sonrasında da Ugo Çukwu'yu kim aldıysa Galatasaray'ı terk etmeli. Galatasaraylılığını bırakıp Galatasaray'ın kapısından içeriye bile alınmamalı demiş. Kısa bir aramız daha var. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
9: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden birlikteyiz. Dün Emre Zabunoğlu'nun bir tweetini gördüm. Kaydettim. Burada okumak istedim. Gerçekten çok güzel bir noktaya değmiş Emre abi. Emre Zabunoğlu şu şekilde yazmış. Beşiktaş Eyüpspor maçı 21.30'da başladı. 23.30'da bitti. Maç bitiminde Beşiktaş Kadıköy vapuru yok. Üsküdar'a geçtiğinizde Marmara yok. Bunu organize edemiyorsanız bu şehirde 21.30'da maç oynatmayın. Dünyanın toplu taşımayla en rahat dağılacak stadında toplu taşıma imkanı yok. Gerçekten yani ezbere bir şekilde 21.30 falan diye maçları dağıtmak kolay ama bunun devamını düşünme konusunda biraz yetersiz kalıyor. Federasyon burada ulaştırma tarafıyla aslında biraz iletişim halinde olunması gerekiyor. Yani ben de çok şaşırıyorum. Mesela 21.45'te başlatıldığını da görmüştük. Ya Şampiyonlar Ligi durumlarda tamam, istisnai durumlar oluyor. Metrolar 24 saat oluyor ama ligi 21.30'a çekip sonrasında da yaz saatinden dolayı böyle, tabii ki bunu biliyoruz ama yani 21.30'a çekiliyorsa eğer, sonrasında taraftarların güvenli bir şekilde ceplerini yormadan eve gitmesini de sağlamak gerekir. Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz Gökhan Bey. Çorum maçı gösteriyor ki bizim kadromuz Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci olacak kadro değil. O durumda değiliz. Taraftarın kızdığı lig değil bence. Şampiyonlar Ligi ne olacak kaygısı demiş Gökhan Bey. Peki düne dönelim. Dün Beşiktaş Eyüpspor karşısında 1-0 kazandı. Černi'nin attığı gol, Olayta'nın harika asisti. Peki, teknik direktör Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
10: Başlayalım. İlk olarak Ali Bey buyurun.
11: Tebrikler. Beşiktaş 5 maçtır, 5 resmi maçtır yenilmiyor. Kalesinde de gol görmüyor. Bugün de çok yani ezici bir üstünlüğü vardı. Ama son bitirişlerde sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Şimdi Vlahović de geldi. İdmanlara çıkıyor. Ve Vlahović'in durumu nasıl? Ve en kısa süre ne zaman hazırlanır? Hazır olun, hazır hale.
12: Credo che dici possiamo dare del tuo, no? Diglielo. Ci possiamo dare del tuo.
13: Size sen diyebilir miyim?
12: Credo che hai ragione, dobbiamo velocemente crescere in concretezza perché tenere vive queste partite è sempre pericoloso perché poi le situazioni da gol le creiamo, le occasioni le abbiamo e poi tenendola viva così può capitare di tutto, quindi sotto quell'aspetto dobbiamo crescere. Poi ho visto un grande primo tempo, davvero fantastico. Nel secondo potevamo fare di più, ma come prima giornata era importante ottenere la vittoria, 3 punti. E Vlahović piano piano, come sta facendo Trossard, gli daremo minuti, è stato troppo lontano dal terreno di gioco, non è in condizione, sta iniziando ad incrementare. Giovedì sarà della partita, verrà in panchina e inizieremo a dargli minuti, perché il pericolo più grande in questi casi è qualche infortunio e non possiamo permetterci di far di subire infortuni a Trossard, a Vlahovic, a tutti quelli che dobbiamo cercare di recuperare perché sono arrivati in ritardo, e piano piano inizierà anche lui a darci una mano.
13: Haklısınız bence de. Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Daha hızlı bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Çünkü bu skorlarla rakibi hala oyunda tutmuş oluyorsunuz. Onlara bir umut vermiş oluyorsunuz ve bu da bizim için bir risk. Çünkü gol pozisyonuna giriyoruz, yaratıyoruz. Evet. Ama rakibi oyunda tutuyorsunuz ve rakip oyunda olduğu zaman her şey başınıza gelebilir. Bence ilk yarı mükemmel bir ilk yarıydı. Çok beğendim ilk yarıyı. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda baktığımız zaman ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok çok önemli. Şimdi Vlahovic konusu, Trossard gibi ona yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun zamandır sahalardan uzaktı, tek başına idman yapıyordu ve perşembe günü de kendisi kulübede olacak. Ve bu periyot aslında çok önemli bir periyot, çünkü bu periyotta oyuncular sakatlanabilir. Geç geldikleri için, uzun süredir oynamadıkları için onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Eğer bu yönetimi yapamazsanız bu oyuncular da sakatlanır. Vlahovic de bize çok büyük yardımlarda bulunacak ileride, buna inanıyorum.
14: Nurullah Öztürk. Hocam, öncelikli olarak Beşiktaş taraftarının size iletmemi istediği bir mesajı var. Selam ve sevgilerini iletiyorlar size. Bir de bugüne kadar nerede kalmıştınız diyorlar. İlave olarak da teknik direktör olarak ve takım sahaya sürdüğünüz takımın da Beşiktaş ruhunun geri dönüşümü olarak bu mesajı iletmemi istediler. Soru şu, Avrupa kupalarında ve Türkiye Ligi'nde takımı tam olarak hazır olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir de çok baskın bir oyun sistemi içerisinde, ileride bir oyun sistemi var. Ancak 1-0'lık skorlar, az önce Ali Bey'in de sormuş olduğu gibi, 1-0'lık skorlar biraz risk yaratıyor diyebilir miyiz? Teşekkürler.
12: Lo ripeto, il risultato di 1-0 è un risultato molto pericoloso. D'accordissimo, perché può succedere un corner, una punizione laterale, una palla lunga e subisci gol e butti via una prestazione spettacolare come questa, dove siamo stati bravi a giocare, a non concedere. Quindi, come detto prima, il primo punto che dobbiamo aggiustare e migliorare è la concretezza. Poi penso che cercheremo di essere questi, cercando di limitare i nostri avversari, cercando di creare situazioni da gol. I ragazzi stanno facendo bene, bene tutto quello che prepariamo, i risultati sono dalla nostra parte, mi auguro che fiducia ed entusiasmo non manchino mai, e ai tifosi dico che questo stadio è davvero un qualcosa di incredibile, che ci devono trascinare tutte le partite. Giovedì ce n'è un'altra importante e mi auguro che siano in tanti a darci una grande mano, perché giovedì ci teniamo tutti a far bene, a cercare di fare un grande risultato, perché è un obiettivo importante per tutti.
13: Tekrar ediyorum. 1-0 gerçekten çok çok tehlikeli bir skor. Dediklerinize katılıyorum. Çünkü bir korner olabilir, bir frikik olabilir, bir uzun top olabilir ve şu ana kadar sergilediğiniz o mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha da bitirici olmamız gerekiyor. Çünkü aslında baktığınızda az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katılıyorum dediklerinize. Böyle oynamaya da devam etmemiz gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Rakibi limitlendirerek, onlara şans vermeden oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gol şansı yaratıyoruz. Daha da fazla yaratmalıyız. Daha çok pozisyona girmeliyiz. ve bunları da gole dönüştürmeliyiz. Aynı zamanda çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum çünkü iyi hazırlandık ve bu hazırlıklarımızı sahada çok güzel gösterdiler sonuna kadar. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum ve umarım taraftarın da bu inancı olan bize hep sonuna kadar böyle devam eder. Bunun olmasını çok isterim. Taraftara ayrı bir mesajım var. Mükemmel bir stadyuma sahibiz. Harika bir atmosfer var ve bizim onlar itici gücümüz. Onlara çok ihtiyacımız var. Perşembe günde çok çok önemli bir maça çıkacağız. Lütfen gelin bize destek olun. İyi bir iş çıkartmamız lazım. İyi bir sonuç almamız lazım. İyi savaşmamız lazım. Çünkü bizim için çok önemli bir hedef Avrupa. O yüzden lütfen bize destek olun.
10: Buyurun.
15: Milli Eskoler Egemen Çınar. Hocam galibiyet ötürü tebrik ederim. Hocam bugün baktığımızda stoperler Akbodu ve Calo zaman zaman önde baskı yapan isimler oldular. Acaba Vilović denkleme dahil olunca stoperlerin bu baskısı da devam edecek mi? Yoksa bu maça özel miydi? Teşekkürler.
12: Ma oltre a pressare con i difensori in questo momento stiamo facendo bene anche la prima pressione, quella con gli attaccanti, poi con i centrocampisti, poi con i difensori. Penso che in questo momento tutta la squadra stia lavorando bene da questo punto di vista, perché è una squadra applicata, una squadra che corre cercando di rubare questa palla, e quando arriverà Vlahovic lo farà anche Vlahovic, perché Vlahovic, io l'ho già allenato, Vlahovic conosce questo modo di interpretare, questo modo di questa organizzazione, questo spirito che abbiamo noi, lui lo conosce, quindi da questo punto di vista sarà veloce a fare quello che gli chiederemo. Quello che dovrà fare Vlahovic insieme agli altri numeri 9 è cercare di aumentare questi gol, cercare di aumentare la concretezza della squadra e fare il proprio dovere, il proprio mestiere. Poi per il resto di squadra dobbiamo cercare di essere sempre come in questo primo periodo, perché in questo primo periodo stiamo lavorando bene.
13: Evet, stoperler baskı yapıyor ama sadece stoperler değil, özellikle ilk hattan itibaren, yani ofansif oyuncular, sonra orta sahalar, sonra savunma hattı, gayet takım olarak bence iyi baskı yapıyoruz ve bu maça da özel bir şey değildi aslında. Çünkü aynı zamanda oyuncularım gerçekten çok koşuyorlar, topu kayır kazanabilmek için çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince de daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ben Vlahovic'le daha önce çalıştım, biliyorsunuz. O nasıl bir oyun oynatmak istediğimi, benim organizasyonumu çok iyi bilen bir oyuncu ve bunu gerçekten ruhunu vererek sahada göstermeye çalışan bir oyuncu. Yani şunu demek istiyorum, o geldiğinde bunları hızlı hızlı anlayıp sahada gösterebilecek bir oyuncu. 9 numaralarımdan da tabii ki de sadece ondan değil, hepsinden gol atmalarını istiyorum. Daha bitirici olmalarını istiyorum. Yani kısacası mesleklerini yerine getirmelerini istiyorum. Takım olarak da böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bence bu periyotta çok iyi işler çıkarttık ve bunu da devam ettirmemiz gerekiyor.
10: Buyurun.
16: Ömer Çağrı Akdere, Fotomaç. Fiorentina'da Vlahovic sonrası dönemde santraforlarınızı daha çok rakip stoperleri bağlayan rolde kullanmıştınız. Skor yükünü ise savunma arkasına ya da arka direğe koşu yapan kanat oyuncuları ya da yayda fırsat bulan orta saha oyuncuları yüklenmişti. Son 5 resmi maça baktığımız zaman Beşiktaş'ta 5.20 şut ortalamasıyla Orkun Kökçü şu anda yükleniyor bunu. Vlahovic transferi sonrası planda bir değişiklik olacak mı? Ana bitirici Vlahovic mi olacak? Yoksa mevcut kanat rotasyonu şu anda Vlahovic'e servis yapabilecek kalitede mi?
12: Ma il discorso è che la squadra dovrà lavorare per mettere nelle condizioni, come lo sta facendo adesso, i numeri 9 a cercare di fare gol. Anche oggi secondo me qualche situazione per fare gol l'hanno avuta, sia Semi nel primo tempo, poi Chiù nel secondo, e tutta la squadra gioca sempre per rifornire gli attaccanti, per fare assistenza agli attaccanti, come il gol che abbiamo fatto oggi con Junior che continua a fare assist. Quindi giocheremo così, ci sarà lui o chi per esso in tutte le partite, e loro devono cercare di essere i finalizzatori di quello che si propone, quello che si crea. perché il numero 9 è quello di una squadra. Io però insieme al numero 9 dico che anche gli esterni sono degli attaccanti, e infatti l'ultima partita l'abbiamo vinta con 2 gol di un esterno, quindi loro devono essere quelli che finalizzano il gioco. Il gioco fino ad oggi lo stiamo facendo discretamente, e dobbiamo crescere e fare gol con i numeri 9, con gli esterni, con i centrocampisti, con tutti quelli che possano arrivare al tiro.
13: Takımın işi aslında 9 numaralar içindir. Yani 9 numaraları beslemek içindir. Çünkü aslında bugün 9 numaralarında şans buldu. Özellikle Semih ilk yarıda iyi şanslar yakaladı. Oh ikinci yarıda iyi şanslar yakaladı. Yani kısacası takımın işi 9 numarayı beslemektir, ona gol attırmaktır. Junior gibi mesela. Junior bunu son zamanlarda iyi yapıyor çünkü asistlerine devam ediyor. İleride mesela Vlahovic ya da kim artık oynarsa onlardan bitiricilik istiyorum. Takımın da onu beslemesini istiyorum. 9 numarada bu şansları değerlendirmesi gerekiyor. Ama sadece 9 numaralar değil, çünkü benim gözümde kanatlar da aslında bir nevi forvet oyuncusudur. Fark ettiyseniz aynı zamanda son maçlarda hep kanatlar gollerimizi attı. Oyunumuzu aslında böyle olması gerekiyor. Bunu iyi yapıyoruz ama daha da gol atmamız gerekiyor. Golleri yani sadece forvetlerden de kanatlar değil, ben herkesten bekliyorum. Bunlar orta sahalara dahil. Hepimizin gol atması lazım. Şut çekebilen herkesin gol atması lazım.
10: Son soru sizinle de bitirelim basın toplantımızı.
17: Eren Tutal bir gün. Hocam, İlk maçta Junior Oleitan birçok fırsattan yararlanamamıştı ve sosyal medyada büyük tepkiler aldı. Daha sonrasında Cerny'nin bir oynadığı Radek Krovle maçında önemli fırsatlardan yararlanamadığını gördük ve ona da ciddi şekilde tepkiler oldu. Sonrasında bu iki oyuncunun performansının giderek maç maç arttığını gördük. Şu ana kadar Oleitan 3 asist, Cerny 2 gol 1 asist, takımın en skorerleri. Bu mental düşüşü nasıl önledi hoca? İki oyuncuya bir tavsiyesi oldu mu? Çünkü Beşiktaş geçen sezonlarda bunun ceremesini çok çekti. Mental olarak oyuncuları nasıl hazırlıyor?
12: Ma diglielo intanto, spero che venga criticato qualcun altro se continua a crescere così.
13: Eğer oyuncularım hep böyle eleştirildikten sonra iyi oynuyorsa umarım daha da eleştirilirler.
12: No, è vero, potevamo, Junior nelle prime partite poteva fare gol, anche Cerny, però come dico sempre ai ragazzi, finita una partita si archivia, si pensa alla prossima, si lavora per preparare la prossima partita, non si parla altro che di strategia, di preparare quello che sarà la prossima partita e pensare focus a quello che verrà. Abbiamo lavorato così, lavorerò così con i ragazzi, bisognerà cercare di lavorare per migliorare, e penso che la reazione che hanno avuto a quelle critiche, non eccessive, ma chiaramente quando sbagli qualche gol il tifoso vuole che tu faccia sempre un grande lavoro, però siamo dei professionisti, sappiamo quello che dobbiamo fare, anche se c'è qualche critica elmetto, lavorare, perché alla fine la strada è lunga, abbiamo un campionato davanti, saremo nelle coppe, ci sarà la Coppa di Turchia, quindi finita la partita ci si concentra per la prossima, ed è questo che stiamo facendo, quindi bravi loro che hanno reagito a delle critiche, ma era normale potessero arrivare, e i due gol e gli assist di Junior confermano che sono ragazzi che hanno grande orgoglio e che hanno grande qualità.
13: Evet, geçen maçlarda Junior fazla gol atabilirdi. Cerny de aynı şekilde. Ama ben maç sonları hep derim, bu artık maç bitti. Bu maç artık geçmişte. Önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçın stratejisini belirlememiz gerekiyor. Önümüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor. Ben hep böyle çalıştım ve böyle de çalışacağım ileride. Asla değişmeyecek bunlar. Bak, eleştiriler oldu ama oyuncular da buna iyi reaksiyon gösterdi. Eleştiriler normal çünkü çok abartılı olmadığı sürece. Çünkü yani bir oyuncu da bir de gol kaçırıldığı zaman, iyi performans göstermediği zaman eleştirilir. Bunlar doğru ama abartılı olmadığı sürece. Şimdi önümüzde çok uzun bir sezon var. Avrupa'da da oynayacağız aynı zamanda. Bunda Türkiye Kupası dahil ve her maçta konsantre olmamız gerekiyor. Hep önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti artık, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor. Ama tekrar da eleştirilen oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok iyi reaksiyon gösterdiler buna rağmen. Çok iyi bir geri dönüş yaptılar. Özellikle Junior 2 gol 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Ne kadar kendisinin kaliteli ve gururlu bir oyuncu olduğunu, onurlu bir oyuncu olduğunu gösterdi.
10: Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese teşekkür ederiz.
12: Thank you.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşma 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz son bölümde. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Vincenzo Italiano'nun sözlerini dinlemiştik ve bir dinleyicimiz Bayram Bey yazmış, Çorum'dan yazmış sanırım. Çorum Spor taraftarı bir dinleyicimiz. Şu şekilde mesaj: gurbetçi Gobel cuma akşamı maç bitiminden sonra Çorum'dan gelen siyah duvar taraftar liderleri İstanbul gurbetçi Gobeller taraflarından bir arkadaşımıza saldırıp tartaklayıp darp ettiler. Sebepse kendi taraftar gruplarına dahil olmamamız. Bizim gurbetçi Gobeller olarak Çorum'daki siyah duvar taraftar grubuyla hiçbir ilgimiz ve bağımız yoktur. Tek bağımız Çorum Futbol Kulübü'dür. Buradan Çorum Futbol Kulübü yetkililerine sesleniyoruz. Bu vandal vahşi insanları Çorum sınırlarından dışarı çıkartmasınlar. Tüm Türkiye gördü İstanbul'da gurbetçi Gobeller taraftar grubunun takımının nasıl desteklediğini. Buna önlem alınmazsa İstanbul'da taraftar gelmeyecek maçlara bundan sonra demiş dinleyicimiz. Biz de iletmiş olalım bu meramını. Şu saat olmuş, hala takıma ilk 11 transferleri yok. Bu yönetim, bu kibirli ve at gözlüklü yönetim derhal istifa etmeli demiş bir başka dinleyicimiz. Bora Ayhan, kalecimiz 10 numara. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar diliyor. Ve bir de Alexander Nübel fotoğrafı göndermiş bizlere. Gerçekten gol yemiyor. Gerçekten gol yemiyor. Mecaz falan değil, gerçekten gol yemedi çünkü. Acaba Galatasaray yönetiminin transfer yapmamasında mı sorun, yoksa Galatasaray taraftarları ve muhabirlerinde mi? 4 senedir hem yaz hem kış transfer dönemlerinde yangın çıkarıldı. Geçen sene Haziran'da Sané alındı. Geçen yaz boyunca yangın vardı. Kaleci ve Mertens paniği yapıldı mesela. Galatasaray yönetimi taraftarların ve yorumcuların lafına gitseydi bu 4 senenin ikisinde anca şampiyonluk yaşardı. Adamlar tıkır tıkır şampiyon oluyor. Onlar bilmiyor, biz mi çok biliyoruz? Daha lig başlamadan, transfer sezonu bitmeden eleştirmek nedir ya? Çok garip demiş Ali Cemal Bey. Mesajını bizlere iletmiş. Yani bana da garip geldi bu arada Ali Cemal Bey. Şöyle garip geldi. Yani ilk maç, sezonun ilk maçı ve hazırlık döneminden bu yana, hatta yani hazırlık maçları biraz daha uzun sürseydi bu yönetim istifaları hazırlık maçlarında da duyabilirdik. Gerçekten enteresan bir konu. Ya bana da garip geldi ama taraftarı da anlayabiliyorum. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen bir taraftar var. Ve takımın eksikleri de göz önünde. Yani hangi bölgelerine transferler yapılması gerektiğini herhangi bir Galatasaray taraftarını veya herhangi futbolla ilgilenen bir insanı yoldan çevirsek, sorsak Galatasaray için söyler. Bu bölgelere takviye gelmediği için ve koca bir transfer dönemi de boş geçtiği için neredeyse bir hayli sinirlenen bir taraftar grubu var. Çünkü yani sezon başından beri, transfer sezonu başından beri işte Dünya Kupası var. Dünya Kupası bekleniyor herhalde dedik. Dünya Kupası bitti. Diğer takımlar transfer dönemine başladı ama Galatasaray bir türlü başlayamadı. Burada şunun da etkisi var. Diğer takımlar çok etkili bir transfer dönemi geçiriyor. Yani Galatasaray'ın ligdeki rakipleri gerçekten inanılmaz isimleri getirdiler. Hal böyle olunca taraftar da transferi sever. Yani taraftar şöyledir. Ya, takıma Ronaldo'yu getirsen Messi'yi de alalım. Veya işte onu da getirdin, Neymar'ı da alalım falan. Yani taraftar böyledir. Taraftar talep eder. Ama hiç gelmeyince taraftar da büyük bir tepki gösterdi ki bir ufak ayak takılmasında, bir ufak tökezlemede de bu şekilde bir görüntü karşımıza çıktı. Göksel'in farkında mısın? Vlahovic Juventus, Osimhen Napoli, Lukaku Napoli. İtalya Ligi yıldızları Türkiye'de demiş bir dinleyicimiz ki Leao ihtimali de var. Yani takımların Leao ile ilgilendiğini sık sık okuyoruz, görüyoruz. Rafael Leao ihtimali de var. Onun haricinde Şomurodov da bu arada sayılabilir. O da Roma'daydı. Roma'da istediği etkiyi gösteremedi ama burada geçen sezonun gol kralıydı. Kocaelispor karşısında da golü attı. Ya bu arada yeri gelmişken çok fazla yazıldı ama bunu da dillendirmek gerek. Ya özellikle ben de maçı anlatan birisi olduğum için çok zorlanırdım. Erdem abi anlattı sanıyorum maçı da. O da zorlandığını yazmıştı zaten. Kocaelispor'un forması gerçekten yani hem spiker için hem izleyen insanlar için o kadar göz yoran bir forma ki. Yani çok kötü bir seçim olmuş ya. Yeşil üzerine yeşil fontla numara yazılmış. Numara okunmuyor zaten. Numara ve isim okunmuyor. Sadece şöyle bir görüntü var. Yemyeşil giymiş bir takım var. Önünde de beyaz reklam. Yani başka bir şey gözükmüyor. Hangi oyuncu veya işte hangi font stili kullanılmış, şık bir forma olmuş mu falan hiçbir fikrimiz yoktu. Benim fikrim de olmadı ama çok kötü bir forma seçimi. Yani umarım sezon boyu bu formayla devam etmez Kocaeli Spor ki formalar sezonluk çıkar ama en azından font konusunda yani renk konusunda bir değişime gitmeleri gerekir. Ya beyaz olur, siyah olur, sarı olur. Hiç fark etmez. Herhangi bir renk olur ama yeşilin üzerine yeşil kesinlikle olmaz, olmamalı. Yani çok kötü bir seçim olmuş. Buna da izin verilmemesi gerekiyor bu arada. Yani bunun denetlenmesi de gerekiyor ki denetlenmesi gereken bir kural da var. Ama işte bazı kurallar genelde ihlal edilmediği için yazıda kalıyor maalesef. O yüzden böyle bir görüntü karşımıza çıktı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. 18-20 arasında Haber Masası programında yine ben sizlerle birlikte olacağım efendim. Hatırlatmasını yapalım. Ve bunun haricinde de birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak. O programı da kaçırmayın diyorum. Saat 14-16 arasında 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak. Hatta yanlış bilmiyorsam eğer söz sizde olacak bu programda. Pazartesi günündeyiz çünkü ve birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle olacak efendim. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık'ı noktalıyoruz. 18-20 arasında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de ya oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımına geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontratakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönükse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'u attıracak. Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. Şimdi burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse. Çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam. Mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafı olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaçu da olsa var, Pierre Webber da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezonları da santrafora inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar, öyle bir dünyada yok ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyunu oluşturabilirse bu transfer daha da anlamlı kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturm Graz karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç'te hedef santrafor, sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı ki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ topu rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer, plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsiniz ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya, paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir.

0: mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın.
1: Bir bakın çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Aylar ve Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerekiyor. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğlu şunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne bir giç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya, Vodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmiş izleri potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canlar. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam. Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.
9: Futbolcuların efsane sözleri.
10: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
9: Futbolcuların efsane sözleri.
10: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 Radyo Gold'den, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen, en çok tercih edilen müzik programı diyordum az daha, spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhabalar. 17 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz bugün 0212 273 10.10'da şu anda ekranda telefonları bile biliyorum. Çünkü dinleyicilerimiz biliyor bugün söz milletin köşesinin olduğunu. Mikrofon da sizde olacak, söz de sizde olacak. Ama şunu da hatırlatalım. Beşiktaş'ın bir şu anda sponsorlukla ilgili imza töreni olacak. İmza törenine de canlı olarak bağlanabiliriz. Belki Sayın Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları olacaktır. Ama biz önceden anonslarımızı yapalım. 0212 273 10.10'da bugün 2 saat boyunca sizler tuttuğunuz takımınızla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, vermek istediğiniz tüm mesajları, Fenerbahçe'yi nasıl buldu Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar neler söylemek isterler, Trabzonsporlu taraftarlar galibiyet bekliyordular, onlar da beraberlikle döndüler ve yani hepsi Beşiktaş'ta olmak üzere sizler tarafından mikrofonlarımızda bizlere tüm görüşlerinizi iletebilirsiniz. 0212 273 10.10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de bana ulaşabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden mesajlar çoğalmaması için Bismillah deyip başlayalım. Çünkü Erkan Bey moralim çok bozuk diyor. İki net penaltımız verilmedi. Penaltıya değil de bizim futbolcular nasıl hakeme itiraz etmez? Buna bozuluyorum. İsmail Hoca'nın rotasyonunu şiddetle kınıyorum demiş. İyi yayınlar hocam dilekleriyle. Teşekkür ediyoruz Erel, Eyfa, Erkan Bey'e de. Amerika'dan Muammer Bey'e hayırlı yolculuklar. O da her zaman olduğu gibi her gün bana mesajını yolladı. Allah razı olsun. İşe gücü de rast gitsin. Sıradan devam ediyoruz. Serdar Bey diyor ki Çağatay abi hayırlı güzel yayınlar, saygılar, sevgiler. İki telliden selamlar. Sizler de seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlarınız var. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş Çağatay abi. Buradan bakıyoruz. Sedat Aydın isimlerinizle birlikte. Orhan Bey uzun zaman yoktu, evet iki hafta sonra tekrar dinlemedeyim, iyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demişler. Orhan Bey bu kadar uzun süreli kaybolmayın, hayırlı haftalar, hoş geldin güzel insan demiş Yaşar Bey, onun da morali bozuk. İltu Bey diyor ki cumartesi hakemler iki penaltıyı vermedi, bir de İrfan Can Eribeyat iyi oynadı. Bu arada Mert Müldür'ün pozisyonda olan durum, dün gece Muğla Bandırma maçında hakem penaltı verdi, size iyi yayınlar demiş. Ben de İzmir'e sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bütün Galatasaray Kongre üyelerine sesleniyorum. Bir tane transfer yapamayan bu yönetimi ibra etmeyin ve istifa edin diyor Galatasaraylı bir taraftarımız Bülent Bey. Onun da mesajını iletmiş olalım. Hala gelmeye devam ediyor. Çağatay Hocam ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün Fenerbahçe'nin kadrosu Gençler Birliği maçında Okan Burak'ı kurdursalardı emin olur rakibimiz bu şekil bu kadar kötü kadro ile çıkamazdı diyor. İsimlerinizi de yazarsanız mutlu olacağım. Evet, Aydın Bey de yollamış. O da bir mesaj yollamış. Instagram'dan Çağatay Hoca adresine bakalım. Ondan sonra da nelere geçeceğiz? Tabii ki sizlerin telefonlarına geçeceğiz, merak etmeyin. Harika, Radyo Gold'de beni dinleyenler de varmış. Ben de teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileklerine. Kocaman kocaman öpüyorum. Başladı mı? Evet. Şu anda imza töreni başladı. Hemen Tüpraş Stadı'na gidiyoruz Beşiktaş'a. İmza töreninin hemen ardından da Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Adalı ve Ter Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen'in katılımlarıyla Beşiktaş JK ile Ter Yatırım Holding arasında gerçekleştirilecek

0: antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış, daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçta skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz.
1: Serdal Kalaycı hocam, başarılar diliyorum yarın için. Avrupa'da özellikle iç sahada şu ana kadar Fenerbahçe hep oyununu rakiplere kabul ettirebilen bir anlayışla sahada gördük. Ve bu doğrultuda da siz de kendi oyun karakterinizi aslında çok da oyun anlayışınızdan taviz vermeyen bir teknik adam olarak fazlasıyla yansıtıyorsunuz. Ancak artık Şampiyonlar Ligi'ne 2 maç kala rakibin seviyesi de çok yükseldi. Dolayısıyla yarın oyunun kontrolünde zaman zaman topu rakibe verip savunmayı önceliklendiren bir Fenerbahçe görmek mümkün olur mu?
0: Şimdi şöyle, oyunun 2 bölümü 3 bölümü olacak. Yani rakip takım iyi pas yapan, topu ayağında tutabilen bir takım ve bunu kaleciyi de işin içine sokarak yapıyorlar. Tabii ki biz ön alan baskılarımız olacak. Yeri geldiğinde ikinci bölgede kompakt takım savunması yapabileceğiz. Yeri geldiğinde geriden oyun kurmalarda da kendi kimliğimizle yarın mücadele edeceğiz. Tabii ki rakibin önemli oyuncularına göre, önemli oyun planlarına göre bizim önlemlerimiz olacak. Ama asıl hedefimiz, biz kendi işimizi yarın iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz burada.
2: Süleyman Arat, hocam öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe'yi gruplarda görmek istiyoruz hepimiz. Ben taraftarların çok merak ettiği bir şey sormak istiyorum. Lukaku'nun durumu antrenmanda gördünüz. Yani oynayabilecek durumda mı? Bir de şimdi Vedat Muriç var. 5 maçta 5 gol atan Talisca var. Sizin için zor bir karar olacak gibi gözüküyor. Bu kadar formda ve önemli isimlerin forvet hattında olması. Yarınki kararınızı merak ediyorum açıkçası, ama yarınki kararı saklarsanız da ileriki maçlar için söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bana geldi, dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim. 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var. Şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Duruma göre bakalım. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre. Talisca ile Vedat'a gelince, Talisca kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu da ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımda bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
3: Mehmet Ekrem Ceylan, İhlas Haber Ajansı. Hocam Mert Günok'un bir sakatlığı söz konusu. Ederson oynayabilecek seviyede mi, yoksa yarın Tarık Çetin mi forma şansı bulacak?
0: Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda.
4: Hocam yarın için başarılar diliyorum. Yarın ikili mücadelelerin çok fazla olacağı, düşen ikinci topları alacağımız ya da almaya çalışacağımız, yani çetin bir mücadelenin olacağı bir maç bizi bekliyor. Orta saha kurgusunda bir değişiklik ihtimali olur mu? Kante, Gündüz, İsmail aynı anda sahada göreceğimiz bir kurgu düşünülür mü? Bunu merak ettim.
0: Bu kurgunun tabii ki güçlü bir orta saha kurgusu, artıları da olabilir, biraz eksileri de olabilir. Bunların hepsini biz bütün matematiklerini yapıyoruz. İşimiz bu. Bütün antrenör ekibimizle birlikte yapıyoruz. Yani şu anda o konuda bir karar vermedik. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra karar vereceğiz.

0: Hocam
1: hello coach, we are journalists from Belgium. Maybe you already answered it, but why did you take Lukaku finally in the squad? And when will you be happy of him at the end of the season? How many goals do you want him to score? 20?
2: Lukaku demeyecek de söyledim. Daha şu an %100 henüz hazır değil. Ama kadroya alacağım yarın. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Aynı zamanda da çok pozitif bir oyuncu. Biz ondan burada faydalanmak için transfer olduk. Kendisi çok tecrübeli. Çok güçlü bir oyuncu. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz.
0: Başka soru? Teşekkürler diliyoruz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Nasılsın?
2: İyiyim abi, sen nasılsın?
3: Ben deyim. Tüm izleyenlerimize selamlar.
2: Herkese selamlar. Bekleyen herkese teşekkür ederiz. Çok ufak bir geciktik, sen diğer bir çekimden geldiğin için ufak da olsa geç kaldık aslında.
3: Evet.
2: 2:30'da yapacaktık. O yüzden bekleyen herkesten özür dileyelim ve yayınımıza başlayalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bu arada Aydın Cingöz'ü sorularınız olursa da genel anlamda Süper Chat üzerinden gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getirip sizler adına seslendiriyor olacağım. Aydın abi, dünkü maçla başlayacağım.
3: Evet.
2: Doğal olarak. Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyetle lige merhaba dedi. Bence hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu. İsmail Hoca'nın da beklemediği bir sonuçtu ki belli olacak ki rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ben aslında orada mantıklı da bulmuştum rotasyonu ama sonrasında
3: tamam,
2: o işlerin öyle olmayacağını görmüş olduk.
3: Olur, hayatta olumsuzluklar olur. Yani Fenerbahçe dün maçı kazanabilir miydi? Kazanabilir. İki tane direkten dönen topu var. İrfan Canayır Bayat iyi maçlarından bir tanesini çıkardı hakikaten. Dün Fenerbahçe baskıyı da kurdu. Ama beklenmedik sonuç falan. Yani bunlar hocanın anlatacağı şeyler değil. Yani İsmail Kartal sezon yeni başladı. Fenerbahçe'nin bu 5. resim maçı oldu değil mi? Tabii 2 Gornik, 2 Sturm Graz. Bu 5. maçı. Aynen. Salı günü de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon maçına çıkacak. Yani basın toplantısını İzlerken İsmail Kartal'ın, yani kendi kendine 50 tane itirafı var İsmail Kartal'ın. Yani Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin izahı yok abi. Onu öncelikle söyleyeyim. Şampiyonluk parolası ile çıktığın haftada Galatasaray berabere kalmış. Trabzon berabere kalmış. Sonuç itibariyle bunlar senin şampiyonluktaki rakiplerin. Gençler Birliği çok zor koşullarda sezona hazırlanmış. Transfer tahtaları kapalı. Transfer yapmaya uğraşıyorlar. Metin Diyedin'in anlattığına göre zaten hani çok toparlama, elde sağda solda ne varsa orada bulduklarıyla bu maça çıkıyor. Sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorsun. Yine 3 tane farklı Fenerbahçe görüyoruz. Maça başladı. Golü buldu. Sonra durdu. Böyle bir hastalıklı bir hali var Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Yani bir geri çekilme gibi bir durumu var. Adamlar geldiler, golü buldular. Sonra ikinci golü buldular. İsmail Kartal apar topar takımında bir 4-5 tane birden bir değişikliğe gitti.
2: Tabii direkt Fenerbahçe, ana oyunculara attı.
3: Evet, Fenerbahçe orada istediği sonucu alabilir miydi? Tabii alabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama olmadı. Yani burada İsmail Kartal'ın anlattığı gibi, hocanın anlattığı gibi bir kere ben pozitif bir tablo falan olduğunu düşünmüyorum. Rotasyon meselesine gelirsek, ya daha sezonun başı. Yani önce Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe daha hani eklemelerle birlikte yeni bir takım olmaya çalışıyor. Doğru mu?
2: Evet.
3: Şimdi abi ben mi yanlış biliyorum? Yani bu hep işte maç ritmi, oyuncuların birlikte oynaması gibi gibi analizler yapılmıyor mu? Bunlar evet. Anlatılmıyor mu? Oyun alışkanlığından bahsedilmiyor mu? Peki şimdi rotasyona gittin. Ne oldu peki? Yani 40 dakika boyunca Lyon maçında oynatacağın adamları tekrar oyuna almak durumunda kaldı. Niye? Çünkü başladığın oyuncuların bu işi bitiremeyeceğini gördün. Diğer yandan geliyoruz oyunculara. Burada da şöyle bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin dün 11'inde hani yani 11'de işte Kante bekliyordun, yoktu. Greenwood bekliyordun, yoktu. Kim vardı? İrfan Can vardı.
2: Oğuz
3: İsmail
2: Aydın
3: vardı. Oğuz Aydın vardı. Mert Müldür vardı.
2: İlk 11'de değildi de Mert Müldür sonradan oyuna girdi.
3: Evet. Şimdi
2: ilk 11'deydi ya, pardon.
3: İlk 11 ya, bugün evet, çekimde evet. De aynı muhabbet
2: evet,
3: oldu.
2: Evet, pardon.
3: Sonra Semedo oyuna dahil
2: sonradan
3: oldu.
2: Sonradan girdi, doğru diyorsun.
3: Şimdi bakıyorsun abi, yani Gençler Birliği bulup buluşturduklarıyla maça çıkıyor. Fenerbahçe'nin maça başladığı adamların tamamı milli takım oyuncusu.
2: Evet.
3: Milli takım oyuncusu ya. Ama burada oyuncu da sorumluluk alacak. Yani sen o rekabetin içerisinde olmak istiyorsan bugün bundan sonraki maçlarla ilgili birçok oyuncunun şimdi millet üstünü çizdi. Kim bunlar? İrfan Can.
2: Net.
3: Kahveci. Şimdi ben yayına girerken bakıyorum. Mert Müldür'le ilgili bir sürü yazan izleyenimiz var. Mert Müldür'ü yine de ayrı bir tarafa açıkçası tutarım. Sorumluluk alması gerektiği zamanlarda, beklentilerin karşılanması gerektiği dönemlerde Mert Müldür elinden geldiğince yapmaya çalışıyor bence de. Ama arkadaş biraz da siz ya, biraz da siz. Yani hoca hatalı, bence hatalı. Yani bırak şu takım bir otursun. Bırak bir kendine gelsin. Şimdi tekrar soruyorum abi. 40 dakika boyunca rotasyonda değerlendirmeyi düşündüğün oyuncular neden oyuna sokmak zorunda kaldı? Neden?
2: Çünkü geriye düştü.
3: Maç gidiyor, bağırıyor, bağırıyor çünkü. Aynen, sonra basın toplantısına çıkıyor. Hoca diyor ki, tabii diyor, oynaması gereken oyuncularla sonrasında onları oyuna koyduk. Ya şimdi hocam Allah aşkına, yani olur. Her insan muazzam konuşmak zorunda değil. Ama biraz da insanın ne dediğini kulağa duyacak. Şimdi ne diyelim abi biz buna? Biz bu oyuncularla başladık. Bunlar eğer bu maçı çeviremiyorlarsa, ki anladığım kadarıyla hafife almış.
2: Öyle gözüküyor.
3: Hafife almış. Hafife alırsan da dayağı yersin. Sonra sezon sonunda da çıkıp şey deme hocam, bizim şampiyonluğumuzu aldılar falan deme. Buralarda dayak yiyorsun zaten. Buraları geçemiyorsun. Kafa karışık. Bence bir küçümseme hali de var. Net bir 11 lazım Fenerbahçe'ye. Bak senle Sturm Graz maçında konuşmuştuk. Sturm Graz maçında Fenerbahçe'de üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu abi. Fenerbahçe o maçta gerçekten iyi oynadı. Abi uğraşmayacaksın, dağıtmayacaksın. İyi bir 11'in varsa onda ısrar edeceksin. Buraya çalışacaksın. Bir de zaten şunu da anlamıyorum. Ya bu oyuncular büyük paralar almıyorlar mı?
2: Evet.
3: Ve gelirken hedef olarak ne konuyor bu oyunculara? Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Lig,
2: Türkiye
3: tamam
2: Kupası.
3: Demiyorum ki

0: bir tatil dönemi var ya. Evet. Oyuncular giderdi bir buçuk ay hiçbir şey yapmazdık. Ya şimdi öyle bir durum da yok. Yani ara dediğim mesele var ya. Sadece maçlara ara veriyorsun. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular aynı şiddette neredeyse çalışmaya devam ediyorlar. Yani o sezon başı yüklemeleri falan eskisi gibi bu kadar da eskiden olduğu gibi hocaları çok zorlayan bir taraf değil. Yine de bir hazırlık var. İsmail Kartal'ın en büyük hatası bak geçen yıllarda da Fenerbahçe'de bu oldu. Jesus sürekli çorba. Jesus Mourinho çorba. İsmail Kartal bir 11 yakalamıştı. Hocam siz kendi tecrübeniz var ya. Siz bir 11 yakaladınız ve bu işle devam ettiniz. Sezon ilk maçı yakıp yıkmaya da gerek yok ama abi bu kaybettiğin 3 puan yarın senin önüne çıkacaktır. Metin Diyadin'i dinlersen maç sonunda Metin Diyadin çok temiz bir şey anlatıyor. Ya biz diyor nasıl bir oyun oynayacağımızı biliyorduk diyor. Yani bizim için hiçbir şey sürpriz değildi diyor. Ne sürpriz değil? Galibiyeti bu arada sürpriz olarak şey yapmıyor. Yani doğaldır. Galibiyet bir sürpriz gençler bir açısından da. Ben diyor 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin ne oynayacağını, nasıl oynayacağını, bizim ne yapacağımız belliydi. Adamlar bizden daha yetenekli, topa daha fazla bizden sahip olacaklardı. Bizim yapacağımız şey neydi? İyi savunma yapmak, bir de hızlı ataklarla Fenerbahçe'de gol aramaktı. Şimdi sen ne yaptın? Gençler bir ne yapacaktı sana karşı? Bunları yapacaktı. O gollerden yedin mi? İki tane öyle gol yedin mi kardeşim?
1: Tabii canım, net.
0: Yedin. E demek iyi çalışamazsın. Bitti gitti. Bak bitti gitti. İsmail Hoca'nın artık ya şu şeyden vazgeçmesi lazım.
1: Yani
0: dün
1: abi?
0: Şimdi ekrana çıkıyor hoca. İzliyorum. Yani yüzünde bir şey bir kızgınlığı gülüşe döküyor. Anlıyorsun onu. Abi ben her şeyi yaptım modunda. Bak işte hata oldu da öyle oldu. Ya zaten bu böyle bir şey yani.
1: Kabul etmiyor hocam.
0: Hayır,
1: genel
0: ne demek,
1: olarak öyle bir durumu
0: zaten
1: var
0: zaten. Böyle bir şey değil mi abi? O hata yapacak birisi hata. Diğeri de o hataları kapatacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bak hiç tartışmasız net bir 11'e ihtiyacı var.
1: Aslında var da abi
0: bundan
1: zaten.
0: Bundan ısrar edeceksin.
1: Var zaten. Ben sana şu
0: oyun
1: anda desem
0: alışkanlığı,
1: ki.
0: Bak bütün hocalar diyor ki oyun alışkanlığı takımın birlikte oynaması gibi sonuçlar çıkarıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Fenerbahçe'nin en bugünden itibaren yani en başından itibaren bir 11'i, net bir 11'i üzerine çalışma var mı yok mu? Var.
1: Var.
0: Bu kadar dağıtmaya gerek yok. Yani Ankara'da cumartesi gecesi maç oynayan futbolcu salı günü Lyon maçına çıkamayacak duruma geliyorsa bu da o zaman hocanın hatası. O zaman iyi hazırlayamamışsınız. Bir de şu var. Ya anlarsın hani dersin ki ya mesela İrfan Can ısrarı. Abi olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Dün gördün işte ceza sahası üstünde karşı karşıya kaldığı pozisyonda atamadı, yapamadı. Devamı da yok zaten.
1: Yok.
0: Dersin ki ya adam oynuyor. Hani yapacak da bir şey yok. Greenwood ya da başkası ondan daha mı iyi? Daha iyi. Sorun çözüyor mu?

0: Tahminimi söyleyeyim mi? Bir tahmin yapacağım sadece yani. Abi bu buraları hızlıca toparlaması lazım. Yoksa bence hoca ile ilgili de karar değişikliğine gidilebilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir seninle geldim kardeşim. Hatay'a yer yok. Hatay'a yer yok. Bir de ya insan der ki mesela bak geçen sene bu kadro zaten rezil rüsva almış. Dünkü 11'den bahsediyorum. Akey çık kenara. Doğru mu kardeşim?
1: Evet.
0: Hayır diyebilir misin? Ya alamadın bu takımdan alamadın işte. Bu takımı değiştirmeye çalışıyorsun. Şimdi bu oyuncular geldiyse bunu hızlıca sok. Vedat mesela abi Vedat. Vedat ya. Soruyorum şimdi sana Muzaffer. Düğün girdikten sonra adam etkili miydi değil miydi?
1: Yani topla buluşmaları, top tutması konusunda etkiliydi,
0: Kafa
1: evet. Kafa
0: vuruşları. Ya
1: vuruşu.
0: oynat o zaman. Ne oldu abi bu adam neden aylardır yok? Oynat o zaman. Onunla başla. Talisca kötüdür diye demiyorum.
1: Bir yerden sonra
0: Ama
1: orada
0: bir
1: şey
0: şey yap yani.
1: sağlayamıyor
0: Sonra
1: Talisca.
0: golleri yedikten sonra apar topar 3-4 tane oyuncunun yerini birden değiştiriyorsun.
1: Ve tabii.
0: Vallahi İsmail Hoca kötü bir sınav verdi. Bu işin dünkü sorumlusu da odur ben sana söyleyeyim.
1: Ya net bir şekilde öyledir. Şimdi İsmail Hoca zaten geldiği günden bugüne ilk önce kamuoyunda şöyle bir durum yaşandı. Biliyorsun Asensio İsmail Kartal çekişmesi hiç olmadık bir yerden bir kriz doğdu. Şimdi bir de İrfan Can Kahveci ısrarı. Ben de tabii ki bütün suçu İrfan Can Kahveci tercihine bağlamıyorum ama şimdi Gornik Zabrze maçı,
0: Abi
1: Şükrü
0: olmuyor,
1: Güraz
0: yapamıyor
1: maçı,
0: adam.
1: bunlar da
0: Yapamıyor.
1: oynatmışsın ve oyuncudan bir verim alamamışsın ya.
0: Yapamıyor.
1: Şimdi buradaki ısrar, şimdi ne
0: Ya
1: oldu?
0: bırak
1: Oyuncuyu da itibarsız
0: Greenwood
1: hale getirmiş
0: oynasın,
1: oldu.
0: daha hazır hale gelsin. Öyle değil. Ya ben mi yanlış biliyorum abi? Yani oyuncu oynayarak daha hazır hale gelmiyor mu?
1: Ya öyledir
0: Daha
1: yani.
0: iyi hale gelmiyor mu?
1: Herhalde abi.
0: Maç performansı başka, idman performansı demiyorlar mı? Ya bunları anlatıyorsunuz. Sonra bunun tersine kararlar veriyorsunuz. Fenerbahçe, bak şunu da söyleyeyim sana. Bu arada onu da söyleyeyim. Altını çizeyim Muzaffer. Yani dün Fenerbahçe evet. Fenerbahçe'de bir problem daha var. Dün Fenerbahçe doğru. Çok sayıda pozisyon buldu. Hoca öyle diyor. 7-8 tane pozisyon bulduk.
1: Bulacaksın
0: Doğru
1: zaten.
0: atamadın. 2 tane geldi adamlar attı. Yani savunmanda da problem var. Savunmanda da problem var sonucu çıkar. Adamların nasıl geleceği belli. Ne yapacağı belli. Sen 2 tane gol yiyorsan senin savunmanda da problem var demektir. Bunu da çözecek olan sizsiniz. O zaman ona göre daha doğru bir planlama yapacaktınız. Ona
1: Katılıyorum.
0: göre bir raporlama yapacaktınız. Bunlar hepsi başa dert konular.
1: Valla abi büyük problem. Dün Mahmut Uslu'nun da açıklamaları oldu maçtan sonra. Şimdi biz saha içerisinde İsmail Kartal'ın tercihlerini ve oyuncuların performanslarını değerlendirdik ama bir de hakem performansı konusu var. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı meselesi. Mahmut Uslu da bununla alakalı maçtan sonra çıkıp çok net bir şekilde açıklamalarda bulundu. Bence sert de açıklamalarda bulundu. Her türlü tedbiri alırız. Böyle şeylerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Buraya neler söyleyeceksin ve hakem performansını aynı zamanda.
0: Şimdi o kararlar özellikle Mert'in pozisyonuyla ilgili hakemin içeriği daha iyi sözmesi lazımdı ama Talisca'nın şutunda adamın eline çarpan topla ilgili olarak çünkü adamın nizami durumda değil kolu. Orada devreye girecek olan vardı. VAR devreye girmedi ve Fenerbahçe'nin burada doğal olarak haklı olarak eleştirileri var. Sezonun ilk maçı hakemle ilgili bir şey diyebilir misin abi?
1: Penaltıyı vermediyse derim tabii ki abi.
0: Yok yok yani ilk o Mert şeyin Mert Müldür'ün pozisyonuyla ilgili alanı ne kadar gördü çünkü
1: Ha,
0: son
1: varın
0: biz
1: müdahale
0: de
1: tabii.
0: ekranlarda çok az gördük.
1: Varın müdahil
0: Burada abi
1: olması
0: bak dünkü
1: gerekiyor.
0: maçta iki tane net bir VAR kusuru var.
1: Evet.
0: VAR'ın da iki tane net kusuru var yani. Buraya girecek işi çözecekti.
1: Tabii.
0: Ya çözmüyorsa niye var? Çözmüyorsa niye var? Fenerbahçe haklı olarak diyor ki kardeşim niye böyle bize izahat verin. Yani böyle hakemlik olmaz, böyle VAR hakemliği olmaz. Zaten en başından beri bu VAR meselesi tartışma konusu. Ne zaman devreye gireceği, ne zaman girmeyeceği karma karışık bir konudan bahsediyoruz. Dünkü maçta net olarak iki tane penaltı konusunda VAR'ın çok belirgin bir hatası var. En azından şunu söyleyeyim. Yani otoriteler penaltı olduğunu söylüyor. Abi çağır sen VAR olarak. Doğru mu?
1: Tabii ki.
0: Çağır.
1: Hakem
0: Hakemi
1: karar
0: çağır,
1: versin.
0: hakem bunu versin ya da vermesin. Ama iki pozisyonda da VAR'ın devreye girmemesi VAR açısından ilk maçta sınıfta kalması anlamına geliyor.
1: Şimdi Mahmut Uslu bu hakemle alakalı sert söylemlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda adeta res çeker gibi aynı VAR hakemini bu akşamki Beşiktaş maçına atadı. Andrew Dallas, Hugh Dallas'ın
0: Ya
1: oğlu bu arada.
0: galiba şey orada herhalde bir sözleşmeleri varmış. Yani maç özelinde sözleşmeleri varmış. Bilemiyorum yani.
1: Yani orada ben direkt bu tavır gibi gelmedi mi sana da? Yani Mahmut Uslu'nun çıkıp biz her türlü tedbir alırız deyip VAR'ı eleştirmesi, VAR'ın devreye girmemesi bu akşamki Beşiktaş maçında da yine aynı hakemi sanki adeta
0: Teknik
1: ödüllendirmeli
0: olarak
1: olması.
0: yani o sözleşmeden bahsediliyor ama şuna katılırım. Yani böyle iki tane büyük hata yapmış bir hakemi

0: Sonuç itibariyle bugün tekrar maça vermek bir hatadır. Net bir hatadır yani. Çünkü dün iki tane büyük hata yapmış. Yani bu
1: Tabii.
0: arada hani biz bunu ben bu arada federasyon tarafının da dünkü kararlardan VAR yönetimden memnun olmadığını biliyorum. Bu her şeye rağmen size karşı bak biz buraya bunu koyuyoruz gibi bir nitelikte bir atama olduğunu açıkçası düşünmek istemiyorum. Bir anlamı yok yani buralarda çünkü yanlışa yanlış demek lazım. Doğruya da doğru demek lazım. Ama VAR'ın dün iki pozisyonda ya biri bence çok net onu söyleyeyim. Bu arada gençlerle oyuncunun da o pozisyonlarda ekrana geliyor. Gençlerle oyuncu da bayağı ayağını savuruyor yani adama bayağı tepki şeyi
1: Tabi
0: atıyor,
1: tabi yani.
0: tekmeyi atıyor.
1: Vuruyor.
0: Ama Talisca'nın pozisyonda net olarak tekrar söylüyorum. Orada o detayı görecek olan şey.
1: Var.
0: VAR'ın kendisi. Hakemin zaten görme şansı yok. Çok zor bir pozisyon
1: Çok
0: zaten.
1: hızlı gidiyor top.
0: Sen izlerken anladın mı?
1: Yok şey
0: Anlamadın.
1: tekrarı gelince fark ettim
0: Ve
1: ben de.
0: şöyle topun böyle yönünü net bir şekilde değiştirmiş gibi durmuyor.
1: Evet
0: Ama
1: evet.
0: oyuncunun yani gençlerle oyuncu pozisyonu hatırla. Kol burada buraya doğru çekiyor. Top geldiğinde zaten bu el savruluyor. Yani
1: Evet.
0: net bir şekilde oyuncunun elinin topa temas ettiğini görüyoruz. Zaten otoritelerde penaltı diyor. Ama tekrar ediyorum yani Fenerbahçe'de bu maçı böyle ısrarla hakem üzerinden okumanın bir manası yok.
1: Katılıyorum.
0: Bu çünkü Fenerbahçe'ye zarar verir abi. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Şu açıdan zarar verir. Yani gerçeği de örtmek olur. Gerçeği de örtmek olur. Mesele Fenerbahçe'nin net bir kadrosu belli ısrarlardan vazgeçmesi. Ama diğer yandan şunu da altını çizelim. Kadronda 28 tane adam var ya, bu 14 tanesi yerli olmak zorunda.
1: Evet.
0: 14 tanesi yerli olmak zorunda. Bu yerli futbolculardan ne kadar faydalanabilirsen o kadar değerli. Ama oyuncuların da bir kendine gelmesi lazım. Ya bu boş vermişlik. Bir de ya gerçekten de ben anlamıyorum bazen ya. Şeyi anlamıyorum. Hani bu yetenekle de doğrudan bağlantılıdır ama biraz da insanın kendisini adamasıyla alakalı bir şey. Bak söylüyorum şimdi mesela İrfan Can Kahveci. Adam kendi önünü tıkıyor ya. Kendi önünü tıkıyor. Bir de şu hevesten de vazgeçmek gerekir. Olmuyorsa olmuyor.
1: Bravo yani
0: Bak
1: ben onu
0: Galatasaray'ın
1: anlamadım
0: yaptığı
1: zaten.
0: doğru şeylerden bir tanesi şudur. Oyuncu geliyor. Doğru mu? Ahmet Kutucu nerede?
1: İşte gönderdiler.
0: Ve olmadı. 6 milyon euro mu ne vermişti?
1: Evet.
0: Olmadı yolu. Böyle 50 tane oyuncu sayarsın.
1: Var var evet Galatasaray
0: Çünkü bu
1: orada
0: seviye
1: ısrarcı
0: başka
1: olmuyor.
0: seviye. Bak bu seviye başka seviye. Tamam. Olmuyorsa yollayacaksın. Yani bu yerli oyuncu azlığı kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Tekrar ediyorum yani dünkü maçla ilgili hakem tartışması yapılır ama ana sorumlu İsmail Kartal'dır kardeşim.
1: Oraya tekrardan yine detaylara geliriz ama birazcık şeyin üzerinde kalmak istiyorum. Mahmut Uslu'nun maçtan sonra yaptığı açıklamanın sertliği, dozajı neyi ima etti? Şimdi baktığında Mahmut Uslu
0: Hiçbir şey ima
1: gerçekten
0: etmedi.
1: niye?
0: Hiçbir şey. Ne yapacak mesela? Ligden mi çekecek takımı?
1: Her türlü tedbiri
0: Ne
1: alırız. Ne gerekiyorsa yaparız
0: tedbir ne?
1: diyor.
0: Çok yuvarlak bir açıklama. Tedbir ne?
1: Yani doğru bulmuyorsun o açıklama.
0: Hay
1: Yerinde
0: hay
1: bulmuyorsun.
0: ne?
1: E tamam
0: Tedbir
1: işte.
0: ne? Yani onu
1: Ama
0: anlamıyorum
1: altından
0: ben.
1: sopa göstermek
0: Ne
1: gibi bir
0: işte
1: şey bu işte.
0: ama buraları da yönetmek lazım. Yani ne söylüyorsun mesela Mahmut Uslu? Ne anladın şimdi sen?
1: İşte bir şey
0: Ligden
1: anlayamadım.
0: çekilme. Ligden çekilme. Başka?
1: Benim aklıma bir şey gelmiyor. Ben de sana
0: Yani bu
1: soruyorum işte.
0: tamam, ben de diyorum ki yani bunu somutlaştırmak lazım. Bunu somutlaştırmak lazım. Ben o açıklamanın içerisinde yani bir yön bulamadım açıkçası. Bir yön bulamadım.
1: Yani çıkıp işte birazcık böyle TFF gerekirse her şeyi yaparız ama ne yaparsınız sorusunun
0: Ne
1: cevabını
0: abi? Ne
1: bilmiyoruz işte
0: yapacaksınız yani?
1: yani.
0: O mesele o. Gerekirse her şeyi yaparız. Yani
1: Biz buraya bir yılına
0: bir
1: geldik dedi.
0: yerlerden bir yere mesaj vermeye çalışıyor. Abi bu iş mesajla falan olmaz. Mesajla falan olmaz yani. Ya bir de bak pozisyonunuzun da çok haklı noktada olması lazım. Bak dünkü maçtan sonra tekrar ediyorum dünkü maçtan sonra dün Fenerbahçe ligin gerçekten de hani en sıkıntılı takımlarından bir tanesine gitti maçı verdi. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Hakem hataları var mı? Var. Mesele şu an ligin ilk maçı itibariyle Fenerbahçe'nin kendi hatalarını görmesidir. Benim görüşüm bu. Hakemin yaptıklarını VAR'ın vermediklerini söyledik ve bunu zaten konuşuyoruz. Ama Mahmut Uslu'nun açıklamasında da gerekeni neydi bir daha söyle?
1: Gerekir yaparız dedi. Yani ne
0: Ne
1: gerekiyorsa yaparız
0: bilmiyorum abi
1: dedi.
0: işte biz bir yılına geldik. Şampiyon olamazsak ortalığı yıkarız mı? Ne
1: Bir
0: demek yani
1: daha
0: bu?
1: Olursa aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız. Yani dediğim
0: ligden
1: bu,
0: mi çekileceğim?
1: Ligden çekme olur ya da...
0: Ya Allah aşkına bak, bu tekrar böyle Fenerbahçe bu işlerin içerisine sokmaya gerek yok. Zaten
1: soktular ama.
0: Aziz Yıldırım, yok Aziz Yıldırım bunu buraya sokmaz da. Çünkü biliyorsun Ali Koç döneminde de tekrar ligden çekiliriz, onu yaparız, bunu yaparız vesaire. Bak dünkü maçla ilgili tekrar söylüyorum. Şu an bilmiyorum izleyenlerimiz neler yazıyorlar ama bir anket açsak hani sorumlu yeni dizinin mağlubiyetin sorumlusu yüzde kaç hakem kararlarıdır, yüzde kaç İsmail Kartal'dır diye bir anket açsak muhtemelen yani en azından ben doğru tavrım bu olduğunu düşünüyorum. Karar şey çıkar abi, İsmail Kartal'ın hataları çıkar. Çünkü niye? Ya hoca kendisi anlatıyor zaten. Hoca kendisi anlatıyor zaten. Gittik de atamadık da olacak. Rakibin kalecisi İrfan Can Eyvat olağanüstü bir maç çıkardı. Çok iyi maç çıkardı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. O da orada şey değil yani sonuçta bir işi var. Onu yapmaya çalışıyor. Özetle dünkü maç özelinde tekrar ediyorum. Hakem kararları tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin kaybını hakem üzerinden okumanın özellikle hakem üzerinden ısrarla hakem üzerinden okumanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Yani faydası olduğunu düşünmüyorum.
1: Orada şu tonda bir açıklama yapsaydı Mahmut Bey belki daha etkili olabilirdi. Yani ben her maçımı iyi oynamak zorunda değilim ama siz her maçı doğru ve iyi bir şekilde yönetmek zorundasınız
0: çünkü
1: hakem olarak.
0: VAR'la ilgili şöyle bir durum var Muzaffer. Yani VAR'ın avantajı ne? En ufak detayı yakalamak.
1: Tabii ki yani tamam, hakemin gözden kaçırdığı şeyleri
0: en
1: görmek.
0: En ufak detayı yakalamak. Çünkü biz Talisca'nın pozisyonunu nerede fark ettik? Detaylarda fark ettik.
1: Çekimde, yakın çekimde gördüm.
0: O yüzden söylüyorum. Bu arada Talisca da fark etmedi zaten. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu
1: İtiraz
0: fark etmedi ki. Şöyle oluyor zaten. Ben şunu gördüm dünkü maçta. Mesela hiç elle falan alakası yokmuş. Hatırlıyor musun? Greenwood vurdu. Hı hı. Bir pozisyonda. Evet,
1: adamın elinin
0: İrfan,
1: altından geçiyor.
0: Hayır İrfan
1: ama.
0: Şey pardon. Vedat. Hı hı. El diye ortalığı böyle ayağa kaldırdı. Genduzzi de bu arada hakeme doğru gitti. Sonra orada bir incelendi o. Spiker söyledi hatta.
1: Evet. Alakası
0: hakem
1: yok.
0: Durdurdu, hiç alakası yok. Hakem direkt devam dedi. Yani şimdi burada oyuncuların davranışları da VAR'ı, hakemi doğrudan etkiliyor bu VAR kararlarında. Eğer dün Talisca örneğin onu görmüş olsaydı bak ben sana söyleyeyim o VAR'a gidilirdi. Ya VAR'ın görmesi gereken şeyi oyuncuların görmesi bekleniyor. Olmaz.
1: Tabii tuhaf.
0: Bu doğru değil abi.
1: Ya da o Mert Müldür'ün pozisyonunda şimdi Mert düşüyor. Düştükten sonra kalkıp oynamaya devam ediyor. Belki birazcık yerde yatsa, kıvransa hakem diyecek bir durum bakalım ne oldu burada gibi bir durum olacak.
0: O da bu arada
1: yanlış
0: bir şöyle bir taraftan yükseliyor. Düşerken böyle bir adamın ayağı geliyor. Şeyin arka tarafında ayağına doğru müdahalenin nasıl olduğu konusunda da bir şey yok. Zaten havada savruluyor düşüyor. Oyuncu bunu yapar mıydı, yapmalı mıydı meselesi başka bir konu ama dünkü iki örnekten yola çıkarak söylüyorum. Oyuncuların itirazları hakemi ve VAR'ı etkiliyor. Görüntü bu.
1: Katılıyorum. Kürşat Bey demiş ki ey Cingöz Gendouzi'ye yapılan faul neden söylemiyorsun? O faulden sonra gol oldu. Ben
0: tamam
1: bu
0: abi,
1: faul
0: tamam
1: olduğunu
0: abi,
1: düşünmüyorum.
0: Doğru. Gençler Birliği Fenerbahçe'yi hakemle birlikte yenmiştir. Bunu kabul ediyorsanız eğer bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe'nin sorunlarını görmemezlikten gelerek hareket edebilirsiniz. Ne yaptı abi? Adam geldi. Gendouzi sırtı dönük. Bak bir şey daha söyleyeyim sana. Ha iyi hatırlattın onu. Özellikle dün gece basın toplantılarını tamamını izledim ajans üzerinden. Metin Diyadin diyor ki biz diyor özellikle diyor oyuncularıma şunu anlattım diyor. Dinliyor musun Muzaffer?
1: Dinliyorum,
0: bak önemli
1: evet,
0: bu.
1: Evet, sen de kullan.
0: Özellikle diyor şunu anlattım. Bak biz oyuna başlarken sahamızdan çıkarken özellikle top kaptırmayacağız. Çünkü henüz yerleşememiş durumdayız. Adamlar bizim üzerimize doğru geldiğinde sırtı dönük özellikle çıkarken top kaptırırsak başımıza sıkıntı gelir. Özellikle buna dikkat edelim. Kendi bölgemize, kalemize yakın yerlerde çıkarken çok dikkatli olalım. Sırtı dönük oynamadan yani oynamayı çok tercih etmeden rakibin baskısına izin vermeden biz topu uzaklaştıralım dedim diyor. Hı hı. Bizim diyor endişe ettiğim bizim böyle bir sorun yaşayabiliriz diye endişe ettiğim noktada Fenerbahçe bunu yaptı ve biz gittik topu alıp gole attık diyor.
1: Gayet de anlatmış
0: zaten. Ne var abi o pozisyonda?
1: Ben foul olduğunu düşünmüyorum abi o pozisyonda zaten. Yani sadece söyledi diye okumak istedim. Bence temiz
0: Peki.
1: pozisyon o yani. Bu arada anlıkta 3500 kişiyiz.
0: İzleyenlerimize
1: teşekkür
0: teşekkürler.
1: Ederim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Birazdan süper chatlerin hepsini de tek tek ekrana getireceğim. Şimdi biz de anket açtık. Sen az önce söyleyince hani yenilginin sorumlusu kim diye 3 şık koyduk. İsmail Kartal, futbolcular ve hakem. Hakemler diye. Şu ana kadar hani 258-259 oldu oy kullanmış. %78 İsmail Kartal, %9 futbolcular, %13 hakemler.
0: Kendi kabul ediyor zaten İsmail Kartal.
1: Yani anladın mı hani sen hani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Burada günün sonunda Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı kazanması için zaten net bir oyun oynaması, net bir futbol oynaması gerekiyor. E bu da kime yazar abi? İsmail Hoca'ya yazar, çıkardığı kadroya yazar. E burada problem var. Ben mesela hakikaten ki çok tartışılacaktır. Abi bak bu ligde...
0: Abi bak Fenerbahçe'nin özür dilerim Muzaffer.
1: Söyle.
0: Fenerbahçe'nin şu Sturm Graz'la içeride oynanan maç var ya.
1: Evet.
0: Beklenti o ya.
1: Tabii canım.
0: Doğru mu abi? Beklenti o oyun. Bu kadar. O kadro. Kadroya, kadroda ısrar etmek.
1: Kadro istikrar en önemlisi.
0: Şimdi işin uzmanı değiliz ama ben Fenerbahçe'nin Lyon maçına giderken takımın yarısını değiştirecek kadar Fenerbahçe takımının yorgun olacağını düşünmüyorum abi. Bu adamlar her gün çalışıyorlar. Ama ben sebebini sana söyleyeyim. İsmail Kartal nasıl olsa gençleri yeneriz demiş.
1: Net ya.
0: Bak çok net.
1: Çok net yani. Çünkü oyuncu tercihlerinden. Mesela şu da benim aklıma hani maçın kadrosu açıklandığında gelen sorulardan birisiydi. Yani hocam tamam İrfan Can Kahveci seviyorsun. Onu kazanmak istiyorsun da. Şimdi Nenek bence geçen sene çok haksız yere eleştirilen oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. İstatistiklerine baktığımda oyuncunun. Mesela niye Nene'ye şans vermiyorsun?
0: İsmail Hoca genç sevmiyor abi oynatmıyor.
1: Ama böyle işte sonra da bu eleştirileri
0: yani
1: alıyor
0: bunu.
1: Hoca yani.
0: Orada yapmıyor büyük mu? Sıkıntı ama tekrar ediyorum bak. Biz hep bunu konuşuyoruz ya bak Fenerbahçe'nin savunmada problemi var abi.
1: Var. Skriniar özellikle dün çok kötü bir performans sergiledi.
0: Bak Fenerbahçe'nin savunmada problemi var. Bu daha sert takımlara karşı daha sıkıntılı anlar yaşarsın. Yani İsmail Hoca hep buldukları pozisyonlardan bahsediyor. İşte rakip iki kere geldi attı. Gelip atır yani ya atar. Yani bu da onun bazen şanslı senin şanssızlığın olabilir ama dönüp kimse sana ya öyle oldu böyle oldu demez. 2-3 maç daha böyle giderse bu sefer kararlar değişir.
1: Şimdi araya bir biraz süper chat alayım
0: tamam.
1: Sonra hem Aziz Başkan'ın ne yapacağı Lyon maçı ve başka konulara ve soruların da var onlarla devam ederiz.
0: Tamam.
1: Emrah Bey demiş ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a güvenerek kendi kalemini kırıyor. Aykut Kocamansız bu iş olmayacak. İsmail Kartal hiçbir başarısı olmadan 4 kez gelmesi saçmalıktır. Olmaz İsmail'den vasıfsız demiş. İzleyicimizin yorumu.
0: Ya öyle de demeyelim şimdi. Yani ifadeleri de doğru
1: geçelim.
0: Tercih etmek lazım.
1: Dördüncü
0: karar sonuç itibariyle bu yönetimin demiş. İsmail Kartal'ın başarısızlığı ve başarısızlığı tabii ki bu yönetime yazılacak. Bu iş böyledir. Aykut Kocaman gelmeli miydi? Bence de ben Aykut Kocaman'ın bu dönemde daha iyi işler yapacağını düşünenlerdendim ama yönetim bunda çok konuştuğumuz için tekrar geriye dönüp
1: tabii.
0: Öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Ama burada İsmail Kartal üzerinde de şunu söyleyeyim yalnız hakkını teslim edeyim. Yani Fenerbahçe'de maliyet fayda olarak geriye dönük 3-4 yıla baktığımız zaman en başarılı adam da İsmail Kartal. Jose Mourinho'dan da, Jesus'tan da neydi? Tedesco'dan da daha başarılı. Fayda ve maliyet. Maliyet ve fayda üzerinde bakarsak meseleye.
1: Yani bence hepsi başarısızdı da. Aralarında topladıkları puanlara göre
0: abi
1: ancak şey yapabilirsin
0: açısından
1: yani.
0: İsmail Kartal hepsinden daha iyi işler yaptı
1: ne
0: Fenerbahçe'de.
1: Ne yaptı abi?
0: Nasıl ne yaptı?
1: Ne yaptı?
0: Bak diyorum ki maliyet ve fayda. Sen Jesus'u getirdin 7-8 milyon euro verdin. Sana aldı bir tane Türkiye Kupası bir tane
1: evet.
0: Lig ikinciliği.
1: Evet.
0: Tamam. İsmail Kartal şeyle daha net kafa kafaya yarışı.
1: Daha uygun maliyete o da bir kupa.
0: Galatasaray'la daha kafa kafaya yarıştı iyi işler yaptı. Şey dönemi Trabzon paraya gittikten sonra geçiş döneminde geldi. Jesus'a bence en azından toparlanmış bir kadro bırakmıştı. Mourinho dönemi hiç konuşmuyorum ya tamamen bir skandal. Tedesco'yu da gördük işte.
1: Yani,
0: adama şey diyemezsin. Yani İsmail Kartal bunların içerisinde en kötüsüdür falan
1: en
0: diyemezsin.
1: Kötüsü demem,
0: en iyi işi en yapmış iyi adamdır öyle söyleyeyim.
1: Bence değil de.
0: Peki.
1: Devam edelim süper chatlere. Yalın Aksay demiş ki Aziz Başkan çocuklar üzülüyor dedi. Kendi de üzdü demiş. Sinan Akyıldız, Mason Greenwood haricinde aynı kadro, sağ bek yok, Skriniar çok yavaş, sol kanat aynı, orta sahada eksildik, Safi ve Ali Koç bekliyor bizden söylemesi demiş. Ve beklerler doğal olarak.
0: Tabi yani şampiyonluk gelmesi, seneye seçim var, seçimde ateşli geçer. Ama daha erken bunlar için abi.
1: Abi
0: daha
1: şey erken. Şimdi ne oldu biliyor musun, bence süper chatlere devam edeceğim. Şimdi zaten bu ligde puan kaybını çok az yapıyor ya Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok az yapılıyor ve telafisi zor olduğu için direkt lige bu 3 puan kaybıyla başlamak, özellikle Gençlerbirliği gibi rakibe karşı, çok olumsuz bir havaya soktu taraftarı ister
0: sokar.
1: İstemez.
0: Bir de aynı hastalık, aynı sorun yani Fenerbahçe'deki. Yani öne geçiyorsun, maçı tutamıyorsun, koparamıyorsun, adamlar geliyor. Geçen yıl da Fenerbahçe bunu çok yaşadı ve bu kadroyla yaşadı.
1: Tabii.
0: Hoca da ısrar ediyor bu kadroda.
1: Aa, enteresan yani, tercihleri hocanın gerçekten enteresan. İlla ki bunları daha da net anlayacağımız bir dönem gelecektir diye düşünüyorum. İskinov, koca Fenerbahçe penaltısız kazanamıyor mu? Bu ne saçma görüş demiş. Yani bunu söyleyen taraftar sayısı çok fazla zaten. Konuyu hakeme bağlamayalım, penaltıya bağlamayalım, biz kötü.
0: Bu hata ya. Olur çünkü.
1: Tabii.
0: Hata olur.
1: Yani sorunları halının altına süpürmek gibi bir şey olur bu aslında. Hemen bunu kendimize kalkan yapalım. İki tane penaltımız verilmedi ama sen de bir şey yapamadın ya günün sonunda. O da problem yani. Mehmet Bey demiş ki iki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak?
0: Ne anlamadım.
1: İki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak? Demiş. Bu da izleyicimizin kendi yorumu. Şimdi Lyon maçı da var önümüzde. Şimdi bu maçtan sonra sence Aziz Yıldırım'ın tavrı ve tarzı ne olmuştur? Ersun Yanal'ın da bu konuyla alakalı bazı söylemleri var. Oraya gelmeden önce ilk önce sence dün gece nasıl geçmiştir Aziz Yıldırım için? Sen eskiden beri takip ediyorsun başkanı ve tecrübelisin.
0: Abi
1: bu
0: gergindir
1: konuda.
0: Yani sonuç itibariyle. Şu açıdan kötü geçer. Ne umduk ne bulduk. Büyük bir sorumluluk aldı. Büyük bir sorumluluk alırken yeni bir dönem, yeni bir heyecan, önemli bir harcama yapıldı. Yeni bir takım kuruluyor. Dakika bir, gol bir. Ne hissedersin sen? Yani şunu söyler, hoca bu ne hal der en azından. Bunu söylemesi kadar da doğal bir şey yok. Çünkü bu sene Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından, yönetim açısından çok kritik. Makas ya açılacak tabii, ya daralacak. Ve Fenerbahçe'yi toparlayacak adam kim diye sorusuna benim yanıtım en başından beri Aziz Yıldırım'dı. Bugüne kadar da yaptığı işlerle bence süreci gayet iyi yönetiyor. Ama dünkü oyunun arkasından çıkıp da hoca bu ne hal, biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz demek gibi bir hakkı var. Zaten yapacağını da söylüyordu. Oralara müdahale eder söyleyeyim. Söylüyordu zaten Aziz Yıldırım.
1: Tabii yani,
0: müdahale ederim diyordu.
1: Dedi.
0: Müdahale de edecektir.
1: Şimdi Ersun Yanal da, o da artık YouTube, kendi YouTube kanalında
0: izledim gece.
1: Maçtan sonra yorumlar yapıyor. Senin de o detaylar varsa sana da onları ayrıca aktarırsın ama şu kısım tabii çok dikkat çeken kısım oldu. Bu puan kaybı Lyon maçını olumsuz anlamda etkiler mi sorusu sorulduğunda kendisine Ersun Yanal diyor ki Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile bir mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler. Helal olsun yani. Aziz Yıldırım Samandıra'nın içinden geçer.
0: Neyin mesela Ersun Yanal, bu arada Ersun Yanal şöyle, Ersun Yanal'ın bir hikayesi var. Ersun Yanal Fenerbahçe seçimlerinden çok kısa süre önce artık futbola dönüyorum diye bir video paylaştı. O arada da Fenerbahçe'de işte hoca kim olur tartışmaları var. Ne Hakan Safi tarafından ne de Aziz Yıldırım tarafından Ersun Yanal'ın ismi geçmeyince benim anladığım kadarıyla ertesi gün ya da birkaç gün sonra Ersun Yanal çıktı. Bunlar plansız, programsız, bunlardan hiçbir şey olmaz. İki başkan adayına da sallayan bir tavır içerisindeydi. Şimdi YouTube yayınları yapıyor. İzliyorum ben de Ersun Yanal neler söylüyor diye. Dünkü yayınında özellikle şu vurguları bence önemliydi. Fenerbahçe'nin ideal bir 11'e ihtiyacı var. Bu arada kulüp tarafında da bayağı rahatsızlık yaratmış bu Ersun Yanal'ın sözleri. Hatta örnek olarak da şunu veriyorlar. Ya hoca sen de Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk yenilgin Konya Spor maçı, hoca onu da söylüyor bu arada. Ondan sonra toparladın. Ve ideal bir 11'i bulup yoluna baktın. bu kadar erken kafayı kaldırmanın ne anlamı var? Orayı en iyi bilen, hocalığı en iyi bilen sensin. Hani İsmail Kartal'ı yıpratan bir tavır olarak bu değerlendiriliyor. Ersun Yanal'ın dünkü yayınından sonra Twitter'ında da çok hareketli Ersun Yanal. Şeyden sonra demeçlerini alıntılayıp daha da sert ifadeler Ersun Yanal kullanarak devam ediyor. Bu da tabii hocayı bağlar. Hocanın değerlendirmesidir. Kalkıp Ersun Yanal'a bu maçla ilgili niye böyle yorum yaptın, niye böyle yorum yaptın diyecek hadde değiliz. Adam sonuç itibariyle yıllarca takım çalıştırmış, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış, milli takımda hocalık yapmış bir adamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Olayı anlatırken ne anlattığına doğal olarak bakıyorum. Ama Ersun Yanal'ın anlattıklarıyla son dönem eylemler arasında uçurum var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani oynattı oyun falan filan evet. Skandaldı. Yani o Antalya'da sonra bir ara Ahmet'e gitti, bir başka Alanya'da falan filan hakikaten çok kötüydü Ersun Yanal. O yüzden zaten kimse istemiyor. Şimdi Fenerbahçe meselesinde de bu arada Fenerbahçe'de ikinci döneminde de bence çok kötüydü çok. Ersun Yanal. Hiç kalkıp da buralardan
1: o tamamen taraftar isteğiyle
0: kendine,
1: getirilmişti.
0: Kendine de Ersun Hoca'nın ya ben oralarda iyiydim dedirtecek bir durum olmadığını da düşünüyorum. Orada diyor ya bir yöneticinin bile bir laf söylemesi şeydir, mobbingdir. Samandıranın içinden geçer. Şimdi Aziz Yıldırım'ın, bunlar tabii biraz Aziz Yıldırım'a yönelik, Aziz Yıldırım'a karşı bir tavır olarak değerlendiriyorum. Aralarının iyi olmadığı çok açık. Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'ı da yollamıştı biliyorsun. Şimdi Ersun Yanal'a derler ki, hocam durdum bugünlerde mi bunlar aklına geldi? Hı hı. Sen 10 yıldır suskunsun bu konularda. Birden ne oldu da vurmaya başladın derler. Bu haklı bir sorudur. Onu söyleyeyim. Yoksa Ersun Yanal tabii ki burada görüşlerini ifade edebilir. Ama bir de şunun altını çizeyim. Hayat bu kadar da toz pembe değil kardeşim. Şöyle. Hepimizin hayatta sorumlulukları var. Doğru mu? Sorumlu olduğumuz birileri var. Doğru mu?
1: Evet.
0: O işi yapmakla sorumluyuz. Yani adam sana hem parayı verecek, hem o sana o itibar gösterecek. Ama gelip de sana iki çift lafta söylemeyecek ve sormayacak. Sen de buna bana mobbing yapıyorlar. Abi böyle bir mobbing yok. Parayı alırken güzel. Doğru mu? Ama sana iki laf söylendiğinde ben bunlardan etkileniyorum. Yok böyle bir dünya. Zaten bu işler şöyle değil midir abi? Verdiğin kadar istemez misin Muzo?
1: Tabii ki de yani. Ha? Ne kadar şimdi, emek veriyorsan o kadar karşılığını görmek
0: istersin. Şimdi buradan Ersun Yanal'a bir soru mesela. Ersun Yanal milyon dolarlık bir adamdır. Büyük parayı da tazminatlardan kazanmıştır. Özellikle Trabzon'un bayağı tazminatını yemiştir. Ciddi söylüyorum bu arada. Bayağı. Milli takımlarda ne kadar olduğunu bilmiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Ersun Yanal mesela şu anda muhtemelen tabii işlerini takip eden adamlar vardır mesela. Ayda 350-400-500 bin lira verdiği bir adam işini yapamıyorsa gidip ona laf etmiyor mu?
1: Ediyordur tabii ki. Neden etmesin?
0: O yani? Mobbing değil mi? Ya geçelim bu işleri.
1: O değil.
0: Hocam geçelim bu işleri. Çıkıp anlatsaydınız. Çıkıp anlatsaydınız.
1: Hayır bir de bir şey diyeceğim.
0: Hayır çıkıp anlatsaydınız sizin döneminizde ne oldu? Neden yollandınız? Yıllarca sesinizi çıkarmadınız bu konularla ilgili olarak. Aziz Yıldırım dedi ya ben buradayken gelemez dedi. Benden sonrasına da karışırım dedi. Ali Koç getirdi Ersun Yanal'ı. Ersun Yanal'ın değerlendirmelerine bakıyorum. Sonuç itibariyle yıllarca Türkiye'de hocalık yapmış bir adam olarak bir şey anlatırken bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ya bunu çok söylemek istemezdim ama.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: markette bulacaksın. Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Ben Fehmi Kurtuluş. 17-18 saatlerinin bir klasiği haline gelen Kazandıran Saatler başlıyor. Her pazartesi olduğu gibi bugün yine konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte bültende öne çıkan maçları sizler için yorumlayacağız, analizlerimizi ileteceğiz. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar bizlere 0212 273 1010 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Yazın, yorumlayalım. Böyle güzel, interaktif bir program olsun. Rahmi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Fehmi. İyi yayınlar, iyi haftalar.
3: Çok teşekkürler. Valla Trabzon Süper Lig'de Adnan Süvari Sezorlu'nun ilk haftasını geride bırakacağız. Bugünkü son Samsun Spor Göztepe maçı ile birlikte. Ama enteresan bir ilk hafta olmadı mı Rahmi? Neler söylersin?
4: Ya gerçekten bu kadar sürpriz olmasını da beklemiyordum Fehmi. Çok fazla sürpriz çıktı. Cuma günü Galatasaray maçında başlayan sürpriz yani cumartesi günü de devam etti. Hatta pazara da biraz sarktı diyebilirim. Bugün Samsun Spor Göztepe maçını da merakla bekliyorum nasıl sonuçlanacağını.
3: Gerçekten öyle. Dün evet mesela Beşiktaş kazandı ama o da mesela 1-0'la kazanarak yine aslında canlıda biraz oyuncuları üzdü diyebiliriz herhalde. Yine de 3 puanı cebine koymayı bildi. Bizler tabii hani oyundan ziyade biraz daha kendi sektörümüz odaklı baktığımız için 1-0 Beşiktaş'a bu sezon galiba altlı formasyonlarda tercihler yapacağız gibi duruyor Rahmi ilk etapta.
4: Yani golde yemiyorlar yani defans savunmayı da yapıyorlar. Hoca da zaten çok hızlı bir şekilde bunu takıma bence adapte etti taktik anlayışına.
3: Kesinlikle katılıyorum. Yalnız sadece minik bir o konuda soru işaretim var. Gerçekten test edildiler mi? O da bence %100 test edilmediği bir durum. Ama şu an için çok güzel götürüyor gerçekten. Tabii şapka çıkartılması gereken bir detay diye düşünüyorum. İtalyano dokunuşunu hissediyoruz. Ama yine de fikstür avantajı gerçekten güzel. Hatta dün Gelici abi de belirtti ya. Yani Beşiktaş'ın bu sezon gerçekten şansı, kura şansı özellikle. Zordan başlayıp kolaya gitmesi. Hangi kurada bunu görüyoruz? Gerçekten bir soru işareti. Ama Beşiktaş da oyun anlamında gerçekten iyi işler yapıyor diyebiliriz. Gol yememeleri dediğin gibi çok dikkat çekici bir detay. Hem Avrupa'da hem de lige de gol yemeyerek başladılar. Özellikle Avrupa'da şansları ve başarıları daim olsun diyelim. Hem Beşiktaş'ın hem de Avrupa'da yer alan tüm takımlarımızın. Bugün Samsun Spor Göztepe ile kapatacağız ilk haftayı. Neler söylersin ilk etapta var mı herhangi bir yorumun?
4: Ya Samsun Spor Göztepe maçıyla kapanmıştı. Samsun Spor Göztepe ile açacak. Bu biraz enteresan. Sanki sezonun son maçı, iklim sezonun son maçı Samsun Göztepe ile oynamıştı. Kazanmıştı o maçı. Vallahi Fehmi o kadar sürpriz dolu bir haftayı geride bıraktık ki biraz korkuyorum açıkçası ama tahmin açısından ilk etapta benim karşılık gol var tercihi gözümün önüne geliyor. Tabii ev sahibi avantajı Samsun Spor'un özellikle başkanı yine sezon bittiği andan itibaren çok fazla ön plana çıktı yine. Yaptığı açıklamalar takıma yatırım da yapılıyor. Göztepe cephesinde de yani çok hırslı ve organize bir giriş yapma hedefinde olduklarını düşünüyorum bu sezon. Fiziksel güçleri zaten onların iyiydi. Geçtiğimiz sezon gösterdiler bunu. Tabii zaman zaman bazı maçlarda fiziksel ve disiplin ne kadar yüksek tutsalar da şansları yaver gitmedi aslında. Ben Göztepe'nin gerçekten isterdim Avrupa potasında böyle ilerlemesini isterdim. İki takımı böyle tarttığım zaman birbirlerine gol atacağını düşünüyorum Fehmi ya. Böyle bir beraberlik gibi bir kafamda böyle bir maç bir bire oturuyor Fehmi.
3: Cuma gününden beri Rahmi risk merkezi faulleri açacak mı diye bekliyorum. Bizim Samsun Spor Göztepe maçıyla alakalı. Eğer ki fauller açık olsaydı burada çok daha ana tercih olarak bir belirleyici olurdu ama bu noktada ben de karşılıklı gol vara itiraz etmeyeceğim. Bunun detaylarından bir tanesi Göztepe'de bir kaleci değişikliği oldu. Yeni gelen kalecinin herhangi bir şekilde lige, defansa uyumu, o dokunun oturup oturmadığı, uyuşup uyuşmadığı bu anlarda bir soru işareti var bende, kendi adıma. Öte yandan Göztepe'nin golüne de bir yandan da şöyle yaklaşıyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor Göztepe baktığımız zaman. Geçen sezonlarda da böyle fizik kalite olarak hiç böyle sezon başı dökülen bir Göztepe görmedik. Geçen sezon da bu böyleydi. Bu sezonda bu böyle olacak. Hatta Trabzonspor'la yapılan hazırlık maçında sertlik seviyesi biraz eleştirilmişti Göztepe'nin. Ama orada da mesela Stoylov'un da açıklaması biraz daha böyle bir sıkı bir rakip, sıkı bir oyun oynayan bir rakip beklerdik gibi bir açıklaması vardı. Aslında orada da Stoylov hani Trabzon'dan da belli bir ciddiyette ve seviyede bir oyun beklentisi olduğunu belirtmişti aslında. Rakibin biraz hazırlık maçında yumuşak kalmasını eleştirmişti Stoylov da kendi çerçevesinde. Tabii bir jübile maçıydı. İsmail Köybaşı'nın jübilesi bir hazırlık maçı. Ama Göztepe hani orada da yine fizik kalite olarak bir seviyeyi gösterdi. Öte yandan biraz gelen giden oyunculara baktığımızda oyun yapısının bu sezon biraz daha farklı olacağı bir Göztepe. Sanki bu sezon topla biraz daha fazla oynayacak bir Göztepe var. Hücumda ben Armstrong'un çok merakla bekliyorum neler yapacağını. Ligimize bence uygun bir santrafor olduğu kanaatindeyim. Bugün hatta Armstrong'un gol atması bana sürpriz olmaz. En son 3-20 idi sanırım oranı. Armstrong'un gol atması 3-21. Göztepe'nin yeni forveti. Yine kaleyi bulan şutlarda şöyle bir baktığımız zaman Armstrong'un kaçtan açılmış var mı orada değerli bir oran, ona da hızlıca bir bakıyorum, onu not almamışım, affedersiniz ama sanırım Armstrong'un şutu isabetli şut anlamında ben ilk etapta göremedim ama birazdan yine tekrar bakarız. Ya bu anlamda ben Göztepe'nin de gol bulacağı ve kaleci yönünden de bir soru işareti olan Göztepe'nin gol yemesi bana çok böyle uzak bir ihtimal gelmiyor. Hele bir de rakip Samsun. Yani hem Samsun'a hem Göztepe'ye baktığımızda artık oturaklı bir yönetim anlayışı, belli bir fikir ve çerçevede yönetilen iki kulüp, belirli adımları atmaya çalışan iki kulüp olduğunu görüyoruz. Bu minvalde de baktığımızda güç farkı arada çok yok ve iki takım da birbirinin kalesini en az birer kere gol atarak maçı tamamlar diye düşünüyorum. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Peki çok gol olacağını düşünüyor musun? Mesela 2-3 gole sıkışır mı? Vural Yüksel'e de selamlar olsun buradan.
4: 2-3 gol, yani dediğim gibi birlik bir beklentim var. Bu arada Armstrong tabii ki Chris Park Rangers altyapılı oyuncuydu. Şimdi sen söyleyince direkt baktım ve hatırladım bu oyuncuyu da. Chris Park Rangers altyapılı. En son da Bristol'da görev almıştı ki Bristol'un da o dönem yani iyi olmadığı zamanlar diyebilirim. Yani evet Bristol iyi bir şekilde kaldı ama Queen's Park'ta yetişmesi çok çok önemli. Ben de çok merak ediyorum. İrlanda asıllı bir forvet aslında. Çok süratli bu arada. Fehmi evet. Bayağı bir süratli bir oyuncu bu. Samsun Spor savunmasına bence zor anlar açıtabilir. Özellikle takip edeceğim bu akşam onu da. Bir birlik bir beklentim var. Tabii eğer geçtiğimiz seneki Göztepe gibi olursa, hani yine üçlü savunmayla çıkmaları muhtemel değil mi?
3: Evet aynı oyun formasyon, yani diziliş olarak aynı olacak. Yine sağ ve sol koridorun. Evet.
4: Süper Lig'de de çok kolay değildir üçlü savunmayla oynamak. Hatta üç büyüklerde de çok tartışma konusu olurdu, hatırlarsın. Galatasaray'da bir ara denedi, istediğini tam alamadı. Fenerbahçe denedi, tam istediğini alamadı ama Göztepe gerçekten oturuyor bu. Ve Göztepe çok önemli bu durumlarda. Hani bu tür oyuncuları keşfetmede çok çok önemli. Armstrong'dan bugün ben de bir şeyler bekliyorum. Hem atletizm hem de fizik gücü gerçekten bence fark yaratacak Göztepe tarafında. O koridorları durmaksızın zorlayacaklardır ilk maç olsa da.
3: Evet gerçekten o noktada beni de hazırlık kampında özellikle heyecanlandıran bir oyuncu Armstrong. Yine Andre Martins var, Gremio'dan gelen. Yeni bir Brezilyalı Göztepe'ye katıldı. Bakalım orta sahada ben Matos'un performansını, yine Alex Matos geldi. Sheffield United'dan hatırlarsın belki. Sen alt ligleri biraz fazla takip ettiğinden oyuncu İngiltere'den belki tanırsın. Onun da orta sahada Dennis'e göre biraz daha fazla top dağıtma becerisi, bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Yani tempolu güzel bir maç olacak Göztepe adına. Tabii ki Göztepe'nin hazırlık maçlarını takip ettiğim kadar Samsun'un hazırlık maçlarını takip edemedim. Hem bu konuda biraz yayın olarak da problem yaşıyoruz. Ama Samsun'da neticede kendi seyircisi önünde geçmiş dönemlerde iyi işlere imza atmış bir Samsun'un yine bu maça da İyi bir başlangıç yapması söz konusu. Sadece Samsunspor'da bence iki tane soru işareti var. Bir, Hoysed'in ayrılığı hücumdaki o hücum gücünü nasıl etkileyecek? Bir de Van Drongelen ayrıldı Samsunspor'dan. Baktığımız zaman geçen senenin öne çıkan oyuncularından bir tanesiydi Van Drongelen defansta. Bu noktada bu iki ayrılık sonrası Samsunspor'un o mevkilerde neler yapacağı da biraz merak konusu kendi adıma. Güzel, tempolu bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ben dediğim gibi oyunculardan Armstrong'un golü 3.21'den denenebilir. İsabetli şutu yok. Bu arada listeye tekrar baktım. Belki ilerleyen dakikalarda liste güncellenir. Bazen değişiklikler olabiliyor. Oradan tekrar bakılabilir. 11 başlarsa ben bu oyuncunun golünün kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki kaleci kurtarışları 6, kaleci kurtarışı 1.87. İki ekibin de açıkçası belli bir kalitede olduğunu konuştuk zaten. Bu noktada Samsunspor'un kalesinde Okan var. Güven veren bir isim. Göztepe'nin kalesi az önce de söylediğim gibi biraz soru işareti, yeni transfer. Ama toplamda 6 kaleci kurtarışı 1.87'den nasıl yorumlarsın?

0: Bu bir Samsun eleştirisi olarak alınmasın ama Göztepe'ye dair daha fazla bir bilgi ve veri olduğundan kaynaklı. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Göztepe şut çekecek tempoyu ve fizik kaliteyi üretecektir. Kolay kolay oyundan kopan, yorulan, daha hani bazı takımlar vardır ya, hazır değildir fizik olarak. Göztepe şu an o seviyede değil. Hani Göztepe'nin 12 şutu 1.46 şu an. 14 şut 1.94 şeklinde. Ama tekrar söylüyorum, fauller açık olsaydı çok daha başka olurdu yorumlarım ana tercih olarak, ama şu an ben de sana genel olarak baktığımızda şutlarda, takım şutlarında katılıyorum. Kesinlikle karşılıklı gol varına katılıyorum. Kaleci kurtarışlarını 5, tabii sen ikili kombinleri çok seviyorsun. O yüzden aslında kabul edilebilir bir oran senin için. Yanına yazacağım bir başlığı 2 oranı aşıp kuponunu oluşturacaksın bu akşam için. Genel olarak paralel düşünüyoruz, yani aynı çerçevedeyiz. Bakalım güzel bir sakatlıksız sezon olsun her iki takım için de diyelim. Peki var mı eklemek istediğin herhangi bir detay?
1: Bu müsabakayla ilgili olarak başka yok.
0: Tamam. Algoritmalara baktığım zaman bizim 1-0-2 platformunun algoritmasının 2-0'lık bir skor beklentisi var. Samsun 2-0 kazanır demiş. Rahmi, yayından sonra bir kodları tekrar gözden geçirirsen çok sevinirim. Ben algoritmadan şu an hoşlanmadığımı belirtmek istiyorum. Şaka bir yana, bilgisayarda 2-0 demiş. Zlatna 1-2 demiş. Zlatna candır diyelim. Tabii ki şaka bir yana, bizim de 1-1 skor beklentimiz var Rahmi ile birlikte. 2-3 gol bandında kalacak bir maç bekliyoruz. Algoritmalarda yine 2-3 golle kalmış açıkçası. Bunu da yine iletmiş olalım. Peki Türkiye 1. Liginde Batman Petrolspor'la Boluspor müsabakası var. Rahmi'nin çok ilgilendiği bir lig olmadığından kaynaklı ben çok kısa kendi fikrimi aktarmak istiyorum. Ev sahibi olmasının avantajıyla birlikte ben Batman'ın kazanmasını da bekliyorum. Ancak kazanmasını bir gol üstüyle birleştiremediğim için, yani düz 1.46 yetiyorsa tabii ki alabilirsiniz ama ben bir seviye daha yukarı çıkartmak için oranı ev sahibi 1.5 üst 1.53 orandan kıymetli gördüm. Maç önü incelemelerimde Batman Petrolspor Boluspor maçı ev sahibinin en az 2 gol atarak tamamlayacağı bir müsabaka olarak benim analizim doğrultusunda çıkardım. Sonuç olacak sizler için. Peki tahtalara şöyle bir baktığında ilgi çekici bir detay gördün mü Samsun maçıyla alakalı? Çoğu
1: Yani
0: tahtada Samsun galibiyeti var.
1: evet, çoğu tahtada Samsun galibiyeti var ki o da çok normal gözüküyor. Hani iç saha maçı, Samsunspor'un iç saha maçı. Ama ben buradan bir sürpriz beraberliği çıkacağını düşünüyorum Fehmi. Taraf oynasaydım beraberlik alırdım. İkinci bir seçeneğim olsaydı, sadece 1-0-2'nin açık olduğunu düşünerek söylüyorum onu, maç sonu 2'yi denerdim.
0: Evet, aslında bunu söylemen için teşekkür ederim. Ben söyleyince çünkü taraftar ve fanatizm kokusu ortaya çıkıyor. Öyle bir algı oluyor ama ben de açıkçası fizik kalite açısından Göztepe'yi gerçekten beğendiğimden hazırlık kampında, ben de eğer ki sadece 1-0-2 açık olsaydı ben de biraz daha Göztepe kaybetmez kısmında olurdum, en azından öyle söyleyeyim. Ama Türkiye tahtasının birinci sırası Samsun galibiyeti almış. Genel olarak Türkiye'de en çok oynanan bahis Samsun'un galibiyeti. 5. sırada Göztepe galibiyeti var ve 6. sırada 2.5 üst, 7. sırada karşılıklı gol var seçeneklerini görüyoruz. Asya tahtasında yine bu maç 6. sırada maç sonu 1 olarak listeye girmiş. Balkan tahtasında baktığım zaman 6. sırada Batman Petrolspor Boluspor maçı karşılıklı gol var. 9. sırada Samsun galibiyeti. 10. sırada 2.5 üst seçeneği yine Samsun maçında öne çıkmış. ABD tahtasına baktığımda Samsunspor maçı 9. sırada 2.5 üst, 10. sırada maç sonu 2 olarak ABD tahtasında listeye girmiş. Avrupa tahtasında şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'den herhangi bir maça oynanmadığını görüyorum. İngiliz tahtasında da durum yine aynı şekilde, Türkiye'den herhangi bir maça, hem Samsunspor Göztepe maçına hem de Boluspor deplasmanda Batman Petrolspor Boluspor maçında da herhangi bir yorum yapılmadığını söylemek isterim. Peki Türkiye'yi böyle geride bırakırken ligleri, La Liga diyelim, hazır yorumcumuz da burada. Deportivo Elche maçı. Deportivo kaç yıl sonra döndü Rahmi?
1: Allah Deportivo kaç yıl sonra döndü.

0: Tam olarak hatırlamıyorum Fehmi ama çok iyi
1: Çok
0: bir
1: oldu değil mi?
0: şekilde geri döndü, onu söyleyeyim. Bayağı bir güzel bir hazırlık dönemi geçirdiler. Antonio Hidalgo var hoca ve işte dörtlü savunmayla oynuyor genelde. Ya 4-1-2 ya da 4-3-2-1 ya da 4-4-2 gibi bir taktikte oynuyor. Topa sahip olmayı seven, dikine oynamayı seven bir takım. 7 tane transfer yaptılar ve gerçekten La Liga'ya gelmelerinin şerefine güzel de bir para harcadılar Fehmi. İşte bir tane santrafor aldılar. Kaleci yenildiler. Leo Roman. Stoper aldılar. 10 numara aldılar ki aldıkları 10 numarada Danimarka asıllı. Bayern Münih altyapısında Bayern 2'de Bundesliga Almanya bölgesel ligden, yani Bayern 2 dediğimiz Bayern altyapısından bir 10 numara aldılar. Genç yaşta 20 yaşında Fiorentina'dan aldıkları bir ön libero var. Lorenzo, yani ciddi anlamda bir para harcadılar. Ve tabii ki takıma böyle bir şey getirdiler. Bu dünya ünlü golcü Aubameyang'ı da getirdiler. Evet, yaşı falan var ama böyle bir abiye de ihtiyaç var aslında takımda. Ciddi bir para harcadılar. Yani bugün ben bir adım önde olduklarını düşünüyorum. Tabii Elche tarafına gelecek olursak orada da Anselmi, yani ne yazık ki kulüpte var olan finansal yapılardan kaynaklı olacak diye düşünüyorum. Biraz para harcamadılar ve oyuncularını da gönderdiler aslında. Beklemediğim flaş ayrılıklar oldu burada. Takımın golcü silahı Alvaro Rodriguez'i sattılar Bournemouth'a. Alex Febas yine ayrıldı takımdan. Yani kontratı bedelsiz olarak gitti. Andres Silva Porto'ya gitti. O da bonservisi elindeydi. Aldı ve gitti. Petrot vardı stoper. Yani çok önemli bir oyuncu değildi ama yine böyle yedekten girdiğinde takıma katkı sağlayan bir oyuncuydu. Leo Petrot, o da Anderlecht'e gitti. Yani yerine birilerini koydular mı dersen, Fehmi, açıkçası koymadılar. Bir tane sağ bek aldılar. Buba'yı Roma'dan aldılar. Belki burada biraz böyle takıma tetikleyecek Pernino var. Onu getirdiler santrafor olarak. Yani tabii Alvaro Rodriguez'le birlikte karşılaştırdığımda Pernino Alvaro Rodriguez'in altında bir oyuncu. Ama belki buraya uyum sağlayacak. Ama gidenler bence daha fazla etki yarattı. Hani gelen gideni yaratır, aratır diye bir
1: Evet.
0: söz vardır ya. Gerçekten o sözü yaşayacaklarını düşünüyorum bu sezon. Biraz para harcamaları gerekiyor. Biraz geride kaldılar bu nedenle. Ama tabii Anselmi, yani teknik direktör Elche'de biraz böyle orta sahayı kalabalık tutarak, orta dizilimi kalabalık tutarak böyle kanat bekleriyle kontrataklar yakalamayı çok seven bir hoca. Fernino tabii burada belli edecek ne yapacağını ama ben çok hızlı bir şekilde adapte olacağını düşünmüyorum. Yani muazzam bir atmosfer ve geri dönüş ölçüsü olacak bence Deportivo La Coruña'da. Çok da güzel bir oranı var. Deportivo'nun ben bugün maçı kazanmasını bekliyorum Fehmi. Bu hafta La Liga'da belki de manşete taşıyacağım bir durum olabilir. Evet, ilk haftadan belki bu sözü kullanmak çok kolay değil. Biraz beklemek gerekiyor ama Deportivo gerçekten Elche karşısında galibiyete çok çok yakın.
1: Ya şöyle bir baktığım zaman ben de sana açıkçası o kadar güzel anlattın ki zaten çok itiraz etmeyeceğini düşündüğüm bir seçimi soracaktım ama sen çok güzel bir çerçevede anlattın zaten. Maçın adeta böyle bir senaryosunu yazdığın, çizdiğin gibi oldu. Ya Elche geçen sezonun baktığımız zaman en kötü deplasman takımıydı. Deplasman sıralaması açısından son sırada olan bir Elche var. Bir yandan da Deportivo uzun bir zaman sonra lige çıkmış ve seyircisi önünde ilk maçı. Ben burada sana Deportivo'nun 12 şutu 1.70 çok aslında güzel bir oran ve iyi bir tercih değil mi diye soracakken sen o kadar güzel bir senaryo çıkarttın ki ya buna da çok itiraz etmeyeceğim. Aslında ben cevabımı aldım diyebilirim. Ne dersin? Yine de sormuş olayım. Deportivo 12 şut açısından değerlendirirsen hatta 14-2-38 ama 12 şutta 1.70'ten çok ideal. Ne söylersin?
0: 12 şut güzel, beğendim 12 şutu. 12 şut da bence idealdir.

0: havasında olabiliyorlar. Yine Hollanda'da bazı açılış maçlarında iç saha takımları ya da ligimizde de yine gördük. Yeni çıkan takımlar biraz böyle bir kıpırdanıyor açıkçası. Hani biz çıktık ve burada böyle gideceğiz gibi bir görüntüde olmak istemiyorlar. Tamam, kaybediyorlar ya da kazanıyorlar, bu başka bir konu, ama yine de şutları üretiyorlar şeklinde. Biraz incelediğimde böyle bir 12 şut bareminde kalıyor. 10 şutta kalan var, daha fazlasını atan var. Çorum mesela Galatasaray deplasmanında sanırım 8 şutta kaldı, ki Galatasaray deplasmanı baktığımız zaman hani Çorum iç sahada da değildi. Bu noktada ben hani 12 şut, bir de transferlere de şöyle biraz bakınca 12 şutu sormak istedim sana, ama sen zaten Deportivo'nun bugün tamamıyla yanındayım dedin.
1: Ya
0: Peki
1: Fehmi,
0: algoritma...
1: çok çok özür diliyorum. Bak şunu da belirteyim
0: Estağfurullah.
1: sana. Deportivo La Liga'ya çıktı değil mi? Yani La Liga'ya çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Hazırlık döneminde karşılaştığı takımlar Madrid, Real Madrid, Genoa, Fiorentina. Yani gerçekten
0: Önemli
1: çok
0: sınavlar.
1: önemli sınavlar değil mi? Bak
0: Evet.
1: Elche'ye bakıyorum. Elche'nin yaptığı takımlar El Ain, Cordoba, Darul, Kaiser. Yani Elche'nin yapmış olduğu hazırlık sınavlarıyla Deportivo'nun yapmış olduğu sınavlar arasında bile ciddi bir fark var. Evet, belki Elche buradaki sınavlarda keza El Ain'le ve Cordoba ile falan berabere kaldı. Bu hazırlık maçlarını izlemedim tabii ki, direkt olarak sonuçları söylüyorum, ama yani hazırlık döneminde bile birazcık böyle hani kendine ağır bir test etmesi gerekirken Deportivo yaptı bu ağır testi. Ben Deportivo, ya umuyorum yanılmam Fehmi. Bayağı güveniyorum bugün ya. Bugün onların galibiyeti beni umarım yanıltmaz. Umarım iyi okumuşumdur maçı.
0: Umarım ve valla yorumuna sağlık. Bir de şöyle bir bakıyorum, algoritmalar neler söylemiş. Bak, Samsun Göztepe maçından sonra Deportivo Elche maçında da bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-2 deplasman kazanır demiş Rahmi. Ya burada
1: Yayın
0: seni
1: sonrası
0: gerçekten
1: bir görüşelim
0: evet.
1: şeyde 1-0-2'nin algoritmasıyla.
0: Yayın sonu bir bakman gerekecek buna. Bilgisayar 3-0 demiş, Deportivo kazanır. Zlatna 2-1 demiş, Deportivo kazanır. 3 algoritmada bu şekilde görüş iletmiş. Gerçekten baktığımız zaman Deportivo'nun şu mevcut anlatımına göre bir hata yapmadan, güzel bir galibiyetle, çok da böyle riske sokmadan kendini kazanmasını ben de beklerim şu an. Yani anlatılanlar doğrultusunda şöyle de biraz incelendiğinde evet, gerçekten içime sinen bir tercih oldu. Deportivo kazanır. Yine iki golü, şutlar, biraz daha böyle ısındım ben Deportivo maçına. Dün mesela Racing Santander, yine ligin yeni ekibi, Villarreal'i konuk etti. Bak, 17 şut atmış onlar da. 2 gol üretmişler. 2-2 bitti ki Villarreal ekibi ligin daha dişli diyebileceğimiz ekiplerinden bir tanesi. Yine az önce Rahmi'nin de söylediği gibi, ya maç sonu bire biz direkt girmeyelim diyorsanız da 2 gol, şutlar, güzel alternatifler gibi duruyor. Özellikle 2 golü daha da yüksek bir oran için hedeflenebilir. Benim aklıma yattı Rahmi vallahi. Hoşuma giden bir maç oldu. Notlarım arasına da maç sonu biri biraz daha böyle bir sağını sonuna yıldız koyarak işaretledim. Onu da sana söyleyeyim yani.
1: Ya Santander maçında da dün ki yayınımızda birazcık kanalda izleyenlerimiz biraz ya hani Villarreal galibiyeti dedi, çok baskı yaptılar bana aslında, ama
0: Evet.
1: Santander çok coşkulu bir takımdı. Olası bir sürpriz gerçekten söz konusuydu. Bunu biraz dile getirmiştim. O yüzden karşılıklı gollerin biraz daha ön planda olduğunu söylemiştim. Çünkü bu tür takımlar biraz daha coşkulu çıkabiliyorlar yeni şeref üzerine, ligin yeni şeyi üzerine böyle. Ben de umarım Deportivo'dan beklediğimizi alırız diye tamamlayayım sevgili Fehmi.
0: Peki, çok güzel. Şöyle bir bakıyorum, yine Portekiz Premier'de bir maç var. Casapia Benfica maçı oynanacak. Algoritmalar 1-2, 1-2, 1-3 demiş. Benfica varken bütün algoritmaların tabii ki Benfica yanında olması bu eşleşmede çok doğal geliyor zaten. Risk merkezinde açtığı oranlara baktığımızda Benfica'nın kazanmasına 1-12 veriyor. 2.5 üstü 1.45, karşılıklı gol var 2.15 şeklinde. Benfica'nın tek başına atacağı şutlara bak, şey, gollere baktığımızda pardon, 1.5 üstü 1.22, 2.5 üstü 1.89 şeklinde.

0: Biraz böyle Benfica nasıl kazanırın sorusunun cevabını arayacağımız bir maç gibi görünüyor. İlk maçın evinde 2-2 beraberlikle tamamlayan bir Benfica var. O maçta da rağmen 2-2 berabere kaldılar ama ben tamamıyla kendi davranışları sebebiyle diyeyim. Çünkü uygun kelimeyi bulamadım. Radyo Gol dinleyenlerine de bir saygısızlık ve kabalık etmek istemem ama çok boş vermişlerdi. Yani biz bu maçı nasılsa kazanırız. Laubaliliği ve lakaytlığı içindelerdi. Cezasını da çektiler gibi bir durum söz konusu. 4 direk, 4 kaçan net pozisyon, 74 rakip ceza sahası topla buluşma, 28 şut, 11 isabet. Yani tamamıyla nasılsa kazanırızın cezasını çektiler. Hatta sonda bir alakasız bir penaltı beklemeler. Oyuncu bir kalkmadı yerden. Durandı galiba. Yani her açıdan izledim. Hiçbir temas yok gerçekten. Bir de yani var hani incelensin diyor. Bazen adrenalinle oyuncular sanırım çok böyle farklı yanılgılara kapılabiliyorlar. Bugün de Casapia deplasmanındalar. Şimdi Casapia'ya da baktığımız zaman onlar da Moritimo deplasmanında ilk maçı 1-0 kaybettiler. Ev sahibinin biraz daha üstünlüğünde geçen bir müsabakaydı incelemelerime göre. Bir yandan da şöyle bir geçmiş maçlarına bir bakayım dedim. Son iki maçı berabere bitmiş. Bir üç maç öncesi yani üçüncü maça gittiğimde Casapia bu sahada 3-1 kazanmış. Böyle bir Benfica'nın bu sahada çıktığı 4 maçtan sadece ikisini 1-0 skorla kazanmış. Son 4 deplasmanında. Bir tanesi 1-1 berabere bitmiş, bir tanesinde de 3-1 yenilmiş bir Benfica var. Şimdi Benfica'nın hafta içi Aarhus'ta oynayacağı bir maç var. Buradan gol altıyla bu gol üstüyle mi başka bir şeyle mi birleştirelim? Ben içinden çıkamadım. Gel bana yardım et. Şu maçtan bir sonuç alalım. Kornerlere ne dersin? Bir yandan acaba dedim hani korner üreten bir maç olur mu? Deplasmanda oynuyor. Casapia karşısında ilk yarı 4.5 üst korner 1.57. Deplasman kornerlerine bakıyorum 7.5'tan açılmış bana çok yüksek geldi. Yani 7.5 kornere ben açıkçası çok sıcak değilim. Bu maçla ilgili var mı yorum?
1: Şimdi öyle güzel sentezleme yaptın ki sen de sentezlemelerini yaparken ben de önündeki ekranlardaki notlarımı açtım sevgili Fehmi. Tabii burada
0: Evet.
1: şimdi Fulham'dan ayrılan hoca geldi buraya. Marco Silva. Toplamda 5 maça çıkmış oldu. 4 UEFA Avrupa Ligi, bir Portekiz Ligi 5 maç var. 2 beraberlik, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var ama senin söylemiş olduğun notları ben de gördüm. Hani aralarında yaptıkları maçlarda böyle kısır döngüde beraberlikte biten maçları gördüm. Tabii Casapia tarafında durum ne, nasıl? İnan bilmiyorum yani şu anda nasıl oynadıklarını bilmiyorum ama en son hatırladığım kadarıyla hep zaten Portekiz Ligi'ndeki takımların bu tarzdaki takımların durumu hep böyle savunma. Kompakt ve savunma ağırlıklı dizilişlerde hep. Senin dediğin gibi Benfica'nın nasıl kazanacağını mı bulmak lazım yoksa direkt alta mı gitmek lazım? Hafta içerisinde maç da var dediğin gibi. Oldukça zorlu bir müsabaka. Zaten Benfica'ya yani hiç oran açılmamış desem yeridir. Deplasmanda oynayan bir takım
0: Tabii.
1: için 1.12'lik bir oran gerçekten çok düşük. Benfica'nın nasıl kazanacağını yani deneyeceksek burada maç sonu 2 ve 3.5 alt yani 1.91 yüksek oran avı belki bu yapılabilir. Aklıma bir şey gelmiyor Fehmi bu maç. Yalnız bu maçla ilgili bir şey söyleyeyim mi Fehmi?
0: Evet.
1: Tahtalarda ne vardı biliyor musun? Şimdi iyice
0: Evet.
1: kafa karıştıracağım galiba. Verileri çektiğimde özellikle Balkan tahtası ve Avrupa tahtasının işte 13. 14. sıralarında bu maçla ilgili maç sonu bir tercihleri vardı Fehmi.
0: Aa.
1: Evet. Balkan tahtasında ya 12'deydi ya 13'teydi. Avrupa tahtasında da ya 11'deydi ya 12'deydi. Yani biz ilk 10 listesini veriyoruz biliyorsun. İlk ondan sonraki listede Casapia galibiyeti iki tahtada maç sonu 1 olarak gelmişti. Çok dikkatimi çekmişti bu da. Şimdi şeydeki önümdeki not defterinde bu notu aldım radyo diye böyle altını çizmişim. Hemen onu da bildireyim. Biraz böyle iyice bir kafa karıştırmış oldum galiba.
0: Yok, ben biraz daha bir seçime doğru yaklaştım senin bu söylemenle birlikte. Bak şimdi bir yandan da şunu da aktarmış olayım. Casapia geçen sezon

0: E-Out'la ligde kaldı. Öyle de bir durumdaydı. İç sahada oynadığı 17 maçın sadece ikisini kazanıp 9 beraberlik alan bir kasapıya var. Yani kazanma performansı düşük ama iç sahada kolay kolay da alt edilemiyor gibi bir durum da bir istatistiğe yansımış durumda. Ya şimdi benim aklıma dünkü Anderlet maçı geldi. Anderlet de deplasmandaydı dün. Ya acaba bir ev sahibi tek golü mü 1.95 orandan denesek Rahmi?
1: KG var yerine ev sahibi golü. Varım. 1.90, 2.11, 1.95, 1.95'e varım. Kasap'ı yakın 1-0 yenerse.
0: Ya çok zor bir şey söylüyoruz bu arada radyo gol dillerleri farkındayız. Ama şimdi şöyle bir şey. Ben maç sonu 2-1-12 ya da 2.5 üstte 1.45 bekleyeceğime 1.95'ten yatacaksa kuponla Kasapia golünden yatsın. Ama mesela ideal dediğiniz ya da kendi bütçenize göre önemli bir miktar yatırdığınız maçı da şey kupona da ben Benfica maçınızı koymamanızı öneririm. Öncelikle onu da söyleyeyim. Ama eğer ki bir deneme yapacaksınız keyiflik ben burada Benfica'nın gollerini bekleyeceğime 90 dakika Kasapia bildirimiyle heyecanlanmayı daha böyle hoşuma gitti Rahmi ya. Bilmiyorum. Ev sahibi 0.5 üst 1.95.
1: Hiç sorun yok Fehmi. Hatırlarsın reklama giriyoruz biliyorum ama çok kısa
0: Evet.
1: sürecek. Kızılyıldız Hapoel Berşeva maçı vardı. Kızılyıldız'ın oranı yoktu hatırla.
0: Evet.
1: Yayında KG var yerine dedim ki boş verin KG varı. Hapoel Berşeva'nın tek golünü alalım dedim. Büyük sürpriz olur tabii ki Hapoel Berşeva'nın tek başına gol atarak maçı kazanması ama hatırla o maç 2-0
0: Evet.
1: Hapoel Berşeva'nın üstünlüğüyle bitmişti. Bakarsın burada da Kasapıya belki yapar aynı sürprizi. Çünkü ligin ilk haftaları bu tür sürprizler söz konusu olabiliyor. Hoşuma gitti benim bu.
0: Tamam, süper oldu o zaman. Baktığımız zaman skor algoritmaları da yine Kasapia'dan bütün algoritmalar gol beklemiş. Onu da yine söyleyelim. Ama sadece algoritmaya dayalı değil, ilk haftaların bu sürprizleri sevdiği senaryoları görüyoruz. Yani Benfica'nın bir de bunları telafi edebileceği haftalar. Yani daha çok uzun bir lig maratonu var. 1-12, bilmiyorum Benfica çok içime sinmedi. Ben ev sahibi 0.5 üst deneyeceğim. Bir reklam arası diyelim, daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
3: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte bültendeki maçları yorumluyoruz. Kasapya'nın tek golünde hemfikiriz galiba, değil mi Rahmi? Ev sahibi 0.5 üst.
5: Evet, evet. İkime de sindi benim Kasapya golü.
4: Tamam, süper. Mesajlar da geliyor. Onlara da şöyle bir bakalım. Bir yandan da sana... Haken maçının pasını bir kuponla soracağım. Yine bir dinleyicimiz iletmiş. Öncelikle şöyle bir bakıyorum. İlk mesaja doğru gideyim. Fehmi Bey merhaba. Aşırı kibar, naif birisiniz. Çok teşekkür ederim mesajınız ve yorumunuz için. Sağ olun, var olun. Rahmi Bey aşırı çalışkan. Nasıl yetişiyor bu kadar bültende? Kafa almıyor. Bir Rahmi Bey'den 3,5 üst, bir de Fehmi Bey'den 3,5 üst istersek nasıl olur deyip gülücükler koymuş. 3,5 üst. Ben... Burada yine biraz kolaya kaçıp sevgili dinleyicimiz.
5: Senden önce ben mi söylesem acaba?
4: Söyle hadi bakalım. Söyle.
5: Buyur, tamam. Buyur.
4: Konumu öncelikle alıyorum.
5: Sen benim maçımda değilsindir. Buyur. Sen Hollanda'dan vereceksin. Buyur. İlk
4: evet.
5: Sen.
4: ben Hollanda'dan vereceğim. Hemen bir Hollanda'ya gittim açıkçası. Çünkü gerçekten 3,5 üstleri alabileceğimiz tek nokta Hollanda kaldı. Bir yandan da 2,5 üstleri de bu arada oran da yok. 3,5 üstün oranı 1.61 ama Grafschaf Young AZ Alkmaar maçının 3,5 üstünü beklerim. Bunun dışında seçimim Young Ajax olur ikinci sırada. Üçüncü sıraya da Vitesse kalır otomatikman. Young Utrecht Vitesse ama en beğendiğim bugünkü gol beklediğim maç eşleşme de Grafschaf Young AZ Alkmaar maçı olacak. 3,5 üstün oranı bile 1.61. Biraz buradan da risk merkezinde bayağı bir gol beklediğini öngörebiliriz. Ben hatta bugün dergiye de yorumladığım maçlardan bir tanesi. Aynı zamanda ev sahibinin iki yarıda da golünü bekliyorum. Biraz daha detayı az sonra konuşuruz. Senden de alayım bir maç Rahmi.
5: 22-15 İzlanda'da Afturaldi Kopavorgur maçı var. 3,5 üstü için çok ideal bir müsabaka Fehmi. Afturalding zaten çok, yani ilk yarıdan 1,5 üst olacak bir maç. Geri kalan goller belki ilk yarıdan bile 3 golü görebiliriz. 22-15 Afturalding Kopavorgur maçı.
4: Afturalding Kopavorgur maçı da senden geldi. İzlanda 1. ligi, onu da yine aktarmış olalım. Peki şöyle bir bakıyorum yine mesajlara. Bir 4 maçlık bir kupon gelmiş. 23.60 orandan sanırım. Evet. Samsung Göztepe maçı 10.5 korner üst üretebilir. İtiraz etmem buna. Batman handikaplı kazanır. Deportivo ev 1.5 üst. Kasapia Benfica 11.5 korner üst. Oranlara gitmiş dinleyicimiz. Valla zor bir kupon değil. Maç sayısı 4. Çok Rahmi sen sevmezsin ama hani gelse şey...
5: Deportivo'yu kafamdan çıkardığım için 3 maç olarak sayıyorum Fehmi.
4: Mesela
5: güzel
4: gelse,
5: kupon gerçekten.
4: Güzel kupon bak. Mesela şu evet. Kupon geldiğinde de şey demeyiz değil mi? Nasıl geldi ya bu kupon, bayağı hani zor bir kupondu, geldi demem. Güzel seçimler olmuş. Şimdiden bol şanslar olsun sevgili dinleyicimiz. Fehmi Bey, Emrah ben böyle bir kupon yaptım, yorumlar mısınız demiş. Emrah Bey'e de selamlar olsun. Samsun Spor Göztepe Okan Kocuk 3 kurtarış almış. Makul zaten, az önce de kaleci kurtarışları konuşmuştuk, bence ideal bir tercih. Haken Halmstad maçında ev sahibi, her iki yarıda da gol atar. Young Utrecht Vitesse KG var 2,5 üst. Güzel bir seçim Young Utrecht'te. Vitesse'nin 2 golüne de varım, komboya da varım. Ben kendi adıma, kendi alanımda beğendim kuponu. Haken yorumunu Rahmi'den rica edeceğim. Rahmi, ne diyorsun? Haken Halmstad maçında ev sahibi her iki yerde de gol atar.
5: Emi, bugünkü maç bence zorlu bir müsabaka. Dikkat ettiysen dergide de yer vermedim.
4: Evet.
5: Şöyle, şimdi takımı daha önce çalıştıran, yani Hamşat'ı daha önce çalıştırmış olan bir adam var tabii Jens. Hücum ağırlıklı. Zaten İsveç'in bu ligleri böyle hücum ağırlıklı olarak gidiyor. Konuk ekip de tamamen savunma güvenliğine ön planda tutan bir takım. Ben bugün form durumu, evet yani Haken, kadro kalitesi, ilk sağ avantajı, maçın favorisi bence taraf olarak baktığımda. Hamstad'da üst üste aldığı böyle bir kötü gidişat var bana kalırsa. Ama bugün buna bir blok koymalarını bekliyorum. Ben üstten yana değilim. Bu maçı oynarsam ben alt oynarım. Her iki yarıda da ev sahibi gol atar tercihi, yani dinleyicimizin kafasını karıştırmak istemiyorum ama bu maç benim bugün uzak duracağım bir müsabaka. Çok sevmedim bu maçı.
4: Algoritmalarda bilgisayar 1-0, Zlatna 2-0 demiş hakem maçıyla ilgili. Valla algoritmalar da alt diyor. Zor bir tercih gibi durmasa da biraz dikkat etmek de lazım sanırım hakem maçıyla alakalı. Yine bizim 1-0-2 platformu WhatsApp gruplarından Murat Bey'in bir mesajı var Rahmi. İtalya Kupası, Pisa maçı, ev sahibi galibiyeti ve gollere gidebilir miyiz diye sormuş Murat Bey de.
5: Evet.
4: Kupa maçlarında ben hep bir soru işareti. Mesela Hollanda kupalarında da çok böyle sevmiyorum. Almanya kupalarını da çok sevmiyorum. Fazla sürprizler olabiliyor. Pisa'nın yaptığı yatırımlar biraz dikkat çekici. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama İtalya Serie B çerçevesinde önemli oyuncular aldığı yazılmıştı bir yerde ama dediğim gibi şu an nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Hı hı. Ev sahibi golleri bir ev sahibi 2 golü 1.77, galibiyeti 1.62. Kupa maçı ne ciddiyette yaklaşılır emin değilim ama denense sanki çok böyle zor bir tercih gibi durmuyor ama senin bir yorumun var mı?
5: Yani bu maçta hiç çalışmadım ama şöyle bir üstün körü bakmıştım. Tek maç eleme usulüne göre gidiyor buradaki kupa maçları. Ama dediğim gibi hiçbir inceleme yapmadım. Kuponu bekleyeceğim bir maç değil. Tabii bir tarafta Serie A tecrübesine sahip olan bir takım var. Böyle hani o kompakta bakmak lazım. Hiçbir bu maçla ilgili hiçbir şey yapmadım. Yani beni zorla oynatsam bu maça Fehmi. Hani zorla oynatsam bu maça beraberlik alırdım. Öyle söyleyeyim. Ama kuponuma ekleyeceğim bir maç değil.
4: Peki o zaman ilgili çekecek bir maç olduğunu düşündüğüm, şöyle senle de güzel bir sohbet yaparız diye notlarım arasına aldım, listemde olan bir diğer maç İngiltere Championship, Cardiff Wrexham. Evet. Geçen sezon Wrexham birçoğumuzun sevdiği bir takımdı. İngiltere Championship'te başladı. Bu arada hayırlı olsun diyelim oraya da. 19 Eylül'de geliyor bu arada Rahmi. Bu anlamda. Bilmiyorum takip etme şansın oldu mu 19 Eylül'ü? Tarih açısından ne anlam ifade ettiğini.
5: Hatırlat.
4: O zaman şöyle söyleyeyim. 19 Eylül'de sevgili Radyo Gol dinleyenleri, Millwall West Ham maçı var. Oraya doğru da gidiyoruz. Bakalım nasıl bir maç önü ve maç atmosferi oluşacak. Hep birlikte göreceğiz. Peki bugün Cardiff ligin yeni ekibi, geçen sezonun sevilen gol anlamında ekiplerinden Wrexham'ı ağırlayacak. Yine 2.5 üstün aşılacağı bir maç bekliyorum ben ama sen neler söylersin?
5: Evet, aslında görünen gol kılavuz istemez gibi olacak. Gerçekten öyle. Phil Parkinson 2021'den beri takımın başında ve tecrübesi, şampiyon tecrübesi yüksek olan Kiefer Moore var mesela forvette. Defansif kurgusu iyi olan yeni transferler yaptılar. Danny Murray'i aldılar mesela. Yine orta sahada ben Vietnam var. Ya iyi bir takım kurdular. Tabii ne kadar dayanacaklar onu düşüneceğiz. Wrexham dediğin gibi geçtiğimiz sezon çok yaralandık onlardan gerçekten. Gollü maçlarını aldık, iki golünü aldık, bazen galibiyetini aldık. Yani bayağı bir kurcaladık orayı. Üst bekliyorum Fehmi. Direkt olarak söyleyeyim. 2.5 üst tercihi beklentim var. Karşılıklı gollerle üst beklentim var. Yine bu müsabakada. Taraf olarak da umarım yani kılıç çekmezsin bana ama ev sahibi galibiyetinden yanayım. Taraf olarak.
4: Yok kılıç çekmem. Direkt Wrexham diyebileceğim bir done şu an elimde yok zaten. Sezonun başındayız. Evet. Ama goller açısından yanıltmaz dediğim bir maçtı. O noktada evet. Aynı fikirde olmak güzel. En azından geçen sezon deplasman performansı Wrexham'ın 23 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet. 28 gol atıp 28 golde yemiş bir Wrexham var. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ama gollü bir müsabaka ben de bekliyorum. En azından 2.5 üst şu an 1.64 güncel oranı. Bunu da yine anons etmiş olalım. Güzel oldu. La Liga 2'de var mı herhangi bir fırsat senin gözüne çarpan? Almeyra maçı var. Eldense ile oynayacak. Yine Sporting Gijon Sabadell maçı. Hem Sabadell hem de Eldense La Liga'nın yeni ekiplerinden baktığımızda neler söylersin? Almeria başlıyorlar.
5: Almeria aslında geçtiğimiz sezon çok kötü işler yapmadı aslında. Tabii yani bu maçta ben Almeria'nın galibiyetini bekliyorum Fehmi. 1.27 oranı var. Maç sonu 1 ve 1.5 üstün oranına bir bakmak istiyorum şu anda canlı. 1.47 yani bunu belki alabilirim. Ama La Liga 2'yi birazcık bir tık daha beklememiz gerekiyor bence Fehmi. Şöyle bir iki hafta daha beklersek La Liga 2'de çok daha net manzara çıkmış olacak. Hatırlarsan La Liga 2'den pazartesi günkü programlarımızda hep böyle denk gelen bir tane maçı mutlaka vitrin yapardık biz.
4: Evet.
5: Güzel maçlar denk gelirdi.
4: Evet.
5: Böyle bir iki hafta falan daha beklersek daha net seçimler oturacak. Ama bugünkü maçlar üzerinde Almeria galibiyeti benim ön planımda. Onu da maç sonu 1 ve 1.5 üstle birleştirebiliriz diye düşünüyorum. Sporting Gijon Sabadell maçı biraz kapalı kutu kaldı bende. O yüzden ona çok böyle giresim yok.
4: Ya geçen sene Almeria gerçekten güzel işler yaptı. Sadece bu son haftaları pek iyi oynayamadı. Özellikle içeride ben bir Las Palmas maçıydı. Kırmızı kart gördükleri bir maçtı galiba.
5: Emi her maç kırmızı kart gördüler ya son maçlarda.
4: Neredeyse.
5: Çok şanssızlardı. Yani gerçekten son haftalarda yani tam maçı koparacaklar. Bir kırmızı kart görüyorlar. Oyunun bütün yapısı bozuluyor. Taktik değiştiriyorlar. Önde oldukları maçı 2 farklı 3 farklı kaybediyorlar. Bir sonraki hafta yine gol buluyorlar. Beraberliği yakalıyorlar. Bir kırmızı kart daha tekrar bu sefer karman çorman oluyor. Çok sert oynuyorlardı tabii. Çok da gollü çıkıyordu maçları bu nedenden dolayı. Bence şanssızlıklar oradan kaynaklandı.
4: Evet bakalım bu sezon neler yapacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Peki Hollanda Erste Divize'de 3 tane maç var. Sevgili Rahmi. De Graafschap, Jong AZ, Jong Ajax, Emmen, Jong Utrecht'te Vitesse ile oynuyor. Pilot takımların Erste Divize'nin başarılı olmaları halinde üstüne çıkabilecek potansiyel takımlarıyla maçları var. Baktığımız zaman orada da yavaş yavaş ikinci haftaları geride bırakacağız. De Graafschap ilk maçta bir Helmond deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Açıkçası biraz böyle bir şaşırtıcı bir skordu. Kısır bir skor beklemiyorum. Hele bir de yani De Graafschap deyince insanın böyle ister istemez aklına goller diye böyle bir yorum yapısı geliyor gerçekten. Evet. Ben bugünkü maçta da mesela De Graafschap'ın gerçekten her iki yarıda da gol bulmasını bekliyorum. Ana tercihim benim bu olacak. Hem aralarında oynadıkları maçlar çerçevesinde hem de De Graafschap'ın bunu yapabilecek gücü olması sebebiyle ev sahibinin her iki yarıda da gol atarı 1.85 oranı var. Bir de Hollanda birincilikte çok kolay kolay yakalayamayacağımız oranlar bu 1.85'ler. Yani 2.5 üstü 1.19 bu maçın. Young AZ'nin de aslında hazırlık maçlarında baktığımızda genel olarak çok böyle hücum gücü yüksek oyunlar oynadı ama şimdi bu pilot takımlar A takımla bağlantıları oldukları için kimin nereye gideceği, kimin bu hafta nerede yer aldığı konusu çok böyle sıkı bir yakın bir takip gerektiriyor. Hatta bazen son dakika değişiklikleri de oluyor. Geçen hafta Volendam maçını hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. Young PSV Volendam'la oynayacaktı. İşte PSV'nin hocası maç evet, temposu evet, kazanması evet. için alt tarafa gönderdi oyuncuları. İşte Volendam'ın iki golü dedik. İki gol geldi. Evet, Volendam kaybetti ama iki golü gelmişti. Yani burada bu tarz son dakika değişiklikleri vesaireler biraz soru işaretleri yaratıyor. Ama iç sahadaki ilk maçı De Graafschap'ın, ben açıkçası bu maçta De Graafschap tarafındayım. Bence her iki yarıda da gol atacaktır ve gollü de bir müsabaka bekliyorum. Az önce de belirttiğim gibi son maçlara baktığımızda 5-0, 3-1, 5-1, 2-2. Hani kazanan taraf De Graafschap, az önce okuduğum skorlarda. Baktığımızda hep böyle bir kombolar, 3.5 üstler, 4.5 üstler oluyor ve De Graafschap'ın son 3 kazandığı maçta da hem ilk yarı hem ikinci yarı gol attığı senaryolar var. Biraz da bazen bazı maçlar DNA gerektiriyor ya Rahmi, bilmiyorum hani hı hı. O maçın öyle biteceğini bilirsin mesela. Çok böyle takımda büyük bir kaos olmuyorsa bazı liglerin dinamikleri vardır. Mesela bu sezonda özellikle Hollanda 1'de bakacağız. Örneğin geçen sene ilk yarıyı geride kapatan takım ikinci yarıya yoğun baskıyla başlayıp ilk golü atıyorsa ve maçı 1-1'e getiriyorsa daha sonrasında 80'e kadar çılgın bir baskıyla devam edip golü bulamıyorsa 85 ile 87 arasında yiyordu. Bak böyle bir istatistik var yani, takiplerim benim bu noktada gerçekten çok net. Hatta açıp sizler de bakabilirsiniz eğer varsa öyle bir vaktiniz. Mesela bazı liglerin böyle kolay ipuçları olabiliyor. Ben yine de Graafschap'ın bu akşamki maçta gollerin çıkacağını, 3.5 üstün olabileceğini, hatta maçın daha yüksek bir gol adedine de çıkabileceğini düşünüyorum. Ve buraya doğru giderken de Graafschap her iki yarıda da gol atar. Tercihi benim bugün Hollanda 2'de öncelikli tercihim olur. Akşamda bir internasyonel maçı var. Kulübe de Doremo ile oynuyorlar. Evinde internasyonel baktığımızda ligde oynadığı 22 maçta yalnızca 5 galibiyet alıp 23 puan topladı ama son dönem biraz Remo atan yiyen cinste bir takım. Yavaş yavaş sona da geldik. Çok fazla detay verip sizlere de böyle bir yormak istemiyorum sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Ya ben Internasyonel'in kazanma zorunluluğuyla birlikte seyircisi önünde daha fazla böyle topla oynayan, daha fazla tempo yapan bir takım olacağını düşünüyorum. Remo'nun da yine deplasmanda çok da böyle sönük kalmayacağı, onların da bu tempoya ayak uyduracağını düşünüyorum. Her iki takımın skor bulması çok muhtemel. 2.5 üst benim öncelikle ideal seçimim olacaktır. Bu maçta da yine aktarmak isterim diyeyim. Var mı, yavaş yavaş sona da geldik. Eklemek istediğin Danimarka Ligi'nden ya da başka liglerden var mı herhangi bir maç?
5: Polonya Lig 1'de bir maç var. Onunla kapanış yapabiliriz dilersen sevgili Fehmi. Arka Gdynia Puszcza maçı var saat 20'de Polonya Lig 1'de. yani konuk ekiple başlamak istersem yani yanlış hatırlamıyorsam 2015 ya da 2016 yılından beri aynı hoca yönetiyor. Polonya'da teknik adam Tulkas yönetiyor. Onun da hep her sene kısıtlı bir bütçesi var. O da o yüzden biraz daha böyle fiziksel mücadele ön plana çıkıyor ve şunu söyleyeyim, duran toplarda oyuncu yetiştirme konusunda gerçekten bir sihirbaz bu hoca. Ama ev sahibi takım tabii ki Arka Gdynia. Ben bugün kanat organizasyonlarıyla yani iç sahada topa sahip olan bir takım ve bu oranı hep yüksek tutan bir takım. Kanat organizasyonlarıyla agresif oyunuyla ben bugün maçı kazanmasını bekliyorum. Güzel de bir oranı var. 1.70 şöyle bakıyorum şu anki oranına. 1.78 oranı var sevgili PM'i. Ev sahibi galibiyetinin. Bunun yanında da ev sahibi 2 gol atarında 1.83 oranı var. Bu iki tercihi önerebilirim.
4: Güzel. Polonya 1. Lig ile de ev sahibi tarafında sona gelmiş olduk. Güzel oldu son anda. İyi de bir maçı daha yorumlamış olduk seninle birlikte. Rahmet, her pazartesi olduğu gibi çok keyifli bir yayın oldu benim adıma. Çok teşekkür ederim.
5: Ben de teşekkür ederim Fehmi. Bizi dinleyenlere de güzel bir hafta olmasını diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Rahmi'nin yarım bıraktığı yerden bugün biraz unuttu o güzel temenniyi ama araçlarında olan sürücülere keyifli sürüşler diliyor kendisi. Herkese de iyi haftalar diliyor. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kupon şansınız daima yanınızda olsun. Hoşçakalın.
3: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet-i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç, 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O an 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımına geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyum odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesini özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ebrem bu tarafa, Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. Şimdi burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ı zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim lig de tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok iyi anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız, şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaçu da olsa var, Pierre Webo da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezonundur da santraforunda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam mı? Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık, Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı iyi olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum. Şimdi vuruş dengesi çok önemli ya santraforda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya böyle gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale gelebiliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar, öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlamlı kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem, doğru da bulmam, onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı, lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı, biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç'te hedef santrafor, sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü, yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla hani futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı ki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin santrafor rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer, plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya, paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın, çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Aylar ve Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söyleme el yarıkım. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öğle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne bir geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. Vodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Sebadır, Şikvinyar, Ake, Gündüz, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canına. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Haber masasında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Kendisiyle değerlendirmeleri yapacağız. Tabii transfer süreci de devam ediyor. Az önce okuduğum bir haber Leao'dan bahsetmiştik. Sörloth ihtimali Galatasaray için ama zaten sizlerden gelen mesajları da görüyorum. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Eksik yer orası değil diyorlar. Doğru yer değil diyorlar. Yani Sörloth doğru hamle mi olur Galatasaray için? Gerçekten tartışılır bir konu. Yaşar Kurt'a da birazdan aynı soruyu ileteceğim sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii bir diğer tarafta Galatasaray Alexey Batrakov'a kavuşuyor. 10 numara rolünde ama tam olarak 10 numarada değil, 8-10 arasında bir pozisyonda diyebiliriz. Yani 8 de oynayabiliyor, 10 da oynayabiliyor. Gabriel Sara gibi düşünebiliriz aslında, tam olarak bir 10 numara değil. Bir diğer yanda BBC Sport'un edindiği bilgilere göre Galatasaray, Juventus ve Milan'ın 31 yaşındaki futbolcunun transferi için, yani Bruno Fernandes'ten bahsediyorum, Manchester United'ın kapısını çalmayı değerlendirdiği belirtildi. Sarı Kırmızılıların Fernandes için Manchester United'a toplamda 50 milyon euroya ulaşacak bir teklif sunmayı planladığı da ifade edildi. Ancak Old Trafford'dan gelen mesaj, Galatasaray'ın böyle bir girişimde bulunması halinde sonuç alamayacağı yönünde. Manchester United'daki üst düzey kaynaklar kulübün Bruno Fernandes'i bu yaz kesinlikle göndermeyi düşünmediğini aktardı. İngiliz kulübünün Fernandes için gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği ve Portekizli Yıldız'ın herhangi bir bedel karşılığında satılık olmadığı konusunda net bir tavır aldığı kaydedildi. Geçtiğimiz yaz Al Hilal'den gelen yüksek teklif sonrasında Fernandes'in transferi konusunda karar vermesine izin veren Manchester United bu kez farklı bir tutum sergiliyor. Fernandes o dönem kulübün kendisine karar hakkı vermesinden dolayı incindiğini açıklamıştı. Bruno Fernandes'in Manchester United'la mevcut sözleşmesinde bir yıl daha bulunuyor. Şu anlaşmada ayrıca bir sezonluk uzatma opsiyonu da yer alıyor. Portekizli futbolcunun Manchester United'da kalmayı tercih ettiği bilinirken taraflar arasında henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Fernandes'in kontratında bulunan 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin de süresi doldu. Bu gelişmeyle birlikte Manchester United

0: United transfer görüşmelerinde çok daha güçlü bir konuma geldi. Manchester United yönetiminin Fernandes konusunda net bir tavır almasında taraftarların Portekizli yıldıza olan bağlılığının da etkili olduğu belirtiliyor. Fernandes geçtiğimiz hafta Leeds United'la oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Dublin'de Manchester United taraftarlarından çok büyük bir ilgi görmüştü. Oyuncuya gösterilen yoğun sevgi kulüp yönetimine Fernandes'in takımda tutulmaması halinde taraftarların ciddi tepki gösterebileceği mesajını da verdi. Manchester United'ın bu nedenle kaptanını takımda tutmak için elinden geleni yaptığını taraftarlara göstermek istediği ifade edildi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş bağlantımıza da geçeceğiz. Hüseyin Mecit bizimle birlikte, hoş geldin, hayırlı akşamlar diyor. Sizler de hoş geldiniz. Yaşar Kurt'a da selamlar gönderiyor. Yaşar Kurt biraz gecikti ama. Şimdi selamımızı göndereceğim ama yani kendisi yok ortalıkta. Birazdan hattımızda olacaktır o da. Abi merhabalar, kolay gelsin. Lokomotiv Moskova Batrakov transferini duyurdu son dakika diyor dinleyicimiz de. Hemen oraya da bakalım. Yani önüme yansıyan bir haber. Evet, anlaşmaya varıldığı yönünde, teşekkür ediyorum sizin de hatırlatmanız için. Yaşar Kurt da hattımızda, az önce Hüseyin Mecit Yaşar Kurt'a selamlarını göndermişti ve kendisini de hemen hattımıza alalım. Yaşar Kurt bizimle birlikte. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yaşar, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Galatasaray transferde hareketlenmeye başladı. Batrakov'da mutlu sona ulaşıldı. Tabii puan kaybı sonrasında yönetim istifa sesleri de duymuştuk. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına?
1: Yani hiç şaşırdığım bir durum değil. Hatta yani o Çorum maçından sonra pazartesi veya salı muhtemel iki transfer ben yani kendi kişisel olarak bekliyordum. Yani bunlardan biri muhtemelen batak olması çok muhtemeldi. Yani hatta yani bugün belki gün sonuna kadar belki yarın bir transfer daha muhtemelen çıkar. Yani bu bir bilgi olarak değil. Genel olarak Türk takımların, Türkiye'de geçmiş şampiyon takımların bir reaksiyonunu bildiğimiz için bunu söylüyoruz genelde. Muhtemelen bir transfer daha açıklayacak gibi. Çünkü Çorum Spor maçında birazdan konuşuruz ama yani hem sahiçi oyun hem tribünlerin hareketliliği, hatta Okan Burun bence biraz mesaj göndermesiyle beraber artık Galatasaray biraz yönetim olarak, transfer komitesi olarak biraz köşeye sıkışmış gibiydi. Bu da bizim Türkiye'de son dönemlerde çok gördüğümüz bir panik transferi gibi gözüküyor. Her ne kadar sene başından, yaz başından beri Batrakov için çabalasa da Galatasaray, son zamanlarda haberlerde azalmıştı. Bu son beraberlikle, puan kaybıyla beraber ben biraz bunu panik transfer olarak görmüyorum.
0: Peki puan kaybını nasıl değerlendiriyorsun? Performansı nasıl değerlendiriyorsun? Neler yanlış gitti Galatasaray için bu karşılaşmada?
1: Yani Galatasaray birçok kişiden dinlediğim kadarıyla, dinlediğimden kastım biraz taraftarlarla konuştuğum noktada takımın uyumunun bir problem olduğunu söylüyor. Yani Galatasaray'da birçok şey problem olabilir ama geçen sene bitirmiş bir kadro neredeyse bu kadar birbirinden bağımsız çözüm bulamaz halde bence de olmamalıydı. Orta saha yapısı üzerinde ben çok en temel problemi orada gördüm. Çünkü hani Galatasaray gerek Şalay ile, Sanchez ile, Jakobs ile, hatta Torreira ile yani geçiş savunmasını şimdiye kadar geçtiğimiz dönemlerde çok iyi bir şekilde savunabilmiş. Rakiplerine çok fazla gol fırsatı vermemişti ama Forum Spor maçında maçın başından sonuna kadar çok fazla geçiş fırsatı yakaladığını gördük. Dedim ki iki gol de bu şekilde, yani ilk gol biraz bu şekilde geldi. İkincisi biraz daha bireysel hata diyebiliriz. Yani tüm bunları koyduğumuz noktada yan yana yani Lemina veya Lemina tipi, belki bu Ugo Çoklu da olabilir bilmiyorum ama Torreira'nın yanında bir tane tutucuya yakın biraz daha ağlını kaplayabilecek bir orta sahanın ne kadar gerekli olduğu gözüktü. Tara maçı hızın kısmında kesinlikle fark yaratan oyunculardan biri ama dediğim gibi savunma kısmında Torreira yani sahanın ikisi birinden bete tek başına kapatması gereken bir noktaya dönüyorlar ve orada biraz Galatasaray sıkıntı yaşamaya başlıyor. Onun haricinde hani Leroy Sané'den Leroy Sané'nin biraz olumsuz performansı, ona keza Yunus Akgül'ün de bence tam tersi, yani Galatasaray adına her ne kadar oynaması gol atmış olsa da hem ataklardaki liderliği hem yaratıcılığı hem sorumluluk almasıyla oyun olarak ben Yunus Akgül'ü Galatasaray adına sahanın en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki selamlar saygılar güzel.

0: Güzel insanlar, ben Sefa Köy'den satılmış iyi bir Beşiktaşlıyım. Takımımın 5'te 5 yapmasından çok mutluyum ama mutlu olduğum bir de memleketim olan Kahraman Çorum Sporumuz var. Galatasaray maçında 2 puan kaybettik ama olsun. Galatasaray deplasmanında alınan 1 puan da iyidir. Onları tebrik ediyorum. Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz çünkü Çorumluyuz demiş ve Çorum Spor için de küçük bir yorum yapar mısınız? Teşekkürler şimdiden demiş. Çorum Spor açısından nasıl bir değerlendirme yaparsın karşılaşmaya dair? Doğru bir oyun oynadılar değil mi?
1: Yani %100 doğru ve yani hatta iyi bir oyunda diyebiliriz. Yani Uğur Uçar özellikle merkezi kapatma konusunda, blokları birbirine yakın tutma konusunda 4-1-4 ve biraz da bana Galatasaray'da Fatih Terim'in çok fazla kullandığı bir sistemdir aslında. Yani milli takımlarda da kullanılır. Bu 4-1-4-1 biraz oradan mı alışkanlık, biraz zaman ilerledikçe Çorum Spor'un oyunu değişecek mi, değişmeyecek mi, bunu biraz daha görüyoruz ama özellikle rakibi karşılama konusunda ben çok beğendim. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın meselemiz ama tekrar soruma döneceğim. Galatasaray maç boyunca 44 tane orta açmak zorunda kaldı. Yani Yunus Sara gibi, Sane gibi merkezi kullanmayı seven oyunculara merkezi bu kadar iyi kapattığınız noktada rakibi ortalara mecbur bırakıyorsunuz. Bence evet Galatasaray çok fazla ortayı çözüm olarak kullandı bu maçta Osman üzerinde ama Çorum Spor Galatasaray'ı bu maçta bence biraz daha kanatlara itti. Oraya biraz daha mecbur bıraktı diyebiliriz ki yani evet, özellikle ikinci gol biraz daha yan top, yani duran top üzerinde geçecek. O biraz daha bence orta üzerinde sayamayız ama ilk golde mesela yan top değil. Yani o yan topları bence gayet iyi savundu. Ki burada Smolt için zaten Avrupa'dan da bildiğiniz bir oyuncu. Gayet sakatlanana kadar da özellikle yani çok iyi performans gösterdi. Ramirez dikkat çekici bir performans gösteriyor. Gökhan Sazda, Barış Alper'i bence... Yani özellikle maçın ilk yarısında, ikinci yarısında tabii ki devam etti ama özellikle ilk yarısında puanın alınmasıydı. Çorum Spor listeye aldı ve ilerleyen zamanlarda da maçını takip etmek istediği takımlardan biri gibi gözüküyor.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki abi bu Batrakov transferi için konuşulan 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus şeklinde söyleniyor. Toplamda 30 milyon euro. Sizce bu transfer için değer mi?
1: Batagun oyuncu açısından çok fazla izlediğim bir oyuncu değil ama potansiyel bir oyuncu olduğu söyleniyor ki bunu Singo'da da aynısını verdi. Batrakol'da da özellikle bu üzeri biraz boşa atarsa Galatasaray taraftarında mesela bence bu konuda sabrı tükenebilir. Yani 30 milyon euro biraz fazla diyebilirim. Çünkü bunu işte Fenerbahçe Şerif'te yaptı. İşte Singo örneği var, Batrakol örneği var. Bunlara verdiğiniz noktada sonuç almak durumundasınız ya da sabır göstermek durumundasınız. Şu an panik transferi olarak bir gelecek vadeden oyuncu almak bana çok mantıklı gelmiyor. Biraz problemi o yani dinlediğimizde ben ek olarak şunu söyleyeyim. Bugün bir haber okudum. Bilmiyorum sen de görmüştü belki Bruno Fernandes transfer paketi olarak 50 milyon euro bonservis, 4 yıllık kontrat, yılbaşına yani senelik 21 milyon euro gibi bir şey gördüm ben. Yani bu olduğu noktada Türkiye'de yani birçok kurum ayağa kalkmalı çünkü hani bunu Galatasaray taraftarı yanlış anlamasın onlar üzerinde söylemiyorum ama Türkiye'de 4 büyük takımı tamamını toplasa artık bunları vermemeleri gerekiyor normalde. Onun için artık transferler biraz daha ödendikleri miktardan ziyade biraz artık sahadaki performans üzerinden değerlendirilmeli bence.
0: Peki Sörloth konusu bir anda Galatasaray'da belirmeye başladı. Yani panik gündemi mi, panik transferi mi? Çünkü Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir mevki değil. Eğer kanat olarak düşünüyorlarsa Norveç bu hatayı yaptı zaten.
1: Yani Sörloth haberi bilmiyorum ne kadar doğru ama yani bence de Osimhen arkası Sörloth yani çok mümkün gözükmüyor. Şöyle bir durum olabilir belki. Osimhen'in özellikle son zamanlarda İngiltere medyasında çok fazla Arsenal'le görüştüğü söyleniyor Galatasaray'ın bu transfer üzerinde ki hatta Osimhen transfer karşılığında oradan birkaç oyuncu da alma planı olduğu söyleniyor. Ki bunlardan biri Martinelli ama Martinelli'nin gelmek istemediği söyleniyor. Tabii ki bunlar tamamen bir haber yani şu an öyle haberlerde biraz da söylenti gerçek olmayan durumlar ama Sörloth'un gelmesini Galatasaray'ı o şekilde anlayabilirim. Yani Osimhen 120-130 milyon euro civarında bir Arsenal transferi olduğu noktada Sörloth'u kulübe getirebilirsiniz. Ama Osimhen kesinlikle gitmeyecek dediğiniz noktada yani Sörloth çok fazla düş kaçar. Senin de dediğin gibi yani kenara atmak durumunda kaldığınız noktada bile Sane ve Barış Alper gibi zaten orada iki tane değişmeniz var. Yeni

0: topluluktan 10 numara yatıyorsunuz. Kaldı ki Charlotte'un orada özellikle Dünya Kupası'nda ne kadar etkisiz performans gösterdiğini de gördük. Evet, Türkiye Ligi'nde biraz daha orayı kotarabiliriz, kabul ediyorum ama yani şu an asıl önceliği bence Galatasaray'ın arası olmamalı. Yani orta sahada özellikle dediğim gibi Çorum maçında tutuklu kolosa çok fazla SOS verdiğini düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta tabii dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Siz de yanlış anlamayın. Bence kulüpler yerine önce futboldan anlamayan 10+4 kuralını konuşun. Ben olsam bu ligde Türkiye oynatmam demiş Hakan Bey. Türklerin bu ülkede sonraki mesajınızı anlayamadım ama yani yabancı kuralından dert yanıyor.
0: Yani bunu son zamanlarda Fatih Terim işte yaz başından itibaren bir YouTube kanalı var, videolarını takip ediyorum. Kendisi bunu kendi zamanında işte 28 kişilik kadro 14 kişilik bir yabancı kolundan ziyade 14 yorumlu yerli olarak açıklıyordu. Yerliyi burada oynatmak bence doğru değil. Ben de geçmişte bundan 4-5 sene önce kadar yabancılık sınırsız olması gerektiği düşünüyordum ama Türkiye'de yerliyi, yabancı sınırsız koyduğunuz noktada bence yerlerinin değeri maalesef biraz daha azalacak. Çünkü bir transfer obezliği olduğu için bizim takımlarımızda ve hep daha üst, daha üst, daha üst. Yani buraya transfer olarak bence işte Kenan gibi, Arda gibi, Can gibi oyuncuları bir noktadan sonra hedef olarak koyacak kulüplerimiz. Yani burada yerli oyuncuyu milli takım yaratmak için bence çok zorlanacağız. Çünkü hiçbir kulübümüzde bir planlama örneği yok, bir altyapı çalışması yok, bir yetiştirme isteği yok. Maalesef bunu ben ilk defa yani federasyonun verdiği kararı doğru buluyorum. Ha, sayı konusunda tartışabiliriz. Yani 16-4, 12-15 artık bunu bilmiyorum ama 14 maksimum 15'in üzerine bence de bu ligde yabancı sayısı artmamalı. Çünkü yani büyük takımlarımız dediğim gibi üzerine koya koya gitmeye çalışıyor. Hani biraz daha görece şampiyonluktan uzak olan takımlar, orta sıra ve alt sıra takımları da hani görece biraz daha işte Brezilyalı, Arjantin, orada futbolcunun çok yetiştiği ülkelerde maliyet olarak daha düşüğünü bulup, yıllık olarak da daha az ücret verip burayı bayağı bir yabancı cennetine çevirme durumları oluyor maalesef.
1: Peki, bir diğer tarafta da Trabzonspor puan kaybeden bir başka ekipti. Kasımpaşa karşısında nasıl değerlendirirsin Trabzonspor'u?
0: Trabzonspor bunu yani daha önceki yayınlarda da söylemiştik ama ön tarafı bence tamamen kurdu ki yani bu maçta özellikle söylersek onu açıyor, çok ekstra kötü oynadı bu maç. Yani çok fazla fırsattan yararlanamadı. Topla buluşmakta problem yaşadı ki yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorum da dinleyeceğiniz gerekirse beni düzeltir ama Trabzonspor onu açıyor ilk defa sezon başı kampını Trabzon'da yaşadı. Daha öncesinde biraz daha geç geliyordu ve fizik olarak biraz daha yukarı idmanı yemiş diyelim tabiri caizse bir halde geliyordu ve ilk defa burada sezon başı kampını biraz diğerlerine göre kötü geçirmiş gibi gördüm. Çünkü fiziksel olarak da çok güçlü olmadığını gördük. Tabii ki bu sezon devam ettikçe düzelecektir. Hava da sıcak. Belki onun gibi kütleli bir oyuncuya bunu etki etmiş olabilir. Ama bence temel faktör Onuachu'nun biraz beceriksiz maç geçirmesiydi. Adam evet ona biraz daha düşük olsa da ligi alışma konusunda onun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama diğer oyuncular, yani Sallolu'yu çok beğendim. Buşari orta sahada iyi oynamak zorunda. Çünkü Olayne satışı, Olkarev'in sakatlığından sonra burada bir artık birinci bölge ve ikinci bölge arasındaki bağlantıyı kurması gereken tek oyuncu kaldı gibi duruyor. Onun için Buşari'ye özellikle Folkrelli gelene kadar çok ihtiyacı var. Ama maç üzerinde benim Fatih Hoca'yı eleştirebilecek tek konu biraz Malinovski olabilir. Çünkü Malinovski biraz da derinde kullanıyor gibi gördük bu maçta. Belki ilerleyen maçlarda bu değişir ama Malinovski ceza sahası yayının bir adım gerisinde bir getirdiğiniz operasyonu savunmalı zafiyet yaşatmaya başlar. Ki yani Gasperini bile birçok maçta kullandığı noktada hep Hasar için yediği olarak biraz daha 10 numara yediği olarak kullandı. Hep Derin ve Ederson'un elinde kullandı. Hatta Kopmanyar'sı bile biraz daha derine getirdiği maçları hatırlıyorum ama Malinovski ön tarafta kaldı. Çünkü savunma konusunda, savunma ödevleri konusunda biraz tembel bir oyuncu. Orada Büşar'ın yanında Büşar biraz daha tutucu bir orta saha görürsek ki bu zamanlarda hiç Ozan Türkan'daki ikinci yerde gelir zaten başka oyuncular da olur. Biraz daha orta sahada geçiş savunması konusunda bence Trabzonspor'u rahatlatır. Kasımpaşa'nın hakkını vermek lazım. Zaten Emre Gürek söyledi biraz. Genç bir kadro geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Her ne kadar sahada görmesek de ama ben bu adımları olduğunu biliyorum. Birkaç transferde yakından bildiğim için. Biraz zamana ihtiyacı var. Kasımpaşa sol şöyle kapatalım. Yani Benediktiyak bir takımın kaderini bu kadar değiştirebilir. Gelmeden önce Kasımpaşa küme düşme potasındaydı. Geldi, üstte gollerle potadan çıkardı ve şimdi de tekrar gollerine devam ediyor. Ve Kasımpaşa'nın bu seneki ligde kalma veya orta sıralar Avrupa Ligi'de kalma ise Benediktiyak'a çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Hakan Bey diyor ki Göksel'in Türk oyuncuları almaya kalkınca 36 milyon isteniyor. Onlar da bedava değil. Hakan Güneş yazmış mesajı. Bu ülkede planlama olmaz olmayacak da diyor Hakan Bey.
0: Şimdi Hakan Bey'in açıklamaları şöyle bir tezat. Türk oyuncuları almaya çalıştığınız zaman 36 milyon euro. Evet ama Türk oyuncu almak zorunda değilsiniz. Yetiştirebilirsiniz. Yani bunu... Şöyle söyleyeyim yani her sene altyapıdan bir tane oyuncu çıkartamazsınız kesinlikle. Yani bu çok mümkün değil. Ama her 3 senede 2 oyuncu çıkardığınız noktada size ilerleyen dönemlerde bir şekilde katkı sağlayacaktır. Yani bunu Beşiktaş bir dönem üst üste koyarak gerçekleşmiş. Yani Rıdvan çıktı, Ersin çıktı, Serdar Saatçi aynı dönemde gördük. Bir iki sene sonrasında işte Selim'i gördük, Mustafa'yı gördük. Yani bunu Fenerbahçe'de zaman zaman yapıyor. Galatasaray'ın konuda biraz daha kısır olduğunu düşünüyorum ben. Ki Trabzonspor zaten her sene birkaç oyuncu piyasaya sürebiliyor. Bunlar da ısrar edildiği sürece zaten aslında yani Hakan Çalhanoğlu'na ya da ne bileyim tabii Kenan Can çok yetenekli oyuncular ama çok fazla ihtiyacınız olmayabilir. Siz elinizdeki hasreti en iyi şekilde değerlendirdiğiniz noktada zaten ne single 30 milyon euro vermenize gerek kalır ne dışarıdan yetişen yerli bir oyuncuya 50 milyon euro verme durumunu çıkarır. Onun için yani o yerli kontenjanının tamamını transfer edeyim. En azından 3'ünü 5'ini alt tepeden yetiştirebildiğiniz noktada zaten sürdürülebilir bir kadro oluşturabiliyorsunuz.
1: Hakan Bey mesajının sadece şu kısmına katılıyorum. Bu ülkede planlama olmaz diyor. Çünkü yani çok komik bir durum Yaşar. Dün 21.30'da maç vardı ya mesela. 21.30'da maç 23.30'da bitiyor. Vapur yok. Ulaşım yok. Yani ya taksiyle evine döneceksin ya da işte karşıda oturuyorsan yüzeceksin veya değilse şanslıysan yürüyeceksin. Yani 21.30'a alırken Türkiye Futbol Federasyonu ya bu işin sorumlularıyla bir işbirliği içerisinde olmuyor mu? Hani biz böyle bir şey yapıyoruz ama şehir bunu kaldırır mı şeklinde?
0: Yani %100 katılıyorum. Bu zaten yani başlı başına bir sorun. Bunu kış döneminde hatta yani yağmurda çamurda çok daha zekerleri görülüyor ki yani bu konuda yani bilmiyorum yani umarım artık ciddi alırlar bunu özellikle kış dönemlerinde yani daha fazla öğlen maçı bence olmalı. Yani İngiltere Ligi ya da İtalya Ligi İspanya El Clasico'yu öğlen 5'e koyabiliyorsa tüm dünya izlesin diye gerçi o farklılıklar ama ne olursa olsun 5'e koyabiliyorsa ya biz de artık büyük takımlarımız da olabilir. Favori takımları kim olursa olsun artık şu öğlen maçları biraz daha sıklaştırmamız gerekiyor. Onun dışında tabii ki senin dünkü ilerlediğin için de %3 haklı. Yani bir yaz döneminde bir pazar akşamı çıkışta hani orada artık insanları da biraz düşünülmesi gerekiyor ki eskiden biraz daha düşünüldüğünde biliyorum.
1: Peki bir başka tarafta puan kaybı yapan bir başka ekip de Fenerbahçe'ydi. Ağır bir rotasyon gördük İsmail Kartal'dan ve 2-1'lik Gençler Birliği galibiyeti Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı geriye düştü ve maç öyle sonuçlandı. Ya şimdi benim aklım şunu almadı Yaşar. Lyon'a karşı yapılan bir rotasyon hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa eğer Fenerbahçe Lyon'la eşdeğer birçok maç oynayacak. Lyon'dan daha güçlü ekiplerle birçok maç oynayacak. Lyon'dan güçsüz ekiplerle de maç oynayacak. Evet ama Lyon'dan güçsüz ekiplerle oynayacağı maç Fenerbahçe'nin yine rotasyon yapması gereken maçlar olacak. İsmail Kartal'ın planı eğer böyleyse çünkü net olarak kazanması gereken maçlar o maçlar olacak. Yani bu planlama beni çok şaşırttı. Beklemediğim bir şeydi ve bunun cezasını da çekmiş oldu Fenerbahçe. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: %100 bütün cümlelerine katılıyorum. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe gibi, yani geçmişte

0: Hani Şampiyonlar Ligi alışkanlığı olan bir takım yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor ve bu mental ve duygusal bariyeri bir noktada aşmak zorunda. Ya İsmail Hoca'ya ben rotasyon konusunda bence suç bulmuyorum. Rotasyon bence kötü problem değildi. Ki sahaya çıkan takım da kesinlikle gençler birini yenebilecek bir takımdı. Ki özellikle ilk yarıdaki oyuna baktığımız zaman yani ben son ilkenin sonunda Gendiz'in hatası olmasaydı, o hatadan golü bulmasaydı gençlerde ikinci yarı belki Fenerbahçe daha farklı bir galibiyete de gidebilirdi. Evet bence de yani şüphesine kesinlikle katılıyorum. Yani belki de öyle bir kural çekecek ki Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı noktada Lyon'u mumla arayacak. Yani böyle kurallar olduğunu da biliyoruz. Bizim takımlarımızın genel olarak böyle bir problemi var. Yani 3 günde bir maç ya da rotasyon ne zaman yapılması gerektiğini, kaç oyuncu rotasyona girmesi gerektiği, bunlar biraz problem yaşanıyor. Kesinlikle haklısın. Ki bunların Beşiktaş maçında da gördü. Beşiktaş da rotasyon yaptı. Şöyle bir durum var. Bu kadroyla ve şampiyonlar ile ilgili konuştuğumuz noktada Mahmut Uslu erteleme talebi olduğunu söyledi ve erteleme taleplerinin kabul olmadığını söyledi. Yani şu an bu daha önce şimdiye kadar yapıldıysa bu uygulama bence şimdi de yapılabilirdi. Bunu yani yapılabilirdi. Yapılmama tercih edilmiş. Kabul ediyorum ama niye yapılmadığına dair de bence Fenerbahçe'ye bir açıklama yapılmalıydı. Onun için yani tüm bunları üst üste koyduğumuz noktada yine de Fenerbahçe'nin son ikinci yarıda özellikle üretkenlik konusunda hücumda yaşadığı problemi kesinlikle anlatmıyor. Kesinlikle bir bahane değil. Ama tüm bunları da bence göz önünde bulundurmak gerekiyor.
1: Ya tabii Fenerbahçe'nin kadrosu çok kalabalık ama tüm oyuncular kullanılabilir oyuncular değil. Yani geniş rotasyonlu bir kadroda aslında bu rotasyon çok da sorun olmazdı. Mesela geniş rotasyonda ne olurdu? Talisca oynardı bu maçta ve Talisca da zaten kimsenin itiraz etmeyeceği, 11'de olmasına da itiraz etmeyeceği bir oyuncu ama o rotasyonda İrfan Can Kahveci gibi isimleri görünce taraftar da tepki gösteriyor.
0: Hak veriyorum bu İrfan Can Kahveci biraz hoca kontenjanından tabiri caizse evlat dedikleri kontenjandan oynadığını düşünüyorum ben de bu maçta. Çünkü hani geçen seneki performanslara veya Hazretleri'nin çok yakınını izleyemedim ama bu maçın üzerinde uygunluğa bakıldığı zaman bence de Doğu Güneş'in de bence bu maça daha uygundu. Ya da yani, evet sabit rotasyonda ben senede yediği Mert Müldür olarak gözüküyor ama hani Mert Müldür maalesef Fenerbahçe'de şu ana kadar istediğini gerçekleştiremedi. İkinci goldeki hani o bariz artık mühim olmuş hatası da zaten çok mantıklı ve affedilebilir bir hata değil bence. Ama daha da önemlisi yani Fenerbahçe sene başından itibaren yıllardır o kadar çok kaleci transferi yaptı ki yani bir bolluk oluştu orada ama bir noktada kaleyi ve Tarık'a kaldı. Yani bu Tarık'ın kötü bir kaleci olduğu durumunu çıkarmaz ortaya. Ki geçen sene çok iyi maçları da var ama yani Ederson evet hasta, sakat, Mert yok. Yani bilmiyorum burada üçüncü kaleci sene başında bir anda üçüncü kaleci ve kalede bulunmamalıydı bence Fenerbahçe ki madem bu kadar geniş rotasyon kurdunuz Tarık'ın yerine bence orada mesela belki de İrfan Can Eri takımda kalmalıydı. Belki ikna edilemedi üçüncü kaleci üzerinde ama daha iyi, daha geniş bir rotasyon yapılabilirdi. Yani kaldı ki yani bu takımda böyle ihtiyacı varken takımın, skora ihtiyacı varken herkes çıkabilir ama bence Asensio çıkamaz. Ya bu net bir şey değil. Çünkü takımın en yaratıcı ayağı belli ki ataklarda bundan dönecek ama sene başı bununla ilgili bir spekülasyon yapmak istemiyorum ama herkesin de gördüğü gibi var. Belli ki bir Asensio'ya karşı ya istediğini alamıyor ya farklı bir isteği var ya da bir farklı bir diyaloğu var hocanın. Yani Asensio İsmail Kartal eğer böyle bir problem varsa kesinlikle çözmek zorunda çünkü dediğim gibi hücum hakkında gol atan oyuncuları var. Hazırlayan oyuncuları var ama Asensio kadar yaratıcı oyuncusu yok bence Fenerbahçe'nin.
1: Peki haftanın karlı çıkan

0: attığımızda evet Yaşar, Beşiktaş'a geçtikten sonra bir kesinti oldu. Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin?
1: Hani Beşiktaş şöyle söyleyeyim, bütün oyuncuları ortalama veya ortalamanın üstünde bir performans gösterdi diyebiliriz. Yani burada belki bir tek Semih'i ortalama altı olarak görebiliriz ama Semih de macerasında da çok farklı roldeydi. Bu sefer İtalyan öyle biraz daha bağlantıyı öğrenmeye çalışıyor. Bunu biraz öğrenme aşaması olarak düşünüyorum Semih'te. Onu da biraz affedilebilir performans olarak görüyorum ama yani dediğin gibi yani olay tam bundan birkaç hafta önce seninle konuştuğumuzda takımın orta saha hattında özellikle en zayıf parçası olduğunu düşünüyordum ama yani her maç üzerine biraz daha koyan yaratıcılık üzerinde de teknik kapasitesinde yavaş yavaş artıran bir olaydan görüyoruz ki yani bu aşamada gittiği noktada bence ligin ortalarında takımın en vazgeçilmez Orkun'la beraber oyuncularından da biri olabilir çünkü oyunun her iki yerinde alanında da var, baskı yapıyor, topu alıp takımın geri koşmasını engelliyor. Yani bu çok büyük bir avantaj Beşiktaş için çünkü çok yüksek tempoda, yüksek enerjiyle oynayan bir takım Beşiktaş ve olabildiğince çok fazla geriye koşmaması gerekiyor. Ki burada ben Canan'ın da çok iyi bir performans gösteren düşünüyorum. Evet. Keza Serdar, evet, Canan'ın da iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani tüm bunları yana koyduğumuz noktada kesinlikle Beşiktaş sene başında takım savunmasında oturtmuş Beşiktaş gayet iyi sinyaller veriyor. Ama ne olursa olsun bu elemelerde de görüyor ki 1-0, 2-0 bunlar hep tehlikeli skorlar. Çünkü bir anda bir sürpriz gol, bir bireysel hata, bir şekilde kalenizde gol gördüğünüz zaman tekrar gol atmak için çok çabalamanız lazım. Hani 1-0'ı biraz daha erken bulup bence 2-3'ü kovalamak zorunda. Beşiktaş'ın oyunu buna muhtaç. Keza hani dediğim gibi çok enerjili bir oyun oynamak durumunda Beşiktaş ve 70'ten sonra düşüşler olduğunu da gördük. Şimdiye kadar oynadığı bütün maçlarda neredeyse maçın sonuna doğru fiziksel olarak da düşüş söz konusu. Buna da biraz önlem almak için bence maçı yüksek tempoda oynadığı sürece erkenden koparmak zorunda.
0: Alexander Nübel'i nasıl bir parantez açarsın? Yani dün kalesini çok zorlayan herhangi bir pozisyon olmadı ama serisini devam ettirmiş oldu.
1: Yani bu ona da tabii özgüven getirecek. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş takım olarak bence şu an çok iyi savunma yapıyor. Yani Nübel'e gelene kadar yani Calo, yani Agbodu bile dün takım önde oynadığı sürece
0: bence Taylan da güzel bir görüntü verdi.
1: Kesinlikle Taylan, çünkü hazırlık maçlarında izlediğimizde Çerni'yle yani Beşiktaş'ın sağ bekte şöyle bir şansı var. Hem Murillo hem de Taylan hem içeride hem dışarıda konumlanabiliyor. Çerni de hem çizgiye basıp hem topla içeri girebilen bir oyuncu olduğu için rakipler açısından biraz öngörülemez oluyor. Çünkü Olayton'un asistinde de biraz daha içeride konumlandığını görüp Çerni'nin zaman zaman kendini çizgiye attığını ve o içi koridoru Taylan'ın kullandığını ve Taylan'ın da hatta birkaç pozisyona girdiğini gördük. Bu sağ taraftan oyun kurma üzerinde Beşiktaş gün geçtikçe biraz daha ilerliyor. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş için her şey ilk puan kaybına kadar çok güzel gidecek gibi duruyor. Hı hı. Bu ilk puan kaybı olduğu noktadan sonra da Beşiktaş'ın bu oyununa aynı ısrarla devam etmesi gerekiyor.
0: Dün şeyi gördüm. Bir Beşiktaş taraftarının paylaşımında ona çok güldüm. Çerni'yi paylaşmıştı. Kredin giderek artıyor, dikkat et kendine yazmıştı. Yani sorun ya, hani hiç sorun yokmuş diyemeyiz en azından Sergen Yalçın. Ya bunu söyleyebiliriz yani, herhalde.
1: Tabii ya, şöyle Sergen Yalçın'ın gibi bir problem vardı, bir sorun vardı, bir yani takımın üzerinde bir kara bulut vardı psikolojik olarak. Sergen Yalçın orayı dağıtamadı. Hatta bazı açıklamaları geçmişte yaptı, bazı açıklamaları o kara bulutları biraz daha artırdı. Yani dünkü maç üzerinde bakıldığı zaman yani kullanmadığı Calo, Taylan, Çerni, yani bunlar hep yan yana üst üste koyduğumuz noktada Sergen Yalçın'ın performans alamadığı, hatta muhtemelen Sergen Hoca bu sezonu devam etseydi bu 3 oyuncunun 3'ü de takımdan ayrılacak gibi duruyordu. Ama 3'ü de yani zaten Calo ve Çerni sezon başından beri çok iyi gidiyor. Taylan'da şans verildiği zaman ben bu takımın oyuncularından biriyim diyor. Yani İtalyano'nun şu ana kadar yaptığı en temel şey 25 kişilik kaç kişilik bir kadro varsa hepsini 11 hazır bir şekilde tutması, ki zaten bu alameti farikalarından biri. Şimdi bu kadroyu birçok taraftar rotasyon kadrosu olarak görebilir ama ilerleyen zamanlarda çok daha fazla, hani en az oynayan oyuncunun bile 10-11 kere ilk 11'de çıktığı bir sezon sonra görebiliriz.

0: Onun için hem bu takım için çok önemli, takımın birlikleri için çok önemli, hem de bütün oyuncuları hazır tutma açısından gayet değerli bir hamle.
1: İlhan Fakılı'yı nasıl değerlendirirsin? Yani yeni Gökhan Töresi'ni buldun mu Beşiktaş sence?
0: O kadar değil hocam. O kadar değil.
1: Ya gerçekten ama zaman zaman böyle Yaşar düşünüyorum da o bir sezon iki sezonluk performansı Gökhan Töreni'nin, yani gerçekten Robben'e yakın bir performans gösterdi.
0: Yani o da var ve en bitik noktasında bile işte Sergen Yalçalı şampiyonu döneminde sahte 9 oynayıp
1: Evet forvetiydi değil mi?
0: Kesinlikle yani, ama ben İlhan'ı başka birine benzettim. Ben biraz daha Kerim Fry gibi gördüm.
1: Ya çünkü... ben de öyleydi ama Kerim Fry gibi görmek de mesela o da çok hani kötü gibi geliyor göze. Kerim Fry müthiş yetenekli bir oyuncuydu. Öyle bir Beşiktaş'a denk geldi ki yedekten gelip katkı veriyordan Cenk Tosun'un yaşadığı talihsizliği yaşadı o da.
0: Ya şu benim temel benzetmem için biraz Ballerman arı gibi yani. Takımı pozisyona sokar, rakip eksiltir.
1: Oranın bir alt kademesi de Emre Mor oluyor bu arada.
0: Tabii. Yani kesinlikle o da biraz öyle. Çünkü yani, her şeyi yapar ama yani ne asit ya, sene sonu istatistiklere baktığın zaman işte 2 gol 3 asist. Hani biraz öyle o şekilde duruyor ama evet. Rakibini yıpratma konusunda, beki yıpratma konusunda yani hiç de fena durmuyor. Yani orada bir Trossard, İlhan rotasyonu da hiç fena değil.
1: Ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi İlhan Fakılı genç bir oyuncu. Son vuruşlarının daha iyi olduğu bir senaryoda, geliştiği bir senaryoda da çok etkili bir kanat oyuncusu olur.
0: Ki muhtemelen hem Önder Özer hem Beşiktaş Transfer Komitesi böyle bir potansiyel gördüğü için de yatırım yapmış olabilir ki çıkışında Fransa olduğunu düşünürsek Fransa'da bu tip kanat oyuncuların çok fazla olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Onun için dediğim gibi biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla kesinlikle gelişebilir. Ki ben bu işte kanat üzerinde mesela az önce birçok örnek verdik ama Galatasaray'a gelmiş Buruma. Yani Buruma'nın Galatasaray'a geldiği ilk sezonla ayrıldığı döneme bir taraftalar hatırlamasını isterim. Hı hı. İlk zamanda kanattan gelip çekip çok güçlü çeken bir oyuncuydu. Son zamanlarında çok skorer, neredeyse bitiriciliği çok iyi seviyelere gelmiş bir oyuncuydu. Kendini bu ligde geliştirebilmiş oyunculardan biriydi. Yani İlhan da neden o seviyeye gelmesin?
1: Peki. Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki bilaviç göstereceğim. Fiorentina'daki bilaviçin rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel

0: analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahovic'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
1: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 973 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahovic Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahovic. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi değil. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahovic? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahovic analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahovic stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahovic profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahovic stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik. O bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor.

0: Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahović bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşucuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahović'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahović'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son iki sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence riskli.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden...
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.

0: Hoş bulduk. İyi akşamlar Göksel.
1: İyi akşamlar abi. Fenerbahçe'de artık hedef Şampiyonlar Ligi Lyon karşılaşması ama tabii öncesinde yapılan rotasyon bir hayli tartışıldı. Nasıl değerlendiriyorsun Gençler Birliği karşısında sezona kötü bir başlangıç Fenerbahçe'de?
0: Evet, yani ben hep söylüyorum, her zaman bunu söylüyorum, yani rotasyonun özellikle ilk maçlardaki rotasyonun doğru olduğunu düşünmüyorum ligin başlangıcına göre. Senin takımın oturması gerekiyor. Sen skoru al, ondan sonra 3-4 oyuncunu değişebilirsin. Ama yani ideal 11'inden 5 hatta 6 oyuncunun değişikliği belki ligin başı, ama bu hep söylüyoruz. Bazen bu ligin başında kaybedilen puanları çok arıyorsun. Bunu Fenerbahçe ve Beşiktaş kadarsa her zaman bunun sıkıntılarını yaşadı. Bence çok doğru değildi. Ben İsmail Hoca'ya katılmıyorum. Çünkü Fenerbahçe'deki bazı özellikle Türk oyuncular şu an Fenerbahçe seviyesinin altında performans
1: sergiliyor. Evet abi, tam onu diyecektim. Yani rotasyon parçan İrfancan Kahveci ise rotasyon değil, o bambaşka bir şey. Yani dördüncü oyuncu falan olması lazım İrfancan'ın şu anki performansı.
0: Tabii yani İrfancan'ı tamam seviyor ama hoca şunu bilmeli. İrfancan onun bıraktığı durumda değil. Keşke evet. Olabilse. Yani futbolda böyle şeyler olabiliyor. Performans düşüklükleri, bir yılda bir yılın tutmayan birçok oyuncu sayabiliyoruz. Yani hoca bence yanlış yaptı ve çok fazla eleştirinin odağı oldu. Ligin başında bu kadar eleştiri zor bir şeydir. Fenerbahçe teknik direktörü olmak, hele ki 12 yıl üstüne ve de Aziz Başkan'ın başkanlığında bir Fenerbahçe'de teknik direktörü yapmak kolay değil. İsmail Hoca herhalde bunun farkındadır. Ondan ötürü bundan sonra ona göre davranacaktır diye tahmin ediyorum. Yoksa gerçekten işi zor. Sen de görmüşsündür. Cumartesi akşamı ve pazar günü sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının yaptığı eleştirileri. Yani çok ağır eleştiriler yapıyorlar. Yani çok erken, ama Fenerbahçeli'nin şunu unutmaması lazım. Fenerbahçeli hiçbir insanın tahmini yok artık başarısızlığa. Bu kadar net ve açık yani.
1: Peki Lyon maçından neler bekliyorsun abi Fenerbahçe'de?
0: Şimdi Fenerbahçe için çok çok değerli bir maç. Yani bazı yorumcu arkadaşlar farklı düşünüyor benden. Lige konsantre olsun Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi çok zorlar. Şampiyonlukta sekteye uğratır. Ama ben buna asla katılmıyorum. Yani Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç yaptı. Ve daha sonra da şampiyon oldu. Yani demek ki olabiliyor. Fenerbahçe'nin böyle bir lüksü de yok. 15 yıldır 16 yıldır Şampiyonlar Ligi yok. Bir kere maddi olarak girdiğin an 40-50 milyon euro. Bir de maç kazandığına daha da artacak bir rakama sahip olacaksın. Ben bir kere bu kadar kıymetli oyuncular sahipken Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kapısından bu sene girmesi gerektiği taraftarıyım. Yani zor mu? Olay değil. Tabii ki asla bir Gornik ya da Sturm Graz karşımızda bulmayacağız. Ama Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu Lyon'u eleyebilecek güçte ve her şeylerini ortaya koyup eylemek zorundalar. Yani Göksel, ben hep söylüyorum, Türk futbolu sadece lig oynayacaksa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için, o zaman bu kadar yüklü transferleri altına ne taraftar istesin ne de yönetim alsın. Ben gerçekten şu Avrupa zorluyor lafından nefret ediyorum.
1: Evet.
0: Yani, Göksel, sen dünyanın her yerinden maç anlatıyorsun. Ya bazı, şöyle düşün, İngiltere'de orta sırada ama UEFA Avrupa Ligi'ne giden bir takım senede kaç maç yapıyor kupalarla beraber? Yani kimde artık böyle bir dünyadayız. O yüzden bunları aşmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin bir şekilde yarın iyi sonuç alıp taraftarını mutlu edip geleceğe güzel bakması gerekiyor. Yani yarın çok kritik bir maç. İsmail Hoca dahilinde söylüyorum.
1: Ya da planlamanın ona göre yapılması gerekiyor abi. Yani evet. Rotasyonu geniş tutmak, mesela yedek oyuncuları da eşdeğer seviyede almak önemli demek ki. Yani gidip 11'e full oyuncu alıp yedeklere işte İrfancan Kahveci gibi falan bırakırsa demek ki rotasyon yapacak bir kadron yoktur anlamına gelir.
0: Peki İrfancan olarak düşünmeyeyim mesela, evet, Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçında sevgili Göksel'in Şikrinyar ya da Ake sakatlansa yedekte sadece Yiğit Efe vardı. Biz bunu söylüyoruz. Çağlar'a güvenilmez. Herhalde ben seninle de yani 3 yıldır Çağlar Fenerbahçe'de birçok insanla yayın yaptım. Radyo, TV, YouTube. Herkes aynı şeyi söylüyorum. Yani Çağlar'dan medet ummak hayalcilik. O yüzden Fenerbahçe'nin bir kere transferde de yani tamam Cihan Bey, o gün ben de vardım Lukaku'nun imza töreninde. Transferi kapattık, U23 düşüneceğiz dedi ama gerçekçi olmak lazım. Fenerbahçe'nin yedek bir yerde stoper ihtiyacı var mı? Bence var. Evet. Eğer ki Semedo'yu 10 kişinin içinde koyamıyorsan oraya bir tane sağ bek U23 ya da bir tane yerli lazım mı? Lazım. Bence ben burada yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'nin 8 ihtiyacı var, 8 numara. Ne Kante, ne Gündüz, ne İsmail 8. Bunu hep söylüyorum, savaşını veriyoruz. Bence oraya bir tane 8 numara lazım.
1: Doğru abi, hepsi 6.
0: Bak, evet. Bak, etti 3 değil mi? Yani şu an 3 Kanada lazım diyoruz, 4. Yani baktığında en az 3-4 transfer lazım. Göksel'in Fenerbahçe geniş kadro ama çoğu gidecek bunların.
1: Tabii kaleye de lazım yani, abi, evet.
0: Evet, eğer Ederson, bir kere şunu, yarın eğer Ederson o kalede olmazsa bil ki Ederson Fenerbahçe'de bu sezon olmayacak abi.
1: Peki yani, bu kale Mert Günok'a emanet olacak abi?
0: Yok asla. Yani bak, Mert'in kalecine bir lafım yok ama Fenerbahçe şampiyonluk yolunda daha iyisi gerekiyor şimdi.
1: Abi yaşı da geçti bu arada. Yani, evet.
0: Mert'e bir saygım var. Saygım var. İyi performans sergiledi şu ana kadar ama sana katılıyorum. Fenerbahçe'nin Ederson gidiyorsa iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Bak Beşiktaş Nubel'i aldı. İyi gidiyor.
1: Çok iyi bir örnek. Bu arada abi, ben Süper Lig takımları için hep söylüyorum. Yani Almanya'da o kadar yetenekli kaleciler var ki ve bonservis bedeli de o kadar fazla olmayan. Düşük. Neden gitmiyor kulüplerimiz?
0: Evet. Almanlar kaleci konusunda iyidir. Ezelden beri. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum ben sana Göksel'in. Yani bunları Fenerbahçe'nin bir şekilde yavaş yavaş artık eğer Ederson'dan çıkılıyorsa kaleci bakması lazım. Yerli mi yabancı mı, U23 mü, ona hoca karar verecek, onu bilemem. Ama yerlide de alternatif yok. Tek bir alternatif var yerlide. Hepimizin bildiği Berke. Onu da takımı niye bıraksın? Ya da maddi olarak niye ucuza bıraksın? O da tabii tartışılır. Ama Ederson'la devam edecekse bir an evvel bu sorunları, bu spekülasyonları bitirmesi lazım yönetimin.
1: Tabii diğer tarafta da Galatasaray tarafında da yönetim istifa sözlerini duyduk abi tribünlerden. Nasıl değerlendiriyorsun? Orada da yani transfer konusunda beklentiler büyük ama o beklentilerin yönünde hamleler yok.
0: Şimdi 4'te 4 yapınca biraz tabiri caizse şımarıklık başlamış Galatasaray'da. Taraftarı kızmasın bana. Yani 4'te 4 yapmış bir takımın yani ilk maçtan yönetim istifa demesi bana çok doğru gelmiyor. Göksel'in. Biraz evet, bak şuna katılıyorum. Doymuşluk var takımda. Yani biraz değişikliğe ihtiyacı var takımın. Takım doymuş, kabul edelim. Yani ve bence iyi de başlamadılar. Ona da hemfikirim ama bir anda yönetim istifa denmesini biraz ayıp buluyorum ben. Ya adamlar 4'te 4 yapmış Dursun Özbek. Yani daha ne yapacak adam? Yani 5'te 4 olsa başarısız mı bu adam? O zaman Fenerbahçe Beşiktaş yönetimleri ne yapsın? Yani yıllardan beri başarı yok. O yüzden biraz orada şımarıklık seziyorum. Ama ben Galatasaray'ın son günlerde fırsat transferi 1-2 tane önemli ismi kadrosuna katacağı kanaatindeyim. Yani bekliyorlar biraz Eylül'ü. Yani Eylül başı böyle, biliyorsun bizim bir hafta daha sonra bitecek ya diğer Avrupalara göre. O yüzden o arada bir Galatasaray'dan iyi transfer bekliyorum ben.
1: Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin abi? En iyi görüntüyü Beşiktaş verdi herhalde, evet. Ve çok iştahlı, istekli gözüktü Beşiktaş.
0: Beşiktaş iştahlı, eksikleri var. Oraya da hep söylüyorum. Beşiktaş kesinlikle bir stoper almalı. Yani iyi bir stopere daha ihtiyacı var. Bilmiyorum sen beğendin mi ama ben şu ana kadar Monaco'dan aldıkları sol beki çok beğenemedim.
1: Evet, Ortar benim Monaco'da da çok beğendiğim bir oyuncu değildi
0: yani,
1: bu arada.
0: Hani Rıdvan'ın çok üstünde görmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Belki başkaları beni eleştirebilir ama benim şu anki kadar gördüğüm. Orta alanı iyi toparladı Beşiktaş. Yani Orkun, Salih, Olaytan'ın performansı iyi. Kanatlarda Trossard var, Çerni var. Orayı iyi. Vidovic iyi ama tabii ki bir stoper, bir de bir iki tamamlayıcı gerekiyor Beşiktaş'a. Herhalde yapacaktır. Çünkü yani Akbadu'nun yanında işte birçok isim deneniyor ama ben oraya bir baba, yani böyle bir Davinson ya da Skriniar gibi bir baba stopere ihtiyacı olduğu kanaatindeyim.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Dinleyicilerimizden de bu konuda mesajlar var abi. Yani evet, gerçekten bu gündeme gelmesi gereken bir konu. 21-30 maçları ama çıkışında ulaşım bulamayan bir taraftar. Dün vapur yoktu.
0: Evet, dün çok arkadaşım bunu yazmış benim de Beşiktaşlı maça giden. Hem böyle muhabir arkadaşlarımız hem normal maça giden. Ya 21-30 ki İstanbul'da böyleyse düşün diğer illerimizi yani.
1: Kesinlikle evet abi.
0: Ya 21-30 artık Ağustos'un sonuna geldik. Hani Antalya tarafı, yani ne bileyim doğuda işte Diyarbakır tarafı falan, onlar dışında daha erken oynanabilir. Dün İstanbul'da hava akşam gayet iyiydi. Yani 21-30'a gerek yoktu aslında. Ama galiba Eylül sonundan itibaren normal saate geçilecek. Ama yine de bir düşünülebilir yani, en azından 20-30'a çekilse daha rahat eder insanlar. Yani bir saatte de bir çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. He. Yayıncı kuruluş ne derse oluyor, o da ayrı konu tabii.
1: Peki. Koray abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.

0: adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Sprovic'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı.
0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
2: Haber Masası'nda yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda spor spikeri Cenk Eren Adanur var. Cenk Eren, hoş geldin öncelikle.
3: Hoş buldum Göksel'in, yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. İlginç bir hafta, ilk hafta Süper Lig'de. Açılışı da ilginç bir maçla oldu. 2-2'lik Galatasaray Çorum Futbol Kulübü mücadelesi. Yani 1-0 öne geçti Galatasaray. Tam o kötü hava, transfer unutuluyor derken, transfer gündemi unutuluyor derken bir anda tam tersine dönen bir skor. 90'da gelen Osimhen'in golü ama taraftarları durdurmaya yetmedi. Yönetim istifa sözlerini duyduk.
3: Evet, yani genelde Galatasaray'ı bu tarz sezonlarda, yani daha doğrusu her sezon son zamanlarda güçlü başlangıçlarla izleriz ilk maçlarda. Bugün de ben açıkçası maç öncesi yine Galatasaray bir şekilde bu maçı alır ve işler istedikleri gibi gider dedim. Taraftarın sesi biraz olsun belki azalacaktı bir galibiyet gelseydi. Yönetim bize güvenin diyecekti. Ama işler beklendiği gibi değil, daha doğrusu taraftarın beklediği gibi gitti işler ve Galatasaray ilk maçta puan kaybetti. Dolayısıyla yani taraftar haklı çıkmış oldu bu süreçte. Zaten haklıydı. Bence gelen bir galibiyet de taraftarın haklılığını değiştirmeyecekti, Galatasaray taraftarının haklılığını. Çünkü kocaman bir transfer döneminde siz sadece Leslie Hugo Çukwu'yu alıyorsanız bu sonuçta şaşırtıcı olmamalı yönetim için. Galatasaray'ın bu arada zaman zaman oyun anlamında baskıyı kurduğunu söyleyelim. Yani başka bir günde belki Galatasaray buradan 3 puanla da ayrılabilirdi. Ama belki de hani bazı puan kayıpları gerçekten takımlar için hayırlı olur ya, transfer uçaklarını indirir. Evet. Öyle bir puan kaybı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'a
2: da. Ama panik yaratabilir çünkü yani şimdi her haber doğru diye bakamıyoruz ama doğruysa eğer bir Sörloth haberi var. Galatasaray'ın ihtiyacı bu değil ki Cenk Eren.
3: Kesinlikle Sörloth olursa tamamen bir panik transferi olur. Konuşulan maliyetler özellikle inanılmaz.
2: Korkunç için. Evet.
3: Ama ben Sörloth olmayacağını, daha doğru isimlere artık Galatasaray yönetiminin gideceğini düşünüyorum. Belki Leao bitebilir ama Leao için de Galatasaray yönetiminin biraz daha oyuncunun motivasyonuyla alakalı şüpheleri var diye bir haber okudum. Bilmiyorum ne olacak ama artık bu hafta bu galibiyet, daha doğrusu bu puan kaybı belki de daha hayırlı olabilir. Tabii dediğin gibi yani panik transferi çok riskli bir durum. Bence mesela Leslie Gouche bu bir panik transferi. Transfer gelmeyen bir dönemde bir anda inen ve Galatasaray'ın ne vereceği hiç belli olmayan bir futbolcu.
2: Peki öte yandan bir diğer puan kaybı da Trabzonspor'dan geldi. Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmişti Savyolo'nun attığı golle ama Benedicak penaltıdan skoru eşitledi. İkinci yarıda daha üstün bir Kasımpaşa vardı ki Muhammed Salah oyuna girene kadar Salah etki yarattı ama golle buluşamadı. Pozisyonlara girdi ama değerlendiremedi. Nasıl değerlendiriyorsun o karşılaşmayı?
3: Açıkçası ben Trabzonspor'un oynadığı oyunu ilk yarıda beğendim. Daha doğrusu sezonun ilk karşılaşmasına göre yeterli buldum. Yani kazanmak için özellikle ilk yarıdan bahsediyorum. Yeterli bir oyundu belki. Tabii ki çok büyük eksikler var. Ama idare edebilirdi. Etmedi. Bunda da Trabzonspor'un Muçi'den yoksul olmasının çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman maçı izlerken hem Mustafa Eskiyellaç hem Aral Şimşir hem de solda Metehan. Hatta Saviola da bir sol kanat. Tabii Saviola da çok sağ bölümde oynadı maçın büyük bölümünde ama diğer saydığım üç oyuncunun üst üste bindiğini ve birbirlerini engellediğini çok gördüm. Aral Şimşir hazırlık kampının en formda ismiydi Muçi ile beraber ve o maçta 10 numara oynaması, ya yani 10 numara oynamaya çalışması daha doğrusu. Eldeki imkanlardan Fatih Tekke onu 10 numara olarak değerlendirdi. Onu da bozdu. Melih girdikten sonra biraz daha toparladığını gördük Trabzonspor'un. Çünkü daha kesici bir orta saha. Bu Şari'yi beğendim. Onun dışında Trabzonspor'da Saviola aslında gol atana kadar en fazla eleştiren isimdi. Tabii bu ters kanatta oynamasıyla da alakalı bir durum biraz. Fakat golü attıktan sonra biraz daha eleştirilerinde. Hatta Saviola'nın gol sevinciliği bilmiyorum. Göksel'in dikkatini çekti mi? Sanki taraftara böyle hani çok konuşmayın der gibi bir işaret yaptı. İlk haftadan bilmiyorum böyle bunu yapacak bir futbolcu var mıdır ama taraftar biraz öyle okudu benim sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Onun dışında Muhammed Salah'a da değinmek lazım tabii. Yani gerçekten o kadar az dakika içinde ne kadar etkili olabilirse oldu bence. Sadece skor katkısı eksik kaldı. Bu sezon eğer Trabzonspor iyi giderse Muhammed Salah'a da yani beklediğimiz Muhammed Salah'ı da izleyeceğiz ama kötü gitmesi durumunda işlerin yani birkaç hafta daha belki erken ligin daha ilk haftaları ama sezonun işte ortasına yakın bölümünde belli olur. Takım kötü giderse bu Salah'ı da aşağı çekebilir. Onun futbol oynama motivasyonunu da aşağı çekebilir. Ama ben çok yakıştığını düşünüyorum ilk maç itibariyle.
2: Aynı gün bir başka karşılaşmada da Gençler Birliği benzer bir senaryoyu Fenerbahçe'ye yaşattı ama 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan bir Gençler Birliği var ve bunun yanı sıra rotasyon konusunda bir hayli eleştiri alan İsmail Kartal var. Nasıl değerlendirirsin bu puan kaybını ve bu rotasyonu?
3: Yani açıkçası rotasyon yaptı diye şimdi görüyorum sosyal medyada da taraftarın bir bölümü yoğun eleştiri ve hatta Lyon maçının kader maçı olduğunu söylüyorlar İsmail Kartal için. Daha sezonun en başındayız. Bir hafta oynandı sadece lig. Ama birçok şeyi belirleyeceği söyleniyor sezonun gidişatı açısından. Rotasyon yapmasına ben çok aykırı bakmıyorum. Ya ama belki birkaç ismi daha içeri atabilirdi. Ya en azından Greenwood oynayabilirdi. Ya evet. Da farklı tercihler gelebilirdi. Rotasyon yapmasını çok aykırı bulmamakla beraber ben saha içindeki oyuncuların mentalitesinde daha bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu, puan kaybederek başlamış. İsmail Kartal doğal olarak Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe ilk kez bu kadar yakın. Rotasyon yapıyor. Ama sağ içindeki oyuncular Ake ve Şikrinyar'a şok oldum zaten performanslara. Şikrinyar'dan hiç beklemediğimiz işler. Gençler Birliği de transfer arası olan bir takımdı. Bu ilk maçta Fenerbahçe'yi yenmesi tabii sezon açısından epey bir düşürdü Fenerbahçe'yi. Bakalım ilerleyen haftalarda ben Fenerbahçe'deki gidişatı çok merak ediyorum. Transfer döneminde bir şey yapıp yapmayacaklarını da merak ediyorum. Çünkü seninle daha önce de konuşmuştuk. Göksel'in çıkması gereken yabancı oyuncular var Fenerbahçe'nin. Artık bu Sidik Şerif'ten çıktılar. Fred'den çıktılar ve bir oyuncudan daha çıkacaklar. Osterboy'da sakat, ondan çıkamıyorlar. Ederson değerlendirilmiyor. Merak ediyorum orada ne olacağını. Daha Amrabat'lar, Bekao'lar, Diego Carlos'lar falan da duruyor.
2: Evet, gerçekten ki Diego Carlos'un da gitmemekte direttiği yönünde haberlerde ortaya çıkıyor.
3: Evet, yani orada enteresan bir futbolcu kulüp çatışması var. Genelde de bu tarz işlerde her ne kadar kulüp çok iddialı konumda olsa da, hani futbolcuyu her şey yapabilir, isterse oynatmaz gibi taraftar baksa da, genelde FIFA futbolcu bir şikayeti durumunda da hep futbolcuyu haklı buluyor. Evet. Hep futbolcu çıkmak istiyorsa da o sezon o takımdan çıkıyor. Bunu yani ben zıt örneğini sadece şeyde biliyorum. Trabzonspor Mehmet Ekici'yi gerçekten yarım 6 ay galiba halı sahada idman yaptırmıştı. Ama ondan sonra FIFA kuralları da çok değişti. Futbolcuların daha çok yanında. Dolayısıyla Diego Carlos süreç onun istediği bir yere evrilecek bence.
2: Son olarak Beşiktaş. Beşiktaş bu hafta istediğini alan taraf oldu. Karlı çıkan taraf oldu. Eyüpspor karşısında 1-0'lık galibiyet. Olaytan'ın müthiş asisti, Çerne'nin bitirişi ve tek gollü galibiyet Beşiktaş'tan. Nasıl değerlendirirsin?
3: Yani en fazla eleştirilen isimlerden birisi Çerne. Vaslav Çerne yine skor katkısı yapmaya devam ediyor.
2: Şey yazmışlar biraz zaten. Kredin gitgide artıyor, dikkat et yazmışlar.
3: Yani Trabzonspor-Zubkov ilişkisine de biraz benzetiyorum. Geçtiğimiz sezon aynı şey durum vardı. Hatta geçtiğimiz sezondan önceki sezon biraz daha ona benzer bir durum vardı. Çünkü geçtiğimiz sezon Zubkov çok formda değildi. Yani Çenli'nin kredisi gerçekten artıyor. Beşiktaş oraya biliyorsun Muhammed Salah'la ilgileniyordu aslında. Sonra olmadı. Beşiktaş vazgeçti veya olmadı transfer. Şu an Çenli orada devam ediyor. İyi transferler var. Çok hareketli bir takım görüyorum. Çok iştahlı bir takım görüyorum her şeyden önemlisi Beşiktaş'a bakınca. Yeni hocasıyla, İtalyano'yla beraber gerçekten bu sezon lige renk katacaklar gibi duruyor. Tabii nerede bitirirler onu öngörmek, daha tüm takımlarda transferleri tamamlamamışken, maçlar oynanmamışken belli değil. Çok mümkün değil. Ama Beşiktaş'ı gerçekten izlemesi keyifli şu an itibariyle.
2: Tabii ilginç istatistikler de var. Bunlardan birisi Alexander Nübel. Hala gol yemedi Beşiktaş'a geldiğinden beri. Tamam. Eyüpspor maçında çok tehlikeli bir atak gelmedi. Kaleye tehlikeli bir şut gelmedi. Ama hala gol yemeyen bir Nübel var.
3: Ya Nübel'in zaten ayakları da çok ekstra duruyor. Yani dün topu dağıtışı, Beşiktaş kalesinde uzun süredir bir güven eksikliği vardı. Yani bence Ersin den itibaren diyebilirim bunun için. Ersin'le Beşiktaş belki şampiyon oldu ama
2: ben daha geriden başlatıyorum mesela bile. Onu. Yani o bile çok güven veren bir kaleci değildi. Fabri'den itibaren diyebiliriz hatta.
3: Ya kesinlikle diyebiliriz ya. Ben de öyle düşünüyorum. Ya hatta Fabri'den itibaren deriz. Fabri'den sonra demeyiz. Fabri'yi de biliyoruz çünkü. Ve Beşiktaş gerçekten uzun yıllar sonra kaleyi uzun yıllar koruyacak önemli bir kaleci kazanmış gibi duruyor. Dolayısıyla sezonun kalecisi olmaya da aday bence.
2: Vlahovic transferi peki nasıl değerlendiriyorsun ki? Dün Semih Kılıçsoy herhalde Beşiktaş için harika geçen gündeki tek olumsuz bir şeyler söyleyebileceğimiz isimdi.
3: Evet, yani Semih Kılıçsoy bir türlü geçen sene Cagliari'de de zaman zaman futbola dönme emareleri gösterdi. Orada da bence çok başarılı bir sezon geçirmedi. Beşiktaş'ta da yine eski günlerine dönmekte zorluk çeken bir Semih Kılıçsoy görüyoruz. Yani artık oradan Beşiktaş'taki tabii profili biraz değişti. Artık bir şey beklenen, umut vadeden 30 bin euroya satılacak genç forvet değil de daha çok yardımcı bir profil olacak Beşiktaş'ta. 3 forvet var zaten Beşiktaş'ta. Semih Kılıçsoy belki sezon içinde en az göze batacak isim olacaktır. Sadece dün tabii Vlahovic yeni geldi, lisansı daha yok. Diğer yandan oh yerine bir Semih Kılıçsoy tercihi vardı. Dolayısıyla Vlahovic'i izlemeyi merakla bekliyorum. Eğer kafasını burada futbola verirse. sağ dışı etkenlerle çok fazla meşgul olmazsa genç de bir forvet çok etkili bir performans izleyeceğimize ben emin gibiyim.
2: Peki. Cenk Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
3: Ben teşekkür ederim Göksel'in. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Cenk Eren Adanur'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Böylelikle kısa bir araya bakıyorum, gitmemiz gerekmiyor. Şu anlık gerekmiyor. İsmail Kartal'a gidelim. Bugün basın toplantısında neler söyledi İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu, dinleyelim.
4: Herkese merhaba. Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın.
5: Erdem Bey.
6: İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe katılacak. İkinci sezonun Fenerbahçe'de ciddi bir şampiyonluk baskısı var. Bunu görebiliyoruz. Ve şöyle de bir durum var. Gençler Birliği maçından sonra çok fazla eleştiri oldu. Gençler Birliği maçı dünyanın sonu muydu? Şunu da biliyoruz biz. Transferle şampiyon olunmadığı gibi bir maçta da şampiyonluk kaybedilmiyor. Sen bu takımın lider oyuncularından bir tanesisin. Takımdaki havayı, çünkü taraftar bunu duymak istiyor. Ben de sana bunu sormak istedim. Takımdaki havayı anlatırsan seviniriz.
4: Tabii ki lige iyi başlamak istiyorduk. Başaramadık, olmadı. Bu sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri de çıkardığımızı düşünüyorum. Hem soyunma odasında hocamız bizimle konuştu hem de biz kendi aramızda konuştuk. Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bu da yarınki maç. Ben umuyorum ki, inanıyorum ki bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Yarın da en güzel şekilde bunu yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var. Büyük takımda oynuyorsanız, büyük futbolcuysanız baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Ben baskıları biraz olumsuz görmüyorum, bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü dediğiniz gibi bir hem şampiyonluk hasreti hem de Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bunu başarabilen bir ekibin bir parçası olarak keyif almak, bence bu baskıyı olumlu tarafa çekebilmek. Ben her zaman hayatta bu şekilde düşünerek futbol oynadım. Yarınki maçı olarak da takım arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Camiamıza güveniyorum, taraftarımıza güveniyorum. Tabii ki hocamıza güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor. Yarın da çok güzel bir sonuç alarak ilk maçtan güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
5: Onur Bey. Onur Çubukçu. Mikrofonu.
7: Onur Çubukçu, Beansport. Kerem, başarılar diliyorum yarın için. İnşallah yolun sonu tabii ki Şampiyonlar Ligi olur Fenerbahçe adına. Sezonun başından beri Osterwolder, Şubran ve Levent derken Levent'le bir kısmı olsa da arka arkaya 3 farklı sol bek profiliyle oynadın. Sonuçta günümüz futbolunda da hücum oyuncularının defansa verdiği katkı da hücumun verdiği katkı kadar bir o kadar önemli bir durum. Bu konuda farklı profillerle sol bekle önlü arkada oynamak seni ne kadar geliştirdi daha sezonun başında? Bu konuda sen nasıl bir yorumda bulunabilirsin?
4: Ben oynadığım bütün takım arkadaşlarımdan hem olumlu hem de saha içinde öğrendiğim farklı şeyler oluyor tabii ki. Kimin oynadığı ben de dahil çok önemli değil gerçekten. Çünkü bizim cami olarak bir hedefimiz var, takım olarak bir hedefimiz var. Bu doğrultuda sahaya neler verebiliriz, bunun konuşmalarını her zaman birbirimize yapıyoruz. Levent aralarında bilmiyorum Arçi mi Levent mi, ikisi de genç, hani benden daha küçük oldukları için sürekli onlarla da konuşuyorum, iletişim halindeyim. Onların benden istediklerini, benim onlardan ne istediklerimi sürekli konuşuyoruz. Sağ içinde de kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum. Takımımıza hepimiz katkı vermek istiyoruz, katkı vermek için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı, bireysel performanslardan ziyade takımın başarısı.

0: Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun hepimiz için. İnşallah yarın bunu tekrardan bir reaksiyon olarak olumlu şekilde çeviririz.
1: Suya Gürün Anadolu Ajansı Kerem, başarılar diliyorum ben de. Fenerbahçe'ye gelmeden önce daha transferin ismin geçtiğinde eleştirilmeye başlandı olumsuz. Ancak şunu da gördüm, olumlu eleştiriler de vardı. Olumlu eleştirileri hep şöyle aldım. Kerem kariyerinin iyi dönemlerini santraforlarla geçirdi. İşte Pavlidis bunlardan bir tanesi örnek olarak verecek olursak. Fenerbahçe'de bu eksiklik hep konuşuldu. Şimdi takıma Vedat ve Lukaku iki tane pivot santrafor geldi. Bu oyuncuların transferinin senin kişisel performansını yukarı çıkaracağını düşünüyor musun? Teşekkür ederim.
0: Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey, konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat, dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani, çok şey değil. Oldu ama bizi pek, o maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu, yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de, bu senenin başında da Talisca 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Talisca'ya da haksızlık olur. Talisca belki forvet oynayacak, oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. O yüzden hiç kimseye haksızlık yapmadan ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımla olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz sahaya yansıtamıyoruz ama dediğim gibi bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
2: Kerem için son soru.
3: Fanatik.com.tr Emre Günay'a öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Fred'in takımdan ayrılmasının ardından 7 numaralı formayı sahip oldun. Bunun bir özel bir nedeni var mı ve yarın stadyuma gelecek taraftarlar için bir mesajın var mı? Teşekkürler.
0: Özel bir nedeni yok. 7 numarayı seviyorum. Fred'le de konuşmuştum. O da sağ olsun olumlu karşıladı bu isteğimi. Ayrıldıktan sonra da zaten ben giymeyi istedim ve son maçta da giydim. Ayrı önemli bir nedeni yok, sadece sevdiğim bir numara. 9 numara biraz daha bir santrafor numarası olduğu için biraz fazla baskısı oluyor üzerimde. O yüzden 7 güzel, iyidir. Taraftarımıza söyleyeceğim, tabii ki onların desteği bizim için çok çok önemli. Hepimizin hedefi, hepimizin amacı aynı. Yarın da onların desteği bizim için çok önemli. Çünkü onlar bize çok fazla katkı veriyor, çok fazla destek veriyor. Bizi inanılmaz hücuma ve savunmaya ayrı bir güç kattıklarını görebiliyoruz hepimiz. Bu da bize tabii ki olumlu katkı sağlıyor. Yarınki maçta da taraftarımız, söylememe gerek yok ama tabii ki sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Onların desteğiyle de, onların katkısıyla da biz de en güzel şekilde sahada performans sergileyip camiamızı, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.
2: Kerem Aktürkoğlu'na teşekkür ediyoruz. Hocamızla devam edeceğiz. Evet. Hocam.
4: Herkese iyi günler. Yarınki oynayacağımız Lyon maçı ile ilgili önce hoş geldiniz diyorum tekrar. Biz son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Dün ufak bir recovery yaptık. Bugün Bu akşam bir antrenmanımız olacak. Dün güzel bir gün geçirdik ekibimizle beraber. Sabahtan akşama kadar işte işten çıkmadık. Hep beraber çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik, irdeledik. Daha önceden de zaten onların oynadıkları maçlarını takip ettik. Hepsini biliyoruz. Çok fazla maç oynamasalar da hazırlık maçları. İki tane hazırlık maçı oynadılar. İki tane de Sparta maçını izledik. Hep beraber aramızda yarınki stratejilerimizi belirledik. Maçta neler yapmalıyız, neler olmalı diye. Onları gerçekleştirdik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış, daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçta skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz.
5: Serdal Kalaycı hocam, başarılar diliyorum yarın için. Avrupa'da özellikle iç sahada şu ana kadar Fenerbahçe'ye hep oyununu rakiplere kabul ettirebilen bir anlayışla sahada gördük. Ve bunun bu doğrultuda da siz de kendi oyun karakterinizi aslında çok da oyun anlayışınızdan taviz vermeyen bir teknik adam olarak fazlasıyla yansıtıyorsunuz. Ancak artık Şampiyonlar Ligi'ne iki maç kala rakibin seviyesi de çok yükseldi. Dolayısıyla yarın oyunun kontrolünde zaman zaman topu rakibe verip savunmayı önceliklendiren bir Fenerbahçe görmek mümkün olur mu?
4: Şimdi şöyle, oyunun iki bölümü, üç bölümü olacak. Yani rakip takım iyi pas yapan, topu ayağında tutabilen bir takım. Ve bunu kaleciyi de işin içine sokarak yapıyorlar. Tabii ki biz ön alan baskılarımız olacak. Yeri geldiğinde ikinci bölgede kompakt takım savunması yapabileceğiz. Yeri geldiğinde geriden oyun kurmalarda da kendi kimliğimizle yarın mücadele edeceğiz. Tabii ki rakibin önemli oyuncularına göre, önemli oyun planlarına göre bizim önlemlerimiz olacak. Ama asıl hedefimiz, biz kendi işimizi yarın iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz burada.
6: Süleyman Arat, hocam öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe'yi gruplarda görmek istiyoruz hepimiz. Ben taraftarların çok merak ettiği bir şey sormak istiyorum. Lukaku'nun durumu antrenmanda gördünüz. Yani oynayabilecek durumda mı? Bir de şimdi Vedat Muriç var. 5 maçta 5 gol atan Talisca var. Sizin için zor bir karar olacak gibi gözüküyor. Bu kadar formda ve önemli isimlerin forvet hattında olması. Yarınki kararınızı merak ediyorum açıkçası, ama yarınki kararı saklarsanız da ileriki maçlar için söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
4: Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var. Şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Duruma göre bakalım. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre. Talisca ile Vedat'a gelince, Talisca kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra da belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu da ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımda bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
7: Mehmet Ekrem Ceylan, İhlas Haber Ajansı. Hocam, Mert Günok'un bir sakatlığı söz konusu. Ederson oynayabilecek seviyede mi, yoksa yarın Tarık Çetin mi forma şansı bulacak?
4: Ederson yarın kadroda olacak, şu an oynayabilecek durumda.
8: Hocam yarın için başarılar diliyorum. Yarın ikili mücadelelerin çok fazla olacağı, düşen ikinci topları alacağımız ya da almaya çalışacağımız, yani çetin bir mücadelenin olacağı bir maç bizi bekliyor. Orta saha kurgusunda bir değişiklik ihtimali olur mu? Kante, Gündüz, İsmail aynı anda sahada göreceğimiz bir kurgu düşünülür mü? Bunu merak ettim.
4: Bu kurgunun tabii ki güçlü bir orta saha kurgusu artıları da olabilir, biraz eksileri de olabilir. Bunların hepsini, biz bütün matematiklerini yapıyoruz. İşimiz bu. Bütün antrenör ekibimizle birlikte yapıyoruz. Yani şu anda o konuda bir karar vermedik. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra karar vereceğiz.
9: Hello, coach. We are journalists from Belgium. Maybe you already answered it, but why did you take Lukaku finally in the squad? And when will you be happy of him at the end of the season? How many goals do you want him to score? 20?
4: Lukaku demeyecek de söyledim. Daha şu an %100 henüz hazır değil. Ama kadroya alacağım yarın. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Aynı zamanda da çok pozitif bir oyuncu. Biz ondan burada faydalanmak için transfer olduk. Kendisi çok tecrübeli. Çok güçlü bir oyuncu. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz.
3: Başka soru? Teşekkürler diliyoruz.

İsmail Kartal'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Haber masasında sizlerle birlikteydim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi. Ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
0: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Kim ne dedi?
10: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
11: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Nasılsın?
10: İyiyim abi, sen nasılsın?
11: Ben de iyiyim. Tüm izleyenlerimize selamlar.
10: Herkese selamlar. Bekleyen herkese teşekkür ederiz. Çok ufak bir geciktik, sen diğer bir çekimden geldiğin için ufak da olsa geç kaldık aslında.
11: Evet.
10: 2.30'da yapacaktık. O yüzden bekleyen herkesten özür dileyelim ve yayınımıza başlayalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bu arada Aydın Cingöz'ü sorularınız olursa da genel anlamda Süper Chat üzerinden gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getirip sizler adına seslendiriyor olacağım. Aydın abi, dünkü maçla başlayacağım.
11: Evet.
10: Doğal olarak. Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyetle lige merhaba dedi. Bence hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu. İsmail Hoca'nın da beklemediği bir sonuçtu ki belli olacak ki rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ben aslında orada mantıklı da bulmuştum rotasyonu ama sonrasında
11: baba,
10: o işlerin öyle olmayacağını görmüş olduk.
11: Olur, hayatta olumsuzluklar olur. Yani Fenerbahçe dün maçı kazanabilir miydi? Kazanabilir. İki tane direkten top dönen topu var. İrfan Caner Bayat iyi maçlarından bir tanesini çıkardı hakikaten. Dün Fenerbahçe baskıyı da kurdu. Ama beklenmedik sonuç falan. Yani bunlar hocanın anlatacağı şeyler değil. Yani İsmail Kartal sezon yeni başladı. Fenerbahçe'nin bu 5. resim maçı oldu değil mi? Tabii 2 Gornik, 2 Sturm Graz. Bu 5. lig maçı. Aynen. Salı günü de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon maçına çıkacak. Yani basın toplantısını İzlerken İsmail Kartal'ın, yani kendi kendine 50 tane itirafı var İsmail Kartal'ın. Yani Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin izahı yok abi. Onu öncelikle söyleyeyim. Şampiyonluk parolasıyla çıktığın haftada Galatasaray berabere kalmış. Trabzon berabere kalmış. Sonuç itibariyle bunlar senin şampiyonluktaki rakiplerin. Gençler Birliği çok zor koşullarda sezona hazırlanmış. Transfer tahtaları kapalı. Transfer yapmaya uğraşıyorlar. Metin Diyedin'in anlattığına göre zaten hani çok toparlama, elde sağda solda ne varsa orada bulduklarıyla bu maça çıkıyor. Sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorsun. Yine 3 tane farklı Fenerbahçe görüyoruz. Maça başladı. Golü buldu. Sonra durdu. Böyle bir hastalıklı bir hali var Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Yani bir geri çekilme gibi bir durumu var. Adamlar geldiler, golü buldular. Sonra ikinci golü buldular. İsmail Kartal apar topar takımında bir 4-5 tane birden bir değişikliğe gitti.
10: Tabii direkt Fenerbahçe, ana oyunculara attı.
11: Evet, Fenerbahçe orada istediği sonucu alabilir miydi? Tabii alabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama olmadı. Yani burada İsmail Kartal'ın anlattığı gibi, hocanın anlattığı gibi bir kere ben pozitif bir tablo falan olduğunu düşünmüyorum. Rotasyon meselesine gelirsek, ya daha sezonun başı. Yani önce Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe daha hani eklemelerle birlikte yeni bir takım olmaya çalışıyor. Doğru mu?
10: Evet.
11: Şimdi abi ben mi yanlış biliyorum? Yani bu hep işte maç ritmi, oyuncuların birlikte oynaması gibi analizler yapılmıyor mu? Bunlar evet. Anlatılmıyor mu? Oyun alışkanlığından bahsedilmiyor mu? Peki şimdi rotasyona gittin. Ne oldu peki? Yani 40 dakika boyunca Lyon maçında oynatacağın adamları tekrar oyuna almak durumunda kaldı. Niye? Çünkü başladığın oyuncuların bu işi bitiremeyeceğini gördün. Diğer yandan geliyoruz oyunculara. Burada da şöyle bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin dün 11'inde hani yani 11'de işte Kante bekliyordun, yoktu. Greenwood bekliyordun, yoktu. Kim vardı? İrfan Can vardı.
10: Oğuz
11: İsmail
10: vardı.
11: Oğuz Aydın vardı. Mert Müldür vardı.
10: İlk 11'de değildi de Mert Müldür sonradan oyuna girdi.
11: Evet. Şimdi
10: ilk 11'deydi ya, pardon.
11: İlk 11 ya, bugün evet, çekimde evet. De aynı muhabbet
10: evet,
11: oldu.
10: Evet, pardon.
11: Sonra Semedo oyuna dahil
10: sonradan
11: oldu.
10: Sonradan girdi, doğru diyorsun.
11: Şimdi bakıyorsun abi, yani Gençler Birliği bulup buluşturduklarıyla maça çıkıyor. Fenerbahçe'nin maça başladığı adamların tamamı milli takım oyuncusu.
10: Evet.
11: Milli takım oyuncusu ya. Ama burada oyuncu da sorumluluk alacak. Yani sen o rekabetin içerisinde olmak istiyorsan bugün bundan sonraki maçlarla ilgili birçok oyuncunun şimdi millet üstünü çizdi. Kim bunlar? İrfan Can.
10: Net.
11: Kahveci. Şimdi ben yayına girerken bakıyorum. Mert Müldür'le ilgili bir sürü yazan izleyenimiz var. Mert Müldür'ü yine de ayrı bir tarafa açıkçası tutarım. Sorumluluk alması gerektiği zamanlarda, beklentilerin karşılanması gerektiği dönemlerde Mert Müldür elinden geldiğince yapmaya çalışıyor bence de. Ama arkadaş biraz da siz ya. Biraz da siz. Yani hoca hatalı. Bence hatalı. Yani bırak şu takım bir otursun. Bırak bir kendine gelsin. Şimdi tekrar soruyorum abi. 40 dakika boyunca rotasyonda değerlendirmeyi düşündüğün oyuncular neden oyuna sokmak zorunda kaldı? Neden?
10: Çünkü geriye düştü.
11: Maç gidiyor. Bağırıyor. Bağırıyor çünkü. Aynen, sonra basın toplantısına çıkıyor. Hoca diyor ki tabii diyor oynaması gereken oyuncularla sonrasında onları oyuna koyduk. Ya şimdi hocam Allah aşkına yani olur. Her insan muazzam konuşmak zorunda değil. Ama biraz da insanın ne dediğini kulağa duyacak. Şimdi ne diyelim abi biz buna? Biz bu oyuncularla başladık. Bunlar eğer bu maçı çeviremiyorlarsa ki anladığım kadarıyla hafife almış.
10: Öyle gözüküyor.
11: Hafife almış. Hafife alırsan da dayağı yersin. Sonra sezon sonunda da çıkıp şey deme hocam. Bizim şampiyonluğumuzu aldılar falan deme. Buralarda dayak yiyorsun zaten. Buraları geçemiyorsun. Kafa karışık. Bence bir küçümseme hali de var. Net bir 11 lazım Fenerbahçe. Bak senle Sturm Graz maçında konuşmuştuk. Sturm Graz maçında Fenerbahçe'de üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu abi. Fenerbahçe o maçta gerçekten iyi oynadı. Abi uğraşmayacaksın, dağıtmayacaksın. İyi bir 11'in varsa onu da ısrar edeceksin. Buraya çalışacaksın. Bir de zaten şunu da anlamıyorum. Ya bu oyuncular büyük paralar almıyorlar mı?
10: Evet.
11: Ve gelirken hedef olarak ne konuyor bu oyunculara? Şampiyonlar Ligi, Civar, Avrupa, Lig.
10: Türkiye
11: tamam
10: Kupası.
11: Demiyorum ki ya adam yorgunsa yapacak bir şey yok da daha sezonun başlangıcı. Tamam. Ve şimdi dün birisiyle konuşurken söyledi. Dedi ki ya eskiden dedi lig araları yani bu tatil dönemi var ya evet. Oyuncular giderdi bir buçuk ay hiçbir şey yapmazdık. Ya şimdi öyle bir durum da yok. Yani ara dediğim mesele var ya. Sadece maçlara ara veriyorsun. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular aynı şiddetle neredeyse çalışmaya devam ediyorlar. Yani o sezon başı yüklemeleri falan eskisi gibi bu kadar da eskiden olduğu gibi hocaları çok zorlayan taraf değil. Yine de bir hazırlık var. İsmail Kartal'ın en büyük hatası bak geçen yıllarda da Fenerbahçe'de bu oldu. Jesus sürekli çorba. Jesus Mourinho çorba. İsmail Kartal bir 11 yakalamıştı. Hocam siz kendi tecrübeniz var ya. Siz bir 11 yakaladınız ve bu işle devam ettiniz. Sezon ilk maçı yakıp yıkmaya da gerek yok ama abi bu kaybettiğin 3 puan yarın senin önüne çıkacaktır. Metin Diyadin'i dinlersen maç sonunda Metin Diyadin çok temiz bir şey anlatıyor. Ya biz diyor nasıl bir oyun oynayacağımızı biliyorduk diyor. Yani bizim için hiçbir şey sürpriz değildi diyor. Ne sürpriz değil? Galibiyeti bu arada sürpriz olarak şey yapmıyor. Yani doğaldır. Galibiyet bir sürpriz gençler bir açısından da. Ben diyor 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin ne oynayacağını, nasıl oynayacağını, bizim ne yapacağımız belliydi. Adamlar bizden daha yetenekli, topa daha fazla bizden sahip olacaklardı. Bizim yapacağımız şey neydi? İyi savunma yapmak, bir de hızlı ataklarla Fenerbahçe'de gol aramaktı. Şimdi sen ne yaptın? Gençler bir ne yapacaktı sana karşı? Bunları yapacaktı. O gollerden yedin mi? İki tane öyle gol yedin mi kardeşim?
10: Tabii canım, net.
11: Yedin. Demek iyi çalışamamışsın. Bitti gitti. Bak bitti gitti. İsmail Hoca'nın artık ya şu şeyden vazgeçmesi lazım.
10: Yani
11: dün
10: abi?
11: Şimdi ekrana çıkıyor hoca. İzliyorum. Yani yüzünde bir şey bir kızgınlığı gülüşe döküyor. Anlıyorsun onu. Abi ben her şeyi yaptım modunda. Bak işte hata oldu da öyle oldu. Ya zaten bu böyle bir şey yani.
10: Kabul etmiyor hocam.
11: Hayır,
10: genel
11: ne demek?
10: Olarak öyle bir durumu
11: hayır,
10: var zaten.
11: Zaten böyle bir şey değil mi abi? O hata yapacak birisi hata. Diğeri de o hataları kapatacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bak hiç tartışmasız net bir 11'e ihtiyacı var.
10: Aslında var da abi.
11: Bundan ısrar edeceksin.
10: Var zaten. Ben sana şu
11: oyun
10: anda desem
11: alışkanlığı,
10: ki.
11: Bak bütün hocalar diyor ki oyun alışkanlığı takımın birlikte oynaması gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Değerlendirmeler yapıyorlar. Fenerbahçe'nin en bugünden itibaren yani en başından itibaren bir 11'i, net bir 11'i üzerine çalışma var mı yok mu? Var.
10: Var.
11: Bu kadar dağıtmaya gerek yok. Yani Ankara'da cumartesi gecesi maç oynayan futbolcu salı günü Lyon maçına çıkamayacak duruma geliyorsa, bu da o zaman hocanın hatası. O zaman iyi hazırlayamamışsınız. Bir de şu var. Ya anlarsın hani, dersin ki ya mesela İrfan Can ısrarı. Abi olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Dün gördün işte ceza sahası üstünde karşı karşıya kaldığı pozisyonda atamadı, yapamadı. Devamı da yok zaten.
10: Yok.
11: Dersin ki ya adam oynuyor. Hani yapacak da bir şey yok. Greenwood ya da başkası. Ondan daha mı iyi? Daha iyi. Sorun çözüyor mu? Sorun çözüyor mu? Çözüyor. E bunlar var mı? Yok. Ondan sonra da şey diye anlatmayın hocam. Yani sürekli böyle daha ne yapalım? Dönse abi olsun işte böyle girseydi öyle Gençler Birliği işte iki tane atak yaptı, ikisi de tamam.
10: Olabilir futbol yani, zaten yani.
11: Bunları bize gördük zaten. Niye böyle oluyor? İsmail Kartal'ın çözmesi lazım.
10: Katılıyorum. Şimdi doğal olarak
11: yani İsmail orada büyük bir isyan olur. Bak ben sana söyleyeyim.
10: Şimdi
11: yani şunu özür dilerim. Şunu
10: estağfurullah
11: söyleyeyim. Estağfurullah. Şimdi en önemli maç Lyon maçı ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok önemli. Gelirler açısından çok önemli. Kendine tekrar gelmesi açısından da çok önemli. İsmail Kartal'ın, bak tahminimi söyleyeyim mi? Bir tahmin yapacağım sadece yani. Abi bu buraları hızlıca toparlaması lazım. Yoksa bence hocayla ilgili de karar değişikliğine gidilebilir.
10: Olabilir.
11: Çünkü Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir seninle geldim kardeşim. Hatay'a yer yok. Hatay'a yer yok. Bir de ya insan der ki mesela bak geçen sene bu kadro zaten rezil rüsva olmuş. Dünkü 11'den bahsediyorum. Okey, çık kenara. Doğru mu kardeşim?
10: Evet.
11: Hayır diyebilir misin? Ya alamadın, bu takımdan alamadın işte. Bu takımı değiştirmeye çalışıyorsun. Şimdi bu oyuncular geldiyse bunu hızlıca sok. Vedat mesela abi, Vedat. Vedat ya. Soruyorum şimdi sana Muzaffer. Dün girdikten sonra adam etkili miydi, değil miydi?
10: Yani topla buluşmaları, top tutması konusunda etkiliydi. Evet.
11: Kafa vuruşları. Kafa vuruş. Ya oynat o zaman. Ne oldu abi, bu adam neden aylardır yok? Oynat o zaman. Onunla başla. Talisca kötüdür diye demiyorum.
10: Bir yerden sonra orada
11: ama bir şey yap yani. Sonra golleri yedikten sonra apar topar 3-4 tane oyuncunun yerini birden değiştiriyorsun.
10: E tabi.
11: Vallahi İsmail Hoca kötü bir sınav verdi. Bu işin dünkü sorumlusu da odur, ben sana söyleyeyim.
10: Ya net bir şekilde öyledir. Şimdi İsmail Hoca zaten geldiği günden bugüne ilk önce kamuoyunda şöyle bir durum yaşandı. Biliyorsun Asensio İsmail Kartal çekişmesi hiç olmadık bir yerden bir kriz doğdu. Şimdi bir de İrfan Can Kahveci ısrarı. Ben de tabii ki bütün suçu İrfan Can Kahveci tercihine bağlamıyorum ama şimdi Gornik Zarbize maçı,
11: abi, olmuyor, yapamıyor maçı. Adam. Yapamıyor.
10: Bunlar da oynatmışsın ve oyuncudan biri verim alamamışsın.
11: Yapamıyor.
10: Ya. Şimdi buradaki ısrar, şimdi ne ya oldu? Bırak Greenwood
11: oynasın, daha hazır hale gelsin. Öyle değil. Ya ben mi yanlış biliyorum abi? Yani oyuncu oynayarak daha hazır hale gelmiyor mu?
10: Ya öyledir.
11: Daha yani iyi hale gelmiyor mu?
10: Herhalde abi.
11: Maç performansı başka, idman performansı demiyorlar mı? Ya bunları anlatıyorsunuz. Sonra bunun tersine kararlar veriyorsunuz. Fenerbahçe, bak şunu da söyleyeyim sana. Bu arada onu da söyleyeyim. Altını çizeyim Muzaffer. Yani dün Fenerbahçe, evet. Fenerbahçe'de bir problem daha var. Dün Fenerbahçe doğru. Çok sayıda pozisyon buldu. Hoca öyle diyor. 7-8 tane pozisyon bulduk.
10: Bulacaksın
11: doğru
10: zaten.
11: Atamadın. İki tane geldi, adamlar attı. Yani savunmanda da problem var. Savunmanda da problem var, sonucu çıkar. Adamların nasıl geleceği belli. Ne yapacağı belli. Sen iki tane gol yiyorsan senin savunmanda da problem var demektir. Bunu da çözecek olan sizsiniz. O zaman ona göre daha doğru bir planlama yapacaktınız.
10: Katıl.
11: Ona göre bir raporlama yapacaktınız. Bunlar hepsi başa dert konular.
10: Vallahi abi büyük problem. Dün Mahmut Uslu'nun da açıklamaları oldu maçtan sonra. Şimdi biz saha içerisinde İsmail Kartal'ın tercihlerini ve oyuncuların performanslarını değerlendirdik ama bir de hakem performansı konusu var. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı meselesi. Mahmut Uslu da bununla alakalı maçtan sonra çıkıp çok net bir şekilde açıklamalarda bulundu. Bence sert de açıklamalarda bulundu. Her türlü tedbiri alırız, böyle şeylerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Buraya neler söyleyeceksin ve hakem performansını aynı zamanda?
11: Şimdi o kararlar, özellikle Mert'in pozisyonuyla ilgili hakemin içeriği daha iyi sözmesi lazımdı ama Talisca'nın şutunda adamın eline çarpan topla ilgili olarak, çünkü adamın nizami durumda değil kolu, orada devreye girecek olan vardı. VAR devreye girmedi ve Fenerbahçe'nin burada doğal olarak, haklı olarak eleştirileri var. Sezonun ilk maçı, hakemle ilgili bir şey diyebilir misin abi?
10: Penaltıyı vermediyse derim tabii ki abi.
11: Yok yok, yani ilk o Mert Müldür'ün pozisyonuyla ilgili alanı ne kadar gördüğü, çünkü
10: biz de
11: ekranlarda çok az gördük.
10: VAR'ın müdahale olması
11: gerekiyor. Burada abi bak, dünkü maçta iki tane net bir VAR kusuru var. Evet. Varın iki tane net kusur var yani. Buraya girecek, işi çözecekti.
10: Tabii.
11: Çözmüyorsa niye var?

0: İlk maçta sınıfta kalması anlamına geliyor.
1: Şimdi Mahmut Uslu bu hakemle alakalı sert söylemlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda adeta res çeker gibi aynı VAR hakemini bu akşamki Beşiktaş maçına atadı. Andrew Dallas, Dallas'ın oğlu
0: Ya
1: bu arada.
0: galiba şey orada herhalde bir sözleşmeleri varmış. Yani maç özelinde sözleşmeleri varmış. Bilemiyorum yani.
1: Yani orada direkt bu tavır gibi gelmedi mi sana da? Yani Mahmut Uslu'nun çıkıp biz her türlü tedbir alırız deyip VAR'ı eleştirmesi, VAR'ın devreye girmemesi bu akşamki Beşiktaş maçında da yine aynı hakemin sanki adeta
0: Teknik
1: ödüllendirilmiyor
0: olarak
1: olması.
0: yani o sözleşmeden bahsediliyor ama şuna katılırım. Yani böyle iki tane büyük hata yapmış bir hakemi sonuç itibariyle bugün tekrar maça vermek bir hatadır. Net bir hatadır yani. Çünkü dün iki tane büyük hata yapmış. Yani bu
1: Tabii.
0: arada hani biz bunu ben bu arada federasyon tarafının da dünkü kararlardan VAR yönetimden memnun olmadığını biliyorum. Bu her şeye rağmense karşı bak biz buraya bunu koyuyoruz gibi bir nitelikte bir atama olduğunu açıkçası düşünmek istemiyorum. Bir anlamı yok yani buralarda çünkü yanlışa yanlış demek lazım. Doğruya da doğru demek lazım. Ama VAR'ın dün iki pozisyonda ya biri bence çok net onu söyleyeyim. Bu arada gençlerle oyuncunun da o pozisyonlarda ekrana geliyor. Gençlerle oyuncu da bayağı ayağını savuruyor yani adama bayağı tepki şeyi
1: Tabii
0: atıyor.
1: tabii
0: Tekmeyi atıyor.
1: vuruyor.
0: Ama Talisca'nın pozisyonda net olarak tekrar söylüyorum. Orada o detayı görecek olan şey.
1: Var.
0: VAR'ın kendisi. Hakemin zaten görme şansı yok. Çok zor bir pozisyon
1: Çok
0: zaten.
1: hızlı gidiyor top.
0: Sen izlerken anladın mı?
1: Yok şey
0: Anlamadın.
1: tekrarı gelince fark ettim
0: Ve
1: ben de.
0: şöyle topun böyle yönünü net bir şekilde değiştirmiş gibi durmuyor.
1: Evet
0: Ama
1: evet.
0: oyuncunun yani gençlerle oyuncu pozisyonu hatırla. Kol burada buraya doğru çekiyor. Top geldiğinde zaten bu el savruluyor. Yani
1: Evet.
0: net bir şekilde oyuncunun elinin topa temas ettiğini görüyoruz. Zaten otoritelerde penaltı diyor. Ama tekrar ediyorum yani Fenerbahçe'de bu maçı böyle ısrarla hakem üzerinden okumanın bir manası yok.
1: Katılıyorum.
0: Bu çünkü Fenerbahçe'ye zarar verir abi. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Şu açıdan zarar verir. Yani gerçeği de örtmek olur. Gerçeği de örtmek olur. Mesele Fenerbahçe'nin net bir kadrosu belli ısrarlardan vazgeçmesi. Ama diğer yandan şunu da altını çizelim. Kadronda 28 tane adam var ya, bu 14 tanesi yerli olmak zorunda.
1: Evet.
0: 14 tanesi yerli olmak zorunda. Bu yerli futbolculardan ne kadar faydalanabilirsen o kadar değerli. Ama oyuncuların da bir kendine gelmesi lazım. Ya bu boş vermişlik. Bir de ya gerçekten de ben anlamıyorum bazen ya. Şeyi anlamıyorum. Hani bu yetenekle de doğrudan bağlantılıdır ama biraz da insanın kendisini adamasıyla alakalı bir şey. Bak söylüyorum şimdi mesela İrfan Can Kahveci. Adam kendi önünü tıkıyor ya. Kendi önünü tıkıyor. Bir de şu hevesten de vazgeçmek gerekir. Olmuyorsa olmuyor.
1: Bravo yani
0: Bak
1: ben onu
0: Galatasaray'ın
1: anlamadım
0: yaptığı
1: zaten.
0: doğru şeylerden bir tanesi şudur. Oyuncu geliyor. Doğru mu? Ahmet Kutucu nerede?
1: İşte gönderdiler.
0: Ve olmadı. 6 milyon euro mu ne vermişti?
1: Evet.
0: Olmadı yolu. Böyle 50 tane oyuncu sayarsın.
1: Var var evet Galatasaray
0: Çünkü bu
1: orada
0: seviye
1: ısrarcı
0: başka
1: olmuyor.
0: seviye. Bak bu seviye başka seviye. Tamam. Olmuyorsa yollayacaksın. Yani bu yerli oyuncu azlığı kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Tekrar ediyorum. Yani dünkü maçla ilgili hakem tartışması yapılır ama ana sorumlu İsmail Kartal'dır kardeşim.
1: Oraya tekrardan yine detaylara geliriz ama birazcık şeyin üzerinde kalmak istiyorum. Mahmut Uslu'nun maçtan sonra yaptığı açıklamanın sertliği, dozajı neyi ima etti? Şimdi baktığında Mahmut Uslu
0: Hiçbir şey ima
1: gerçekten
0: etmedi.
1: niye?
0: Hiçbir şey. Ne yapacak mesela? Ligden mi çekecek takımı?
1: Her türlü tedbiri
0: Ne
1: alırız. Ne gerekiyorsa yaparız
0: tedbir ne?
1: diyor.
0: Çok yuvarlak bir açıklama. Tedbir ne?
1: Yani doğru bulmuyorsun o açıklama.
0: Hay
1: Yerinde
0: hay
1: bulmuyorsun.
0: ne?
1: E tamam
0: Tedbir
1: işte.
0: ne? Yani onu
1: Ama
0: anlamıyorum
1: altından
0: ben.
1: sopa göstermek
0: Ne
1: gibi bir
0: işte
1: şey bu işte.
0: ama buraları da yönetmek lazım. Yani ne söylüyorsun mesela Mahmut Uslu? Ne anladın şimdi sen?
1: İşte bir şey
0: Ligden
1: anlayamadım.
0: çekilme. Ligden çekilme. Başka?
1: Benim aklıma bir şey gelmiyor. Ben de sana
0: Yani bu
1: soruyorum.
0: tamam, ben de diyorum ki yani bunu somutlaştırmak lazım. Bunu somutlaştırmak lazım. Ben o açıklamanın içerisinde yani bir yön bulamadım açıkçası. Bir yön bulamadım.
1: Yani çıkıp işte birazcık böyle TFF gerekirse her şeyi yaparız ama ne yaparsınız sorusunun
0: Ne
1: cevabını
0: abi? Ne
1: bilmiyoruz işte
0: yapacaksınız yani?
1: yani.
0: O mesele o. Gerekirse her şeyi yaparız. Yani
1: Biz buraya bir yılına geldik dedi.
0: bir yere mesaj vermeye çalışıyor. Abi bu iş mesajla falan olmaz. Mesajla falan olmaz yani. Ya bir de bak pozisyonunuzun da

0: Çok haklı noktada olması lazım. Bak dünkü maçtan sonra, tekrar ediyorum, dünkü maçtan sonra dün Fenerbahçe ligin gerçekten de hani en sıkıntılı takımlarından bir tanesine gitti, maçı verdi. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Hakem hataları var mı? Var. Mesele şu an ligin ilk maçı itibariyle Fenerbahçe'nin kendi hatalarını görmesidir. Benim görüşüm bu. Hakemin yaptıklarını, VAR'ın vermediklerini söyledik ve bunu zaten konuşuyoruz. Ama Mahmut Uslu'nun açıklamasında da gerekeni neydi, bir daha söyle.
1: Gerekirse yaparız dedi. Yani ne
0: Ne
1: gerekiyorsa yaparız
0: bilmiyorum abi
1: dedi.
0: işte. Biz bir yılına geldik. Şampiyon olamazsak ortalığı yıkarız mı? Ne
1: Bir
0: demek yani
1: daha
0: bu?
1: olursa aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız. Yani dediğin bu,
0: Ligden mi
1: belki
0: çekileceğim?
1: ligden çekme olur ya
0: Ya
1: da
0: Allah
1: başka
0: aşkına
1: bir
0: bak,
1: şey
0: bu
1: olur. Ne
0: tekrar böyle
1: bileyim.
0: Fenerbahçe bu işlerin içerisine sokmaya gerek yok.
1: E
0: Zaten
1: soktular ama
0: Aziz
1: işte.
0: Yıldırım, yok Aziz Yıldırım bunu buraya sokmaz da. Çünkü biliyorsun Ali Koç döneminde de tekrar ligden çekiliriz, onu yaparız, bunu yaparız vesaire. Bak dünkü maçla ilgili tekrar söylüyorum. Şu an bilmiyorum izleyenlerimiz neler yazıyorlar ama bir anket açsak, hani
1: Süper
0: sorumlu
1: chatler var,
0: yenilgisinin,
1: getireceğim ekrana.
0: mağlubiyetin sorumlusu yüzde kaç hakem kararlarıdır, yüzde kaç İsmail Kartal'dır diye bir anket açsak, muhtemelen yani en azından ben doğru tavrım bu olduğunu düşünüyorum. Karar şey çıkarar. İsmail Kartal'ın hataları
1: Katılıyorum.
0: çıkar. Çünkü niye? Ya hoca kendisi anlatıyor zaten. Hoca kendisi anlatıyor zaten. Gittik de atamadık da olacak. Rakibin kalecisi İrfan Can Eybat olağanüstü bir maç çıkardı. Çok iyi maç çıkardı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. O da orada şey değil yani, sonuçta bir işi var. Onu yapmaya çalışıyor. Özetle dünkü maç özelinde tekrar ediyorum. Hakem kararları tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin kaybını hakem üzerinden okumanın, özellikle hakem üzerinden, ısrarla hakem üzerinden okumanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya
0: Faydası olduğunu düşünmüyorum.
1: orada şu tonda bir açıklama yapsaydı Mahmut Bey belki daha etkili olabilirdi. Yani ben her maçımı iyi oynamak zorunda değilim ama siz her maçı doğru ve iyi bir şekilde yönetmek zorundasınız
0: Çünkü
1: hakem olarak.
0: VAR'la ilgili şöyle bir durum var Muzaffer. Yani VAR'ın avantajı ne? En ufak detayı yakalamak.
1: E tabii ki yani
0: Tamam,
1: hakemin gözden kaçırdığı şeyleri
0: en ufak
1: görmek.
0: detayı yakalamak. Çünkü biz Talisca'nın pozisyonunu nerede fark ettik? Detaylarda fark ettik.
1: Çekimde, yakın çekimde gördüm.
0: O yüzden söylüyorum. Bu arada Talisca da fark etmedi zaten. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu
1: İtiraz da
0: fark
1: etmedi.
0: etmedi
1: Evet.
0: ki, şöyle oluyor zaten. Ben şunu gördüm dünkü maçta. Mesela hiç elle falan alakası yokmuş. Hatırlıyor musun? Greenwood vurdu
1: Hı.
0: bir pozisyonda.
1: Evet, adamın elinin
0: İrfan,
1: altından
0: hayır
1: geçiyor mu?
0: İrfan şey pardon, Vedat
1: Hı.
0: el
1: İtiraz
0: el
1: ediyor.
0: el diye
1: Evet.
0: ortalığı böyle ayağa kaldırdı. Genduzzi de bu arada hakeme doğru gitti. Sonra orada bir incelendi o. Spiker söyledi hatta.
1: Evet. Alakası
0: Hakem
1: yoktu.
0: durdurdu, hiç alakası yok. Hakem direkt devam dedi. Yani şimdi burada oyuncuların davranışları da VAR'ı, hakemi doğrudan etkiliyor bu VAR kararlarında. Eğer dün Talisca örneğin onu görmüş olsaydı, bak ben sana söyleyeyim, o VAR'a gidilirdi. Ya VAR'ın görmesi gereken şeyi oyuncuların görmesi bekleniyor. Olmaz.
1: Tabii
0: Bu
1: tuhaf.
0: doğru değil abi.
1: Ya da o Mert Müldür'ün pozisyonunda, şimdi Mert düşüyor, düştükten sonra kalkıp oynamaya devam ediyor. Belki birazcık yerde yatsa, kıvransa hakem diyecek bir durum
0: Ya
1: bakalım ne oldu burada
0: o
1: gibi
0: da bu
1: bir durum
0: arada
1: olacak. Yanlış bir bakış açısı.
0: şöyle bir taraftan yükseliyor, düşerken böyle bir adamın ayağı geliyor. Arka tarafında ayağına doğru müdahalenin nasıl olduğu konusunda da bir şey yok ki, zaten havada savruluyor, düşüyor. Oyuncu bunu yapar mıydı, yapmalı mıydı meselesi başka bir konu, ama dünkü iki örnekten yola çıkarak söylüyorum. Oyuncuların itirazları hakemi ve VAR'ı etkiliyor. Görüntü bu.
1: Katılıyorum. Kürşat Bey demiş ki, ey Cingöz, Genduzzi'ye yapılan faul neden söylemiyorsun? O faulden sonra gol oldu. Ben
0: Tamam
1: Dursun'da
0: abi.
1: faul olduğunu
0: Tamam abi.
1: düşünmüyorum.
0: Doğru. Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi hakemle birlikte yenmiştir. Bunu kabul ediyorsanız eğer, bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe'nin sorunlarını görmemezlikten gelerek hareket edebilirsiniz. Ne yaptı abi? Adam geldi.
1: Ben o
0: Genduzzi
1: pozisyonda
0: sırtı
1: faul
0: dönük.
1: olduğunu
0: Bak bir şey
1: düşünmüyorum.
0: daha söyleyeyim sana. Ha, iyi hatırlattın onu. Özellikle dün gece basın toplantılarını tamamını izledim ajans üzerinden. Metin Diyadin diyor ki, biz diyor özellikle diyor oyuncularıma şunu anlattım diyor. Dinliyor musun Muzaffer? Bak
1: Dinliyorum,
0: önemli bu.
1: evet. Sen de kulağım.
0: Özellikle diyor şunu anlattım. Bak biz oyuna başlarken, sahamızdan çıkarken özellikle top kaptırmayacağız. Çünkü henüz yerleşememiş durumdayız. Adamlar bizim üzerimize doğru geldiğinde sırtı dönük, özellikle çıkarken top kaptırırsak başımıza sıkıntı gelir. Özellikle buna dikkat edelim. Kendi bölgemize, kalemize yakın yerlerde çıkarken çok dikkatli olalım. Sırtı dönük oynamadan, yani oynamayı çok tercih etmeden, rakibin baskısına izin vermeden biz topu uzaklaştıralım dedim diyor. Bizim diyor endişe ettiğim, bizim böyle bir sorun yaşayabiliriz diye endişe ettiğim noktada Fenerbahçe bunu yaptı ve biz gitti topu alıp gole attık diyor.
1: Gayet de
0: Ne var abi o
1: anlatmışsın zaten.
0: pozisyonda?
1: Ben faul olduğunu düşünmüyorum abi o pozisyonda zaten. Yani sadece söyledi diye okumak istedim. Bence temiz
0: Peki.
1: pozisyonu yani. Bu arada anlıkta 3500 kişiyiz.
0: İzleyenlerimize
1: Teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Birazdan süper chatlerin hepsini de tek tek ekrana getireceğim. Şimdi biz de anket açtık. Sen az önce söyleyince hani yenilginin sorumlusu kim diye 3 şık koyduk. İsmail Kartal, futbolcular ve hakem. Hakemler diye. Şu ana
0: Ben
1: kadar hani 258-259 oldu oy kullanmış. %78 İsmail Kartal, %9 futbolcular, %13
0: kendi
1: hakemler.
0: kabul ediyor zaten İsmail Kartal.
1: Yani anladın mı hani sen hani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Burada günün sonunda Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne karşı kazanması için zaten net bir oyun oynaması, net bir futbol oynaması gerekiyor. Bu da kime yazar abi? İsmail Hoca'ya yazar, çıkardığı kadroya yazar. Burada problem var. Ben mesela hakikaten ki çok tartışılacaktır. Ama bak bu
0: Abi bak
1: ligde
0: Fenerbahçe'nin, özür dilerim Muzaffer. Bak
1: söyle abi.
0: Fenerbahçe'nin şu Sturm Graz'la içeride oynadığı maç var ya.
1: Evet.
0: Beklenti o ya.
1: Tabii canım.
0: Doğru mu abi? Beklenti o oyun. Bu kadar. O kadro. Kadroda ısrar etmek.
1: Kadro istikrarı en önemlisi
0: Şimdi
1: zaten.
0: işin uzmanı değiliz ama ben Fenerbahçe'nin Lyon maçına giderken takımın yarısını değiştirecek kadar Fenerbahçe takımının yorgun olacağını düşünmüyorum abi. Bu adamlar her gün çalışıyorlar. Ama ben sebebini sana söyleyeyim. İsmail Kartal nasıl olsa gençleri yeneriz demiş.
1: Net ya o.
0: Bak çok net.
1: O çok net yani. Çünkü oyuncu tercihlerinden. Mesela şu da benim aklıma hani maçın kadrosu açıklandığında gelen sorulardan birisiydi. Yani hocam tamam İrfan Can Kahveci seviyorsun. Onu kazanmak istiyorsun da. Şimdi Nenek bence geçen sene çok haksız yere eleştirilen oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. İstatistiklerine baktığımda oyuncunun. Mesela niye Nene'ye şans vermiyorsun o
0: İsmail Hoca
1: kanatta?
0: genç sevmiyor abi, oynatmıyor.
1: Ama böyle işte sonra da bu
0: Yapmıyor
1: eleştirileri
0: yani
1: alıyor
0: bunu.
1: hoca yani. Orada
0: Yapmıyor
1: büyük
0: bunu.
1: sıkıntı
0: Ama
1: yaşıyor.
0: tekrar ediyorum bak. Biz hep bunu konuşuyoruz ya, bak Fenerbahçe'nin savunmada problemi var abi.
1: Var. Şkriniar özellikle dün çok kötü bir
0: Bak
1: performans sergiledi.
0: Fenerbahçe'nin savunmada problemi var. Bu daha sert takımlara karşı daha sıkıntılı anlar yaşarsın. Yani İsmail Hoca hep buldukları pozisyonlardan bahsediyor. İşte rakip iki kere geldi, attı. Gelip atır yani, ya atar. Yani bu da onun bazen şanslı, senin şanssızlığın olabilir ama
1: Evet.
0: dönüp kimse sana ya öyle oldu böyle oldu demez. 2-3 maç daha böyle giderse bu sefer kararlar değişir.
1: Şimdi araya biraz süper chat alayım
0: Tamam.
1: sonra hem Aziz Başkan'ın ne yapacağı Lyon maçı ve başka konulara ve soruların da var onlarla devam ederiz.
0: Tamam.
1: Emrah Bey demiş ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a güvenerek kendi kalemini kırıyor. Aykut Kocamansız bu iş olmayacak. İsmail Kartal hiçbir başarısı olmadan 4 kez gelmesi saçmalıktır. Olmaz İsmail'den vasıfsız demiş izleyicimizin
0: Ya
1: yorumu.
0: öyle de demeyelim şimdi. Yani
1: Ben vasıfsız kısmını
0: ifadeleri de doğru tercih
1: geçelim.
0: etmek lazım.
1: Dört
0: Karar
1: kez
0: sonuç
1: gelmesi
0: itibariyle bu
1: saçmalık demiş.
0: yönetimin İsmail Kartal'ın başarısızlığı ve başarısızlığı tabii ki bu yönetime yazılacak. Bu iş böyledir. Aykut Kocaman gelmeli miydi? Bence de ben Aykut Kocaman'ın bu dönemde daha iyi işler yapacağını düşünenlerdendim ama yönetim, bunu da çok konuştuğumuz için tekrar geriye
1: Tabii
0: dönüp
1: tabii.
0: öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Ama burada İsmail Kartal üzerinde de şunu söyleyeyim, yalnız hakkını teslim edeyim. Yani Fenerbahçe'de maliyet fayda olarak geriye dönük 3-4 yıla baktığımız zaman en başarılı adam da İsmail Kartal. Jose Mourinho'dan da, Jesus'tan da, neydi? Tedesco'dan da daha başarılı. Fayda ve maliyet. Maliyet ve fayda üzerinde bakarsak meseleye.
1: Yani bence hepsi başarısızdı da aralarında topladıkları puanlara göre
0: Abi yaptığı
1: ancak şey
0: iş
1: yapabilirsin
0: açısından
1: yani.
0: İsmail Kartal hepsinden daha iyi işler yaptı
1: Ne yaptı
0: Fenerbahçe'de.
1: abi?
0: Nasıl yaptı?
1: Ne yaptı?
0: Bak diyorum ki maliyet ve fayda. Sen Jesus'u getirdin, 7-8 milyon euro verdin. Sana aldı bir tane Türkiye Kupası, bir tane lig
1: Evet.
0: ikinciliği. Tamam.
1: Evet.
0: İsmail Kartal şeyle daha net kafa kafaya yarışı
1: Daha uygun
0: Galatasaray'la.
1: maliyete o da bir kupa
0: Galatasaray'la
1: aldı.
0: daha kafa kafaya yarıştı, iyi işler yaptı. Şey dönemi, Trabzon paraya gittikten sonra geçiş döneminde geldi. Jesus'a bence en azından toparlanmış bir kadro bırakmıştı. Mourinho dönemi hiç konuşmuyorum ya, tamamen bir skandal. Tedesco'yu da gördük işte. Yani, adama şey diyemezsin. Yani. Doğru.

0: İsmail Kartal bunların içerisinde en kötüsüdür falan
1: En
0: diyemezsin.
1: kötüsü demem.
0: En iyi işi
1: En iyi
0: yapmış
1: demem.
0: adamdır, öyle söyleyeyim.
1: Bence değil de.
0: Peki.
1: Devam edelim süper chatlere. Yalın Aksay demiş ki Aziz Başkan çocuklar üzülüyor dedi. Kendi de üzdü demiş. Sinan Akyıldız Mason Greenwood haricinde aynı kadro. Sağ bek yok. Skriniar çok yavaş. Sol kanat aynı, orta sahada eksildik. Safi ve Ali Koç bekliyor bizden söylemesi demiş. Ve beklerler doğal olarak.
0: Tabii yani şampiyonluk gelmesi, seneye seçim var. Seçimde ateşli geçer. Ama daha erken bunlar için abi.
1: Abi
0: Daha
1: şey,
0: erken.
1: şimdi ne oldu biliyor musun, bence süper chatlere devam edeceğim. Şimdi zaten bu ligde puan kaybını çok az yapıyor ya, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok az yapılıyor ve telafisi zor olduğu için direkt lige bu 3 puan kaybıyla başlamak, özellikle Gençlerbirliği gibi rakibe karşı, çok olumsuz bir havaya soktu taraftarı ister
0: Sokar.
1: istemez.
0: Bir de aynı hastalık. Aynı sorun yani Fenerbahçe'deki. Yani öne geçiyorsun, maçı tutamıyorsun, koparamıyorsun. Adamlar geliyor. Geçen yıl da Fenerbahçe bunu çok yaşadı. Ve bu kadroyla yaşadı.
1: Tabii.
0: Hoca da ısrar ediyor bu kadroda.
1: Aa, enteresan yani, tercihleri hocanın gerçekten enteresan. İlla ki bunları daha da net anlayacağımız bir dönem gelecektir diye düşünüyorum. İskinov, koca Fenerbahçe penaltısız kazanamıyor mu? Bu ne saçma görüş demiş. Yani bunu söyleyen taraftar sayısı çok fazla zaten. Konuyu hakeme bağlamayalım, penaltıya bağlamayalım. Biz
0: Bu
1: kötüydük
0: hata
1: diye.
0: olur çünkü.
1: Tabii.
0: Hata olur.
1: Yani sorunları halının altına süpürmek gibi bir şey olur bu aslında. Hemen bunu kendimize kalkan yapalım. İki tane penaltımız verilmedi ama sen de bir şey yapamadın ya günün sonunda. O da problem yani. Mehmet Bey demiş ki iki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin. Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak
0: Ne
1: demiş.
0: anlamadım.
1: İki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin. Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak demiş. O da izleyicimizin kendi yorumu. Şimdi Lyon maçı da var önümüzde. Şimdi bu maçtan sonra sence Aziz Yıldırım'ın tavrı ve tarzı ne olmuştur? Ersun Yanal'ın da bu konuyla alakalı bazı söylemleri var. Oraya gelmeden önce ilk önce sence dün gece nasıl geçmiştir Aziz Yıldırım için? Sen eskiden beri takip ediyorsun başkanı ve
0: Abi
1: tecrübelisin bu
0: gergindir
1: konuda.
0: yani sonuç itibariyle. Şu açıdan kötü geçer. Ne umduk ne bulduk. Büyük bir sorumluluk aldı. Büyük bir sorumluluk alırken yeni bir dönem, yeni bir heyecan. Önemli bir harcama yapıldı. Yeni bir takım kuruluyor. Dakika bir, gol bir. Ne hissedersin sen?
1: Hayal
0: Yani şunu
1: kırıklığı.
0: söyler. Hoca bu ne hal der en azından. Bunu söylemesi kadar da doğal bir şey yok. Çünkü bu sene Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından, yönetim açısından çok kritik makas ya açılacak
1: Tabii.
0: ya daralacak ve Fenerbahçe'yi toparlayacak adam kim diye sorusuna benim yanıtım en başından beri Aziz Yıldırım'dı. Bugüne kadar da yaptığı işlerle bence süreci gayet iyi yönetiyor ama dünkü oyunun arkasından çıkıp da hoca bu ne hal, biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz demek gibi bir hakkı var. Zaten yapacağını da söylüyordu. Oralara müdahale eder söyleyeyim. Söylüyordu zaten Aziz Yıldırım.
1: Tabii yani
0: Müdahale
1: o
0: ederim diyordu.
1: dedi, açıkça
0: Müdahale de
1: söyledi bunu.
0: edecektir.
1: Şimdi Ersun Yanal da, o da artık YouTube, kendi YouTube
0: İzledim
1: kanalında
0: gece.
1: maçtan sonra yorumlar yapıyor. Senin de o detaylar varsa sana da onları ayrıca aktarırsın ama şu kısım tabii çok dikkat çeken kısım oldu. Bu puan kaybı Lyon maçını olumsuz anlamda etkiler mi sorusu sorulduğunda kendisine Ersun Yanal diyor ki Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile bir mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler. Helal olsun yani. Aziz Yıldırım Samandıra'nın içinden geçer.
0: Neyin mesela Ersun Yanal, bu arada Ersun Yanal şöyle, Ersun Yanal'ın bir hikayesi var. Ersun Yanal Fenerbahçe seçimlerinden çok kısa süre önce artık futbola dönüyorum diye bir video paylaştı. O arada da Fenerbahçe'de işte hoca kim olur tartışmaları var. Ne Hakan Safi tarafından ne de Aziz Yıldırım tarafından Ersun Yanal'ın ismi geçmeyince benim anladığım kadarıyla ertesi gün ya da birkaç gün sonra Ersun Yanal çıktı. Bunlar plansız, programsız, bunlardan hiçbir şey olmaz İki başkan adayına da sallayan bir tavır içerisindeydi. Şimdi YouTube yayınları yapıyor. İzliyorum ben de Ersun Yanal neler söylüyor diye. Dünkü yayınında özellikle şu vurguları bence önemliydi. Fenerbahçe'nin ideal bir 11'i.

0: bire ihtiyacı var. Bu arada kulüp tarafında da bayağı rahatsızlık yaratmış bu Ersun Yanal'ın sözleri. Hatta örnek olarak da şunu veriyorlar. Ya hoca sen de Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk yenilgin Konyaspor maçı, hoca onu da söylüyor bu arada. Ondan sonra toparladın ve ideal bir 11'i bulup yoluna baktın. Bu kadar erken kafayı kaldırmanın ne anlamı var? Orayı en iyi bilen, hocalığı en iyi bilen sensin. Hani İsmail Kartal'ı yıpratan bir tavır olarak bu değerlendiriliyor. Yani Ersun Yanal'ın dünkü yayınından sonra Twitter'ında da çok hareketli Ersun Yanal. Şeyden sonra demeçlerini alıntılayıp daha da sert ifadeler Ersun Yanal kullanarak devam ediyor. Bu da tabii hocayı bağlar. Hocanın değerlendirmesidir. Kalkıp da Ersun Yanal'a bu maçla ilgili niye öyle yorum yaptın, niye böyle yorum yaptın diyecek hadde değiliz. Adam sonuç itibariyle yıllarca takım çalıştırmış, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış, milli takımda hocalık yapmış bir adamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Olayı anlatırken ne anlattığına doğal olarak bakıyorum. Ama Ersun Yanal'ın anlattıklarıyla son dönem eylemleri arasında uçurum var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani oynattığı oyun falan filan
1: Tabii.
0: skandaldı. Yani o Antalya'da, sonra bir ara Ahmet'e gitti, bir başka Alanya'da falan filan, hakikaten çok kötüydü Ersun Yanal. O yüzden zaten kimse istemiyor. Şimdi Fenerbahçe meselesinde de, bu arada Fenerbahçe'de ikinci döneminde de bence çok kötüydü Ersun
1: Çok.
0: Yanal. Hiç kalkıp da
1: O tamamen taraftar isteğiyle getirilmişti.
0: kendine de Ersun Hoca'nın ya ben oralarda iyiydim dedirtecek bir durum olmadığını da düşünüyorum. Orada diyor ya, bir yöneticinin bile bir laf söylemesi şeydir, mobbingdir.
1: Mobbingdir.
0: Samandıranın içinden geçer. Şimdi Aziz Yıldırım'ın, bunlar tabii biraz Aziz Yıldırım'a yönelik, Aziz Yıldırım'a karşı bir tavır olarak değerlendiriyorum. Aralarının iyi olmadığı çok açık. Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'ı da yollamıştı biliyorsun. Şimdi Ersun Yanal'a derler ki, hocam durdum durdum bugünlerde mi bunlar aklına geldi? Sen 10 yıldır suskunsun bu konularda. Birden ne oldu da vurmaya başladın derler. Bu haklı bir sorudur. Onu söyleyeyim. Yoksa Ersun Yanal tabii ki burada görüşlerini ifade edebilir. Ama bir de şunun altını çizeyim. Hayat bu kadar da toz pembe değil kardeşim. Şöyle. Hepimizin hayatta sorumlulukları var. Doğru mu? Sorumlu olduğumuz birileri var. Doğru mu? O
1: Evet.
0: işi yapmakla sorumluyuz. Yani adam sana hem parayı verecek, hem o sana o itibar gösterecek. Ama gelip de sana iki çift lafta söylemeyecek ve sormayacak. Sen de buna bana mobbing yapıyorlar. Abi böyle bir mobbing yok. Parayı alırken güzel. Doğru mu? Ama sana iki laf söylendiğinde ben bunlardan etkileniyorum. Yok böyle bir dünya. Zaten bu işler şöyle değil midir abi? Verdiğin kadar istemez misin Muzo?
1: Tabii ki de
0: He?
1: yani. Ne kadar emek
0: Şimdi
1: veriyorsan o kadar karşılığını görmek
0: buradan
1: istersin.
0: Ersun Yanal'a bir soru mesela. Ersun Yanal milyon dolarlık bir adamdır. Büyük parayı da tazminatlardan kazanmıştır. Özellikle Trabzon'un bayağı tazminatını yemiştir. Ciddi söylüyorum bu arada. Bayağı. Milli takımlarda ne kadar olduğunu bilmiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Ersun Yanal mesela şu anda muhtemelen, tabii işlerini takip eden adamlar vardır mesela. Ayda 350, 400, 500 bin lira verdiği bir adam işini yapamıyorsa gidip ona laf etmiyor mu?
1: Ediyordur tabii
0: He?
1: ki. Neden etmesin
0: O
1: yani?
0: mobbing değil mi? Ya
1: O değil.
0: geçelim bu işleri.
1: O bekle değil.
0: Hocam geçelim bu işleri. Çıkıp anlatsaydınız. Ya çıkıp anlatsaydınız.
1: Hayır, bir de bir şey diyeceğim.
0: Hayır hayır çıkıp anlatsaydınız, sizin döneminizde ne oldu? Neden yollandınız? Yıllarca sesinizi çıkarmadınız bu konularla ilgili olarak. Aziz Yıldırım dedi ya ben buradayken gelemez dedi. Benden sonrasına da karışırım dedi. Ali Koç getirdi Ersun Yanal'ı. Ersun Yanal'ın değerlendirmelerine bakıyorum. Sonuç itibariyle yıllarca Türkiye'de hocalık yapmış bir adam olarak bir şey anlatırken bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ya bunu çok söylemek istemezdim ama reytingi çok düşük Ersun Yanal'ın. Biraz anladığım kadarıyla o orayı canlandırmak için bu kadar
1: Agresif mi?
0: agresif derken, bu arada bunları söyleyebilir ha. Burada bir problem yok.
1: Tabii ki de. Herkes her
0: Yani
1: şeyi
0: biraz
1: söyleyebilir.
0: da arka planda ne oluyor herkes merak eder zaten. Mesela Fatih Hocam da şey yapıyor. Şu anda Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyemiyor. Transferle ilgili bir şey söyleyemiyor. Milyon milyon izlenmelerle başladı. Gündem kalmadı. En son takım otobüs yolcuna neler oluyor diye kapak atmışlardı. Takım otobüs yolcunda anılarını paylaşıyordu. Kimse izlemiyor. Şimdi hoca şu anda Galatasaray'la ilgili değerlendirme yapmazsa izlenmez ki zaten.
1: Tabii ki de.
0: Kim izleyecek? Kimse izlemez. Hoca da orada şimdi bir şey söylese başka bir yere çekilecek. Oraları daha dengeli götürüyor. Ersun Yanal tabii ki buralarda söz söyleme hakkına en çok sahip insanlardan bir tanesidir. Ama keşke bunları sizin dönem için, o mesaj veriyor çünkü. Bir de belli ki İsmail Kartal meselesinde de bir Bir şey de olabilir ya. Biraz yürüyor hoca üstüne yani İsmail Kartal'ın.
1: Aralarında bir problem
0: o
1: gibi.
0: O da olabilir. O
1: peki. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ersun Yanal'ın çıktığı YouTube kanalı Smack Sport'muş. Kendi kanalı değilmiş. Onu da kaynak olarak belirtmiş olalım. O kanala evet. Konuşup bu cümleleri
0: ben sarf etti kendisi. Kendi kanalı zannediyorum değilmiş.
1: Evet, evet değilmiş. Smack Sport'muş. Onu da belirtmiş olalım. Süper chatler var. Onları ekrana getirelim.
0: Getirelim.
1: Turgay Dere diyor ki kimse maça 2 gün kala İrfan Can'ın rakibin kalesine vermesinden bahsetmiyor. Verdim madem bize karşı oynayamaz maddesi koydur. Verdiğimiz her futbolcu bize karşı her zaman iyi oynamıştır. Bence büyük hata demiş. Artık bu kadar ince düşünür oldu Fenerbahçe taraftarı.
0: Sen yapar mıydın?
1: Aklıma bile gelmezdi öyle söyleyeyim.
0: Yani. Benim de aklıma gelmezdi.
1: Yani açık konuşuyorum. Yapılsa yani
0: eskiden
1: yapılabilir
0: bunlar oluyordu
1: miydi?
0: Bu arada sana karşı oynayamaz falan diye evet. Böyle tercihler yapılıyordu. Ama yani burada da abi çok adil bulmuyorum ben bunu. Yani bu arada o bilgilendirmeleri de yapanlar var. İrfan Can
1: zaten şey hazırlık maçında falan
0: oynamış. Oralarda oynamış. Adamların tahtası kapalıymış. Evet. Resmi olarak duyurusu da şeyden sonra başlıyor.
1: Ligden sonra lig başlayınca.
0: Şey açılınca duyuruyorlar açılınca. Zaten maça çıkarıyorlar. Evet. Çocuğu da tebrik ederim. Dün hakikaten iyi maç oynadı.
1: Çok, kendiyle alakalı çok öz eleştirisi yüksek bir açıklama da yaptı. Ben bu zamana kadar çok saha dışıyla ilgilendim. Saha içine odaklandığımda Fenerbahçe'de de böyle maçlarım oldu. Hata yaptım kendimi geliştireceğim.
0: O şeyde koptu ya o bağ geçen sene. Alanya maçı.
1: Topu kaçırınca Alanya
0: maçında koptu evet.
1: Bir garip adam desteğini göstermiş ve bir süper chat daha yollamış. Demiş ki sen Fenerbahçesin 2-3 tane atar maçı koparırsın. Penaltın verilmez konuşursun. Takım atamamış ki oynayamamış ki İrfan iyi topçuysa neden yerine adam alındı diye haklı bir soru sormuş. Ben sana söyleyeyim abi İrfan Can Kahveci'nin herhalde bu maçtan sonra sahada sonradan ya da ilk 11 oynama şansının olduğunu düşünüyor musun?
0: Tabii
1: ki var. Soruyorum.
0: Var. Sonradan oynar.
1: Çok zor biliyor musun?
0: Oynar.
1: Çok zor.
0: Oynar. Ay burada şunu da yapmak lazım
1: abi.
0: Sonuçta bu adamlar
1: konuşmak lazım.
0: Bu adamlar Fenerbahçe'nin oyuncuları yani bugün kötüdür yarın toparlar. O kadar da değil.
1: Bir sezon.
0: Ya bu adamlara ihtiyacım var bu arada. Yani mesele şu anda bunları yakıp yıkmak değil. Bir gerçek var. Bu adamlar şu an iyi durumda değil. Fenerbahçe'nin ideal 11'in adamları değil ama Fenerbahçe'nin bu oyunculara ihtiyacı var. Ve bunları yakıp ortadan kaldırmanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok, zararı var.
1: Nene var.
0: O dengeyi doğru kurmak lazım.
1: Bilmiyorum. Yani sen geçen sene İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya kiraladın
0: şu
1: ama Kasımpaşa'da ne yaptı?
0: Doğru.
1: Bugün
0: şu
1: Fenerbahçe'nin az kadrosunda, ana kadrosunda oynayabiliyor. Nene sana performans vermiş geçen sene mesela. Ben bunu anlayamıyorum. Tamam. Neden tercih edilmiyor? Çok tamam. Tuhaf geliyor.
0: Ben de diyorum ki İsmail Hoca'nın tercihidir.
1: Öyle zaten.
0: Güvenmiyordur orada ama bu oyuncu eğer şu an senin elindeyse bir de 14 tane yerli lazım ya sana mecburen bunları tutacaksın birilerini tutacaksın daha hazır hale getireceksin bu oyuncudan da sorumluluğu var onu söylüyorum yani bugüne kadar İrfan Can Fenerbahçe'de bir şey kazandı mı kazanmadı bugüne kadar da geldi yani bu bugünün sorunu değil az önce Galatasaray'ın örneğini
1: evet,
0: o yüzden verdim Galatasaray şöyle yapıyor geliyor bakıyor oldu mu oldu olmadı teşekkür ederiz. Bu iş bizde olmuyor deyip yolluyor. Böyle tartışmaları Galatasaray'da çok görmüyoruz.
1: Evet.
0: Nadir daha doğrusu. Öyle
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok nadir. Ya da dediğin gibi hani oyuncuyu elden çıkartana kadar zaten oyuncuyu sahada görmüyorsun Galatasaray'da. Bekliyor yedek kulübesinde. Vakti gelince de yolluyor Galatasaray. Ahmet Kutucu örneği çok yakın zamanda
0: ya baktım,
1: bu var yani.
0: Ya olmuyor.
1: Olmuyor zorlanıyor.
0: Yolluyor.
1: Aynen öyle.
0: Yolluyor.
1: Enes Aydın gözden kaçan şey 2 senedir bekler içler acısı halde katılıyorum buna. Bir tane olumlu işleri yok. Ne defansif ne ofansif oyundalar. Mert'in hatasını U14'teki çocuklar yapmaz demiş. Orada hakikaten Mert Müldür'ün de inanılmaz bir hatası
0: nereye
1: var.
0: Nereye gidiyorsun değil mi?
1: Tabii yani orada oyuncu zaten sana doğru geliyor. Ya
0: kendi,
1: bir adım oraya atınca.
0: Kendi alanını boş bırakıyor.
1: Rakibin önünü boşaltıyor.
0: İyi bir orta bu arada savunma arasını.
1: Çok iyi.
0: Arkadan da geliyor vuruyor orada. Bütün oyuncular da uyuyor Fenerbahçe'de.
1: Yani orada Mert Müldür'e de doğal olarak insanlar yükleniyorlar. Şimdi tabii şöyle oldu abi. Senin de yayının başında söylediğin gibi Galatasaray Çorum karşısında puan kaybetti. Trabzonspor Kasımpaşa karşısında puan kaybetti. Fenerbahçe direkt 3 puanı Gençler Birliği'ne verdi.
0: Salah sana iyi işler yapar abi ben sana söyleyeyim.
1: Kim?
0: Salah.
1: Salah mı?
0: Ha. Ben dün özellikle Salah için izledim. Oyuna girdikten sonra da abi fark yaratıyor.
1: Ya bir dünya yıldızından bahsediyorsun.
0: Fark yaratıyor.
1: Yani. Premier Lig'de belki en değerli 3 oyuncudan birisidir bu zamana
0: fark
1: kadar.
0: Yaratıyor.
1: Yani inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe tırnak içerisinde yine Galatasaray'a can suyu oldu.
0: Her sezon bunu yapıyor. Bu Fenerbahçe'nin hastalıklarından bir tanesi. Bu hastalık değişsin diye Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Her şey eskiye döndü. Eskiye döndü derken yeni bir başlangıç, Aziz Yıldırım geldi. Yani nedeni zaten Aziz Yıldırım'ın gelmeden nedenlerinden bir tanesi de bu. Fenerbahçe'nin bir an önce bu işi çözmesi lazım. Geçen yıllarda

0: olduğu gibi bu yıl mesela bu net bir tecrübedir. İsmail Kartal'ın bak şimdi ben İsmail Kartal'ım şöyle bakardım meseleye. Abi şimdi ben en son sezonumda çünkü orada İsmail Kartal benim gördüğüm kadarıyla kendinde hiç kusur bulmuyor. Televizyona çıkıp şampiyonluğumuzun çalındı, tescillendi diyecek kadar hoca kendinden emin. Derdim ki kendime bilmiyorum diyor mu? Arkadaş ben en son Fenerbahçe'yi çalıştırdığımda Galatasaray 102 puan aldı. Ben 99 puan aldım. Ama hoca orada ben zaten şampiyonum diyor. Aldılar diyor benim elimden diyor. Ama öyle değil. Şu açıdan sen bu yıl o sezon hatırla. Fenerbahçe Alanya'ya, Samsun'a unuttuklarım varsa hatırlat. İstanbulspor maçı da İstanbulspor o sezon İsmail Kartal dönemi miydi, Yesus dönemi miydi hatırlayamadım. Ama o sezon Fenerbahçe bu takımlara karşı kendi evinde maçlar verdi mi vermedi mi?
1: Verdim.
0: Demek ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sorunlarından biri neymiş? Hoca diyor ya beklenmedik diye hiç beklenmedik. Yani
1: Evet.
0: İsmail Kartal'sa söz konusu eğer buralarda bekleyeceğiz işte. Çünkü
1: Tabii.
0: buraları İsmail Kartal beklenmedik olarak değerlendiriyor. Çünkü nasıl olsa kazanırım kafasıyla çıkıyor. Dolayısıyla hoca açısından şuraya bakması lazımdı. Ya ben son Fenerbahçe sezonunda buralarda kaybettim. Buralar çok önemli. Benim özellikle buraları çok daha ciddiye almam lazım. Çünkü niye biliyor musun? Abi Galatasaray maçını ciddiye almama şansın var mı?
1: Sıfır ya, mümkün
0: Trabzon
1: mü?
0: maçını var mı?
1: Değil.
0: Beşiktaş maçını var mı?
1: Yok.
0: Değil. Yani bunlarla ilgili zaten yüksek motivasyonla oynamak durumundasın, olmak durumundasın. Yani buralara belki garanti tahtaya 3 puan yazmıyorsun ama diğer takımlarla ilgili net 3 puan yazılıyor. 3 puanlık da top oynayacaksın o zaman. İsmail Kartal son sezonunda oralarda kaybetmiştir. O tecrübeleri yaşayan İsmail Kartal, ya ben buralarda bu sorunları yaşadım. Tekrar yaşamamalıyım. Yaşarsam bana bedeli ağır oluyor diyor mu kendine demiyor mu? Bence demiyor. Deseydin olmazdı.
1: Katılıyorum.
0: Çünkü tekrar ediyorum hocanın anlatımlarından çıkan ben nasıl olsa burayı geçerim olmuş.
1: İsmail
0: Bak
1: Kartal.
0: iki hocayı izleyenlerimizden rica ediyorum. YouTube'da da bulabilirler. İsmail Kartal 5 küsür dakika. Metin Diyadin 10 dakika falandır. Dünkü maç sonunda İsmail Kartal'ın tam olarak ne dediğini Metin Diyadin'in Gençler Birliği hocasının dünkü maçtan sonra maçla ilgili 10 dakikalık basın toplantısında soru cevap kısımlarına lütfen baksınlar.
1: Peki. Bir süper chat daha var. Onu da ekrana getirelim. Bu da aslında benim yayının sonunda sormak istediğim bir soruydu. Ama bu kadar net değildi. En azından izleyicimiz sormuş olmuş. Sordu şu anda. Yalın Aksay diyor ki Lyon maçı yenilirsek yani elenirsek hoca gider mi? Şimdi akıllara bu soru
0: İşi
1: doğdu.
0: bir kere Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu çok yüksek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok değerli. Bu dükkanı döndürmen lazım. Bu kaynaklar ortadayken Şampiyonlar Ligi'nde olmanın sana çok ciddi bir doğal olarak getirisi var. Ve Fenerbahçe iki turu geçti. Önünde Lyon var. Hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz. Ama İsmail Kartal buradan Şampiyonlar Ligi'ne sokamazsa eğer takımı büyük darbe yer tabii yani. Oradan etkilenir. Kredisini çok azaltır onu söyleyeyim.
1: Az Yıldırım alır mı o kararı sence?
0: Abi birkaç maç daha böyle gitsin.
1: Net alır bence de.
0: Alır.
1: Çünkü
0: Çünkü
1: şeyi yok yani.
0: işte
1: Telafisi yok. Bir yıllığına geldim diyor.
0: bu da demek ki Mahmut Uslu'nun anlattıklarından çıkan sonuçlardan biri
1: Ha,
0: olabilir.
1: olabilir her türlü ama orada TFF'ye söylüyor bunu tabii yani.
0: Tamam.
1: Yani o kendi içiyle alakalı olamaz da. Ramazan Altıntaş demiş ki Fenerbahçeli oyuncuların durumunu en iyi bilmesi gereken hoca İsmail Kartal değil midir? Taraftarı olduğu takımı her sene izliyordur normal olarak. Sen bu İrfan, Oğuz ve Mert'in 2-3 senedir hangi maçı kazandırdığını gördün? Abi inanılmaz yani İsmail Hoca'nın bu tercihleri doğal olarak taraftar nezdinde de hem oyunculara okların yönelmesini sağladı hem
0: Bak
1: İsmail
0: burada
1: Hoca'ya
0: sürpriz
1: sağladı.
0: yok mesela.
1: Yok.
0: Olmuyor. Yani bu şöyle. Yine söylüyorum bu oyuncuları yok etmemek lazım. Bu oyunculara da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Ancak bu kararlarla bu oyuncular da iyice ders hale geliyor. Yani bu iş bir takım oyunuysa bir de bazen bir şey olur hani böyle ne olsa göze batar ya Muzaffer. Tam o noktaya gelmiş.
1: Evet.
0: Ama sana şu açıdan katılıyorum. İzleyenimize de katılıyorum. Az önce de konuştuk. Abi şu anda mesela Abdülkerim Galatasaray'da stoper oynuyor mu? Oynuyor.
1: Oynuyor.
0: Yani yarın öbür gün şey de yapacaktır. Yani hatalar da

0: olacaktır ama ya en azından yarın onunla ilgili bir eleştiri olsa hocası ya da basın mensupları çıkıp şey diyebilir mi? Ya arkadaş, ya bu adam oynadı ve burada 3-4 tane şampiyonluğu var. Yani kazandı bu adam. Kazanmamış bir adamdan bahsetmiyoruz. Kredisi daha yüksek olmalı değerlendirmesi yapılır mı? Yapılır.
1: Yapılabilir tabii ki.
0: Oyuncularla ilgili az önce Ramazan Bey'in altını çizdiği konu bence önemli. Yok yani bunlarla bir şey kazanamadın. Kazanamadığın noktada bu oyuncularla ilgili çok ısrar etmenin anlamı yok. Bir de oyuncular da bir kendine gelmeli bence. Bir kendine gelmeli bence.
1: Özellikle hangi oyuncular için söylüyorsun? Hepsi için mi?
0: Ya
1: Yoksa
0: hepsi için.
1: beşli belli
0: Abi
1: başlı
0: şöyle hepsi
1: oyuncular
0: için.
1: var mı
0: Yani
1: kafanda?
0: bu bir beklenti herkesten yüksek. Bu Greenwood için de geçerli. Vedat için de geçerli. Kante için de geçerli. Kenduz için de geçerli. Yani zihnen bu kafada olması lazım herkesin.
1: Bir
0: Onu
1: tek
0: söylüyorum ama geriye dönük biz süreci değerlendiriyorsak eğer İrfan Can, yani niye bu noktadasın ve neden sürekli geriye doğru gidiyorsun? Kendine gelmesi gerekiyor. İşte Mert Müldür bir var bir yok, kendine gelmesi gerekiyor. Yani başkasının yaptığı şeyi sen niye yapamıyorsun sorusuna yanıt vermeleri gerekir. Ama tekrar ediyorum, yani yerli oyuncu az. Bu da bu oyuncular açısından bir avantaj. Hayata şöyle bakıyor olabilirler. Ya ben zaten buradayım, paramı da alıyorum. Görev verirse işimi yaparım, geçerim. Olmaz. Olmaz.
1: Sence dünkü sonuçtan sonra tabii ki Lyon maçı da burada referans olacaktır ama Fenerbahçe'nin Lukaku'yla büyük çoğunlukta transfer sezonunu artık bitirdiğini biliyoruz. Belki sol tarafa U23'e uygun bir oyuncu aradıklarına dair bir
0: Belki
1: bilgimiz var.
0: savunma hamlesi olacak.
1: Onu soracaktım. Yani sence
0: Bir
1: burada
0: de bu bir
1: transfer
0: an önce
1: politikası
0: bence
1: değişir mi?
0: kaleci, hani Ederson tabii cezası nedeniyle yoktu ama
1: Evet.
0: kaleci konusu da bir an önce çözülecektir Fenerbahçe'de.
1: Transfer politikasında değişime gider mi Aziz Yıldırım ya da burada ya bakalım biz sol kanata belki daha etkili bir oyuncuya gidelim vesaire gibi kafalarda soru işaretleri oluşmuş mudur?
0: Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra o meseleler daha da netleşir. Şampiyonlar Ligi'nde olma durumuna göre Fenerbahçe'nin transfer politikasının daha belirgin hale geleceğini açıkçası düşünüyorum Muzaffer.
1: Lyon maçında acaba Lukaku oynar mı? Var mı sende bir bilgi onda?
0: Sanmıyorum, oynamaz.
1: Tamam.
0: Sanmıyorum. Yani şöyle kadroda bildirilmiş değil mi şey UEFA'ya?
1: Son 24 saatte değiştirme hakkında var
0: Yani
1: ya.
0: kadroda olabilir ama yani oynar mı dediğin sonradan falan dahil olması
1: Sonradan
0: meselesi.
1: o meseleleri söylüyorum.
0: Şöyle
1: İlk 11'i ben de
0: Fenerbahçe
1: sanmıyorum da.
0: bence oynayacaktır. Şöyle ki çünkü Fenerbahçe özellikle bu playoff sürecinde ikinci hazır golcüsünü, ikinci golcüsünü de getirmek istiyordu. Niye? Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu var. Orada riski aza çekelim diye. Gidişata göre ben Lukaku'nun oynayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Var mı?
0: Yani bu mantıktan yola çıkarak, anlatılanlardan yola çıkarak bunu söylüyorum.
1: Var mı abi eklemek istediğin? Eksik
0: Yo,
1: bıraktığımız bir şey var
0: toparladığımızı
1: mı? Evet.
0: düşünüyorum.
1: Kötü bir başlangıç Fenerbahçe için.
0: Bence çok kötü başlangıç.
1: Çok ağır
0: Yani
1: yani abi ağır.
0: kötü değil, kötü değil, çok kötü başlangıç. Buralarda kaybettiğin puanlarla şampiyonluğu zaten
1: Veriyorsun.
0: kaybediyorsun. İsmail Hoca açısından da az önceki konu değerliydi. Tekrar hocanın dönüp ya ben nerelerde kaybediyorum sorusuna yanıt verirse eğer buraları küçümsemeden hakkını vererek geçmeyi başaracağını düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun diyelim. O zaman bir süper chat daha geldi. Onu da
0: Tamam.
1: hemen ekrana getirelim. Bir garip adam. Direksiyonda İsmail Hoca oturuyor. Araba kaza yapıyor. Direksiyonda oturandan hariç herkes suçlu demiş.
0: Biraz oraya gidiyor. Hoca biraz onu anlatıyor.
1: Evet. Ama İsmail Hoca'ya çok büyük bir tepki var yani.
0: Bir de
1: Özellikle
0: bu adalet
1: sosyal medya
0: sakatlığı
1: üzerinde.
0: meselesi de başka bir problem. İsmail Kartal'ın her döneminde Fenerbahçe'de sakatlık çok oluyor. Farkında mısın?
1: Evet. Dün Serdar Ali Çelikler de buna benzer bir şey söylemiş. Dördüncü hafta demiş görürsünüz ne
0: Demek
1: olacağını
0: ki bu
1: gibi
0: doktorla
1: sakatlık
0: ilgili bir şey
1: özelinde.
0: değil. Çünkü bir ara bu Ertuğrul Karanlığa çok yüklendiler.
1: Yükleniyordu.
0: Bu adam beceriksiz falan diye.
1: Demek ki antrenman metoduyla alakalı bir şey yani.
0: Çünkü oluyor yani
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de o dönemde çok
1: Dün
0: sakatlık
1: Levent de
0: oldu.
1: tuttu fark
0: Bu
1: ettiysen hocam.
0: dönemde başladığı şeyler, sakatlıklar oraya da bir dikkat edilmesi gerekir gibi duruyor.
1: Vallahi zor abi.
0: Ama bu stoper konusunda tabii orası da başka bir problem Muzo. Şikrin yer. Ake 3. stoperi kim Fenerbahçe'nin?
1: Üçüncü stoper
0: Yani
1: mi? Şey,
0: kim?
1: Çağlar, Yiğit Efe şu anda yani.
0: Ama net birisi var mı?
1: Yok.
0: Yok. Şimdi Galatasaray son 4 yılda orayı tutturdu. Yani Davinson'la şeyin Abdülkerim'in kaçırdığı birlikte oynamadığı maç sayısı
1: Çok
0: kaçtır?
1: azdır ya hakikaten.
0: 10 var mıdır?
1: Ben o kadar olmayabilebilir yani abi. Yani tercih dışarıda bırakıyorum.
0: Yani
1: Sakatlıktan ötürü yoktur
0: toplam
1: yani.
0: ligde 120 maç, hatta daha fazla da,
1: Evet.
0: 4 yıl üzerinde söylüyorum. 120 maç olsa %10'unu ya kaçırmışlardır ya
1: Evet.
0: kaçırmamışlardır. Onun da öyle bir şansı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de özellikle böyle bir durumda savunmadaki adamlar, hamleler kimler olacak? Bunların arkasında kim olacak? O konuda önemli ama operasyon da zor operasyon, onu da söyleyeyim.
1: Zor.
0: Bir sürü yollanacak adam var.
1: Ramazan Altıntaş. Evet, bu oyuncuların kendine gelmesi gerekiyor ama biz İrfan, Mert ve Oğuz'un kendine gelmesine izin vermiyoruz. Bu adamlar dibe vurduklarını kabul edip Fenerbahçe'den ikinci lige gidip oradan sıçrama yapması gerekir.
0: Ne yapması lazım Fenerbahçe'nin?
1: Fenerbahçe'den gidip, yani ikinci, daha düşük bir
0: Ha,
1: seviyeye gidip
0: anladım.
1: oradan tekrardan sıçrama yapmaları gerekiyor diyor. Kendilerini sorgulasınlar
0: Ama tekrar
1: demiş.
0: ediyorum, orada 14 tane de yerli oyuncu olmak zorundayım Muzu.
1: Evet.
0: Bu adamları yollasan kimi koyacaksın yerine?
1: Abi onlar da yani, hani kimseyi suçlamıyorum ve niyet okumak istemiyorum ama yani bunun rahatlığıyla da böyle performans
0: Eğer öyleyse o bir
1: sergiliyorlarsa
0: skandal
1: hakikaten
0: zaten.
1: yani çok
0: O bir skandal.
1: ayıp ve
0: Ama yani
1: yazık ya.
0: buraları da öngörüyorlardır ya. Yani
1: Bence
0: burada
1: de.
0: böyle bir ihtiyaç da var. Ben zaten buradayım gibi, idare ederim gibi bir düşünceleri de olabilir.
1: Burak Akyüz, yerli oyuncular çok yavaş ve disiplinsiz, temposuz demiş. Mesela şimdi.
0: Güzel bir noktaya geldin. Bence çok önemli konu. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi. Bak, Fenerbahçe yavaş oynuyor. Fenerbahçe'nin hızlı oynaması lazım. Çorum maçını birlikte izledik senle. Galatasaray Çorum
1: Evet.
0: maçını. Galatasaray'ın daha hızlı Fenerbahçe mi?
1: Yani ikisi de hemen hemen aynı gibi.
0: Yapma Allah aşkına.
1: Galatasaray'da da bir şey yok abi. Galatasaray ne yaptı
0: Baba.
1: Allah aşkına? Hız
0: Ha,
1: diyorsun da neye göre
0: hangi?
1: hız yani?
0: Muzaffer bak. Yapma bunu.
1: Bir şey yapmıyorum
0: İki
1: abi.
0: takım arasında.
1: Şu an Galatasaray Fenerbahçe'den çok hızlı demem ben. Sen diyebilirsin. Ben demem yani.
0: Tamam deme. Galatasaray ile Fenerbahçe özellikle söylüyorum. Fark hız. Galatasaray daha hızlı oynuyor. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi.
1: Buna katılıyorum.
0: Fenerbahçe'nin bu yavaşlığı bir an önce ortadan kaldırması lazım.
1: Bir de bu yerli oyuncu
0: Yani
1: konusunda
0: hız bu arada maçı da keyifli hale getiren şey hız.
1: tabii tempo.
0: Yani Gençler Birliği tempo yaparsa sen de yapmak zorundasın.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: yavaşsa sen daha yavaş oynuyorsun.
1: Bu şeyi de sana sorayım, sonra toparlayalım abi. Şimdi hani İrfan Can, Oğuz Aydın, hani bu oyuncular bir tık daha zaten geçtiğimiz sezonlarda oynamadıkları için hani kenarda bırakıyorum ama İsmail Yüksek meselesi mesela, bu takımın aslında en önemli oyuncularından birisi. Chat'te de çok yazan oluyor. Ne zaman
0: İsmail
1: hazır olacak İsmail diye.
0: doğru.
1: Oynadığı maçlarda çok da etkili olamıyor açık konuşmak
0: İsmail
1: gerekirse.
0: kaçıncı maçını oynadı?
1: 2 olması lazım.
0: Şutunburaz maçlarında yoktu. Yani sonradan ikinci
1: Sonradan
0: maçta mı
1: girdi.
0: oyuna girdi?
1: İkinci maçta sonradan girdi. Bu
0: Evet.
1: maçta ikinci maç
0: Ya
1: için.
0: İsmail bu kategorinin dışında olan adam bence.
1: Ama işte o da hani o forma
0: Yani
1: şansını
0: çok çok
1: bulduğunda.
0: bence yerini kaybediyor ya İsmail.
1: Evet.
0: Çok. Ama bu
1: Daha net.
0: arada dün iki tane de etkili iş yaptı ve uçarak vurduğu kafa.
1: Evet.
0: Kalecinin üstüne vurdu gerçi. Bir de ikinci yarının başıydı hatırla. Ceza alanı dışında kafayı kaldırdı ve kaleyi gördü. İrfan Can'ın kurtardığı pozisyon vardı.
1: Peki.
0: Zaten dün öyle bir istatistik verildi. Süper Lig kariyerinde en fazla şut çektiği maç olmuş. İsmail'in muhtemelen İsmail'e öyle bir görev de verildi. Sen bunları yap diye.
1: Son bir anket yapmıştık, transfer lazım mı diye. Gerek yok. %17 sol kanat lazım. %29 savunmaya takviye lazım. %48 orta saha lazım. %6
0: Sol
1: yani
0: kanatta şeyin yerine değil mi?
1: Kerem'in yerine.
0: Kerem yerine.
1: Evet. Ama yani çoğunluk senin de aynı fikirde. Yani bir takviye yapılacaksa savunmaya yapılsın noktasında, yani çoğunluk öyle gözüküyor.
0: Şimdi burada mesela konu uzayacak ama hani Semedo gitsin diyenler vardı ya.
1: Tabii.
0: Ne yapacağınız? Ben
1: Nasıl
0: hani hiç o
1: yapacağız?
0: görüşü
1: Kaç?
0: değilim açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü o önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaman zaman kötü olabilir ama Semedo'nun üstünde Fenerbahçe'de bir bek yok. Semedo giderse ne olur?
1: Kriz.
0: Şimdi bir de buradan yeni bir planlama yapmak zorundasın.
1: Tabii.
0: O yüzden şimdi Talişka kalıyor. Öyle görünüyor. Ederson'u teklif gelirse Fenerbahçe'ye yollayacak. Ama kolay bir operasyon değil. Vallahi işi zor. Yani şu
1: Zor.
0: son hemen hemen bir ay Fenerbahçe'nin özellikle transferde alacaktan çok gidecek ve doğru planlama meselesi gerçekten operasyonu zor. Ocağa kadar defteri kapatacaksın. Ama bu maçlara göre bir iki farklı planlama ben bekliyorum. Muzaffer, onda yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Yönetimin
0: Yani
1: işi
0: ben
1: zor
0: şöyle
1: abi.
0: düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eğer bir tane net atımlı kurşunu varsa savunma tarafına bunu doldurması daha anlamlı olur. Öyle görünüyor.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
0: Lyon maçını da
1: sağlık.
0: görelim. Daha sağlıklı değerlendirmeler yaparız.
1: Tabii.
0: Yok, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 4000 civarında beraberdik. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 Radyo Gold'den, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen, en çok tercih edilen müzik programı diyordum az daha, spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhabalar. 17 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz bugün 0212 273 10'da şu anda ekranda, telefonları bile biliyorum çünkü dinleyicilerimiz biliyor bugün Söz Millet'in köşesinin olduğunu. Mikrofon da sizde olacak, söz de sizde olacak ama şunu da hatırlatalım. Beşiktaş'ın bir şu anda sponsorlukla ilgili imza töreni olacak. İmza törenine de canlı olarak bağlanabiliriz. Belki Sayın Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları olacaktır ama biz önceden anonslarımızı yapalım. 0212 273 10'da bugün 2 saat boyunca sizler tuttuğunuz takımınızla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, vermek istediğiniz tüm mesajları, Fenerbahçe'yi nasıl buldu Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar neler söylemek isterler, Trabzonsporlu taraftarlar galibiyet bekliyordular, onlar da beraberlikle döndüler ve yani hepsi Beşiktaş'ta olmak üzere sizler tarafından mikrofonlarımızda bizlere tüm görüşlerinizi iletebilirsiniz. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de bana ulaşabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden mesajlar çoğalmaması için Bismillah deyip başlayalım çünkü Erkan Bey moralim çok bozuk diyor. İki net penaltımız verilmedi. Penaltıya değil de bizim futbolcular nasıl hakeme itiraz etmez? Buna bozuluyorum. İsmail Hoca'nın rotasyonunu şiddetle kınıyorum demiş. İyi yayınlar hocam dilekleriyle. Teşekkür ediyoruz Erel, Eyfa, Erkan Bey'e de. Amerika'dan Muammer Bey'e hayırlı yolculuklar. O da her zaman olduğu gibi her gün bana mesajını yolladı. Allah razı olsun. İşe gücü de rast gitsin. Sıradan devam ediyoruz. Serdar Bey diyor ki Çağatay abi hayırlı güzel yayınlar, saygılar, sevgiler. İki telliden selamlar. Sizler de seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlarınız var. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş Çağatay abi. Buradan bakıyoruz. Sedat Aydın isimlerinizle birlikte. Orhan Bey uzun zaman yoktu, evet iki hafta sonra tekrar dinlemedeyim, iyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demişler. Orhan Bey bu kadar uzun süreli kaybolmayın, hayırlı haftalar, hoş geldin güzel insan demiş Yaşar Bey, onun da morali bozuk. İlto Bey diyor ki cumartesi hakemleri iki penaltıyı vermedi, bir de İrfan Can Eribeyat iyi oynadı. Bu arada Mert Müldür'ün pozisyonda olan durum, dün gece Muğla Bandırma maçında hakem penaltı verdi, size iyi yayınlar demiş. Ben de İzmir'e sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bütün Galatasaray Kongre üyelerine sesleniyorum. Bir tane transfer yapamayan bu yönetimi ibra etmeyin ve istifa edin diyor Galatasaraylı bir taraftarımız Bülent Bey. Onun da mesajını iletmiş olalım. Hala gelmeye devam ediyor. Çağatay Hocam ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün Fenerbahçe'nin kadrosu Gençler Birliği maçında Okan Burak'ı kurdursalardı emin olur rakibimiz bu şekil bu kadar kötü kadro ile çıkamazdı diyor. İsimlerinizde yazarsanız mutlu olacağım. Evet, Aydın Bey de yollamış. O da bir mesaj yollamış. Instagram'dan Çağatay Hoca adresine bakalım. Ondan sonra da nelere geçeceğiz? Tabii ki sizlerin telefonlarına geçeceğiz, merak etmeyin. Harika, Radyo Gold'de beni dinleyenler de varmış. Ben de teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileklerine. Kocaman kocaman öpüyorum. Başladı mı? Evet. Şu anda imza töreni başladı. Hemen Tüpraş Stadı'na gidiyoruz Beşiktaş'a. İmza töreninin hemen ardından da Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Adalı ve Ter Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen'in katılımlarıyla Beşiktaş JK ile Ter Yatırım Holding arasında gerçekleştirilecek futbol A takımı ve erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu imza törenimize hepiniz hoş geldiniz. O anlamlı lansmanda ilk sözü camiamızın değerli başkanı Sayın Serdal Adalı'ya bırakıyorum. Başkanım söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ımızın Tera Holding ile yapacağı işbirliğini duyuracağımız bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken 2026-2027 sezonunun Beşiktaş'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Biz de yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, türbündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Hepinizin bildiği gibi göreve geldiğimiz günden bu yana Beşiktaş'ımıza birçok sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk anlaşması yaptığımız markaların tamamı alanında lider olan büyük önemli firmalar. Bugün de kendi sektörünün önemli markalarından olan Tera Holding ile yaptığımız işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi yeni sezon formalarımızı kısa bir süre önce camiamızın beğenisine sunduk. Taraftarlarımız da Tera sponsorluğunu ilk olarak yeni formalarımızın üzerinde gördüler. Tera Holding önümüzdeki iki sezon boyunca futbol takımımızın sırt sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza katkı sağlayacak. Ayrıca bu sezon uzun bir zaman sonra ülkemizi Euroleague'de temsil edecek olan erkek basketbol takımımızın da bir sponsorluk desteği verdiler. Tera önümüzdeki sezon basketbol erkek takımımızın da sırt sponsoru olarak basketbol formalarımızda adını yazdırdı. Hem futbol hem de basketbol formalarımızda Tera sponsorluğunu görmekten büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca spor sponsorluklarına ilave olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve bağlı ortaklıkları ile Tera grubu arasında mevcut iş ilişkisinin finansal çözümler ve sermaye piyasaları alanlarında geliştirilmesine yönelik görüşmelere de başladık. İlerleyen süreçlerde Beşiktaş'ımıza kaynak sağlama amacıyla yapılacak olan olası halka arz süreçleri, Tera Holding ve bağlı ortaklıkları fonların izinde gerçekleştirilecek olası blok satış işlemleri gibi çeşitli finansman ve sermaye piyasası işlemlerinde yine Tera Holding ile işbirliğimiz devam edecektir. Beşiktaş'ımızla Tera Holding arasında yapılacak bu işbirlikleri, Beşiktaş'ın finansal yapısının güçlendirilmesi ve kaynak çeşitliğinin artırılması anlamında önemli katkılar sağlayacak. Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte finansal yapısının sürdürülebilir halde iyi hale gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu doğrultuda kulübümüz ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Holding AŞ arasında sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler kapsamında işbirliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere de başladık. Ben Beşiktaş taraftarının Beşiktaş'a destek veren markalarla duygusal bağ kurduğunu, bu markalara ve Beşiktaş'a önemli katkılar yaptığını çok iyi biliyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının başarıyla taşlanmasını ve uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Beşiktaş'a olan bu desteklerinden dolayı Tera Holding'e teşekkürlerimi iletiyor. Sözü Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen'e bırakıyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
3: Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Tezmen.
4: Evet. Sayın Başkanım, kulübümüzün ve holdingimizin değerli yöneticileri, basın mensuplarımız ve değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten başkanım bizi çok gururlandırdı bu güzel sözleriyle. Gerçekten Beşiktaş Futbol Kulübü

0: Sırt sponsor olmak bizim için bir gurur kaynağı. Böyle değerli, böyle büyük bir camia, böyle tarihi bir camianın sırt sponsoru olmak, finansal durumunun güçlenmesine katkıda bulunmak için böyle bir yolculuğa çıkmış olmak bizim için gerçekten bir şeref ve gurur kaynağı. Bundan dolayı başkanıma ve tüm camiaya teşekkür ediyorum bize güvenleri için. Bildiğiniz üzere futbol pazarı, bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Galiba başkanım bizim sponsorluğumuz da biraz uğurlu geldi, bereketli geldi. Çok şükür adımızı evet. Yazdırdığımızdan beri
1: kısmetiyle geldi.
0: Kısmetimizle geldik inşallah. Allah nazardan saklasın diyorum. Böyle devam edeceğine de gönülden inanıyorum. İnşallah şampiyonluğumuzu da kutlarız İnşallah. Birlikte. Tabii ki futbol birçok boyutu var. Sosyolojik boyutu var. Malum gerçekten herkese dokunan, milyonlara dokunan bir fenomen. Ve ama şimdi bir de ekonomik boyutu var. Kalıcı başarı için ekonomik istikrar ve ekonomik güç gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Burada doğru iş ortaklıkları, sürdürülebilir bir ekonomik yapı her zamankinden daha da önemli. Bunu hepimiz birlikte gözlemliyoruz. Başkanım gerçekten, ben şahidim, bu boyutuyla da işin yakından ilgileniyor ve gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Kendisine bu bir Beşiktaşlı olarak da bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten onu bilip bundan eminim ki önümüzdeki süreçte finansal açıdan da en güçlü takım Beşiktaş olacak. Evet, Beşiktaş ile TR Holding'i bir araya getiren şeyin sadece bir sponsorluk anlaşması olmadığını inanıyorum. Mücadeleden vazgeçmemek, kendi yolumuzu çizmek ve geleceğe cesarete bakmak gibi ortak değerlerimiz var. Sayın Başkanım başta olmak üzere bu anlaşmada, bu yolculukta, çünkü sadece bir anlaşma değil bu, basketbol kulübüne de artık sırt sponsoru olduk. Bundan da özellikle mutluluk duyuyoruz. Euroleague'de de başarıları eminim ki çok başarılı olacak Beşiktaş. İlk kez katılıyor olunca bir aradan sonra. İnşallah orada da aynı bereketimizi getireceğiz. Biz onu en ön sıralarda destekleyen taraflardan bir tanesi olacağız. Sayın Başkanım, dediğiniz gibi bu anlaşmalar sadece sponsorluk olarak değil, çok boyutuyla bizim belli yeteneklerimizi Beşiktaş'ın hizmetine sunarak, Allah izin verirse, gerçek manada uluslararası bir finansal güce sahip, belki de Türkiye'nin uluslararası çapta en önemli markası olacak şekilde finansal anlamda da güçlü bir yapıya kavuşacağımızdan eminim. Daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bu işbirliğimizin Beşiktaş'ımıza, TR Holding'e ve Türk Sporu'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımla selamlıyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tezmen konuşmanız için. Şimdi de tüm kamuoyunun önünde bu imzaları bir kez daha milyonlar görsün istiyoruz ve sizlerden bu imza pozunuzu tüm basın mensupları için rica ediyoruz. Evet, fotoğraf çekimi bittiyse soru cevap kısmına geçeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlerinizi alalım. Sadece bugünün önemi doğrultusunda bu işbirliği ve sponsorluk anlaşmaları ile ilgili sorularınızı rica ediyor olacağız. Buyurun beyefendi, arkadaşımızdan rica edelim, mikrofonu hemen iletelim. Önde. Evet.
3: Teşekkürler. Ekonomi Gazetesi Barış Sedef. Başkanımız Serdal Bey Halkar süreciyle alakalı bir değinmede bulundu kendisi. Olası Halkar süreciyle ilgili. Bununla alakalı bir kısa ve orta vadede belirlenmiş bir takvim var mı? İkinci sorum da mevcut sponsorluğun ekonomik büyüklüğü hakkında olacaktı. Bununla alakalı da eğer mümkünse hani değerlendirmelerde bulunursanız çok sevinirim. Teşekkürler.
2: İkincisini bir tekrar eder misin?
3: Halkars düzeltiyorum. Bu sponsorluk süreciyle alakalı boyutu soracaktım. Ekonomik büyüklüğü ne kadar? Teşekkürler.
2: Çünkü halka arz konusunda Kartal Yuvaları ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Allah kısmet ederse önümüzdeki günlerde beraberce bu çalışmayı bitirip harz arz konumuz budur. İşin ekonomik
1: boyutuna ve şeyine gelince biraz

birazcık ucu açık. Hep bugün kendi aramızda da bunun esprisini yaptık. Şu rakam ya da bu rakam diye bir rakam belirlenmedi. Para lazım oldukça gideceğim, alacağım Emre Bey'den.

0: artıracak somut projeleriniz ve yatırımlarınız da olacak mı? Teşekkür ederim.
1: Çok kısa olarak bir cevap vereyim. Evet, olacak. Biz başkanımın da söylediği gibi bu bir yolculuk, bir çok boyutlu bir yolculuk. İşin içinde halk arz var, süper app ile ilgili, bankacılıkla ilgili bir takım çalışmalar var. İşte blok satıştan bahsetti başkanım, o anlamda çalışmalar var. Yani gerçekten 360 derece bir çalışma olacak ve bu bizim hiçbir ilişkimiz genel olarak zaten bir kısa vadeli değil. Beşiktaş'ta da uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir gönül birlikteliğine çıkıyoruz. Buna da canı gönülden inanıyorum. %100 eminim ki Türkiye'nin en güçlü finansalına sahip kulüp olacak Beşiktaş.
2: Bu arada ben bir ekleme yapayım. Emre Bey genel kurul üyemizdir. Beşiktaş genel kurul üyesidir yani. Öyle de bir şey var. Özelliği var.
3: Buyurun. Bahadır Çolak, Serbest Gazeteci. Öncelikle hayırlı olsun. Sayın Başkan'ın sorum olacak. Doğu tribününde ekranlar koyulduğunu gördük. Bu ekranlar ilerleyen günlerde sponsorlukların yer alması için, yeni reklamlar için kullanılacak mı Sayın Başkanım?
2: Arkadaşlar da o konuyla ilgili çalışıyor. Geçici bir ekran uygulaması vardı. Devamlı hale geldiği zaman büyük bir ihtimalle bir reklam şeyine geçecek diye düşünüyoruz.
3: Buyurun.
4: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Başkanım, bu sezon basketbol takımı Euroleague'de mücadele edecek ve bu sponsorluk konusunda somut bir adım atıldı mı ya da atılacak mı yakın zamanda?
2: Evet, işte Emre Bey ile Tera ile bir sırt sponsorluğu konusu görüşüldü. Onu sonuçlandırdık. Bunun haricinde yeni sponsorlara da bakıyoruz. Basketbola hala bir sponsor ihtiyacı var ortada. Birkaç tane firmayla da görüşme halindeyiz. İnşallah onlar da olunca basketbol şubemizin de sponsorluk konusunu tamamlamış olacağız. Tabii bu Euroleague'den sonra parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah umduğumuz sponsorlukları gerçekleştiririz bu süre içinde, önümüzdeki süre içinde.
3: Buyurun beyefendi.
5: Taylan Büyükşahin, tclira.com. Geçen yıl bir bedelli sermaye artırımına gitmiştiniz Sayın Başkan. Orada 1 milyar liradan fazla bir kaynak elde edildi. Oradan başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra kulüp adına bunu verimli kullanabildiniz mi? Orada önümüzdeki dönemde benzer bir hareket yapmayı düşünüyor musunuz? Emre Bey'e de şunu sormak istiyorum. Bu işbirliği sonrasında siz çok güçlü bir fon yönetici şirketisiniz. Beşiktaş'a özel fonlar veya kendi fon portföyünüz içinde değerlendirme gibi planlarınız var mıdır? Teşekkür ederim.
2: Evet, geçtiğimiz sermaye artışından aşağı yukarı rakamları tam hani şaşırabilirim ama 32 milyon euro civarında bir gelir kaydetti Beşiktaş. Onu da olduğu gibi hiçbir kuruşuna dokunmadan o gün için bankalara olan borcumuzu ana para ödemelerine ve faiz ödemelerine kullandık. Bundan sonraki süreçte bir bedelli sermaye artışı yapar mıyız, yapmaz mıyız, o henüz konuştuğumuz bir şey değil. Bütün bu yaptığımız sermaye artışları ile ilgili tüm gelirleri de olduğu gibi biz bugüne kadar nasıl ki önceki borçların, faizli borçların kapanmasına kullandıysak, bundan sonra da yapacağımız şey aynı şekilde borç kapatma olacak. Ama dediğim gibi şu anda önümüzde böyle bir planımız, programımız yok.
1: Fonlarla ilgili soruya da şöyle cevap vereyim. Biliyorsunuz mevzuat kapsamında şu fon bunu alabilir gibi bir ifadede bulunmam mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim ki biz spor kulüplerimize de inanıyoruz. Spor kulüplerimizin değer üreteceğine de inanıyoruz. Ve finansal olarak güçlü spor kulüplerine yatırım yapmamamız için hiçbir sebep yok. Bu şekilde cevaplandıracağım.
3: Evet, sorular devam ediyor. Var mı soru arkadaşlar? Buyurun efendim.

0: 24 Ayşegül Bedirak Osman, futbol ve basketbol takımlarının aynı şirket tarafından desteklemesini özellikle istemenizin sebebi nedir? Bunu bir stratejik plan olarak düşünebilir miyiz? Sizin amacınız nedir? Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ben cevap var. Sadece Tere yok yaptığımız görüşmelerin içinde. Fatih Sepeti var. Yine Tera Bank'ın bir bankacılık işlemi var. Tabii bu hangi marka olacağını Emre Beygil karar veriyor.
2: Yani Tera ismi artık biraz geniş bir isim oldu. Bütün grup şirketlerimizin önemli bir kısmı zaten Tera isminde. Dolayısıyla Tera isminin ön plana çıkmasının ana sebebi bu. Orada herkes görmek istediğini görüyor aslında bu anlamda bakıldığında. Bunu söylemek lazım. Ama şunu da söyleyelim, biz gerçekten gönülden kulüplerimizin, yani başta Beşiktaş olmak üzere, başarılı olmasını istiyoruz. Euroleague'e ilk kez çıkmış olması da özellikle üçüncü kulüp olarak da geldi bu sene. İlk defa üç kulüple katılıyoruz uzun bir aradan sonra Euroleague'e. Beşiktaş'ın da Euroleague'de ciddi başarılara sahip olmasını istiyoruz. O yüzden özellikle biz de orada sponsor olmak ve bu sürece katkı vermek istedik. Allah inşallah daha fazla katkı vermeyi de nasip eder.
3: Buyurun Serkan Bey. Serkan Morova.
4: Serkan Morova, Rabona Dijital. Ben de aslında Emre Bey'e yöneltmek istiyorum soruyu. Çünkü az önce Sayın Başkanımız Emre Bey'in aynı zamanda bir genel kurul üyesi olduğundan da bahsetti. Tera Holding zaten kuşkusuz çok büyük bir şirket. Burada özellikle futbol takımı başta olmak üzere erkek basketbol takımıyla bir sponsorluk konusunda başlangıç yapıldı. Az önce bu infoyu başkanımızdan aldığımız için soruyorum, genel kurul üyesi olduğunuz için. Farklı branşlar için de yakın zamanda Tera Holding'den farklı bir sponsorluk hamlesi de görebilir miyiz?
2: Henüz görüşmedik bunu ama olmaması için bir sebep yok. Önümüzdeki süreçte tabii ki her alanda kulübümüze destek olmak için azami gayret göstereceğiz. Bununla ilgili bir tereddütümüz yok elbette.
3: Evet arkadaşlar, buyurun beyefendi öndeki.
5: Medya Siyah Beyaz Sergen Küçük. Benim sorum Emre Bey'e. Beşiktaş'ın sadece finansman bulmasına değil, finansman ihtiyacınız azaltmasına yönelik bir çalışmanız bulunuyor mu? Bunun üzerine çalışıyor musunuz? Teşekkür ederim.
2: Zaten sponsorluk yapınca azalıyor otomatik olarak. Elbette neden olmasın. Uzun süreli diye hep altını çizdik. Tekrar etmem için bir daha tekrar edeyim. Evet, bu uzun vadeli inşallah bir...
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın sponsorlukla ilgili açıklamalarından sonra canlı yayınımıza döndük. 0212-273-1010 0212-273-1010'da ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de bugün mikrofon sizde, söz milletin köşesinde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarına sesleniyorum. Bugün söz sizin, mikrofon da sizin. Takımınızın son durumunu nasıl buldunuz? Teknik direktörlerin tercihleri sizi memnun ediyor mu? Size göre ilk hafta teknik direktörlerin sizce performansı nasıldı? Transferlerde neler yapıldı, neler yapılmadı? Gönül verdiğiniz renklerin şampiyonluk yarışındaki şansını nasıl görüyorsunuz? Sahadaki futbol, oyuncuların performansı ve kulübünüzün geleceği hakkında ne düşünüyorsanız 0212-273-1010'da Söz Milletin köşesinde hiç zaman kaybetmeden bugün başlayalım. Harika mesajlar da var. Onlara da hiç merak etmeyin, değineceğim. Ama sıradaki bağlantılarla ilk olarak telefonumuzu almak istiyoruz. Sonunu da eğer görebilirsem, rakamı 31 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Günün ilk telefon bağlantısı. Hoş geldiniz Radyo Gol'de 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesine.
7: Bir dakika.
6: Biz sizi duyabiliyoruz.
7: Hayırlı yayınlar. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Hüseyin Mecit'le mi görüşüyoruz?
7: Evet. Eyvallah Çağatay Hocam.
6: Evet, bir şanssızlık.
7: Çağatay Hocam inşallah iyisindir.
6: İyiyim ya. Şimdi dinleyicilerimiz de bilmiyor. Ufak bir kazamız
7: abim,
6: oldu.
7: Evet. Abim çok geçmiş olsun. Ben sesini duymak için. Yani bak, bu Radyo Spor dinleyenlerin hepsinden Allah razı olsun.
6: Yani Radyo Gol diyecektin herhalde.
7: Allah'ın yanında elimiz varmış. Öyle bir hafif havayla bir geçirdik. Ben bütün takımları izledim. Bak ben Galatasaray olarak hiç Beşiktaş hariç 3 büyükler yani bu hafta sıfırdı yani. Hiç kimse bahane aramasın yani. Katımızda sıfırdık yani. Beşiktaş hariç yani. Galatasaray'dan büyük geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Tüm dinleyenlerine hepsine saygılar. Teşekkür ettim.
6: Görüşmek üzere. Yayınımıza da bağlandığın için Hüseyin Mecid'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii şöyle oldu. Ben Kasımpaşa stadında maç izlemek üzere Kasımpaşa Trabzonspor maçına gitmiştim. Arabayı da park edecek yer arıyorduk. Orada bir otelin valisine, isim de vermeyeyim, arabayı vermek üzere şeyde bekliyordum, hani direksiyonda bekliyordum ama vali arkadaş arabayı çeken arabayı böyle geri alırken arabadan çıktı, arkada hani boşluk var mı yok mu diye, fakat arabayı D vitesinde unuttuğu için ve arabada viteste kaldığı için sürücüsüz ve şoförsüz olan araç maalesef bizim araca, yani benim aracıma arkadan vurdu. Hiç olmayacak bir şey ama işte bazen olabiliyor. Yeter ki cana gelmesin. Allah daha beterinden saklasın hem beni hem sizleri diyelim. Sıradan devam edelim. Kaç? 93'le biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam. Radyo Gold'desiniz. Buyurunuz.
8: Çağatay Hocam hayırlı günler. Öncelikle geçmiş olsun.
6: Çok teşekkürler.
8: Ufak da olsa yaptığınız trafik kazası için Allah beterinden etsin.
6: Amin getir. Amin cümlemizin. İsminizi alabilir misiniz?
8: Çağatay Hocam sizi. Şey söylemek istiyorum.
6: Sizi ben, tanıyabilir misiniz?
8: Sosyal medyada gördüm ama doğruluk payı nedir bilmiyorum.
6: Ama sizi tanıyabilir miyiz? Sözünüzü kesiyorum.
8: Ben Faruk.
6: Buyurun Faruk Bey.
8: Pardon.
6: Sosyal
8: medyada gördüm, bir Gençler Birliği taraftarı Fenerbahçeli küçük bir kardeşimizin Fenerbahçe formasını giymesine tepki gösteriyordu ama doğru mu gördüm bilmiyorum, tam da detaylı izleyemedim.
6: Evet.
8: Böyle bir şey varsa gerçekten kınıyorum bunu. Rakip de olsa bir çocuk taraftarın giymiş olduğu Fenerbahçe formasını çıkartmasına çok üzüldüm. Ben Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum bunu. Bir de kendi takım adına konuşacağım. Bir atasözü vardır. Zamanında gelmeyen 10 para 5 para etmez diye. Ya bu Galatasaray transferleri çok geç kaldı Çağatay Hoca. Ben bugün bir Osimhen olmamış olsaydı yedek olarak sahaya sürebileceğimiz bir golcümüz yoktu. Çorum maçında fark etmişsinizdir.
6: Evet, izledim.
8: Ondan sonra yani biraz Galatasaray gibi bir takım rotasyon olması lazım diyorum. İkinci, üçüncü golcüsü olması lazım. İyi bir yedek kaleci olması lazım. Transferlerin geç kaldığını düşünüyorum. Yorumunuz nedir merak ediyorum.
6: Faruk Bey şöyle, Gençlik ve Spor Bakanı bu konuyla ilgili de bir paylaşım yaptı. Dedi ki bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa onun karşısında duracak bir irade de vardır dedi. Ve hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir diye bir de paylaşım yaptı bununla ilgili. Galatasaray ile ilgili sorunuza gelince de bence de Galatasaray'da çok geç kalındı, haklısınız. Ama Galatasaray'ın bence en büyük problemlerinden bir tanesi şu anda oynayan futbolcuların, ben bunu dün evvelsi gün televizyon yayında da dile getirdim. Futbolcuların hiçbirinin yedeğinin olmaması, örnek de vermiştim. Osimhen'in yedeği yok, Barış Alper'in yok, Sané'nin yok, Torreira'nın yok, Sanchez'in yok, hatta Abdülkerim'in bile şu anda bu takımda yedeği yok. O yüzden çok doğru bir kadro mühendisliğinin yapılması ve bu kalan süreyi de en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor Galatasaray yönetimin diye. Eğer bana sorduğunuz için de cevabını veriyorum Faruk Bey.
8: Çok teşekkür ederim abi. Size de beğenerek dinliyoruz. Başarının daha iyi olmasını diliyorum.
6: Görüşmek üzere.
8: Allah'a emanet olun.
6: Siz de,
8: saygılar.
6: Siz de saygılar bizden. Hoşçakalın Faruk Bey diyoruz. Tamam. Sıradaki bağlantımızla devam ediyoruz. Sonu 47 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gold'e Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesine.
9: Çağatay Hocam iyi günler diliyorum.
6: Buyurun tanıyalım efendim sizi.
9: İsmim Osman Erdem. İstanbul Başakşehir'den arıyorum.

0: Çağatay Hocam, ben özellikle o 4 yaşındaki çocuğumuzun üzerinden rengi ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun çıkartması için orada ortalığı birbirine katan o Gençler Birliği taraftarı mıymış, efendime söyleyeyim tribün görevlisiymiş. Ben bunu kınıyorum. Bir futbol sever olarak 4 yaşındaki bir çocuğa asla bu hareket yapılamaz. Bir futbol sever olarak bunların futbolu nasıl sevdiğini, nasıl seyrettiğini de anlam veremiyorum, anlayamıyorum. İkinci olarak Çağatay Hocam, rotasyon nedir? Ne için yapılır? Ya sen 10 sene, 12 senedir şampiyon olamamış bir takım ilk maçına çıkıyor. Şampiyonların ligi eleme finali oynayacağım diye rotasyon yapıyor. Şahsen ben bir futbol sever olarak rotasyon yapmazdım. Benim için şu an ne dediler? Bu sene şampiyonduk. Şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için Aziz Başkan geldi. Şampiyon olmak için o transferler yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamanız kimse sizden beklemiyor. Elenirseniz UEFA Ligi'nde devam edersiniz ve kimse size bir şey demez. Ama şimdi ben bir futbol sever olarak taraftar değilim. Fenerbahçe taraftarı değilim. Ama Fenerbahçe'yi ben bu sene çok etkili olacağını zannediyordum. Ama onun da balonu söndü. Trabzonspor'u anlayamadım. Hiç anlayamadım. Anlam veremedim. Nasıl bir futbol oynadığını da çözemedim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Efendime söyleyeyim, Çorum Spor'u tebrik ediyorum. Zaten Galatasaray taraftarıyım. Ben Galatasaray'ı artık konuşmak daha istemiyorum. Biz tadilat nedeniyle kapalıyız. Bu seneyi kapattık. Paramız yokmuş. İnşaat yapacakmışız. İnşaatı bitirecekmişiz. Artık başkanımız gider o inşaatta yüzer mi, basketbol mu oynar bilemiyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Başarılar diliyorum. Futbolu çok seviyorum ama bu haftayı hatırlamak dahi istemiyorum Çağatay abi. Sizi de beğeniyle, sevgiyle, saygıyla izliyoruz. Radyo Gol ailesine saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Bilmukabele Osman Bey, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğiz. Almanya Bielefeld'den Okay Ersan Galatasaray taraftarıymış. Ben çıkan haberler hakkında yorum yapmak istiyorum diyor. Galatasaray 3 transfer yapıp bunlar 10 numara, yedek forvet ve kanat oyuncusu olmak üzere transferi kapatmak istiyormuş. Burada yönetime seslenmek isterim. Eğer bu doğru ise büyük ama büyük tepki olur. Üstüne basa basa söylüyorum. Giden oyuncular 4-5 oyuncu. Stoperde, sağ bek ve defansif orta sahada çok eksik var demiş. Biz de saygılarımızı iletelim. Yunus Bey'e teşekkürler. O da geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Hocam, İstanbul'dan Mustafa ben. Siz dün sabah saat 10'da HT Spor'da olmayacak mıydınız? Ben sizin için erken uyandım ama göremedim. Ben mi yanlış baktım acaba demiş. Hakikaten şimdi ben de günleri şaşırdım ama cumartesi günü ben sabah saat 10'la 10, cumartesi miydi ya pazar mıydı? Vallahi şu an ben de kafa gitti. Aklımda tabii bir sürü şey olduğu için hemen bir kontrol edelim. Sizler de telefonlarımıza devam edelim vakit kaybetmeden. 03. Sonu 03'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Ben de şu yayınıma bir daha bakacağım emin olmak adına. Hoş geldiniz cumartesi, yayınımıza.
2: Cumartesi.
1: İzlediniz mi? Evet, cumartesi. Evet, cumartesi. Dün değilmiş, çok özür diliyorum. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
2: Beşiktaş taraftarıyım. Sinan benim isim.
1: Sinan Bey, hoş geldiniz. Yıldız mı?
2: Hoş bulduk.
1: Soyadınız Yıldız. Neydi? Soyadınız neydi?
2: Yok, Yüksek.
1: Evet, buyurun.
2: Yüksek. Şimdi şöyle, Beşiktaş taraftarıyım ben.
1: Beğendiniz mi Beşiktaş'ı?
2: Beşiktaş'ı beğendim ama şöyle bir korku var içinde. İşte maçlar iyi gittikçe bu kadro yeterli diye rehavete kapılıp transferi hafif alırlarsa diye korkuyorum. Çünkü hatırlarsınız, biz Beşiktaş olarak Galatasaray'a 5 atmıştık Süper Kupa'da. Ondan sonra Galatasaray süper transferler yaptı. Beşiktaş'ta rehavete kapıldı. Galatasaray'a 5 attık, çok rahat şampiyon oluruz diye. Bu takımın yedek kulübesine ve işte sağ açığına, 10 numarasına ve stoperine. Stoperine dedesi yok aslında. Böyle son hafta transferin son haftasında belki tecrübeli bir kiralık stoper alınmış çözülebilir ama sağ açık ve 10 numaraya bir yedekleme yapılması lazım. Çünkü yedek kulübesi sakatlık olabilir. Uzun periyotta aksilikler olabilir. Mutlaka transfer yapılması lazım. Beşiktaş'ı çok beğendik, isteğini çok beğendik, hocasını çok beğendik. Diğer takımlara gelince ben şuna şaşırıyorum. Türkiye'de en büyük sıkıntı herhalde Türk futbolcusu olmak. Bakıyorum yorumlara, hiç kimse milyon dolarlık yıldızlara, Greenwood'a, Asensio'ya bir şey demiyor. İşte Türk futbolcularına, Barış Alper'e, Kerem'e, efendime söyleyeyim, diğer futbolculara çamur atıyor. Vallahi Türkiye'de Türk olmak çok zor. Herkese başarılar diliyorum ama biz şampiyon olalım inşallah. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Mesajlara da bir yandan bakıyorum sizlerden gelen, hem Instagram'a hem de WhatsApp mesajlarına bakıyorum. Ve telefonlarla sonu 00. 00'la bir tane dinleyicimiz varmış hattımızda. Ona da merhaba, hoş geldiniz diyelim.
3: Merhaba Çağatay abi, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Buyurun Ramazan Bey. Sağ olun, iyi haftalar. Nasılsın? Diliyorum. İyi diyelim, çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah.
3: İyiyim ben de abi, çok şükür. Geçmiş olsun abi bu arada.
1: Sağ olun. Hiç olmayacak şeyler bizim başımıza geliyor. Allah beterinden saklasın. Teşekkürler. Allah, buyurun.
3: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle Gençler Birliği tribünlerinde o elem durum hepimizi üzdü. İnşallah bir daha böyle durumlar yaşanmaz. Çünkü biz ülkecek misafirperverliğimizle bilinen bir ülkeyiz. Umarım bir daha böyle durumlar yaşamayız inşallah. Galatasaray'la ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Maçı izledim ben. Aslında genel olarak Galatasaray'ın ben kötü oynadığını düşünmüyorum. Galatasaray birçok gol, hani biraz futbol şansı yanında değildi gibi gördüm ben. İlk yarıda özellikle, yani futbolun hani olması gereken her şey oldu ama gol olmadı diye düşünüyorum. Transferler noktasında zaten yönetim epey bir geç kaldı. Bizim takımımızın hani, ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani şu, bazı futbolcuların bireysel yetenekleriyle götürdük işi. Hani yine 2-2'yi kurtardık ama ben Sané'yi bir parantez açmak istiyorum. Yani Sané çok isteksiz oynuyor. Eğer bu adam burada oynamak istemiyorsa keşke söylese de gitse yani. Hani ben onda hiç o isteği, o hırsı, yani Yunus'u çok beğendim. Yunus mesela çok istekliydi. Osimhen zaten adam tek başına bir dünya. Ben hani tabii ki transfer noktası bizim için kanayan bir yara oldu bu sene ama genel anlamda Galatasaray'ın ben kötü oynadığını düşünmüyorum. Yani ilk yarıda yakaladığımız pozisyonların bir iki tanesi gol olsaydı farklı şeyler konuşurduk. Radyoları da dinlediğimde abi yorumcular çok böyle hani Galatasaray'ın futbolu üzerinden konuşuyorlar, eleştiriyorlar da yani.
1: Keskin oluyor değil mi eleştiriler?
3: Ben Trabzonspor maçını da izledim. Fenerbahçe'yi de izledim. Hani onlar da böyle çok etkili bir futbol oynamadılar. Açıkçası Beşiktaş'ın da ben çok futbolunu gümbür gümbür görmedim. Mesela Trossard çok top kaybetti. Ben hani yani ilk maçlar tabii. Yani şimdi zamanla bunlar form tutacak takımlar. Futbolcular oturacak, alışacak. Hani daha henüz ligin başındayız ama ben Galatasaray'ı genel olarak beğendim abi. Hani bilmiyorum. Ne diyeyim.
1: Bu kadar mı Ramazan Bey?
3: Evet.
1: Çok
3: evet,
1: çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hüseyin Başpınar diyor ki Çağatay Hocam bütün Beşiktaşlara selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yine buradan bakalım. Sörlüt bence alınmalı. Neden? Çünkü Osimhen her maç oynayamayacak. Geri geldi sakatlanacak. Yeri geldi cezalı olacak. Bazı maçlar dinlenecek. Bazı sıkışan maçlarda çıkıp Sörlüt girmeli demiş dinleyicimiz de. Çok çok mesaj var, devam ediyorum. Cumartesi değil benim yayınım, pazar günüydü. Vallahi o kadar karıştı ki, o kadar çok bazen yayına çıkıyoruz ki. Ben pazar sabahı saat 10 ile 11 arası sevgili Kevser Şahin'in canlı yayın konuğu olmuştum. Çünkü bir önceki akşam hem Trabzon hem de Fenerbahçe maçlarını canlı izlemiştim. Devam ediyoruz. Bakalım telefonlar tabii arka arkaya var. 11. Son 11 ile bir tane dinleyicimiz. Radyo Gol'de 92.2 frekansında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mikrofon sizde. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Çağatay abi. Nasılsın? İstanbul'dan Ahmet ben. İyi misin abi? Çok teşekkür ederim Ahmet.

0: Bey. İyiyiz, çok şükür. Abi, sizler değilsiniz.
1: Bir de şunu söyleyeyim. Geçen bizim iş yerinde çalışan bir abla vardı. O da talihsiz bir kaza oldu abi. Şimdi yaya geçidinde geçerken yani önde iki tane araba yol veriyor. Yani hani en arkadan da motorcular geliyor ya abi. Aha. Bilirsin zaten. Aha. Abi motorcu o hızla geliyor, yaya geçidinde bir çarpıyor abi. Kadının kafası, gözü.
0: İnşallah bir şey olmadı.
1: Belinde üç tane kırık. Yani motorcu arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen yaya geçidinde geçerken arka tarafta yani arabalar duruyorsa yani bilin ki oradan bir vatandaş geçiyor. Arka taraftan motorzama gitmeyin yani. Kardeş şu an benim ölü kırık evde yatıyor abi. Öncelikle bunu söylemek istedim.
0: Acil şifalar diliyorum.
1: O yüzden dikkatli olalım.
0: Evet. Ben hiç söylemeyeyim o zaman yani benimkini. Yanında esamesi bile okunmaz. Rabbim yardımcısı olsun. Acil şifalar diliyorum. Ahmet Bey mikrofonu sende.
1: Buyurun abi, dinliyorum.
0: Biz sizi dinliyoruz. Mikrofon sizde ya Ahmet Bey.
1: Teşekkür ettim. Allah razı olsun abi. Ben Galatasaraylıyım biliyorsun abi. Deminki arkadaşa katılmıyorum abi. Galatasaray çok kötü oynadı. Yani rakip 10 kişi kalmasaydı belki yani berabere bile getiremeyebilirdik maçı. Yani Galatasaray'da böyle bir doymuşluk ya da ne bileyim bir de yaşlanan bir kadro var abi. Yani ben 32 yaşındaki bir Lemina'yla sözleşme yenilenmesine karşıydım zaten baştan beri. Sana bağlanınca Çağatay abi zaten arada söylüyordum. Galatasaray'a sol açık lazım, sol stoper lazım. Barış iyi koşuyor ama ayakları kötü. Orta yapmayı bilmiyor, pas vermeyi bilmiyor. Ya ben bunları söylemiştim. Ya kötülemek gibi değil tabii ki yani Türk futbolcularımız ama yani ben yabancılar için de söylüyorum abi. Torreira'nın da gönderilmesi lazım. Yani sadece geride durmakla yani Şampiyonlar Ligi'nde yani bir yerlere varamayız bence. Lemina, Torreira bunlardan çıkmak lazımdı abi. Yani Galatasaray'ın Saray da abi iyi bir teklif varsa bence gönderilmeli. Yani 25 yaşında ama yani ne bileyim abi koşarken böyle arkada sanki birisi çekiyor da ya sen koşma. Zorla koşuyor gibi böyle yani öyle bir yani 10 numara yani Galatasaray'a daha iyi böyle atletik seri Snyder gibi bir 10 numara lazım abi. Snyder'i izlediğim için yani Sara bize daha mı şey geliyor anlamadım. Yani sağ bek bile lazım abi Galatasaray öyle söyleyeyim sana. Yani diyeceklerim bu kadar abi.
0: Gelen yani gideni aratıyor yani.
1: Şu anda abi Beşiktaş'ın teknik direktörünü çok beğeniyorum. Bence çok iyi bir teknik direktör. Kalecisi de bence şu an ya Türkiye'nin en iyi kalecisi abi. Bana göre. Diyeceklerim bunlar abi. Teşekkür ettim sadatlı verdiğin için.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Evet, çok mesaj geliyor, onlara da bakalım. Halil Bey demiş ki aslında çok da güzel bir mesaj, çok da güzel bir temennide bulunmuş. Çağatay Hocam, Sefaköy'den Halil, ben Beşiktaş taraftarıyım. Gençlerbirliği maçında üzülen Fenerbahçeli kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Bir Beşiktaşlı olarak yönetimimizden transfer değil bu kardeşimizi Perşembe günü Avrupa Kupası maçında hem de Fenerbahçe forması ile misafir etmesini istiyorum. Spor dostluk ve kardeşliktir. İyi yayınlar demiş. Vallahi sizi alkışlıyorum. En azından hani kulüpçülük yapmıyorsunuz, kimseyi ayrıştırmıyorsunuz ve çok da güzel bir temennide bulunmuşsunuz. Bu arada maç Perşembe günü müydü? Siz Perşembe yazmışsınız ama Beşiktaş'ın maçına bir bakabilir miyiz? Perşembe'yi teyit edebilir miyiz? Sizlerden gelen yorumlarla da devam edeceğiz. Tabii yeni kurallar da var. Yeni kuralları acaba siz nasıl buldunuz? Hani maçlar daha mı sanki hızlı oynanıyor? Bununla ilgili görüş ve düşüncelerinizi de iletebilirsiniz. Perşembe kaçmış?
2: 20'de,
0: Trabzon'la aynı saatte. Evet. Perşembe günü hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un maçları saat 20'de aynı saatte. Sevgili Göksen'cime de teşekkür ediyorum. Valla benim öngörülerim tutuyor Yunus Bey, olabilir çok şükür. Hani çok da yanılmadık şimdiye kadar ama inanın ben aslında bununla ilgili öngörüm var ama burada seslendirmek, dile getirmek istemiyorum. Çünkü kulübe bir saygısızlık yapmak istemem. Dolayısıyla beni bağışlayın, çok teşekkür ediyorum. Ben hayret ediyorum diyor. Barış Alper niye gitmiyor? Niye hala bu Nurullah Bey diyor ki bu fiyatlar veriliyorsa neden transferi gerçekleşmiyor? Barış Alper Yılmaz'ın demiş. Bu telefon numarasından değil 0212 273 10 10'dan lütfen arayın. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz. Ve buradan devam edelim. 58 Sivas, belki de İlhami Korkmaz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Tatlı Hocam, iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Radyo Gol dinleyenlerine selam olsun.

0: Çok teşekkürler, buyurun.
1: Bakırköy'den Sivas İlhami ben.
0: Tutmuş. Bu hengerimiz de tuttu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Kayseri Sivas maçını ben de izledim.
1: Üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Kayseri'yi de tebrik ediyorum bu arada.
0: Ama daha ilk haftalar tabii İlhami Bey.
1: Yani şöyle Çağatay Hocam, ben öncelikle Galatasaray'dan başlamayı düşünüyordum ama Sivas'ta girdik. Yani Sivas dediğim gibi bu sene süperlik hedefi var ama geçen bağlantımızda da ifade etmiştim. Hedefimiz playoff olmalı diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Çünkü transfer yasağını yeni kaldırdı, yeni yönetim, yeni seçildi tekrardan. Biraz zorluklar ve ekonomik sıkıntıları var Sivas'ta. Tabii onlara da zaman vermek lazım. Bunları da anlayışla karşılamak lazım. Kulübünde bilet satışı, kombine satışı, forma satışı maalesef. Şehrimizin nüfusu büyük ama ileri gelenleri artık ne kadar destek oluyor, ne kadar destek olmuyor. O konuda açıkçası bilgim olmadığı için de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama okuduklarımız ya da gördüklerimize göre ifade etmek istiyorum ki çok fazla talep yok. Bu yüzden de gerekli maddi kaynaklarda olmayınca iyi futbolcular da transfer edilmiyor. O yüzden de açıkçası Süper Lig'e direkt çıkma gibi bir hedef. Keşke olsa diyeceğim ama bizimki sadece temenni oluyor. Bunu sahada performans vererek ve sonuç alarak yapmamız lazım. Burada da İsmet Hoca ve öğrencilerine büyük görevler düşüyor. Sivas'ı bu şekilde noktalayabiliriz. Galatasaray'a gelecek olursam açıkçası Çorum maçında beraberlik ve mağlubiyet bekliyordum. Çünkü Galatasaray kulübü Okan Hoca'yla 4 yılda ilk haftalarda çok açıkçası böyle formunu gösteren bir futbol oynamıyor. Diğer haftaları da incelersek. Tabii ki kendi sahamızda son şampiyon. Tabii ki her zaman olduğu gibi biz de galibiyet bekliyoruz ama açıkçası takımında böyle hem Dünya Kupası'ndan gelmesi ve tatilden dönmesi realite olarak beklentilerimin bence iyiydi, fena değildi. Rakip takımı da tebrik etmek lazım. Onlar da çok iyi performans verdiler. Çok güzel de bir gol attılar. Aynı golü altyapıda U19'da da atmışlar. %70 aynı fotokopi gibi. Onları da tebrik ediyorum. Ben Dursun Başkan'a güvenim tam 4 yıl önce olduğu gibi. Bugün de kendisine güveniyorum. Okan Hoca'ya da güveniyorum. Gerekli transferleri yapacak. Galatasaray formunu tuttukça fabrik ayarlarına Okan Hocamızın dediği gibi dönecek ve taraftarını her zamanki gibi Mayıs'ta şampiyonlukla taşlandıracak diye bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm spor severlere, futbol severlere de iyi günler, iyi haftalar dilerim.
0: Görüşmek üzere İlhan Bey. Biz de sizlere iyi haftalar diliyoruz. Ercan ben demiş. Galatasaray taraftarıyım. İki ayağını kullanabilen stoper, iki kanat direkt ilk 11 seviyesinde, 6 ve 8 ilk 11 için 10 numara alındı. Forvet bunlar gerçek ihtiyaçlar ama 10 numara ve yedek forvetle kapatacaklar demiş ki gerçekten Ercan Bey. Yani 11'e yakın zaten isim de saydınız. Sesli mesaj yollayan dinleyicimiz var. Yayında olduğum için dinleyemiyorum, Gökhan Tüfekçi. Yazarsanız sevinirim. Yine bakalım isimleriniz. Kurtuluş Bey, yeni kurallarla ilgili ilk izlenimim oldukça olumlu diyor. Kalecilerin out atışında artık tribünleri tahrik edercesine yavaş kalmaları son buldu. Ayrıca yere yatan oyuncuların oyunu soğutma çabaları da sona erecek diye düşünüyorum. 10 sene evvel ligimize gelmesi gereken kurallar geç geldi. Bu kurallar sayesinde ligimizin standartlarında artık olacağını, temponun artacağı düşüncesindeyim demiş. Değerli görüşlerini de bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şimdi dinleyicimiz böyle yazınca aklıma geldi ya. Eskiden hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hani bizim jenerasyon diyelim, bizden biraz daha ufak belki jenerasyon. Ya maç yayınlarında muhabir sahanın içine dalıyordu. Futbolcu sakat olduğunda yanına gidip mikrofon uzatıyorlar futbolcuya. Hatta penaltı atışları yapılırken yine muhabir kamerayla birlikte içeriye girip sahanın içine girip futbolcuya hangi köşeye atacaksın diye soru soruyordu. Biz böyle zamanları da gördük gerçekten. Şimdi hatırladım da ne kadar komikmiş. O zamanları da gitmiş olduk. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Söylediğim gibi sizlerden görüş, düşünceleriniz, takımınızla ilgili bizlerle paylaşmak istediğiniz Fikirlerinizin hepsini bizlere yazabilirsiniz. Şimdi kısa bir ara, programın son bir saatinde yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Hoca Instagram adresine gelen mesajlarla da devam edelim. Bir not belirtmek istiyorum. Çağatay Hocam demiş Ramazan Bey, Avrupa takımları Türkiye Ligi'nden futbolculara büyük paralar vermez. Daha önceki yıllarda büyük transfer bedelleriyle futbolcu sattığını iddia eden takımlar pek doğru söylemiyorlar. Çünkü onlar Türkiye Ligi'nin değerine bakıyorlar. Türkiye Ligi'nde 20 gol atmış, 30 gol atmış, Avrupa nazarında hiçbir ehemmiyeti yok. O yüzden onlar Türkiye Ligi'nden bir futbolcu çok büyük para vermezler diyor. O da görüşlerini iletmiş. Emin Yıldız, hocam iyi yayınlar. Yarınki maçta Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. İnşallah 3 atarız diyorum ama biraz zor tabii ki, inşallah olur demiş. Uğur Çalık, biz seni tanıdık, takıldıkça tanıdıkça gözümüze çöp mü batıyor anlayamadım demiş. Sen bize lazımsın, senden öğreneceğimiz çok şey var Uğur Bey. Öğrenmenin yaşı yoktur. Çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum gelen mesajlardan. Bayram Olcay, Yunus Bey, Bilal Bey'e çok çok teşekkürler. Çok mesaj olduğu için. Çilek olmadan pastanın tadı olmaz diyor Gökhan Bey. Penaltıyı hangi köşeye atacaksın diye soru mu olur? Vallahi oluyordu. O zamanlar ben hatırlıyorum. Hani görmediğim şey üzerine yemin etmem ama özellikle beynimde kalmış hafızalarda. Hani böyle cep telefonlarında nasıl kaydediyorsa. Bütün Galatasaray kongre üyelerine sesleniyorum. Bir tane transfer yapamayan bu yönetime istifa diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar Erdal Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Sezon yeni başlamış. Henüz 4 maç yapılmış. Kadroda rotasyona gidilmesini ben anlayamıyorum. Bu adamların hepsi zaten 3 günde bir maç yapıyor. Geldiği takımlarda da böyleydi. Fenerbahçe'de de böyleydi. 3 puan kaybı İsmail Hoca'ya yazar. Zaten 2-3 maç kredisi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesini şimdiden yedi. Sizlere de kolay gelsin demiş Erdal Bey. Teşekkürler. Cenk Bey'in mesajı var yurt dışından. Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı en iyi transfer Şampiyonlar Ligi hocası bulmaktır demiş. Bizden de saygılar olsun. İsmail Kartal kredisiz geldi takıma. Lyon maçını kaybederse kesin gider, gitsin zaten. Sezon başı 3 puan bırakılır mı mesajı var. Yine ardı arkaya gelen mesajlar. Trabzonspor maçında verilen penaltıyı Dünya Kupası'nda her hakem devam ettirirdi. Fenerbahçe maçında bir penaltı garanti pas geçildi. Neden Dünya Kupası'na hakem gönderemediğimiz belli oluyor. Trabzon Arsin'den Gürkan, Gürkan Bey'e de sevgilerimizi yollayalım. Arda arka çok mesaj geliyor. Valla telefondaki dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Mesajları ara, şimdi telefonlarla devam. 0212 273 10 son 57 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Peki, buradan alıyorlar abi.
0: Evet, oradan alıyorlar. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Alo.
0: Son 57 ile biten dinleyicimiz, tanıyalım sizi. Sesiniz gayet net geliyor.
2: Merhaba hocam. Fatih'ten nasılsınız?
0: Sağ olun Fatih Bey. Siz nasılsınız?
2: Teşekkürler. Ben de iyiyim hocam. Fenerbahçe taraftarıyız biliyorsunuz
0: buyurun.
2: Hocam. Ben,
0: nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Ne eksikti Fenerbahçe'de?
2: Vallahi hocam ben Fenerbahçe'de pek eksik görmedim aslında. İsmail hocama da haksız bir eleştiri yapıldığını düşünüyorum.
0: İki topta direkten döndü gerçi.
2: Efendim hocam?
0: İki topta direkten döndü. Birçok gol pozisyonunu kaçırdı Fenerbahçe.
2: Verilmeyen iki tane penaltımız var. Doğru mu hocam? Yani bana göre penaltı aslında. Size göre olmayabilir ama. Baktığınız zaman rotasyona gitmiş bir Fenerbahçe var. Rotasyona gitmiş derken Levent milli takım oyuncumuz değil mi hocam bugün? Mert Müldür milli takım oyuncumuz değil mi? İsmail Yüksek geçen senenin en iyilerinden değil miydi? Neden şimdi eleştiriliyor? Acaba ben onu düşünüyorum. Veya Oğuz Aydın kötü bir futbolcu mu? Yani bu kadroyla da ben Fenerbahçe'nin gençler birliğini zaten yenebileceğini düşünüyordum ama olmadı. Demek ki bazen olmuyor. Bazen de şans faktörü olması lazım diye düşünüyorum. Yarın da Lyon'u bence rahat yeneceğiz diye düşünüyorum. Bu kadroda Lukaku'nun ben daha faydalı olacağını düşünüyorum. Lukaku'nun gelmesini çok sevindim aslında.
0: Evet. Orada Fofana'ya dikkat etmek lazım.
2: Değil mi hocam? Evet. Onlar ya tehlikeli ama İnanın ben Sparta Prag'dan daha çok korkuyordum hocam. Yani, yalan yok yani.
0: Tolisso ve Fofana üzerine dikkat etmek lazım. Bilmiyorum Göksel'in de ne düşünür ama var mı başka tehlikeli? Openda diyeceksin belki. Noama.
2: Olur.
0: Evet.
2: Ama yeneriz hocam ya.
0: İnşallah. Yani,

0: İnşallah.
1: Bilmiyorum ama yarın akşam yeneceğiz gibi geliyor bana.
2: İnşallah. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Galatasaray'da yensin ki şu ülke puanımızı artık çıkaralım.
1: Aynen hocam. Bir de ben şeye karşıyım mesela. Artık yani şunun da yapılmasını istemiyorum aslında. Yarın akşam mesela Galatasaray maçı olsa ben Galatasaray'ı desteklerdim. Beşiktaş olsa Beşiktaş, Trabzon. Sonuçta bir Türk takımı Avrupa'da boy gösteriyor. Dediğiniz gibi yenmeleri bütün ülkemize kazandıracak. Bütün takımlarımıza kazandıracak. Ben birlik olmalarını istiyorum. Beraberlik olmasını istiyorum. Mesela dün o çocuk taraftarın başına gelen olaylar hiç hoş olmayan şeyler yani. Bilmiyorum artık nereye doğru gidiyor bu ülkenin futbolu. Onu da bilmiyorum. Bir de Galatasaray'la ilgili bir şey söylemek istiyorum hocam. İnşallah Galatasaray'da bu seneki ligde ilk dört mücadelesinde olur. Şampiyonluk mücadelesinde olur diye düşünüyorum. İnşallah olur diyorum. Daha doğrusu hemen ne diyorum pek olacağını düşünmüyorum ama bu gidişatla. Lig şu an bana göre çok çok tekşimeli geçecek gibi düşünüyorum. İnşallah daha iyi olur.
2: Bu kadar mı?
1: Başka ne dememi istiyorsunuz hocam? Sizi bekliyoruz.
2: Yok, ne zaman
1: antrenmana ne zaman geleceksiniz?
2: Ben bu hafta Fenerbahçe maçında olacağım. İnşallah maça da gelirseniz orada bir çay kahve içmeyi isterim.
1: Nerede gelirseniz. Hocam? Nereden? Özür dilerim.
2: Ben Fenerbahçe maçına gideceğim bu hafta. Hem Lyon maçına hem de Konya maçına büyük bir ihtimalle evet orada olacağım.
1: Tamam. Tamam hocam o zaman.
2: Tamam. Görüşmek üzere. Tamam, hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Serdal Bey de varmış. Sonu 57 ile biten dinleyicimiz şu anda hatta mı? Evet, Serdal Bey olması lazım. Ona da merhaba diyelim çünkü mesaj yazmış bana. Buyurun Serdal Bey, siz misiniz? Sonu 57 ile biten.
3: Merhaba Çağatay abi. Merhaba Çağatay.
2: Merhaba.
3: Abi.
2: Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz.
3: Bir Beşiktaş taraftarıyım. Ve o kadar mutluyum ki uzun zamandan beri böyle sırtımı yasladığımda öyle maç seyrediyorum abi. Hiç böyle puan kaybedecekmiş edasıyla değilim yani. Bir hoca bir takımın çevresini bu kadar değiştirir.
2: En çok olay tanımı beğendiniz.
3: Şimdi onu söyleyecektim abi. Allah Göztepe'den razı olsun. Nereden bulmuşlarsa çıplak gözle seyrettiğim için söylüyorum abi. Bu kadar ciğer nereden geliyor bilmiyorum. Bu kadar koşan, bu kadar tempolu. Yani eğer bu 65-70 dakikayı değil de 90 dakikaya yayarsa 5 milyon euroya aldığımız olaydan yani biraz belki ukala olacak ama 25-30 milyonu satarız 24 yaşında. 1,5 milyon euroya aldığımız İlhan daha 20 yaşında. Eğer kendini biraz daha verirse eminim bu hocayla daha iyi yerlere gelecek. 22-23 yaşında 25-30'a satarız. Dali herhalde Montella hoca körmüş ya da takımdaşlık yaptığı için oynatmıyormuş. Dali çıplak gözle seyrettiğim için söylerim. Ya bu kadar eforlu, bu kadar yapışan. Yani uzun zamandır görmedim. Bir Torreira vardı, bir bu. Öyle diyebilirim. Bundan da para kazanabiliriz. Yani ben şunu demek istiyorum. Beşiktaş uzun zamandır futbolcu satamıyordu. Artık onu da yaptık. Hele bir kalecimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Muska döktüreceğim onu çünkü. Bu kadar kendini yani güven veren bir kaleci daha uzun zamandır görmedim. Zaten 40 yıldır Beşiktaş'ın başına bir kaleci geçiyordu. Herhalde bu ilk defa oldu diyebilirim abi. Ya mutluyuz abi. Şimdi bu takımın forvetimiz de gelecek. Buradan yönetime de sesleniyorum. Aman diyorum sakın. Çerni'ye güvenip de yani transfer yapmamazlık yapmayın. Çerni'yi izliyorum abi. Ne koşu var, ne top alma var, ne çalım var, ne sırat var, ne hava hakimiyeti var. Hiçbir şey yok. Evet belki topu bulunduğu noktaya gidiyor ama Çerni'yle eğer devam ederlerse yazık ederler kendine. Bir de buradan federasyona bir şey söylemek istiyorum abi. Bakın buradan size sesleniyorum. Sakın hocamıza göz dikmeyin. Orada bak az ileride 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın hocası var. Alın onu. Zaten 6 hafta sonra gönderecekler onu. Alın onu. Sakın hocamıza göz dikmeyin. Diyeceklerim bu kadar abi. Mutluyuz. Biraz böyle ukala konuştum ama Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon puan kaybettiği haftada 10 puanı cebimize indirmişiz. Kimse kusura bakmasın. Buna da ihtiyacımız var daha. Biraz da ukala biz olacağız. Sevgiler, saygılarla
2: Çağatay
3: abi, seni seviyorum.
2: Görüşmek üzere Serdal Bey. Bu arada Çerni'nin attığı golün pasında da Olay Tan'ın o asistini unutmamak lazım. Çok önemli bir asisti.
3: Abi Çağatay abi, Olay Tan bak gerçek söylüyorum.
2: Olaydı, gerçekten olaydı.
3: Süper abi, süper. Abi teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da hakkımı yemeyeyim diyorum. Görüşürüz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Serdal Bey, yayınımıza da bağlandığınız için. 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden

0: gelen bir yandan da mesajlara da bakıyorum. Bülent Karpat demiş, evet güzel insan, sana katılıyorum. O penaltıyı soran da Bülent Karpat'tı, çok iyi hatırlıyorum ben de demiş. Evet, şey yapardı değil mi? Sevgili sayın seyirciler diye bir şeyi vardı onun, repliği de vardı. Levent Özçelik, Bülent Karpat girerdi sahaya. İzmir'den İltuğ Bey, çok teşekkür ediyorum. Evet, hatırlamış herkes. Bakalım. Tabii bir yandan mesajlara da bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu oluruz. 0212 273 10 10'da, sonu 30 mu? 30'da bir tane dinleyicimiz varmış. Merhaba diyelim, hoş geldiniz.
1: Merhaba Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, sizi tanıyalım lütfen.
1: Teşekkür ederim. Emrah, ben İstanbul'dan.
0: Emrah Bey.
1: Öncelikle şey söyleyeceğim Çağatay Bey. Benim iki tane evladım var, kız evladım. Bunları geçen sene şeye götürüyordum. Bu Paşabahçe'deki yüzme havuzunu biliyor musunuz? Paşabahçe Stadı'nın yanında.
0: Evet, ben o
1: belediyenin spor salonu var. Yüzme havuzu, basketbol sahası falan var.
0: Evet, yani ukalalık olmasın ama ben oradaki tüm tesisler müdürüydüm belediyede.
1: Oraya ben iki tane kız evladım. Evet. Hafta sonları yüzmeye götürüyordum. Ümraniye'de oturuyorum, Beykoz'a gidiyorum vesaire. Hı. Neyse, çocuklar içeride yüzerken orada izleme tribün vesaire yok ya. Oradaki
0: evet,
1: havuzda.
0: Evet, açılışında ben de biz hemen yapmıştık çünkü, biliyorum.
1: Şu an şeyin karşısındaki saha vardı ya, Paşabahçe sahası. Evet. Hafta sonları burada amatör maçlar oluyor. İyi biliyorsunuzdur bunu da tabii ki.
0: Orada da oynadım çünkü.
1: Kızlar orada yüzerken 3,5-4 saat vaktim oluyordu. Ortalama haftada işte cumartesi, pazar 2 de haftada 4 tane maç izliyordum Çağatay Bey. Amatör ligde. Oturuyordum oraya, alıyordum çekirdeğimi, çayımı. Oturuyordum, o genç çocukları izliyordum. Ben 46 yaşındayım. Lise dönemine kadar ben de top oynadım. 2 transfer gördüm hatta amatör kümede vesaire. Yani naçizane anlarız futboldan da, izleyince görüyoruz insanları. Abi inanılmaz yetenekli çocuklar var bu ülkede, bakın. Çok yetenekli çocuklar var. Yani bizim işte büyük takımların, küçük takımların, abi bakıyorsun Bal Ligi'ndeki takımlar bile yabancı oyuncu getiriyor. Yani bu yabancı oyuncu hayranlığımız nedir, bizim anlam veremiyorum. Yani burada işte bu yabancı kuralını kısıtlamak daha ileri boyuta mı gider, veya işte devletin yetkili kurumları bu olaya el atar? Ya kardeşim, bu kadar limitiniz var, harcayamazsınız, veremezsiniz, alamazsınız. Yani gerçekten bunların yapılması lazım. Ha, lafa gelince de ben de iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım aynı zamanda. Lafa gelince büyük kulüplerin antrenörleri, yöneticileri diyor ki ya biz Avrupa ligleri için istiyoruz bu oyuncuları. Ya abi, 2000 yılında Galatasaray'ın aldığı Avrupa'daki başarıdan sonra ne başarımız var? Ülkece. Bakın, takımı bırakalım. Hani Galatasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı bırakın abi. Dünya üçüncülüğü 2000. O zamanki UEFA Kupası'nı, Süper Kupayı alan Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Kimler vardı? Çoğu Türk'tü bu oyuncuların. Öbür takımlar da başarılıydı. Antrenörler iyiydi. Ve milli takım da dünya üçüncüsü oldu 2003'te. Sonra ne yaptık abi? Sonra ne oldu? Mesela futbolda ne gibi başarımız var? Milli düzeyde veya takım düzeyinde.
0: Ben dinliyorum sizi. Buyurun, devam edin lütfen.
1: Hani hiçbir başarımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yani bakıyorsun LGS üniversite sınavına giren okullar açılacak işte yakın zamanda, diyorlar ki 20 küsur milyon talebe. Yani 20 milyon gencin olduğu bir ülkede biz abi bir tane Arda çıkarmışız, bir tane Barış çıkarabilmişiz. Bu.
0: Ve forvet çıkaramamışız.
1: Ya forvet yok. Evet, son işte kaç kupadır, turnuvadır milli takımda forvet yok, santrafor, ismi lazım olmayan uzun boylu arkadaş vardı bir tane, hain. İşte ondan sonra santrafor yok ülkede. Yani 20 küsür milyon gencin, okula giden gencin olduğu bir ülkede ve bakın gerçekten geçen seneye kadar, bu sene evimin yakınındaki havuza götürüyorum kızlarımı. Oraya gitmekten kurtuldum ama şeye üzülüyorum. Haftada 4 tane maç izliyordum oraya, kızlar oraya götürürken de. Yani o izlediğim, gerçekten haftada 4 maç izliyorum dediğim gibi, hani amatör de olsa bir topçuluk geçmişim var. Hani biliyoruz, görüyoruz, anlıyoruz nasıl olduğunu. Gerçekten inanılmaz yetenekler var. Gerçekten yani belki Avrupa'da birçok ülkenin, birçok Avrupa takımının işte Barcelona'ydı, Madrid'di, Münih'ti, Basel'di vesaire, o takımların sahip olmak istediği ülkeye, gençliğe sahibiz. Ama başarıda aradığımız kriter işte 30 yaşında olsun, 30 yaşındaki Lukaku'ya 6 milyon verdik diye kar ediyoruz. Kar ettiğimizi düşünüyoruz. Ya arkadaş 6 milyon euroya hani dolaylı yoldan 10 milyon de, 10 milyona buradan ne sporcular çıkarılabilir, farkında mısınız?
0: Evet Emrah Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
1: Elazığ'ı toparlayacağım şey, yani burada gençlere önem verilmiyor. Halka önem verilmiyor. Yöneticiler buradaki biz taraftarların gözlerini boyamak için biri 30 yaşındaki birini getirir. Öbürü işte Trossard diyor kaç maçtır oynamamış. Yani hep saçma sapan işte Greenwood'u getirdik. Evet yetenekli adam ama ne var abi, ne yaptı bu adam? Niye oynamıyor? Çok yetenekliydi de niye bunu öbür takımlar almadı? Türkiye'ye geldi. Yani gençlere önerelim diyorum, toparlamak gerekirse bu. Kusura bakmayın, çok da vaktinizi aldım. Herkesten de özür diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. 20 milyon gencin olduğu ülkede bir santrafor çıkaramıyoruz. Takımlarımıza topçu çıkaramıyoruz. 11 tane sahaya çıkan adamların 9 tanesi de yabancı. Bu ülkenin milli hastalarını, gelirlerini, paralarımızı cayır cayır yurt dışına veriyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere Emrah Bey. 0212 273 10 araya gitmeden hemen yine sıradan devam edip sizlerin telefonlarıyla bir merhaba diyelim dinleyicimize. Sonu 99'da biten dinleyicimiz varmış hattımızda. Merhaba.
2: Merhaba Çağatay Hocam. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
2: Yok. Beni tanıyorsun hocam. Gökhan Tüfekçi.
0: Gökhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili konuşacağım. Herkes söylüyor, bir şeyler söylüyor. Şimdi Çağatay Hocam, transfer dönemini biliyorsun, birlikte çok koşturduk seninle. Haberleştik, konuştuk, geri geldi. Şimdi pilotasyondan bahsediyor Lyon maçı için. Ben zaten şu İrfan Can Kahveci ile Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'la İsmail Kartal'ın başlamasına aklım sırrım ermiyor. Neden böyle bir şey yaptı? Gençler Birliği maçında neden böyle bir şey kalkıştı? Hiç şeyim yok. Eğer oldu ki biz Olimpik Lyon'da da elenir, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmezse zaten Aziz Yıldırım otomatikman İsmail Kartal ile yollara yazacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı da şu var çağırlayacağım. Unutumu da unutma. Bir gün olur belki yine konuşuruz seninle. Marco Asensio hakkında ben Alex'le aynı kaderi yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü neden? Bugün Lukaku geldi. Vedat Muriç var. Arkasında bunların, forvetin arkasında Talisca'yı oynatsan Asensio'yu nereye koyacaksın Çağatay Hocam? Gendouzi Kante orta saat olacak diye. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Çağatay Hocam?
0: Valla ben bu kadar futbolcu varken özellikle Vedat Muriç, Lukaku, Asensio, Talisca bunlar nasıl oynayacak onu merak ediyorum. İsmail Kartal nasıl oynatacak? Onu göreceğiz. Hep birlikte ondan sonra konuşalım.
2: Tamam konuşalım ama benim dediğim de çıkacak Çağatay Hocam. Neden diyeceksin? Çünkü hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin 5 maçında da 4 gol atan bir performans olan bir Talisca var. Talisca'dan vazgeçeceğine inanıyor musun sen? Lukaku'yu forvete koysa tek forvet. Arkasından Sensio'yu mu oynatır sence? Talisca'yı. Bence Talisca'yı oynatır.
0: Talisca'yı oynatır.
2: Da aynı Alex'le aynı kaderi yaşayacağız gibi geliyor bana.
0: Evet. Katılıyorum.
2: Benden var mı bir isteğiniz arzunuz?
0: Çok teşekkürler. Araman sorman bile yeter.
2: Allah'a emanet olun. Siz de
0: görüşmek üzere yayınlar. Sevgiler Gökhan Bey. Bir araya gidelim mi? Bir telefon için vaktimiz var mı? Ona da bakalım, soralım. Hı? Sen bilirsin dedi. Peki. O zaman bir telefon daha alalım mı? Dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Son 68'e biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Çağatay Hocam, Lukaku 30 değil 33 yaşında maalesef. Evet ben 33 diyorum her zaman ama herhalde bana ithafen söylemediniz. Çok önemli değil Oğuz Kayalp. Teşekkürler, ufak tefek kazalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk hocam, merhaba, nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
3: İsmim Ali İhsan Polat. İstanbul Avcılar'dan arıyorum.
0: Buyurun Ali İhsan Bey, hocam, neler söylemek istersiniz?
3: Hocam ben Galatasaray taraftarıyım da bu Fenerbahçe yenildiği zaman ben Fenerlerden daha çok üzülüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizi her sene Fenerbahçe şampiyon yapıyor. Geçen seneye bakarsanız, ondan önceki seneye bakarsanız Biz de Avrupa'da hiçbir şey yapamıyoruz. Yani başarılı bir takım değil. Okan Hoca benim gözümde sıfır.

0: başarılı bir hoca değil. Okan Hoca'yı, Okan Hoca Fenerbahçe sayesinde yıldızı parlıyor. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Avrupa'da bir başarı yok. Gelelim 2000 yılına. O zaman da 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene UEFA kupasını aldık. 4. sene miydi işte? 2000 yılında aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra peşinden de süper kupayı aldık. Böyle ol. O zaman tamam. Ben sana başarılısın diyeyim. Sen başarılı hocasın diyeyim. Ama sen her sene şampiyon olsan ne olur Avrupa'da bir şey yapamadıktan sonra. Senin elindeki kadro 300-400 milyon euroluk kadro, Avrupa'da hiçbir şey yok. Türkiye'de yani Yılmaz Vural da gelsin Galatasaray'ın başına, o da şampiyon yapar. Mesut Bakkal gelsin, o da şampiyon yapar. Ben yani Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Okan Hoca'yı da eleştiremiyorsun bu sefer. Her sene şampiyon yapıyorsun. Ya kardeşim Galatasaray'ın şampiyon yapar. Fenerbahçe geçen sene yenildiği maçları görmüyor musunuz ya? Karagümrük maçı, Rize maçı. Ondan sonra bir maç daha vardı, unuttum. Biz şansa falsa şampiyon oluyoruz Fenerbahçe'nin sayesinde. Fenerbahçe sağ olsun biz her sene şampiyon yapıyor. Biz de oturup öz eleştiri yapamıyoruz ya. Şu adamlar bir şampiyon olsa da o konuza gitsin. Güzel teknik direktör gelsin bir tane ya. Yani böyle bu kadroyla bu takım şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynaması lazım ya. Geçen sene Monaco'ya yenildik. Gittik İsmiş'i Saint Julian mıdır nedir? Takıma yenildik kendi sahamızda. Bunu Abdülkerim Bardakçı bile şeyde söyledi, televizyonda söyledi ya. Çok deli şanssız dedi, çok deli acımıca yenilgiler aldık dedi. Kendileri bile mi itiraf ediyor? Yani Abdülkerim Bardakçı da olan ayrı bir mevzu. Onun da gitmesi lazım. O da artık miladını doldurdu da. Neyse söyleyeceklerim bu kadar hocam yani. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur da o konuca gider ya. Eleştiririz de gider.
1: Bu kadar mı Ali İhsan Bey?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani rahatladım yani. İçimi döktüm. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun ne demek. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Bizim de bir faydamız olduysa kısa bir araya gidiyoruz. Son yarım saatte yine 0212 273 10'da sizlerden gelen telefonlarla, telefonla bağlanmak istemeyenler de Çağatay Hoca Instagram adresinden bizlere yazabilirler. Şimdilik kısa bir ara, ardından tekrar birlikteyiz. Bizlerden ayrılmayın. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden 0212 273 10'da sizlerden gelen telefonlarla da devam edeceğiz. Gelen mesajlara bakalım. Çağatay Hoca Instagram adresi. Hüdaver Türk Dal demiş ki iyi yayınlar hocam, Skriniar'ın attığı dirsek penaltı, hep penaltımız verilmedi diyorlar, biraz objektif olsunlar lütfen, teşekkürler demiş. Yine bakıyoruz Instagram'dan takip alan Ömür Köse, Kösek adama teşekkür ediyorum. Birçok dinleyicimiz var, onlara da teşekkür etmem lazım. Ali Asım Usta da takip etmiş beni. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Bilek güreşinin kralı biliyorsunuz. Türkiye'de yenemediği kimse yok. Hasan Köroğlu'na teşekkürler. Kerem Özler'e teşekkürler. Yine buradan bakıyorum. Halil Balıkçı var. Ramazan Bey'e çok teşekkürler. Onur Işkın var. Bilal Bey var, yine buradan Fikri Mansur var. Bunlar tabii yayından sonra takip alanlar. Selam hocam, ben Mehmet Küçüker. Az önce konuşan abiye katılıyorum. Okan Buruk etkisiz, tamamen oyuncu yeteneğiyle rakiplerin ikramları sayesinde elde ettiğimiz başarılar diyor. Ben de selamlarımı gönderiyorum değerli dinleyicimize. Hattımızdaki dinleyicimize de merhaba diyelim, bekletmeyelim artık. Son telefonlar, sona 52 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza. Radyonun da sesini kapamanızı rica edeceğim. Lütfen. Kendi sesimi duymamam lazım. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Tanıyalım lütfen sizi. Biz sizi duyabiliyoruz. Tanıyalım lütfen. Daha sağlıklı bir bağlantı için diğer telefonumuza geçelim. Sonu bakıyoruz yine buradan. ...0212-273-10-10... arka arkaya gelen telefonlar.

dondu. Peki, olabilir. Yoğunluktan dolayı böyle şeyler olabiliyor. Siz yine aramaya devam edin. Son telefonları alacağım. Yenemediği kimse yok dediğiniz doğru mu? Evet, siz de bakarsanız, Ali'nin hesabına girerseniz göreceksiniz. Yok yok, olur mu öyle şey ya? Hüseyin demiş ki, o gün ayıp ettim sana. Akşam işim yoktu, seni beklesem maç sonunda çıksaydım beklerdim seni demiş. Olur mu değerli kardeşim? Zaten geldin bana, orada yeterli desteği de verdin.

0: da arkasını almaya devam edelim. Hoş geldiniz.
1: Hocam, merhabalar, nasılsınız? Fahri ben İstanbul'dan.
0: Sağ olun Fahri Bey, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
1: İlk hafta yenildik, üzgünüz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben artık İsmail Hoca'nın, futbolcuların bizden özür dilemesini istemiyorum. Yani bizden özür dilemeyeceksiniz. Çıkacaksınız, görevinizi yapacaksınız, yeneceksiniz. Yani bir işiniz var, bütün hafta çalışacaksınız Gençler Birliği'ne. Kaldı ki en önemli maçta önündeki maçtı. Önündeki maçı alacaksın, ondan sonraki maça bakacaksın. Yani 5-6 kişi rotasyonla yapılmaz yani hocam. Bize Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, artık bunlarla vedalaşırsın artık. Ya geçen sene gördük. Bunlarla vedalaşırsın artık lütfen. Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere Fahri Bey, katıldığınız için sağ olun. Hoşça kalın. 0212 273 1010 acele edin artık, son 3-4 telefonla son 52 ile biten dinleyicimiz varmış. Hoş geldiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde, mikrofon sizde. Buyurun efendim.
2: Hoş geldiniz.
3: Alo.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Merhaba, Mustafa ben.
0: Buyurun Mustafa.
3: Samsun'dan. Ben biraz Anadolu kulüplerini seven bir insanım. Tabii ki dört büyük takımımız değerlerimizdir. Ancak her hafta aynı şey oluyor. Sen Fenerbahçe'yi, sen Galatasaray'ı, sen Beşiktaş'tan, Trabzonspor'san, bir iki penaltım verilmedi, şu offside verilmedi, korner verilmedi, lütfen bunlara girmesinler. İki atak daha yapsınlar, o kadar 500 milyon 400 milyon euroluk takımlar, 3 atak daha yapsınlar, daha çok bastırsınlar ve golleri atsınlar. Yani küçük takımlara burada sadece şampiyonluk olacağız, şampiyon baskısı yüzünden küçük takımların, Anadolu takımların, küçük demeyeyim, haklarını da teslim edelim. Bugün Gençler Birliği büyük, bunlar gayet güzel oynadılar. Çorum güzel oynadılar. Ahmet, Samsun, Bursa, bunlara değer vermeliyiz ve Türk futbolunun bu şekilde güçleneceğini düşünüyorum. Galatasaray'a gelince, biraz büyük takımlardan bahsedersek, Okan Buruk, Fenerbahçe'de İsmail Kartal, bunlar bence Türkiye'nin antrenörleri, teknik direktörleri olabilirler ama daha başka vizyonlarınız varsa bunlarla olmaz. Ben maçları takip ediyorum. Kazımcan Eren çıkıyor. Yani bu arkadaşlar, Fenerbahçe'de İrfan Can, işte Mert, birkaç tane futbolcu arkadaşlar, bunların da emeği var ancak bunlarla belli bir seviyeye kadar gelirsiniz. Bundan sonra çıkamazsınız. Yani bunları da hocalar görmüyorsa bunları da çıkamazsınız. Fenerbahçe'nin sorunu da her sene V2 güzel futbolcuyu bırakıp üstüne almıyorlar. Her sene aynı şeyi, sanki aynı takımla oynamaya çalışıyorlar gibi bir his oluşuyor bende. Bu yüzden başarı gelmiyor. Trabzon ve Beşiktaş yeni takım kurdular. Bunların da daha iyi futbolcular getirerek yerel futbolcuları, yani belli seviyenin üstüne çıkamayanları oynatmayarak daha üst seviyelerle iyi olacaklarını düşünüyorum. Bir de Türk hakemleri hakkında bir şey söyleyeceğim. Maalesef sadece Türk futbolu ve Türk futbolcular olarak değil, hakemler olarak da aynı seviyedeyiz. Yani belli seviyenin üstüne çıkamıyoruz. Bu sebepten de hiçbir yer.
0: Evet, son anda sesiniz gitti ama teşekkür ediyoruz. Sıradaki telefonla devam edelim. Artık son telefonlar sonu 07'ymiş. Peki, sonu 07 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olun. Tanıyalım lütfen sizi.
4: Ben gerçi bir 15 dakika oldu tabii. Günde ne konuşulmayı bilmiyorum. İsmini alacağım benim. Çağatay Hocam. Dört büyüklerin bu kadar yoğunlukla Beşiktaş hariç puan kayıplarıyla başladığı başka bir sezon var mı? Hatırlamıyorum doğrusu. Belki vardır, benim hafızamdan silinmiştir.
0: Yok, ben de İlginç hatırlamıyorum.
4: Evet, sürprizlerle dolu değil ki. Beşiktaş'a zor yemiş galiba anladığım kadarıyla. 1-0 yemiş. İzlemedim maçı. Ben tabii Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin oyununu ben beğendim. Başkaları gibi öyle hani havandası dövmeye gerek yok. Oyunu beğendim. Ama oyunu beğendim demek Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin doğru ve yeterli olduğu anlamına gelmiyor benim açımdan. Ben çünkü bunu daha önce size yine bağlandım.

0: Sırdır. Fenerbahçe'nin çok eksiği var dedim. Her ne kadar bu maçın çok iyilerinden biri olsa da Levent'in sezon boyunca ve Avrupa Kupalarında Fenerbahçe'ye kondisyon fizik açısından da aynı zamanda söylüyorum. Bunları yeteceğini zannetmiyorum. Ama oyunu başarılıydı, güzeldi. Yedek olarak düşünülebilir. Arşi Brown'u asla ben Fenerbahçe'nin sol bek olarak düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin stoper eksiği var. Çağatay Hocam, futbol takip ediyorsunuz. Şampiyonla oynayan bir takımın iki tane işte orta sınıf biraz üstü diyelim. Orta sınıf seviyesinin biraz üstü. İki tane stoperi var. Tamam, güzel, yetebilir. Yedekleri yok. Ya böyle bir anlayış olabilir mi? Ya bu
1: Olamaz.
0: takım şampiyonluk
1: %100
0: yolunda çıkıyor.
1: katılıyorum. Her futbolcunun muhakkak aynı seviyede bir yedeğinin olması şart, başarının gelmesi için.
0: Evet, bakın, futbolu bilen, futboldan anlayan insanların dili bir. Bunu ben söylüyorum. Bunu siz de söylediniz şimdi. İyi de biz sadece ikimiz söylemiyoruz ki. Bunu herkes söylüyor. Umarım Fenerbahçe yönetimi bu konuda bir tasarruf içindedir, düşünüyordur. Yani hani biz stoper alacağız diye bas bas parmalarına tabii ki gerek yok. Ama yani Fenerbahçe'nin stoper sorunu santrafor sorunundan önünde diye ben geçen hafta size bağlanıp söylemiştim. Evet, Lukaku'yu aldılar. Güzel. Vedat Muriç'ten umarım arkalı önlü, yani biri sonradan girer, oynarlar. Ama Fenerbahçe'nin ben buradan tekrar tekrar sesleniyorum, lütfen stoper, stoper, stoper. Bir de şu Galatasaraylı arkadaşlara da şunu söylemeye çalışıyorum, söyleyeyim daha doğrusu. Okan Buruk 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. Benden bir tane abi bağlandı. Aslında görüşleri de enteresandı. Fenerbahçe'nin yanlışlarıyla biz şampiyon diyoruz derken aslında benim de biraz ufkumu açmadı değil. Yani evet, Fenerbahçe'nin özellikle geçen seferki birçok maçta kaybetmemesi gereken puanları kaybederek Galatasaray'a yani şampiyonluğu altın tepside sunmasıyla Okan Buruk şu an 5. şampiyonluk ve rekor peşinde koşuyor. Yoksa böyle bir şey olmayacaktı. Ben o abiye biraz kısmen katılıyorum ama yine de yani başarı başarıdır. Okan Buruk'ta 2 maçlık işte beraberlik olsun, mağlubiyet olsun, istifa sözleri Galatasaray camiasının, bana göre taraftarının, özellikle diyeyim, camiasını karıştırmayayım da, taraftarının bence biraz şımarıklığıyla ilgili. Gerçi onların biraz da protestosu transfer yapılmadı diye onlara da kısmen dak veriyorum ama iki beraberlikte, bir beraberlikte ya biz ne yapalım o zaman 12 yıldan beri, hani öyle söyleyeyim bari. Size de iyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler Özcan Bey, görüşmek üzere. Sıradan hemen hızlı hızlı devam edelim, programı bitireceğiz çünkü dinleyicilerimizi ben bekletmek istemiyorum, bu kadar emek veriyorlar, arıyorlar. Sonu 33 ile biten dinleyicimiz varmış, hoş geldiniz.
2: Selamlar efendim, adım Rami, soyadım Bodur. Şöyle söyleyeyim, Türk futbolunun ileriye gideceğini Türkiye Cumhuriyeti'nde futbolu seven ne kadar adam varsa yanlış düşünüyor. Kesinlikle. Herkes dahil buna. Yani geçmişten bugüne kadar olanlara bakın, bizim neyimiz doğru ki? Dakika bir, gol bir. Hakemler konuşuluyor, maçlar konuşuluyor, kaos konuşuluyor. Neyden besleniyoruz? Futbolda da kaostan besleniyoruz. Dizilerde de, yarışmalarda da kaostan besleniyoruz. Bu böyle gelmiş, böyle gider. Önümüzde ne var? Avrupa Şampiyonası var. Türk hakem gidecek mi? Gidebilir mi? Gitme şansı hiç yok. Yani biz ne zaman düzeliriz, düzelemeyiz. Niye? Televizyonda şu anda atletizm sporları var. Koşu var, yüzme var. Koşuyorlar, cirit atıyorlar, gülle atıyorlar. Bakıyorum ya, bir tane Mehmet ismi okunsun, Ahmet okunsun, bir tane Ayşe okunsun. Yok. Bir ülkenin 3 tane 4 tane sporcusu aynı branşta yarışıyor. Bizde yok. Bizim ülkemizin de en popüler sporu futbol. Onun da el birliğiyle şeyini biz yok ettik. Önünü kapattık yani. Bizim futbolumuzun önü kapalı. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde gelip de bizim futbolumuz süperdir, gelişim içindedir, imkansız bir şey. 2026 yılındayız ya. 2050'ye de gelsek, 70'e de gelsek Türk futbolu ilerlemeyecek. Birinci dakika daha, yani bir ilk şey, penaltılar konuşuluyor, kaos konuşuluyor, tribündeki forma, ya çok kötü şeyler bunlar. O kadar kötü ki düzelme şansımız yok. Bizim ilk önce sporu anlamamız lazım. Ya sporu anlamamız lazım. Anlayamadığımız için, yani prim böyle bir şey işte, yani para böyle kazanılıyor, kaostan kazanılıyor demek ki bizim ülkemizde şeyler, futboldan, her şeyden. O yüzden 10. hafta 15. hafta ben sizi yine aramak istiyorum. Geçsin bu kadar zaman. Ne değişmiş beraber?

0: Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Yine bekleyeceğiz telefonunuzu. Görüşmek üzere.
0: İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Artık son telefon diyelim. Dinleyicimizi de bekletmeyelim. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Kaç? Sonu 42 ile biten dinleyicimiz.
2: Hocam, iyi günler.
1: Buyurun. Hoş geldiniz. Günün son telefonu.
2: İsmim Hanifi. Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yani aslında çok söyleyecek bir şey yok. İsmail Kartal'ın seçimleriyle ilgili bence yanlıştı, hata yaptı. Artı olarak bazı yorumcu ve haberci arkadaşların Fenerbahçe maçında yapılan hakem hatalarında sanki hani şöyle birkaç cümle duydum ben. Hani skoru etkileyecek bir hata olmadı demeleri bence manidar. İki penaltının verilmemesi skora nasıl etki etmiyor? Bunu da anlayamıyorum. Söylemek istediklerim bunlar. İsmail Hoca geçen sene de, iki sene önce de aynısını yapmıştı. Orada da gereksiz bir rotasyona gitmişti. Bence de burada da gereksiz bir rotasyona gidiyor. Üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor ve hata yapmasına sebep olacak. İnşallah hata yapmadan salı günkü maçı geçeriz. İyi bir düzen olur.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız için.
2: Sağ olun, iyi günler.
1: İyi günler, çok çok teşekkürler. Evet, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Mesajlara da baktım. Ulaşan, ulaşamayan herkese canı gönülden teşekkürler. Çünkü her zaman olduğu gibi pazartesiydi. Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesinde mikrofon sizdeydi. Radyo Gol'ün en güzel insanları, en güzel dostları. Bugün telefonlarımız susmadı, mesajlarımız durmadı. Sizlerden gelen o her zaman olduğu gibi muhteşem ilgi, güzel sözler, kocaman sevgi bizleri gerçekten çok mutlu etti. Şahsım adına Radyo Gol'ün birbirinden kıymetli tüm dinleyenlerine yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki Radyo Gol'ü yalnız bırakmıyorsunuz. Bugün gösterdiğiniz bu yoğun ilgi bizlere bir kez daha gösterdi ki Radyo Gol sadece bir radyo değil, kocaman bir aile. Hepinizin yüreğine, emeğine, sevgisine sağlık. Daha nice güzel yayınlarda, daha nice güzel anlarda hep birlikte olmak dileğiyle Radyo Gol'ü dinlemeye devam edin. Çünkü bu ses sizin sesiniz. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize kucak dolusu sevgiler, sonsuz teşekkürler.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Eksik parçalarda yerine oturduğun sürece gerçekten hayal kurdurmaya veya hayal kurmanıza sebebiyet verebilir. Dün Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili olarak hem Ufuk Kankaraca'nın da L1 Üçgen kanalında Vlahovic'le ilgili olarak yapmış olduğu yorumları baz alarak böyle bir nokta koyabiliriz aslında ki taraftar kulübüne başlıyoruz. Yeni bir haftanın başlangıcı gibi bugün 17 Ağustos detayları, ayrıntıları, gelişmeleri hep beraber incelem altına alacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum. Doğan Öncel ben. Sevgiler, saygılar olsun. Bereketli, güzel, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir hafta inşallah bizi karşılayacaktır, bekliyordur. Onun sonrasında biz de tabii ki hem program için detayları, ayrıntıları, tabii ki pazartesi günü ise bir Oğuz Altay bağlantısıyla da yapacağız. Onu da hemen aktaralım, söyleyelim. Uzun bir ara kendisiyle bağlantı kuramadık ama yeni bir haftaya da başlayalım bakalım Oğuz abi de neler söyleyecek. Başlangıçta Galatasaray'ın bir puan kaybı, sonrasında diğer beklentilerini biraz konuşacağız. Abi günaydın, iyi haftalar diliyorum.
7: Günaydın, günaydın Doğancığım, nasılsın?
6: Teşekkür ederim, seni sormalı.
7: Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim.
6: Her şey yolunda gibi gözüküyor.
7: İnşallah. Sağlık saat yerindeyse, aile iyiyse gerisini bir şekilde tamamlıyoruz.
6: Kesinlikle öyle. Bulunduğun ortamda telefonda biraz cızırtı yapıyor.
7: Acaba

0: Ondan kaynaklanıyor olabilir mi?
1: Yer değiştireyim, olmazsa çıkarayım.
0: Tamam.
1: Şu anda nasıl?
0: Şu anda daha iyi gözüktü.
1: O zaman buradayız. Yok, o
0: peki,
1: zaman.
0: Tamam, peki. Yeni bir haftaya başlıyoruz ama tabii senin sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında da yapmış olduğun yorumlarla ilgili olarak öncelikle konuşmana başlamadan önce şunları dile getirmek istiyorum dediğim bir şey var mı?
1: Bütün maçları seyrettim. Önce hayırlı olsun Süper Lig. Birinci hafta maçlar oynandı. Bütün maçları seyrettim. Kasımpaşa, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Çorum, Fenerbahçe, yani Gençler Birliği Fenerbahçe maçlarının tamamını seyrettim. Hatta başka maçları da seyrettim. Söyleyeceğim tek bir şey başlangıç olarak, tabii detaylara hepsine gireriz, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da konuşuruz ama ligimizin temposu çok düşük.
0: Ya bir Beşiktaşlı olarak çok katılasım gelmedi de o yüzden temposu yüksek olabilir.
1: Uzun
0: bir hasret kalmışlığın getirmiş olduğu bir şey olarak adlandırayım aslında, ben de onu öyle söyleyeyim sana.
1: Tabii benim de genelleme yapmam lazımdı Beşiktaş konusuna gelince, onunla ilgili de söyleyeceğim bazı çok önemli şeyler var.
0: Peki bu arada bir beklentiye girilmiş, sonrasında ya bir yol kazası olursa yönetime daha fazla bir baskı yapılacaktır diye tahmin ettiğimiz süreci de yaşadık cuma akşamı sonrasında Galatasaray'da ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir santrafor arayan Galatasaray'ın sürpriz bir hamlesi gerçekten yedek bekleyecek biri mi diye sordurmaya başladı. Şapkadan Sherlock çıktı. Çok fazla konuşuluyor. Gel artık Batrakov şeklinde yorumlar yapılıyor. Noah Lang Galatasaray'a geri gelebilir yorumları yapılıyor. Bilmiyorum ama senin duyumlarında bir hamle var mı bu hafta içerisinde? Hem Avrupa hikayesi başlarken takımlarımızın, Şampiyonlar Ligi öncesinde biraz o gerginliği dindirebilecek bir açıklama gelir mi yönetimden?
1: Yani burada açıklama dediğin transferle olabilir ve de eksik olan bölgeye yapılacak olan transferle olabilir. Zaten Galatasaray taraftarı 4 sene şampiyon olup üzerine de elinde hala şampiyon kadroyu koruyan teknik direktörü ve kadrosu varken eksik yerlere belki 3 tane, bilemedin 4 tane transferi yapacağı durumda zaten bu konuların buraya gelmesi mümkün değildi. Galatasaray taraftarı bundan dolayı çok rahatsız oldu. Gerginlikler yaşadı. Şimdi Galatasaray'ın bildiğimiz herkesin ağzına pelesenk olmuş bir 10 numarası, bir orta sahası, işte santrafor, Osimhen'in yanına, yerine veya arkasına, yerine diyemem de bir kanat oyuncusundan bahsediliyor ki bana kalsa ben her zaman söylüyorum, Galatasaray'ın çok iyi bir Mariano gibi, Eboe gibi yerinin iyisi müstahabeke de ihtiyacı var ama bu gelmiş olduğumuz süreçte bu lafların konuşulabilmesini göğüsleyebilmenin tek nedeni 4 sene üst üste gelen şampiyonluk ama şunu da kabul etmek gerekir ki zaman zaman böyle bunu böyle satır aralarında söylüyorum. Galatasaray taraftarı artık çok farklı bir boyutta. Şöyle bir boyutta, bunu övgüler yazarak söyleyecek bir durumda değilim. Aslında biraz da serzenişim var bu konuda. Bu işin de biraz dertlisiyim açıkçası o an. Yani yaşı özellikle 25, 28, 30'a kadar olan dönem, yeni jenerasyon dediğimiz nesil, hani gerçekten hep bir söylediğimiz başarılarla büyümüş olmaktan kaynaklı asla sabretmiyor. Her şeyi yerinde ve zamanında mükemmel istiyor. Belki de doğrusu onların dediğidir. Ama her zaman her şey olmuyor. Şimdi Galatasaray bu transferlerini yapmış olsaydı şu anda yönetimin bir derdi, bir sorunu görünmüyordu ki. Yönetimin de kendine göre bir planı vardı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacağız. Direkt katılacağız. İlk maçımızı Eylül'ün 14'ünde oynayacağız. Bununla birlikte şampiyon kadromuzu Icardi dışında koruyoruz. Icardi'nin de zaten performans olarak gitmesi gerekiyordu çok sevilmesine rağmen. Ama bizim bir zamanımız var diye düşünülüyordu. Bu zaman da Haziran ve Temmuz aylarında bence de tüketildi. Fakat şöyle bir durum var. Galatasaray bu süreç içerisinde bitirme noktasına getirdiği oyuncu da olmadı. Görüşmeler oldu mu? Oldu ama bitirdiği noktasına getirdiği oyuncular da olmadı. Şimdi bunun üzerine de hani ihtiyaçtandır Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un daha fazla transfer yapması ihtiyaca yönelik, Galatasaray şampiyon kadro Galatasaray'a yetişebilmek, onu artık 5. şampiyonluktan edebilmek için hamle üstüne hamleler geldi. Bir de doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa Kupaları ve Şampiyonlar Ligi öncesinde oynanacak maçlar vardı. Hem sezonu önce açmak zorundaydı, hem daha önce form tutmak zorundaydı. Galatasaray'ın böyle bir zorunluluğu da yoktu. Çünkü Galatasaray zaten ön eleme oynamayacaktı Eylül'e kadar Şampiyonlar Ligi.
0: Bu sebeplerden bir tanesiydi Oğuz abi. Yani önce bir Icardi krizini çözelim, Dünya Kupası bir bitsin. Zaten Eylül'de oynamaya başlayacağız Avrupa maçlarımızı. Tamamen güzel bir kadromuz var. Mutlaka bir takviyeler yapılacak derken bahane konusunda eli çok kuvvetliydi yönetimin. Ama zaman evet onlar için ilerleyemedi. Bu arada rakiplerin de tabii hamle yapıyor olması ve iyi isimler getiriyor olması biz ne yapacağız beklentisini daha da arttırdı camia.
1: Ya aslında bu söylediklerine katılayım ama bir yandan şöyle söyleyeyim. Aslında Icardi süreci diye bir şey Galatasaray'da bana göre, yani şimdi ben satır arasının böyle mektubu büyük resme bakarak okuduğum zaman Galatasaray'da Icardi durumu geçen sezon bittiği zaman bitmişti. Burada Icardi'yi yıpratmadan, Icardi'ye olan düşkünlüğüyle bilinen Galatasaray taraftarının Galatasaray yönetimine tepki vermemesi için Icardi'ye sunulan teklifin aslında açıklaması, Icardi bak bizim sana sunduğumuz teklif bu, sen istersen buna bir bak ama kabul etmeyeceğini biz biliyoruz demekti bu. Aslında Icardi gidecekti, gönderilecekti. Bunun daha yumuşak bir şekilde olabilmesi için bu kadar süre beklendi. Zaten o dönemde ne yapabilirsin ki? 10+ kuralından dolayı 10 tane futbolcun var yabancı. Bir tek Icardi'den çıkabilmişsin. 9 tane yabancın duruyor şampiyon kadroda. Bir tane A+ oyuncuyu alabilirsin. Diğerleri 23 yaş altı olmak zorunda. Şimdi o bir tane oyuncuyla ilgili düşünürken aslında Galatasaray'ın bir bahaneye falan da ihtiyacı yok. Ne yapacaksın? A+ oyuncu. Ne eksiğin var? Ne eksiğin var? Ya menemen yapacaksın. Yumurtan yok. Al yumurtayı. O zaman menemen olur. Ama sen 10 numaraya mı bunu kullanacaksın? Kanada mı bunu kullanacaksın? Orta sahaya mı kullanacaksın? Öbürlerini 23 yaş altına göre mi kullanacaksın? Bu düşünülüyordu. Bu zaman da senin dediğin gibi işte tam bu ortaya çıkıyor. Galatasaray'a vermiş olduğu bir süre rahatlığı vardı. Şimdi o süre rahatlığı bitti. İhtiyaçtan dolayı diyorum, herkes şampiyon olmak için kadrolarını güçlendiriyordu ama Galatasaray'ın şampiyon bir kadrosu vardı. Şimdi bunu niye söylüyorum? İhtiyaçtandır. Yani biz de bugün bir düğüne gitsek takım elbisemiz olmasa, hadi Doğan gidelim kendimize bir gömlek ya da eksiğimiz neyse, kravat mıdır ayakkabı mıdır, ona bakarım dediğimiz. Galatasaray'ın bu kadar acil ihtiyaçları yoktu. Takviye edilmesi gereken, takımın daha da güçlendirilmesi gereken bir durumu söz konusu var. Şimdi Çorum Spor maçında mesela gireyim oraya da biraz.
0: Tabii.
1: Çorum Spor maçı, Galatasaray'ın da aslında senin söylediğin o zaman meselesi, bahane meselesi için ideal bir takımdı. Hem birincilikten Süper Lig'e yeni çıkmış, hem de Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Bir haftada Çorum Spor'u yenip kazanırız. Arkasından da o dönem içerisinde de uygun transferleri yaparız. Adı altında bir süreçti. Tamam, maçı kazanamadın. Futbolda bu da var ama şimdi baktığın zaman Galatasaray taraftarı, onu söylüyorum, yani 30 yaş civarına gelmiş Galatasaray genç taraftarları benim düşündüğüm gibi düşünmüyor. Belki onlar doğrusunu düşünüyor. Ben daha sabırlı davranabilirim. Bu söylediklerimi düşünebilirim ama onlar Fenerbahçe aldı kardeşim. Gitti Greenwood'u aldı. Beşiktaş transferde aldı. İşte şimdi Bilaoviç'i aldı. Ya senin elinde Osimhen var, Barış Alper Yılmaz var, Sané var, Davinson Sanchez var, Torreira var. Sende var, orada yoktu. Olmayanı takviye yapmak zorundaydı takımını güçlendirmek için rakiplerin. Çorum Spor maçında ben Çorum Spor maçını seyrettim. Tabii beraberliğe çok üzüldüm. Ertesi gün Fenerbahçe'nin maçını seyrettim. Dün Beşiktaş maçını seyrettim. Trabzon maçını seyrettim. Baktım ki çok da üzülecek fazla bir şey yok. Galatasaray oyun anlayışıyla transfersiz. Geçen sene son Antalya maçında herkesin ölüp ölüp dirildiği, pozisyon üretmekte zorluk çıkan bir maçta Neolank'ın oyuna girmesiyle canlanan, son anda şampiyonluk

0: birilerinden biri Galatasaray'dan bugüne yine aynı kadroyla gelmiş. Niye? Çünkü transfer yapmadı. Bir tek Leslie Ugocuklu'yu yaptı. Leslie Ugocuklu da zaten kenarda oturuyor. Çok güzel oturuyor ama. Fiziği falan heybetli yani. Ondan sonra.
1: Ya şimdi öyle isimler tabii hamle olarak hele işte çok kısa sürede iki tane golün kalesinde görülmesinin ardından kurtarıcı gibi bir pozisyona geçiyor ya o saatten sonra oyuna giren. İşte Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan gibi isimler sahne almaya başlayınca Eren ve Lemina'dan sonra bunlarla mı şampiyon olacağız biz? Çünkü kadroda zaten bir sıkıntı yok aslında genel anlamda hayır bakıldığında. Ama hamle hayır isminin olmayışı yedek kulübesinde mesela hadi transfer ettin Leslie'yi, Ogopçuk'u sonra dedin ki bunu şimdi bir de oyuna koyarsam iki hata yaparsa zaten hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilemedi. Bu tribünler benim üzerimden geçer diye düşündü herhalde Okan Hoca.
0: Yani bunu düşünmesi için herhangi bir nedeni yok. Zaten bu gerçek. Şimdi sen Leslie Ogoçuklu'yu oyunu kurtarması için değil, oyunu tutması için alabilirsin. Sen 2-1 öndesindir. Rakip çok etkili geliyordur veya 10 kişi kalmışsındır. Oyunu tutması için, rakibi karşılaması için o kullanabileceğin bir oyuncu. Sana oyunu kazandıracak oyuncu şimdi bir forvet sürebiliyor musun? Yok, Kazımcan'ı koyuyorsun. Bak, ben Kazımcan'ı veya oyuna giren oyuncuları eleştirmek için bunu söylemiyorum. Onlar maçı kurtaracak değil, onlar maçı tutacak adamlar. Yani skoru. Onun için Galatasaray'ın yedek kulübesinde evet transfer yapılmadığı için oyuna süreceğim bir santraforun dahi yoktu. Şimdi bütün bunlardan sonra Galatasaray taraftarının çilesi, stresi fazlalaştı. Şimdi baktık nereye geldik? Galatasaray transfer yapma durumlarına geldi. Ha şunu da söyleyeyim. Saymış olduğum maçları izledikten sonra çok samimi söylüyorum. Son 7-8 senedir benim izlediğim en iyi Fenerbahçe ön hazırlık dönemindeki futbol takımı vardı ki bu futbol takımından Gençler Birliği maçında 5 tanesini zannedersem rotasyon adamı amacıyla sana Lyon'la maç var kenarda oturturdu. Şimdi İsmail Hoca da salı gününü düşünmüş. İsmail Hoca da Gençler Birliği'ni ben nasıl olsa geçerim demiş. Galatasaray Çorum Spor'u nasıl geçerim dediyse. Hatalıydı. Şimdi onları ayrı ayrı konuşuruz. Apayrı bir şekilde konuşuruz. Ama benim seyrettiğim takımlar içerisinde Gençler Birliği Fenerbahçe maçı hariç en ligi hazır takım Beşiktaş. Bakın Beşiktaş'ın İyi yönlerini çok seyrettim. Örneklemesini de yapacağım. Onu söyleyeceğim. Ama Beşiktaş'ın bana göre katılan olur olmayan olur ama bir eksiği olduğunu da söyleyeceğim. Bir kere Beşiktaş'ın bana göre bu sezonki en iyi transferi Vincenzo Italiano. Çünkü bana çok net bir şekilde 92 senesindeki Karl-Heinz Feldkamp'ın Kalle'nin Galatasaray'ını hatırlatan bir oyun tarzını sahaya koyup oyuncularından bunu sonuna kadar isteyen bir teknik direktör görüntüsü veriyor. Ne veriyor? Bir ara gözlerime inanamadım. İşte Paris Saint-Germain'in, City'nin, Arsenal'in yaptığı, Galatasaray'ın yıllardır yaptığı iki defans oyuncusunu bile, stoperlerine bile orta sahaya çıkardığı bir oyunu biz düşünürken bir ara ne gördüm biliyor musun Doğan dünkü maçta? Hmm. 30 metreye çıkmışlardı iki stoper. Arkada 60 metreye 40-50 metreye yakın boşluk vardı. Yani o kadar gözünü karartmış rakibi hataya zorlayan aynı pozisyon içerisinde bakın 5 dakika içerisinde değil aynı pozisyon içerisinde 3 defa 4 defa Eyüpspor ayağından topu kapan bir Beşiktaş gördüm. Bunu yapabilmek için yani bu gegenpressi 5 saniyenin altına düşürmeye çalışıyor Beşiktaş doğru gidiyor. Rakibe yapmış olduğu baskıda hem top çıkarttırmıyor çıkarttığı topta yanlış pas hatasına sebebiyet veriyor. Ya taca attırıyor ya korner attırıyor ya avut attırıyor. Bunu yapabilmek için çok iyi bir fizik kalite lazım. Kenardaki insana, teknik direktöre o zamanki Kalli şimdiki Italiano ya gerçekten futbolcuların o oyun anlayışına çok iyi inanmış olması gerekiyor. Bir şey daha gerekiyor. Bu oyunun en keyifli kısmı şudur. Eğer oyuncu oynadığı oyundan rakibin yaptığı hatalardan kendi sahasından çıkamaz hale gelmesinden keyif almaya başlarsa değmeyin Beşiktaşlı futbolcuların ve taraftarların keyfine derim. Fakat benim tespitim mesela bu sistemin içerisinde

0: Beşiktaş'ın oynadığı sistemin içerisinde geçen sene çok göze batmayan ya işte falan dediğimiz bazı oyuncuların artık daha çok ön plana çıkmaya başlaması. Jalo bunlardan bir tanesi bana göre ama Olaytan bu rakip alanda yapılan baskıyı aslında en çok ateşleyen, en çok Beşiktaş takımının ben bu işi yapmaya başladım hepiniz gelin işaretini veren oyuncu konumunda Olaytan. Mesela Olaytan'a geçen sene yani çok atletik diyorduk ama bu seneki rolü yoktu. İşte bunlara teknik direktör dokunuşlarının olması Beşiktaş'ta Beşiktaş taraftarının coşkusunu artırdı. Bu coşku sahaya yansıyor diyorum. Fakat bana göre Beşiktaş'ın bir şeyi var. Handikapı var. Evet, bu söylemiş olduklarımı Orkun'la yapabiliyor. Salih Özcan'a çok beğeniyorum açıkçası. Salih Özcan'ı milli takımın iki orta
1: Araya bir maşallah ekleyebilir misin abi?
0: Maşallah ama bir eksiği var.
1: Şimdi bunu dinleyici istemiş. Oğuzhan Tayyip ne Beşiktaş konuşuyor ki? Araya bir maşallah ekletir misin
0: Ama
1: lütfen de?
0: ben Beşiktaş'ı konuşmuyorum. Beşiktaş bana bunu konuşturtturuyor. Ben Beşiktaş'ın bütün hazırlık maçlarını seyrettim. Ben de diyorum ki bu tempoyu sürdürebilmek kolay değildir.
1: Abi bu istikrarı biraz yakalasın. Bir 3 haftası var. Tamam, 5 maçlık bir seri oldu belki. O yüzden kalesinde gol görmemiş olması, İtalyano kadar Nübel'in de ne kadar iyi bir transfer olduğunu ya da İtalyano'nun gelişiyle elindeki oyuncuların Jalos'undan Taylan'ına kadar, İlhan'ına kadar, Salih'in gelişine kadar, Önder Hoca'nın oradaki duruşuna kadar bir sürü detayı var Beşiktaş'ın iyi olma sebepleri arasında. Bunlar tabii ki güzel. Vlahovic geldiğinde nasıl bir kaynama yapacak, uyum süreci nasıl olacak, işte arkasında besleyebilecek oyuncular belki o ahengi çok kısa sürede yakalayıp yakalayamayacağı konuşulacak falan. Bunlar güzel şeyler. Ben şimdi tabii burada biraz rotasyon nasıl yapılır? Biraz mesela İtalyano da eleştirilebilirdi. Son dakikada bir Eyüp beraberliği olsaydı, örnek veriyorum. Burada
0: Doğan,
1: konuşurduk.
0: Çok önemli bir yere geldin sen aslında. Vlahovic geldiği zaman, şimdi Vlahovic herkesin çok isteyeceği bir futbolcu. Yani A+, hiç konuşulacak tarafı yok. Juventus'tan geliyor zaten. Ne yaptığı, ne yapacağı belli. Fakat benim kendi tespitim, Beşiktaş'ın oynadığı tüm maçlar adına söylüyorum. Eğer sen Eyüpspor maçında ve diğer maçlarda bu kadar iyi performans gösterip, fizik kalite ortaya koyup, bütün biri biraz önce saydıklarımı yaparken, ben Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntının bir benzerini Beşiktaş'ın yaşayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kreatif 10 numara pozisyonunda hatta 8'in iyisi de olabilir. Tamam mı? Hem tabelayı değiştirecek hem de önde oynayan oyunculara kreatif.
1: Şu an Olaytan ve Orkun'dan bahsediyorsun aslında. Çünkü İkisi arkada de, kesici ve onların ileride kalmasını sağlayan bir Salih faktörü var.
0: Tamam ama bu Orkun değil. Orkun'un
1: ya sen de Mertens önde oynarken Torreira ve Lemina'nın onu ne kadar beslediğini, Sara'nın nasıl destek verdiğini görebiliyorduk.
0: Orkun Mertens değil. Orkun çok kaliteli bir futbolcu. Keyif ama Mertens değil. Mertens her türlü kilidi çözüyordu sana. Yani öyle bir sorun yok. Adam zaten ne olduğu belli. Napoli efsanesi. Ama Beşiktaş'ın o noktasında bu oyunu Mertens diyelim. Yo attım hadi. Rafa Silva tarzı. Hı hı. Rafa Silva deyince Beşiktaşlar kızıyor ama ben kalitesinden bahsediyorum. Böyle bir oyuncu olmuş olsa tadından yenmez. Beşiktaş'ın bak bu sene çok iyi oynadığı maçlarda bile puan kaybetme olasılığı yüksek olan maçları olabilir. Çünkü hem bu tempoyu bu şekilde sürdürebilmek mümkün olmaz. Bütün sezon boyunca, çünkü hem Avrupa Kupası oynayacaksın, Türkiye Kupası oynayacaksın, milli takımlara oyuncu göstereceksin, göndereceksin. Bütün bunlardan sonra dönüşlerde falan, yorgunluklar falan, bugün yaşadığımız ve bu 4 tane öncesindeki hazırlık maçında yaşadığımız tempoyu yakalamak kolay olmayabilir. O zaman Beşiktaş'ın defası ortaya çıkar.
1: Evet, oynarken bir de aynı zamanda rakibi oynatmamak kısmına gelindiğinde tabii ki bu tam anlamıyla tamamlanmış oluyor. O evet. Yüzden Beşiktaş'ın güzel yanları bu. Dün Agbadu olmasına rağmen senin dediğin gibi defans hattının 30-40 metrelere kadar çıkması, yarı sahada bekliyor olması, en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini takıma tamamen adapte etmiş olması İtalyanın artıları. Bunlar çok tabii güzel şeyler.
0: Almışsın rakibi karşı kaleye 60 metre öteye götürmüşsün.
1: Bir de Eyüp de zaten çok da bir reaksiyon gösteremedi. Yani bir şey yapabileceğini yani. Mesela Gençler Birliği bir tehlike olursa ya buradan bir sıkıntı yaratır mı kısmını ben mesela o esnada televizyona giderken böyle radyoları da geziyorum. Can bizde yayındaydı. Haluk Kesim de işte Lig Radyo'daydı. Dedik ya Gençler Birliği'nin gol atması biliyorsun tek ayağında da problem vardır Haluk abinin. Şey dedi mesela benim 100 metreyi 8 saniyede koşmamla eşdeğer derken Gençler Birliği gol attı. Ya ben yanlış, nasıl koşacağım şimdi dedi 100 metreyi 8 saniyede dedi yani.
0: Tamam ama bence orada bir kıyaslama içerisine girerse çok da doğru bir örnek vermemiş. Çünkü Gençler Birliği kapanmayı becerip iki tane siyahi oyuncusu o kadar hızlılar ki Gençler Birliği bu geçişi yapıp sonuçlandırabilirdi. Eyüp Spor'un böyle bir oyuncusu yok.
1: Yoktu. Ya o şeyi vermedi zaten. O yüzden bir de Beşiktaş taraftarının Nübel gibi bir güvencesi olmaya başladı ya. Sen nasıl Muslera ile şampiyonluk kazanabildiysen, kalede o evet. güveni verdirebildiysen taraftara ya da ekran başında izleyene. Nübel de aynı şekilde. Yani hayal kurdurmasının sebepleri arasında taraftarın.
0: Beşiktaş taraftarı hayal kurabilir. En doğru tarafı. Yani geçmiş yıllarda kuramadığı hayali bu sene kurabilir ama tabii ki de böyle gitmeyecek Fenerbahçe Galatasaray adına. Benim seyrettiğim takımlar içerisinde beni aslında hayal kırıklığı demeyeyim ama en çok böyle soru işareti oluşturan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u ben hiç iyi bulmadım yani.
1: Kesinlikle bir hani benzetme yanlış anlaşılmasın bir ölü toprağı varmış gibiydi. Yani ben hayatımda ilk defa bu kadar donuk bir Onaço izledim. Onun sonrasında Salah'ın oyuna girmesinden sonra dün bunu televizyonda da konuştuk. Ben dedim ki Salah'ın gelmesi Türk futbolu adına, Trabzon adına müthiş bir diriliş. Gerçekten diriliş Trabzon. Hani camianın evet. tekrar kombine satışlarından, loca satışlarından, sponsorluklardır.
0: Geçen maçın beklemesi kombine satmışlar Doğan.
1: Evet evet inanılmaz bir satış var mesela şu an. Tarihin harika. En büyük satışlarından bir tanesi var ama Fatih Tekke acaba mutlu mu diye sordum ben. Çünkü oyunu Salah üzerinden mi değiştirmek zorunda kalacak? İstediği oyunun şablonu mu bozuldu acaba? Tabii ki Salah her oyuna karşı adapte olabilecek kalitede bir oyuncu. Ayrı bir konu ama oradaki beklentiyi çünkü Trabzon'un en büyük sıkıntısı abi biliyorsun kendi kendini imha edebilmesi.
0: Evet ama
1: hani yerel basınıyla işte camiasıyla evet. herkesin futbolun içinde oluşuyla bunlar çok doğru. güzel şeyler ama çok. Bu arada tabii Salah'ın gelişi bu sene abi şampiyonluk bize yakışır'a dönünce o olay sıkıntı yaratıyor işte.
0: Ya o büyük baskı yaratır en ufak birkaç maç puan kaybında o bildiğimiz ateşli Trabzonspor taraftarı bir anda alevlenen yapılarıyla. Orada sıkıntı olabilir ama şöyle söyleyeyim ben Trabzonspor'un bunu söylerken hani sen dedin ki acaba Salah'ın gelmesi Fatih Tekke Fatih Tekke hoca bugüne kadar biz öve bitiremiyoruz seviyoruz da ama bugüne kadar oynadığı takımlarda geçiş oyunlarıyla ün salmış bir hoca çünkü neden elindeki kadro öyleydi bütün Anadolu takımlarında çalışırken kendisine şimdiki kadar geniş imkanlar verilmemişti ona açısı yoktu Salah'a yoktu geçen seneki Super Koko yoktu ona nasıl yoktu ama şimdi bu malzeme varken de o zaman kusura bakma malzemen var aşçın Salah'ı nasıl kullanacağına da Doğan Öncel'le Oğuz Altay karar vermesin yani
1: tabii.
0: Bunu da kullan.
1: Yok mesela aynı şekilde Vakayeme üzerinden şey yapmadı mı yani sistemi geliştirmedi mi mesela o biraz daha lider vasıflı bir oyuncu değil miydi yavaş olmasına rağmen.
0: Ya çok güçlü çok yetenekliydi de gerçekten çok yavaştı. Ama Muhammed Salah da şimdi yeni geldi hemen birinci maçta.
1: Abi bizde öyle bir beklenti var. Greenwood'dan zaten girer girmez 3 gol. Trossard'dan en azından 3 orta 1 gol. Ne bileyim hani Salah'tan en azından 1 gol falan. Hani böyle bir beklentiye giriyoruz. Sen evet. şimdi örnek veriyorum. Lukaku oyuna girecek Fenerbahçe'de. Abi gör ondan sonraydı. İşte Vedat Muriç daha atamadı. Değil mi?
0: Evet.
1: İşte hani olmayınca abi acaba mıya dönüyor bir anda. Ya bizde öyle sabırsızlık çok büyük bir rahatsızlık.
0: Kabul. Ama Muhammed Salah'ın birkaç hafta sonra Trabzonspor taraftarına büyük keyif vereceği belli ama ben Trabzon maçını seyrederken Trabzon'da oyuncular Salah diye bir oyuncunun oyuna girdiğinin farkına vararak oynamadılar ki. Kullanamadılar bile. Salah'ı topla buluşturacaksınız yani, alverleri şey yapacaksınız Salah'la. Salah da sana pozisyon hazırlayacak, Salah oyunu tersi çevirecek, Salah uzak köşeleri preseler yapacak, ayağındaki topu da vermeyen bir oyuncu zaten.
1: Ya yani ben bu... şöyle söyleyeyim, senin de başına gelmiştir, bizi dinleyenler de mutlaka yaşamıştır böyle bir şeyi. Bazen böyle bir halı sahada falan maça çıktığında ya da eski çocukluk yıllarında mahalle maçlarında bir arkadaşın öyle bir performans sergiler ki senin içinden o

0: oynamak gelmiyordur ama ona ayıp olmasın diye oynarsın ya. Abi doğru. Trabzon maçında bir Mustafa Eski Ellaç izledim. Dedim evet. ki adam bir günlük, hani daha doğrusu iki maçlık performansını bir maça sığdırmış gibi. Ya oraya evet, koşuyor yani. Buraya koşuyor, gidiyor geliyor, deliriyor, orta yapıyor, şut çekmeye çalışıyor. Ya arkadaşı olsam dedim ki ya Mustafa için oynayayım bari bugün.
1: Vallahi bu söylediğin de doğru. Fakat aslında sistemler çok önemli. Yani Mustafa Eski Ellaç'ın o gösterdiği performansın belki %60'ı kadar bir performansta daha fazla performans verebilmesi de takıma adına söz konusu. Yani her yere sağ sola koşup, yani iyi niyetinden şüphe etmiyoruz. İyi futbolcu olduğundan zaten onu konuşmak için konuşuyoruz burada. Bizde bir şeyler farklı gidiyor. Yani mesela seyrettiğimiz maçların içerisinde Dünya Kupası dahil mücadeleyi görüyorsun. İkili mücadelelere kadar her şeyi görüyorsun ama deli saçması gibi ortalıkta sağa sola koşan insan görmüyorsun. O kadar iyi parselizasyon ve şey yapılmış ki, sistemler kurulmuş ki, yani Avrupa'daki büyük takımlar için de bu geçerli. Bizde birinci dakikadan 99. dakikaya kadar uzatmalarına herkesin deli divane koşması bekleniyor.
0: Evet.
1: Ya tam burada da bir şey var. Bunun da bir çözümlenmesi lazım.
0: Abi işte yeri geldiğinde sadece adamı değil de topu koşturabilmek falan gibi yorumlanıyor ya işte. Orada kalite ortaya çıkıyor.
1: Evet. Ama bütün bu maçları seyrettikten sonra şunu söyleyebilirim. Bütün bu anlattıklarından Fenerbahçe'nin mesela onu Fenerbahçe'ye de bir dokunayım. Greenwood'un hakikaten bu kadar iyi oyuncu olduğunu tahmin etmiyordum. Yani Sané'nin geçen sezon dahil, bu sezonun başlangıcı dahil yapamadıklarını 3 maçta yaptı. Neyi yapamadı? Bak Sané'den Galatasaraylılar kızmasın. Her sağ tarafta oynayan sol ayaklı oyuncu doğal olarak içe kat edip oyun kuruyor, içeriye giriyor, şut çekiyor, pas atıyor vesaire ama Greenwood bunu sıfır pas hatasıyla yapıyor ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. O kadar derinlemesine seyretmişsindir. O kadar derinlemesine içten insanların da dokunma mesafelerinin bile hesap edildiği bir açıyla ve topun sertliğiyle o topu oyuna sokup yön değiştiriyor ki ben açıkçası hayran kaldım Greenwood'a. Trossard'a bakıyorum. Trossard bir oyuncu bu kadar takım oyuncusu olabilir. Hem yetenekli hem de bu kadar takım oyuncusu olabilir. O bir futbolun defansif ve ofansif anlamda her şeyini bir insan bu kadar yapabilir. Bunun üstüne
0: mesela bir tane mesaj okudum az önce Trossard'la ilgili olarak. Ne kadar topa bastığını, ne kadar topu öldürdüğünü, takımı ne kadar geri çektiğini dün gördünüz mü diye yazmış Trossard.
1: Olumsuz söylüyor yani değil mi?
0: Evet.
1: Demek ki senin düşünceni bilmiyorum ama ben demek ki başka maç seyretmişim. Yani o arkadaşımızın görüşüne bir şey diyemem. O öyle görmüş. Ama ben öyle görmüyorum.
0: Hani istediği onun aslında çizgiye kadar inmesi ve sürekli koşması, adam eksiltmesi, 3 kişiyi çalımlaması, 1 kişiyi boşa bırakması, 4 kişinin arasından orta yapması falan bunlar bekleniyor ya hemen.
1: Arkadaşlar bak bir şeyi herkes gözünün önüne şunu getirsin. Premier Lig'de oynadığınız zaman rakip her takım daha ileride oynadığı için kanat oyuncularına top sürecek, çalım atacak alan kalıyor zaten. Adam 11 kişi kalesinin önüne yığılmış. Hangi sıfıra ineceksin? Sıfır yok ki.
0: Trossard'ın biraz güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Yeri geldi olur.
0: Tabii ki Greenwood'un biraz daha, örnek veriyorum işte, bu lige adapte olması gerekir. Vlahovic için bunu, Lukaku için bunu söyleyebiliriz. Diğer yeni transferler, Salah için de belli bir süreye ihtiyaç duyulabilir. Bunları kabul ediyoruz, bunları. Her gelen yeni oyuncu için de söylüyoruz zaten. Gelir gelmez diye çok fazla şey yok. Böyle bir karşılığı yok ama burada merak edilen şeyler var. Şimdi seni de sosyal medyadan takip edip yayınlarına da bakınca aslında geçen sene sezon bitmeden önce başlayan ve sezon bittikten sonra da devam eden yönetim kriziyle alakalı Galatasaray'ın içerisinde bir Erden Timur tek başına yapılan işlerle, biliyorsun, o gittikten sonra işte iki ismin, Sayın Abdullah Bey ile İbrahim Bey'in ön plana çıkması ama bir Erden Timur etkisi yaratmaması falan konuşuluyordu, hatırlıyorsun değil mi? Sonrasında Sayın Özbey'in kardeşinin iş işine girmesiyle falan denildi. Transferde işte yapılan hamlelerin Okan Hoca tarafından istemesi, yönetimin işte arada bir dakika bir durun demesi, işte bu işi gidip Sayın Kavukçu'nun halledememesi, Hatipoğlu'nun olaydan çekilmesi falan derken bir yönetim krizi olduğu söylenmeye başladı ve sen de bunu dile getirdin. Bu olay nereye varıyor ve nasıl çözümlenecek?

0: Elbet Galatasaray kaosları çok kolay halledebilecek bir yapıya sahip camia diye söylüyorduk ama bu sefer biraz uzun sürdü gibi Oğuz abi.
1: Yani işin o kısmı, bahsetmiş olduğum kısmı keyifli gitmiyor. Şimdi burada ne Erden Timur güzellemesi yapıp ne de diğer arkadaşları olumsuz bir duruma sokmaya gerek yok ama Erden Timur'un o dönemdeki elindeki imkanlar, transfer yetkileri, açık bir şey söyleyeyim, Abdullah Kavukçu'da yoktu. Çünkü Abdullah Kavukçu'ya sen kiralık oyuncular üzerine git, konservis olanları biz yapacağız diye başkanın bir talimatı olduğu bana söylendi. Bir yerden duymadım. Bana söylendi. Ama şimdi bu durumda zaten o kişinin ortaya çıkıp burada bir kahramanlık yapabilmesi söz konusu değil ki. Şimdi ben Abdullah Kavukçu'yu da korumuş olmadım bu arada. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz, insanların, herkesin kalibrasyonu farklı. Herkesin beceri alanları farklı. Şimdi Erden Timur'un yarattığı efekti sen şu andaki, geçen seneki İbrahim Hatipoğlu benim dostum, Abdullah Kavukçu tanıdığım birisi camiada olduğum için, ben bu kişilerle karşılaştırıp bunları değersizleştirmek de istemem. Ama Erden Timur daha yıldızı parlak, daha cevval, daha iş bitirici, elinde yetkisi bir de daha fazla olan transferde bir insan konumundaydı ve bir tat bıraktı Galatasaray camiası üzerinde, doğruyu söylemek gerekirse. Ama o yeteneklere ya da o meziyetlere sahip olmayan birisinin de kulübe sağladığı başka katkılar vardır. Bunu böyle değerlendirebilmek lazım eğer gemiyi limana sağlıklı yanaştırmak istiyorsan. Ama böyle bir sıkıntı var mı? Var. Böyle bir sıkıntı var. Neresini söyleyeyim, neresinden bahsedeyim? Ben mesela geçen yayınımda dedim ki futbolu bir tek Sayın Dursun Aydın Özbek mi biliyor dedim. Ama o tüccar. Galatasaray Kulüp Başkanı ama sokaklardan gelme bir tüccar. Yani o bir malı alırken en uygun haliyle alıp en yüksek rakama satabilmenin de verim alırken hesabını yapıyordur Galatasaray'ın hesapları için. Bu beklenen süre biraz önce anlattığımız, konuştuğumuz nedenlerden dolayı bu süreçti. Ama bu süreç bitti. Bu saatten sonra böyle bir zaman yok. Onun için artık ben Galatasaray yönetiminden birkaç gün içerisinde, fazla da sürmez, birkaç gün içerisinde, bu hafta içerisinde bazı transferlerin geleceği yönünde haberler duyuyorum.
0: Peki bunlar zorunlu hale mi geldi? Yani aslında böyle bir düşünce çok fazla yok muydu? Mesela, hayır, mesela şöyle söyleyeceğim sana, işte son yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak mesela divan kurulu toplantısı ertelendi mi?
1: Evet, ben Haziran, Temmuz'da
0: sen katıldın, Ağustos'ta olması gerekiyordu.
1: Doğru, Ağustos'u orada şeye sundular. Ağustos ayında
0: ertelemeye, işte, Eylül'e sundu.
1: Aynen öyle, oy birliğiyle ertelendi. Bu döneme denk geldi tesadüfen. Ama genelde de böyle oluyormuş, Ağustos erteleniyormuş. Dün
0: herkesin yazlıkta olması, şudur budur derken toplanmama, ondan kaynaklıdır. Evet.
1: Dün Kalamış'ta da hep genel kurul üyeleriyle konuşurken ben de bu konuyu sordum. Yok, zaten Ağustos'ta hep böyle oluyor Galatasaray'da dediler. Onun için bu döneme denk geldik. Ha ola ki bu süreç Mart ayında yaşanıp bir de divan kurulu toplantısı olsaydı Galatasaray çok ciddi sıkıntı yaşardı.
0: Yani 2-3 alkış alacağım diye ben geleceğini heba edemem açıklaması var ya başkanın, Galatasaray'ın geleceğini 2-3 alkış alacağım diye heba edemem şeklindeki açıklamasından sonra. Evet. Bu tabii bir de Çorum beraberliği bir zorunlu transfere yöneltmiş gibi hissettiriyor ama değil. Hamleleri vardı. Yani birkaç oyuncuyla ilgili cevap alınamama durumundan kaynaklı bir gecikme yaşanıyordu ama ben dün Ali Naci ile de televizyonda da yayında da konuştuk. Batrakov'un bittiğini söyledi artık.
1: Yani, evet, Batrakov bitti. Batrakov'la ilgili tabii birçok kişi medyadan, bugüne kadar bilmiyordu, medyadan izlediler, seyrettiler, okudular. Batrakov 21 yaşında çok önemli yeteneklere sahip olan bir oyuncu ama Rusya Ligi, ya ben bazen biraz realist olmaktan da böyle ya yapım öyle, ona bir şey söyleyemiyorum. Rusya Ligi'nde yapmış olduğu performansı, bu kadar katı defans içerisinde sertliğin olduğu bir defans anlayışında olan Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterir mi göstermez mi? Ben futbolcunun kendisini canlı seyrettikten sonra karar verebilirim. Ben uçup kaçmayı sevmiyorum Doğan. Yani oyuncunun yeteneklerini, meziyetlerini biliyorum. Galatasaray'ın doğru bir isme gittiğini biliyorum ama bunun realitesinin Galatasaray'la ne kadar farklı olumlu şeyler vereceğini benim seyretmem lazım.
2: Vallahi şunu söyleyeyim, Galatasaray'a transfer olduğunu yazan bir gazete haberini sosyal medyada beğenirse bir oyuncu artık geliyor demektir zaten.
1: E tabi bu doğru ama Galatasaray'ın şeyi bu değil. Ben esas Batrakov'la 10 numara transferi bitti diye düşünülüyorsa şapkadan tavşan çıkarsa da kimse şaşırmasın. Onu da
2: bu arada sen. 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun.
1: Tabi 21 yaşında.
2: Yani şöyle söyleyeceğim, 10 numara bir oyuncunun performansı ve istatistiğine bakarsan forvet mi alıyoruz da dönebilir. Tabii o lig bu lig aynı mı olur o ayrı bir konu. Tabii ki önündeki kriter çok önemli. Mertens'le kıyas yapılacak. Orası ayrı bir çıkmaz.
1: Bir tek orasında takılıyorum ama gördükten sonra karar veririm diyorum ya. Ama bu oyuncunun yeteneklerini yadsımak mümkün değil. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray iyi bir oyuncu alıyor. Gelişime de açık. Ama Galatasaray'ın hedeflerine götürecek oyuncu bu mu? Yoksa mesela Bruno Fernandes gibi, Can Uzun gibi de bir oyuncu olabilir mi? Bunları zaman içinde göreceğiz. Ama
2: Can Uzun'la Batrakov arasında bir fark görebiliyor musun? Yani verebilecekleriyle alakalı olarak mesela Can Uzun gerçekten çok daha şey verecek gibi hissediyor musun?
1: Şöyle hissediyorum. Biraz önce söylediğimi bağlamış olayım. Can Uzun Bundesliga'dan geliyor. Bu yapmış olduğu başarıyı, attığı golleri, asistleri Almanya'da yapıyor. Hı hı. Öbürü Rusya'da yapıyor. Frankfurt'ta oynarken, Bayern Münih'le oynarken yapıyor. Stuttgart'ta oynarken yapıyor. Dortmund'da oynarken yapıyor. Yani onun için Can Uzun'un bu konuda fizik kalite olarak ve oyun anlayışı olarak daha önde olduğunu da söyleyebiliriz. İstatistiklere bakmaksızın. Çünkü birisi Rus liginde, zaten adamlar kendi aralarında yaşadıkları sıkıntılardan dolayı ne oynadıkları belli değil. Ama Almanya öyle değil. Can Uzun gerçekten çok klas futbolcu. Çok klas futbolcu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş bir sürpriz hamle yapmış olmuş olsa, Can Uzun'u alıp şimdi takıma koysa, biraz defansif özelliğiyle ilgili İtalyano ona hoca olarak katkı yapmış olsa, yani rekorlar kırarlar. Şimdi bunu niye söyledim? Galatasaray Can Uzun'dan çıkmadı. Bruno Fernandes'ten de çıkmadı. Hala bu konularda görüşmeler var. Ha, santrafor konusunda Charlotte ismi ön plana çıktı. Neden? Çünkü Galatasaray geçen sene ciddi bir sıkıntı yaşadı. Yani Osimhen'in bileğinin kırılması, daha öncesinde Afrika Kupası'na doğal olarak gitmesi, Icardi'nin formsuzluğu döneminde Galatasaray'ın böyle bir santraforu yoktu. Eğer Galatasaray'ın maaş bütçesine ayıracağı bir rakamı varsa Afrika Kupası'ydı, sakatlıktı. Ya düşünsene, Çorum Spor maçı oynarken baktın işler yolunda gitmiyor. Osimhen'in yanına Sörlot'u koy. 18'den çıkamazlar. Stoperleri oyuna giremez.
2: Bu arada Patrick Schick olayı da var. Onu da unutmayalım. Bir anda hani gündeme gelirse, ya Sherlock bekliyorduk bu nereden çıktıya dönmesin.
1: Yani olabilir ama ez cümle şunu söyleyeyim. Galatasaray eksik olan bölgelerini tamamlayacak.
2: Bak bana şimdi mesela... netleştirelim o zaman. Batrakov bitti diyelim. Sherlock mu Schick mi konusunda geçerken Mesut Yıldırım da bugünkü köşesinde şöyle bir şey yazmış. Onu da okudum sabah gelirken. Diyor ki Galatasaray'ın
1: transferi... Sen okuyorsun. Araba sürerken şey mi sürüyorsun? Gazete mi okuyorsun?
2: Ya sürmeden önce okudum ben. Sabah alıyorum ben gazete. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Leao'dan sürpriz bir telefon geldiğini duymuş. Portekizli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu aramış. Geliyor musun benimle diye. Daha bana öyle bir teklif gelmedi demiş Hakan Çalhanoğlu da Leao'ya. Ben gidiyorum, evet. Hani haberin olsun demiş Galatasaray'a.
1: Vallahi Galatasaray'ın
2: Mesut'un böyle bir köşesinde yer alıyor, bilmiyorum.
1: Galatasaray'ın böyle bir teklif yapacağı zaten %100. Ya Barış Alper formsuz olsa, Barış Alper Yılmaz gerçekten Allah korusun bir sakatlık yaşasa kimi oynatacaksın?
2: Formlu muydu? Çorum maçında formlu muydu? Hani formsuz olsa dediğin
1: ya. Ya Barış Alper Yılmaz'ın ben sezon içerisinde 4 tane 5 tane kötü oynadığı maçı kabul ederim. Şampiyonlar Ligi'nde, milli takımda, Galatasaray'da bu kadar devamlılığı olan, sakatlanmadan takıma defansif ofansif skor üzerinde bu kadar katkı veren bir oyuncu öpüp başına koymak lazım. Her maç neyi bekliyor insanlar? Bunlar robot değiller. Sürekli oynuyorlar. Bakın daha sezon başlamadı. Sezon başladıktan sonra ben Barış Alper Yılmaz'a ne diyeyim yani? Ben Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu da yıllardır konuşuyoruz seninle. Eleştirmesine de taraftarların. Çünkü bak bazı oyuncuların adı çıktı mı? Eskilerden beri Erhan Ünal'dan başladı. Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ile gitti. Fenerbahçe şimdi Kerem'e kafayı taktı.
0: Daha İlhan önce Can'da... Fenerbahçe'de işte Selçuk vardı falan. Onlar konuşulurdu. Vardı. İşte Beşiktaş'ta zaman zaman konuşulurdu öyle isimler.
1: Evet, İrfan Can da şimdi oralara girmeye başladı Fenerbahçe'de. Ondan sonra. Yani bazı oyuncuların da hakkını yendiğini düşünüyorum açıkçası. Barış Alper Yılmaz'a ben kesinlikle bu anlamda şey yapmam. Olumsuz bir şey söylemem ama ya sen yap kardeşim. Ne? Ya bak konudan konuya geçiyorum. Biraz önce sen dedin ki Leo Hakan Çalhan onu aramış. Muhtemelen İstanbul'u Galatasaray'ı Türkiye'yi sormuştur. Sen geliyor musun kısmı dümen kısmı. Ben orasını geç. Ama bak fiyatı düşmeye başladı.
0: Yani bu arada Milan'da beraber forma giymişlerdi zaten Leo ile Hakan.
1: Evet. Yani şimdi fiyatının düşmesi söz konusuydu. Ağzımıza kolay geliyor. 5 milyon 8 milyon euro da düşerse aman al kardeşim. Al kardeşim de olmuyor, bir de bunu ödemek lazım. Biliyorum bana katılmıyor dinleyiciler. Ben taraftarım. Ben anlamam kardeşim diyor. Ama bir gün öyle bir anlatırlar ki koluna kelepçeyi takarlar UEFA'dan. Bir kere daha transfer yasağı gelir. Ondan sonra bütçe kalmaz derken 15 sene kendine gelemezsin. Ya bunların hepsi hesap işi. Galatasaray'ın bütün seyrettiğim maçlardan sonra Galatasaray taraftarının karalar bağlamasına gerek yok. Galatasaray taraftarı santraforunu 10 numarasını, kanat oyuncusunu takviye yapıp rotasyona da sokup performansları yükselttikten sonra ya bana göre şampiyonlukta yine en önde olan takımdır. Oyun anlayışıyla Vicenza İtalyano'yu çok beğenmekle birlikte.
0: Evet, performansıyla oyuna verdiği katkıyla beraber az önce Batrakov'la ilgili konuşurken kendisi işte Lokomotiv Moskova'da oynuyor. Can Uzun işte bir Almanya geçmişi var. O yüzden evet, aradaki kalite farkını biraz daha düşünmek lazım dedin. Ben de o arada Şalay'a baktım. Ne yapıyor bu çocuk diye. Evet. İtalya'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Almanya'ya geçmiş zaten. Palermo'dan Apoel'e, Apoel'den de Freiburg'a, Freiburg'tan da Galatasaray'a gelmiş. Yani evet, bir Şalay transferi yapıldığında isim anlamına bakıldığında biraz burun kıvırırsın. İşte hep yıldız isimlerin gelmesine alışmış bir camiaysan eğer. Ama oynadığı oyun sonrasında bir tane daha bundan bulabilsek var ya diye döner konu.
1: Oraya döner çünkü yıldız futbolcu deyince hep aklımıza Osimhen gibi, Icardi gibi ikon oyuncular geliyor ama aslında takımına hocasının istediğini sahada uygulayabilen, takım arkadaşlarının açıklarını kapatabilen, fiziğini her türlü mücadelesini ortaya koyan ve iyi takım oyuncusu olabilen oyuncular bana göre yıldız oyuncular. Yoksa Osimhen'i es geçebilir miyim?
0: Peki yani... iki tane konu, gergin konu. Onu da geçiyorum şimdi hemen sana. Bir tanesi tabii Ultraslan'la alakalı, dağılacağı yönünde gidişatla ilgili son durum nedir? Tribünlerde işte bir uyumsuzluk söz konusu olur mu? Bundan sonra Ultraslan'ın yapmış olduğu tezahürata destek vermeyen taraftar kitlesinin çok fazla olduğu gözüktü. Bir endişe yaratıyor mu sende diye sormuşlar Oğuz Altay'a.
1: Ya ben bu işin dertlisi kederlisi. Yani endişeyi yaratmayı bırakın, bu işin dertlisi kederlisiyim. Ben belki Ultraslan'ı 2001'de kurmuş olabiliriz. 25-26 senelik bir mazi ama onun 20 sene öncesi de var. 6 var. Şimdi bu kadar adanmış hayatların olmuş olduğu bir noktada gelinen seviye, bu kadar emek. Ya ben küçük kızımın 23 yaşında büyüdüğünü görmedim Doğan. Oradaki çalışmalarımdan ve bu dünya üzerindeki organizasyonlarını yapmak. Kızımın hayatımdaki üzüntülerimden bir tanesidir. Pişmanlık demeyeyim. Kızımın büyüdüğünü görmedim. Şimdi yaşanan süreçlerle ilgili elbette bizim de bildiğimiz, insanların bilmediği konular var ama her bildiğini de, her doğruyu da her yerde konuşacaksın diye bir şey yok. Burada konuşacağımız şeyler yok. Bildiklerimiz zaten sosyal medyada cesaretle. Bu arada onu da söyleyeyim. Buradan dinleyen varsa ya da haber olursa onların da kulağına gitsin. Bizim jenerasyonumuzun içerisinde kör, sağır uyku numarasında olan insanlar var. Dostluklar böyle zamanda belli. Camiaya sahip çıkmak böyle zamanda belli. Uykudan uyanmalarını da beklemiyoruz. İş işten geçti artık. Ama bildiğim tek bir şey var. Bir dönemin sessiz, sakin bir şekilde devam edip Galatasaray'a destek vererek geçmesi gerekiyor. Bunun altı çok dolu. Ben seninle yan yana geldiğimde yüz yüze kahvemizi içerken konuşuruz aramızda. Ama hiçbir şey bitmeyecek. Onu söyleyebilirim. Bazı şeyler olacak. Biraz zamana bırakmak lazım. O kadar hassas bir konu ki Doğan, konuşamıyorum da yani. Hı-hı. Konuşmak da istemiyorum. Senin de buna anlayış göstereceğini düşünüyorum kardeşim.
0: Yok, ben soru üzerine, ben konuyu zaten biliyorsun seninle görüştüğüm için hani burada...

0: bazen abartırlar diye yürüyemiyorum. Diyorlar ya abartarak bazı konularda. Gerçekten öyle. Tanıyan tanımayan herkes bana devamlı soru soruyor. Yani onun için mümkün olduğu kadar boş vakitlerimde evde kalmayı tercih ediyorum. Gerçekten öyle tercih ediyorum. Ya güneşlenirken gelip soruyorlar. Tabii insanların da böyle bir hakkı var. Çünkü ben bu işin kurucusuyum. İki ayrı dönemde başkanlığını yapmışım. Benden bir şey al. Ama gelen insanların kinaye içinde geldiğini gördüğüm zaman da reaksiyon verecek hale geliyorum. Onun için mümkün olduğu kadar uzak duruyorum insanlardan. Şu sürecin biraz daha dinmesini bekliyorum. Ondan sonra konuşulacak, yapılacak ne var hep beraber göreceğiz. Benim de kendime göre bildiklerim var tabii.
1: Peki. Bunları konuştuktan sonra baktım süreyi de doldurmuşuz. Bir saati tamamlamışız.
0: Tamam.
1: O zaman ağzına yüreğine sağlık diyeyim abi. Sağ olasın.
0: Çok teşekkür
1: ediyorum. Önümüzdeki hafta ile ilgili olarak önce tabii hafta içinde oynanacak olan Avrupa hikayesi, macerası var takımlarımızın. Başarılar
0: dileriz. Başarılar dileriz. Galatasaray'ın böyle bir derdi yok kardeşim. Direkt gidiyor.
1: Biraz rahatsın o konuda. ama önümüzdeki hafta mücadeleleriyle alakalı olarak mesela Galatasaray'ın yine bir cuma heyecanı olacak. Erzurum maçıyla deplasmanda başlayacak ikinci haftanın heyecanı. Bu havada Erzurum'a gitmek o da bir şans.
0: O zaman bunda bir yapı meselesi söz konusu olabilir mi?
1: Fikstürü de ayarlamışsın Oğuz Altay. İbale devam.
0: Çok güzel.
1: Hemen ayarlamışsın Erzurum'a da ne bileyim Ağustos'ta gitmek herkese nasip olmaz yani.
0: Niye Mart'ta gitmiyorsun? Fikstürü de ayarladın.
1: Biz niye o zaman ocağın işte yağmurda, çamurda, karda, kışta gidiyoruz?
0: Ağlanacak halimize gülüyoruz Doğan.
1: Zehri atayım da kaçayım ben hadi görüşürüz.
0: Seviyorum seni kardeşim.
1: Görüşmek üzere abi sağ olasın. Oğuz Altay'la beraberdik. İşte merak edilenlerin cevabını verdik. Vermeye çalıştı daha doğrusu. Konuşmak istemediğim durumlar var dedi. Sıkıntının aslında ne kadar küçük olmadığını görebiliyoruz burada. Burada işte şıracı bozacı kıvamına da gelebilir. Ben deşmek ya da bilgi almak ya da burada belki onun söylemeyeceği bir şey vardır. İnanın ki tanıdığım için söylüyorum. Gerçi tanıdığımı zannettiğim kısma da gelebiliyor bazen. İşte aynısını o da söylüyordu. Kandırılmış olabilir miyim şeklinde yorumlar yapılabiliyor bazı konularda. Zaten zarar dışarıdan tanımadığın insandan gelmiyor. Etrafımızdaki bütün sıkıntılarımızın sebebi yakınlarımızdan kaynaklanıyor. Hiç ummadığımız hamleler gelince üzüntüsü, şaşkınlığı ya da belki de işte daha büyük oluşunun sebepleri bunlar. Yani insana koymasının nedeni bu. Ya başkası yapsa çok etkilenmezdim ama ondan hiç beklemezdim'e gelen bazı şeyler var ya. İşte o noktada ya ben tanıyordum. Benden iyi tanıyan yok dediğim kişinin tanınmayacak hale gelmesi, tanıyamamışım durumu insanı daha fazla etkiliyor tabii derinden. Bu gerçekleri de kabul etmek gerekiyor. Bizim çevremizde de, kendi hayatımızda da, yaşantımızda da bunlar var. Reklama gidelim. Yeni bir saatin başlangıcını yapalım. Telefon hattımızı açalım. Gelen mesajlara bakalım. Biz tabii konuşulması gereken konular var. Sabah Emre de dile getirdi. İşte bir tribün krizi yaşandı. Bu Gençler Birliği maçında tribünde Fenerbahçe forması üzerinde bulunan 4-5 yaşında bir çocuğumuza yapılanlarla alakalı. Kulübün Gençler Birliği'nin açıklamaları, Fenerbahçe'nin bu konuda gösterdiği reaksiyon gerçekten çok üzüntü verici. Yani biz çocukların tribünden korkmadan özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabileceği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğu, durumunu yaşamakla mükellefiz aslında. Bu 18 yaşında 20 yaşında bir çocuk tarafından yapılsaydı belki burada reaksiyon daha anlaşılır hale gelebilir miydi? Var çünkü tahrik edici bir unsur gibi gözükebilir ama 3 yaşında bir çocuktan tahrik olmak da ne bileyim ayrı bir tartışma konusu olabilir. Tabii şimdi bu çok da bilemedim, Japon Şenel mi deniliyordu, öyle bir şey mi diyordu, yapmış olduğu harekiri ile alakalı şeyi söyleyeceğim. Nasıl bir birlik olduk değil mi bir anda? Çünkü çocuk çok önemli bir hassas nokta ya, kırmızı çizgi ya. Burada daha önce bütün videoları ortaya çıktı. Yapmış olduğu konuşmalar çıktı. Bütün detaylar.

hikayeleriyle paylaşıldı falan. Bu tribündeki bireylerin biraz daha abi statüsünde, yöneticilerle daha yakın olabilme, işte bunu işte Göztepe'de de Ali Bey'in yaşadığı sıkıntı esnasında yönetimin yanında olan sıfatı ne olduğu belli olmayan, akreditasyon kartları nereden ne şekilde niye verildiği, çalışan mıdır işte yöneticinin asistanı mıdır, işte ne bileyim tribünle taraftar arasındaki bağ kurabilen midir, çünkü orada farkındaysanız Gençler Birliği tribünlerinde bu reaksiyonu gösterirken kişi etrafında kimse bir şey söyleyemedi. O camiada tanınan da biri. Şimdi ona bir şey söylersek hani Şener ne yapıyorsun be kardeşim? Sen ne battı mı yani? Ulan otur oraya, çocuk giymiş formayı. Bundan mı rahatsız oldun falan diyememenin sebebi de şey olabilir. Hani orada demek ki bir korku yaratılmış. Vardır öyle insanlar. Abi dokunmayalım şimdi falan. Yani mahallede de biri vardır. Abi hani Ahmet abiye söyleyin de arabayı oraya çekmesin. Ben nasıl söyleyeyim oğlum Ahmet abiye? Hani deli misin sen falan. Yani Bizimkiler dizisinde miydi? Mahallenin muhtarları mıydı? Bizimkiler değil miydi ya? Kapıcı Cafer değil miydi? Horozcu muydu? İşte bir karakter vardı. Ona bir şey söyleyememe, çöp kovalarını buraya koyuyorsun deyip arabayla yıkardı ederdi. Yönetici perdenin arkasından bakardı. Aman efendim falan filan derdi de Sabri Bey. Yukarıdan hemen anında kapıcıya söylerdi. Git ona söyle falan yani bir kızgınlıkla. Ya sen söylesene ona yiyorsa. Hani bunlar yaşadığımız şeyler olduğu için söylüyorum yani. Aman efendim ben tabii sana mı söyletti gene? O da bilir mesela onun ona çıkışını aslında biri tarafından yönlendirildiğini. Hani hep bunlar yaşadığımız şeylerdi ya. Katil geliyor falan gibi yorumlanınca tabii. Net örnek verdim yani bir anda aklıma gelince. Bunlar vardı. Tabii bu reaksiyonu da konuşuruz. Merak ettiğiniz ve da gündeme gelmesini istediğiniz bir konu varsa onu da dile getiririz. Reklama gidelim, bir ara verelim, ardından devam edelim. Devam ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Bir kez daha Doğan Öncel ben. Süper Lig heyecanını cuma akşamı başlattık. Galatasaray Çorum maçıyla 2-2'lik bir beraberlik, transfersizliğin yanında böyle bir yol kazası ister istemez camiada yönetime karşı olan tepkiyi daha da kuvvetlendirdi. Ardından Rize'nin son dakikada bulduğu Konya karşısındaki deplasmandaki galibiyeti çok kıymetliydi. Kasımpaşa Trabzonspor'daki beklenti sahaya yansımayınca 1-1'lik bir sonuçla sahadan ayrıldı her iki ekipte. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında almış olduğu galibiyetle bir soğuk duş etkisi yarattı. Gülme komşuna tarzında bir sonuç aslında bu. Faturayı birilerine çıkartmak gerekiyordu. İsmail Hoca bu konuda en ön sırada yer alan kişiydi. Ardından Antep Alanya maçı 1-1'lik bir beraberlikle tamamlandı ve düne geçildi. Başakşehir Kocaeli karşısında aynı seriyi sürdürdü. Aynı tarife uygulandı. Daha önce oynanan Başakşehir maçlarında hep 2-0 galibiyetler vardı. Bir yenisi daha eklendi bu mücadeleye. Amed'in Erzurum'la olan karşılaşması tabii ki biraz daha dikkatleri üzerine çekiyordu. İnsanların sebebi ise acaba tribünlerde bir sıkıntı olur mu? Maç öncesinde gerginlikler, taşkınlıklar yaşanır mı şeklinde yorumlanıyordu ki ligin iki yeni ekibinin Diyarbakır'daki randevusu aslında biraz da oynanacak oyundan daha öteye geçmişti. Burada 3-0'lık bir galibiyet Amed'in lige çok güzel başlamış olması, işte Diasaba'nın daha önce Sivas'taki performansıyla hatırladığımız bir isimdi, Gökhan Gül'le de 3. golü bulması liderlik koltuğunu oturttu şimdilik. Bugün oynanacak olan Samsun Göztepe maçında alınacak skorla tabela belirlenecek. Tabi burada İçişleri Bakanı'nın Sayın Mustafa Çiftçi'nin, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bakın, eski spor bakanlarının, milletvekillerinin mücadeleye gitmiş olması, işte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu oradaydı,
Federasyon Başkanı hazır kıta bulundu bu karşılaşmada. Gerginliğin emniyet güçlerinin almış olduğu tedbirle biraz geri planda kaldı. Maç öncesinde 3

3-5 haber geldi, gözaltı alınmaları, o su bu su falan diye bir konuşuldu ama tabii bu süreçle de alakalı bir konuydu. Bunun diğer yansımaları nasıl olabilir? Bu sadece Ahmet üzerinden de bakılmaması gerekiyor. Bu taşkınlıklar, sıkıntılar zaman zaman yıllara öncesine de götürüyor bizi. İşte Kasımpaşa Karagümrük maçları öncesinde, Beşiktaş Bursa maçları öncesinde, Kocaeli Sakarya maçları öncesinde, Göztepe Karşıyaka maçları öncesinde falan böyle şeyler yaşanır. İşte Ankara Gücü tribünlerinin yaşadığı sıkıntılar, onlar bunlar falan. İşte Trabzon Fenerbahçe maçları önce. Bunları ilk defa yaşıyormuş gibi de düşünmemek gerekiyor aslında arkadaşlar. O yüzden buradaki süreç biraz daha farklı tabii. Biraz daha siyasi bir konuya evrildiği için bunun endişesi aslında beklentiyi biraz daha farklılaştırdı. Saha içindeki zeminden saha dışında yaşanabileceklere döndü konu. Kazasız belasız atlatıldı. İnşallah bundan sonrası da böyle olacaktır diyerek konuyu noktalayayım. Tablo oluşacak. Sonrasında ikinci haftanın heyecanı 21 Ağustos'a denk geliyor galiba, önümüzdeki cuma. İşte Erzurum Galatasaray maçıyla, sonrasında Rize kendi evinde Samsun'u, Çorum Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe Konya'yı ağırlayacak. İşte Trabzon Başakşehir, Eyüp Antep, Alanya Beşiktaş, Göztepe Gençlerbirliği ve Kocaeli Ahmet maçı da 24 Ağustos pazartesi ikinci haftanın kapanışı şeklinde karşımızda duruyor ama gözler hafta içine çevrildi. Yarın oynanacak olan Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki reaksiyonu. Ardından Perşembe günü Beşiktaş Kauno Zalgiris'le, Trabzonspor'da Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Aynı gün aynı saatte oynanacak ki hani Türk takımları aynı gün aynı saatte oynamıyor derken, iki şehir takımı eğer olursa, yani Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın maçları olsaydı farklı bir saat diliminde başlayacaktı. O yüzden farklı şehir takımları olduğu için aynı gün aynı saatte oynanabiliyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Saat 20'de başlayacak Perşembe günü hem Beşiktaş Zalgiris hem de Trabzonspor Ferencvaros mücadeleleri. Trabzon'un tutuk başlaması belki o durgunluğu giderecektir. Avrupa hikayesi çok daha farklıdır. Onun motivasyonu, konsantrasyonu daha ayrı olacaktır. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin o yol kazasıyla başladığı, belki öyle olması çok daha iyi oldu ki Beşiktaş'ın da bundan iki sezon öncesinde Süper Kupa maçında Galatasaray'a 5 tane gol atmasının ardından Beşiktaş müthiş başladı, harika geliyor derken, bu Galatasaray ne yapacak acaba derken, o senenin şampiyonluğunun geldiğini de unutmamak gerekiyor. En başında yaşanılan şeyler belki ders çıkartma konusunda elinizi güçlendirebilir. Biraz bu açıdan bakmak lazım ama diyerek orada hemen bir nokta koyuluyor. İşte İsmail Hoca ve rotasyonları, işte Kite'ın devreye girmesi lazım, yönetimin bu konuya bir el atması lazıma döndü. Burada tekrar bir hakem üzerinden gidildi. İşte pozisyonları tam süzememe, hadi hakem görmedi de VAR'daki Dallas ne yapıyor durumu oldu. Hani yabancı VAR gelmeyecekti deyip Sayın Hacı Osmanoğlu'na geçildi konu üzerinden. Bunları yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz aslında. Şimdi daha önce bu Dallas'la ilgili Ömer abiyle de dün televizyonda da konuştuk. Babadan oğula, ondan sonra amcadan yeğene falan geçen bir süreç vardı ya. Burada da aynı. VAR'daki hakemlerin de aslında geçmişinde bunlarla karşı karşıya kalınıyor. Anthony Taylor'ın gelişi, hakemler üzerindeki etkisi, danışmanlık görevi ve VAR'daki yabancı hakemlere geçiş süreci, işte İskoç hakemi ön plana çıkarttı. Talişka'nın pozisyonunda elin açık olması, koşarken olması, bunu İngiltere'de Şampiyonlar Ligi'nde vermiyorlar ama Süper Lig'de maalesef bu standart biraz daha ağır basıyor. Hani onu görmedin etmedin de Mert'in pozisyonu kısmına geçiliyor. Burada bu performansıyla tamamen eleştirilmiş ve hatalı bulunmuş bir VAR hakeminin ödül gibi Beşiktaş maçına verilmiş olması da ayrı bir tartışma konusu. Bu

0: Jalo ile Carlos arasındaki o saç çekme durumuna getiriyor konuyu. Şimdi burada sen ne düşünüyorsun? Kendi aranızdaki düşüncelerinizle ilgili izlediğimiz kadarıyla eski hakemler bu konuda ne yorum yaptılar? Kırmızı diyenler oldu. Şimdi şunu da öğrendik. Bundan yaklaşık olarak 2-3 sezon öncesinde İngiltere'de bu olaylar yaşanmış. Dün onun net karşılığı, tabii biz İngiltere miyiz kısmına gelebilir. 2025 sezonunda Nisan ve Mayıs aylarında böyle problemler yaşanmış İngiltere'de. Ve bütün kararlar kırmızı kartla sonuçlanmış. Bu saç çekme olayı ile ilgili 2026-27 sezonunda İngiltere Federasyonu bu saç çekme durumunu, işte hafif kafa atma olaylarında şiddete bağlanmıştı ya, bunun gaddarlıkla ya da aşırılıkla bağdaşıp bağdaşmaması incelenmesi konusunda bir karar kalınmış. 2026-27 sezonunda artık bir şiddet yoksa, sürekliliği yoksa, onun sonrasında tutup hemen reaksiyondan sonra bıraktıysa, burada sarı kartla cezalandırılmasına karar verilmiş. Bu şimdi bilinen bir şey miydi? İngiltere bunu yaptı da işte Oğuzhan Çakır kararı verdi. İngiliz ya da İskoç hakem, işte neydi, Andrew Dallas mıydı? Andrew Dallas bu konuda neden devreye girmedi gibi sorular sorulabiliyor. Yani o yüzden benim düşüncem aslında, ilk defa karşı karşıya kaldığım için böyle bir ligde, daha önce birileri söyledi, işte bir kere daha olmuştu yıllar öncesinde, Hasan Şaş'ın girdiği bir pozisyondu falan gibi bir şey de söylendi, araştırdım hatırlayamadım, bulamadım da, ama işte dün televizyonda da yazdı bir izleyen de, işte böyle böyle yıllar öncesinde olmuştu falan diye, ben de o sırada da baktım ama bulamadım. Bir bana göre hani, evet, yapılmaması gereken bir şeydi ve cezası da kırmızı kart olsaydı bir şey diyemezdim diyebileceğim bir sonuca götürdü beni. Ama burada tabii şeye bakmak lazım. İşte gördün mü, rakip 10 kişi kaldıktan sonraki maçın kaderini etkileyen bir durum oldu mu? Tabii ki böyle bakmamak da lazım. Ama bunu da bir bahane olarak ön plana tutan ve çıkartan insanlar da var karşımızda. Eyüp'ün zaten öyle bir reaksiyonu yoktu. Hani maçı alabilecek, 11 kişi kalsaydı bu maçı çevirebilecek bir reaksiyonu da yoktu. Bundan sonrası için bir örnek teşkil etti aslında. Şimdi çok da uzun saçlı bir oyuncu, işte Gomis'i hatırlıyorum. Buffett'imi Gomis'i hatırlıyorum. Öyle saçlarıyla daha ön plana çıkmış. Trabzon'da bir oyuncu vardı, Pina mıydı, defans oyuncusuydu, o da yukarıdan falan topluyordu falan saçlarını. Archie Brown keza öyle, maruz kalırsa ne olur ne biter falan, bilmiyorum yani. Öğreniyoruz aslında biz de. Kırmızı kart görmüştü 9 kişi kaldığımız, 1-0 yenildiğimiz maçta Bülent Korkmaz da görmüştü gibi bir yorum yaptı, Serhat'ın saçını mı çekmişti falan diye. Tabii ben de senin olmayan saçlarını çeksem Doğan sen ne yaparsın diye. Olmayan bir şeyi çekmeye çalışmak da ayrı bir meziyet tabii. Orada karar seninle ilgili olur. Benle ilgili bir şey olmaz çünkü. Düşme Doğan, düşme falan diye. Bu kadar Beşiktaş konuşmasının sebebi Oğuz'un konulara girememesi falan diye devam ediyor. Daha yeni Dünya Kupası'na da örneği var. Kukurella'nın saçı çekiliyor. Dünkü gibi hakem VAR'a gidiyor, kırmızı veriyor şeklinde örneği var. Attım sana Doğan diye burada yardım edeyim dedim. Kırmızı kart gördüm. 4 kişi, 7 kişiyle tamamlamıştık diye yorumu yapılıyor. Hasan Şaş'ın oyuncuyu yerden kaldırmaya çalışırken mi, yoksa saçından çekip yere düşürdüğü pozisyon muydu o? Saçlarını çekti diye. Galiba Serdar Tatlı maçında hakemi, gördüğüm kadarıyla hakem de verdiğine pişman oldu sonra falan diye devam etmiş. Kırmızı kartla ilgili konuyu verdim diyor, sağ olsun dinleyici de paylaşmış. Abi ben Mustafa Erkes saç çekmeyi konuşuyor ama kimse demiyor. o kadar uzun saç açık olarak oynaması ne kadar sağlıklı diye biraz da bu açıdan mı bakmak lazım demiş. Suçlu şimdi saçı salan kişi mi oluyor, oraya mı dönüyor, konuya gider. Stada girerken bazı hooliganlara alkol testi yapılmalı. Gençler Birliği tribün lideri o Japon Şenel'in kafası düzgün değildi bence demiş. O da saçını kesseydi o ne öyle Rapunzel gibi demiş. Bak savunmalara bak. Abi 4 kırmızı kart çıkmıştı ya Kadıköy'de, ondan bahsediyor demiş. Galatasaray bundan sonra yapacağı en iyi transfer Şampiyonlar Ligi hocası bulmaktır. Cenk Ben demiş. Uzun saçlı Arjantinli süper yıldız Nartallo vardı Beşiktaş'ta, onu da hatırlıyorum demiş. Saçlarını kestirsinler abi. O ne öyle öyle saça mı, maça mı çıkılır diye. Saçına baksın maçına, maçına baksın saçına bakacağına diye. Abi bırakalım hakemleri, Dünya Kupası hakemlerini kabullendiniz, hiçbir yere varamadınız diye devam etmiş bir dinleyicimiz. Paris Saint Germain Chelsea maçında ne var, aynı hareketi yaptı, kırmızı yedi İzmir'den Recep Ben demiş. Aykut Kocaman getirmediği için Aziz Yıldırım pişman olacak. Lyon maçından sonra İsmail Hoca hala aynı kafayla gidiyor. Vedat Muriç sağlamken Talisca ile başlamak nedir abi, anlamıyorum demiş. Abi bu taşkınlık kelimelerini bir kullanmasanız mı artık, sanki hep Ahmet böyle şeyleri başlatan tarafmış gibi lanse ediliyor. Lütfen, yıllardır o tribünlerden tek bir küfür dahi duymadım ben Diyarbakır'da diyen bir dinleyicimiz var. Abi dün Ahmet Erzurum maçı başlarken dikkatimi çekti. Bunca bakan ve federasyon başkanı onca maç arasında bu maçta hazır kıtaydı. Bu maçın ne farkı var diğer maçlardan diye. Niye Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçı değil de Ahmet maçıydı acaba demiş. Selamlar, Ahmet Konanç'ın boğazında leblebi kalmış. Kendisine Hemlich manevrası yapmak isterim şu an. Söyler misiniz demiş. Yarın bu konuda konuşulabilir. Doğan abi, Mahmut Uslu şampiyon olmak, aklınıza gelen her şeyi yapacağız. Benim aklıma gelen ilk şey Şike geliyor. Şike mi yapacaklar diye yazmış. Biraz kötü bir yorum olmuş, ucuz bir yorum olmuş ama tabii şeye dönüyor konu. Dün biraz Tahir Kum'la da bu konuyu konuşurken şu sonuca vardık. Erden Timur'un biz bu ligi bitirtmeyiz sözünden sonra düştüğü pişmanlık, yapmış olduğum hata, eşim bile uyardı nasıl bir konuşma dediğinde, almış olduğu 13-14 haftalık bir hak mahrumiyet cezası vardı. Dün de Mahmut Bey'in söylemleri ön plana çıkmıştı, işte maç sonrasında Gençler Birliği maçından sonra bu şekilde bu lig devam etmez, gerekeni yaparız şeklindeki yorumundan sonra federasyonun acaba disiplin kurumuna sevki olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuda Tahir Kum'a göre olur, olması gerekir, çünkü olmazsa böyle açıklamaları diğer kulüp yöneticileri yaparsa ne ceza vereceksin, vermezsen eğer, onlara verirsen Mahmut Uslu örneği çok fazla önüne gelecektir diye yorumlanıyor. Bu aynı zamanda ertelemeyle ilgili olarak da Fenerbahçe'nin Lyon maçı öncesinde, işte bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, ülke puanı bu kadar önemliyken, kıymetliyken, bir Türk takımının iki Türk takımıyla beraber aslında Şampiyonlar Ligi'nde ülkeyi temsil etmesi imkanı varken böyle bir şeyin yapılmaması bir üçgüzarlıktır, ne bileyim belki de bilinçlidir şeklinde yorumlandı Ahmet Ercanlar tarafından. Bunlar konuşuldu, edildi. Sonuç aslında verildiği takdirde yorumlanmaya kaldı. Biz de bunu hatırlatmış olalım. 0212 273 10 10, hem telefon hattımızı açalım hem de sizinle beraber gelen mesajları da şöyle bir gözden geçirelim. İki klima açayım dedim, morg gibi oldu bir anda stüdyonun içerisinde, dondum valla. Yeni gelecek transferlerle ilgili takıma adaptasyon süreci, işte hazır olmadığı gerekçesiyle Gençler Birliği maçı kadrosuna alınmamıştı Lukaku. Lukaku dedi deminki arkadaş da ısrarla Lukaku deyince herhalde Lukaku diye mi, ben de düşündüm ama alışınca da tabii ister istemez şey geliyor, Lukaku daha kulağa hoş geliyor. Lukaku deyince bir anda tırmaladı beni ve Lukaku'ya alıştım, ben öyle söyleyeceğim. Affınıza sığınayım hadi, veya bir yanlışım varsa. Tabii Romelu Lukaku'nun gözü Lyon karşılaşmasında diye yazılmış bugünkü gazetelerin bir tanesinde köşe olarak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA listesine dahil edeceği Belçikalı forvet imza töreninde sakat değilim, ritim ve oynamak istiyorum, aynı zamanda fitim de açıklamaları var. Hocaya mesajı göndermişti. İşte İsmail Hoca'nın oyuncuyla karşı karşıya kaldığında ayaktan kafaya, kafadan ayağa kadar süzüşüyle onun ne kadar iri yarı fiziki açıdan ne kadar üstün olduğunu falan gördüğündeki yaşadığı şaşkınlık çok fazla yansıdı. O konuşuluyor ediliyor ama süreç bakalım ne olacak. Tabii bu arada Olayta'nın, Çerni'nin, Orkun'un, Salih'in, Nübel'in Beşiktaş'taki o performansını sürdürüyor olması, işte sıradaki rakip Kauno, ona karşı nasıl bir oyun sergilenecek, bir taraftan Beşiktaş deyince işte yeni transferlerinde ön plana çıkması, Vlahovic ile ilgili olarak şöyle bir şey söylenebilir. Çok güzel bir açıklaması vardı. Hocanın ne oynatmak istediğini biliyorum. Ben bu hocayla nasıl oynaması gerektiğini de biliyorum. Sözü yeterlidir bence bu transferde. O belki kısır olan üçüncü bölgedeki eksikliği de tamamlayıp tamamlayamayacağını ya da bunun için ne kadar bir alışma sürecinin geçeceğini hep beraber izleyince göreceğiz. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir gerçek var. 22 sene boyunca bu formayı terleten Necip Uysal'a bir veda töreni düzenlendi. Yapılan hatadan geri dönüldü. Daha önce benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Burada bir tavır sergilemek değil aslında benim. Necip'e karşı yapılanın ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştık. Kaptanlığın alınması, kadro dışı bırakılması, bir anda istenmeyen adam ilan edilmesi bu yönetim tarafından yapılmıştı. Sergen Hoca'ya mı faturayı kesmem lazım diye düşündürdü. Çünkü Necip'e vedayı da hazırlayan bu yönetim. Burada bazen iletişimin ne kadar kopuk olduğunu, insanlara bazı soruların cevaplarını net bir şekilde veremeyince yorumların daha tehlikeli hale geldiğini aslında fazlasıyla biliyoruz. Ama dün o hatadan geri dönüldü, ailesine, Necip'e karşı bir duruş sergilendi. Necip'in gönlü alındı, gururu okşandı. Yıldız bir oyuncu değildi belki ama Necip'e yapılanlardan sonra gençlere örnek, belki takımdaki oyunculara bir örnek olarak bir aidiyet duygusunun nasıl olduğunun hatırlatılması burada aslında sahneye konuldu. O yüzden Başkan Serdar Adalı'dan 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye olarak alan Necip, hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin dediğinde birçok Beşiktaş taraftarının gözü dolmuştur. Hani bu biraz duygusallıktır, fanatizmdir, belki bağlılıktır. Pardon, bir aşktır. O açıdan da bakılabilir. Ama vallahi Necip'le ilgili olarak aklımda kalan bu bahis operasyonlarıyla ilgili olarak isimler açıklandığında ilk duyduğumda yok artık nasıl olabilir diyerek yakıştıramadığım ve sonrasında bir hata olduğu gerçeğini de öğrendiğimiz bir sonuç karşıma çıktı. Necip'le ilgili olarak. Hani Beşiktaş'ta kaptanlığın alınmasının yanı sıra kadrodan da kopartılmasını bir tarafa koydum. Böyle bir şeyle anılıyor olması, Necip'in isminin böyle bir operasyonda geçiyor olması, abi o olur bu olur şundan beklerdim ama Necip yani vallahi yok artık ya, bir yanlışlık vardır dedirtti. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu, Elazığlı, Erzurumlu, Antalyalı, ne bileyim Kocaelili, Tekirdağlı, Edirneli futbol severler tarafından da. Çünkü o hissiyatı veriyordu, hani herkese kızarım ama Necip'in yeri bir ayrı dedirtiyordu zaten. O yüzden böyle bir isme bunun yapılıyor olması, yapılmış olması ayrıdır. Sabri için de, Galatasaray'da da aynı, Sabri Hoca için de söyleyebilirim ama dün işte üçlü çektirmiş olması, camiaya mesaj veriyor olması, tribünlerin onu sarmalaması, yönetimin hatasından dönmesi, bunlar güzel şeylerdi, alkışlanacak olan şeylerdi. Bir Necip geldi geçti, bundan sonra Necip Hoca'nın yapacakları merakla bekleniyor diyelim. Teknik direktörlük kariyeriyle futboldaki yaşantısına devam etmek istediğini de ekledi Necip Uysal. İyi ki tanımışız seni, İyi ki bu formayı giymişsin, İyi ki kendini sevdirmişsin. Bundan sonrasında da inşallah güzel haberlerinle, başarılarınla senin adını tekrar zikrederiz bu yayınlarda. Telefon hattını açalım, bakalım gelen mesajları da araya sıkıştıralım. sonrasında kalan bu son 25 dakikayı tamamlayalım. Kimler var, kimler var? Oo, maşallah ne güzel telefonlar gelmeye başlamış. 55-12 ile açılışı yapalım. Hoş gelmiş kendileri. İyi haftalar.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, buyursunlar.
1: İsmim Şevket. İstanbul'dan katılıyorum da. Biraz nostalji yapmak istiyorum sizinle. Benim yaşım aşağı yukarı 52-53. İyi bir Fenerbahçeliyim. Hı hı. İyi bir Fenerbahçeliyim. Şöyle söyleyeyim. Şampiyon olduğumuz sene Trabzon deplasmanına gidecek kadar. O sene yaşı 18-19. Şuraya varmak istiyorum. Şimdi şu zamanla nostaljiye döndüğümüz zaman şimdiki bu kadar güzel futbolcular, bu kadar güzel ortam varken tezatlıkları konuşmak istiyorum. Önce bu ortam nasıl gelişti diyorsak, gerçekten önce bu yeni spor dijitallerde çıkan arkadaşlar olsun, bazı spor kanallarında spor yorumculuğundan daha fazla biz taraftarları tetikleyecek fanatik, mesela Fenerbahçeli olaraktan şeyi söyleyeyim, mesela Ahmet Kovanç'ı söyleyeyim, Galatasaraylı arkadaşları söyleyeyim, onlar bizim gibi taraftarları fişekliyorlar. Ondan sonra neden bu fanatizm oluyor? Önce biraz kendilerine biraz dikkat etmeleri lazım. İkincisi bahis diyoruz. Bahis diyoruz ama bu konuştuğumuz radyoda dahi bahis programları yapılıyor. Şu böyle, bu böyle kazanır, bu böyle kazanır. Bu da bir tezat. Yani bunun ortamın düzelmesi için önce biz kendi spor muhabirleri olarak, siz sunucular olarak, biz kendimiz olarak biraz kendimize çeki düzen verirsek, özellikle bu sene, çünkü gerçekten iyi bir Fenerliyim ama bu sene çok iyi bir transferler yapılmışken, tüm takımlar için konuşuyorum, tadını çıkarmak varken daha ligin birinci haftasında öyle böyle oldu, olmaması gerekir. İnşallah bundan sonra üstümüze daha dikkat edersek, bence en başta size düşüyor görev. Çünkü yayın yaparken muhakkak kışkırtıcı yayınlar yapmasak, iğneleyici yayınlar yapmasak, bu da diğer taraftarlara yansımaz. En azından böyle bir başlangıç yaparsak sevinirim. Bu yüzden aradım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum size de, yapmış olduğunuz hatırlatmalardan dolayı. 99-69'u gördüm. Ona da buradan günaydın diyeyim. 99-69 sana da selamlar.
2: Selamlar abi, kolay gelsin.
0: Hepimize.
2: Ben bir Galatasaray taraftarıyım abi. Bizim yönetimimizin transfer politikasını birkaç şeyle değinmek istiyorum. Bu saatten sonra panik transferlerine iş gidiyor gibi. Yani bunun olmamasını diliyorum. Yani Trabzon'un Beşiktaş'a 18-2'ye gelip biz onun yediği olan Gabriel Martinelli için 40-45'ler konuşuluyor. Hangi mantıkla bunu çekizler yapılıyor? Hiçbir fikrim yok.
0: Aslında şöyle bir şey söyleyeyim ama ben sana. Mesela Uğurcan'a 17-18 almak varken son az kaldığı için işte bu kadar 35-36'lara 34'lere falan geliyor olması mı örnek olarak gösteriliyor?
2: Abi zaten hani bunu artık Sağır Sultan biliyor. Yani sen Ederson'u konuştun. Son gün oldu artık. Yani bir gidiyorlar Basri Kaleci'ye, bir gidiyorlar Emiliano Martinez. Yani artık Uğurcan baktı adam, yani şimdi ben olsam ben de derim kardeşim 30'lar 40'lar 50'ler, yani madem öyle son gün sen bu şekilde oluyor. Şimdi Gabriel Martinelli yani bizi kurtarabilecek bir potansiyel. Yani son kanadın Barış'la beraber yarışabilecek bir adam. Ama Barış'a mutlaka bir yanına bir adam alınması lazım. Geçen sene de Barış'ın performansı çok kötüydü. Yanına Lank geldi. Lank geldikten sonra Barış bir değişmeye başladı. Demek ki bazen rekabet gerekiyor saha içinde. Osimhen'in de şöyle bir şey var. Ben Galatasaray ben ne dersem onu yapmak zorunda mantığı hareket ediyor biraz. İşte burada ben tek başımayım. Ama bunu da artık Osimhen'e birini anlatması lazım. Burası Galatasaray. Öyle kafana göre her şeyi yapamazsın.
0: Sağdan mesela Osimhen'in gelişi şöyle bir es vereceğim size. İzninizi isteyerek tabii ki. Osimhen'in gelişi ve o kadar fiyat aralığının artması diğer oyuncuların da maaş beklentisini ve bundan sonra satışlarıyla ilgili bonservis ücretlerini arttırmasına sebebiyet veriyor ya, bu yönetimleri zorluyor mu sizce? Mesela işte Salah'ın gelişi de çok yani fiyat anlamında o ekonomik tabloyu bozabilecek bir oyuncu biraz takımın da önüne geçiyor ya. Yönetimleri en çok zorlayan evet. taraf bu mu sence?
2: Abi kesinlikle bu. Zaten benim bu konuda bir tezim var.
0: Ama taraftar da bunu istiyor.
2: Nasıl abi?
0: Taraftar da bunu istiyor ama.
2: Taraftar bunu istiyor evet abi. Ama Galatasaray yönetimi bence şu an transfer yapamasının sebeplerinden biri de geçen sene Osimhen'e verilen bonservis, Sané'ye verilen maaşlar. Bu olduktan sonra Galatasaray neler konuşulmaya başlandı? Yunus Akgün'ün maaşına zam istiyor. Barış Alper maaşına zam istiyor.
0: Evet işte onu söylüyor.
2: Davinson evet. zam istiyor. Bunlar olduğu zaman da şimdi Galatasaray diyor ki kardeşim ben geçen sene bu hatayı düştüm. Bu sene bunları yapmayayım. Ama yaptım. Oldu. Ama taraftar istiyor diyorsun da Doğan abi şimdi şu kadar şey yapacak. Abi ben içtiğim suya kadar değiştirdim ya. İçtiğim suya gittim flori suyla değiştirdim. Bana forma dediler gittim formayı aldım. Kutu dediler kutu da aldım. Bileklik dediler onu da aldım. Ben ne yapayım abi daha taraftar olarak? Çıkıp da televizyona çıkıp da 500 milyondan bahsetmek, bizim paramız var demek, taraftarımız rahat olsun demek kolay. Tamam taraftar rahat da sen de bir şeyler yap. Yani hala Nualang konuşuluyor mesela hani kendisi. Bana o etki vermez o Nualang hani bir taraftar olarak. Bana Leo gelirse mesela alırsan ben de giderim maçlarına da gelirim. Formumu da alırım. Yine bir kutu çıkar bir kutu daha alayım. Ama yönetim bilmiyorum ne düşünüyor bu konuda. Diyeceklerim bu kadar abi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. İyi haftalar diliyorum. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Diğer telefonlara şöyle bir bakalım. 74-40'ı gördüm. Sana da günaydın.
3: Günaydın. Merhaba. İyi yayınlar abi.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Öncelikle Necip'e hayırlı olsun diyorum. Yani kendisini şey olarak bir Galatasaray taraftarıyım. Yani hani futbolculuk olarak falan çok değerlendiremiyorum ama Beşiktaş'a göre bir efsane. Hayırlısı olsun. Allah yoluna açık etsin, bahtına açık etsin diyelim. Ben Necip'ten aslında Necip'le ilgili bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Necip'in ben Beşiktaş'ta bu kadar hani böyle uzun süreler vakit geçirmesinden ziyade Necip'in böyle bir Anadolu kulübünde orada abilikler yapıp hani oralarda güzel oyunlar ortaya koyup hani şimdi vardır mesela Serdar Güller var. Samsun'da unuttum adını şimdi de. Mesela o vardır sağ bekte oynuyor.
0: Zeki Yavru.
3: Zeki Yavru. Hayır yaşa. Aynen. O mesela yani onlar gibi kendini oralarda gösterseydi futbolculuk anlamında, futbol anlamında daha katkılı olabileceğini düşünüyorum ama işte işte uzun süre kalmakla biraz işin kolayına kaçtık gibi geliyor.
0: Aytaç Kara gibi aslında. Hani geldiğinde nasıl takımda bir liderken büyük takımlara gelince kaybolan oyuncular var ya. Aytaç Kara da onlardan evet. bir tanesiydi Galatasaray'da mesela.
3: Evet Aytaç Kara yani daha var bir sürü sayabiliriz bunun tabii, gibi tabii. örnekleri de. Ben bu anlamda katkılı olabileceğini düşünüyordum ama kendisinin hani böyle bir son sergilemesi Beşiktaş'a olan aidiyetiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Öyle olsun hayırlısı olsun Allah yolunu açık etsin. Galatasaray ile ilgili takımımla ilgili benim şöyle bir düşüncem var. Hani tabii ki başkana kızabiliriz şey yapabiliriz ama bu inşaat meselesi aslında yani onlar bu söylemleri yapmakta söylediklerinin yanlış çıkmasında altının dolu olmamasında işte efendim hani isim söyleyip bak bir şey söylerim ama işte bir ben isim versem ortalık şöyle karışır bunları böyle söyleyip de hani gündemleri çok çabuk unutulan insanlar yani o yüzden başkan oluyorlar vesaire oluyorlar. Şimdi bu adam inşaata başladı. Yani inşaat işi kolay bir iş değil ki bu zamanda hiç kolay değil. Şeyleri olarak olsun. Benim fikrimce bu inşaatlara başlaması, o komplekslere başlamasıyla bence burada taraftar işin içine hani bir şekilde oyalayarak ligi bir şekilde böyle çok aşağılarda bitirmeden hani ikinci, üçüncü belki Şampiyonlar Ligi'nden ilk 8'den de çıkamayabilir gibi şampiyonluğa o zaman daha fazla atılmak gibi. Zaten hani şu noktada Galatasaray şampiyonluk çıkarırsa bence Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon filan şapkasının önüne koysun. İyi düşünsün biz ne yapıyoruz? Biz oyun oynuyor muyuz oynamıyor muyuz? Yoksa bir efektin içerisinde mi gidiyoruz diye düşünsün. Yani bence şu anda Galatasaray bir daha başka şu şekilde böyle yakalayamaz kimse. Yani o inşaatlar bittikten sonra Galatasaray çok farklı bir vizyon çizer. Öyle düşünüyorum, öyle temenni ediyorum. Hani biz alt sıralardan bir önceki sene alt sıralardayken 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takımız. Onda kolay da olmadı yani. Gerçekten kolay. Bu son seneyi saymazsak eğer. Hani son sene biraz daha çok daha fazla zordu. Yani demek istediğim böyle bir durum söz konusu. Bence inşaata gidiyor paralar. Gitsin neler olsun, öyle bir kompleks oluruz. Voleyboluyla, basketboluyla biz de adından söz ettirilebilir kulüp olabiliriz. Ben çok da fazla, sadece iş ihale başkana kaldı. Bizde başkanların şeyi değişmez. Biz aynı lise mantığı gidiyoruz zaten. Bir gün bir başkanı göndeririz, o da gider. Bence tam da böyle şey yapması lazımdı ama bu inşaatlardan sonra gidecek gibi duruyor Dursun Özbek'te. Okan da gider gibi. Yeni bir yapılanma gelir bizde. Tekrardan birkaç senelik şampiyonluğu bağlarız biz yani. Öyle düşünüyorum.
0: Hayırlısı olsun o zaman. Tamam.
3: Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. 70.08 sana da günaydın. İyi haftalar.
4: Tamam.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz. Tanıyalım.
4: Vahit, ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun.
4: Ben Galatasaray'ın bu forvet hattında Osman da olsa, Şorlet de olsa bir yarar vereceğini düşünmüyorum. Şöyle lakin Raşit'e bize bir oyuncu lazım. Nasıl Icardi zamanında Kerem bir tarafa, Raşit'e bir tarafa orta yapan hava topundan orta yapan bir kanat oyuncuları lazım. Yoksa Barış zaten orta yapmak istese de orta yapamıyor. Sana da sadece içeri katılıyor. Bir de Okan hakkında, Okan Hoca hakkında bir eleştirim olacaktı. Ya madem bunu her zaman oynatmayacaktın kardeşim, niye Trabzon elinden aldı? Bu adamın ne eksiği var yani? Kaan Ayhan'dan olsun, Torreira'dan olsun, Emin Adan olsun, ne eksiği vardı ki oynatmıyorsun, ne taktın kafaya? Buna da bir anlam veremiyorum.
0: Bu serzenişi de dile getirmiş oldun. Teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın. 53-31 sana da günaydın. İyi haftalar.
5: İyi haftalar Doğan Bey. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İzmir'den arıyorum. Sesim geliyor değil mi?
0: Evet efendim, buyurun, dinliyoruz sizi.
5: Şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bu hafta Fenerbahçe çok kolay kazanabileceği bir maçı skandal şekilde kaybettiğini düşünüyorum. Yani bu da şampiyonlukta ileride Fenerbahçe'nin başını çok arta bileceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim onun dışında. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu vardı. Mert Müldür'ün hava topunda rakibinin direkt onun baldırlarına vurduğunu gördük. Yani %100 penaltı. Talişka'nın pozisyonunu hiç konuşmuyorum. Onun için de penaltı deyip de penaltı değil diyenler de var. O konuyla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyorsanız saha içinde kavga edeceksiniz. Fenerbahçe'nin Mert Müldür pozisyonunda Allah aşkına bir tane futbolcu itiraz etmedi. Ya Fenerbahçe böyle şampiyon olamaz. Eğer ki bu pozisyon rakibi olsaydı, rakip lehine bu pozisyon olsaydı, hakem penaltı vermeseydi, Fenerbahçe kullanıyor algısı inanılmaz yayılacaktı. Bir hafta sonra Fenerbahçe üzerinde acayip şeyler olacak, baskı olacak. Galatasaray yöneticisi olsun, önümüzdeki maçı bakın Fenerbahçe kullanıyor, rakibin penaltısı verilmedi. Ya bu Fenerbahçe futbolcuları bu pozisyonda Galatasaray hakem vermeseydi, Barış Alper'e yapılsaydı, ya en az 6-7 tane futbolcu hakemin üzerine düşmüştü. İnanılmaz şekilde hakeme ya bu penaltı olmayan pozisyonda bile bunu yapıyorlar. Fenerbahçe futbolcularında neden bu gevşeklik var, ben bunu anlayamadım. İki, Fenerbahçe'ye de ne yazık ki ben iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de en büyük zararı veren Fenerbahçe taraftarları. En büyük zararı veren Fenerbahçe taraftarları, çünkü son 10 yıldır Fenerbahçe taraftarlarının istediği oluyor. Transferlerde oluyor. Bugün Tedesco anlatıyoruz. Geçen sene Tedesco Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük zararı veren hocadır. Karabük maçları, Katınpaşa maçları, Eyüp maçları çok zarar verdiğini ama hala bugün Tedesco'yu alkışlarla yolladı. Fenerbahçe'nin değeri olan, Fenerbahçe için saçlarını beyazlatan, Fenerbahçe'yi Avrupa'da tarihinin en büyük başarısını yaşatan, şampiyon yapan bir adamı da tukaka edildi Aykut Kocaman.
0: Peki bir şey söylemek istiyorum size. Aykut Hoca'dan tabii, bir açıklama duydunuz mu bu zamana kadar? Mesela o kadar uzun süre 12 yıllık 13 yıllık şampiyonluk işte 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti varken hiç bir açıklama geldi mi teknik adamı eleştirme konusunda, hatırlıyor musunuz?
5: Ya şöyle, Aykut Kocaman'ın ben bir yayınını dinledim. Ben dedik sahada tekrar hocalık yapmayacağımı düşündüğüm an yorumculuk yaparım. Fenerbahçe için de Fenerbahçe'nin eksikliklerini, tespitlerini söylediğinde geçen sene çok fazla da medyatik biri değil. Çok fazla yayınlara çıkmıyor. En ihtiyaç olan anda bile çıkmıyor. Çünkü adam küstürüldü. Adam Fenerbahçe için saçını beyazlattı. Bana göre Fenerbahçe tarihinin efsanelerinden ilk üçüne girebilecek bir adam.
0: Ben
5: bana
0: şöyle
5: göre,
0: söylemek yani yok, istiyorum bu, size. Şurada araya gireceğim. İzninizle onu da söyleyeyim ama. Ersun Yanal'ın bugün, Ersun Yanal'ın bir açıklaması var. Hürriyet gazetesinde okuyorum da. Aziz Başkan'la ilgili yorum yapıyor. Tercihlerle ilgili yorum yapıyor. Gençler Birliği maçından sonraki mağlubiyetle ilgili yorum yapıyor. Diyor ki mesela kamuoyunda böyle bir kanı söz konusuysa Aziz Yıldırım'ın ilk 11 seçimine müdahalesi vardır diyor. Ardından mesela Ersun Hoca'nın İsmail Hoca varken bu konuşmayı yapıyor olması ayrı bir konu. Mourinho varken yapmış mıydı böyle açıklamalar? Hatalar olmamış mıydı? Doğru Mourinho, evet. Doğru. Var mıydı? Yoktu.
5: Yani Mourinho yoktu, evet.
0: Yoktu. Mesela diyor ki Vedat Muriç ile ilgili olarak, bu oyuncular oynayacak diyor. Bacağı mı koptu bunların, kolu mu kırıldı, omuzu mu çıktı? Bu seviyedeki oyuncular hazır olmak zorundadır. Lukaku geldi, ben hazırım diyor. İmzayı attıysa o oyuncu hazırdır. Vedat Muriç 3-4 hafta yok diye açıklandı. 6 hafta geçti. Ne oldu bu adamın bacağı mı koptu? Bu adam ne zaman hazır olacak? Bu takımın en büyük problemi santrafor. Talisca'yı çıkar, gol atacak oyuncu yok. Guendouzi çok iyi ama oyun disiplini daha yüksek olması gerekiyor dedi. Katılır mısınız?
5: Şimdi ben Ersun Hoca'nın YouTube yayınında da dinledim Ersun Hoca'yı. Birçoğuna da katılıyorum. Yani orada İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları bile skandal. Yani Guendouzi'yi tutup oyuncunun taraftarının önüne atmak da skandal.
0: Ya Guendouzi ile ilgili gerçekten onu hatırlatayım söylediniz diye. Hoca rotasyonla ne alakası var bu mağlubiyetin? Bireysel başarılar dedi ya.
5: Yani şöyle söyleyeyim. Ya çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben bugün Fenerbahçe'nin Talisca'nın hamle oyuncusu olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de Talisca 5 maç oynadık. 5'i de Türkiye'de gerçekten gençler birini de içine katıyorum. Belki %90 küme düşeceğini bilmiyorum. Bu kolay maçlarda Fenerbahçe şöyle söyleyeyim. Talisca'nın oynadığı maçlarda Fenerbahçe 10 maç oynuyor. Talisca cezalanın içinde Fenerbahçe topu getirdiği zaman bir gol atıyor ve bizim gerçekten Fenerbahçe'nin başına bela olduğunu düşünüyorum. Ya biz Vedat Muriç'i oyuna aldıktan sonra inanılmaz fizik üstünlüğü vardı. Sırtı dönük topu indiriyordu, topa vuruyordu. Gol olmasa bile gelecek adına umut veriyordu. Ya ben Talisca gol atsa bile ben oyun içinde Talisca'yı göremiyorum. İkiye bir de göremiyorum. Rakibi kovalarken göremiyorum. Vücudunu koyup top sakladığını göremiyorum. Bunların hiçbirini göremiyorum. Bu ileriki haftalar için, zorlu maçlar için, Fenerbahçe için bir tehlike. Ama bunu görebilecek gerçekten kapasitemiz yok bizim. Fenerbahçe. Ha, Talisca'dan faydalanmak mı istiyorsun? Ya forvet oynayamaz bu adam. Bu adam forvet oynayamaz. Yani Fenerbahçe'de bu maçlarda gol atıyor. Biz bunu geçen sene de gördük. Bu sene de Talisca gol atmasına rağmen ben görüyorum. Talisca yayın üzerine top geliyor kendini bırakıyor. Yayın üzerine top geliyor kendini bırakıyor. Ya bu...

0: Gençler Birliği maçından geçer, Karagümrük maçından geçer, Konya maçından geçer. Yıllar önce şöyle bir algı çıkarmışlardı. Çok fazla da yayınınızı almak istemiyorum. Aykut Hoca şunu söylüyordu. Yıllar önce son senesinde rakibi çok iyi analiz ettik. Bizim çok bilmiş yorumcular, ya Anadolu takımı analiz edilir mi? Sen Fenerbahçe'sin, hücum oynayacaksın. Fenerbahçe'nin geldiği nokta bu. Mantığı bu. Sanki karşıda bir rakip yok. Sanki bu rakip çalışmamış. Sanki bu rakibin oyuncuları alet topçuları, yani bu rahatlıkla çıkıyorlar. Ben anlamıyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin bu gidişle hüsran, bu senede hüsran olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten yani Lyon'la karşılaşan onu geçebilecek misin? O da belli değil. Geçersen de buradan şeyden çıkamayacaksın. Gerçekten Türkiye Ligi'nde tekrar 12 senede şampiyon olamazsın.
1: Çok da olumsuz bakmamak lazım ya. Böyle de düşünmemek lazım. Sürekli olumsuzu çağırmak gibi oluyor. O yüzden biraz daha umutlu olmakta fayda var.
0: Siz şöyle söylediniz. Geçen hafta ben çok yayına bağlanmak istedim de. Ya güzel şeyler konuşalım şeyle ilgili. Önümüzdeki sezonla ilgili olumlu şeyler konuşalım diye. Ben de çok bağlanmak istedim de. Ya biz Polyanacılık oynayamayız. Gençler bir maçında gördük ya. Mert Müdür'e yapılan harekete. Ya ne var gösterdi. Ne bizi diyebildik. Ne bizim futbolcularımız buna bir reaksiyon gösterebildi. Ne bunun üzerinden bir şey hakem adaleti sağlanabildi. Ya bu ülkede bizim hani Fenerbahçe olarak hem hakem yönetiminden memnun değiliz, hem de ben Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe kulübü üzerindeki ya gerçekten yanlış algılarla yürümelerinden mutlu değilim. Çünkü Fenerbahçe kendi içinde sıkıntı yaşıyor, dışarıda sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe kendi içinde buna çözüm bulamıyor. Bulabilecek bir irade var da. Yıldırım o da bulamadı. Birden hiç ismi olmayan bir hoca geldi. O da çıkardığı kadro, oynattığı oyun Fenerbahçe için gelecek adına çok umut vermiyor. Yani bu, Fenerbahçe'nin buna bir an önce bir önlem alması lazım. Yoksa ben Kasımpaşa geçen sene Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenseydi Galatasaray'la aynı puanda olacaktı. Bir puan verdim. O hafta yollarım Tedesco'yu. O hafta Tedesco'yu yollarım Fenerbahçe'nin iç dinamiklerinden Volkan Demirel mi boşta? Bir başkası mı onu getirdi?
1: Peki. Çok zaman aldık. Bir telefon daha alalım. Teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı. İyi haftalar diliyorum.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: 24-26 sana da günaydın. Seninle de noktalayalım artık. Yavaş yavaş programı.
2: Günaydın efendim.
1: Buyursunlar efendim.
2: İyi günler. Öncelikle biz Fenerbahçeli olarak bu ahdi vefayı bir geçmemiz gerekiyor. Gerçekten artık günümüz futbolunda atletik koşan adamlar gerekiyor. Hala böyle yaşlanmış, çirkin yer gibi, akra gibi atletik defans olması gerekiyor. Bu Türkiye'de bir şey soracağım size. Koşu mesafesini ilk söyleyen hoca kimdir?
1: Yani bunu ben bunu Aykut Hoca'dan da duymuşumdur. Bunu Abdullah Avcı da dile getirir. Onlar o zamanlar şey yapılıyordu. Hani koşu mesafe hocam bırak Allah aşkına. Bunlar atletizmci mi ya? Bunlar futbolcu ne koşması falan. Alex'e bak koşmadan da oynayabiliyor gibi yorumlanıyordu işte.
2: Yani antrenör takımı da Aykut Hoca söylemişti. Yani aslında öngörüsü o kadar yüksek, o kadar donanımlı, bilgili bir hoca ki nedense bu Fenerbahçe taraftarı kendimiz içimizde ne istedik, ne yapıyoruz ya, bir şey söylemek istiyorum onunla ilgili. İnşallah buradan sesim gider. Hocama diyeceğim kelime şudur: sevgi ne kadar görünmez olsa da gücünü kaybetmez. O bizim gerçekten gururumuz, kralımız. Ama bir türlü anlamadılar, anlamak istemediler, sabretmediler ve Fenerbahçe böyle çekti. Ben iddia ediyorum Lyon'da geçemeyeceğiz, göreceksiniz. İsmail Kartal 3. haftaya göremeyecek. Bu kadar basiretsiz, bu kadar röportajlarda, basın açıklamalarında korkunç bir şekilde konuşan bir hoca ben hayatımda görmedim. Yani o konuşurken afakanlar basıyor, ne dediğini bilmiyor, devamlı kendini bir ispatlama çabasında, devamlı ben şuyum, ben buyum, işte ben şunu oynattım, ben bunu bir şey yaptığı gerçekten yok. Yani bu İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına gelmiş en korkunç felakettir. Yani bunu söyleyeceğim. Peki. Buradan da tekrar kralımız Aykut Kocaman'a sevgilerimizi sunuyorum. İyi günler.
1: Peki. Yeni yapılanmalara hazırlıklı olmak gerekiyor. 3 haftayı görmez. Kayıt devam eder. Arkasından işte Aykut Hoca da gelir. Daha başlangıç bu

0: daha başlangıca falan dönmüş durumda yani. Bilmiyorum. Valla çok sabırsız mıyız? Yoksa bazen şeye mi geçmek gerekiyor? Ne derler? Biraz daha balık baştan kokar durumuna mı geçmek gerekiyor? Bilemedim. Onu incelemek lazım. Ahmet ne neredesin Ahmet, neredesin Ahmet diye yarın biraz gündemi tabii ki bu konular üzerinden yorumlayacağız. Maça gidiyor mu acaba Ahmet Konanç? Yarınki mücadeleyle ilgili yok mu bir ayrıntı, bir detay? He? Oraya da bakalım mı? Saati de doldurduk mu? Vallahi teşekkür ediyorum. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmet olursa detayları, ayrıntıları konuşmak üzere burada olacağız. Fenerbahçe-Lyon maçı öncesinde Ahmet Konanç'la da yarın detayları konuşuruz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve yaklaşık 2 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteyim. WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Süper Lig'de artık ilk haftayı noktalıyoruz. Bugün oynanacak, bu akşam oynanacak saat 21.30'daki Samsunspor Göztepe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de ilk hafta sona erecek. TFF 1. Lig'de de 21.30'da Batman Petrolspor Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Haftanın son mücadelesi olacak TFF 1. Lig'de de. Haftanın sonuçlarına şöyle bir göz atalım. Sonrasında konuklarımızla birlikte programımıza başlayacağız. Açılış karşılaşmasında Galatasaray ve Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geldiler. Çorum Futbol Kulübü'nün 10 kişi kaldığı mücadelede 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2. Açılış karşılaşmasının sonucuydu. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesinde ise birbirlik eşitlik vardı. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 karşılaşmanın sonucuydu. İki takım sahadan birer puanla ayrıldılar. Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesinde ise son dakikada gelen penaltı golüyle 3 puan Çaykur Rizespor'un oldu. Rizespor 3 puanla başladı sezona. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında geri dönmeyi başardı. 2-1'lik galibiyeti aldı. 1-0 geriden gelip kendi evinde Gençler Birliği. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor mücadelesinde Alanyaspor 1-0 öne geçmişti ama skoru koruyamadı. Sorescu'nun attığı müthiş gol 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı mücadele. Başakşehir Kocaelispor mücadelesinde ise Başakşehir 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve skoru belirledi. Başakşehir Futbol Kulübü 2-0 kazanan taraf oldu Kocaelispor karşısında. Ahmet Spor Kulübü Erzurum Spor mücadelesinde ise 3 farklı üstünlüğü yakaladı Ahmet Spor Kulübü ve 3-0'lık galibiyetle 1. sıraya zirveye oturmuş vaziyette. Ve dün oynanan bir başka mücadelede Beşiktaş haftanın karlı çıkan tarafı oldu 4 büyükler arasında. Eyüp Spor karşısında 1-0'lık galibiyet, 10 kişi kaldı Eyüp Spor bu mücadelede ve Beşiktaş da 3 puanla başladı sezona.

0: Hemen bağlantımızla başlıyoruz. Hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Doksanı merhaba yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Kronolojik olarak başlıyoruz. Çorum Futbol Kulübü mücadelesiyle başladık sezona ve 2-2'lik eşitlik aslında Çorum Futbol Kulübü kazanmaya da çok yaklaşmıştı. Ama 2-2'lik eşitlik, 10 kişi kaldı Çorum Futbol Kulübü karşılaşmada ve Galatasaray taraftarından da yönetim istifa sözlerini duyduk. Nasıl değerlendiriyorsun bu başlangıcı?
1: Açıkçası yani Çorum takımı, Çorum Futbol Kulübü daha doğru bir ifadeyle çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Yani maçın belirli anlarında hakikaten kazanmaya daha yakın olan taraftı ki belki de

0: çıkışlar olmuştu. Üst üste kazanan 2 yıllık şampiyonluktan sonra 3. yılda bir motivasyon kaybı yaşanmıştı ve sıralamada şampiyonluk yarışının gerisinde kalmışlardı. Galatasaray takımında bu Çorum Futbol Kulübü maçında çok bariz şekilde gözlendi. Dediğim gibi taraftarların yönetimi sefa soranları oldu ki aslında tabii ki çok radikal bir söylem ama protestolarında bir nevi haklılar. Yani tabii ki sefa etkilerinde haksızlar ama genel olarak haklılar. Çünkü Çiftaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi geçen senenin Galatasaray'ın gerisinde kalan takımlar güçlenirken Galatasaray herhangi bir takla yapamadı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasına da daha doğrusu lig aşamasına da az bir süre kaldı. Tabii ki bu şekilde olduğu için Galatasaray taraftarlığı protestoları haklı ama üst üste 4 defa şampiyon olmuş ve geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalamış bir takıma da daha birinci haftadan yönetim şifa sloganları almak tabii ki biraz da ironik bir durum. Ama yani şu var, Galatasaray takımı bence biraz kadrosunu değiştirmeliydi, geç kaldı. Bazı oyuncularıyla yıllarını ayırarak orada bir kan tazelemesi yapmalıydı. Çünkü 4 yıllık bir seri ve ister istemez oyuncularda bir başarıya doymuşluk, bir motivasyon kaybı yaratması bekleniyordu ki beklendiği gibi de oldu. Yani baktığınız zaman Çorum Futbol Kulübü maçında Galatasaray hani beraberliği veya kazanmayı ne kadar hak etti diye sorarsanız çok önemli bir soru işareti bu noktada.
1: Tabii oyuncuları da çok olumlu etkileyen bir şey değil bu durum. Daha aksine olumsuz etkileyen bir şey. Dün Necati Ateş mesela diyor ki 3 oyuncuyla karşılaştım diyor. İsmini vermiyor. Bu transfer isteği, yoğun transfer isteği biraz moralimizi bozdu diyor. Biz her şeyimizi verdik bu takıma diyor. 4 yıldır şampiyon oluyoruz. Hani bu dereceye gelmesi, hemen ilk puan kaybında bu dereceye gelmesi konunun, hatta maçlar başlamadan hazırlık sürecinde bu dereceye gelmesi moralimizi bozdu demiş oyuncular.
0: Kesinlikle. Zaten hazırlık maçı, yani Çorum Futbol Kulübü maçı değil, hazırlık maçından itibaren Galatasaray taraftarların yönetimine de futbolculara yönelik bazı eleştirileri vardı. Bunlardan biri Barış Alper Yılmaz'dı ki Çorum Futbol Kulübü maçında zaman zaman yuvalandı, tepki aldı. 4 yıldır şampiyon olan takımın oyuncusu Barış Alper ama işte hazırlık maçları ve Çorum Futbol Kulübü'nde tartışmaya açık performansla yuvalandı. Ve dediğin gibi tabii ki bu durum oyuncuları, sporcuları, işte hocayı, başkanı, yönetimi elbette olumsuz olarak etkiler. Çünkü 4 yıllık bir serinin aktörleri ama en ufak bir başarısızlıkta bu şekilde olumsuz söylemler tabii ki doğal olarak bir motivasyon kaybı, bir enerji kaybı yaratabilir. Ama burada şu var, ligin daha birinci haftası ve henüz aslında hiçbir takımında çok da iyi olmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla burada şunu söylemek gerekir, biraz da haksızlık yapılıyor. Yani Galatasaray ve oyunculara, teknik heyeti, yönetime biraz da haksızlık yapıldığını söylemek mümkün. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 4 yıl üst üste olan bir takım veya kulüp, yönetim, başkan, hoca, futbolcular her neyse birinci haftadan itibaren yani bırak git veya işte yönetim istifa şeklinde gibi sloganlarla karşılaşmaz bence.
1: Peki Galatasaray'da bu gidişatın nasıl devam edeceğini düşünüyorsun? Hamleler gelecek mi transfer konusunda? Taraftar tatmin edecek hamleler gelecek mi? Yoksa sezon boyu yaşanacak bir sıkıntı mı göreceğiz taraftar ve yönetim, hatta takım arasında?
0: Şöyle, yani hamleler gelmezse bu kriz giderek büyür. Burada Galatasaray yönetiminin önemli bir avantajı var. Transfer dönemi hala daha devam ediyor. Bitmedi. Az bir süre kaldı ama bitmedi. Dolayısıyla bu yaklaşık bir aylık periyotta Galatasaray takımı önemli takviyeler yapabilir ki genelde Galatasaray takımı son günleri bekleyen bir takım transfer döneminde. Bunun yanlış olduğunu kabul ediyorum ama baktığınız zaman bir şekilde bundan verim alıyorlar. Yani Osimhen'i son gün getirdiler. İşte geçen sene Singo, Uğurcan gibi oyuncuları son gün aldılar. Her ne kadar Singo başarısız bir transfer olarak kabul edilse de genelde Galatasaray takımı fırsat transferi olarak tarif edilen o transferi tercih ediyor. Ama tabii ki bunu her sene yapmak da büyük bir risktir. Ama dediğim gibi transfer döneminin bitmesine uzun bir sabah. Bu aslında bir avantaj. Çünkü üst üste 2 tane 3 tane A sınıf oyuncu takımıyla yaparsanız bir anlamda bu bütün kaotik veya bütün bu eleştirileri de son vermiş olursunuz ama transfer yapamadığınız her günde bu eleştiriler giderek artacaktır. Çünkü Galatasaray'ın fikstürü çok zorlu bir fikstür. Yani Galatasaray'ın önümüzdeki ilk 5-6 maçlık Süper Lig'deki fikstürüne bakıldığı zaman hakikaten zorlu bir fikstür söz konusu ki bunlara bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki o zorlu fikstür eklenecek. Tabii ki şu an takımlar daha belli değil ama Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları ne kadar ciddi

0: ne kadar birinci sınıf takımlar olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray takımı takviye yapmadığı sürece her geçen gün bu kriz giderek artacaktır. Ama burada tabii ki takviyenin nasıl bir takviye olduğu da önemli. Yani herkesi bütün eleştirileri yok edecek birinci sınıf tartışmasız bir takviye yapılmazsa Galatasaray takımı en ufak bir başarısızlıkta yine eleştiri okları hocaya, yönetime ve futbolculara doğal olarak yöneltilecektir. Çünkü bakıldığında Çorum Futbol Kulübü'nün maçında Osimhen bir kenara, performansı iyi olan kaç tane oyuncu vardı mesela? O da çok ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla yönetiminden hocasına, futbolcusuna bütün oyuncuların olumsuz olarak bir sezon başlangıcı yaptığını söyleyebiliriz ve seri galibiyetler aynı zamanda da tabii ki herkesi olumsuz eleştirilere son verecek transferler yapılmadığı sürece Galatasaray takımı bu kaotik ortamdan çıkması biraz zor gözüküyor. Yani buradan çıkış için birinci faktör seri galibiyetler. İkincisi de bütün olumsuz eleştirilere son verecek net takviyeler.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki abi Barış Alper'le bu iş olmaz. Sol açık, iki dinamik orta saha, bir on numara, bir de sol stoper lazım diyor. Katılır mısın?
0: Şöyle dedim ki bu tespitlere katılıyorum ama Barış Alper konusunda katılmıyorum. Barış Alper bence iyi bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz'ın sadece biraz yüzü etkili Galatasaray'a. Genelde en ufak başarısızlıkta takımdaki en eski oyuncular hedef tahtasına konulur. Galatasaray'da da böyle bir durum var şu an. Barış Alper Yılmaz 2021 yılında geldi. 5 yıldır orada. 5 yılda 4 tane şampiyonluk yaşadı. Dolayısıyla bakıldığı zaman burada mevcut takımdaki en eski oyuncu olduğu için bütün hedef aslında bir anlamda bütün ihale bir anlamda ona kalıyor. Ama onun dışında pozisyonel olarak tarif edilen pozisyonlara katılıyorum. Galatasaray takımının Mertens gittiğinden beri bir on numarası yok. Zaten mesela şu an halen daha Galatasaray takımının yedek forveti yok. Hani Osimhen'e bir şey olsa, sakatlansa veya işte kırmızı kart cezalısı vesaire gibi bir ceza alsa Galatasaray takımına forvet oynatabileceği oyuncusu yok. Bu çok ciddi bir eksiklik. Onun dışında zaten Saadet'te bir soru işareti var. İşte geçen sene devre arasında Saşa Boy geldi ama gönderildi. Yani yaşlı kiralık ölçmüş sona erdi. Singo oynayabiliyor orada ama Singo ne kadar verimli bir futbolcu, ne kadar işte o maliyete değen bir futbolcu soru işareti. Dolayısıyla bu pozisyonlara katılıyorum. Bunlarla beraber Galatasaray takımının en az bence 5 tane takviye yapması gerekiyor. Bu kalan dönemde Galatasaray takımına bu 5 takviye yapabilir mi? Çok önemli bir soru işareti. Çünkü Haziran ayında başlayan transfer döneminden sonra Galatasaray sadece bir tane takviye yapabildi. Şimdi biraz matematiksel olarak gidersek 2 aylık periyotta bir tane takviye yapan takımın 1 aylık periyotta 5 tane takviye yapması elbette ki zor gözüküyor. Ama yapması da kesinlikle gerekiyor.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Galatasaray 3-4 tane net gol kaçırdı. Çorum'un bir pozisyonu var ya da yok. Nasıl Galatasaray beraberliği hak etmemiş yoksa yanlış mı anladım demiş. Saygılarımla diyor Levent Bey.
0: Şöyle tabii ki Galatasaray takımının Çorum Futbol Kulübü'ne karşı 3-4 tane pozisyon kaçırması çok yani afaki bir şeydi. Hatta yani Galatasaray takımının maçın başında maç 15-20 dakikalık periyotta skoru çok daha farklı şekilde getirmesi gerekirdi. Çünkü rakibimiz lige yeni çıkmış bir takım. Siz ise Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene Juventus elemiş, 4 yıl üstte şampiyon olmuş ve birçok defa da çeşitli kupalar almış. Türkiye Kupası, Sparta vesaire gibi takımsınız. Dolayısıyla yani maçın geneline bakıldığında Çorum Futbol Kulübü bence galibiyeti daha hak eden taraftı. Çünkü 10 kişi kalmasına rağmen çok fazla pozisyon vardı. Yani Galatasaray takımına her takım 4 tane 5 tane pozisyon verebilir. Ki lige yeni çıkmış bir takım olarak siz 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takıma sadece 4 tane 5 tane pozisyon veriyorsunuz. Bu bence yani o kadar da olumsuz bir durum değil. Galatasaray takımı kaç tane pozisyona kaç tane pozisyon veya işte kaç defa Çorum Futbol Kulübü net gol girişiminde bulundu. Yani pozisyon olarak bahsettim. Ceza sahasının içinde topla buluşma olabilir veya işte çeşitli şekilde şeyler olabilir. Yani kırmızı kart görmeseydi mesela Çorum Futbol Kulübü çok zorlayabilirdi Galatasaray takımını ve şöyle bir durum var. Osimhen bambaşka bir oyuncu. Yani tek başına şampiyonluğu değiştirebilen, maçın kaderini değiştirebilen bir oyuncu. Ve attığı mesela ilk gol inanılmaz bir santrafor golü. Yani o golü Osimhen dışında dünyada atabilecek çok az oyuncu var. Dolayısıyla Galatasaray takımı biraz da Osimhen faktörüyle bence Çorum Futbol Kulübü karşısında beraberliği kurtardı gibi duruyor.
1: Peki bir diğer tarafta da Trabzonspor Kasımpaşa karşısındaydı. 1-0 öne de geçti aslında. Trabzonspor skoru da aldı ama sonrasında Adrian Benedicek'in penaltıdan kaydettiği gol 1-1'lik eşitlikle sona erdi mücadele. Sonrasında Muhammed Salah oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un bulduğu pozisyonlar vardı ama yeterli olmadı. 1-1'lik eşitlik nasıl değerlendirirsin?
0: Aslında tabii ki herkesin büyük bir heyecanı beklediği, özellikle Orta Doğu coğrafyasında ve Mısır'da herkesin büyük bir heyecanı beklediği bir maçtı. İlk yarısında dediğim gibi Trabzonspor biraz daha etkili olan taraf, yani ilk 10-15 dakikalık periyotta Trabzonspor'un etkili atakları oldu. Sonrasında Kasımpaşa da maça ortak oldu, onlar da pozisyon buldu. Ama genel olarak şu söylenebilir, biraz Trabzonspor cephesinde hayal kırıklığı yaratan bir karşılaşma oldu. Çünkü hem bakıldığında net gol pozisyonu olarak çok az sayıda net gol pozisyonu var Trabzonspor'un. Kasımpaşa'nın belki net gol pozisyonu olarak daha fazla pozisyonu vardı. Ve işte koşu mesafesi gibi bir durumda da Kasımpaşa takımı Trabzonspor'dan 8 kilometre fazla koşmuş. Yani aşağı yukarı Kasımpaşa bir oyuncu fazla oynamış gibi duruyor. Dolayısıyla bunlar çok ciddi soru işaretleri ki Trabzonspor Perşembe günü Fransporos'la Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Böyle bir karşılaşma, bu kadar kritik bir karşılaşma öncesinde Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik tabii ki bir orada soru işareti yarattı. Çünkü aşağı yukarı herkesin fikri Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezona galibiyetle başlayacağı yönündeydi. Ama oyuna, işte oyuncuların performansına bakıldığında bunun o kadar da kolay olmadığı görüldü. Çünkü Trabzonspor takımı hala eksiklikleri olan bir takım ve Onalçu'nun aslında biraz da performans olarak yaşının da getirisiyle beraber geriye gittiğini söylemek mümkün. Çünkü son 12 maçta Trabzonspor'da son 12 resmi maçta sadece 3 gol atabilmiş ve Kasımpaşa karşılaşmasında aslında daha yani geçen senenin ilk yarısındaki 16 veya işte ilk senesindeki 16 olabilseydi farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Ama Trabzonspor yani İlk yarıda bence iyi oynadı ama ikinci yarıya bakıldığında maçın hakkı beraberlikti. Fakat Trabzonspor'un dediğim gibi çok ciddi eksiklikleri var. Yani bir 6 numara kesinlikle Trabzonspor'un alması gerekiyor. Alamadığı senaryoda bütün bu yatırımların heba olma gibi bir durumu olabilir. Çünkü Trabzonspor'un sahasında şu an kesici olarak sadece Tim Cebal Folcarelli var. O da fakat. Ve dolayısıyla böyle bir durumda top rakipteyken sıkıntı yaşarsanız Trabzonspor takımı Kasımpaşa maçında bunun çok büyük sorununu yaşadı. Yani orta saha zaman zaman çok boşluklar verdi ve topu rakipten alma konusunda çok sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla Trabzonspor takımı aslında Kasımpaşa maçında bir uyarı aldı. Bu uyarıdan yola çıkarak gerekli hamleleri yapması gerekiyor.
1: Muhammed Salah'ı nasıl değerlendirirsin? Tabii ilk maçı ama pozisyonlara girdi Muhammed Salah ve istekli gözüktü.
0: Kesinlikle şöyle, yani Muhammed Salah oyuna girene kadar ikinci yarıda net bir şekilde Kasımpaşa'nın üstünlüğü vardı. Bunu kimse aksini söyleyemez bence. Salah oyuna girdikten sonra Trabzonspor etkinliğini arttırdı. Birçok pozisyon buldu. Özellikle Salah tarafında birçok pozisyon buldu ve Salah'la beraber buldu pozisyonları da. Orada işte Onalçu Salah'ın düşünce hızına veya işte topla hızına yetişemedi bazı pozisyonlarda. Ama genel olarak Salah oyuna girdi ve net fark yarattı. Ve Salah'ta şöyle bir durum da var. Yani Salah yaklaşık bir aydır topa değinen bir oyuncu, yaz kampiyonası için en son işte Mısır milli takımını Dünya Kupası oynadı ve üzerinden yaklaşık bir aylık bir dönem geçti. Bir ay oynamayan bir futbolcu olmasına rağmen bakıldığında 5 tane sprint atmış oyuna girdikten sonra ve yani birçok oyuncuyla geçmiş. Yani fiziksel durum açısından bakıldığında iyi bir durumda. Sadece biraz maç eksiği veya işte kondisyon eksikliği olduğunu söylemek mümkün ama çok bence olumlu bir görüntü ortaya koydu. Yani 30-35 dakikalık periyotta yapabileceğinin en iyisini yaptı. 2 tane pozisyon net olarak pozisyonlar içindeydi ve yaratıcı olarak da birçok pozisyonu yaratan isimdi. Yani girdi net şekilde fark yarattı. Dolayısıyla bakıldığında kendine iyi bakan bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün ki zaten Premier Lig'de geçen sene 40 maç oynayarak gelen bir oyuncu. Dünya Kupası'na iyi oynayarak gelen bir oyuncu. Sadece biraz maç eksiği veya kondisyon eksikliği gibi çeşitli konularda eksikliği olduğu söylenir ama ben Perşembe günü oynanacak French Boros maçıyla birlikte artık ilk 11'de yerini alması da bir anlamda bekleniyor Trabzonspor cephesine bağlı Salah'ın.
1: Peki, bir diğer tarafta da Fenerbahçe. Gençler Birliği deplasmanında Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı ama sonrasında geri dönen bir Gençler Birliği vardı. Gerçekten iyi bir görüntü veren Gençler Birliği vardı. Ve 2-1 kazanan tarafta Gençler Birliği oldu. Fenerbahçe de puan kaybıyla puansız olarak başladı sezona ve eleştiri okları da teknik direktör tarafına İsmail Kartal'a döndü. Yani tabii şunu sormak gerekiyor. Şimdi katılır mısın bilmiyorum Furkan ama Olympic Lyon için rotasyon yapmak bana şu soruyu sordurdu. Yani tamam
0: bir daha
1: ama bu kadar derin bir rotasyonda Olympic Lyon'u elerse eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa bu tarz maçları sezon boyu oynayacak. Olympic Lyon'dan daha iyi takımlarla da oynayacak, daha kötü takımlarla da. Daha kötü takımlara rotasyon yapmaz demeyin. Çünkü daha kötü takımlar zaten hedef maçları olacak Fenerbahçe'nin. Kesin kazanması gereken, asıl rotasyon yapması gereken maçlar olacak. Sezon boyunca bu şekilde çıkan, lig maçlarını bu şekilde bu kadrolarla çıkan bir Fenerbahçe mi göreceğiz? Ve bu şekilde çıkarsa bu puan kayıpları devam eder mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi ve bu rotasyonu?
0: Öyle. 4 büyük takım açısından bakıldığında bence en sıkıntılı durumdaki takım Fenerbahçe. Bir kere onu söylemek gerekiyor. Çünkü çok fazla yabancı oyuncu var. Çok fazla yabancı oyuncu var ve bunlardan acilen çıkmak zorunda. Ama hangisinden çıkacağı konusunda ciddi bir soru işareti var. Bu bir. İkincisi, yıllardır şampiyon olamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir takım. Yani başarıya hasret bir takım. Ve şimdi de dediğim gibi sezona daha birinci haftadan yenilgiyle başladık ve Fener akabinde Lyon'la oynayacak. Lyon'dan sonra Konya'yla oynayacak. Konya'dan sonra yine Lyon'la oynayacak ve ondan sonra bir tane daha zor maçı var. Yani çok kritik bir fikstüre döneme giriyor Fenerbahçe. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünmek lazım. Gençler Birliği maçında alınan yenilgi çok aslında sert bir mağlubiyet oldu. Bu yenilgiden sonra Lyon'a karşı da mağlup olursanız o zaman hakikaten burada çok sıkıntılı bir durum olduğunu söylemek mümkün. Ve böyle bir durum yaşanabilir. Çünkü Lyon'a içeride mağlup olmanız takdirde Fransa'da tur atlamanız zorlaşacaktır. Ama tabii ki Gençler Birliği karşısına yenilgi aldıktan sonra gidip de Kadıköy'de Lyon'u yenebilirsiniz. Çünkü son yıllarda Fenerbahçe Kadıköy'de şampiyonlar Avrupa Arenası'nda az yenilgi alan bir takım. Ama burada rakibi çok sert bir takım, çok güçlü bir takım. Yani Prag'da Sparta Prag'ı eleyen bir takım ve Olympic Lyon zaten Fransız futbolunun önemli takımlarından biri. Dolayısıyla Fenerbahçe için çok ciddi bir sınav olacak Lyon maçı. Eğer Fenerbahçe Lyon olarsa bence Süper Lig'de de en büyük şampiyonluk adayı olduğuna gösterebilir. Ama elenmesi haliyle inanılmaz bir şanslık duruma girebilir bir anlamda. Çünkü sezona yenilgiyle başlayan bir Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'nin şansını belki de mücizelere bırakan bir Fenerbahçe görüntüsü olacak. Bir yandan da dediğim gibi hoca işte oyuncu tercihleri zaten şu andan beri tartışılmaya başladı. Giderek de muhtemelen tartışılacak. Ama burada bence İsmail Kartal bir hata yaptı. Yani bu kadar rotasyona gerek yoktu. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi işte genel olarak kadrosu çok geniş bir kadro. Çok yıldızlar dolu bir kadro. Yani Gençler Birliği maçında oyuna gelen oyunculara baktığımız zaman işte Kantes'inden Nenes'ine, Kerem Aktürkoğlu'ndan işte Arşiv Buramlı'na. Yani inanılmaz bir geniş kadrosu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla 1-0 öne geçtiğiniz bir maçı özellikle de birçok pozisyon bulmanıza rağmen 2-1 kaybediyorsanız burada ciddi bir sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü sizin Gençler Birliği gibi geçen sene kümede ligin son haftalarında kalan bir takıma bu kadar yatırım yaptığınız bir sezonda ki sadece Vedat ve Granvet için Fenerbahçe yaklaşık 60 milyon lira bonservis bedeli ödedi. Dolayısıyla bu kadar yatırım yaptığınız bir durumda, kadronuzun da bu kadar geniş olduğu bir durumda 1-0 öne geçtiğiniz bir maçı 2-1 kaybetmeniz yani açıklanabilir bir durum değil. Bunun bahanesi pek olmayabilir. Ki ama Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe Gornik Zagreb maçından beri de aslında ciddi uyarılar veriyordu. İlk maçtan, ikinci maçtan beri. Çünkü oyun olarak Fenerbahçe henüz o net durumda değil. Özellikle Polonya'daki ikinci maçta çok ciddi uyarılar vermişti. Gençler Birliği maçında bunun bedelini ödedi. Şimdi çok daha sert bir takım, çok daha güçlü bir takım. Olympic Lyon. Lyon'a karşı da bu şekilde oyun ve oyuncu performansınız düşük olursa o zaman hakikaten İsmail Kartal bir anda hedef tahtasına konulabilir. Burada İsmail Kartal'ın bence teknik adamlık kariyerinin en önemli maçı. Birçok defa işte finaller oynadı, birçok maça çıktı, birçok derbi yönetti. yönetti Fenerbahçe'nin başında ama bence Olimpik Lyon maçları ve İsmail Kartal'ın teknik adamlık kariyerinin en önemli maçları. Çünkü Lyon elemesi halinde Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ki umarım da katılır. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nin iki tane Türk takımı olmalı. Ama elenmesi halinde Fenerbahçe belki de daha sezonun 3. 4. haftasında lige psikolojik olarak havlu atan bir takım görünümüne girinebilir. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir, çok stresli bir durum İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu durum. O bakımdan bence İsmail Kartal'ın teknik adamlık kariyerinin en zor, en kaotik iki maçını yaşayacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şansı açıkçası bence Gençler Birliği maçındaki performansına yola çıkarak bence yani %40 Fenerbahçe, %60 Lyon gibi duruyor. Ama dediğim gibi bu kadar da rotasyon yapılmamalı. Yani dediğim ilk maçında bu kadar rotasyon yapmamalısınız. Çünkü siz zaten 3 günde bir maç oynamaya alışık bir takım olmanız lazım. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından birinin 3 günde bir veya 2 günde bir maç yapmaya alışık olması lazım.
1: Bir diğer tarafta da tabii Mahmut Uslu'nun açıklamaları vardı. O açıklamaları da özetleyecek olursak Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu mücadeledeki hakem kararlarını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini kabul etmemesine tepki gösterdi. Açıklamalar şu şekilde: bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak şekilde buna benzer bir şey olursa diyor ve susuyor. Sonrasında iki tane penaltımız verilmedi. Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talişka'nın vurduğu topta kol çok açık. Kitap yazıyor. Penaltı ve kırmızı kart. Var yabancı mı, Türk mü, onu da bilmiyoruz. TFF başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Bir yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez. Mahmut Uslu'ya tedbir dediniz, açar mısınız şeklinde bir soru yöneltildi. Soruya yanıtsa şu şekilde: aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması gerekiyor. Fenerbahçe ile kimsenin oynamaması gerekiyor. %100 penaltı Talişka'nın pozisyonu. Mert'in pozisyonu da öyle. Penaltı. Bu kadar olmaz. Böyle bir şey olur mu? Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız. Bu kadar. Gözü karartık. Prensip kararı almışlar. Bir şey değil. Biz aldıkları karara karışmayız. TFF bu işi yönetiyor. Bu kadar transferler yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Tüm maçları kazanarak geldik. Türkiye Ligi çok zor. Diğer rakiplerimizin hepsi de puan kaybetti. Bununla ilgili lig çok uzun. Böyle devam ederse yanlış oluyor diyor Mahmut Uslu.
0: Yani ben Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skora net şekilde etki eden bir hakem hatası görmedim. Kaldı ki yani Gençler Birliği'nin de penaltı ettiği Milan Skriniar'ın dirsekle bir müdahalesi oldu. Dolayısıyla ligin birinci haftasından, yani birinci haftasını bittikten sonra, yani ilahi sezonluk maçından sonra bu şekilde açıklamalar bana pek doğru gelmiyor. Bunlar yani bence olmaması gereken açıklamalar. Hangi takım olursa olsun. Dolayısıyla hani kötü tasvip ettiğim söylemler değil. Kaldı ki dediğim gibi yani bence skora etki eden bir hakem kararı olmadı. Diğer taraftan da maçların ertelenmemesi bence doğru bir karar. Çünkü maçlar ertelendiği zaman çok daha sıkışık bir fixture dönemine giriliyor ve burada aslında bunun bedelini de oyuncular ödüyor. Yani 3 günde bir maçtan şikayet ediyoruz ama o zaman 2 günde bir maç haline geliyor fixture'un sıkışması. Dolayısıyla ben dediğim gibi maçın kaderini etkileyen bir hakem hatası görmedim. İkinci olarak da temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Avrupa dönüşündeki maçlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu.
1: Üç takımın gelecek haftaki maçlar için bir erteleme talebi olacağını ve bugün de TFF'ye bu talebin iletilmesi bekleniyor. Nasıl değerlendiriyorsun peki, yani bu maçlar yani ertelenmemeli mi diyorsun?
0: Kesinlikle bence ertelenmedi. Geçen sene bunu yaşadık. Bazı maçlar ertelendi ama ertelendikten sonra fikstürü çok sıkışık bir hale geliyor. Dolayısıyla bu kadar karmaşıklığa bence yani gerek yok. Bu kadar yatırımın yapıldığı bir organizasyonla yani ligde takımların maçlarını ertelensin şeklinde çağrıda bulunması bana oyunu kuralına göre oynayan bir davranış gibi gelmiyor.
1: Ve o transferler oynayamıyor. Gidenler gidiyor ama.
0: Evet doğru yani orada da bir sıkıntı var baktığın zaman. Kesinlikle orada da prosedür olarak yani eğer ertelenecekse de o prosedüre yeni bir kural getirilmeli. Dolayısıyla yani bence ertelenmemesi en doğru karar. Yani umarım da ertelenmez. Biz geçen sene bunu yaşadık. Fenerbahçe'nin Alanya maçı ertelenmişti. Dönüşünde 2-2 biten maçta Fenerbahçe birçok oyuncu sanırsamadı. Maç 2-2 bitti. Belki ertelenmeseydi Fenerbahçe yeni transferlerin o maçta oynasaydı belki de maçı kazanacaktı. Ve 2 puan fazla olacak. Dolayısıyla hani maçımız ertelensin sağlıklı bazen olumsuz bir durumda yaratabiliyor. Geçen sene mesela İrfan Can Kaleci vardı. O maçta Fenerbahçe'nin kalecisi. Ertelenmesi belki Ederson olacaktı ve o gol İrfan Can Kaleci'nin 90 dakikada o gol yemeyebilirdi. Dolayısıyla bana bir pasma geliyor yani maçımı ertelensin veya işte maçları ertelensin çağrısı.
1: Peki haftanın karlı çıkanına gelelim Beşiktaş'a. Gelelim Beşiktaş'ta kendi evinde 3 spor karşısında 1-0 kazandı ve 4 büyüklerde 3 puan alan tek takım oldu. Taraftar da gerçekten çok istekli gözüktü. Takım da çok istekli gözüktü. 1-0'lık galibiyet nasıl değerlendirirsin Furkan?
0: Dediğin doğru evet. Beşiktaş haftanın kazanan takım oldu ve baktığında da açıkçası öyle bir görüntü yoktu. Yani 3 takımın puan, 3 takımın galibiyet alamadığı haftada galibiyet alan tek takım oldu. Bundan İtalyan'ın yönetiminde Beşiktaş hakikaten iyi bir performans ortaya. Henüz gol yememeleri için tartışı olan durum. Ve önde basan sürekli hareket eden bir takım görüntüsü. Tabii ki buraya işte Birahir için katılışı nasıl olacak veya işte Trabzonspor'un 90 dakika oynamaya başlamasıyla muhtemelen daha efektif bir takım da görebiliriz. Aslında Beşiktaş bence Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un kadro olarak biraz gerisinde gibi dursa da oyun olarak hiç de onlardan geride kalan bir takım olmadı.

0: doğru bir tercih olduğu da anlaşıyorum. Yani bir takımın zor gol yiyen bir takım olması zaten maçları kazanma yolunda çok önemli bir adım. Dolayısıyla Beşiktaş takımı da yeni teknik heyetiyle, yeni hocasıyla, yeni kadrosuyla beraber bu önemli adımı 60 ve o kabuk değişimini de 11 yani ilk 11'indeki o kabuk değişimini de başarılı şekilde tamamlamış gözüküyor. Dolayısıyla ben Avrupa Ligi'ne kalacaklarını düşünüyorum Beşiktaş'ın. O konuda biraz daha iyi bir fikstüre sahipler. Yani iyi bir şansına sahipler. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalacağını ligde de sürpriz galibiyetlere, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani sürpriz galibiyetlerin üst üste seri galibiyetlere imza atabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş takımının.
1: Yani şöyle, kazanan takım eleştirilmez normalde, evet, ama şöyle bir eleştirim olacak benim. Ya Beşiktaş skoru daha da artırabilirdi. Şu şekilde düşünüyorum. Yani çok tehlikelidir 1-0'lık skorlar. Biliyorsun Furkan, yani özellikle ligin ilk haftasında Eyüpspor gibi takımlara karşı. Beşiktaş'ın bu şansları da oldu ama bu şansları değerlendirememekte çok bonkör davranan bir Beşiktaş vardı. Daha farklı bir galibiyet olabilir. Hani bu maçta sıkıntı olmadı ama ilerleyen zamanlarda tehlike arz edebilecek bir durum. Bu yüzden tek eleştirim bu yönde olurdu. Bir de bence yani herhalde tüm kamuoyu aynı fikirdedir. Kırmızı kartı verilmesi gerekirdi Beşiktaş'ın.
0: Kesinlikle, yani belki de dünya futbol tarihinde en enteresan faullerden biriydi. Beşiktaş oyuncunun hareketini takımdan çekip sayacak. Yani tartışmasız kırmızı bir gerekiyordu. Skoru arttırmak konusuna gelirse evet, Beşiktaş o konuda zayıf kaldı. Sıra var yani. Eyüp Spor takımına bizimle ayıp en zayıf takımlarından biri ve karşısında bir tehdit yaratamadı. Beşiktaş'ı tabii ki Midyalık karşısına aldığı galibiyetler yanlı galibiyetler ama bir de süperlikteki sert takımlar karşısında görmek gerekir. Yani bir Göztepe deplasmanında, bir Samsun deplasmanında ortaya koyacağı oyun performansını oradan görmek gerekir. Ama genele bakıldığında Beşiktaş takımına bence en dikkat çekici özelliği çok hareketli bir takım. Yani hızlı oynuyorlar, önde basıyorlar ki bu zaten Beşiktaş özellikle İtalyanlara çok dikkat ettiği bir konu. Ve bunu da başarılı şekilde uyguluyorlar. Dolayısıyla genel hatları ve Beşiktaş'ta olumlu bir tablo olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Beşiktaş'ta yine olumsuz görüntü veren bir isimden de ben bahsedeyim. Semih Kılıçsoy. Pek olumlu bir görüntü vermedi. Nasıl değerlendirirsin Furkan?
0: Kılıçsoy yani kralık gitti geldi. Aslında İtalya'da önemli gollere de imza attı. Orada önemli performansı da imza attı ama bakıldığında yani performansı genel hatlarıyla pek bir yere gitmemiş gibi gözüküyor. Topla halen daha çok fazla oynuyor. Halen daha çok fazla çalıma giriyor. Ve sonuç olarak da çok fazla taşlar yapıyor. Dolayısıyla da bence yeni sezonda Beşiktaş takımının 3. forveti olur ve çok da fazla maçta oynayamaz gibi duruyor. Dolayısıyla bence yani senin Kılıçsoy'un Beşiktaş'tan temelli olarak ayrılması gerekir. Çünkü yani artık onun da yüzü eskimeye başladı ve bir türlü o beklenen patlamayı artık yapamıyor. Dolayısıyla bu noktadan sonra ona çok negatif bir durum haline gelecektir. Şu an Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da olduğu gibi. Bence hiç böyle bir şeyden sanmadan Semih'in Beşiktaş'tan kiralık veya bonservisine bir şekilde ayrılması gerekir. Çünkü bu sene yani Ohun ve işte bu sene olmayacağı maçlarda Forvet'te onu göreceğiz. Ve yani ondan artık beklenen patlama gerçekleşmiyor. Yani o Semih Kılıçsoy artık potansiyelini ortaya koymalı ama bakıldığında dün akşamki ortaya koyduğumda da çok ciddi soru işaretleri var.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde de bir Žalgiris mücadelesi var tabii ki ve bu yönde de İtalyano'dan aslında bir rotasyon gördük ama Fenerbahçe'nin aksine bu rotasyon işe yaradı. Tayland benim dikkatimi çekti. Bu rotasyondan şans bulan isimlerdendi ve iyi bir performans gösterdi Tayland'a ve Černý için yani bunu çok fazla oyuncu için söylemeyiz ama yani kredisi azalıyor dedi, kredisi artmaya başladı bir anda. Ama olay Tana'da kesinlikle bir parantez açmak gerekir. Nasıl bir pasta o?
0: Kesinlikle Černý'den başlamak lazım. Černý, senle daha önce yaptığımız yayında performansının giderek düştüğünü söylemiştik. Sezon ikinci yarısından dolayı ama bu akşam galibiyeti getiren isimlerden biri oydu. Tayland keza geçen sene önemli bir bonservis bedeliyle takıma katıldı ama

0: türlü formayı kapamadı. Yani kaptığı zamanlarda da performans olarak ayak kırıklığı yarattı ama o da dün akşam iyiydi gerçekten. Olayı tankeza o da iyiydi. Yani bakıldığında hemen hemen tüm futbolcuların performansında bir artış olduğunu söylemek mümkün. Bu da totalde bir teknik adam başarısı. Tabii ki Semih'in az önce konuştuğumuz durumunu bir kenara bırakarak onun dışında Semih dışındaki tüm oyuncularda bir performans artışı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabii ki bu teknik adamın oyuncuları iyi şekilde hazırlamasının bir unsurudur ama ben de Cerny'in hakikaten çok iyi bir futbolcu olduğunu görüşündeyim. Yani bence Cerny ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Çok iyi şut atabilen bir oyuncu ve çok zeki bir oyuncu. Oyunu biliyor. Bu çok önemli. Ve dün akşam attığı gol de zaten bunu belli etti. Olay İtan konusunda da Olay İtan da iyi bir oyuncu. İyi bir atlet ama biraz da sanki Beşiktaş takımının tamamlanmasıyla beraber daha çok alternatif oyuncu pozisyonunda olabilecek bir oyuncu gibi duruyor bence.
1: Peki. Furkan çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii ki sizlerden gelen mesajları da ileteceğim, okumaya devam edeceğim. 0212 273 1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şu hatırlatmayı da yapalım ki WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle paylaşabiliyorsunuz mesajları.

Ama şu hataya düşerse Galatasaray, bence Sörloth'un gelişi eğer gelecekse, böyle bir şey varsa, benim fikrim kötü olur. Çünkü Norwich Haaland ve Sörloth ikilisini aynı anda oynatmak için etkili kanat oyuncularını yedek bırakmak zorunda kaldı. Zaman zaman Şelderup, zaman zaman Antonio Nusa, zaman zaman Oscar Bob.

hayatını şu anki gençlere vermiyor demiş bir başka dinleyicimiz. Kısa bir araya gidelim. Mesajlarınızı da bekliyorum bu arada. 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı iletin lütfen. Aranın ardından Anıl Kartal'la birlikte olacağız. Kendisine de yöneltmemi istediğiniz sorular varsa yine 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 1010'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. İki tane penaltı neye göre, kime göre? Sen Gençler Birliği'ni yeneme, ondan sonra hakem yapı demiş Kenan Bey. Fenerbahçe'ye madem bu ülkenin en geniş kadrosuna sahip oluyoruz, Mahmut Uslu'nun maç sonu çıkıp maçımızı ertelemediler demesi komik biraz demiş. Adı yazmıyor dinleyicimizin. İsviçre'den Can Bey diyor ki bence Semih kalmalı. Sonuçta 3 forvet İtalyano'nun yanında kendini bulacaktır. Hala çok genç, başka forvet aramaya gerek yok. 3. forvet demek istemiş Can Bey. Başka forvete gerek yok diyor. Beşiktaşlıyım ama Furkan Bey'in Gençler Birliği Fenerbahçe maçı hakeminin maçın sonucuna etki etmediği açıklamasıyla komik duruma düştüğünün farkındadır sanırım demiş dinleyicimiz.

0: uzun süredir ligimizde bu denli bir hafta yaşamamıştık. Açıkçası özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray, yine Trabzonspor öne geçtikleri maçlarda puan kaybettiler. Burada tabii Galatasaray Çorum maçına baktığımızda Çorum ligimizin yeni ekiplerinden, ama iyi bir kadro kurdular. İyi bir süreç geçirdiler. Süper Lig'e renk kattılar. Galatasaray'da da tamamen bir kaos hakimiyeti vardı. Bunu söylemekte fayda var. Bu tip ortamda Galatasaray 1-0 öne geçmişken bir anda 2-1 yakalamak kolay değil. Çorum Spor bunu başardı. Yakaladığınızda da zaten taraftarların bir tepkisi var. Bu sefer o negatif enerjiyi Galatasaraylı oyuncular hissetmeye başladı. Çünkü yönetime tezahüratlar yapılmaya başladı Galatasaray konusunda. Galatasaray yine Duran Top'ta yapılan ortada Osimhen'in attığı golle maçı 2-2 tamamladı. Daha farklı bir skorda olabilirdi.
1: Peki bir başka taraftan baktığımızda da Trabzonspor'da puan kaybetti. Kronolojik olarak gitmek gerekirse Trabzonspor'da 1-1'lik eşitlik Kasımpaşa deplasmanında. Nasıl değerlendiriyorsun bu mücadeleyi? Mohamed Salah da sonradan oyuna dahil oldu.
0: Ya tabii Trabzonspor'da Mohamed Salah heyecanı var. Bir anda işi bambaşka bir boyuta götürdü. Çünkü Trabzonspor geçen sene daha farklı bir mentaliteyle, daha farklı bir durumda performans sergiliyordu. Şimdi Mohamed Salah'ın gelmesi bir anda bütün o havayı değiştirdi Trabzonspor'da. Hatta bir ara maç Olimpiyat'ta mı oynansın tarzı da Trabzonsporlu taraftarların beklentileri vardı. Burada tabii oyun anlamında oturacak Trabzonspor. Transferler yaptılar. Dediğim gibi daha farklı bir stratejiye gittiler. Kasımpaşa'ya geçen senenin aksine ben bu sene hazırlık maçlarını baktığımda iyi görmüştüm. Zaten iyi bir sinyal vermişti. Bunu da penaltıdan attığı golle de olsa Trabzonspor karşısında yaptılar. Bence önemli bir beraberliğe imza attılar. Trabzon için de dediğim gibi yorum yapmak için çok erken, ama yani geçen seneden farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizi en azından ilk maçta görmüş olduk diye düşünüyorum.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Fenerbahçe. Fenerbahçe de puan kaybetti. 1-0 öne geçmişti Talisca'yla ama skoru koruyamadı. Yoğun rotasyon eleştiri konusu oldu. Yani gerçekten ciddi bir rotasyon vardı ve puan kaybıyla başladı Fenerbahçe.
0: Göksel'e şöyle bakmak lazım. Yayından önce bağlansaydım ve bir ilk 11 verseydik herhalde ilk 11'den 5-6 oyuncu tahmin edemezdik. Yani Greenwood'u bekliyorduk açıkçası. Yine Vedat oynayabilir diye düşünüyorduk. Kerem sahne alabilir diye düşünüyorduk. Çünkü Fenerbahçe evet kolay değil. Deplasmana gidiyorsunuz. Eviniz dolu oynuyorsunuz. Rakip kim olursa olsun 90 dakikalık bir performans sergiliyorsunuz. Bir de kampta yüklemeden geldiniz. Bu tip durumlarda dün Beşiktaş'ın yaptığı gibi arada rotasyonlar yapılabilir. Ama Galatasaray'ın da berabere kalmasıyla Fenerbahçe yani Şampiyonlar Ligi yolunda kazanarak geldiği için bir hava oluşmuştu Fenerbahçe. Ama bu mağlubiyet havayı biraz bozdu. Şimdi Lyon maçı daha kritik hale geldi. Zaten kritik bir müsabakaydı. Ama Gençler Birliği mağlubiyetiyle o moral ve motivasyonun düştüğü sekanslarda Lyon maçı Fenerbahçe için çok önemli. Burada bazı kesimlerde keşke ideal ilk 11'le başlanılsaydı. Daha sonra işte 5 oyuncu değişik hakkınız var. Yavaş yavaş oyuncuları kenara alabilirsiniz diye söylemlerde bulunuyorlar. Mesela Greenwood ikinci yarı oyuna girdi. Ama öyle bir performans sergiledi ki, çünkü bütün toplar Greenwood'a atıldı. İnsanlar da ya 90 dakika oynasa bu kadar yorulmazdı söylemlerinde haklı olarak bulundular. Ben de katılıyorum. O yüzden belki bir iki oyuncu rotasyonu olabilirdi ama genel anlamda rotasyon Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu. Şimdi Lyon maçı, ardından Konyaspor da 90+7'de bu hafta yiyerek puan kaybetti. Şimdi Fenerbahçe maçında daha çok asılacaklardır. O yüzden zorlu bir süreç. Lyon, Konya, tekrar Lyon, yani Samsun, ardından Gaziantep, Beşiktaş ve Gaziantep bir süreç. Fenerbahçe için zor bir süreç. Bakalım buradan nasıl çıkılacak.
1: Bir dinleyicimiz İstanbul'dan Agop Bey diyor ki biz iyi hoca kötü takım, kötü hoca iyi takım denkleminden bir türlü kurtulamıyoruz senelerdir. Daha ilk ligin ilk maçında rotasyon olayını anlayamıyorum. Sen koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün, maçın başında ilk yarıda çıkarsın az kadronla, maçı kopartırsın.

0: Sonra rölantiyi alırsın. Yaptığı değişikliklerdeki oyuncular maçı çevireceğiz diye daha çok yoruldu. E o zaman biz ne anladık bu işten diyor Agop Bey.
1: Yani dediğim gibi mesela Greenwood'u dinlensin diye yedeğe aldınız ama Greenwood'un yedekten gelip sergilediği performans oyuncuyu daha çok yordu. Çünkü dediğim gibi bütün toplar Greenwood'a gitti. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı bir süreç oldu diye düşünüyorum. Dediğim gibi maç artık geride kaldı. Muhakkak çıkartılacak dersler vardır. Çıkartılması gerekiyordur da Fenerbahçe için. Ama şöyle bir baktığımızda yani doğum maçı, Konya maçı artık o baskıyı daha da hissettiği bir süreç olacak Fenerbahçe'nin. Hani bir nebze evinde oynaması avantaj olabilir Fenerbahçe için.
0: Peki Lyon maçı için neler düşünüyorsun Anıl?
1: Yani ben şimdi baktığımızda yani Sparta Prag Lyon eşleşmesinde Lyon'u tercih ederdim açıkçası. Çünkü Sparta Prag ligi başladı. 3 hafta oldu. Zaten kırmızı kart görmeselerdi bence Lyon'u eleyebileceği potansiyelleri de vardı. Hani ikisi arasında Lyon'u tercih ederdim. Ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum olası bir kötü senaryoda yani camianın hani tekrar o negatif atmosfere geri dönme durumu olduğu için Fenerbahçe açısından baskının hissedileceği bir maç. Uzun yıllardır şampiyonluk gelmiyor ve ne kadar cebinizden para verirseniz verin bu işin oluru sponsorluk geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Fenerbahçe'nin bu gelire çok fazla ihtiyacı var. Oradan gelecek bir parayla bir yerli takviyesi olabilir, bir yabancı takviyesi daha olabilir. Cihan Kemal yabancı transferini kapattık dedi ama hani belki bir fırsat transferi olabilir Şampiyonlar Ligi'ne gidilirse. O yüzden yani Gençler Birliği maçının bir telafisi var ama bu maçının çok fazla telafisi yok. Yani çok kritik bir süreç Fenerbahçe. Yani çok zor tabii ama 2-3 farklı bir skorla ancak oradan çıkarsa rahat bir ikinci maç olma olasılığı var. Ama dediğim gibi tribünlere yarın çok fazla iş düşüyor gibi görünüyor.
0: Beşiktaş'a ne diyorsun peki? Beşiktaş haftanın karlı çıkan tarafı oldu. 3 puan almayı başardı Eyüp Spor karşısında. 1-0'lık galibiyetle ki Olayta'nın nefis bir asisti vardı. Çerni'ye de çok güzel bitirdi.
1: Yani şöyle baktığımızda Beşiktaş da rotasyon yapıyor. Acaba demişti insanlar çünkü yani onlar da zorlu bir pelotan çıktı. Dediğim gibi rakip yani kaliteli veya kalitesiz olsun, sizin seviyenizde olsun olmasın fark etmez. Bir maç temposu yaşıyorsunuz, bir yolculuk temposu yaşıyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın işi kolay değildi. Fener Galatasaray Beşiktaş'a baktığımızda da rotasyon anlamında en sıkıntı yaşayan takımında Beşiktaş olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle dün Olayta'nın ve Rıdvan'ın performansları Beşiktaş ön plana çıktı. Tabii burada savunmayla tebrik etmek lazım çünkü yani şu anda gol yemedi Beşiktaş. Onun da çok büyük avantajı var. Yani baktığımızda bu da takdir edilesi bir durum. İtalyan'a bazı şeyleri oturuyor, oturmaya devam ediyor. Kolay bir süreç değil. Yani Beşiktaş için rotasyonun arttırılması lazım. Bazı bölgede transferlerin arttırılması lazım. Ama hocayı şu konuda kutlayabiliriz. Dün maçtaki kondisyonuna baktığımızda iyi hazırlanmış takım. Yani takım iyi bir kamp geçirmiş. Biz bunu bazı hocalarda geçen senelerde göremedik. Ama İtalyan'da da bunu net bir şekilde görülebiliyor. Bu da tesadüf olmayarak sahaya yansıtıyor. Yansıyor ve Beşiktaş şu anda gol yemeden yoluna devam ediyor. Tabii ki yeterli değil. Bir iki takviyeyle Beşiktaş daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bunun bir Avrupa ayağı olacak. Beşiktaş da bence gruplara kalacaklar. Lig ayağı, kupa ayağı. Yani zorlu bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden doğru takviyelere devam etmek lazım.
0: Peki. Anıl çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Selamlar, kolay gelsin. Ben sadece şu noktaya değinmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu nedense Mahmut Uslu hakkında en ufak dahi yorum yapmadı. İş Galatasaray'a gelince Amerikalardan saat fark etmeksizin cevap veren, üste çıkmaya çalışan yönetim şimdi neden susuyor demiş bir başka dinleyicimiz. Selamlar Göksel'in Sefaköy'den Halil ben, Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaray Çorum Spor maçı çok keyifliydi. Hepsinin ayaklarına emeklerine sağlık. Çorum Spor'un ilk golü çok güzeldi. Freddy'nin sola doğru boş koşusu harikaydı. Golü atanın önünü açtı. İki takıma da tebrikler demiş Halil Bey. Bir başka dinleyicimiz de Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz. Bir hayli sinirli gözüküyor. İstifa, Okan Buruk istifa, Dursun Özbek istifa demiş. Sonrasında da Ugo Çukwu'yu kim aldıysa Galatasaray'ı terk etmeli, Galatasaraylılığını bırakıp Galatasaray'ın kapısından içeriye bile alınmamalı demiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden birlikteyiz. Dün Emre Zabunoğlu'nun bir tweetini gördüm. Kaydettim. Burada okumak istedim. Gerçekten çok güzel bir noktaya değinmiş Emre abi. Emre Zabunoğlu şu şekilde yazmış. Beşiktaş Eyüpspor maçı 21.30'da başladı, 23.30'da bitti. Maç bitiminde Beşiktaş Kadıköy vapuru yok. Üsküdar'a geçtiğinizde Marmara yok. Bunu organize edemiyorsanız bu şehirde 21.30'da maç oynatmayın. Dünyanın toplu taşımayla en rahat dağılacak stadında toplu taşıma imkanı yok. Gerçekten yani ezbere bir şekilde 21.30 falan diye maçları dağıtmak kolay ama bunun devamını düşünme konusunda biraz yetersiz kalıyor federasyon. Burada ulaştırma tarafıyla aslında biraz iletişim halinde olunması gerekiyor. Yani ben de çok şaşırıyorum. Mesela 21.45'te başlatıldığını da görmüştük. Ya Şampiyonlar Ligi durumlarda tamam, istisnai durumlar oluyor. Metrolar 24 saat oluyor ama ligi 21.30'a çekip sonrasında da yaz saatinden dolayı böyle, tabii ki bunu biliyoruz ama yani 21.30'a çekiliyorsa eğer, sonrasında taraftarların güvenli bir şekilde ceplerini yormadan eve gitmesini de sağlamak gerekir. Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz Gökhan Bey. Çorum maçı gösteriyor ki bizim kadromuz Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci olacak kadro değil. O durumda değiliz. Taraftarın kızdığı lig değil bence. Şampiyonlar Ligi ne olacak kaygısı demiş Gökhan Bey. Peki düne dönelim. Dün Beşiktaş Eyüpspor karşısında 1-0 kazandı. Černi'nin attığı gol, Olaytan'ın harika asisti. Peki teknik direktör Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi, dinleyelim.
2: Başlayalım. İlk olarak Ali Bey buyurun.
3: Tebrikler. Beşiktaş 5 maçtır, 5 resmi maçtır yenilmiyor. Kalesinde de gol görmüyor. Bugün de çok yani ezici bir üstünlüğü vardı. Ama son bitirişlerde sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Şimdi Vlahovic de geldi. İdmanlara çıkıyor. Ve Vlahovic'in durumu nasıl? Ve en kısa süre ne zaman hazırlanır? Hazır olun, hazır hale.
4: Credo che dici possiamo dare del tu, no? Digliono. Ci possiamo dare del tu.
5: Size sen diyebilir miyim?
4: Credo che hai ragione, dobbiamo velocemente crescere in concretezza perché tenere vive queste partite è sempre pericoloso, perché poi le situazioni da gol le creiamo, le occasioni le abbiamo e poi tenendola viva così può capitare di tutto, quindi sotto quell'aspetto dobbiamo crescere. Poi ho visto un grande primo tempo, davvero fantastico. Nel secondo, potevamo fare di più, ma come prima giornata era importante ottenere la vittoria, 3 punti. E Vlahovic, piano piano, come sta facendo Trossard, gli daremo minuti, è stato troppo lontano dal terreno di gioco, non è in condizione, sta iniziando ad incrementare. Giovedì sarà della partita, verrà in panchina e inizieremo a dargli minuti, perché il pericolo più grande in questi casi è qualche infortunio e non possiamo permetterci di subire infortuni a Trossard, a Vlahovic, a tutti quelli che dobbiamo cercare di recuperare perché sono arrivati in ritardo, e piano piano inizierà anche lui a darci una mano.
5: Haklısınız bence de. Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Daha hızlı bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Çünkü bu skorlarla rakibi hala oyunda tutmuş oluyorsunuz. Onlara bir umut vermiş oluyorsunuz ve bu da bizim için bir risk. Çünkü gol pozisyonuna giriyoruz, yaratıyoruz. Evet. Ama rakibi oynatıyorsunuz ve rakip oyunda olduğu zaman her şey başınıza gelebilir. Bence ilk yarı mükemmel bir ilk yarıydı. Çok beğendiğim ilk yarıyı. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda baktığımız zaman ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok çok önemli. Şimdi Vlahovic konusu, Trossard gibi ona yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun zamandır sahalardan uzaktı, tek başına idman yapıyordu ve perşembe gününde kendisi kulübede olacak. Ve bu periyot aslında çok önemli bir periyot, çünkü bu periyotta oyuncular sakatlanabilir. Geç geldikleri için, uzun süredir oynamadıkları için onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Eğer bu yönetimi yapamazsanız bu oyuncular da sakatlanır. Vlahovic de bize çok büyük yardımlarda bulunacak ileride, buna inanıyorum.
6: Nurullah Öztürk. Hocam, öncelikli olarak Beşiktaş taraftarının size iletmemi istediği bir mesajı var. Selam ve sevgilerini iletiyorlar size. Bir de bugüne kadar nerede kalmıştınız diyorlar. İlave olarak da teknik direktör olarak ve takım sahaya sürdüğünüz takımında Beşiktaş ruhunun geri dönüşümü olarak bu mesajı iletmemi istediler. Soru şu, Avrupa kupalarında ve Türkiye liginde takımı tam olarak hazır olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir de çok baskın bir oyun sistemi içerisinde, ileride bir oyun sistemi var. Ancak 1-0'lık skorlar, az önce Ali Bey'in de sormuş olduğu gibi, 1-0'lık skorlar biraz risk yaratıyor diyebilir miyiz? Teşekkürler.
4: Lo ripeto, il risultato di 1-0 è un risultato molto pericoloso. D'accordissimo, perché può succedere un corner, una punizione laterale, una palla lunga e subisci gol e butti via una prestazione spettacolare come questa, dove siamo stati bravi a giocare, a non concedere. Quindi, come detto prima, il primo punto che dobbiamo aggiustare e migliorare è la concretezza. Poi penso che cercheremo di essere questi, cercando di limitare i nostri avversari, cercando di creare situazioni da gol. I ragazzi stanno facendo bene, bene tutto quello che prepariamo. I risultati sono dalla nostra parte. Mi auguro che fiducia ed entusiasmo non manchino mai. E ai tifosi dico che questo stadio è davvero un qualcosa di incredibile. Che ci devono trascinare tutte le partite. Giovedì ce n'è un'altra importante e mi auguro che siano in tanti a darci una grande mano, perché giovedì ci teniamo tutti a far bene, a cercare di fare un grande risultato, perché è un obiettivo importante per tutti.
5: Tekrar ediyorum, 1-0 gerçekten çok çok tehlikeli bir skor. Dediklerinize katılıyorum. Çünkü bir korner olabilir, bir frikik olabilir, bir uzun top olabilir ve şu ana kadar sergilediğiniz o mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha da bitirici olmamız gerekiyor. Çünkü aslında baktığınızda az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katılıyorum dediklerinize. Böyle oynamaya da devam etmemiz gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Rakibi limitlendirerek, onlara şans vermeden oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gol şansı yaratıyoruz. Daha da fazla yaratmalıyız. Daha çok pozisyona girmeliyiz. Ve bunları da gole dönüştürmeliyiz. Aynı zamanda çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü iyi hazırlandık ve bu hazırlıklarımızı sahada çok güzel gösterdiler sonuna kadar. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Ve umarım taraftarın da bu inancı olan bize hep sonuna kadar böyle devam eder. Bunun olmasını çok isterim.

0: Milliyet Skoler Egemençiler. Hocam galibiyetin ötürü tebrik ederim. Hocam bugün baktığımızda Soperler, Akbodu ve Calo zaman zaman önde baskı yapan isimler oldular. Acaba Vlahovic denkleme dahil olunca Soperlerin bu baskısı da devam edecek mi? Yoksa bu maça özel miydi? Teşekkürler.
1: Ma oltre a pressare con i difensori, in questo momento stiamo facendo bene anche la prima pressione, quella con gli attaccanti, poi con i centrocampisti, poi con i difensori. Penso che in questo momento tutta la squadra stia lavorando bene da questo punto di vista, perché è una squadra applicata, una squadra che corre cercando di rubare questa palla, e quando arriverà Vlahovic lo farà anche Vlahovic, perché Vlahovic, io l'ho già allenato, Vlahovic conosce questo modo di interpretare, questo modo di questa organizzazione, questo spirito che abbiamo noi, lui lo conosce, quindi da questo punto di vista sarà veloce a fare quello che gli chiederemo. Quello che dovrà fare Vlahovic insieme agli altri numeri 9 è cercare di aumentare questi gol, cercare di aumentare la concretezza della squadra e fare il proprio dovere, il proprio mestiere. Poi per il resto di squadra dobbiamo cercare di essere sempre come in questo primo periodo, perché in questo primo periodo stiamo lavorando bene.
2: Evet, stoperler baskı yapıyor ama sadece stoperler değil, özellikle ilk hattan itibaren, yani ofansif oyuncular, sonra orta sahalar, sonra savunma hattı, gayet takım olarak bence iyi baskı yapıyoruz ve bu maça da özel bir şey değildi aslında. Çünkü aynı zamanda oyuncularım gerçekten çok koşuyorlar, topu kayır kazanabilmek için çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince de daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ben Vlahovic'le daha önce çalıştım, biliyorsunuz. O nasıl bir oyun oynatmak istediğimi, benim organizasyonumu çok iyi bilen bir oyuncu ve bunu gerçekten ruhunu vererek sahada göstermeye çalışan bir oyuncu. Yani şunu demek istiyorum, o geldiğinde bunları hızlı hızlı anlayıp sahada gösterebilecek bir oyuncu. 9 numaralarımdan da tabii ki de sadece ondan değil, hepsinden gol atmalarını istiyorum. Daha bitirici olmaları istiyorum. Yani kısacası mesleklerini yerine getirmelerini istiyorum. Takım olarak da böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bence bu periyotta çok iyi işler çıkarttık ve bunu da devam ettirmemiz gerekiyor.
3: Buyurun.
4: Ömer Çağrakler'e Fotomaç. Fiorentina'da Vlahovic sonrası dönemde santraforlarınızı daha çok rakip stoperleri bağlayan rolde kullanmıştınız. Skor yükünü ise savunma arkasına ya da arka direğe koşu yapan kanat oyuncuları ya da yayda fırsat bulan orta saha oyuncuları yüklenmişti. Son 5 resmi maça baktığımız zaman Beşiktaş'ta 5.20 şut ortalamasıyla Orkun Kökçü şu anda yükleniyor bunu. Vlahovic transferi sonrası planda bir değişiklik olacak mı? Ana bitirici Vlahovic mi olacak? Yoksa mevcut kanat rotasyonu şu anda Vlahovic'e servis yapabilecek kalitede mi?
1: Ma il discorso è che la squadra dovrà lavorare per mettere nelle condizioni, come lo sta facendo adesso, i numeri 9 a cercare di fare gol. Anche oggi secondo me qualche situazione per fare gol l'hanno avuta, sia Semi nel primo tempo, poi Chiù nel secondo, e tutta la squadra gioca sempre per rifornire gli attaccanti, per fare assistenza agli attaccanti, come il gol che abbiamo fatto oggi con Junior che continua a fare assist. Quindi giocheremo così, ci sarà lui o chi per esso in tutte le partite, e loro devono cercare di essere i finalizzatori di quello che si propone, quello che si crea, perché il numero 9 è quello di una squadra. Io però insieme al numero 9 dico che anche gli esterni sono degli attaccanti, e infatti l'ultima partita l'abbiamo vinta con 2 gol di un esterno, quindi loro devono essere quelli che finalizzano il gioco. Il gioco fino ad oggi lo stiamo facendo discretamente, e dobbiamo crescere e fare gol con i numeri 9, con gli esterni, con i centrocampisti, con tutti quelli che possano arrivare al tiro.
2: Takımın işi aslında 9 numaralar içindir. Yani 9 numaraları beslemek içindir. Çünkü aslında bugün 9 numaralarında

0: şans buldu. Özellikle Semih ilk yarıda iyi şanslar yakaladı. Oh ikinci yarıda iyi şanslar yakaladı. Yani kısacası takımın işi 9 numarayı beslemektir, ona gol attırmaktır. Junior gibi mesela, Junior bunu son zamanlarda iyi yapıyor çünkü asistlerine devam ediyor. İleride mesela Vlahovic ya da kim artık oynarsa onlardan bitiricilik istiyorum. Takımın da onu beslemesini istiyorum. 9 numarada bu şansları değerlendirmesi gerekiyor. Ama sadece 9 numaralar değil, çünkü benim gözümde kanatlar da aslında bir nevi forvet oyuncusudur. Fark ettiyseniz aynı zamanda son maçlarda hep kanatlar gollerimizi attı. Oyunumuzu aslında böyle olması gerekiyor. Bunu iyi yapıyoruz ama daha da gol atmamız gerekiyor. Golleri yani sadece forvetlerden de kanatlar değil, ben herkesten bekliyorum. Bunlar orta sahalara dahil. Hepimizin gol atması lazım. Şut çekebilen herkesin gol atması lazım.
1: Son soru sizinle de bitirelim basın toplantımızı.
2: Eren Tutaylı bir gün. Hocam, ilk maçta Junior Oleitan birçok fırsattan yararlanamamıştı ve sosyal medyada büyük tepkiler aldı. Daha sonrasında Cherny'nin bir oynadığı Radek Rovle maçında önemli fırsatlardan yararlanamadığını gördük ve ona da ciddi şekilde tepkiler oldu. Sonrasında bu iki oyuncunun performansının giderek maç maç arttığını gördük. Şu ana kadar Oleitan 3 asist, Cherny 2 gol 1 asist, takımın en skorerleri. Bu mental düşüşü nasıl önledi hoca? İki oyuncuya bir tavsiyesi oldu mu? Çünkü Beşiktaş geçen sezonlarda bunun ceremesini çok çekti. Mental olarak oyuncuları nasıl hazırlıyor?
3: Diglielo intanto, spero che venga criticato qualcun altro se continua a crescere così.
0: Eğer oyuncularım hep böyle eleştirildikten sonra iyi oynuyorsa umarım daha da eleştirirler.
3: No, è vero, potevamo Junior nelle prime partite poteva fare gol, anche Cherny, però come dico sempre ai ragazzi, finita una partita si archivia, si pensa alla prossima, si lavora per preparare la prossima partita, non si parla altro che di strategia, di preparare quello che sarà la prossima partita e pensare focus a quello che verrà. Abbiamo lavorato così, lavorerò così con i ragazzi, bisognerà cercare di lavorare per migliorare e penso che la reazione che hanno avuto a quelle critiche non eccessive, ma chiaramente quando sbagli qualche gol il tifoso vuole che tu faccia sempre un grande lavoro, però siamo dei professionisti, sappiamo quello che dobbiamo fare, anche se c'è qualche critica bel metto lavorare, perché alla fine la strada è lunga, abbiamo un campionato davanti, saremo nelle coppe, ci sarà la Coppa di Turchia, quindi finita la partita ci si concentra per la prossima ed è questo che stiamo facendo, quindi bravi loro che hanno reagito a delle critiche, ma era normale potessero arrivare. I due gol e gli assist di Junior confermano che sono ragazzi che hanno grande orgoglio e che hanno grande qualità.
0: Evet, geçen maçlarda Junior fazla gol atabilirdi. Cherny de aynı şekilde. Ama ben maç sonları hep derim, bu artık maç bitti. Bu maç artık geçmişte. Önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçın stratejisini belirlememiz gerekiyor. Önümüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor. Ben hep böyle çalıştım ve böyle de çalışacağım ileride. Asla değişmeyecek bunlar. Bak, eleştiriler oldu ama oyuncular da buna iyi reaksiyon gösterdi. Eleştiriler normal çünkü çok abartılı olmadığı sürece. Çünkü yani bir oyuncu da bir de gol kaçırıldığı zaman, iyi performans göstermediği zaman eleştirilir. Bunlar doğru ama abartılı olmadığı sürece. Şimdi önümüzde çok uzun bir sezon var. Avrupa'da da oynayacağız aynı zamanda. Bunda Türkiye Kupası dahil ve her maçta konsantre olmamız gerekiyor. Hep önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti artık, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor. Ama tekrar da eleştirilen oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok iyi reaksiyon gösterdiler buna rağmen. Çok iyi bir geri dönüş yaptılar. Özellikle Junior 2 gol 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Ne kadar kendisinin kaliteli ve gururlu bir oyuncu olduğunu, onurlu bir oyuncu olduğunu gösterdi.
1: Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese teşekkür ederiz.
3: Thank you.

0: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
1: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısına yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziğiyle stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silah ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz son bölümde. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Vincenzo Italiano'nun sözlerini dinlemiştik ve bir dinleyicimiz Bayram Bey.

yazmış Çorum'dan. Yazmış sanırım Çorum Spor taraftarı bir dinleyicimiz. Şu şekilde mesaj: gurbetçi Gobel cuma akşamı maç bitiminden sonra Çorum'dan gelen siyah duvar taraftar liderleri İstanbul gurbetçi Gobeller taraflarından bir arkadaşımıza saldırıp tartaklayıp darp ettiler. Sebepse kendi taraftar gruplarına dahil olmamamız. Bizim gurbetçi Gobeller olarak Çorum'daki siyah duvar taraftar grubuyla hiçbir ilgimiz ve bağımız yoktur. Tek bağımız Çorum Futbol Kulübü'dür. Buradan Çorum Futbol Kulübü yetkililerine sesleniyoruz. Bu vandal vahşi insanları Çorum sınırlarından dışarı çıkartmasınlar. Tüm Türkiye gördü İstanbul'da gurbetçi Gobeller taraftar grubunun takımının nasıl desteklediğini. Buna önlem alınmazsa İstanbul'da taraftar gelmeyecek maçlara bundan sonra demiş dinleyicimiz. Biz de iletmiş olalım bu meramını. Şu saat olmuş, hala takıma ilk 11 transferleri yok. Bu yönetim, bu kibirli ve at gözlüklü yönetim derhal istifa etmeli demiş bir başka dinleyicimiz. Bora Ayhan, kalecimiz 10 numara. Çanakkale'den selamları, yayınlar diliyor ve bir de Alexander Nübel fotoğrafı göndermiş bizlere. Gerçekten gol yemiyor. Gerçekten gol yemiyor. Mecaz falan değil, gerçekten gol yemedi çünkü. Acaba Galatasaray yönetiminin transfer yapmamasında mı sorun, yoksa Galatasaray taraftarları ve muhabirlerinde mi? 4 senedir hem yaz hem kış transfer dönemlerinde yangın çıkarıldı. Geçen sene Haziran'da Sané alındı. Geçen yaz boyunca yangın vardı. Kaleci ve Mertens paniği yapıldı mesela. Galatasaray yönetimi taraftarların ve yorumcuların lafına gitseydi bu 4 senenin ikisinde anca şampiyonluk yaşardı. Adamlar tıkır tıkır şampiyon oluyor. Onlar bilmiyor, biz mi çok biliyoruz? Daha lig başlamadan, transfer sezonu bitmeden eleştirmek nedir ya? Çok garip demiş Ali Cemal Bey. Mesajını bizlere iletmiş. Yani bana da garip geldi bu arada Ali Cemal Bey. Şöyle garip geldi. Yani ilk maç, sezonun ilk maçı ve hazırlık döneminden bu yana, hatta yani hazırlık maçları biraz daha uzun sürseydi bu yönetim istifaları hazırlık maçlarında da duyabilirdik. Gerçekten enteresan bir konu. Ya bana da garip geldi ama taraftarı da anlayabiliyorum. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen bir taraftar var. Ve takımın eksikleri de göz önünde. Yani hangi bölgelerine transferler yapılması gerektiğini herhangi bir Galatasaray taraftarını veya herhangi futbolla ilgilenen bir insanı yoldan çevirsek, sorsak Galatasaray için söyler. Bu bölgelere takviye gelmediği için ve koca bir transfer dönemi de boş geçtiği için neredeyse bir hayli sinirlenen bir taraftar grubu var. Çünkü yani sezon başından beri, transfer sezonu başından beri işte Dünya Kupası var. Dünya Kupası bekleniyor herhalde dedik. Dünya Kupası bitti. Diğer takımlar transfer dönemine başladı ama Galatasaray bir türlü başlayamadı. Burada şunun da etkisi var. Diğer takımlar çok etkili bir transfer dönemi geçiriyor. Yani Galatasaray'ın ligdeki rakipleri gerçekten inanılmaz isimleri getirdiler. Hal böyle olunca taraftar da transferi sever. Yani taraftar şöyledir. Takıma Ronaldo'yu getirsen Messi'yi de alalım. Veya işte onu da getirdin, Neymar'ı da alalım falan. Yani taraftar böyledir. Taraftar talep eder. Ama hiç gelmeyince taraftar da büyük bir tepki gösterdi ki bir ufak ayak takılmasında, bir ufak tökezlemede de bu şekilde bir görüntü karşımıza çıktı. Göksel'in farkında mısın? Vlahovic Juventus, Osimhen Napoli, Lukaku Napoli, İtalya Ligi yıldızları Türkiye'de demiş bir dinleyicimiz ki Leao ihtimali de var. Yani takımların Leao ile ilgilendiğini sık sık okuyoruz, görüyoruz. Rafael Leao ihtimali de var. Onun haricinde Şomurodov da bu arada sayılabilir. O da Roma'daydı. Roma'da istediği etkiyi gösteremedi ama burada geçen sezonun gol kralıydı. Kocaelispor karşısında da golü attı. Ya bu arada yeri gelmişken çok fazla yazıldı ama bunu da dillendirmek gerek. Ya özellikle ben de maçı anlatan birisi olduğum için çok zorlanırdım. Erdem abi anlattı sanıyorum maçı da. O da zorlandığını yazmıştı zaten. Kocaelispor'un forması gerçekten yani hem spiker için hem izleyen insanlar için o kadar göz yoran bir forma ki. Yani çok kötü bir seçim olmuş ya. Yeşil üzerine yeşil fontla numara yazılmış. Numara okunmuyor zaten. Numara ve isim okunmuyor. Sadece şöyle bir görüntü var. Yemyeşil giymiş bir takım var. Önünde de beyaz reklam. Yani başka bir şey gözükmüyor. Hangi oyuncu veya işte hangi font stili kullanılmış, şık bir forma olmuş mu falan hiçbir fikrimiz yoktu.
Benim fikrim de olmadı ama çok kötü bir forma seçimi. Yani umarım sezon boyu bu formayla devam etmez Kocaelispor, ki formalar sezonluk çıkar ama en azından font konusunda, yani renk konusunda bir değişime gitmeleri gerekir. Ya beyaz olur, siyah olur, sarı olur. Hiç fark etmez. Herhangi bir renk olur ama yeşilin üzerine yeşil kesinlikle olmaz, olmamalı. Yani çok kötü bir seçim olmuş. Buna da izin verilmemesi gerekiyor bu arada. Yani bunun denetlenmesi de gerekiyor, ki denetlenmesi gereken bir kural da var. Ama işte bazı kurallar genelde ihlal edilmediği için yazıda kalıyor maalesef. O yüzden böyle bir görüntü karşımıza çıktı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. 18-20 arasında Haber Masası programında yine ben sizlerle birlikte olacağım efendim. Hatırlatmasını yapalım. Ve bunun haricinde de birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak. O programı da kaçırmayın diyorum. Saat 14-16 arasında 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak. Hatta yanlış bilmiyorsam eğer söz sizde olacak bu programda. Pazartesi günündeyiz çünkü. Ve birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle olacak efendim. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Ortaya Karışığı noktalıyoruz. 18-20 arasında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gold'den, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen, en çok tercih edilen müzik programı diyordum az daha, spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhabalar. 17 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz bugün 0212-273-1010'da şu anda ekranda, telefonları bile biliyorum çünkü dinleyicilerimiz biliyor bugün Söz Millet'in köşesinin olduğunu. Mikrofon da sizde olacak, söz de sizde olacak ama şunu da hatırlatalım. Beşiktaş'ın bir şu anda sponsorlukla ilgili imza töreni olacak. İmza törenine de canlı olarak bağlanabiliriz. Belki Sayın Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları olacaktır ama biz önceden anonslarımızı yapalım. 0212-273-1010'da bugün 2 saat boyunca sizler tuttuğunuz takımınızla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, vermek istediğiniz tüm mesajları, Fenerbahçe'yi nasıl buldu Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar neler söylemek isterler, Trabzonsporlu taraftarlar galibiyet bekliyordular, onlar da beraberlikle döndüler ve yani hepsi Beşiktaş'ta olmak üzere sizler tarafından mikrofonlarımızda bizlere tüm görüşlerinizi iletebilirsiniz. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de bana ulaşabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden mesajlar çoğalmaması için Bismillah deyip başlayalım çünkü Erkan Bey moralim çok bozuk diyor. İki net penaltımız verilmedi. Penaltıya değil de bizim futbolcular nasıl hakeme itiraz etmez? Buna bozuluyorum. İsmail Hoca'nın rotasyonunu şiddetle kınıyorum demiş. İyi yayınlar hocam dilekleriyle. Teşekkür ediyoruz Erel, Eyfa, Erkan Bey'e de. Amerika'dan Muammer Bey'e hayırlı yolculuklar. O da her zaman olduğu gibi her gün bana mesajını yolladı. Allah razı olsun. İşe gücü de rast gitsin. Sıradan devam ediyoruz. Serdar Bey diyor ki Çağatay abi hayırlı güzel yayınlar, saygılar, sevgiler. İki telliden selamlar. Sizler de seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlarınız var. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş Çağatay abi. Buradan bakıyoruz. Sedat Aydın isimlerinizle birlikte. Orhan Bey uzun zaman yoktu, evet iki hafta sonra tekrar dinlemedeyim, iyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demişler. Orhan Bey bu kadar uzun süreli kaybolmayın, hayırlı haftalar, hoş geldin güzel insan demiş Yaşar Bey, onun da morali bozuk. İltu Bey diyor ki cumartesi hakemler iki penaltıyı vermedi, bir de İrfan Can Eribeyat iyi oynadı. Bu arada Mert Müldür'ün pozisyonda olan durum, dün gece Muğla Bandırma maçında hakem penaltı verdi, size iyi yayınlar demiş. Ben de İzmir'e sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bütün Galatasaray Kongre üyelerine sesleniyorum. Bir tane transfer yapamayan bu yönetimi ibra etmeyin ve istifa edin diyor Galatasaraylı bir taraftarımız Bülent Bey. Onun da mesajını iletmiş olalım. Hala gelmeye devam ediyor. Çağatay Hocam ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün Fenerbahçe'nin kadrosu Gençler Birliği maçında Okan Burak'ı kurdursalardı emin olur rakibimiz bu şekil bu kadar kötü kadro ile çıkamazdı diyor. İsimlerinizde yazarsanız mutlu olacağım. Evet, Aydın Bey de yollamış. O da bir mesaj yollamış. Instagram'dan Çağatay Hoca adresine bakalım. Ondan sonra da nelere geçeceğiz? Tabii ki sizlerin telefonlarına geçeceğiz, merak etmeyin. Harika, Radyo Gold'de beni dinleyenler de varmış. Ben de teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileklerine. Kocaman kocaman öpüyorum. Başladı mı? Evet. Şu anda imza töreni başladı. Hemen Tüpraş Stadı'na gidiyoruz Beşiktaş'a. İmza töreninin hemen ardından da Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Adalı ve Ter Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen'in katılımlarıyla Beşiktaş JK ile Ter Yatırım Holding arasında gerçekleştirilecek futbol A takımı ve erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu imza törenimize hepiniz hoş geldiniz. O anlamlı lansmanda ilk sözü camiamızın değerli başkanı Sayın Serdal Adalı'ya bırakıyorum. Başkanım söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ımızın Tera Holding ile yapacağı işbirliğini duyuracağımız bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken 2026-2027 sezonunun Beşiktaş'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Biz de yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, tribündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Hepinizin bildiği gibi göreve geldiğimiz günden bu yana Beşiktaş'ımıza birçok sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk anlaşması yaptığımız markaların tamamı alanında lider olan büyük önemli firmalar. Bugün de kendi sektörünün önemli markalarından olan Tera Holding ile yaptığımız işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi yeni sezon formalarımızı kısa bir süre önce camiamızın beğenisine sunduk. Taraftarlarımız da Tera sponsorluğunu ilk olarak yeni formalarımızın üzerinde gördüler. Tera Holding önümüzdeki iki sezon boyunca futbol takımımızın sırt sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza katkı sağlayacak. Ayrıca bu sezon uzun bir zaman sonra ülkemizi Euroleague'de temsil edecek olan erkek basketbol takımımızın da bir sponsorluk desteği verdiler. Tera önümüzdeki sezon basketbol erkek takımımızın da sırt sponsoru olarak basketbol formalarımızda adını yazdırdı. Hem futbol hem de basketbol formalarımızda Tera sponsorluğunu görmekten büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca spor sponsorluklarına ilave olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve bağlı ortaklıkları ile Tera grubu arasında mevcut iş ilişkisinin finansal çözümler ve sermaye piyasaları alanlarında geliştirilmesine yönelik görüşmelere de başladık. İlerleyen süreçlerde Beşiktaş'ımıza kaynak sağlama amacıyla yapılacak olan olası halka arz süreçleri, Tera Holding ve bağlı ortaklıkları fonların izinde gerçekleştirilecek olası blok satış işlemleri gibi çeşitli finansman ve sermaye piyasası işlemlerinde yine Tera Holding ile işbirliğimiz devam edecektir. Beşiktaş'ımızla Tera Holding arasında yapılacak bu işbirlikleri, Beşiktaş'ın finansal yapısının güçlendirilmesi ve kaynak çeşitliğinin artırılması anlamında önemli katkılar sağlayacak. Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte finansal yapısının sürdürülebilir halde iyi hale gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu doğrultuda kulübümüz ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Holding AŞ arasında sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler kapsamında işbirliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere de başladık. Ben Beşiktaş taraftarının Beşiktaş'a destek veren markalarla duygusal bağ kurduğunu, bu markalara ve Beşiktaş'a önemli katkılar yaptığını çok iyi biliyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının başarıyla taşlanmasını ve uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Beşiktaş'a olan bu desteklerinden dolayı Tera Holding'e teşekkürlerimi iletiyor. Sözü Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen'e bırakıyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
3: Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Tezmen.
4: Evet. Sayın Başkanım, kulübümüzün ve holdingimizin değerli yöneticileri, basın mensuplarımız ve değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten başkanım bizi çok gururlandırdı bu güzel sözleriyle. Gerçekten Beşiktaş Futbol Kulübü'ne sırt sponsoru olmak bizim için bir gurur kaynağı. Böyle değerli, böyle büyük bir camia, böyle tarihi bir camianın sırt sponsoru olmak, finansal durumunu güçlenmesine katkıda bulunmak için böyle bir yolculuğa çıkmış olmak bizim için gerçekten bir şeref ve gurur kaynağı. Bundan dolayı başkanıma ve tüm camiaya teşekkür ediyorum bize güvenleri için. Bildiğiniz üzere futbol pazarı, burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Galiba başkanım bizim sponsorluğumuz da biraz uğurlu geldi, bereketli geldi. Çok şükür adımızı yazdırdığımızdan beri
2: kısmetiyle geldik.
4: Kısmetimizle geldik. İnşallah Allah nazardan saklasın diyorum. Böyle devam edeceğine de gönülden inanıyorum. İnşallah şampiyonluğumuzu da kutlarız birlikte. Tabii ki futbol birçok boyutu var. Sosyolojik boyutu var. Malum gerçekten herkese dokunan, milyonlara dokunan bir fenomen. Ama şimdi bir de ekonomik boyutu var. Kalıcı başarı için ekonomik istikrar ve ekonomik güç gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Burada doğru iş ortaklıkları, sürdürülebilir bir ekonomik yapı her zamankinden daha da önemli. Bunu hepimiz birlikte gözlemliyoruz. Başkanım gerçekten, ben şahidim, bu boyutuyla da işin yakından ilgileniyor ve gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Kendisine, bu bir Beşiktaşlı olarak da bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten onu bilip, bundan eminim ki önümüzdeki süreçte finansal açıdan da en güçlü takım Beşiktaş olacak. Evet, Beşiktaş ile TR Holding'i bir araya getiren şeyin sadece bir sponsorluk anlaşması olmadığını inanıyorum. Mücadeleden vazgeçmemek, kendi yolumuzu çizmek ve geleceğe cesarete bakmak gibi ortak değerlerimiz var. Sayın Başkanım başta olmak üzere bu anlaşmada, bu yolculukta, çünkü sadece bir anlaşma değil bu, basketbol kulübüne de artık sırt sponsoru olduk. Bundan da özellikle mutluluk duyuyoruz. Euroleague'de de başarıları eminim ki çok başarılı olacak Beşiktaş. İlk kez katılıyor uzunca bir aradan sonra. İnşallah orada da aynı bereketimizi getireceğiz. Biz onu en ön sıralarda destekleyen taraflardan bir tanesi olacağız Sayın Başkanım. Dediğiniz gibi bu anlaşmalar sadece sponsorluk olarak değil, çok boyutuyla bizim belli yeteneklerimizi Beşiktaş'ın hizmetine sunarak, Allah izin verirse, gerçek manada uluslararası bir finansal güce sahip, belki de Türkiye'nin uluslararası çapta en önemli markası olacak şekilde finansal anlamda da güçlü bir yapıya kavuşacağımızdan eminim. Daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bu işbirliğimizin Beşiktaş'ımıza, TR Holding'e ve Türk Sporu'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarına selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tezmen konuşmanız için. Şimdi de tüm kamuoyunun önünde bu imzaları bir kez daha milyonlar görsün istiyoruz ve sizlerden bu imza pozunuzu tüm basın mensupları için rica ediyoruz. Evet, fotoğraf çekimi bittiyse soru cevap kısmına geçeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlerinizi alalım. Sadece bugünün önemi doğrultusunda bu işbirliği ve sponsorluk anlaşmaları ile ilgili sorularınızı rica ediyor olacağız. Buyurun beyefendi, arkadaşımızdan rica edelim, mikrofonu hemen iletelim. Önde, evet.
5: Teşekkürler. Ekonomi Gazetesi Barış Sedef. Başkanımız Serdal Bey halkar süreciyle alakalı bir değinmede bulundu kendisi. Olası halkar süreciyle ilgili. Bununla alakalı bir kısa ve orta vadede belirlenmiş bir takvim var mı? İkinci sorum da mevcut sponsorluğun ekonomik büyüklüğü hakkında olacaktı. Bununla alakalı da eğer mümkünse hani değerlendirmelerde bulunursanız çok sevinirim. Teşekkürler.
2: İkincisini bir tekrar eder misin?
5: Halkars düzeltiyorum. Bu sponsorluk süreciyle alakalı boyutu soracaktım. Ekonomik büyüklüğü ne kadar? Teşekkürler.
2: Çünkü halka arz konusunda kartal yuvaları ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Allah kısmet ederse önümüzdeki günlerde beraberce bu çalışmayı bitirip arz konumuz budur. İşin ekonomik boyutuna ve şeyine gelince birazcık ucu açık. Hep bugün kendi aramızda da bunun esprisini yaptık. Şu rakam ya da bu rakam diye bir rakam belirlenmedi. Para lazım oldukça gideceğim alacağım Emre Bey'den.
5: Teşekkürler.
2: Eyvah.
1: Evet. Buyurun. Aslıhan Hanım. Hemen yanında beyefendi.
6: Aslıhan Aktağ, Yeni Birlik Gazetesi. Tebrik ederim. Beşiktaş'ın maddi olarak Türkiye'nin en güçlü kulübü olacağını söylediniz. Bunu yalnızca bir hedef olarak mı söylüyorsunuz, yoksa Tera Holding olarak Beşiktaş'ın finansal gücünü artıracak somut projeleriniz ve yatırımlarınız da olacak mı? Teşekkür ederim.
4: Çok kısa olarak bir cevap vereyim. Evet, olacak. Biz başkanımın da söylediği gibi bu bir yolculuk, bir çok boyutlu bir yolculuk. İşin içinde halka arz var, süper app ile ilgili, bankacılıkla ilgili bir takım çalışmalar var. İşte blok satıştan bahsetti başkanım, o anlamda çalışmalar var. Yani gerçekten 360 derece bir çalışma olacak ve bu bizim hiçbir ilişkimiz genel olarak zaten bir kısa vadeli değil. Beşiktaş'ta da uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir gönül birlikteliğine çıkıyoruz. Buna da canı gönülden inanıyorum. %100 eminim ki Türkiye'nin en güçlü finansalına sahip kulüp olacak Beşiktaş.
2: Bu arada ben bir ekleme yapayım. Emre Bey genel kurul üyemizdir. Beşiktaş genel kurul üyesidir yani. Öyle de bir şey var. Özelliği var.
7: Buyurun. Bahadır Çolak, Serbest Gazeteci. Öncelikle hayırlı olsun. Sayın Başkan'ın sorum olacak. Doğu tribününde ekranlar koyulduğunu gördük. Bu ekranlar ilerleyen günlerde sponsorlukların yer alması için, yeni reklamlar için kullanılacak mı Sayın Başkanım?
2: Arkadaşlar da o konuyla ilgili çalışıyor. Geçici bir ekran uygulaması vardı. Devamlı hale geldiği zaman büyük bir ihtimalle bir reklam şeyine geçecek diye düşünüyoruz.
7: Buyurun.
8: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Başkanım, bu sezon basketbol takımı Euroleague'de mücadele edecek ve bu sponsorluk konusunda somut bir adım atıldı mı ya da atılacak mı yakın zamanda?
2: Evet, işte Emre Bey ile Tera ile bir sırt sponsorluğu konusu görüşüldü. Onu sonuçlandırdık. Bunun haricinde yeni sponsorlara da bakıyoruz. Basketbola hala bir sponsor ihtiyacı var ortada. Birkaç tane firmayla da görüşme halindeyiz. İnşallah onlar da olunca basketbol şubemizin de sponsorluk konusunu tamamlamış olacağız. Tabii bu EuroLeague'den sonra parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah umduğumuz sponsorlukları gerçekleştiririz bu süre içinde, önümüzdeki süre içinde.
7: Buyurun beyefendi.
9: Taylan Büyükşahin, tclira.com. Geçen yıl bir bedelli sermaye artırımına gitmiştiniz Sayın Başkan. Orada 1 milyar liradan fazla bir kaynak elde edildi. Oradan başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra kulüp adına bunu verimli kullanabildiniz ve orada önümüzdeki dönemde benzer bir hareket yapmayı düşünüyor musunuz? Emre Bey'e de şunu sormak istiyorum. Bu işbirliği sonrasında siz çok güçlü bir fon yönetici şirketisiniz. Beşiktaş'a özel fonlar veya kendi fon portföyünüz içinde değerlendirme gibi planlarınız var mıdır? Teşekkür ederim.
2: Evet, geçtiğimiz sermaye artışından aşağı yukarı rakamları tam hani şaşırabilirim ama 32 milyon euro civarında bir gelir kaydetti Beşiktaş. Onu da olduğu gibi hiçbir kuruşuna dokunmadan o gün için bankalara olan borcumuzu ana para ödemelerine ve faiz ödemelerine kullandık. Bundan sonraki süreçte bir bedelli sermaye artışı yapar mıyız, yapmaz mıyız, o henüz konuştuğumuz bir şey değil. Bütün bu yaptığımız sermaye artışları ile ilgili tüm gelirleri de olduğu gibi biz bugüne kadar nasıl ki önceki borçların, faizli borçların kapanmasına kullandıysak, bundan sonra da yapacağımız şey aynı şekilde borç kapatma olacak. Ama dediğim gibi şu anda önümüzde böyle bir planımız, programımız yok.
4: Fonlarla ilgili soruya da şöyle cevap vereyim. Biliyorsunuz mevzuat kapsamında şu fon bunu alabilir gibi bir ifadede bulunmam mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim ki biz spor kulüplerimize de inanıyoruz. Spor kulüplerimizin değer üreteceğine de inanıyoruz. Ve finansal olarak güçlü spor kulüplerine yatırım yapmamamız için hiçbir sebep yok. Bu şekilde cevaplandıracağım.
10: Evet, sorular devam ediyor. Var mı soru arkadaşlar? Buyurun hanımefendi.
11: 24 Ayşegül Bedirak Osman. Futbol ve basketbol takımlarının aynı şirket tarafından desteklemesinin özellikle istemenizin sebebi nedir? Bunu bir stratejik plan olarak düşünebilir miyiz? Sizin amacınız nedir? Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ben cevap var. Sadece TR yok. Yaptığımız görüşmelerin içinde Fatih Sepeti var. Yine TR Bank'ın bir bankacılık işlemi var. Tabii bu hangi marka olacağına Emre Beygil karar veriyor.
4: Yani TR ismi artık biraz geniş bir isim oldu. Bütün grup şirketlerimizin önemli bir kısmı zaten TR isminde. Dolayısıyla TR isminin ön plana çıkmasının ana sebebi bu. Orada herkes görmek istediğini görüyor aslında bu anlamda bakıldığında. Bunu söylemek lazım. Ama şunu da söyleyelim, biz gerçekten gönülden kulüplerimizin, yani başta Beşiktaş olmak üzere, başarılı olmasını istiyoruz. Euroleague'e ilk kez çıkmış olması da özellikle üçüncü kulüp olarak da geldi bu sene. İlk defa üç kulüple katılıyoruz uzunca bir aradan sonra Euroleague'e. Beşiktaş'ın da Euroleague'de ciddi başarılara sahip olmasını istiyoruz. O yüzden özellikle biz de orada sponsor olmak ve bu sürece katkı vermek istedik. Allah inşallah daha fazla katkı vermeyi de nasip eder.
10: Buyurun Serkan Bey. Serkan Morova.
12: Serkan Morova, Rabona Dijital. Ben de aslında Emre Bey'e yöneltmek istiyorum soruyu, çünkü az önce Sayın Başkanımız Emre Bey'in aynı zamanda bir genel kurul üyesi olduğundan da bahsetti. TR Holding zaten kuşkusuz çok büyük bir şirket. Burada özellikle futbol takımı başta olmak üzere erkek basketbol takımıyla bir sponsorluk konusunda başlangıç yapıldı. Az önce bu infoyu başkanımızdan aldığımız için soruyorum, genel kurul üyesi olduğunuz için. Farklı branşlar için de yakın zamanda TR Holding'den farklı bir sponsorluk hamlesi de görebilir miyiz?
4: Henüz görüşmedik bunu ama olmaması için bir sebep yok. Önümüzdeki süreçte tabii ki her alanda kulübümüze destek olmak için azami gayret göstereceğiz. Buna ilgili bir tereddütümüz yok elbette.
10: Evet arkadaşlar, buyurun beyefendi öndeki.
13: Medyası yapmayan Sergen Küçük. Benim sorum Emre Bey'e. Beşiktaş'ın sadece finansman bulmasına değil, finansman ihtiyacını azaltmasına yönelik bir çalışmanız bulunuyor mu? Bunun üzerinde çalışıyor musunuz? Teşekkür ederim.
4: Zaten sponsorluk yapınca azalıyor otomatik olarak. Elbette, neden olmasın. Uzun süreli diye hep altını çizdik, tekrar etmem için bir daha tekrar edeyim. Evet, bu uzun vadeli inşallah bir...
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın sponsorlukla ilgili açıklamalarından sonra canlı yayınımıza döndük. 0212-273-1010 0212-273-1010'da ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de bugün mikrofon sizde, söz milletin köşesinde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarına sesleniyorum. Bugün söz sizin, mikrofon da sizin. Takımınızın son durumunu nasıl buldunuz? Teknik direktörlerin tercihleri sizi memnun ediyor mu? Size göre ilk hafta teknik direktörlerin sizce performansı nasıldı? Transferlerde neler yapıldı, neler yapılmadı? Gönül verdiğiniz renklerin şampiyonluk yarışındaki şansını nasıl görüyorsunuz? Sahadaki futbol, oyuncuların performansı ve kulübünüzün geleceği hakkında ne düşünüyorsanız 0212-273-1010'da Söz Milletin köşesinde hiç zaman kaybetmeden bugün başlayalım. Harika mesajlar da var. Onlara da hiç merak etmeyin, değineceğim. Ama sıradaki bağlantılarla ilk olarak telefonumuzu almak istiyoruz. Sonunu da eğer görebilirsem, rakamı 31 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Günün ilk telefon bağlantısı. Hoş geldiniz Radyo Gol'de 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesine.
14: Bir dakika.
0: Biz sizi duyabiliyoruz.
14: Hayırlı yayınlar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hüseyin Mecit'le mi görüşüyoruz?
14: Evet, eyvallah Çağatay Hocam.
0: Evet, bir şanssızlık.
14: Çağatay Hocam, inşallah iyisindir.
0: İyiyim, iyiyim ya. Şimdi dinleyicilerimiz de bilmiyor. Ufak bir kazamız
14: abim,
0: oldu.
14: Evet. Abim, çok geçmiş olsun. Ben sesini hatırlamak için, yani bak, bu radyo spor dinleyenlerin hepsinden Allah razı olsun. Yani,
0: radyo gol diyecektin
14: herhalde. Allah'ın yanında elimiz varmış. Öyle bir hafif havayla bir geçirdik. Ben bütün takımları izledim. Bak ben bir Galatasaray olarak hiç Beşiktaş hariç 3 büyükler yani bu hafta sıfırdı yani. Hiç kimse bahane aramasın yani. Hepimiz de sıfırdık yani. Beşiktaş hariç yani. Çağatay Hocam büyük geçmiş olsun. Allah'a emanet ol. Tüm dinleyenlerine hepsine saygılar. Teşekkür ettim.
0: Görüşmek üzere. Yayınımıza da bağlandığın için eyvallah. Hüseyin Mecid'e eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Tabii şöyle oldu. Ben Kasımpaşa stadında maç izlemek üzere Kasımpaşa Trabzonspor maçına gitmiştim. Arabayı da park edecek yer arıyorduk. Orada bir otelin valisine, isim de vermeyeyim, arabayı vermek üzere şeyde bekliyordum, hani direksiyonda bekliyordum ama vali arkadaş arabayı çeken arabayı böyle geri geri alırken arabadan çıktı arkada, hani boşluk var mı yok mu diye, fakat arabayı D vitesinde unuttuğu için ve arabada viteste kaldığı için sürücüsüz ve şoförsüz olan araç maalesef bizim araca, yani benim aracıma arkadan vurdu. Hiç olmayacak bir şey ama işte bazen olabiliyor. Yeter ki cana gelmesin. Allah daha beterinden saklasın hem beni hem sizleri diyelim. Sıradan devam edelim. Kaç? 93'te biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
15: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Radyo Gold'desiniz. Buyurunuz.
15: Çağatay Hocam, hayırlı günler. Öncelikle geçmiş olsun.
0: Çok teşekkürler.
15: Ufak da olsa yaptığınız trafik kazası için Allah beterinden etkiye
0: amin,
15: gitsin.
0: Amin cümlemizin. İsminizi alabilir miyiz?
15: Çağatay Hocam, şey söylemek istiyorum.
0: Sizi
15: ben,
0: tanıyabilir miyiz?
15: Sosyal medyada gördüm ama doğruluk payı nedir bilmiyorum.
0: Ama sizi tanıyabilir miyiz? Sözünüzü kesiyorum.
15: Ben Faruk.
0: Buyurun Faruk Bey.
15: Pardon.
0: Hitap edebiliriz.
15: Sosyal medyada gördüm, bir Gençler Birliği taraftarı Fenerbahçeli küçük bir kardeşimizin Fenerbahçe formasını giymesine tepki gösteriyordu ama doğru mu gördüm bilmiyorum. Tam da detaylı izleyemedim.
0: Evet.
15: Böyle bir şey varsa gerçekten kınıyorum bunu. Rakip de olsa bir çocuk taraftarın giymiş olduğu Fenerbahçe formasını çıkartmasına çok üzüldüm. Ben Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum bunu. Bir de kendi takım adına konuşacağım. Bir atasözü vardır. Zamanında gelmeyen 10 para 5 para etti.

0: diye. Ya bu Galatasaray transferleri çok geç kaldı Çağatay Hoca. Ben
1: Evet.
0: bugün bir Osimhen olmamış olsaydı yedek olarak sahaya sürebileceğimiz bir golcümüz yoktu. Çorum maçında fark etmişsinizdir.
1: Evet, izledim.
0: Ondan sonra yani biraz Galatasaray gibi bir takımın rotasyon olması lazım diyorum. İkinci, üçüncü golcüsü olması lazım. İyi bir yedek kaleci olması lazım. Transferlerin geç kaldığını düşünüyorum. Yorumunuz nedir merak ediyorum.
1: Faruk Bey şöyle, Gençlik ve Spor Bakanı bu konuyla ilgili de bir paylaşım yaptı. Dedi ki bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa onun karşısında duracak bir irade de vardır dedi. Ve hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir diye bir de paylaşım yaptı bununla ilgili. Galatasaray ile ilgili sorunuza gelince de bence de Galatasaray'da çok geç kalındı, haklısınız. Ama Galatasaray'ın bence en büyük problemlerinden bir tanesi şu anda oynayan futbolcuların, ben bunu dün evvelsi gün televizyon yayında da dile getirdim. Futbolcuların hiçbirinin yedeğinin olmaması, örnek de vermiştim. Osimhen'in yedeği yok, Barış Alper'in yok, Sané'nin yok, Torreira'nın yok, Sanchez'in yok, hatta Abdülkerim'in bile şu anda bu takımda yedeği yok. O yüzden çok doğru bir kadro mühendisliğinin yapılması ve bu kalan süreyi de en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor Galatasaray yönetimin diye. Eğer bana sorduğunuz için de cevabını veriyorum Faruk Bey.
0: Çok teşekkür ederim abi. Sizi de beğenerek dinliyoruz. Başarının daim
1: olmasını
0: diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet olun.
1: Siz de,
0: saygılar.
1: Siz de saygılar bizden. Hoşçakalın Faruk Bey diyoruz.
0: Tamam.
1: Sıradaki bağlantımızla devam ediyoruz. Sonu 47 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesine.
2: Çağatay Hocam iyi günler diliyorum.
1: Buyurun tanıyalım efendim sizi.
2: İsmim Osman Erdem. İstanbul Başakşehir'den arıyorum. Çağatay Hocam ben özellikle o 4 yaşındaki çocuğumuzun üzerinden rengi ne olursa olsun çıkartması için orada ortalığı birbirine katan o Gençler Birliği taraftarı mıymış efendime söyleyeyim tribün görevlisiymiş. Ben bunu kınıyorum bir futbol sever olarak. 4 yaşındaki bir çocuğa asla bu hareket yapılamaz. Bir futbol sever olarak bunların futbolu nasıl sevdiğini, nasıl seyrettiğini de anlam veremiyorum, anlayamıyorum. İkinci olarak Çağatay Hocam, rotasyon nedir? Ne için yapılır? Ya sen 10 sene, 12 senedir şampiyon olamamış bir takım ilk maçına çıkıyor. Şampiyonların ligi eleme finali oynayacağım diye rotasyon yapıyor. Şahsen ben bir futbol sever olarak rotasyon yapmazdım. Benim için şu an ne dediler? Bu sene şampiyonluk. Şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için Aziz Başkan geldi. Şampiyon olmak için o transferler yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamanız için sizden beklemiyor. Elenirseniz UEFA Ligi'nde devam edersiniz ve kimse size bir şey demez. Ama şimdi ben bir futbol sever olarak taraftar değilim. Fenerbahçe taraftarı değilim. Ama Fenerbahçe'yi ben bu sene çok etkili olacağını zannediyordum. Ama onun da balonu söndü. Trabzonspor'u anlayamadım. Hiç anlayamadım. Anlam veremedim. Nasıl bir futbol oynadığını da çözemedim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Efendime söyleyeyim, Çorum Spor'u tebrik ediyorum. Zaten Galatasaray taraftarıyım ben. Galatasaray'ı artık konuşmak daha istemiyorum. Biz tadilat nedeniyle kapalıyız. Bu seneyi kapattık. Paramız yokmuş, inşaat yapacakmışız. İnşaatı bitirecekmişiz. Artık başkanımız gider o inşaatta yüzer mi, basketbol mu oynar bilemiyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Başarılar diliyorum. Futbolu çok seviyorum ama bu haftayı hatırlamak dahi istemiyorum Çağatay abi. Sizi de beğeniyle, sevgiyle, saygıyla izliyoruz. Radyo Gol ailesine saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Bilmukabele Osman Bey, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğiz. Almanya Bielefeld'den Okay Ersan Galatasaray taraftarıymış. Ben çıkan haberler hakkında yorum yapmak istiyorum diyor. Galatasaray 3 transfer yapıp bunlar 10 numara, yedek forvet ve kanat oyuncusu olmak üzere transferi kapatmak istiyormuş. Burada yönetime seslenmek isterim. Eğer bu doğru ise büyük ama büyük tepki olur. Üstüne basa basa söylüyorum. Giden oyuncular 4-5 oyuncu, stoperde, sağ bek ve defansif orta sahada çok eksik var demiş. Biz de saygılarımızı iletelim. Yunus Bey'e teşekkürler. O da geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Hocam İstanbul'dan Mustafa ben. Siz dün sabah saat 10'da HT Spor'da olmayacak mıydınız? Ben sizin için erken uyandım ama göremedim. Ben mi yanlış baktım acaba demiş. Hakikaten şimdi ben de günleri şaşırdım ama cumartesi günü ben sabah saat 10'la 10, cumartesi miydi ya pazar mıydı? Vallahi şu an ben de kafa gitti. Aklımda tabii bir sürü şey olduğu için hemen bir kontrol edelim. Sizler de telefonlarımıza devam edelim vakit kaybetmeden. 03. Sonu 03 diye biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Ben de şu yayınıma bir daha bakacağım emin olmak adına. Hoş geldiniz yayınımıza. İzlediniz mi? Evet cumartesi. Evet cumartesi. Dün değilmiş, çok özür diliyorum. Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
3: Beşiktaş taraftarı Sinan benim isim.
1: Sinan Bey hoş geldiniz. Yıldız mı?
3: Hoş bulduk.
1: Soyadınız Yıldız. Neydi? Soyadınız neydi?
3: Yok, Yüksek.
1: Evet buyurun.
3: Yüksek. Şimdi şöyle Beşiktaş taraftarıyım ben.
1: Beğendiniz mi Beşiktaş'ı?
3: Beşiktaş'ı beğendim ama şöyle bir korku var içinde. İşte maçlar iyi gittikçe bu kadro yeterli diye rehavete kapılıp transferi hafifalarlarsa diye korkuyorum. Çünkü hatırlarsınız biz Beşiktaş olarak Galatasaray'a 5 atmıştık Süper Kupa'da. Ondan sonra Galatasaray süper transferler yaptı. Beşiktaş'ta rehavete kapıldı. Galatasaray'a 5 attık. Çok rahat şampiyon oluruz diye. Bu takımın yedek kulübesine ve işte sağ açığına, 10 numarasına ve stoperine. Stoperine dedesi yok aslında. Böyle son hafta transferin son haftasında belki tecrübeli bir kiralık stoper olmuş çözülebilir ama sağ açık ve 10 numaraya bir yedekleme yapılması lazım. Çünkü yedek kulübesi sakatlık olabilir. Uzun periyotta aksilikler olabilir. Mutlaka transfer yapılması lazım. Beşiktaş'ı çok beğendik. İsteğini çok beğendik. Hocasını çok beğendik. Diğer takımlara gelince ben şuna şaşırıyorum. Türkiye'de en büyük sıkıntı herhalde Türk futbolcusu olmak. Bakıyorum yorumlara. Hiç kimse milyon dolarlık yıldızlara, Greenwood'a, Asensio'ya bir şey demiyor. İşte Türk futbolcularına, Barış Alper'e, Kerem'e, efendime söyleyeyim, diğer futbolculara çamur atıyor. Vallahi Türkiye'de Türk olmak çok zor. Herkese başarılar diliyorum ama biz şampiyon olalım inşallah. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Mesajları da bir yandan bakıyorum sizlerden gelen hem Instagram'a hem de WhatsApp mesajlarına bakıyorum. Ve telefonlarla sonu 00. 00'la bir tane dinleyicimiz varmış hattımızda. Ona da merhaba, hoş geldiniz diyelim.
4: Merhaba Çağatay abi, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Buyurun Ramazan Bey. Sağ olun, iyi haftalar nasılsın diliyorum. İyi diyelim çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
4: İyiyim ben de abi çok şükür. Geçmiş olsun abi bu arada.
1: Sağ olun. Hiç olmayacak şeyler bizim başımıza geliyor. Allah beterinden saklasın. Teşekkürler. Buyurun.
4: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle Gençler Birliği tribünlerinde o elem durum hepimizi üzdü. İnşallah bir daha böyle durumlar yaşanmaz. Çünkü biz ülkecek misafirperverliğimizle bilinen bir ülkeyiz. Umarım bir daha böyle durumlar yaşamayız inşallah. Galatasaray'la ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Maçı izledim ben. Aslında genel olarak Galatasaray'ın ben kötü oynadığını düşünmüyorum. Galatasaray birçok gol, hani biraz futbol şansı yanında değildi gibi gördüm ben. İlk yarıda özellikle yani futbolun hani olması gereken her şey oldu ama gol olmadı diye düşünüyorum. Transferler noktasında zaten yönetim epey bir geç kaldı. Bizim takımımızın hani ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani şu bazı futbolcuların bireysel yetenekleriyle götürdük işi. Hani yine 2-2'yi kurtardık ama ben Sané'yi bir parantez açmak istiyorum. Yani Sané çok isteksiz oynuyor. Eğer bu adam burada oynamak istemiyorsa keşke söylese de gitse yani. Hani ben onda hiç o isteği, o hırsı, yani Yunus'u çok beğendim. Yunus mesela çok istekliydi. Osimhen zaten adam tek başına bir dünya.

Ben de hani tabii ki transfer noktası bizim için kanayan bir yere oldu bu sene ama genel anlamda Galatasaray'ın ben kötü oynadığını düşünmüyorum. Yani ilk yarıda yakaladığımız pozisyonların bir iki tanesi

0: Fenerbahçe'yi de izledim. Hani onlar da böyle çok etkili bir futbol oynamadılar. Açıkçası Beşiktaş'ın da ben çok futbolunu gümbür gümbür görmedim. Mesela Trossard çok top kaybetti. Ben hani yani ilk maçlar tabii. Yani şimdi zamanla bunlar form tutacak takım. Bunlar futbolcular oturacak, alışacak. Hani daha henüz ligin başındayız ama ben Galatasaray'ı genel olarak beğendim abi. Hani bilmiyorum. Ne
1: diyeyim. Bu kadar mı Ramazan Bey?
0: Evet.
1: Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hüseyin Başpınar diyor ki Çağatay Hocam bütün Beşiktaşlara selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yine buradan bakalım. Sörlüt bence alınmalı. Neden? Çünkü Osimhen her maç oynayamayacak. Yeri geldi sakatlanacak. Yeri geldi cezalı olacak. Bazı maçlar dinlenecek. Bazı sıkışan maçlarda çıkıp Sörlüt girmeli demiş dinleyicimiz de. Çok çok mesaj var. Devam ediyorum. Cumartesi değil benim yayınım, pazar günüydü. Vallahi o kadar karıştı ki, o kadar çok bazen yayına çıkıyoruz ki. Ben pazar sabahı saat 10 ile 11 arası sevgili Kevser Şahin'in canlı yayın konuğu olmuştum. Çünkü bir önceki akşam hem Trabzon hem de Fenerbahçe maçlarını canlı izlemiştim. Devam ediyoruz. Bakalım telefonlar tabii arka arkaya var. 11, son 11 ile biten dinleyicimiz Radyo Gol'de 92.2 frekansında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mikrofon sizde. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay abi. Nasılsın? Sağ ol. İstanbul'dan Ahmet ben. İyi misin abi?
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. İyiyiz. Çok şükür abi, sizler de iyisiniz.
2: Bir de şunu söyleyeyim. Geçen bizim iş yerinde çalışan bir abla vardı. O da talihsiz bir kaza oldu abi. Şimdi yaya geçidinde geçerken yani önde iki tane araba yol veriyor. Yani hani en arkadan da motorcular geliyor ya abi, bilirsin zaten. Abi motorcu o hızla geliyor yaya geçidinde bir çarpıyor abi. Adının kafası gözü.
1: İnşallah bir şey olmadı.
2: Belinde üç tane kırık. Yani motorcu arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen yaya geçidinde geçerken arka tarafta yani arabalar duruyorsa yani bilin ki oradan bir vatandaş geçiyor. Arka taraftan motorcama gitmeyin yani. Kardeş şu an benim ölü kırık evde yatıyor abi. Öncelikle bunu söylemek istedim.
1: Acil şifalar
2: diliyorum. O yüzden dikkatli olalım.
1: Evet. Ben hiç söylemeyeyim o zaman yani benimkini. Yanında esamesi bile okunmaz. Rabbim yardımcısı olsun. Acil şifalar diliyorum. Ahmet Bey mikrofonu sende.
2: Buyurun abi, dinliyorum.
1: Biz sizi dinliyoruz. Mikrofon sizde ya Ahmet Bey.
2: Teşekkür ettim. Allah razı olsun abi. Ben Galatasaraylıyım biliyorsun abi. Deminki arkadaşa katılmıyorum abi. Galatasaray çok kötü oynadı. Yani rakip 10 kişi kalmasaydı belki yani berabere bile getiremeyebilirdik maçı. Yani Galatasaray'da böyle bir doymuşluk ya da ne bileyim bir de yaşlanan bir kadro var abi. Yani ben 32 yaşındaki bir Lemina'yla sözleşme yenilenmesine karşıydım zaten baştan beri. Sana bağlanınca Çağatay abi zaten arada söylüyordum. Galatasaray'a sol açık lazım, sol stoper lazım. Barış iyi koşuyor ama ayakları kötü. Orta yapmayı bilmiyor, pas vermeyi bilmiyor. Ya ben bunları söylemiştim. Ya kötülemek gibi değil tabii ki yani Türk futbolcularımız ama yani ben yabancılar için de söylüyorum abi. Torreira'nın da gönderilmesi lazım. Yani sadece geride durmakla yani Şampiyonlar Ligi'nde yani bir yerlere varamayız bence. Lemina, Torreira bunlardan çıkmak lazımdı abi. Ya yani Galatasaray'ın sarayı da abi iyi bir teklif varsa bence gönderilmeli. Yani 25 yaşında ama yani ne bileyim abi koşarken böyle arkada sanki birisi çekiyor da ya sen koşma. Zorla koşuyor gibi böyle yani öyle bir yani 10 numara yani Galatasaray'a daha iyi böyle atletik seri Snyder gibi bir 10 numara lazım abi. Snyder'i izlediğimiz için yani Sara bize daha mı şey geliyor anlamadım. Yani sağ bek bile lazım abi Galatasaray öyle söyleyeyim sana. Yani diyeceklerim bu kadar abi.
1: Gelen yani gideni aratıyor yani.
2: Şu anda abi Beşiktaş'ın teknik direktörünü çok beğeniyorum. Bence çok iyi bir teknik direktör. Kalecisi de bence şu an ya Türkiye'nin en iyi kalecisi abi. Bana göre. Diyeceklerim bunlar abi. Teşekkür ettim söz hakkı verdiğin için.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Evet, çok mesaj geliyor, onlara da bakalım. Halil Bey demiş ki aslında çok da güzel bir mesaj, çok da güzel bir temennide bulunmuş. Çağatay Hocam, Sefaköy'den Halil, ben Beşiktaş taraftarıyım. Gençlerbirliği maçında üzülen Fenerbahçeli kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Bir Beşiktaşlı olarak yönetimimizden transfer değil bu kardeşimizi Perşembe günü Avrupa Kupası maçında hem de Fenerbahçe forması ile misafir etmesini istiyorum. Spor dostluk ve kardeşliktir. İyi yayınlar demiş. Vallahi sizi alkışlıyorum. En azından hani kulüpçülük yapmıyorsunuz, kimseyi ayrıştırmıyorsunuz.

0: Çok da güzel bir temennide bulunmuşsunuz. Bu arada maç Perşembe günü müydü? Siz Perşembe yazmışsınız ama Beşiktaş'ın maçına bir bakabilir miyiz? Perşembe'yi teyit edebilir miyiz? Sizlerden gelen yorumlarla da devam edeceğiz. Tabii yeni kurallar da var. Yeni kuralları acaba siz nasıl buldunuz? Hani maçlar daha mı sanki hızlı oynanıyor? Bununla ilgili görüş ve düşüncelerinizi de iletebilirsiniz. Perşembe kaçmış?
1: 20'de,
0: Trabzon'la aynı saatte, evet. Perşembe günü hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un maçları saat 20'de aynı saatte. Sevgili Göksen'cime de teşekkür ediyorum. Valla benim öngörülerim tutuyor Yunus Bey, olabilir çok şükür. Hani çok da yanılmadık şimdiye kadar ama inanın ben aslında bununla ilgili öngörüm var ama burada seslendirmek, dile getirmek istemiyorum. Çünkü kulübe bir saygısızlık yapmak istemem. Dolayısıyla beni bağışlayın, çok teşekkür ediyorum. Ben hayret ediyorum diyor. Barış Alper niye gitmiyor? Niye hala bu Nurullah Bey diyor ki bu fiyatlar veriliyorsa neden transferi gerçekleşmiyor? Barış Alper Yılmaz'ın demiş. Bu telefon numarasından değil 0212 273 10 10'dan lütfen arayın. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz. Ve buradan devam edelim. 58 Sivas, belki de İlhami Korkmaz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Tatlı hocam, iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Radyo Bakın yerine selam olsun.
0: Çok teşekkürler. Buyurun.
2: Bakırköy'den Sivas İlhami ben.
0: Tutmuş. Bu öngörümüz de tuttu.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Kayseri Sivas maçını ben de izledim.
2: Üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Kayseri'yi de tebrik ediyorum bu arada.
0: Ama daha ilk haftalar tabii İlhami Bey.
2: Yani şöyle Çağatay Hocam, ben öncelikle Galatasaray'dan başlamayı düşünüyordum ama Sivas'la girdik. Yani Sivas dediğim gibi bu sene süperlik hedefi var ama geçen bağlantımızda da ifade etmiştim. Hedefimiz playoff olmalı diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm, çünkü transfer yasağını yeni kaldırdı, yeni yönetim, yeni seçildi tekrardan. Biraz zorluklar ve ekonomik sıkıntıları var Sivas'ta. Tabii onlara da zaman vermek lazım. Bunları da anlayışla karşılamak lazım. Kulübünde bilet satışı, kombine satışı, forma satışı maalesef. Şehrimizin nüfusu büyük ama ileri gelenleri artık ne kadar destek oluyor, ne kadar destek olmuyor, o konuda açıkçası bilgim olmadığı için de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama okuduklarımız ya da gördüklerimize göre ifade etmek istiyorum ki çok fazla talep yok. Bu yüzden de gerekli maddi kaynaklarda olmayınca iyi futbolcular da transfer edilmiyor. O yüzden de açıkçası Süper Lig'e direkt çıkma gibi bir hedef. Keşke olsa diyeceğim ama bizimki sadece temenni oluyor. Bunu sahada performans vererek ve sonuç alarak yapmamız lazım. Burada da İsmet Hoca ve öğrencilerine büyük görevler düşüyor. Sivas'ı bu şekilde noktalayabiliriz. Galatasaray'a gelecek olursam açıkçası Çorum maçında beraberlik ve mağlubiyet bekliyordum. Çünkü Galatasaray kulübü Okan Hoca'yla 4 yılda ilk haftalarda çok açıkçası böyle formunu gösteren bir futbol oynamıyor. Diğer haftaları da incelersek. Tabii ki kendi sahamızda son şampiyon. Tabii ki her zaman olduğu gibi biz de galibiyet bekliyoruz ama açıkçası takımında böyle hem Dünya Kupası'ndan gelmesi ve tatilden dönmesi realite olarak beklentilerimin bence iyiydi, fena değildi. Ha, takım rakip takımımıza tebrik etmek lazım. Onlar da çok iyi performans verdiler. Çok güzel de bir gol attılar. Aynı golü altyapıda U19'da da atmışlar. %70 aynı fotokopi gibi. Onları da tebrik ediyorum. Ben Dursun Başkan'a güvenim tam. 4 yıl önce olduğu gibi bugün de kendisine güveniyorum. Okan Hoca'ya da güveniyorum. Gerekli transferleri yapacak. Galatasaray formunu tuttukça fabrika ayarlarına Okan Hoca'mızın dediği gibi dönecek ve taraftarını her zamanki gibi Mayıs'ta şampiyonlukla taşlandıracak diye bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm spor severlere, futbol severlere de iyi günler, iyi haftalar dilerim.
0: Görüşmek üzere İlhan Bey. Biz de sizlere iyi haftalar diliyoruz. Ercan ben demiş. Galatasaray taraftarıyım. İki ayağını kullanabilen stoper, iki kanat direkt ilk 11 seviyesinde, 6 ve 8 ilk 11 için 10 numara alındı. Forvet, bunlar gerçek ihtiyaçlar ama 10 numara ve yedek forvetle kapatacaklar demiş ki gerçekten Ercan Bey. Yani 11'e yakın zaten isim de saydınız. Sesli mesaj yollayan dinleyicimiz var. Yayın içinde olduğum için dinleyebilirim.

0: istemiyorum Gökhan Tüfekçi. Yazarsanız sevinirim. Yine bakalım isimleriniz. Kurtuluş Bey, yeni kurallarla ilgili ilk izlenimim oldukça olumlu diyor. Kalecilerin out atışında artık tribünleri tahrik edercesine yavaş kalmaları son buldu. Ayrıca yere yatan oyuncuların oyunu soğutma çabaları da sona erecek diye düşünüyorum. 10 sene evvel ligimize gelmesi gereken kurallar geç geldi. Bu kurallar sayesinde ligimizin standartlarında artık olacağını, temponun artacağı düşüncesindeyim demiş. Değerli görüşlerini de bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şimdi dinleyicimiz böyle yazınca aklıma geldi ya. Eskiden hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hani bizim jenerasyon diyelim, bizden biraz daha ufak belki jenerasyon. Ya maç yayınlarında muhabir sahanın içine dalıyordu. Futbolcu sakat olduğunda yanına gidip mikrofon uzatıyorlar futbolcuya. Hatta penaltı atışları yapılırken yine muhabir kamerayla birlikte içeriye girip sahanın içine girip futbolcuya hangi köşeye atacaksın diye soru soruyordu. Biz böyle zamanları da gördük gerçekten. Şimdi hatırladım da ne kadar komikmiş. O zamanları da gitmiş olduk. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde söylediğim gibi sizlerden görüş, düşünceleriniz, takımınızla ilgili bizlerle paylaşmak istediğiniz fikirlerinizin hepsini bizlere yazabilirsiniz. Şimdi kısa bir ara, programın son bir saatinde yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Hoca Instagram adresine gelen mesajlarla da devam edelim. Bir not belirtmek istiyorum Çağatay Hocam demiş Ramazan Bey. Avrupa takımları Türkiye Ligi'nden futbolculara büyük paralar vermez. Daha önceki yıllarda büyük transfer bedelleriyle futbolcu sattığını iddia eden takımlar pek doğru söylemiyorlar. Çünkü onlar Türkiye Ligi'nin değerine bakıyorlar. Türkiye Ligi'nde 20 gol atmış, 30 gol atmış, Avrupa nazarında hiçbir ehemmiyeti yok. O yüzden onlar Türkiye Ligi'nden bir futbolcu çok büyük para vermezler diyor. O da görüşlerini iletmiş. Emin Yıldız, hocam iyi yayınlar. Yarınki maçta Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. İnşallah 3 atarız diyorum ama biraz zor tabii ki, inşallah olur demiş. Uğur Çalık, biz seni tanıdıkça gözümüze çöp mü batıyor anlayamadın demiş. Sen bize lazımsın, senden öğreneceğimiz çok şey var Uğur Bey. Öğrenmenin yaşı yoktur. Çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum gelen mesajlardan. Bayram Olcay, Yunus Bey, Bilal Bey'e çok çok teşekkürler. Çok mesaj olduğu için. Çilek olmadan pastanın tadı olmaz diyor Gökhan Bey. Penaltıyı hangi köşeye atacaksın diye soru mu olur? Vallahi oluyordu. O zamanlar ben hatırlıyorum. Hani görmediğim şey üzerine yemin etmem ama özellikle beynimde kalmış hafızalarda. Hani böyle cep telefonlarında nasıl kaydediyorsa. Bütün Galatasaray kongre üyelerine sesleniyorum. Bir tane transfer yapamayan bu yönetime istifa diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar Erdal Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Sezon yeni başlamış. Henüz 4 maç yapılmış. Kadroda rotasyona gidilmesini ben anlayamıyorum. Bu adamların hepsi zaten 3 günde bir maç yapıyor. Geldiği takımlarda da böyleydi. Fenerbahçe'de de böyleydi. 3 puan kaybı İsmail Hoca'ya yazar. Zaten 2-3 maç kredisi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesini şimdiden yedi. Sizlere de kolay gelsin demiş Erdal Bey. Teşekkürler. Cenk Bey'in mesajı var yurt dışından. Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı en iyi transfer Şampiyonlar Ligi hocası bulmaktır demiş. Bizden de saygılar olsun. İsmail Kartal kredisiz geldi takıma. Lyon maçını kaybederse kesin gider, gitsin zaten. Sezon başı 3 puan bırakılır mı mesajı var. Yine ardı arkaya gelen mesajlar. Trabzonspor maçında verilen penaltıyı Dünya Kupası'nda her hakem devam ettirirdi. Fenerbahçe maçında bir penaltı garanti pas geçildi. Neden Dünya Kupası'na hakem gönderemediğimiz belli oluyor. Trabzon Arsin'den Gürkan Bey'e de sevgilerimizi yollayalım. Arda arkaya çok mesaj geliyor. Valla telefondaki dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. Mesajları ara, şimdi telefonlarla devam. 0212 273 10 10 son 57 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
1: Peki, buradan alıyorlar abi.
0: Evet, oradan alıyorlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Son 57 ile biten dinleyicimiz, tanıyalım sizi. Sesiniz gayet net geliyor.
1: Merhaba hocam, Fatih'ten.

0: Sağ olun Fatih Bey, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim hocam. Fenerbahçe taraftarıyız biliyorsunuz
0: buyurun.
1: Hocam.
0: Ben, nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Ne eksikti Fenerbahçe'de?
1: Vallahi hocam ben Fenerbahçe'de pek eksik görmedim aslında. İsmail hocama da haksız bir eleştiri yapıldığını düşünüyorum.
0: İki top da direkten döndü gerçi.
1: Efendim hocam?
0: İki top da direkten döndü. Birçok gol pozisyonunu kaçırdı Fenerbahçe.
1: Verilmeyen iki tane penaltımız var. Doğru mu hocam? Yani bana göre penaltı aslında, size göre olmayabilir ama. Baktığınız zaman rotasyona gitmiş bir Fenerbahçe var. Rotasyona gitmiş derken Levent milli takım oyuncumuz değil mi hocam? Bugün Mert Müldür milli takım oyuncumuz değil mi? İsmail Yüksek geçen senenin en iyilerinden değil miydi? Neden şimdi eleştiriliyor? Acaba ben onu düşünüyorum. Veya Oğuz Aydın kötü bir futbolcu mu? Yani bu kadroyla da ben Fenerbahçe'nin gençler birliğini zaten yenebileceğini düşünüyordum ama olmadı. Demek ki bazen olmuyor. Bazen de şans faktörü olması lazım diye düşünüyorum. Yarın da Lyon'u bence rahat yeneceğiz diye düşünüyorum. Bu kadroda Lukaku'nun ben daha faydalı olacağını düşünüyorum. Lukaku'nun gelmesini çok sevindim aslında.
0: Evet. Orada Fofana'ya dikkat etmek lazım.
1: Değil mi hocam? Evet. Onlar ya tehlikeli ama inanın ben Sparta Prag'dan daha çok korkuyordum hocam. Yani, yalan yok yani.
0: Tolisso ve Fofana üzerine dikkat etmek lazım. Bilmiyorum Göksel'in de ne düşünür ama var mı başka tehlikeli? Openda diyeceksin belki. Noama.
1: Olur.
0: Evet.
1: Ama yeneriz hocam ya. İnşallah. Bilmiyorum ama yarın akşam yeneceğiz gibi geliyor bana.
0: İnşallah. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Galatasaray'da yensin ki şu ülke puanımızı artık çıkaralım.
1: Aynen hocam. Bir de ben şeye karşıyım mesela. Artık yani şunun da yapılmasını istemiyorum aslında. Yarın akşam mesela Galatasaray maçı olsa ben Galatasaray'ı desteklerdim. Beşiktaş'ın olsa Beşiktaş'ı, Trabzon. Sonuçta bir Türk takımı Avrupa'da boy gösteriyor. Dediğiniz gibi yenmeleri bütün ülkemize kazandıracak, bütün takımlarımıza kazandıracak. Ben birlik olmalarını istiyorum, beraberlik olmasını istiyorum. Mesela dün o çocuk taraftarın başına gelen olaylar hiç hoş olmayan şeyler yani. Bilmiyorum artık nereye doğru gidiyor bu ülkenin futbolu, onu da bilmiyorum. Bir de Galatasaray'la ilgili bir şey söylemek istiyorum hocam. İnşallah Galatasaray'da bu seneki ligde ilk dört mücadelesinde olur, şampiyonluk mücadelesinde olur diye düşünüyorum. İnşallah olur diyorum, daha doğrusu temenni ediyorum, pek olacağını düşünmüyorum ama bu gidişatla. Lig şu an bana göre çok çok tekişmeli geçecek gibi düşünüyorum. İnşallah daha iyi olur.
0: Bu kadar mı?
1: Başka ne dememi istiyorsunuz hocam? Sizi bekliyoruz.
0: Yok,
1: ne
0: zaman
1: antrenmana ne zaman geleceksiniz?
0: Ben bu hafta Fenerbahçe maçında olacağım. İnşallah maça da gelirseniz orada bir çay kahve içmeyi isterim.
1: Nerede hocam? Gelirsiniz. Nereden? Özür dilerim.
0: Ben Fenerbahçe maçına gideceğim bu hafta. Hem Lyon maçına hem de Konya maçına büyük bir ihtimalle evet orada olacağım.
1: Tamam. Tamam hocam o zaman.
0: Tamam. Görüşmek üzere.
1: Tamam.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Serdal Bey de varmış. Sonu 57 ile biten dinleyicimiz şu anda hatta mı? Evet, Serdal Bey olması lazım. Ona da merhaba diyelim çünkü mesaj yazmış bana. Buyurun. Serdal Bey siz misiniz? Sonu 57 ile biten.
2: Merhaba Çağatay abi. Merhaba Çağatay abi.
0: Merhaba.
2: Selamlar.
0: Selamlar. Hoş geldiniz.
2: Bir Beşiktaş taraftarıyım. Ve o kadar mutluyum ki uzun zamandan beri böyle sırtımı yasladım da öyle maç seyrediyorum abi. Hiç böyle puan kaybedecekmiş edasıyla değilim yani. Bir hoca bir takımın çevresini bu kadar değiştirir.
0: En çok olay tanımı beğendiniz.
2: Şimdi onu söyleyecektim abi. Allah Göztepe'den razı olsun. Nereden bulmuşlarsa çıplak gözle seyrettiğim için söylüyorum abi. Bu kadar bu ciğer nereden geliyor bilmiyorum. Bu kadar koşan, bu kadar tempolu. Yani eğer bu 65-70 dakikayı değil de 90 dakikaya yayarsa 5 milyon euroya aldığımız olaydan yani biraz belki ukala olacak ama 25-30 milyonu satarız 24 yaşında. 1,5 milyon euroya aldığımız İlhan daha 20 yaşında. Eğer kendini biraz daha verirse eminim bu hocayla daha iyi yerlere gelecek. 22-23 yaşında 25-30'a satarız. Salih herhalde Montella hoca körmüş ya da takımdaşlık yaptığı için oynatmıyormuş. Salih çıplak gözle seyrettiğim için söylüyorum. Ya bu kadar eforlu, bu kadar yapışan. Ya uzun zamandır görmedim. Bir Torreira vardı, bir bu. Öyle diyebilirim. Bundan da para kazanabiliriz. Yani ben şunu demek istiyorum. Beşiktaş uzun zamandır futbolcu satamıyordu. Artık onu da yaptık. Hele bir kalecimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Muska döktüreceğim onu çünkü. Bu kadar kendini yani güven veren bir kaleci daha uzun zamandır görmedim. Zaten 40 yıldır Beşiktaş'ın başına bir kaleci çıktı. Herhalde bu ilk defa oldu diyebilirim abi. Ya mutluyuz abi. Şimdi bu takıma forvetimiz de gelecek. Buradan yönetime de sesleniyorum. Aman diyorum sakın Çerni'ye güvenip de yani transfer yapmamazlık yapmayın. Çerni'yi izliyorum abi. Ne koşu var, ne top alma var, ne çalım var, ne sırat var, ne hava hakimiyeti var. Hiçbir şey yok. Evet belki topu bulunduğu noktaya gidiyor ama Çerni'yle eğer devam ederlerse yazık ederler kendine. Bir de buradan federasyona bir şey söylemek istiyorum abi. Bakın buradan size sesleniyorum. Sakın hocamıza göz dikmeyin. Orada bak az ileride 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın hocası var. Alın onu. Zaten 6 hafta sonra gönderecekler onu. Alın onu. Sakın hocamıza göz dikmeyin. Diyeceklerim bu kadar abi. Mutluyuz. Biraz böyle ukala konuştum ama Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon puan kaybettiği haftada 10 puanı cebimize indirmişiz. Kimse kusura bakmasın. Buna da ihtiyacımız var daha. Biraz da ukala biz olacağız. Sevgiler, saygılarla Çağatay abi, seni seviyorum.
0: Görüşmek üzere Serdal Bey. Bu arada Çerni attığı golün pasında da Olaytan'ın o asistini unutmamak lazım. Çok önemli bir asisti.
2: Abi Çağatay abi, Olaytan bak gerçek söylüyorum.
0: Olaydı. Gerçekten olaydı.
2: Süper abi, süper. Abi teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da hakkımı yemeyeyim diyorum. Görüşürüz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Serdal Bey. Yayınımıza da bağlandığınız için. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen bir yandan da mesajlara da bakıyorum. Bülent Karpat demiş. Evet, güzel insan, sana katılıyorum. O penaltıyı soran da Bülent Karpat'tı. Çok iyi hatırlıyorum ben de demiş. Evet, şey yapardı değil mi? Sevgili sayın seyirciler diye bir şeyi vardı onun. Repliği de vardı. Levent Özçelik, Bülent Karpat girerdi sahaya. İzmir'den İltuğ Bey, çok teşekkür ediyorum. Evet, hatırlamış herkes. Bakalım. Tabii bir yandan mesajlara da bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu oluruz. 0212 273 1010'da sonu 30 mu? 30'da biten dinleyicimiz varmış. Merhaba diyelim, hoş geldiniz.
3: Merhaba Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, sizi tanıyalım lütfen.
3: Teşekkür ederim. Emrah, ben İstanbul'dan.
0: Emrah Bey.
3: Öncelikle şey söyleyeceğim Çağatay Bey. Benim iki tane evladım var, kız evladım. Bunları geçen sene şeye götürüyordum. Bu Paşabahçe'deki yüzme havuzunu biliyor musunuz?
0: Nerede?
3: Paşabahçe stadının yanında.
0: Evet, ben o
3: belediyenin spor salonu var. Yüzme havuzu, basketbol sahası falan var.
0: Evet, yani ukalalık olmasın ama ben oradaki tüm tesislerin tesisler müdürüydüm belediyede.
3: Yaşayayım. Şimdi oraya çünkü ben iki tane kız evladımı hafta sonları yüzmeye götürüyordum. Ümraniye'de oturuyorum, Beykoz'a gidiyorum vesaire. Hı. Neyse, çocuklar içeride yüzerken orada izleme tribün vesaire yok ya. Oradaki
0: evet,
3: havuzda.
0: Evet, açılışında ben de biz yapmıştık çünkü biliyorum.
3: Şu an şeyin karşısındaki saha vardı ya, Paşabahçe sahası. Evet. Hafta sonları burada amatör maçlar oluyor. İyi biliyorsunuzdur bunu da tabii ki.
0: Orada da oynadım çünkü.
3: Kızlar orada yüzerken 3,5-4 saat vaktim oluyordu. Ortalama haftada işte cumartesi, pazar 2'de haftada 4 tane maç izliyordum Çağatay Bey. Amatör ligde. Oturuyordum oraya, alıyordum çekirdeğimi, çayımı. Oturuyordum, o genç çocukları izliyordum. Ben 46 yaşındayım. Lise dönemine kadar ben de top oynadım. İki transfer gördüm hatta amatör kümede vesaire. Yani naçizane anlarız futboldan da, izleyince görüyoruz insanları. Abi inanılmaz yetenekli çocuklar var bu ülkede bakın. Çok yetenekli çocuklar var. Yani bizim işte büyük takımların, küçük takımların, abi bakıyorsun Bal Ligi'ndeki takımlar bile yabancı oyuncu getiriyor. Yani bu yabancı oyuncu hayranlığımız nedir bizim, anlam veremiyorum. Yani burada işte bu yabancı kuralını kısıtlamak daha ileri boyuta mı gider? Veya işte devletin yetkili kurumları bu olaya el atar. Ya kardeşim, bu kadar limitiniz var, harcayamazsınız, veremezsiniz, alamazsınız. Yani gerçekten bunların yapılması lazım. Ha, lafa gelince de ben de iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım aynı zamanda. Lafa gelince büyük kulüplerin antrenörleri, yöneticileri diyor ki ya biz Avrupa ligleri için istiyoruz bu oyuncuları. Ya abi, 2000 yılında Galatasaray'ın aldığı Avrupa'daki başarıdan sonra ne başarımız var? Ülkece. Bakın takımı bırakalım. Hani Galatasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı bırakın abi. Dünya üçüncülüğü 2000. O zamanki UEFA Kupası'nı, Süper Kupayı alan Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Kimler vardı? Çoğu Türk'tü bu oyuncuların. Öbür takımlar da başarılıydı. Antrenörler iyiydi.

0: ve milli takımla dünya üçüncüsü oldu 2003'te. Sonra ne yaptık abi? Sonra ne oldu? Mesela futbolda ne gibi başarımız var? Milli düzeyde veya şey takım düzeyinde.
1: Ben dinliyorum sizi. Buyurun devam edin lütfen.
0: Hani hiçbir başarımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yani bakıyorsun LGS üniversite sınavına giren okullar açılacak işte yakın zamanda, diyorlar ki 20 küsur milyon talebe. Yani 20 milyon gencin olduğu bir ülkede biz abi bir tane Arda çıkarmışız, bir tane Barış çıkarabilmişiz. Bu.
1: Ve forvet çıkaramamışız.
0: Ya forvet yok. Evet, son işte kaç kupadır, turnuvadır milli takımda forvet yok, santrafor. İsmi lazım olmayan uzun boylu arkadaş vardı bir tane. Hain. İşte ondan sonra santrafor yok ülkede. Yani 20 küsür milyon gencin, okula giden gencin olduğu bir ülkede ve bakın gerçekten geçen seneye kadar, bu sene evimin yakınındaki havuza götürüyorum kızlarımı. Oraya gitmekten kurtuldum ama şeye üzülüyorum. Haftada 4 tane maç izliyordum orada ya. Kızlar oraya götürürken de. Yani o izlediğim, gerçekten haftada 4 maç izliyorum dediğim gibi. Hani amatör de olsa bir topçuluk geçmişim var. Hani biliyoruz, görüyoruz, anlıyoruz nasıl olduğunu. Gerçekten inanılmaz yetenekler var. Gerçekten yani belki Avrupa'da birçok ülkenin, birçok Avrupa takımının, işte Barcelona'ydı, Madrid'di, Münih'ti, Basel'di vesaire, o takımların sahip olmak istediği ülkeye, gençliğe sahibiz. Ama başarıda aradığımız kriter işte 30 yaşında olsun, 30 yaşındaki Lukaku'ya 6 milyon verdik diye kar ediyoruz. Kar ettiğimizi düşünüyoruz. Ya arkadaş, 6 milyon euroya hani dolaylı yoldan 10 milyon de, 10 milyona buradan ne sporcular çıkarılabilir, farkında mısınız?
1: Evet Emrah Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: Elazığ toparlayacağım şey, yani burada gençlere önem verilmiyor, halka önem verilmiyor. Yöneticiler buradaki biz taraftarların gözlerini boyamak için biri 30 yaşındaki birini getirir. Öbürü işte Trossard diyor, kaç maçtır oynamamış. Yani hep saçma sapan işte Greenwood'u getirdik. Evet yetenekli adam ama ne var abi, ne yaptı bu adam? Niye oynamıyor? Çok yetenekliydi de niye bunu öbür takımlar almadı? Türkiye'ye geldi. Yani gençlere önerelim diyorum, toparlamak gerekirse bu. Kusura bakmayın, çok da vaktinizi aldım. Herkesten de özür diliyorum. Herkes aklını helal etsin. 20 milyon gencin olduğu ülkede bir santrafor çıkaramıyoruz. Takımlarımıza topçu çıkaramıyoruz. 11 tane sahaya çıkan adamların 9 tanesi de yabancı. Bu ülkenin milli hasılalarını, gelirlerini, paralarımızı cayır cayır yurt dışına veriyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere Emrah Bey. 0212 273 10 10 araya gitmeden hemen yine sıradan devam edip sizlerin telefonlarıyla bir merhaba diyelim dinleyicimize. Sonu 99'da biten dinleyicimiz varmış hattımızda. Merhaba.
2: Merhaba Çağatay Hocam, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
2: Yok. Beni tanıyorsun hocam, Gökhan
1: Bey. Gökhan Bey hoş geldiniz.
2: Öncelikle geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili konuşacağım. Herkes söylüyor, bir şeyler söylüyor. Şimdi Çağatay Hocam, transfer dönemini biliyorsun, birlikte çok koştuk seninle. Haberleştik, konuştuk, geri geldi. Şimdi pilotasyondan bahsediyor Lyon maçı için. Ben zaten şu İrfan Can Kahveci ile Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'la İsmail Kartal'ın başlamasına aklım sırrım ermiyor. Neden böyle bir şey yaptı? Gençler Birliği maçında neden böyle bir şey kalkıştı? Hiç şeyim yok. Eğer oldu ki biz Olimpik Lyon'da da elenir, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmezse zaten Aziz Yıldırım otomatikman İsmail Kartal ile yollara yazacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı da şu var Çağatay Hocam. Unutumu da unutma. Bir gün olur belki yine konuşuruz seninle. Marco Asensio hakkında ben Alex'le aynı kaderi yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü neden? Bugün Lukaku geldi. Vedat Muriç var. Arkasında bunların, forvetin arkasında Talisca'yı oynatsan Asensio'yu nereye koyacaksın Çağatay Hocam? Gendouzi, Kante orta sahada olacak diye. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Çağatay Hocam?
1: Valla ben bu kadar futbolcu varken özellikle Vedat Muriç, Lukaku, Asensio, Talisca bunlar nasıl oynayacak onu merak ediyorum. İsmail Kartal nasıl oynatacak? Onu göreceğiz. Hep birlikte ondan sonra konuşalım.
2: Tamam konuşalım ama benim dediğim de çıkacak Çağatay Hocam. Neden?

0: diyeceksin. Çünkü hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin 5 maçında da 4 gol atan bir performans olan bir Talisca var. Talisca'dan vazgeçeceğine inanıyor musun sen? Lukaku'yu forvete koysa tek forvet. Arkasından Sensio'yu mu oynatır sence Talisca'yı? Bence Talisca'yı oynatır.
1: Talisca'yı oynatır. Atletico'da
0: aynı Alex'le aynı kaderi yaşayacağız gibi geliyor bana.
1: Evet. Katılıyorum.
0: Benden var mı bir isteğiniz arzunuz?
1: Çok teşekkürler. Araman sorman bile yeter.
0: Siz de
1: görüşmek üzere sevgiler Gökhan Bey. Bir araya gidelim mi? Bir telefon için vaktimiz var mı? Ona da bakalım, soralım. Hı? Sen bilirsin dedi. Peki. O zaman bir telefon daha alalım mı? Dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Son 68'e biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Çağatay Hocam, Lukaku 30 değil 33 yaşında maalesef. Evet, ben 33 diyorum her zaman ama herhalde bana ithafen söylemediniz. Ya çok önemli değil. Oğuz Kayalp, teşekkürler, ufak tefek kazalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam, merhaba, nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Ali İhsan Polat, İstanbul Avcılar'dan arıyorum.
1: Buyurun Ali İhsan Bey, neler söylemek istersiniz?
2: Hocam ben Galatasaray taraftarıyım da bu Fenerbahçe yenildiği zaman ben Fenerlerden daha çok üzülüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizi her sene Fenerbahçe şampiyon yapıyor. Geçen seneye bakarsanız, ondan önceki seneye bakarsanız biz de Avrupa'da hiçbir şey yapamıyoruz. Yani başarılı bir takım değil. Okan Hoca benim gözümde sıfır. Başarılı bir hoca değil. Okan Hoca Fenerbahçe sayesinde yıldızı parlıyor. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Avrupa'da bir başarı yok. Gelelim 2000 yılına. O zaman da 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene UEFA kupasını aldık. 4. sene mi işte. 2000 yılında aldık. 4 sene üst üste şampiyonluktan sonra peşinden de Süper Kupa'yı aldık. Böyle ol. O zaman tamam. Ben sana başarılısın diyeyim. Sen başarılı hocasın diyeyim. Ama sen her sene şampiyon olsan ne olur Avrupa'da bir şey yapamadıktan sonra? Senin elindeki kadro 300-400 milyon euroluk kadro, Avrupa'da hiçbir şey yok. Türkiye'de yani Yılmaz Vural da gelsin Galatasaray'ın başına, o da şampiyon yapar. Mesut Bakkal gelsin, o da şampiyon yapar. Ben yani Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Okan Hoca'yı da eleştiremiyorsun bu sefer. Her sene şampiyon yapıyorsun. Ya kardeşim, Galatasaray'ın şampiyon yapar. Fenerbahçe geçen sene yenildiği maçları görmüyor musunuz ya? Karagümrük maçı, Rize maçı. Ondan sonra bir maç daha vardı, unuttum. Biz şansa falsa şampiyon oluyoruz Fenerbahçe'nin sayesinde. Fenerbahçe sağ olsun biz her sene şampiyon yapıyor. Biz de oturup öz eleştiri yapamıyoruz ya. Şu adamlar bir şampiyon olsa da o konuza gitsin. Güzel teknik direktör gelsin bir tane ya. Yani böyle bu kadroyla bu takım şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynaması lazım ya. Geçen sene Monaco'ya yenildik, gittik İsmiş'i Saint Julian mıdır nedir takıma yenildik kendi sahamızda. Bunu Abdülkerim Bardakçı bile şeyde söyledi, televizyonda söyledi ya, çok dedi şanssız dedi, çok dedi acemice yenilgiler aldık dedi, kendileri bile mi itiraf ediyor. Yani Abdülkerim Bardakçı da olan ayrı bir mevzu, onun da gitmesi lazım. O da artık miladını doldurdu da. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar hocam. Yani inşallah Fenerbahçe şampiyon olur da o konuca gider ya, eleştiririz de gider.
1: Bu kadar mı Ali İhsan Bey?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Yani rahatladım yani, içimi döktüm. Allah razı olsun.
1: Peki. Helal olsun, ne demek. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Bizim de bir faydamız olduysa. Kısa bir araya gidiyoruz. Son yarım saatte yine 0212-273-1010'da sizlerden gelen telefonlarla, telefonla bağlanmak istemeyenler de Çağatay Hoca Instagram adresinden bizlere yazabilirler. Şimdilik kısa bir ara, ardından tekrar birlikteyiz. Bizlerden ayrılmayın. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden 0212-273-1010'da sizlerden gelen telefonlarla da devam edeceğiz. Gelen mesajlara bakalım. Çağatay Hoca Instagram adresinden Hüdaver Türk Dal demiş ki, iyi yayınlar hocam, Skriniar'ın attığı dirsek penaltı, hep penaltımız verilmedi diyorlar, biraz objektif olsunlar lütfen, teşekkürler demiş. Yine bakıyoruz Instagram'dan takibi alan Ömür Kösek adama teşekkür ediyorum. Birçok dinleyicimiz var, onlara da teşekkür etmem lazım. Ali Asım Usta da takip etmiş beni. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Bilek güreşinin kralı biliyorsunuz. Türkiye'de yenemediği kimse yok. Hasan Köroğlu'na teşekkürler. Kerem Özler'e teşekkürler. Yine buradan bakıyorum. Halil Balıkçı var. Ramazan Bey'e çok teşekkürler. Onur Işkın var. Bilal Bey var. Yine buradan Fikri Mansur var. Bunlar tabii yayından sonra takibi alanlar. Selam hocam, ben Mehmet Küçüker. Az önce konuşan abiye katılıyorum. Okan Buruk etkisiz, tamamen oyuncu yeteneğiyle rakiplerin ikramları sayesinde elde ettiğimiz başarılar diyor. Ben de selamlarımı gönderiyorum değerli dinleyicimize. Hattımızdaki dinleyicimize de merhaba diyelim. Bekletmeyelim artık. Son telefonlar, sona 52 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyonun da sesini kapamanızı rica edeceğim. Lütfen. Kendi sesimi duymamam lazım. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Tanıyalım lütfen sizi. Biz sizi duyabiliyoruz. Tanıyalım lütfen. Daha sağlıklı bir bağlantı için diğer telefonumuza geçelim. Sonu. Bakıyoruz yine buradan. ...0212-273-1010... arka arkaya gelen telefonlar dondu. Peki, olabilir. Yoğunluktan dolayı böyle şeyler olabiliyor. Siz yine aramaya devam edin. Son telefonları alacağım. Yenemediği kimse yok dediğiniz doğru mu? Evet, siz de bakarsanız, Ali'nin hesabına girerseniz göreceksiniz. Yok yok, olur mu öyle şey ya? Hüseyin demiş ki, o gün ayıp ettim sana. Akşam işim yoktu, seni beklesem maç sonunda çıksaydım beklerdim seni demiş. Olur mu değerli kardeşim? Zaten geldin bana orada, yeterli desteği de verdin. Sağ olasın. Telefonlarımız şu anda hazır mı? Sağlıklı bir şekilde. Sonu 70. 70 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Çünkü programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Ardı arkasını almaya devam edelim. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, nasılsınız? Fahri ben İstanbul'dan.
1: Sağ olun Fahri Bey, siz nasılsınız?
3: Sağ olun, teşekkürler. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun.
3: İlk hafta yenildik, üzgünüz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben artık İsmail Hoca'nın, futbolcuların bizden özür dilemesini istemiyorum. Yani bizden özür dilemeyeceksiniz. Çıkacaksınız, görevinizi yapacaksınız, yeneceksiniz. Yani bir işiniz var, bütün hafta çalışacaksınız Gençler Birliği'ne. Kaldı ki en önemli maçta önündeki maçtı. Önündeki maçı alacaksın, ondan sonraki maça bakacaksın. Yani 5-6 kişi rotasyonla yapılmaz yani hocam. Bir de Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, artık bunlarla vedalaşırsın artık. Ya geçen sene gördük. Bunlarla vedalaşırsın artık lütfen. Çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere Fahri Bey, katıldığınız için sağ olun. Hoşça kalın. 0212 273 1010, acele edin artık. Son 3-4 telefonla son 52 ile biten dinleyicimiz varmış. Hoş geldiniz. Radyo Gold'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde, mikrofon sizde. Buyurun efendim.
4: Hoş geldiniz.
5: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
5: Merhaba, Mustafa ben.
1: Buyurun Mustafa.
5: Samsun'dan. Ben biraz Anadolu kulüplerini seven bir insanım. Tabii ki 4 büyük takımımız değerlerimizdir. Ancak her hafta aynı şey oluyor. Sen Fenerbahçe'yi, sen Galatasaray'ı, sen Beşiktaş'tan, Trabzonspor'san, bir iki penaltının verilmedi, şu offside verilmedi, korner verilmedi, lütfen bunlara girmesinler. İki atak daha yapsınlar, o kadar 500 milyon 400 milyon euroluk takımlar, 3 atak daha yapsınlar, daha çok bastırsınlar ve golleri atsınlar. Yani küçük takımlara burada sadece şampiyonluk olacağız, şampiyon baskısı yüzünden küçük takımların, Anadolu takımların, küçük demeyeyim, haklarını da teslim edelim. Bugün Gençler Birliği büyük, bunlar gayet güzel oynadılar. Çorum güzel oynadılar. Ahmet, Samsun, Bursa, bunlara değer vermeliyiz ve Türk futbolunun bu şekilde güçleneceğini düşünüyorum. Galatasaray'a gelince biraz büyük takımlardan